0: özellikle ben
1: galiba.
0: Özellikle net golcü konusuna.
1: İşte Vedat'ı göremedik ki ama abi.
0: Ya göremedik de Vedat sezon içerisinde.
1: Yani şimdi evet bu geri dönüşü, yaşadı
0: bak,
1: da.
0: Geri dönüşü çok uzun.
1: Hep yaşar mı
0: bence
1: acaba?
0: Bence çok uzun sürdü geri dönüşü.
1: Evet o biraz ürkütüyor.
0: O yüzden bu Pavlidis konusu çok konuşuluyor. Ben yönetimden evet Pavlidis'le biz görüşüyoruz gibi bir bilgi edinemedim onu söyleyeyim.
1: Peki.
0: Ama iddialar bu yönde. Benfica'nın ister istemez böyle bir durumda Pavlidis için isteyeceği para yüksek bir paradır. Fenerbahçe'nin
1: 50 milyonlardan 30, bahsediyorlar.
0: 30 milyonlar seviyesinde bir bonservis bedeliyle bu işi çözme konusunda bir arzusu olduğunu biliyorum. Ve şu Fenerbahçe tarafından isim yok ama hani bu golcü işinin Aziz Yıldırım da bunu şeyde divanda söyledi biliyorsun. Golcü işinin ben çok uzamadan tamamlanacağını açıkçası düşünüyorum. Ve hatta acaba burada işte golcü mü yoksa Fenerbahçe bir kanat forvet mi alacak? Gidip 40 milyon euroyu Leao'ya verip getirecek mi diye sorduğumda da yani 40'ı oraya vermektense 30 milyon euroya oraya güçlü bir golcü almak ve geçen yıllarda yaşanan tecrübelerden yola çıkarak da burada Fenerbahçe'nin net bir golcüye ihtiyacı olduğu yöndeki görüşler de var. Pavlidis konuşuluyor. Ama
1: ilk gündeme Fenerbahçe'de, getiren de sen oldun
0: Fenerbahçe'de bu arada. Bence Leao konusunu konuşmuştuk hatırlarsan.
1: Evet.
0: Fenerbahçe tarafı diyor ki 40'ı verirsek alırız. Galatasaray'ın böyle bir arzusu var. Aziz Yıldırım'ın özellikle burada madem Galatasaray bu paraları veriyor alsınlar. Ne yapalım? Biraz fiyat yükseltme politikası da bence orada vardı ama Fenerbahçe gitti bir görüştü. Eğer buradan inmiyorsa onun da Fenerbahçe'nin de kafasında bir talep var. Eğer Galatasaray parayı veriyorsa buyursun Galatasaray alsın noktasına gelmiş durumda. Ama Fenerbahçe tam olarak bu işten vazgeçti mi Leao konusunda? Bence Fenerbahçe o işi bekletecektir. Ve iş şuna doğru gidiyor. Fenerbahçe iki tane oyuncu alacak. Bir kenar forvet, bir de merkezde bir golcü alacak bence Fenerbahçe. Burada merkezdeki büyük parayı kime verecek sorusuna şu anda ben bir yanıt veremiyorum.
1: Yani birinden birine daha fazla bir para verilecek ama bu golcü mü olacak yoksa kanat forvet mi olacak? Bu yönetimin kararı olacak. Bunu da hep beraber yaşayıp göreceğiz.
0: Ya ama iki oyuncu geleceğini düşünüyorum.
1: Sen iki
0: ben.
1: Oyuncu gelecek diyorsun.
0: Ben iki
1: herhalde.
0: Oyuncu geleceğini düşünüyorum. Aziz Yıldırım da zaten U23 kontenjanından yola çıkarak bir tane daha 2003 sonrası doğumlu bir
1: bu
0: futbolcu.
1: Endrick ismi çok konuşuluyor işte. Bu
0: alabileceklerini söylemişti.
1: Evet, Endrick.
0: Şimdi yeni
1: burada
0: konuşulan
1: doğuyor.
0: Yeni konuşulan Rashford meselesi. Rashford konusunda da Fenerbahçe'nin bir isteği var. Ancak oyuncuyu ikna etme noktası o da pahalı bir oyuncu. Biraz onu kenar oyuncusunu Fenerbahçe zamana yaymış görünüyor. Ama görüntü vallahi karışık orası ben sana söyleyeyim. Yani sağ gösterip sol vurabilirler. Bu Vedat'ın durumu, bugünkü oyun bana şunu anlatıyor. Fenerbahçe
1: golcü lazım.
0: Net bir golcü daha Fenerbahçe'ye lazım. Yani bu kadar yatırım yapmışken, bu hedefleri bu kadar büyütmüşken Fenerbahçe'nin ve bu kadar değerli bir kadro kurmuşken bir bacağı eksik bırakacağını açıkçası düşünmüyorum.
1: Ben de yani özellikle Sayın Aziz Yıldırım'ın transfer politikasını gördükten sonra başkan olduğu süreçten bugüne kesinlikle oraya doğru hamleleri yapacaktır ve kararı hangi yönde verirse versin abi katılır mısın bilmiyorum. Hangi taraftan kararını verirse versin Aziz Yıldırım'ın kararında çok fazla tartışılacağını düşünmüyorum. Yani büyük parayı kanat forvete de verse aman başkan sen nasıl böyle bir şey yaptın bence denmez. Golcü'ye de verse neden kenar forvet almadın başkan denmez diye düşünüyorum. Yani bu transfer sürecinde Sayın Aziz Yıldırım'ın taraftar nezdinde bir güven sağladığı açık ve net.
0: Bir de kurşunu çok doğru atmak lazım ama. Yani net Fenerbahçe'de sorun çözecek, golü atacak oyuncu lazım. Bu Rashford olursa bunu bu adam yapar mı sorusuna yanıt evetse o. Ama tekrar ediyorum. Özellikle Fenerbahçe Vedat'a da bu kadar büyük bir harcama yapmışken Vedat'ın da dışarıda kalacağı bir transfer politikası yürütmek istemiyor.
1: Anlıyorum ama mesela
0: vallahi karışık,
1: sen diyorsun
0: karışık
1: ya.
0: Karışık biraz yani tam olarak Fenerbahçe orada işte Pavlidis, Rashford bu seviyede isimler konuşuluyor. Leao'nun da ben Fenerbahçe için hala gündemde olduğunu düşünüyorum. Az önce anlattım. Cirasi, Fenerbahçe şu ortamda bu paraları verdiği anda bu oyuncuları getirebilecek durumda. Görüntü o ki orada karar vermeye çalışıyor.
1: Ama şey tabii zor bir iş oluyor abi. Şimdi sen mesela hani net bir golcü kısmından bahsediyoruz şimdi. Net bir golcü getirdiğini
0: yani
1: varsayalım.
0: Paris'i aldığın zaman.
1: Tamam. Vedat'la ikisini oynattığında ileriden kimi keseceksin bu sefer?
0: Nerede bir daha söyle.
1: İleriden hücum hattından kimi çıkaracaksın? Vedat'la Pavlidis işte aynı anda sağda
0: burada,
1: olursa.
0: Buna da İsmail Kartal karar verecek.
1: Hayır yani şimdi mesela Kerem'i kestin. Sol tarafa kimi koyacaksın? Yani anladım, senin aldığın iki forvetle oynaman mevcut şu anda kadronda mümkün değil ki senin. Greenwood'u kesemezsin. Asensio'yu kesemezsin.
0: O yüzden yani kanat forvet
1: zaten
0: konusu,
1: oraya gidiyor mantık ya.
0: Kanat forvet konusu Fenerbahçe'de en başından beri daha güçlüydü ama şimdi kafalar biraz orada bence değişti. Bence değişti. Bir de gidilen oyuncular, istenen paralar şimdi masaya konuluyor. Elimizde ne var? Örnek veriyorum. Pavlidis var. Biz bunu kaça alabiliyoruz? 40 mı? Leao'yu kaça alabiliyoruz? 40 mı? Biz o zaman gidelim Pavlidis'i alalım. Pavlidis Kerem uyumu Fenerbahçe'ye
1: evet.
0: Başka bir şey düşündürüyor. Örneğin. Ama bugün bir kez daha tekrar ediyorum ortaya çıktı. Çok güçlü bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Çok nokta atışı bir oyuncu daha almak istiyor. Gol atacak bir adama ihtiyaç var.
1: Bu net. Bu geçtiğimiz sezondan bu yana konuştuğumuz net bir konuydu. Fenerbahçe'de transfer politikaları bu şekilde ilerliyor. İlerleyen günlerde de göreceğiz kimler gelecek, kimler gidecek. Gelecekler kadar gidecekler konusu da önemli. Galatasaray'da hala ses seda yok. Var mı orayla alakalı söylemek istediğim bir şeyler? Galatasaray taraftarı artık her geçen gün haklı olarak yani küplere biniyorlar.
0: Şimdi Galatasaray'da problem şu, ben para yok bak söylüyorum.
1: Var diyor Abdullah Kavukçu.
0: Varsa yapsın o zaman.
1: Yapmıyor.
0: Yani neden yapmıyor? Çünkü işte. Dursun Özel paraları harcamak istemiyor kardeşim, bu kadar net. Orada Galatasaray'da büyük bir bence çatışma var zaten. Bu açık bir şekilde söylenmese de görüntüye baktığın zaman, manzaraya baktığın zaman bunun ortaya çıktığını altını çizmek lazım. Hı hı. Şimdi Trabzon gidiyor Salah'ı alıyor. Beşiktaş gidiyor. Belçika milli takımının önemli oyuncularından ve Arsenal'den Trossard'ı getiriyor. Fenerbahçe gidiyor Ake'yi getiriyor. Greenwood'u getiriyor. Vedat'ı alıyor. Büyük bir oyuncunun daha peşinde. Galatasaray diyor ki biz onlara göre transfer yapmayacağız. Haklıdırlar. Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. Haklıdırlar. Ama paramız var. Sıkıntı yok. Transfer yapacağız. Ben de hep diyorum ki ya madem para var, madem kaynak sorunu yok, o zaman sen bu transferleri yaparsın, bitirirsin. Hem kamuoyu baskısını yemezsin hem de senin bu kadar üzerine gelmezler. Ve getireceğin oyuncuyu da lige daha hazır hale getirirsin. Mevcut takımla daha erken çalışırsın, bu noktaya getirirsin. Şimdi herkes bu kadar transfer yaparken Galatasaray'ın ya biz zaten çok rahatız, sıkıntımız yok meselesini, paramız var, biz zaten en iyisini getireceğiz diyerek anlatması bana inandırıcı gelmiyor. Herkes bu kadar bunları yaparken Galatasaray bugün sıkışmış durumdaysa, istediği oyuncuları getiremiyorsa, daha ekonomik koşullarda bir operasyon yapmak istiyorsa, ki bu da anlaşılabilir bir durum, altını çizeyim. Bunun paramız var denilerek anlatılması inandırıcı olmuyor.
1: Peki. Şunu...
0: Fenerbahçe çok mu büyük kaynaklara sahip de bu transferleri yapıyor? Hayır. Ciddi sıkıntıları var ama yeni kaynaklar yaratarak Fenerbahçe o atakları yapıyor. Trabzon gidiyor o parayı harcıyor. Beşiktaş gitti Trossard'ı aldı, ki aldıktan sonra da lisans çıkarma işlemlerinin bile bu arada ne kadar çok zor olduğu bir kez daha ortaya çıktı. O yüzden Galatasaray'ın paramız var, biz başkaları gibi değiliz gibi laflarının ben inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Para varsa gider basar alırsın.
1: Peki o konuyu tekrar konuşmaya devam ederiz. Cihan Kamer Fenerbahçe TV'ye bazı açıklamalarda bulunmuş. Özellikle forvet konusuyla alakalı şöyle net bir cümle kurmuş kendisi. Demiş ki forvet transferi playoff'a yetişecek demiş. Bu önemli bir detay abi. Playoff'a forvet transferine yetişeceklerini açıklamış Sayın Cihan Kamer. Sonrasında da Osterwolde ile alakalı da 3-4 hafta olamayacak gibi gözüküyor demiş.
0: İyi o zaman
1: demiş.
0: 3-4 haftaysa iyi.
1: 3-4 haftaysa bence de çok iyi.
0: Yani bir ay sonra sahalarda olacak o,
1: evet,
0: zaman.
1: Yani.
0: Umarım öyle olur.
1: O da o şey tabii, daha detaylı bakılır orada.
0: Ya şöyle
1: ama...
0: oldu yani, görüntüden yola çıkarak yorum yapıyoruz. Neden? Çünkü Adale sakatlığı yaşayan oyuncularda şöyle oluyor. Hani birinci derece, ikinci derece sakatlıklarda oyuncu şey yapıyor, bacağını tutuyor, yürüyerek çıkıyor. Doğru mu kardeşim?
1: Hı hı.
0: O görüntüden anlıyoruz. Burada Attığı depar sonrası o şeyi de görüyorsun bu arada. Bacak duruyor birden.
1: Vuruyor vuruyor yani. Bayağı acı
0: çok
1: çekiyor
0: kötü bir
1: çocuk
0: sakat.
1: Yani
0: umarım
1: kötü
0: öyledir olur. Yani. Umarım
1: İnşallah
0: öyledir.
1: öldür.
0: Ama eğer o çok uzarsa yani dördüncü derece falan bir yırtık olursa bu ligin ilk devresini neredeyse kapatması anlamına gelir. Böyle bir durumda da Fenerbahçe lisans çıkarmaz.
1: Tabii. O en mantıklısı o abi.
0: Hani biz satalım, satalım mı satmayalım mı noktasında Fenerbahçe'nin artık kararsız kaldığı bir nokta olmaz. Orada hani bahsettik ya 14 artı 4'e göre 10 artı 4'e göre
1: evet.
0: transfer yapmak zorunda. En az 3 oyuncu yollanacak. Bu durumda devreye kadar Osterwold'e dışarıda kalır. Bu bir tahmin tabii.
1: Tabii en önemli manşet forvet transferi playoff'a yetişecek demesi ki biz de burada Fenerbahçe'nin bir net golcüye, bir forvete, golcüye ihtiyacı olduğunun üstüne basa basa konuşurken Fenerbahçe yönetimi de bunun aslında ne kadar farkında olduğunu Sayın Cihan Kamer çıkıp ilk bu arada cümlesi bu oluyor.
0: Tam olarak onu mu söylüyor?
1: Evet evet o şekilde söylüyor. Diyor ki forvet transferi playoff'a yetişecek şeklinde tamam. Açıklaması var Sayın Cihan Kamer'in.
0: Ya ama o önemli çünkü şundan ötürü
1: demek ki
0: çok önemli.
1: Onlar da görüyorlar. Yani.
0: Hayır, şundan ötürü çok önemli. Sen Şampiyonlar Ligi'ne girersen
1: tabii.
0: Başka bir şey. Şampiyonlar Ligi'ne giderken de elinde güçlü bir golcünün olması, orayı tamamlayıcı bir golcünün olması önemli. Gittin, playoff'u geçemedin, sonrasında getirdin golcüyü. Tabii ki değerli olacaktır. Ama o golcüyü belki playoff öncesinde getirsen Şampiyonlar Ligi'ne girecek ve başka bir hikaye yazacaktın. Motivasyonu Şampiyonlar Ligi olduğunda düşünürsek
1: tabii.
0: Fenerbahçe'nin oradaki planlamasında zaten görüntü şu. Aziz Yıldırım'ın dediği gibi yürüyor. O oyuncu kim olacak onu hep birlikte göreceğiz.
1: Ben çok merak ediyorum yani. O kadar çok isim çünkü yazıldı çizildi ki abi. Yani kimi istiyorum onu da bilmiyorum artık.
0: Ben iki oyuncu
1: sen iki diyorsun.
0: Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe iki oyuncu alacak.
1: Bence şöyle olacak abi. Forvet'e
0: ana parayı nereye gömecek onu göreceğiz. Bu ikinci oyuncu yani biri kesin baba oyuncu olacak da ikinci oyuncu Aziz Yıldırım'ın dediği mesele 23
1: yaş
0: 23
1: al uygun
0: ve sonrası.
1: Evet.
0: Bu arada orada Şerif'in gitmesi de yüksek ihtimalli bir durum diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi dedin ya parayı nereye gömeceği merak konusu diye. Bence eğer playoff'a forveti yetiştireceklerine dair bu kadar net konuşuyorlarsa bence parayı forvete gömüyorlar demek ki işi bitiriyorlar yani.
0: Görüntü o.
1: Yani öyle görüntü gözüküyor. Yani mantık yürüttüğünde çünkü yani, kanat forveti ya da kenar oyuncusunu ilerleyen süreçlerde de takıma dahil edebilirsin.
0: Şimdi burada şu da var. Yani evet Fenerbahçe'yi hızlı oynatacak. Hızlı kaleye götürecek, gole götürecek kenar forvet meselesi. Şimdi Greenwood bunlardan bir tanesi. Görüyorsun işte bu arada.
1: Evet.
0: Yani hazır değil henüz ama gole attı mı abi? Attı.
1: Tabii
0: hızlı de. Gidebiliyor mu? Gidebiliyor. Sorun çözebiliyor mu? Çözebiliyor. Burada Kerem konusu kritik bir mesele.
1: Çok.
0: Bugün çok iyi bir maç çıkardı. Kerem'den
1: önemli.
0: Fenerbahçe ne kadar faydalanırsa eğer, Kerem ne kadar iyi olursa Fenerbahçe'nin elini o kadar rahatlatacak. Mali açıdan da rahatlatacak bir oyuncu. Gidişat ama şeye doğru gidiyor bence de. Yani golcüye doğru gidiyor.
1: Öyle gözüküyor.
0: Tekrar ediyorum. Fenerbahçe'de bugün 2-0 değil 4-5'e gidebilirdi.
1: Net.
0: Sıkıntısı golcü olduğunu tekrar altını çizeyim.
1: Yavaş yavaş toparlayacağım. Salah transferi.
0: Pavlidis konusu da yani o belli ki konuşuluyor.
1: Evet.
0: Yani Benfica'daki Pavlidis Kerem uyumu işrak kabartan bir mesele. Tekrar altını çiziyorum. Kerem bugün çok iyi oynadı. Bugünden bağımsız tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin bedavaya oynattığı bir oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Parayı Hakan Safi veriyor. Parayı kulübe ödüyor Hakan Safi. Kulüpte oyuncuya o parayı ödüyor. Bedava oynattığın milli takım oyuncusundan da bu kadar kolay vazgeçemezsin. Sanki iş böyle taşları yan yana koyuyorum.
1: Golcuya
0: daha çok
1: gidiyor.
0: Şeye doğru gidiyor. Pavlidis'e doğru gidiyor.
1: Peki. Salah transferine ne diyorsun? Büyük yankı, büyük iş.
0: Ya büyük iş. Ya bu sezon lig hakikaten çok güzel olacak. Trabzonspor büyük bir iş yaptı. Trabzonspor en son ne zaman yani Salah gibi tabii çok oyuncu alamıyorsun ama Trabzonspor tarihindeki en önemli transfer, Türk futboluna gelmiş en önemli oyunculardan bir tanesi. Bugüne kadar Türkiye'ye çok büyük oyuncular geldi. O oyunculardan bir tanesi de Salah. Büyük renk katacaktır. Önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu senelik çok güzel olur.
1: Çok çok.
0: Ben bu sene açıkçası ne Beşiktaş'tan ki bence Beşiktaş'ın son maçını da izledim. İyi bir hocası var. Yani geçen seneki takımı eli yüzü düzgün hale getirmiş. Bu sene ligde rekabet çok güçlü olacak. Çok güzel bir lig izleyeceğiz. Trabzonspor büyük bir iş başardı. Trabzonspor bu oyuncuyu getirirken muhtemelen bütün takımlar şunu sormuştur. İhtiyacı olsun olmasın ya, acaba biz de şimdi Beşiktaş gitti. Orada bence Beşiktaş'ta ciddi hatalar yapıldı. Yani bugün Fenerbahçe'de şu konuşulmuştur diye düşünüyorum. Ya acaba Greenwood yerine biz Salah'ı mı alsaydık? Kimse de buna hayır demezdi.
1: Fenerbahçe'de
0: tamam
1: mi bu
0: tabii.
1: konuşulmuştur? Mümkün değil ya.
0: Nasıl yani?
1: Yani Greenwood'u almasaydık, Salah'ı alsaydık muhabbetine taraftar bence ikna olmazdı yani.
0: Nasıl
1: Çünkü
0: yani?
1: Abi Fenerbahçe'de niye böyle bir şey konuşulsun ya?
0: Ya ben...
1: 24 yaşında oyuncu alıyorsun
0: ya,
1: sen.
0: Tamam alıyorsun da kardeşim şimdi Muzaffer yeme beni.
1: Yok yemin
0: yani,
1: ediyorum
0: ya,
1: sana ya. Mümkün
0: ya
1: değil.
0: Allah aşkına.
1: Bak yemin ediyorum.
0: Greenwood'la Salah aynı anda gündeme gelseydi.
1: Aynı anda gelse Greenwood'u
0: işte,
1: isterdi.
0: Onu söylüyorum
1: Greenwood'u
0: kardeşim.
1: Greenwood'u isterdi.
0: Ya tamam sen öyle isteyebilirsin. Bilmiyorum bana biraz abartılı geliyor bu yaklaşımın da. Bu Greenwood'u aşağı çekmek için değil. Yani...
1: Yoksa
0: ya
1: kariyer
0: neden
1: bambaşka
0: neden
1: canım.
0: Bizimkiler almadı, bizim takım almadı, gitmedi diye düşünen oyuncu.
1: Olabilir
0: pozisyon,
1: tabii canım.
0: Olabilir
1: tabii
0: değil, öyledir yani. Ne demek lan, Salah'tan bahsediyorsun. Lig çok güzel olur. Yalnız burada Trabzon Belediye Başkanı'nın çıkıp
1: o mesele.
0: Biz bu kadar verdik demesi, ya belediyeler halka hizmet için vardır. Bu konu yıllardır Türkiye'de tartışma konusu. Her belediyenin nasıl görevleri vardır. Tabii Trabzon halkı sonuç itibariyle meseleden memnunsa bunu bilemem ama belediyenin bu kadar öne atlamasını da anlamak mümkün
1: 30
0: değil.
1: milyon TL'lik forma.
0: Alacak çocukları dağıtacaktır vesaire. Tamam hadi onu da anlayabiliriz. Ya bir dur. Yani anladın mı? Ben de öne çıkayım. Ben de bilmem ne yapayım meselesi. Hesabını verirler. Yani öbür gün bunları açık açık söylüyorlar. Belediye kaynakları herhalde Danıştay'dan gidildiği zaman ya Sayıştay'dan ya kardeşim siz bunları niye böyle yaptınız diye mutlaka bir izahat verirler. Ama ligin çok güzel olacağını söyleyebilirim. Burada bütün bu gelişmeler bize şunu da anlatıyor. Abi bu yayıncı kuruluş gelirleri konusu çok kritik ve çok önemli. Fenerbahçe ilk kurşunu attı, bunu devam ettirecektir. Bu kadar büyük oyuncular gelirken bir oyuncuya verilen maaşın tüm sezon boyunca yayıncı kuruluşlardan neredeyse kulübe ödenmesi kabul edilebilir bir durum değil. Ben sana söyleyeyim. Bu sezon en çok kim kazandı biliyor musun? Şimdiden. Şimdiden
1: Yayıncı
0: kazanını
1: kuruluş.
0: söyleyeyim. Yayıncı kuruluş kazandı.
1: Tabii
0: ya.
1: ki canım.
0: Yani Salah sende oynuyor.
1: Trossard, Greenwood,
0: Greenwood
1: Osimhen.
0: sende oynuyor. Osimhen sende oynuyor.
1: Sané.
0: Senin liginde var.
1: Tabii
0: ya
1: canım.
0: Önemli oyuncular bunlar. Galatasaray bir iki tane
1: abi.
0: daha getirecek.
1: Tabii.
0: Ve çok büyük bir rekabet olacak. Buraya mutlaka yeni bir düzenleme gelecektir diye düşünüyorum. Son bir şey, bu Aziz Yıldırım'ın bahsettiği sosyal medya yapılanması ile ilgili. Orada bence iş örgütlü suçlara doğru gidiyor. O konuda soruşturma derinleşiyor. Konu hakkında Adalet Bakanlığı'nın bir soruşturması var. Böyle onlarca hesapla ilgili örgütlü eylemden ötürü ben soruşturmanın geldiğini söyleyeyim.
1: Peki. Var mı abi eklemek istediğin? Ağzına
0: Ekleyeceğim
1: sağlık.
0: Bir şey yok. Fenerbahçe'yi tekrar tebrik ediyoruz. Güzel bir galibiyet. Ayrıca detayları konuşuruz.
1: Peki. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşürüz.
2: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Dije Futbol'da Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Berk Sayar'da dakika ve skor başlıyor.
6: Maç sonu an itibariyle geldi. 2-0 Fenerbahçe temsilcimiz tur kapısını araladı diyebiliriz. Sturm Graz'ı sahasında 2-0 yendi. An itibariyle maç sonunu da başlatıyoruz. Fenerbahçe 2, Sturm Graz 0. Avusturya'ya avantajla gidiyoruz. Fatih Demirkol'la ilk 10 dakikada değerlendirmemiz olacak. Değerlendirdiğimiz noktada oyunculara daha çok değineceğiz ki maçı çokça konuştuk ama şöyle bir maç sonu yorumu alayım kısa da olsa Fatih Demirkol'dan. Fatih Demirkol söz sende.
7: Ustalık kazandı. Özellikle takımın omurgasındaki isimler Ake Şikriyar, Kante Gendouzi, Asensio, Greenwood, Talisca. Yani bunlar Kerem'in de özellikle takım savunmasına katkısını ekleyelim. Onlar gerçekten bu akşam ustalığın kazandığını gösterdiler bize. Rakip nispeten yaş ortalaması çok küçük. 17, 18, 19 yaşında oyuncuların sahada olduğu bir takım. Onları geliştirmeye, onları büyütmeye çalışıyorlar. Çoğu altyapıdan yetişmiş oyuncular. Böyle bir sistemleri var onların. Ve bu tecrübesizliğin, gençliğin karşısında bir ustalık vardı bugün. Fenerbahçe bu ustalığını konuşturdu. Talisca ilk iki maçta yaptığı gibi üçüncü maçta da golü attı. Bir de erken gol geldi. Yani 10. dakikada gelen gol Fenerbahçe'nin oyununu çok rahatlattı. Maçtaki gerilim seviyesini çok azalttı. Fenerbahçe çok rahat oynamaya başladı. Sonra yine Greenwood'un usta işi bir golü artık rakibin gardını da düşürdü. Rakibi maçın içine girme konusundaki o hevesini de kırarak geri çekti. Dolayısıyla ondan sonra artık Fenerbahçe daha rahat, daha kontrollü, 2-0'ı koruyacak şekilde ve yine az önce de belirttiğim gibi tecrübenin öne çıktığı bir oyunla maçı tamamladı. Şimdi %72 topa sahip olan takım Fenerbahçe. Bu şu demek, top sizdeyse zaten çok iyi savunma yapıyorsunuz. Rakip o topu alıncaya kadar çok yorulacak. Alamıyorsa her seferinde siz avantajlısınız. Hem savunurken avantajlısınız hem de atak yaparken avantajlısınız. Çünkü top sizde. Topu vermediğiniz sürece sorun yok. %72 ile Fenerbahçe bunu yapmış. Gol beklentisinde 1.27'ye kadar çıkmış Fenerbahçe. İlk yarı daha azdı. Rakibi 0.16'da tutmuş. Bu çok önemli bir şey. Ve yine pas sayısı olarak da şunu gösteriyor ki Fenerbahçe rakibi ezmiş. Çünkü toplam pas sayısında Fenerbahçe 578 pas yapmış. Rakip 222 tane pas yapabilmiş. Yani burada Fenerbahçe topu almış, rakibine vermemiş. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin buradaki üstünlüğü çok net bir şekilde görülüyor. Rakip ceza alanı içinde 22 kez topla buluşmuş Fenerbahçe. Bunlardan çok net gol pozisyonları da çıkardı. Belki son dokunuşlarda, final paslarında asistin asistine giden yollarda biraz daha dikkatli olsa fark da artabilirdi ama olsun. Fenerbahçe bir oyun inşa ettiğini, İsmail Hoca'nın kafasındaki oyunu sahaya yansıtmaya başladığını bu akşam bize gösterdi. Yine Fenerbahçeli futbolcuların da bu oyuna ikna olduklarını gördük. Çünkü yüksek enerji istiyor bu oyun. Talisca da elinden geleni evet. En iyisini yaptı. Greenwood da şu an fiziksel durumuna rağmen ciddi mücadeleyi ortaya koydu. Asensio da aynı şekilde. Daha hızlı değil ama o da öyleydi. Kante aynı şekilde. Dünya Kupası sonrası daha yeni antrenmanlara başladı. Ama onu da iyi gördük. Dolayısıyla Fenerbahçe'de herkesin iyi niyetle mücadele ettiğini, bir senaryonun, bir oyun anlayışının etrafında toplandıklarını ve bunu sahaya yansıtmak için çaba sarf ettiklerini görüyoruz. Yüksek enerjiyle oynayan atletik bir takım karşısında Fenerbahçe olması gereken futbol oynadı ve istediği sonucu aldı.
6: Hızlıca oyuncu oyuncu ilerleyeceğim. Mert Günok diyeceğim. Kalede ona çok iş düşmedi ama söz sende.
7: Şimdi Mert Günok'un bugün kalede olması bize iki şey anlatıyor. Bir, Mert çok iyi. Ben de çok beğeniyorum. Bu yılki performansı çok iyi.
6: 2-10+4 değil mi? İkinci maddede 10+4 diyeceksin belki de.
7: Ondan da ziyade Ederson'a ne oldu diyeceğim. Yani Ederson ne olacak? Şimdi Ederson'un yıllık garanti ücreti 11 artı bonuslarla 15 diyebiliyorum ben. Yani 15 milyon euro vereceksiniz ve yedek kulübesinde mi oturacak Ederson? Artı Ederson hala gelemedi mi kafa olarak? Çünkü Ederson buradan giderken zaten ipleri koparıp gitmişti. Geldi ama biz hala Ederson'u göremedik. Evet. Dolayısıyla konu Ederson'un psikolojisi mi? Konu Mert'in çok daha önde olması ve çok daha güven vermesi mi? Bunu bilmiyoruz. Bunu İsmail Kartal bir gün anlatırsa anlayacağız. Fakat eğer Ederson moral motivasyon olarak bitik durumdaysa ve o kaleyi almak, eldivanı almak için ciddi bir çaba sarf etmezse Fenerbahçe gerçekten zor durumda kalacak.
6: Diğer tarafta Mert için bir yorum, bir puanlama şeklinde ilerlersek ne dersin özetle?
7: 10 üstünden 8 aldı. Hem savunmanı vardı hem de vardı.
6: Savunmada Şikriniar'daki ikilisini bozmak istemiyorum. Oradan başlamak istiyorum beklerdense. Şikriniar diyeyim ve bir yorum, belki bir cümle, belki bir kelime ya da bir uzun yorum fark etmeksizin. Artı bir de yorum.
7: Zamanlaması puan. Harika.
6: Peki Ake dedim, Fatih Demirkol.
7: Ake çok iyi tamamlıyor. Şimdilik fiziksel olarak sorunlar var ama gene ustalığını gördük. Bu akşam için 7 diyelim.
6: sonlarda hep buradayım diyen bir Ake vardı açıkçası. Evet. Yani bir stoperden beklenecek performans Ake'den geldi bugün. Onu söyleyelim. Osterwolde dedim, Beke öyle döndüm. Onunla döndüm.
7: Osterwolde sakatlanıncaya kadar sahanın içindeydi. Vardı ve çoğu zaman da Kerem'in o bindirmelerini ve içe kat etmelerini değerlendirdi. İyi ortalar da yaptı. Fakat sakatlanması büyük talihsizlik. Bakalım ne çıkacak.
6: Semedo?
7: Semedo usta işi bir bek oyunu oynadı. Çok fazla bindirmedi. Çok oyunun içinde değildi ama çok dikkatliydi. Arkaya sarkmalarda süpüren oydu. Çok iyi bir öncellemeyle rakibi her seferinde durdurdu ya da Şifrinyar rakibe çıktığında arkasına o topladı.

0: yüzden bu akşam 10 üstünden 8 verebiliriz. Kante daha yeni geliyor. 10 üstünden 6 diyelim. Daha çok bir şey görmedik ama gerçekten oyunu okuma şekli çok
1: savunmaya güçlü. Katkısıyla gördüm ben daha çok. Kante dediğimde benim aklıma o geliyor.
0: Doğru yani savunma konusunda.
1: Kilit pas vesaire yani, değil ama belki bu maç özelinde.
0: Bu akşam çok ekstra işler yaparken görmedik ama
1: evet.
0: Dokunuşları doğru yerde doğru zamanda olması, kapatması, aldığı pozisyonla rakibi çaresiz bırakması falan iyiydi yani usta işi. Çok ekstra ara pasıdır, şuttur, goldür, asisttir veya son anda dokunuş Skriniar'ın yaptığı gibi şuta ayak uzatma falan görmedik ama usta tabii yani 10 üstünden 6 diyelim.
1: Peki. Asensio'dayız 10 numarada. Asensio vardı.
0: Asensio her gün gelişiyor. Yani üstüne koyarak gidiyor. Bir önceki maça göre çok çok ilerlemişti. Ve ciddi bir pas opsiyonu merkezi. Bu akşam çok bir şey görmedik ama hani şey anlamında oyuna katkı anlamında yine de takıma güven veriyor. 10 üstünden 7 diyelim ona da.
1: Ve kanatlara geçtim. Kerem'le başladım kanatlarda.
0: Kerem çok istekliydi, çok arzuluydu. Zaten Kerem'in böyle oynaması lazım. Geçen yıldan beridir bu sergilediği görüntü anlamsız, küskün, vücut dili çok kötü. Milli takımda da böyle Kerem'i göremedik. Kerem'in bunu yapması lazım. Yani Kerem'den kimse bize karnı yarık yapsın, kuyu kebabı yapsın falan diye beklemiyor ki. Yani Kerem'den istediğimiz topunu oynasın ya. Niye etrafa bu kadar kafayı takıyor? Sağla solla uğraşıyor, kendiyle kavga ediyor. Önünde top en çok sevdiğin şey. Çık oyna, bu kadar basit. Bu akşam onu yaptı. Topunu oynadı. Bu kadar basit yani. Ve o zaman çok etkili oluyor. Bu akşamki performansıyla da 10 üstünden 8 diyelim Kerem'e.
1: Bu Kerem başka Kerem diyorsun yani.
0: Tabii özellikle savunmaya katkısı. Ön alanda defans arkası sarkmalar konusunda güzeldi yani. Bu
1: Leo gündemini var. Unutturur mu peki yavaş yavaş? Öyle bir yeşil ışık yaktı mı sende Fatih Demirkol bu Kerem?
0: Yok, unutturmaz.
1: O kadar yani, değil diyorsun.
0: O kadar değil çünkü tek maçta bu kadar değerlendiremeyiz. Bir de şeyin Sturm Graz'ın sağ beki Hayl önde oynamayı çok seven bir bek. Önde çok evet. Yakalandı. Kerem arkada boş alan çok buldu. Her takım bu kadar önde oynayan bir sağ bekle çıkmayacak karşısına.
1: Peki.
0: Kerem'i başka maçlarda da görmek lazım.
1: Diğer tarafta Greenwood'a döndüm. Hızlıca bir yorum ve bir puan yaptığımız noktada.
0: Daha fiziksel olarak çok çok başlarda. Bu akşam attığı gol çok güzeldi. Onun için 6 verelim. Onun dışında çok bir şey de görmedik.
1: Talisca'dayız.
0: Talisca giderek forvet oluyor. Merkez santrfora döndü. Yani bu kadar iyi bir orta saha. Ama görev verildiğinde o ustalığını ne kadar konuşturabildiğini gördük. Son 3 maçtır Talisca'nın Fenerbahçe'nin bütün gol pozisyonlarında olduğunu söylememiz lazım. Bu büyük bir başarı.
1: Arşi Brown'dayım. Sonradan oyuna girdi. O servolde sakatlandı.
0: Daha işin çok başında. 10 üstünden 5 diyelim. Çok bir şey görmedik ama dönmüş olması önemli tabii.
1: İrfan Can Kahveci sonradan oyuna giren isimlerdendi. 70. dakikada oyundaydı.
0: Yok, İrfan'da bir şey görmedik. Yani puanlamak için olumlu ya da olumsuz bir şey diyemem. İrfan'ın...
1: Halbuki oyuna girdiğinde yayındaydık ve Fatih Demirkol şunu konuşuyorduk seninle. İrfanlı, Fretli, Oğuzlu, Mertli bir işte kadro derinliğinin olduğu, bu değişikliklerin olduğu Fenerbahçe iyi bir Fenerbahçe diyorduk ama galiba burada bu dört isimden en az ikisi bize iyi şeyleri konuşturmayacak maç sonuna geldiğimizde.
0: Yani zaten zaman çok azdı.
1: Doğru.
0: Artı Fenerbahçe 2-0 almıştı. Hani İrfan'a hiç düşünecek çok bir ortam yoktu. O da ekstradan çıkıp da ne bileyim şapkadan tavşan çıkarmadı. Yani çok ekstra bir gol pası, ne bileyim 30'dan bir 90'a şut, ne bileyim çok usta işi böyle iki çalım üstüne bir asist falan gibi bir şey görmedik. Yani çok basit sade tekte oynadı. Ona da puan vermeyelim yani bu akşam.
1: Fred dedim. Çok kısa belki. O Fred, Oğuz ve Mert Müldür dersem. Kısa
0: Oğuz'a
1: belki birer kelimeyle.
0: Oğuz 10 üstünden o kadar kısa zamanda bu kadar etki yarattığı için 10 üstünden 7 verelim. Diğerleri sadece vaziyeti idare ettiler.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Çok tuttum seni. Ağzına sağlık diyeceğim. Yaklaşık 40 dakikalık bu bağlantıda. İyi geceler diliyorum. Selamlar, saygılar. Fatih Demirkol'la birlikteydik. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la konuştuğumuz bir bölüm vardı ki devam edeceğiz yayınımıza. Sürdüreceğiz yayınımızı. Yayınımızı sürdürdüğümüz anlarda Emre Eren'e dönüyorum. Emre Eren'le maç sonuna geçiyoruz. Tabii diğer tarafta basın toplantı odasına bakıyorum. Orada bir hareketlilik var. İşte meslektaşlarımız kamera ayarlarını, beyaz ayarı diye bir şey vardır, bir kağıt tutarsın ya da bir beyaz tişörtün vardır, bazen ondan

0: Baz alınır, yapılır kamerada. O ayarları yapıyorlar. İşte teknik direktörlerin ve tercümanların oturacağı noktaya, işte iletişim sorunların oturacağı noktaya o beyaz ayarı yapıyorlar. Sular koyuluyor vesaire derken basın toplantı odası da iki takım teknik direktörünü de bekliyor. Fabio'yu bekliyor. Avusturyalı teknik adam. İsmail Kartal'ı bekliyor. Teknik direktör. Fenerbahçe teknik direktörü. Temsilcimizin, Fenerbahçe'mizin teknik direktörünü orası. Emre Eren'le bir maç sonu klasiğindeyiz ve bu maç sonu klasiklerinde daha yeni yeni bu sezona başlıyoruz. Emre Eren, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili Berk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Özledik abi seninle böyle maç sonu klasiklerimizi.
1: Valla özledik. Yani böyle bir tabloyu da özledik. Fenerbahçeliler çok özledi.
0: Değil mi?
1: Tabii. Bu tablo
0: kötü
1: çok
0: bir şeyi konuşamayacaksın bir mesela bugün bence. Çok fazla.
1: Ya bugün yani Fenerbahçe oyunsal anlamına baktığın zaman, bireysel becerilere baktığın zaman gerçekten Sturm Graz'ın çok üst düzey.
0: Peki neyi iyi yaptı? Neyi doğru yaptı abi?
1: Vallahi Fenerbahçe'de doğru yapılan tek şey Aziz Yıldırım'ın tekrar başkan olması bence öncelikle. Ben buradan girmek istiyorum. Yani Aziz Yıldırım geldiği günden beri fark yarattı. Yani bir kadro yapılanması içerisine girdi. Mason Greenwood gibi çok özel bir oyuncuyu transfer etti. Aki gibi savunmanın çok ihtiyacı olan bir stopere ihtiyacı vardı Fenerbahçe takımının. Manchester City'de uzun yıllar futbol oynamış. Çok değerli. Yani Skriniar'ı biraz daha ön plana çıkartabilecek bir stoper ki Skriniar'ın bugünkü performansına gerçekten şapka çıkartmak lazım. Yani muhteşem performans. Ya baktığımız zaman Fenerbahçe takımı önemli bir takım oluyor. Önemli bir takım olma yolunda ilerlemeye başladı. Yani Pavlidis söylentileri var. Yani bu tarz bir santrafor gelirse bambaşka bir hikaye olur. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe o arayı çok açmaya çalışır. Bence Aziz Yıldırım'ın büyük dokunuşlarından sonra İsmail Kartal da Aziz Yıldırım'a uydu ve doğru bir planlama, doğru oyuncu, doğru oyun, yani hepsini birlikte yaşadı Fenerbahçe bu akşam. Yani baktığımız zaman ben bugün A Spor'da öğlen yayınımda şunu söylemiştim maç öncesinde. Ya bugün artık Kerem'in sahneye çıkma günüdür demiştim. Gerçekten Kerem'i ben tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu performansının devam ettiği sürece Türk futbolunda gerçekten her zaman yerinin ve kabul görecek bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Özellikle oyunun savunma anlamında, yani ofansif anlamını geçtik, savunma anlamında Fenerbahçe'ye korkunç derecede katkı veren bir Kerem Aktürkoğlu performansı gördüm. Yani Mason Greenwood'un bu tarz gollerine herkes alışkın olsun. Bu tarz golleri çok atacaktır. Ya oralarda yakaladığı zaman o vuruş tekniğini gördün mü sevgili Berk? Yani kalecinin görme şansı, uzanma şansı, çıkartma şansının olmadığı çok net bir vuruş.
0: Talişka'nın geçen sezon yaptığı birçok böyle vuruşlar vardı ve bunun golü de konuştuk. Bana biraz onu hatırlattı. Çok güzeldi hakikaten.
1: Kesinlikle Talişka'nın golü de şapka çıkartılacak bir goldü. O üç kişinin arasından dönüp o rakibin ayağının altına doğru çok sert bir vuruş. Yani Fenerbahçe bence bugün kendi taraftarına bir derin bir nefes aldırdı. Yani oynanan iki maça baktığımız zaman, daha önceki iki maça tabii ki kamp süresince çok yüklemeler oldu oyunculara. Oyuncular performans anlamında o istenilen o enerjiyi ve o isteği gösteremedikleri çok son derece doğrudur ama ilk maçlar için yorum yapmak çok kolay olmaz. Bu Sturm Graz takımı da yani baktığımız zaman Avusturya Ligi'ni bir bitirmiş. Hirs takımına 6 tane gol atmış. 4 bir maçta 4 bir maçta 2-0'lık galibiyet. Yani kolay bir rakip değildi ama rakibi çok doğru bir şekilde kanalize edebilirseniz, o üçüncü bölge, o baskı oyununu çok doğru oynayabilirseniz, işte böylesine önemli silahlarınız da ortaya çıkacaktır. Yani Fenerbahçe çok doğru bir yolda olduğunu söylemek lazım sevgili Berk. Ki Asensio'nun, Greenwood'un daha 90 dakika seviyesinde olmadığını da gördük ama ben bugün Kante'yi de çok beğendim ya. Çok enteresan bir oyun oynadı. Yani hiç hazırlık maçlarında piyasada olmayan, işte ilk iki maçta ön eleme maçında hiç sahneye çıkmayan ama bugün formasını çok doğru bir şekilde temsil eden bir Kante gördük. Genduzi Kante ikilisi. Yani tek tek baktığımız zaman, ki bunu sen de herhalde büyük bir ihtimalle yorumlayacağız. Yani Fenerbahçe kadrosuna baktığımız zaman, yani bugün Fenerbahçeliler şunu dediler bence. Ya uzun zamandır, uzun yıllardır bu kadar iyi bir ön eleme oynamadık. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bunu demişlerdir. Bu akşam bence çok huzurlu bir şekilde uyuyacaklarına da inanıyorum. Onu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin çok doğru yolda, çok doğru bir oyun oynadığı takdirde önemli işler yapabileceğini, ki bu sene ligimizin gerçekten hani dört takım adına da enteresan işler olabileceğine de EGB birlik olduğunu söylemek lazım. Bugün Muhammed Salah transferi falan, yani Beşiktaş ilgileniyor, alamıyor. Arkadan Trabzonspor devreye giriyor ve Muhammed Salah'ı getirmek çok kolay bir hadise değil. Trabzonspor diyor ki şampiyonluk yarışında ben varım. Bugün Fenerbahçe oynamış olduğu oyunda diyor ki şampiyonluğun en büyük adaylarından biri benim, ki Aziz Yıldırım geçen hafta bunu tüm kamuoyuna deklare etti. Biz dedi şampiyon olacağız dedi. Kardeşim onun için geldik dedi yani. Dedi hafta sonuna kadar dedi çok önemli bir santrafor dedi kadromuza katacağız dedi. Yani Fenerbahçe'nin biraz da Vlahovic isteği de var, onu da söyleyeyim. Hem Fenerbahçe hem Trabzonspor çok ciddi bir şekilde Vlahovic'le ilgileniyorlarmış. Bu duyumumu da söylemek
0: istiyorum. Beşiktaş'ta da Serdal Adalı dün açıkladı. Tabii bildiğimiz gibi ilgileniyoruz dedi.
1: Valla ilgileniyoruz ama Beşiktaş'ta.
0: İlgileniyoruz
1: yani mi? Salah'la da ilgileniyordu Beşiktaş ama maalesef Salah'ı alamadılar.
0: Evet.
1: Rakibine kaptırdılar. Yani yarın Vlahovic de Fenerbahçe ya da Trabzon'a giderse ben şaşırmam. Trabzon'a belki bakarsın Vlahovic gider. Trabzonspor'daki o önemli santrafor belki Fenerbahçe'ye gelebilir. Yani her şey olabilir. Yani ligde enteresan şeyler oluyor ama tabii baktığımız zaman işte bir Greenwood'un, bir Ake'nin, bir Trossard'ın, bir kaleci Nübel'in, baktığımız zaman bugün Muhammed Salah'ın, yani bu lig bu sene çok güzel bir lig olacak. İnşallah hakemleri konuşmadığımız bir sezon dileklerim var. Yani inşallah böyle olur. Takımları konuşacağımız, o performansları konuşacağımız, oyunları konuşacağımız, o doğru baskıları yapan takımları konuşacağımız bir lig olsun. Umut ediyorum. Yani böyle umut ediyorum. Fenerbahçe'ye de büyük bir ihtimalle Ederson'la yollar ayrılabilir. Onu net söyleyeyim. Hocanın kalecisi Mert gibi gözüküyor. Şu anda izlenimler ve gözlemler bu yönde. Fenerbahçe tabii ki 7-8 tane yabancı oyuncudan çıkacak. Ki bugün mesela Vedat Muriç'e hiç şans vermedi. Neden vermedi? Skor anlamında Fenerbahçe skoru elde etmişti. Vedat Muriç'e de bu maçta ihtiyaç yok dedi. Çünkü sakatlıktan yeni çıkan bir oyuncunun hemen o temponun içine girmesi çok doğru olmazdı. Bence burada İsmail Kartal'ın son derece doğru oyuncu değişiklikleri vardı. Ama tabii ki şeye üzüldük, Osterwolde'ye ağlayarak çıktı. Büyük bir ihtimalle arka adalesini yırttı. Yani orada küçük bir sakatlık değil, ciddi bir sakatlık gözüküyor. O depar anında zaten düşerken arka adalesini tutarak düştü ve formasıyla yüzünü kapattı. Bu da bence Fenerbahçelileri bu akşam en fazla üzen nokta oldu sevgili Berke.
0: Peki Fenerbahçe ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay var mıdır diye sorayım ben oyuncu oyuncu yorumlayacağımız bölüme geçmeden önce Emre Eren.
1: Valla Fenerbahçe'de şöyle, ben Sturmgraz'a karşı bu kadar temposu yüksek, bol pozisyonlu ve 3. bölgede o baskıyı çok doğru yapan bir Fenerbahçe gördüm. Ben artık turu yaralanmadan biraz daha öteye geçtiğini düşünüyorum. Orada da Avusturya'da oynanan maçta da Fenerbahçe zaten bu oyuncu kalitesiyle birlikte orada da skor alabileceğini düşünenler dedim. Onu söyleyeyim. Büyük bir ihtimalle Fenerbahçe Sparta Prag Lyon maçının galibiyle oynayacak bu tur sonrası. Yani ben Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl bu sezon içerisinde ben Şampiyonlar Ligi'ne bu kadrosuyla gidebileceği düşüncesindeyim. Onu söylemek istiyorum.
0: Peki Mert dedim. Bir yorum ya da belki bir cümle, bir kelime, yanında da puanlama olur.
1: Yeniden üzerinde doğmaya başladı diyelim.
0: Puanın ne olur?
1: Ya puanım 10 üzerinden. Bence bugün 8.5-9'u hak etti Mert. İyi oynadı yani.
0: Peki. Şikriniar Ake ikilisini yorumlarken Şikriniar'dan başlarım.
1: Valla ikisine de 9 veririm ama Şikriniar'ı biraz daha 9'un üzerinde değerlendirebilirim. Çünkü rakibin geldiği çok sert pozisyonlar vardı. 3'e 3, 4'e 4 yakalandığı pozisyonlar vardı. Bu pozisyonlarda kesinlikle hata yapmayan en önemli oyunculardan biriydi savunma anlamında Fenerbahçe'de. Çok değerli işler yaptığını düşünüyorum. Ben bugün Şikriniar'ı kutluyorum. Gerçekten büyük bir kaptanlık örneği gösterdi. Takım birlikteliğine de çok zaman zaman fayda gösterdi. Ayrıca taraftarın o enerjisine de enerji katmaya çalıştı. Yani her çıkan toptan sonra, her kurtardığı pozisyondan sonra taraftara ilişkilerde yaparak taraftarı ayağa kaldırdı. Bence doğru bir performans sergiledi. Çünkü dün basın toplantısını da dinledim. Yani Ake ile oynamaktan mutluluk duyuyorum. Çok değerli ve çok özel bir oyuncu. Bu tarz oyuncularla oynamak bana keyif veriyor dedi. Bugün de bu 90 dakikada da onu çok net bir şekilde gördük. Yani 9.5 verebilirim Şikriniar'a.
0: Ake dedim. Aynı zamanda stoper tandeminde.
1: Ake 9. Ake de hatasız oynadı. Bir kere savunma güvenliği Fenerbahçe'de çok ön plana çıkması lazımdı. Aziz Yıldırım'ın en büyük isteği buydu. İki tane çok deneyimli stoperle lige başlamak, Avrupa'ya devam etmek. Yani bunu da çok doğru yaptıklarını düşünüyorum. Ben Ake'yi de kutluyorum. 9 veriyorum. Yani 10 şöyle verebilirim. Stoper evet. Oyuncusuna. Yani savunmada müthiş oynar. Gider bir tane de kafayla gol atarsa 10 verebilirim. Hı-hı. Ama orada 9 diyorum. Benim notum o.
0: Osterwold'e ve Semedo'ya geçeceğim ama çok kısa bir Cihan Kemal'in açıklamalarına gitmem gerekiyor Fenerbahçe'de yöneticilerden Emre'ren. Çok kısa bir süre sonra sana döneceğim uygun olursan tamam. Emre'ren'le konuşmaya devam edeceğiz. Cihan Kemal açıklamalarda bulunuyor Fenerbahçe yöneticilerinden. Ona dönüyorum.
2: Olmak hakikaten gurur verici. Eğer yarın santraforlarımız da devreye girerse inanıyoruz ki çok daha farklı sonuçlar elde edeceğiz.
3: Forvet transferi playoff'a yetişecek mi?
2: Efendim?
3: Forvet transferi playoff'a yetişecek.
2: Yetişecek. Forvet transferi yetişecek. Bunlar biliyorsunuz öyle hızlı şu olsun. İyi oyuncular öyle 2 günde olmuyor, 3 günde olmuyor, 10 günde olmuyor. Üzerinde çalışmanız gerekiyor. Birçok alternatifi değerlendirmeniz gerekiyor. Bir kişi üzerinde çalışılmıyor. Onun için kolay olmuyor, kısa sürmüyor. Doğru transferler, iyi transferler ve doğru şekilde yapılan transferler zaman alıyor. Ama playoff'a yetişecek inşallah.
3: Cihan Bey, peki gidecek oyuncular konusunda yabancı kuralı biraz Fenerbahçe'nin elini sıkıştırıyor sanki. Gidecek oyuncular da var. Bunlar için bir çalışma yapılıyor.
2: Bunlarla ilgili konuşmak için henüz bizim açımızdan erken. Çünkü şu anda biliyorsunuz bu elemeden sonra yine bir elememiz daha olacak. Bunları geçinceye kadar bütün oyuncularımız bizim için çok kıymetli. Ama tabii ki gerekli çalışmaları teknik ekibimiz yapıyor.
3: Bugünkü taraftar için bir şeyler söylemek ister misiniz? Fenerbahçe ruhu geri döndü sanki.
2: Evet, ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah daha coşkulu, daha baskılı. Mesela son 10-15 dakika, 20 dakika böyle hafif durur gibi oldu. O noktada daha canlı bir taraftar olacak. Bir uyum sağlanacak ama İnsanlar memnun, taraftarımız memnun. İnşallah bu futbolu geliştirerek onlara çok daha güzel günler yaşatacağız. Sonu güzel olsun, hep onu söylüyorum. Peki.
3: Osterwold'un sakatlığıyla alakalı
2: tam bir bilgi gelmedi ama maalesef en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Ama daha bilgileri yarın alacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, beklediğiniz için çok sağ olun.
0: Cihan Kamer'in açıklamaları böyleydi. Fenerbahçe'de forvet transferi playoff'a yetişecek mi sözlerini yetişir diye yorumladı. Forvet transferi playoff'a yetişiyormuş. Emre Eren, onu hatırlatalım. Ve beklerden devam edeceğiz hızlıca. Osterwold'i konuşuyorduk. Söz tekrar sende.
1: Ya sevgili Berk, nereden çıktın kardeşim ya? Diyorsun ki ben bakıyorum yayıncı kuruluşa hiç Cihan Kamer'in görüntüsü yok, bir şeyi yok ya. Nereden çıktı Cihan Kamer?
0: Emre Eren, sen yayıncı kuruluşu boş ver, senin yayıncı kuruluşuna bir bak. Yeni transfer olduğun mesela, orada görürsün diyeyim sana. O zaman
1: orada mıydı?
0: Evet,
1: orada
0: abi. Mıydı? Hayır şöyle tamam. Basın mensuplarına konuşur. Ve basın mensuplarının tamam. Yanında genellikle yayıncı kuruluşlar flaşta daha farklı röportajlara döndüğü için, yani oyuncu mesela Talişka konuştu az önce flaşta basın kuruluşuna, yayıncı kuruluşa. Ama işte diğer basın mensuplarının sorularını da işte stadyumun önündeki o özel alanda yanıtlanır.
1: Anladım.
0: Yöneticiler.
1: Mixon'da
0: değil esasında ama şeyde tam Mixon'da daha farklı röportajlar oluyor. Yine onlar da tabii tüm basın medya kuruluşlarının yayınladığı röportajlar oluyor. Onun gibi de görebiliriz ama evet, öyle söyleyeyim.
1: Gene bu akşam böyle hani Karaca Bey'den falan, kavundan karpuzdan girmeyeceksin herhalde.
0: Dinleyicimiz yazmıştı Emre Eren'e. İzmir'den çok sık gidiyor geliyor. Mert Bey'di. Hiç unutmuyorum mesela. O da
1: unutur musun zaten? Evet. Benimle alakalı böyle bir enteresan bir şey geldiği zaman asla unutmazsın onu, biliyorum yani.
0: Abi iyi de sen de öyle bir ballandıra ballandıra anlatıyorsun ki, yani Karaca Bey'den geliyorum, yani Susurluk'tan geçiyorum. Yani. İzmir'den İstanbul'a gelirken o yol çok güzel oluyor. Dinleyicimiz de o gün Emre Eren'e demiş ki mesela, Emre Eren Karaca Bey'de kavun karpuz alıyor mu? Karpuzcular uğruyor mu demiş mesela. Karaca Bey'de bu arada tarımıyla bilinen bir ilçemiz yani.
1: Dinleyicimiz yanlış konuşuyor. Çünkü Karaca Bey'de kavun olmaz. Kırkağaç'ta olur kara.
0: Abi sen biraz Manisa tarafını düşünüyorsun. Karaca Bey'in kavunu da güzeldir. Bal kavun alacaksın
1: yok,
0: ama küçük.
1: Yok yok. Kavun kırkağaç.
0: Bal kavun alacaksın.
1: Peki,
0: abi.
1: Anlatma. Ben Türkiye'de gezmediğim bölge oynamadığım yer, gitmediğim il kalmadı.
0: Şimdi ben İstanbul'dasın değil mi şu an?
1: İstanbul'dayım. Türkiye haritasını açtım geçenlerde. 3 ile gitmemişim ben. 3 ile. Türkiye'de gitmedim. 3 tane il var. Onlara da inşallah en kısa zamanda gideceğim.
0: Nereye gitmedin Emre'den?
1: Hakkari'ye gitmemişim. Bir Sinop'a gitmemişim. Tamam mı? Bir yer daha vardı. Neresiydi? Bir yer daha vardı. Ardahan'a gitmemişim.
0: Hadi
1: diğer
0: ya.
1: Bütün illeri gezmişim. Hem futbol dolayısıyla hem öyle tur dolayısıyla falan.
0: Abi yani Sinop Türkiye'nin en mutlu şehri. Sinop Türkiye'nin en mutlu, en gerginliği alınmış böyle pamuk gibi şehirlerinden biri. Oraya bir git abi. Biraz böyle bir gerginliği at üzerinden. Emre.
1: Neresi?
0: Sinop. Neresi? Sinop abi. Oraya gitmediğin için böylesin belki de.
1: Evet, Sinop'a gitmedik. İnşallah en kısa zamanda bir Sinop ziyareti de olur. Mesela Adil abi vardı bizim.
0: Gerginliğim gider diyor musun Emre Eren oraya gittikten sonra?
1: Ya bilemem tabii, yani sen biliyorsan ben ne diyeyim şimdi.
0: Abi
1: yani
0: öyle diyorlar. Sinop yani Türkiye'nin en mutlu şehriymiş. Öyle diyorlar genelde.
1: Öyle mi diyorlar? Aa, ne güzel. Ne güzel. Bütün şehirlerimiz mutlu olsun ya inşallah. Her taraf mutlu olsun. Bunu hak ediyoruz yani.
0: Ama takılıyorsun abi, bak bana takılmadan geçemiyorsun. Söyleyeyim yani.
1: Ya abi şimdi sen
0: kavundan karpuzdan giriyorsun
1: konuya. Ben sana takılıyorum. Ne yapayım yani şimdi, sen el almışsın aydıncı gözden. Benim üzerime geliyorsun. Ben de hemen tak o orayı kapatmaya çalışıyorum. Ne yapayım yani sevgili ben?
0: Kavun demedik, karpuz demedik. Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetinde kavun karpuz muhabbeti yapıyorsun Emre'nin.
1: Ya hiç sorma ya. Hadi dönelim
0: hakikaten
1: biz.
0: Öyle. Abi bek diyorum, kavun diyorsun. Osterwolde deyince nasıl gelir insanın aklına kavunlar karpuza? Karacabey. Bak ama Karacabey'in kavununu ya ye abi. O küçük
1: artık,
0: kavun.
1: Tamam, kavun karpuzu geçtik abi.
0: Tamam. Geçtik. Tamam abi ama ye bak onu. Yani 40 ağaç falan hikaye kalır yanında.
1: Osterwolde ile ilgili fikrimi söylemek istemiyorum. Söyle. Çünkü ya ilk 30 dakika oynadı. Kötü değildi performans anlamında. Hı. Ama sakatlık bence Fenerbahçelileri üzdü. Onunla ilgili çok fazla yorum yapmıyorum. Çünkü hani çok özel bir şey de göremedik oyunun içerisinde, kaldığı süre içerisinde, ama o bölgeyi kapatmaya çalışan bir özelliği vardı. Ona not vermeyelim. Semedo mesela bence bugün Fenerbahçe takımının en zayıf halkalarından biriydi. Hani performans anlamına baktığımız zaman, o 11'i göz önünde bulundurduğum zaman, baktığım zaman hani Semedo bugün çok faydalı mıydı? Evet, oradan çok fazla atak yemedi Fenerbahçe, ama o atak üstünlüğünü, o Greenwood'la birlikte o sağdan bindirmelerin, o ceza çizgisinin yanından o iyi ataklarla çok güzel ortaları var Semedo'nun. Yani bugün göremedik onları ama ilerleyen haftalarda mutlaka göreceğiz. Çok önemli bir değerdir. Benim çok beğendiğim oyunculardan biridir ama bugün 10 üzerinden 7 veriyorum kendisine.
0: Peki Guendouzi dedim Kante ile beraber.
1: Valla Guendouzi, Kante ikisine de 9 veririm. Bugün orta sahada 2-6 gibi oynadılar. Çok da önemli işler yaptılar. Ataklara gittiler. Gittikleri zaman o dönen topları çok rahat kazanabildiler. Takıma kazandırdılar. Kenar açıklarını kullanmaya çalıştılar. Orta alanda o boşluk kesinlikle vermediler. Yani Sturm Graz'ın oradan Fenerbahçe'yi delmesine izin vermediler. Bence ikisi de çok iyi performans sergilediği için ikisine de 9 veriyorum.
0: Asensio'ya döndüm. 10 numarada Asensio'yu gördük bugün.
1: Asensio bence Fenerbahçe'nin en büyük yıldızlarından biridir. Özellikle geçen senede bunu çok net bir şekilde gördük. Bu senede üzerine koyacak bir performans bekliyorum ama halen daha o atletizmi, o özelliğini, o oyun konsantrasyonunu bir türlü yakalayamamış, ama ligin birinci, ikinci haftasından itibaren Asensio bence Fenerbahçe'nin en büyük değerlerinden biri olacak. Özellikle üçüncü bölgede yakaladığı toplarla hem gol atacak hem attıracak. Fenerbahçe'ye özellik katacak diye düşünüyorum ama bugün ben de 7.5 Asensio.
0: Peki. Kanatlarda Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'nu konuştuk. Çok da konuştuk bugün.
1: Evet, yani Greenwood bence 10 üzerinden 9 yazdım ki performans anlamında o motorik özelliğini çok tanıdığımız Greenwood gibi değildi. Tabii yavaş yavaş hazırlanıyor ama bence bu kadar profesyonel oyuncunun, bu kadar yetenekli ve özel bir oyuncunun yaz tatilini daha iyi geçirmesini bekliyordum ben, açık ve net söyleyeyim. Biraz eksik geldi ki geçen haftada hoca 20-25 dakika bandında kendisini kullanmıştı ama ben bugün Greenwood'un kesinlikle 11 oyuncusu olarak başlayacağını düşünenlerdendim. Bunu yayında da söyledim. Bugün çok güzel bir golle de süsledi. Ya çok klas, çok kaliteli. İstediği an oyuncu geçebilecek. Sol ayağıyla yakaladığı zaman çok net vuruşlar yapabilecek. Fenerbahçe camiasını özellikle içeride dışarıda her türlü zorlu deplasmanlarda ayağa kaldırabilecek çok deneyimli ve özel bir oyuncu. Gene de 10 üzerinden 9 veriyorum kendisine bugün. Kerem'e de aynı öyle. Kerem bence bugün bazı şeyleri kafasından sildiğini gösterdi bence. Çünkü performans anlamında son iki maçta da o elinden gelen o doğru oyunu Fenerbahçe'ye o katkı verecek o özellikli oyunu ortaya koyamamıştı ama bugün hem adam eksilterek hem fazla top kaybetmeyerek hem de savunma anlamında Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayarak 84 dakika çok önemli işler yaptı. Ben onun üzerinden 9 veriyorum kendisine.
0: Peki Talişka'ya döndüğümüz noktada diğer tarafta öne çıkartabileceğin sonradan giren oyuncular var mı diye de soracağım Talişka'nın hemen ardından.
1: Vallahi Talişka bildiğimiz Talişka, 18'in üzerinde yakaladığı zaman çok değerli işler yapabilecek, çok önemli işler yapabilecek, Fenerbahçe'yi skor anlamında rahatlatabilecek bir oyuncu. Ama santrofor mu diye soracak olursan değil bence. Santrofor değil. Zaman zaman oyunun 9'unda, zaman zaman kenar açığında gibi kullanılabilir. Zaman zaman da ikinci santrofor gibi geriye düştüğünüz anda Talisca'yı atabilirsiniz. Bugün çok güzel bir gol attı. Ama Fenerbahçe'nin o santrofor oyuncusu Talisca mı diye soracak olursan bence değil. Fenerbahçe çok önemli bir santrofora kavuşacağını söyledi Aziz Yıldırım hafta sonuna kadar, ki Vedat Muriş var. Orada biraz zorlanacaktır diye düşünüyorum ama Talisca da her zaman Talisca'dır. Oynadığı zaman da, yakaladığı zaman o sol ayağının o kadar temiz vuruş özelliğini görmekte Fenerbahçelileri bence mutlu ediyor. Ona da 10 üzerinden bugün 8.5 yazalım
0: dedik. Ve sonradan oyuna giren isimlerde belki de çok onları puanlamak, konuşmak haksızlık olur.
1: Ya onları olabilir. Çok puanlamak, evet, doğru olmaz ama.
0: Doğru. Öne çıkartacağım bir isim var mı diyeyim.
1: Oğuz Aydın'ın çok güzel bir deparı vardı. Değil hatırlayacak olursan. Çok da güzel çıkarttı. Harika bir çıkartış. Yani orada İrfan'a yakışacak hareket yukarıya tavana vurmaktı ama İrfan yerden vurmayı düşündü. Rakip kapattı. Halbuki İrfan tavana vurabilecek kapasiteye çok sahip. Sol ayağı çok özel ve önemli bir oyuncu. Ve Türk futbolunda yer etmiş bir oyuncu. Hani yukarıya vursaydı, bugün biz şöyle konuşuyorduk. Fenerbahçe artık Sturm'u gazı geçti. Ondan sonraki maç Lyon mu olacak, Sparta Prag mı olacağı konuşacaktık ama tabii 2-0. Ben iki farklı kazanacağını düşünenlerdendim. Maçın başında böyle bir yorum yapmıştım. En az iki farklı kazanacak demiştim Fenerbahçe. Bu farkı arttırabilirdi ama zaman zaman kalesinde de pozisyonlar görmedi de değil. Net bir pozisyon yakalamasalar bile 3'ü 3'ler 4'ü 4'ler Fenerbahçe'yi biraz zorladı ama her şeye rağmen Fenerbahçe bence bugün camiasının ne kadar değerli olduğunu, ki taraftar da bugün bence Fenerbahçe'yi çok itti. Gerçekten etti. 12. adam bugün Fenerbahçe'yi çok istedi. Fenerbahçe'ye çok ciddi destekler verdiler. Bunu tüm camiada net bir şekilde yaşıyor. Benden sonra da büyük bir ihtimalle Can Arat'la bir yayınım var galiba.
0: Can Arat'la yayınımız iptal oldu. O bir yakınının hastane konusundan dolayı katılamadı. Oo. Geçmiş olsun diyelim ona da.
1: Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet. Geçen yıl benim biliyorsun yayın arkadaşımdı kendisi. Evet, evet. Ona da çok selamlarımı ileteyim. Geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Sevgili ben. Başka bir sorun yoksa
0: yok.
1: Fenerbahçe camiasını bu akşam yaşamış olduğu bu galibiyetten dolayı kutluyorum. İnşallah darısı yarın Beşiktaş'ın başına diyorum.
0: Çok sevgili teşekkür ben. Ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyeyim o zaman Emre'den. Ağzına sağlık diyeceğim. Sağ ol, var ol. Sağ, saygılar bizden. Sağ. Emre Eren'le konuştuk. Emre Eren'le değerlendirmemiz oldu. Tabii kavun karpuz muhabbetinden son kısımda saygılar diliyorum, saygılar bizden diye kapatmamız da ayrı samimi oldu Emre Eren'le. İşin esprisi Emre abiyle birbirimize takılmadan geçemiyoruz abi. Onu söyleyelim. Erkan Tilaki ile konuşacağız. Maçı yerinden takip ediyordu en son. Ya da edecekti en son ama yetişebildi mi, girebildi mi? Ne yaptı, ne etti bilmiyorum ama Erkan Tilaki ile maçı değerlendirdiğimiz bir bölümümüz olacak şimdi tam da bu anlarda. Erkan Tilaki selamlar. Erkan Tilaki selamlar.
4: Merhabalar Berk, iyi yayınlar, iyi geceler.
0: Teşekkür ediyorum, iyi geceler. Çok da alışık değiliz dakika skorda maç sonunda seninle buluşmaya. Ne dersin, karşılaşmayı yerinden takip edecektin ama yetişebildin mi bilmiyorum.
4: Yetiştim, ilk yarıyı seyredebildim. İkinci yarı çıkmak zorunda kaldım. İkinci yarıyı telefondan seyrettim ama ikinci yarıyı çok bir şey kaybetmedik. Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Çok ciddi bir avantajı cebine koydu. Bu tarz eleme turları sürprizleri açıktır. Bir de Fenerbahçe'nin çok uzun yıllardır bir Şampiyonlar Ligi hasreti var ve bu Şampiyonlar Ligi hasretinin getirmiş olduğu baskı ve negatif enerji de oluyor. Yani acaba bu sene de olmayacak diye. Sturm Graz'da evet Fenerbahçe seviyesinde veya ligimizde belki ilk 5'e girebilecek bir takım değil ama bir önceki turdaki Gornik'ten çok çok çok çok daha iyi bir takım. Fenerbahçe Gornik karşısında çok çok zorlanmıştı. Özellikle ikinci maçta.
5: belki evet ilk maçta çok farklı galip gelebilirdi Fenerbahçe, ama ikinci maçta özellikle son yarım saat ne kadar zorlandığını, çok çok ciddi pozisyonlar vermemesine rağmen ne kadar zorlandığını görmüştük Fenerbahçe'nin hazır olmadığı gerekçesiyle. Fenerbahçe'den daha sezonu erken açan bir takım, ligi başlamış bir takım. Bu yüzden çok ciddi alması gerekiyordu Fenerbahçe'nin ve ilk 30 dakikada zaten bunu gördük. Önde baskılı başladı Fenerbahçe. İsmail Hoca'nın çıkartmış olduğu kadroda oldukça işte Fenerbahçe taraftarı zaten ideal 11'ine dediği 11'e yakın hücum ağırlıklı bir kadroydu ve 30 dakikada da golleri buldu. Daha sonra oyunun tabii eleştirilecek yerleri var ama sonuç olarak bazen bu turlarda, bu tarz maçlarda özellikle ilk maçta 2-0 cebe koyduktan sonra ikinci maç için kontrollü oynamak da önemlidir. Bu yüzden tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi. Evet, eksiklikler var mıydı? Vardı ama bunları konuşmak, tabii ki konuşacağız, sen de soracaksındır. Ama çok eleştirmek doğru değil. En azından bu 12 maçındaki kadar.
0: Peki tüm bunları konuşurken eksikleri bence biraz daha son plana bırakmak, ardına bırakmak daha doğrusu gerekiyor diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de bu kadar üst üste gelen kötü oyunlardan ve ilk Gornik maçına nazaran ikinci maçta daha da geriye giden oyunu konuştuğumuz oyundan, teknikten, taktikten, tercihlerden bahsetmişken bugün biraz daha farklıyı konuşmak gerekiyor gibi düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın ama.
5: Ben de katılıyorum. Evet. Olumlu taraflardan bakmak lazım. Olumlu taraflar.
0: Oraları konuşalım. Tabii eksiği de mutlaka olur, vardır. Tabii onu da konuşuruz.
5: Şimdi olumlu taraftan baktığımız zaman iyi oyunculardan Kerem çok iştahlıydı bugün. Zaten taraftarın da alkışını aldı çıkarken. Çok ciddi bir hücum aksiyonu veya çok sürekli olan hücum aksiyonu gösterdim. Hayır, ama sahandan çok kuşanan, çok basan, hırsıyla oynayan, evet Kerem sahada kafa olarak adapte olmuş dediğimiz bir Kerem vardı. Bunu bir kere cebe koyalım, bu olumlu taraf. Çünkü geçen maçta çok kötüydü, çünkü maçlarda veya geçen sezon takımın en çok gol atan oyuncularından birisi, ilk 3 oyuncusundan birisi olmasına rağmen işte Talişka, Nene ve Kerem'den çok gol ve skor üreten, işte en çok eleştirilen de Nene ve zaten Kerem'di. Attığı gollere rağmen çok eleştirilen bir Kerem'di. Çünkü performansını hem Galatasaray hem Benfica performansını çok uzağındaydı Kerem. Bugün göstermiş olduğum mücadele, dediğim gibi skora belki doğrudan gol atarak katkı sağlamadı veya çok fazla hücum aksiyonunda bulunmadı ama mücadelesiyle, kafa yapısıyla evet Kerem bir adım atmış dedirtirdi. Sayın Başkan ki belki divan kurulunda işte Fenerbahçelilerin veya şampiyonluğa giden yollardan birisi de başkanların yaptığı açıklamalardı. Fenerbahçelilerin özlediği bir konuşma tarzıydı Sayın Aziz Yıldırım'ın. Her ne kadar muhalefet, Aziz Yıldırım'a muhalif oturan camia içerisindeki çok normaldir bu. Seneye de seçim var. Kesimin çok hoşuna gitmese ve bu tavırını Aziz Başkan'ın eleştirse de taraftarın hoşuna giden bir tavrı vardır Aziz Başkan'ın. Sadece Kante konusunda birazcık daha ortadan konuşması lazımdı. Hemen satarız işte öyle bir şey. Evet doğru. İnanılmaz kötü bir sözleşme yapılmış. Tamamen oyuncu lehine. Ama ve lakin ilk maçında, sezonun ilk maçında ilk kez forma giydi Kante. Böyle oynayacaksa, ki ilk maçına rağmen böyle oynayacaksa, daha %20-%30 kapasiteyle oynuyor. Kante'ye bugün kazandığından iki kat daha para verip Fenerbahçe'de 30 milyon euro bonservis bedeli verseler de satmam ben Kante'yi. Kante gibinin yarısı kadar oynarsa, bugün 1/4 kadar oynadı. Oyuncu ne kadar faydalı, evet, ne kadar iyi. Bir de Gendouzi ile iyi bir ikili olma yolunda ilerliyorlar. Şimdi arkadaki ikili çok iyi. Ake ve Şikrin, yani iki tecrübe, iki uzun yıllar işte biri İngiltere'de, biri İtalya'da çok üst seviye oynamış isimler kendi milli takımlarında vesaire. Burada hemen iyi bir ikili olma yolunda iyi bir başlangıç yaptılar. Mutlaka uyumsuz olacakları, hata yapacakları maçlar da olacaktır.
0: Katılıyorum.
5: Ön tarafta da Gendouzi Kante ikilisi oldu mu, Fenerbahçe'yi göbekten denmek neredeyse imkansıza yakın olacak.
0: Fenerbahçe'yi ne yapmak, orayı anlayamadım.
5: Göbekten delmek Fenerbahçe.
0: Doğru, katılıyorum. Yani, bugün onu gösterdiler. Kante'yi bireysel oyunda çok fazla öne çıkartamam ama savunmaya yardım anlamında Şikrinyar ve Ake'yi aratmadı, onu söyleyeyim. Zaten öne de çıkartmadığımız bir Kante vardı bugüne dek.
5: Yani çok böyle şey demek. Ama yani o liderliğin o şey, Gendouzi'yi o kadar rahatlattı ki bugün. Özellikle ilk yarıda Kante Fenerbahçe'de olması lazım. Çok maliyetli bir transfer mi? Evet, çok maliyetli bir transfer. Ama işte bugün Muhammed Salah geldi. İşte Muhammed Salah transfer edilir mi ya demekle Kante transfer edilir mi ya demek mevki bazlı bakıyorum. Yani birisi hücum oyuncusu, birisi defansif orta sahibi. Kante kariyeri boyunca bir sezonda 3 gol atmamıştır. Atamaz da. 5 asist yapamaz da. Ama Kante de o tarz bir oyuncudur. Şimdi, o açıdan Kante'ye sahip çıkması lazım bence Fenerbahçe'nin.
0: İsim isim ilerlerken ben o zaman bir yorum ya da bir cümle belki de bir kelime yanına da 10 üzerinden puanlama şeklinde 11'deki tüm oyuncuları soracağım Erkan Tiryaki. Bağlantımızın son kısmına 5-10 dakikalık kısmına böyle giriyoruz maç sonlarında genelde. Fatih Demirkol'la yaptık, Emre Eren'le yaptık. Sıra seninle burayı konuşmakta ki Mert Günok dediğim sözü sana bıraktım.
4: Yorum yaparak puanı verebilir miyim?
0: Tabii.
4: Şimdi ben Mert Fenerbahçe tarihinin çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe tarihinin çok önemli bir oyuncu Mert Günok.
5: 2010-2011 şampiyonluğunda belki 3 maç oynamıştır. Ama işte Trabzon deplasmanda kurtardığı penaltıyla birlikte çok önemli bir şampiyonluğa imza atan Fenerbahçe'nin en önemli neferlerinden birisi olmuştur. Fenerbahçe altyapısından yetişmiştir. Fenerbahçe'dir. Daha sonra Başakşehir'de işte şampiyonluk yaşamış. Beşiktaş'ta çok başarılı yıllar yaşamış. Milli takımda önemli bir 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası oynamış bir Mert Günok. Ama Beşiktaş'ın artık düşünmediği bir kaleci ve Fenerbahçe'de tamamen yedek kaleci olarak tecrübeli bir kaleci. Hem de altyapı kontenjanından da altyapıdan yetiştiği için UEFA listesine yazması da kolay. Kaleciyi birinci kaleci olarak düşünüp yani Mert Tarık'la ne kadar ilerleyebilir falan başka bilmiyorum. Ben sana hatırlarsan 2 hafta önce yine belki herhalde pazartesi yayınlarımızdan birisiydi. İsmail Hoca'nın ben zaten duydum bunu nasıl gerçekleştirebilirler Ederson nasıl tutabilirler bilmiyorum ama dedim 2 yabancı kaleciyi de gönderip çünkü oradan hiç kimsenin aklında yoktu çünkü yabancı kalecisi devam edecek Fenerbahçe'de işte Fred Kitchik vesaire diyorduk. Kontenjanından birisini yabancı kalecilerden harcayarak zaten Divokovic kesin gidecek. Ederson'u da gönderme fikri vardı. Ederson yedek kulübesinde oturacak maliyetli bir kaleci değil Fenerbahçe'de. İsmail Hoca'nın kafasındaki Mert Günok ve bugüne kadar da bugünkü basın toplantısında da ben kalamadım. Hala sorulmaması yani çok garibime gidiyor. Niye sormuyor bizim Fenerbahçe muhabiri arkadaşlarımız anlamıyorum. Ya da sordularsa ben kaçırdıysam lütfen sen söyle Berk. Yani hocam Mert Günok bütün maçta çünkü Ederson bütün maçlarda.
0: Basın toplantısında henüz İsmail Kartal'a gelmedi sıra bekliyoruz orayı da.
5: İşte yani önceki maçlarda da sorulmadı. Ederson yedekti. Mert Günok kalede Ederson yedek. Bu sezon kafanızdaki birinci kaleci Mert Günok mu diye sorulmadı. İşte bu sorusu o zaman biz anlayacağız. Hoca Ederson'u istiyor istemiyor. Veya yabancı kontenjanını kaleciden atacak açmayacak diye. Ama Mert'e bugün aşırı iş düşmemekle beraber kalede güven verdi Gornik maçında ama bir sezon Mert'le geçer mi? Bilmiyorum. O açıdan bu maçın üzerinde 10 üzerinden 7 verelim.
0: Peki. Ve devam ediyoruz. Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Fenerbahçe 2-0'la geçti Stumgraz'ı. Temsilcimiz Fenerbahçe rövanşa avantajla gidiyor. Şampiyonlar Ligi eleme turunda, 3. eleme turunda ki playoff'a ramak kaldı diyebiliriz artık. Skriniar'la başlayacağım savunmayı konuşmaya. Skriniar'ı ve Aki'yi ben bugün çok beğenen taraftaydım. Skriniar için neler söylersin ve puanlaman ne olur?
5: 9. Direkt yani çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Sakatlandığı dönemde Fenerbahçe düşüşe geçmişti. Dönmesi de çok uzun süre aldı. Sakatlık yaşamadığı sürece gerçek bir lider, gerçek bir oyun toparlayıcısı. Evet aksaklıkları yok mu? Hangi stoper 4-4'lük ya da 4-4'lük bir stoper yoktur. Kimi stoper çok hızlıdır ama o topu oyuna sokamaz. Kimi stoper hem hızlıdır hem topu oyuna sokuyordur. Hava toplarında eksiktir. Kimi stoper hem hava toplarında iyidir hem topu oyuna iyi sokuyordur hem de hızlıdır ama kademe anlayışı iyi değildir. Yanındaki partneriyle iyi anlaşamaz. Vesaire vesaire mutlaka eksiklikleri vardır. Şikrin yanında eksiklikleri var. Ama Fenerbahçe'nin gerçek lideri kaptana ben 10 üzerinden 9 diyorum. Bugünkü performansına da.
0: Aki'ye döndüm. Stoper tandeminde.
5: Şimdi özellikle son dakikada rakip takım oyuncusu sol çizgi denilip 88. dakikada herhalde çevirdi daha sonra Ars Brown'a faul yaptı rakip hatırlıyorsun değil mi o pozisyonu evet. Yani 6 pasın içine çok iyi çevirdi ha çizgiden top çıkartmış Nathan Ake ha orada rakibi perdeleyerek o topa müdahale etmesini engellemiş hiçbir farkı yok net bir %100'lük gol de kurtardı 88. dakikada çok iyi perdeledi rakibine topun Mert'i de geçeceğini anlayarak öne hamle yapsa topa doğru hamle yapsa kendi kalesine gol atabilir ya da arkadan oyuncu gelip yetişebilir öne hamle yapsa
4: rakip oyuncunun onu geçme ihtimali yüksek olabilir. Zaten yetişemezdi. Çok akıllıca bir hareket yaparak rakibini perdeledi. Ben Akeye'den 10 üzerinden 9 diyorum. Yani direkt bir gol kurtardığı için.
0: Ve devam ediyoruz. Bunun yanında Osterwolde dedik, Esemedo dedik. Bekler'de onları konuşuyoruz.
4: Ya Osterwolde'nin sakatlığını durumunu bilmiyoruz şimdi Fenerbahçe'de. Bir kere şimdi İsmail Hoca da açıklama yapacaktır. Sedia ile terk etti. Umarım uzun bir sakatlık değildir Fenerbahçe'de. Mesela uzun bir sakatlık olursa kafadan Osterwolde'yi zaten lisansı dondurulur. Bilmiyorum yani ne durumda olduğunu. Hı-hı. O sırada televizyondan da seyredemediğim için ilk yarıyı canlı seyrettim. Önemli bir şey var mı yok mu bilmiyoruz. O yüzden Osterwolde'yi puanlamak haksızlık olur çünkü çok az oynadı. Onun yerine ama Ash Brown diyelim. Hı hı. Bindiremedi hiç. Yani belki bir an bu oyuna girdiği için şey yapamadı. İkinci yarıda...
0: Bu arada bilmiyoruz dedin ama hemen parantez açayım. Cihan Kamer henüz tam bilgi gelmedi ama Jaden Osterwolde'nin maalesef en az 2-3 hafta, düzeltiyorum, 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor diyor Cihan Kamer.
4: 3-4 hafta. Fenerbahçe yerini doldurabilir.
0: En az o da tabii. Onu da söyleyeyim.
4: Yani orada Ash Brown ağırlıklı oynayacaktır. Sıkıntı olursa Nathan Aki oynar. Sol bekte oynayabilen bir oyuncu.
0: Peki.
4: Puanlama olmaz ama Ash Brown'a da 6.5 veriyorum. Yani çok yüksek bir, yani 6.5-7 diyelim yani, sonuçta gol yemedi takım.
0: Peki. Ve Semedo dedim. Biraz hızlandım orada. Genduzi'ye, Kante'ye, Asensio'ya geçeceğim.
4: 7 diyeyim. Semedo'ya da 7 diyeyim.
0: Genduzi, Kante dedim. Savunmada.
4: Ya ben direkt orta alanda. 8.5 vereyim.
0: Asensio'yu nasıl yorumlar? Neler söylersin?
4: O da ikinci golde korner çok akıllıca çıkarttı geriye. Oynadığı süre boyunca kötü değildi. 8 diyelim.
0: Kerem sol kanatta görev alan isimdi bugün.
4: Çok istekliydi. Ben Kerem'e 8.5 diyorum.
0: Greenwood aynı şekilde. Bugün özellikle skor katkısı sonrası.
4: Çok iyi bir vuruşta. Yani kalecinin hiç göremeyeceği bir yere vurdu. Öyle çatalı matalı vurmasına gerek yoktu. Boş alandı. Tek boş alan orasıydı. Boş alanı çok iyi vurdu.
0: Talişka'dayız.
4: Yani bir santrafor olmamasına rağmen hala gol atmaya devam ediyor. Duran toptan vesaire de atmadı bugün. Onun için ona da 9 diyelim.
0: Peki. Genel olarak yorumun İsmail Kartal'a.
4: Oğuz da oyuna girdi. Bak 5 dakikada 7 alır benden. Yani orada 5 dakikalık performansı
0: bugün, onun üzerinden verirsek. Bugün mantık şaşmaz ya.
4: Oğuz çok patlayıcı bir gücü var. Oğuz evet. Bu yıl Fenerbahçe'nin ekstra oyuncusu olacak. İrfan Cavan'a da 5 veririm bu arada.
0: Sana katılıyorum. Bugün 3 bağlantımız oldu maç sonunda. Fatih Demirkol, Emre Eren ve Erkan Tiryaki. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la, Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile konuştuk. Emre Eren, A Spor yorumcularından, eski futbolculardan maç sonunda bizlerleydi. Son bağlantımızı yapıyoruz İsmail Kartal basın toplantısı öncesinde. Ve hepsi, sonradan girenleri konuşmayalım ama bir Oğuz Aydın'a parantez açalım diyerek 5-6 dakikalık bölümde, ya da hadi 10 diyelim uzatmayla beraber, 10 dakikalık bölümde süre almasına rağmen ayrı parantezler açtılar. Aklın yolu bir, mantığın yolu bir. Oğuz'a ilişkin hepsi ne dediyse hepsinin de altına imzamı atıyorum. Çok net bir ön plana çıkan Oğuz vardı.
4: Sonradan girdiği zaman Gornik maçlarında da hiç kötü değildi. Hı hı. O yüzden ben kesinlikle Oğuz'un bu yıl daha fazla forma bulacağını düşünüyorum.
0: Peki. Erkan Tiryaki, İsmail Kartal'ı nasıl yorumlarsın tercihleriyle 11'de?
4: Yani onu söyleyeceğim net olarak. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri çok kötüydü. Çok öyle net mi? Söyleyeyim. Çok Asensio Greenwood'u bir kere çok erken çıkarttı. İkisi de memnun değildi çıkarken. Tamam, hoca tercihi ama yerlerine girecek oyuncu İrfan Can değildi bir kere. Çok net söyleyeyim. Oğuz Aydın bu performansı antrenmanda göstermiyorsa haklı. İrfan Can da Oğuz performansını gösteriyorsa haklı. İrfan Can'ı kazanmaya çalışıyor. Anlıyorum ama İrfan Can'ı kazanmaya çalışıyorsanız Sidiki Şerif'i de kazanmaya çalışın. Burada ayrım yapamazsınız. Çok net söylüyorum. Ayrım yapamazsınız. Yapmamalısınız. Siz Fenerbahçe direktörüsünüz. Örneğin bugün oyun özellikle 75'ten sonra Talişka'yı çıkartıp Sidiki Şerif'e dönmüştü. Fuleli kontratak oyuncusu. Evet, %100 geçen hafta oyuna girdi. Etkili oldu Gornik maçında. 2-3 dakika yedi. Ama ben ne dedim? Takımdan gönderilecek bir oyuncu Fenerbahçe'de bu dönemde neden forma giyer anlayamıyorum. Ama şu bakış açısıyla da bakabiliriz. Eğer kadromdaysa son ana kadar kullanırım. İkinci bakış açısıyla devam edelim. Geçen hafta İsmail Hoca'nın bakış açısıyla Musaba'yı al en kötü oyuna. Atine'leri Talişka'nın yerine. O kadar arkaya açık alan verdiler ki.
5: özellikle bir 60-80 arası 20 dakika o kadar açık alan verdiler ki. Şimdi senin sağdaki oyuncuların Talisca 10 metre top süremez. 10 metre top süremez. Yayda buluşacak topla. Yani kontra atak futbolcusu değil, fuleli oyuncu değil. İrfan Can Kahveci 5 metre top süremez. Süremez yani. Ondan sonra Oğuz Aydın'ı aldın ama Oğuz Aydın'ı da 85'te aldın. Geç aldın. Onu da daha erken almalıydın. Diğer taraftan Kante Gendüz'ü evet. Özveli değil orta sahada. Bir tek Kerem'e kalıyorsun. Kerem de zaten. Yani o kadar efor sarf etti ki onun da gücü kalmadı. O yüzden kanat rotası Oğuz Aydın'ı, Sidik Şerif'i, belki Musabay'ı hiç düşünmedi. Düşünmeliydi hoca. Özellikle Talisca'yı çıkartıp Musabay'a da Sidik Şerif'i ileriye alsaydı Fenerbahçe bugün 3-4 yapabilirdi. Çok peki. Rahat yapardı. Hocanın bugün oyuncu değişiklikleri, özellikle İrfan Can Kahveci tercihi inanılmaz kötüydü. Yani oynamak zorunda değil her maç.
0: Teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim.
0: Erkan Tiryaki, ağzına sağlık diyeceğim.
5: Çok teşekkür ederim Berk'cim.
0: Yarın 18.10'da görüşürüz o zaman. Uygunluğunu
5: zevkle. Teşekkür
0: sağ
5: ederim.
0: Sağ ol. Erkan Tiryaki ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu maç sonunda. Maç sonunda bağlantılarımıza devam ediyoruz. Tam da 1 saat oldu olacak maç sonumuz. Uzayacak da belli ki İsmail Kartal'ın çıkması biraz zaman alıyor. 5-10 dakika olmasına rağmen rakip takım teknik rektörünün basın toplantısının bitiminden 5-10 dakika geçmesine rağmen İsmail Kartal'ı hala beklediğimiz anlardan birindeyiz. Rakip takım teknik rektörü neler söyledi? Sturm Graz teknik rektörü karşılaşmayı nasıl gördü? Fabio problemi nerede gördü? Onu dinleyelim. Avusturyalı teknik adamı dinleyelim. İsmail Kartal'ı beklerken oradayız.
6: Okay. Not a Turkish question, please.
7: No, I don't understand what they ask.
6: Yeah, you can ask whatever you want to know. Please ask.
8: You can also do it in English. We can go direct in English if you
7: want. No, Turkish better. İyi akşamlar, geçmiş olsun. İsmail Kartal basın toplantısında duran toplarınızı çok övmüştü ama bunları önlem alacağız dedi. Bugün aldığı önlemlerde de duran topta çok varlık gösteremedi takımınız. Bu Fenerbahçe'nin başarısıydı. İkinci maç için sizin Fenerbahçe'ye almayı düşündüğünüz önlemler var mı? Topun kontrolünü eline alan ve turu çevirmeye çalışan bir Sturm Graz mı göreceğiz? Yoksa sizce tur zor mu artık?
9: Die Frage ist, vor dem Spiel hatten Fenerbahçe einige Maßnahmen gegen die Schieße stehende Bälle gemacht und die haben das so gut gemacht, dass keine Tor von dem stehenden Ball gekommen ist von der Sturm Graz. Und die Frage ist, für diesen Revanche-Spiel haben Sie besondere Maßnahmen für Fenerbahçe? Mhm.
8: Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir jedes Spiel ist jetzt mal sacken lassen, versuchen die eine oder andere Stunde heute zu schlafen und morgen geht es dann in eine sachliche Analyse, wo wir das Spiel wieder komplett zerlegen werden. Werden dann in Graz natürlich versuchen, anders aufzutreten wie heute. Es ist unser Stadion, es ist unser Publikum. Wir haben dann ganz viel Energie auf unserer Seite und die wollen wir nützen mit unseren tollen Fans auch im Rücken, wo wir auch Fenerbahçe was bieten wollen, ähnlich wie ihr uns heute. Dass wir dann angreifen, dass wir mutiger sind, dass wir aggressiver sind, dass wir höher verteidigen und am Ende des Tages auch mit einem, wenn möglich, frühen Tor sie dann in eine richtig unangenehme Situation bringen, weil wenn wir das 1-0 dort schießen, dann geht es nur noch um ein Tor und dann geht es ab in die Verlängerung.
9: Tabii ki buradaki Fenerbahçe'deki atmosfer bayağı zorluydu bizim açımızdan. Biz de ev sahibi olarak kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde oynayacağımız maçta bu avantajları kendi lehimize kullanacağız. Biz de orada bu seyircinin vermiş olduğu, kendi sahamızın vermiş olduğu avantajlarla birlikte mümkünse ilk yarıyı 1-0 önde bitirip daha sonra ikinci golü yakalayıp maçı, turu kendi lehimize çevirmeye çalışacağız. Die Frage ist, da haben ja die österreichische Presse einige Fragen gefragt, die Kollegen fragt, ob diese auch noch übersetzt wird.
10: Kannst du gerne nachher für sie übersetzen, ja.
9: Jetzt?
10: Bitte die Frage.
9: Soru maçtan önce Fenerbahçe'ye karşı. Tabii aradan biraz vakit geçti, biraz zor olacak hatırlamak ama hatırladığım kadarıyla yine tercüme edeceğim.
0: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları an itibariyle başladı. Basın toplantısı başladı. İlk etapta değerlendirdiği bölümde ve hemen sonrasında basın mensuplarının soruları olacak. İsmail Kartal'ı dinliyoruz.
11: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Bunlar da güzel bir şey bizim adımıza. İkinci maç için, iki aşamalı maç olduğu için Şampiyonlar Ligi maçları her zaman zorluk derecesi yüksek maçlardır. Aynı ciddiyetle rövanş maçına da maç 0-0'mış gibi giderek aynı konsantrasyonla orada da iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz. Bu akşam taraftarlarımızın da bize maç başından sonuna kadar vermiş oldukları desteklerinden dolayı da takımı motive ettikleri için taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum.

0: Onların desteğine biz her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Dediğim gibi gelişiyoruz. Gelişmek için daha yolumuz var, mesafemiz var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Oyuncularım çok istekli. Her geçen gün antrenmanlarda birlikte yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ben görebiliyorum şu andan. Onun için bu akşam 2-0'lık galibiyetimizden dolayı oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum.
1: Süha Bey.
2: Süha Güran Dolacansı. Hocam tebrik ederim. Gelişmekten bahsettiniz ki geçtiğimiz haftalarda da bu ifadeyi kullanıyordunuz. Zabca maçında hocam iki maçta da evet Fenerbahçe sonuca gitti. Pozisyonlar da buldu. Ancak bu kadar iştahlı, istekli ve akan oyunda pozisyon üretmekte zorlanmıştı Fenerbahçe. Bu kadar kısa sürede bu değişimi neye bağlayabiliriz hocam? Teşekkür ederim.
0: Dediğim gibi oyuncularımla birlikte gerçekten biz hep birlikte çok iyi çalışıyoruz Samandıra'da. Oyuncuların mesela özellikle dün gece çok özel bir toplantı yaptık. Grup toplantıları yaptık. Orada mesela geri bildirimler oldu. Kendilerine de sürekli konuşarak kendilerinde de ne düşünüyorlar? Biz bu oyunda ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Rakibe göre biz ne durumdayız? Ne yapmalıyız diye. Gerçekten çok güzel bir onların da geri bildirimleri oldu. Dün akşam çok güzel bir toplantılar yaptık. Taktiksel olarak toplantılar yaptık. Bizim oyunumuzla ilgili. Ve bunların her geçen gün adım adım ortaya çıkması bizi ekip olarak çok mutlu ediyor. Dediğim gibi daha gelişmek için yolumuz var. Oyuncuların bu yönde de kutluyorum.
3: Onur Çubukçu, Bein Sports. Hocam öncelikle galibiyetten dolayı tebrik ederim. Bu soruyu turun ikinci maçının olacağını ve ardından playoff olacağını göz önünde bulundurarak soracağım. Bugünkü oyun kalitesinin ardından geçmiş senelerden farklı olarak Fenerbahçe hem taraftarı kurdurduğu hayal açısından hem de oyun kalitesi açısından ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yaklaştı şeklinde bir yorumda bulunabilir miyiz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: 2-0'lık bir skor hiçbir zaman garantisi olan bir skor değildir. Dediğim gibi bu iki aşamalı bir maç. Biz aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla maç 0-0'mış gibi ikinci maça o şekilde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz ve öyle gideceğiz.
4: Samet Çevri, Fanatik Komtere. Mason Greenwood bugün ilk kez ilk 11'deydi. Çok da heyecan kattı açıkçası. Her pas attığında tribünler ayağa kalktı ve bir de gol attı. Onun performansını, takıma katkısını nasıl buluyorsunuz ve artık tamamen hazır hale gelmiş durumda mı sizce fiziksel olarak?
0: Greenwood'un zaten kalitesini tartışmaya gerek yok. Biz onun kalitesini bildiğimiz için transferi gerçekleşti. Hep beraber bu konuda başkanımıza, yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele vererek bu transfer gerçekleşti. Kendisi de antrenmanlarda çok istekli, çok çalışıyor. Ne söylersek hemen hepsini yerine getirebiliyor. Çok da alçak gönüllü bir çocuk. Onun için dediğim gibi her geçen gün o da yükseliyor. Fizik olarak bugün 70'lere geldik. Herhalde bir dahaki maçta bu maçın sonuna kadar tamamlayabileceğini düşünüyoruz. Adım adım kendisi de bize yardımcı oluyor bu konuda. Kalitesini gösteriyor. Kaliteli bir oyuncu. Antrenmanlar neyi gösteriyorsak hepsini yapmak istiyor ve en iyisini yapmaya çalışıyor. Elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Dediğim gibi Greenwood şu anda %70'lerde ama bir hafta sonra tamamen %100'e yakın hazır olacağını düşünüyorum.
5: Hocam tebrikler önce. Bugün aslında takımda kötü oynayan bir futbolcu yoktu yani. Neredeyse tüm futbolcular mükemmele yakın bir performans sergiledi ama Kante'ye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Orta sahada yani o da ilk kez ilk resmi maçına çıktı bu sezon üzerinden ama gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. Kante'nin performansı ile ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Dün de siz zaten basın toplantısında listeye dahil edileceğini, hazır olduğunu vurgulamıştınız.
0: Şimdi Kante yeni geldi. Çok kısa bir zaman dahi olsa çok akıllı bir oyuncu. Yani çok çalışmayı seven bir oyuncu. O mevkide nasıl oynayacağını bilen bir oyuncu. Tam bizim istediğimiz, bizim oyunumuzun bir parçası olacağını gördük kendisini. Gündüz'le ortada çok iyi bir ikili bir uyum sağladılar. Onun için bu rakibe göre de orada kendisine bir görev verdik bu maçta. Kendisi %100 hazır olduğunu söyledi. Bunu da zaten antrenmanda bize gösterdiği için hiç korkmadan kendisini bugün ilk 11'de şans verdik. O da bugün elinden geleni en iyisini yaptığını düşünüyorum. Ama onun da daha gelişime ihtiyacı var. Onun da daha yükseleceğini düşünüyorum.

0: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Hocam tebrik ederim. Çok iştahlı bir Fenerbahçe vardı. Taraftar da mest oldum. Bugün taraftarın bence Kerem Aktürkoğlu'nun oyununa ciddi bir etkisi oldu. Onu desteklediler ve benim saydığım 4 tane top kaptı geri gelip Kerem. Rakip belki geçiş ucumu yakalayacakken çok önemli katkısı oldu. Asisti de var. Kerem'in yükselen performansı için de bir şeyler söyler misiniz?
1: Kerem bizim için çok çok önemli bir oyuncu. Bizim milli oyuncumuz. İlk devre birkaç tane top kayıpları yaptı iyi niyetine rağmen. Ama ikinci yarı soyunma odasında, devre arasında kendisiyle konuştum. Dedim ki birazcık daha topa sahip olman lazım. Birazcık daha içe sıkışıp baskılarda bizim orta sahamıza yardım etmen lazım dedim. O da dedi ki tamam hocam, anladım, çok çizgide kalıyorsun. Ama rakipteyken içeri biraz daha sıkışıp baskılara yardım etmen lazım. Bunları yaptı ikinci yarıda Kerem. Çok özverili, çok iyi bir mücadele etti. O da çok güzel bir maç çıkarttı bugün. Kendisini onu da tebrik ederim.
2: Bu son soru olsun. Takvim.com.tr'e Görkem Ağgündüz. Hocam öncelikle tebrik ederim. Osterwolde'nin sakatlığını soracağım hocam. Kendisiyle görüşebildiniz mi? Yerine Archie Brown oyuna dahil olmuştu hocam. Geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmıştınız. Ake'yi de sol bek kullanabilirim diye. Rövanş maçında olmayacağını varsayarak soruyorum Osterwolde'nin. Tercihiniz Archie Brown mu olacak? Nathan Ake'mi sol bekte.
1: Şimdi Osterwolde ile konuştum. Yarın doktorla da görüştüm, sağlık ekibiyle. MR'ı çekildikten sonra ne oldu ortaya çıkacak, arka hemstringinde problem olduğunu söylediler. Onun için şu anda benim bir şey söylemem doğru olmaz, sağlık ekibinden bir rapor gelince bunu ne oldu ortaya çıkacak. Daha maça kadar vaktimiz var, onu tekrar izleyeceğiz, bu akşamki maçımızı analiz edeceğiz ekip arkadaşlarımızla birlikte, ona göre orada da bir karar vereceğiz.
3: Teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, sağ olun.
4: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibini Şampiyonlar Ligi yolunda 2-0'la geçti rövanşa. Bu skorun rahatlığıyla gidiyoruz ama tabii İsmail Kartal orada biraz da o durumu garantiye alıp koruyor. 2-0 çok da iyi bir skor değil, tehlikeli bir skor dedi ama mutlu da olduk dedi. Bu skor bizi mutlu etti dedi. Sturm Graz'a çok iyi çalıştık ve çok iyi analiz ettik dedi. Şampiyonlar Ligi maçları hep zordur dedi. İkinci maça 0-0 gibi hazırlanacağız ve aynı ciddiyetle oynayacağız. Turu geçeceğiz dedi. Disiplinden bahsetti. Mason Greenwood'un golünü çok beğendiğini söyledi. Kendisinden beklenen goller olduğunu söyledi ve ekledi. Greenwood Asensio da iyi performans ortaya koydu her iki oyuncuda. Yavaş yavaş geliyoruz diyor. Fizik olarak 75-80'lerdeyiz. %10 daha yukarı çıkıp oralarda kaldığınız zaman sezonu o şekilde götürebilirsiniz diyor İsmail Kartal açıklamalarında. Fenerbahçe Teknik Rektörü İsmail Kartal. Dün gece çok özel bir toplantı yaptık. Orada oyunculardan da geri bildirimler oldu. Taktiksel olarak toplantılar yaptık oyunumuzla ilgili. Bunların her gün sahada ortaya çıkması bizi çok mutlu ediyor. Daha gidecek çok yolumuz var diyor İsmail Kartal ve özellikle Mason Greenwood kısmına da çokça detay vererek parantez açtığı bölümler vardı. Fenerbahçe 3-0'la geçti maç sonunda. Fatih Demirkol bizlerleydi, Emre Eren bizlerleydi ve Erkan Tiryaki bizlerleydi. Maç sonu dolu dolu oldu ki hem rakip takım teknik rektörünü bir nebze bir kısımda dinleme şansımız oldu. Sturm Graz tarafını, Avusturyalı teknik rektör Fabio'yu, diğer tarafta da İsmail Kartal'ı dinleme şansımız oldu ki son bölümde onun sözleriyle kapatıyoruz. Az sonra Kim Ne Dedi formatında farklı farklı içeriklerimiz sizlerle, bunu aktarayım. O içeriklerimizin sizlerle olduğunu hatırlatayım. Kim Ne Dedi formatında maç sonunda Sports Dijital YouTube kanalında hem Oğulcan Akçi'nin hem Murat Aşık'ın hem de Berkay Tokyöz'ün değerlendirdiği maçı konuştuğu o içerik sizlerle olacak. Onun yanında Digifutbol'da Muzaffer Canvedir ve Aydın Cingöz maçı değerlendirdi. Futbol gündemini Fenerbahçe üzerinde ele aldılar. Tüm bu içeriklerimizi dinleyebileceksiniz. Aynı zamanda tam da az önce söylediğim gibi Fatih Demirkol, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol, A Spor yorumcularından, eski futbolculardan Emre Eren ve Anadolu Ajansı Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile konuştuğumuz, Fenerbahçe'yi değerlendirdiğimiz bu maç sonu programımızın tekrarını sabaha dek, yani saatler 6.58-7'yi gösterene dek, Emre Tilev sizlere günaydın, günaydın, günaydın diyene dek dinleyebileceksiniz. Selamlar deyin, yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
5: Berk Sayar'dan dakika ve skor sona erdi.

0: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
1: Trabzonspor Mısır'ın sultanını Trabzon'a getiriyor. Bordo Maviler Liverpool'dan ayrılan 34 yaşındaki Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Adı uzun süre Beşiktaş'ta aranan ancak siyah beyazlı ekiple anlaşma sağlayamayan

0: Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Negrin kasabasında dünyaya geldi. Futbola Makovlu'nun altyapısında başlayan Salah henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi. Mısır ekibiyle çıktığı 45 maçta 12 gol kaydeden genç kanat 2012 yılında Basel'e transfer olarak Avrupa'ya adım attı. İsviçre temsilcisinde 79 karşılaşmada 20 gol atan Salah 2 lig şampiyonluğu yaşarken 2013'te sezonun oyuncusu seçilmişti. Özellikle Avrupa kupalarında Chelsea'ye karşı sergilediği performans ona Premier Lig'in kapısını açacaktı. Ocak 2014'te Chelsea'ye transfer olan Salah, İngiltere'deki ilk döneminde beklediği süreleri bulamadı ve 19 maçta 2 gol attı. Bunun üzerine İtalya'ya kiralanan Mısırlı oyuncu Fiorentina formasıyla 26 maçta 9 gol kaydederek yeniden çıkışa geçti. Ardından Roma'ya giden Salah, burada geçirdiği 2 sezonda 83 karşılaşmaya çıktı ve 34 gol attı. Roma'daki performansını milli takıma da taşıyan Salah, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda 2 gol ve 2 asist üreterek Mısır'ın finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Kulüp ve milli takım formasıyla sergilediği futbolun ardından Liverpool 2017 yazında Roma'ya 42 milyon euro ödeyerek Salah'ı kadrosuna katmıştı. Aynı yıl Dünya Kupası Afrika elemelerinde de ülkesinin en önemli oyuncusu olan Salah attığı 5 golle 3. turun gol kralı oldu. Kongo karşısında biri uzatma dakikalarında gelen 2 gol kaydeden yıldız oyuncu Mısır'ı 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na taşımıştı. Salah'ın Liverpool kariyeri ise daha ilk sezonunda tarihe geçti. Tüm kulvarlarda 52 maça çıkan sağ kanat 44 gol ve 14 asist üreterek Premier Lig'de gol kralı oldu. Everton karşısında attığı golle de 2018 FIFA Puşkaş ödülünü kazanmıştı. 9 senelik Liverpool kariyerine 442 maç, 257 gol ve 120 asistle tamamlayan Salah, kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu. Bu süreçte 2 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi'nin de aralarında bulunduğu 8 büyük kupa kazandı. 4 kez Premier Lig'de gol kralı olan Salah, 3 kez de İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın oyuncusu seçildi. Özellikle 2014-2015 sezonunda attığı 29 gol ve yaptığı 18 asistle 38 maçlık Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla gole doğrudan katkı sağlayan oyuncu olmuştu. Ancak Liverpool'daki son sezonunda önceki yılların gerisinde kalarak 42 maçta 12 gol ve 10 asist üretti. Patlayıcı sureti ve birebirdeki denemeleri azalırken oyun kurulumundaki ve son paslardaki rolü daha fazla öne çıktı. Salah'ın en büyük silahı sağ kanattan merkeze yaptığı koşular. Bunu hepimiz biliyoruz. Sol ayağıyla uzak köşeyi hedefleyebilen Mısırlı yıldız, savunma arkasını hareketlenme zamanlaması, pozisyon bilgisi ve bitiriciliğiyle az sayıda temastan gol çıkarabiliyor. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi gerekiyor. Eskisi kadar yoğun pres yapamaması ve süretini her maç aynı seviyede kullanamaması çevresindeki oyuncuların savunma dengesini korumasını daha önemli hale getiriyor. Trabzonspor açısından bakıldığında bu transferin katacağı profil oldukça net. Bordo Mavililer hücum hattına gol ve asist katkısı yanında liderlik, büyük maç tecrübesi ve dünya çapında bir yıldız eklemiş oldu. Peki sizce Muhammed Salah Trabzonspor'da fark yaratabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sports Dijital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
5: Oldukça keyifli bir akşam Fenerbahçe için. Çok net bir galibiyet, çok net bir oyun. 2-0 Fenerbahçe Sturm Graz'ı ilk maçta mağlup etmeyi başardı ve tur için dev bir adım attı. Avusturya deplasmanı öncesinde biz devre arası canlı yayında Murat abiyle değerlendirdik. İlk yarıyı sevgili Oğulcan, yani bir 90 dakika değerlendirmesi rica edeceğim senden ama şöyle pas atmak isterim. Bugün maçı seyrederken de konuştuk. Hani her oyuncu için ayrı ayrı bir paragraf, bir 15 dakika 20 dakika ayırabileceğimiz bir performans izledik.
6: Evet, bireysel performanslar çok iyiydi. Takım anlamında da Fenerbahçe mükemmel iş çıkardı. Özellikle işin savunma tarafında. Bir takımın savunma tarafından övmek belki hani çok cazip gözükmüyor olabilir cümle olarak ama böyle bir şey değil. Yani

0: hücumları başlatan bir savunma anlayışı varsa burada savunma da en az hücum kadar değerli bir iş oluyor. Birçok bireysel performansı ayrıca parantez açabiliriz ama ben bugün Şikrinyar inanılmaz oynadı. Göğe yükseldi yani. Gerçekten göğe yükseldi.
1: En son taşta ben yükseldiğini hissettim.
0: Evet yani gerçekten çok konsantre yani tam bir kaptan performans sergiledi. Kante'yi çok beğendim. Yani bu yani. Şimdi ilk hazırlık maçına itibaren bu stüdyolarda tek bir şey konuştuk aslında. Bu oyunu hayal ediyorsa Fenerbahçe, topu erkenden kazanmak, topun hızını tek dokunuşla arttırmak, Kante ve Gündüz merkezi dışında Fenerbahçe'nin başka çaresi yok. Düşünmesi gereken bir şey yok. Milyonlar harcasan, milyon eurolar harcasan kuramayacağın bir
1: ikili var.
0: İkili var. Yani bugün Fransa milli takımında bu kadar absürt bir havuz olmasa bu ikili oynayabilir orada. Yani biraz milli takım şanssızlığı söz konusu. Ve Greenwood'u ayrı parantez açmak lazım bir de. Murat abiyi de dinledim devresi. %50. Ve ona rağmen
2: iyi ihtimalle %50 bu arada.
1: Ben daha aşağı düştüm.
2: Yani olabilir. Yani ben iyi
0: çok %50. Çok akıllı, çok zeki. Yani şimdi o top savunmadan çıkarken yani böyle oyun gibi arada nokta nokta nokta o pasın şeyleri varken Ake, Kante, Gündüz'ü, Asensio, Greenwood arasında top gidip gelince ortaya bambaşka bir şey çıkıyor.
1: Çabuk
0: tabii ki.
1: Oluyor, hızlı oluyor.
0: Ben Mazlum'un yanında olmayı severim. Bir parantezde Kerem'i açayım. Dalağını bıraktı. Yani kaç kilometre koştu bilmiyorum.
1: Ya da kaç sprint attı çok tahmin etmek sprint, çok zor.
0: Çok o da çok iyi oynadı. Bütün takımın
1: emeğine sağlık. Müthiş bir oyun oynadı Fenerbahçe. Her oyuncuyu ayrı ayrı değerlendireceğiz Murat abi. Yani ilk yarının üzerine de aslında ikinci yarıda Fenerbahçe pozisyonlar da buldu. Skoru çok rahatlıkla 3-0, 4-0'a, 5-0'a getirebilecek fırsatları yakaladı. Şumras kalecisi Danil gerçekten çok iyi bir ikinci yarı çıkardı. Yani onlar adına bence maçın en iyi oyuncusuydu.
2: Kesin. Onlar adına en iyi oyuncusu oydu. Bir de genç bir kaleci yani. Şimdi 22 yaşında böyle bir atmosferde ilk yarıda iki tane gol yemişsin. Yani demek ki mentali de sağlam bir kaleciydi. Aslında takip edilebilir. Yani genç, kaleyi kaplayan neden olmasın yani ilerleyen yıllar. Sadece Fenerbahçe için demiyorum. Bir sürü takım var kaleci ilerlemiş yıllara bakabilecek. Ama bugün devrede de söyleyeyim. Yani kalite kazandı. Yani kalite başka bir şey. Şikrinyar. O kadar kalite biliyor ki. Ya şey diyorsa gelin ben size ders veririm pozisyon nasıl alınır hani. Ya geçemezsiniz beni diyor.
1: Hızlı olabilirsin.
2: Ben istediğiniz en hızlılar gelsin dedi. Ya burada da yani bunu Türkiye'de maalesef bazı spor oyuncuları işte Şikrinyar ağır. Şikrinyar acaba gitsem mi? Seneye kesin gitmeli. Abi Şikrinyar hiçbir zaman çok hızlı bir oyuncu olmadı. Şikrinyar Inter'de oynarken de ağırdı. Paris Saint-Germain'de oynarken ağırdı. Ama Şikrinyar pozisyon almada yani o positioning denen olayda belki Avrupa'nın en iyi 3'ündeydi. Şimdi en iyi 5'indedir yani. Ya o çok net. Tabii yanında oynadı ya. Ben hep tandemi ikili bakmak lazım. Yani şimdi Ake ile oynamak başka, Osterwolder ile oynamak başka. Ake ile oynamak başka, Çağlar'la oynamak başka. Geçen sene Gündüz ile falan oynadı bir ara. Adam hiç ayrı stoper oynamamış. Doğru. Yani şimdi o da demiş ya bası toplansa ben kendimi güvende hissediyorum. Abi bir adamın kafası rahatken daha iyi oynar. Bu her alanda, her işte böyledir. Burada rahatsan, da böyle futbolda da böyle çok rahat yani. Partnerin kadar yani. Hep aynı örneği veriyorum abi. Biz bir Atilla Zala'yı izledik Kim Minje ile. Bir daha hiç izleyemedik onu. Çünkü niye? Kim Minje vardı orada yanında. Burada da ikili yani Allah nazardan saklasın ikisine. İkisinin de yaş ve sakatlık riski var. Ama ne kadar çok beraber oynarsa Fenerbahçe bu performanslardan bir gün. Mesela biz Gornik Zarbiz'le ikinci maçtan sonra da Ake'yi konuştuk. Ya müthiş oynadı, müthiş performans.
1: Bence bugün
2: böyle böyle konuşacağız yani bunu. Bir gün biri öne çıkacak, bir gün öbürü öne çıkacak.
1: Biz 99 puan toplanan sezonda Beka-Acıku ikilisinden bahsetmiştik ve Fenerbahçe oyununun temel noktalarından bir tanesiydi. Bu oyunun da temel noktası sanki Şikrinyar Ake olacak. Bir pozisyon var. Unutmadan onu söylemem
0: 83.
1: lazım. 83. dakikada yani bir savunma oyuncusu kademeyi nasıl yapar? Yani sol stoper Fenerbahçe geçen sezon o pozisyondan çok rahatlıkla 7 veya 8 tane gol yedi. Jaden'ın adamını unuttuğu ya da Beck'in adamını unuttuğu kaleciyle defans hattı arasına atılan toplardan çok net şekilde pozisyonlar verdi, gol yedi. Semedo'yu geçti rakip sol kanat oyuncusu, içeriye doğru kesti. Ake o kadar zeki ve akıllı bir savunmacı ki
0: 2 saniye önce
1: arkasındaki adamı önce bir buldu, ona yapıştı. Benim topa vurmam önemli değil, ona da vurdurmayacağım dedi. Ake ile beraber top geçti ve Fenerbahçe gol yemedi.
2: Zaten Ake'nin fiziksel dezavantajının gözükmeme sebebi bu. Ya. Şimdi Ake'ye bakarsan 1.80 bir oyuncu. 1.80 hani stoper artık modern stoperlerde yok denecek kadar azdır o boyda. Eskiden çok vardı artık yok yani. Ama kural bir. Yani topla rakibin arası. Yani sen olacaksın orada. Evet. Topla bırakmayacaksın onu. Şimdi bize Osterwold olsaydı
1: arardı.
2: Arardı yani acaba santim. Kim nereden giriyor? Arkasındaki adam da 10 santim falan uzun yani uzun. Bu arada.
0: Basketbol tabiriyle box out.
1: Box out bravo.
2: Sürekli aynı box out yapıyor. Yaptı. Birkaç pozisyonda yaptı. Yani o en kritiğiydi ama duran topta falan da yapıyor onu. Ya abi yine aynı yere geleceğim. Kalite böyle bir şey. Ya bu adam şimdi 8 7 sene mi oynadı? 8 sene mi oynadı Manchester City'de? Abi Guardiola gibi belki de dünyanın şu anda bir numarası olan hocayla 8 sene çalışmışsın. 8 sene onunla antrenman yapmışsın ve takımında da sürekli oynatmış seni.
0: Evet.
2: Ya şimdi bunun ben hep şunu diyorum abi böyle oyunculardan kötü bir şey çıkmaz. Ürün belli. Ya bu ürün defolu çıkmaz. Ne çıkar? İşte arada sakatlanır bu.
1: Olabilir.
2: Zaten o yüzden şu anda Manchester City değil. Zaten orada olurdu. Yani Ake'nin hala 37-38 maçı net oynayacağını bilseler zaten niye versinler ki? Niye macera? Deli olman lazım.
1: Çok değerli bir oyuncu.
2: Dursun otursun kenara derdi en kötü.
1: Aynen öyle müthişti. Yani o an hakikaten bir savunma dersi, savunma sanatı gibi de olacağı. Yani birbirimize baktık tam o 83. dakikada.
0: Çok iyi.
1: Çok etkileyici bir andı.
0: Çünkü bu detaylar önemli zaten. Bir de bence Ake'yi daha değerli kılan şey şu. Çok elit bir stoper mi oldu kariyeri boyunca? Belki hayır ama hep yanındaki elit stoperleri müthiş bir tamamlayıcı oldu. Yani bunu işte kesin. Ruben Dias'la oynadı, Guardiola'la oynadı.
1: Kompanyo oynadı mı? Yetişti mi ona?
0: Tabii canım yetişmiştir.
1: Oynadı tabii oynamıştır.
0: Yani 6 sene falan oynadı. Yetişti. Hep alfa stoperlerle beraber oynadı. Bence Ruben Dias hani bunun son temsilcilerinden bir tanesi. Burada da Skriniar'ı iyi bir tamamlayıcı olmak lazım. Ve Skriniar'ın rahat etmesini çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani Jadon Sancho'nun bir defonu halleden oyuncu. O da arkayı süpürmek. Ama Ake senin birden fazla defonu dahi kapatabilecek kadar akıllı bir oyuncu. Çok ufak, çok temel bir eğitim belki de o. Kaleyle hücumcunun arasına girmek. Bu kadar basit aslında. Çok ama minik.
2: Olacaksın zaten. Olay şu değil mi futbolda? Bunu basitini oynayabiliyorsan iyisin zaten. Yani çok, çok basit oynarsan iyisin zaten.
1: Greenwood'un tek topu gibi aslında.
2: Greenwood'un tek topu. Şimdi biz diğer bugün ismi lazım diye diğer oyuncuda ne diyoruz? Ya alıyor. Dönüyor. Ya baba al bir kurtul bir daha al. Yani bu muhtemelen çoğu altyapıda yani Türkiye'de olmayan altyapılarda. Evet. Ya şu toptan bir vedalaşın da tekrar geri alalım. Mesela Kante de öyle. Kante'nin hiçbir zaman ayağında topu böyle 5 saniye göremiyorsun ki alıyor fıt kurtuluyor. Gerekiyorsa tekrar alıyor. Ama bu arada Oğulcan'a ve sana muhteşem oynadı Kante. Ya bu adam Fenerbahçe'yle en son antrenmana başlayan oyuncu. Evet. 90 dakika oynadı. Oynar.
1: Oynar. Bu
2: oynar. Yani çünkü bu adam Dünya Kupası'nda antrenman yaptı. Düzenli olarak antrenman yapmaya devam etti bu adam. Ve bu adam antrenman buna şöyle iyi gelir. Çünkü bu adam o Arabistan'da uzun bir süre geçirdiği için. Fenerbahçe'de hep dedik ya acaba biz geçen sene fragmanını izledik Kante'nin. Bu sene biz daha iyi bir Kante izleyeceğiz. Tempoya alışacak, sertliğe alışacak. O Arabistan'ın artık bütün safraların üzerinden atacak. Bence onun da yanında Gendouzi olması. Yani orada da ikisi birbirine
1: çok o da rahat. Bir oyuncu gibi.
2: Tabii. Çok rahatlatıyor. Yani doğru söylüyor. Fransa'nın bu yani extraordinary orta sahası olmasa yani her pozisyonda dörder oyuncu falan. Çok rahat Fransa milli takımında oynasa bugün bunlar niye? Yani mesela Belçikalı olsa ikisi.
1: Kesin
2: oynar. Yakmasa Belçika milli takımının orta sahası olurlardı.
1: Kesin oynarlar. Yani. Hiç sırtmadan da oynarlar. Yani.
2: Oynarlardı.
1: Müthiş performans ortaya koydular. Çok yoğun bir katılım var. Teşekkür ediyoruz tüm izleyenlerimize. Beğenilerinizi, yorumlarınızı ve süper chatlerinizi bekliyoruz. Hepsini okumaya gayret göstereceğiz. Bireysel olarak gidiyoruz ama Olcan yani ilk yarıda şu da çok göze çarptı. Biz devre arasında konuştuk onu da sana sormak isterim. Fenerbahçe'nin sağdan sola soldan sağa attığı ters toplar. Gerçekten Sturmgraz'ın tüm dengesini bozdu. Aha. Fenerbahçe ilk 4 dakikada 4 tane denedi bunu. Önce soldan sağa sonra sağdan sola çapraz şekilde diagonal paslarla gittiler. Ve o bütün enerjisini boşa çıkardı Sturmgraz orta sahasını.
0: Evet şeye bakıyordum bir yandan da verileri not alıyordum. Çok fazla işte 8'de 6 Gendouzi'de var Skriniar'da var o da 8'de 6 ikisi de 8'de 6. Skriniar zaten şey gibi yani yol olmuş durumda. Hepsi 14'te 13 kili mücadele. Geri bile sekmedi. Bunu çok fazla gördük. Ayrıca uzun topların çoğu rakip Greenwood Asensio tarafına odaklandığı için biraz da savunmada o tarafı kapadığı için ki Skriniar'ın verileri geldi.
1: 4 uzaklaştırma
0: performansı.
1: 14'te 13 kili mücadele, 6 top kapma, 8'de 6 uzun pas, 79'da 75 pas isabeti oranı, pas isabeti 2'de 2 daha o topu Skriniar'dan.
0: Orada
2: gitsin diyenlere selam olsun abi.
0: Aynen öyle. ya ben şeyden korkuyordum bunu birkaç kez dile getirdik yani Fenerbahçe arkayı çok boş bırakarak oynayacak yani boş bırakmak derken daha önde bir çizgi kurarak oynayacak hani Skriniar'ı kesin o hani o Demokles kılıcıyla bekleyenler var ya bu yavaş bu ağır bize çok gol edir diyeceklerdi ama inşallah bu performans devam eder. Asensio ve Greenwood'a burada odaklanınca Kerem orada bomboş kaldı ve düzenli olarak herhalde bu uzun pasların %80'i

0: Kerem'e gitti. Bence bir tezimizde daha haklı çıktık. O da yani sahada Greenwood Asensio varken Kerem çok daha rahat edecek. Etti. Bu hep evet. Topları daha iyi kullandı. Bazen hani o bir çalımın havasına girip hep artı bir dokunuş daha yaptı.
1: Greenwood'un zaten yapmadığını yaptı.
0: Evet, Greenwood'un yapmadığını. Ya şimdi bazı artık futbol veri üzerinden çok fazla devam ettiği için her şeyi göstermese de teknik adamlar için çok önemli. Progresif pas denilen rakip yarı sahada yine rakip yarı sahaya giden, yani işte Greenwood'un attığı paslar gibi 10 metre üstü olan paslar da bu kadar verimli ve bu kadar tekte kullanınca baskı yaptırma şansın yok rakibe. Ve Sturmgraz bu konuda gerçekten çok iyiydi. Ben hiç 23 yaşında bir takım, bu dinamiklikte bir takım hissetmedim Fenerbahçe'ye karşı. Hiç. Çünkü Fenerbahçe çok akıllı oynadı. Ve bunun da 2 senedir görmediğimiz haliyle bir farklı konu Ake ve Skriniar'ın konumu. Çok önde ve takım çok daralıyor. Hem kaptırdığın topu hemen alıyorsun, hem de birbirine çok yakın olduğun için çok daha rahat pas yapıyorsun. Ya bugün şeyi çok fazla gördük. Bir Guendouzi geri geldi, bir Kante geldi, Asensio geri çekildi, Kerem merkeze girdi, bekler yani çok çok asimetrik.
1: Evet.
0: Şu dizilişi oynuyor
1: diyemiyorsun.
0: 4-2-3-1
1: gördük.
0: 4-2-3-1 kesin değildi bak mesela.
1: 4-3'ü çok fazla gördük.
0: Çok gördük 4-3. Bazen İsmail Hoca'nın basın toplantı dediği gibi 3-2-5.
1: 3-2-5.
0: Yani onu çok fazla gördük yine. Böyle devam etmeli. Ritim.
1: Ritim kesinlikle, yani bu hep onu da zaten maçın yayında da konuştuk Murat abi. Yani bu kaliteli bir takım, iyi bir takım ve bu takım oynadıkça peki, daha da açılacak.
2: Hayal. Greenwood'u gördük sağda. Peki, solda da öyle bir acayip birisi olsaydı bugün. Kerem'i küçümsemek için ya da kötülemek için söylemiyorum. Ben de beğendim Kerem bugün ama mesela Rashford olsaydı solda da. Leo olsaydı solda.
0: Çok daha fazla yani, akabilirdin.
1: Şimdi hücumda akabilirdin.
2: Sayın Aziz Yıldırım muhtemelen bunu düşünüyor. Tabii, Kerem doğru. İyi de bir iyisi olsa, bu takım iyi takım ya.
1: Daha da mı iyi
2: olur? Bir test daha attırsak. Söz verdik ya şampiyon olacağız diye.
1: Sanki
2: hiç şöyle, bir kusursa gitsek.
1: Şöyle söylemek lazım yani Kerem'le ilgili de sen böyle pas atmışken konuşmak lazım Murat abi. Çünkü yani Kerem şimdi son haftalardır.
2: Reytingi 9.
1: Müthiş oynadı.
0: Böyle atmadan savunmacının ulaşması.
1: Fenerbahçe taraftarı hangi oyuncunun mücadele ettiğini ya da etmediğini çok rahatlıkla anlayabilen bir taraftar grubu. Kerem bugün gol atamadı. Kerem bugün belki hücum aksiyonlarında evet ilk golde var ama çok yine işin içinde olamadı. Hatta offside olduğu bir pozisyon var, bomboş kaleye kaçırdı. Ama bugün çıkarken alkışlandı. Çünkü Kerem bugün hakikaten Olcan'ın dediği gibi dalağını, böbreğini, kalbini, ciğerini, her şeyini o sahada bırakarak çıktı. Yani bunu yapmaya devam ettiği sürece Kerem, ben Fenerbahçe taraftarıyla o ilişkiyi düzelteceğini düşünüyorum.
2: Orada
1: ama
2: sıkıntı ne biliyor musun? Kerem bundan mutlu olmasın. Çünkü Kerem golle mutlu olur. Kerem geri koşmakla, top kazanmakla, dalağı. Çünkü şunu bilir ki bir gün atamadığım gün, çünkü her gün bunu yapamam, o forma gider.
1: Ama ben de şöyle düşünüyorum Murat abi. Bunu yapmaya devam ettiği sürece o golü de atacak. Yani o kadar işin içine atması girdiği lazım. Sürece o gol gelecek Kerem.
2: Atması lazım. Ben bu arada Kerem için söylüyorum. Bu arada yani 9 Skriniar, 8 Guendouzi takımda ikinci reyting yüksek.
1: Ya inanılmaz. Kaç top kaptı yani artık yani. Ne? O kadar yüksek şiddetli abi, geriye koştu
2: sonra
1: ki.
2: Sonra böyle geliyorsun ya mesela omurga dediğimiz yer. Asensio'da 7.6. Yani bak abi hepsi yüksek reytingle oynamış. Evet. O göbeğin yani çok kıymetli. Ya Kerem, ya Kerem zaten duracak. Ben Kerem gitsin, Kerem'den kutlarım ama ya bir iyisini de koyup orayı Kerem'le onu paylaştırmak.
1: Müthiş olur.
2: Mesela daha böyle mücadele gerektiren maçta Kerem oynasa ama bazen daha ofansifte iş. Yani ince işçilik lazım olduğunda diyeyim. Çünkü sen Kerem en öne de atabilirsin çok sıkıştığında.
1: Tabii canım, her yerde
2: yani, kutlar. Hani ben bugün başkanın neyi düşündüğünü daha iyi gördüm. Yani ya Greenwood'dan tam bunu bir daha neler göreceğiz Greenwood'dan da. O Greenwood'un o tersi attıklarında da acaba aynısını yapabilecek birisi olsa diye düşünüyordur. İnsan oluyor yani ister istemez. Abi çünkü iyinin sonu yok.
1: Hep var tabii.
2: İyinin sonu hep var. Ya bu daha iyi. Bunun da bir iyisi acaba olur mu?
1: Kıvara'ya kadar gidersin yani.
2: Gidersin yani, niye gitmeyesin?
0: Ben de bu oyunda bugün böyle şöyle bir hayal ettim. Dzeko gibi. Seviye çok da daha
2: başka bir seviye işte.
0: Pavlidis bu arada.
2: Tabii ona o yüzden zaten yok. Adama 70 çekiyor işte.
1: Yani Dzeko'ya yani, özellik olarak ben bağlantıda en yakın oyuncu adı geçenlerden bence Pavlidis.
0: Evet, Pavlidis. İnanılmaz bir bağlantıcı. Tek atletizm kusuru var, onun dışında hiçbir kusuru yok.
2: Dzeko'ya göre bence bir artısı gol vuruşu daha iyi.
1: Kesin.
2: Daha gol.
0: Daha net bitiriyor. Bir de mesela sol kanatta Kerem neden lazım? Bugün şunu görüyorsun. Greenwood o geriye koşuyu yapmıyor. İşte Asensio belki bazen yapmıyor. Ama Kerem o geri koşu yapıyor. O presi birinden alman lazım. Ben Leao

0: takip etmiyor dediğimde çok eleştiriyordum ama demek istediğim o değil. Şimdi Leao bek takip etmesin, problem değil. Ama ters tarafta birileri onun hamallığını da yapmalı. O zaman bütün merkezine çok yük biniyor. Şimdi sadece şunu düşün yani. Kante Gendouzi'nin 50 maç şu yoğunlukta oynadığını düşünün. Ya yani vücut
1: kaldırmaz.
0: Bir noktada kaldırmaz. Orada tabirim için çok özlerim ama ya, hamallık yapmak derler, arka toplamak. Ya Kerem'in pis işleri yapması
1: Bu
0: lazım.
1: tam olarak şuna benziyor olacaksın. Fenerbahçe'de Mehmet Topuz tam olarak 2 sezon Alex'in hamallığı için oynadı. Yani Alex'in arkasını toparlayabilmek
2: Bu
1: için
2: var
1: oynadı.
2: futbolda. Kerem, ben bu rolü kabul ediyorum derse varım. Ya ben yine Hamaliye tarafına geçiyorum artık. Bıraktım ince işçiliği ön tarafı. Ben Hamaliye'ye geçeyim ve toplayayım. Zaten Greenwood var orada. Asensio var burada. Yani yapayım
1: Kalişka
2: derse
1: var, o var, bu var.
2: başına koy.
0: Şunu da biliyor olması gerekir ama tabii. Ya ben bunlar varken atarım da. Aynı zamanda atarım. Bu skor anlamında rahat. Mesela işte bugün Hane'ye bir tane asist geldi ya. Bunlar önemli. Oyuncuyu iyi hissettirir. Bugün Kerem'in ben oyundan çıkarken mutlu
1: Evet.
0: çıktığını düşünüyorum. Hani ben elimden geleni yaptım. Kafa rahat. Alkış
1: Alkış aldı.
0: ciddi bir ona moral olmuştur.
2: Bu arada taraftar Kerem'i ayrıyetten çok seviyor. Gelden beri en kötü oynadığım yer. Fenerbahçe taraftarı daha Kerem'i ben hiçbir maçta bile homurdandığını görmedim.
0: Bir de sahip çıkılması gerekir
2: Yani
0: zaten.
2: hayır, Kerem sevilen, yani bazı oyuncu sevilir. Tribün sever. Bazı oyuncu da hiç sevmez. Ağzıyla kuş tutar, sevmez mesela. Yani
0: Var
2: vardır
0: öyle,
2: bu,
0: var.
2: taraftar şey yapar.
1: Refleks
2: Yani
1: olarak
2: bazı
1: evet.
2: oyuncuyu çok sever, sahiplenir. Kendine yakın hisseder. Ya Galatasaray'dan, yani bir dönem Galatasaray'da oynaması işte vesaire vesaire, bunlar üst alta alta konur. Ben sadece şunu diyorum, Kerem'in yedeği yok.
1: Evet, o anlamda zaten yani. Ben orada %100 bence.
2: Yani Oğuz başka bir oyuncu. Oğuz, yani bence Oğuz sağ ön oyuncusu zaten, sol değil. Yani solda oynuyor.
1: O da fena değildi bence bugün geldiğinde.
2: Bence de iyi ama
1: 5
2: yani
1: dakika bile olsa.
2: artık sağda, ya acaba mesela sağda Greenwood'un birinci alternatifi İrfan Can değil de Oğuz mu mesela? Çünkü İrfan Can'ın da çok Greenwood'un ikamesi olmadığı yani biraz şey belli olmaya başladı artık ufak ufak.
1: Farkı anlıyorsun zaten yani. Greenwood'un oynadığı dediğin gibi yani bence %50 dahi değil
2: Ya,
1: şu an seviyesi.
2: tabii göz öyle bir şey ki. İyi izliyorsun ya. Bir altı iyisi seni mutlu etmiyor.
1: Farkı anlıyorsun zaten
2: Yani
1: hemen. Hemen
2: onu
1: anlıyorsun.
2: istiyorsun yani. Ya tamam abi, bu çıkıyor da bari buna yakın bir şey oynasın hani
1: İstiyorsun.
2: oyunda.
1: Talep ediyorsun. Evet, Greenwood'a yakın bir şey bulmak tabii ki
2: Tabii ki çok zor canım
1: kolay
2: yani
1: değil yani. Onu
2: burada.
1: kabul ediyorum
2: Ya
1: hani.
2: zaten bu Greenwood, ben söyleyeyim o %80'lere falan gel de Greenwood 90 dakika oynar. Zaten Greenwood çok oyundan çıkan bir oyuncu da değil.
1: Değil. Tabii hep oynuyor.
0: Olma. Şey diyorlar ya, versatil.
1: Versatil yani. Evet,
0: Greenwood
1: versatil, doğru.
2: yani
0: bu
2: yetenek seti.
0: bir şey var ya böyle bir
2: Set.
0: bugün 35 kere duyduk onu zaten.
2: Yetenek seti. Bir yetenek seti iyi, bir yetenek seti zayıf.
0: Evet.
1: Ama yetenek seti ise konu, bu takımın yetenek seti çok yukarıda.
0: Top ayağa yakışır ya bazı oyuncuda. Çok böyle bir parmak ucunda koşular.
1: Cool.
0: Cool, çok cool. Sallana sallana bol forma.
1: Uzun
0: Böyle enter.
2: kollu.
0: Ya
2: Zaten bol forma modası var
0: Talisca
2: yani.
0: ile
2: Diğer herkes
0: Greenwood.
2: yapışan giyiyordu. Şimdi biz herkes bol giyiyor.
0: Talisca Greenwood niye bu kadar bol
2: Ben
0: forma
2: Kerem böyle giyiyor.
0: giyiyor? Evet.
2: Asensio'nunki de bol. Ya bak,
0: Evet.
2: eskiden futbolcu small medium giyerdi. Şu anda çoğu large formaların.
1: Ya da belki böyle
2: Evet.
1: mi üretiliyor artık, ya da
2: Şu
1: uzun kollular mı böyle?
2: olabilir. Şu olabilir. Yani bunlar çok temaslı gidiyor ya. Yani çektiğinde gözüken formasyon.
1: Olabilir.
2: Çok yapışık giyinde belli olmuyor çünkü bir
1: Evet,
2: yere
1: çok daha
2: kadar.
1: mantıklı aslında bu.
2: Şimdi
1: Doğru.
2: Talisca biraz faulü falan da göstermeyi
1: Evet.
2: seviyor ya. Ya bunu da yine ismi lazım değil, eski forvetlerden biri söylemişti. Ben hep bir beden büyük giyerim demişti. Hakem
1: Formayı
2: görmez onu görür derdi.
1: çok zekice bence. Çok
2: Yani
1: mantıklı. Mesela
2: mantıklı
1: Rıdvan
2: iş.
1: Hoca da hep 3 numara falan 3 beden büyük Hadi
2: giyerdi
1: o
2: üstüne.
1: dönemde zaten hep
2: Olsun. O yine büyük
1: evet.
2: isterdi.
1: Üstünde de
2: Tabii büyük isterdi ki o şey, o çekme esnemeyi görsün hakem. Yani
1: evet.
2: bugün mesela Talisca'da onu çok anlayabiliyorum.
1: Greenwood öyle bir
2: Greenwood
1: oyuncu
2: zaten
1: zaten.
2: direkt bence. İki beden büyük de giyebilir Greenwood.
3: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sports Dijital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.

0: kim ne dedi?
1: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Dijital Futbol'da Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
2: İkinci yarı Fenerbahçe bu işi 4-5'e götürebilir miydi? Abartmadan söylüyorum. Sturm Graz'ın da 1-2 tane böyle kenardan getirdiği toplar vardı. Özellikle kaleciyle savunma oyuncuları, yani o 6 pası atılan 1-2 top oldu. Hı hı. Onlar tehlikeli olabilirdi. Şikrinyar iyi müdahaleler yaptı. Savunmada bence bugün Fenerbahçe çok iyi bir iş çıkardı. İkinci yarı 4-5 olabilir miydi? Hakikaten olabilirdi. Kerem'le ilgili, Kerem konusu Fenerbahçe'de uzun süredir tartışma konusu. Bugün geldiğinden beri Kerem en iyi maçlarından birini çıkardı. Kerem böyle oynadığı sürece bence hiçbir sorun yok. Bugün ya bu oyunu devam ettirdiği sürece hiçbir sorun yok. Kerem de meseleleri biraz daha bence anlamış durumda. Bu maçın gösterdiği sonuçlardan bir tanesi de bu. Az önce de söyledim.
3: Evet.
2: Geldiğinden beri en iyi oyunlarından birini Kerem Aktürkoğlu'nun sergilediğini söyleyelim. Ancak bence bir şey ortaya çıktı Muzaffer. Katılır mısın?
3: Nedir
2: bir kere,
3: abi?
2: Evet, Talisca işini yapıyor. Talisca önemli bir oyuncu. Doğru zamanda Talisca, ihtiyaç olduğunda işi çözen oyunculardan bir tanesi. 3 gole ulaştı. Son 3 resim maçta 3 gol. Fenerbahçe playoff'a çok yakın. 2-0'lık bir avantajla gidiyor. Müzeki hafta deplasmanda ben Fenerbahçe'nin, ki bugün yine söylüyorum, yani ikinci yarı Fenerbahçe işi bitirebilirdi, fişi çekebilirdi. Evet. Ama şu bence bir kez daha ortaya çıktı. Şimdi Vedat'ın geldiğinden beri biz Vedat'ı görmedik. Vedat Fenerbahçe'nin ilk transferi. Biz bugün ayın kaçı abi? 4'ü mü? 5'i mi?
3: 5'i.
2: 5 Ağustos. Vedat bir ayı geçti. 1,5 aydır Vedat sakatlığından ötürü sahalardan uzak. Bugün yedekler arasındaydı. Ama henüz Fenerbahçe ondan faydalanamadı. Ama biz maçın ikinci yarısında özellikle şunu gördük. Fenerbahçe'nin net golcü sıkıntısı var abi. Bir kere bunu söylemek lazım. Evet. Çünkü o iş başka bir iş. Yani buna çok sayıda örnek verebiliriz. Yani Icardi bir striker'dı. Geldiği anda abi iki toptan bir tanesini atıyordur. Yani atmak zorundasın zaten. O yüzden söylüyorum, yani Fenerbahçe bugün maçın ikinci yarısında bu işi hakikaten 4'e 5'e götürüp daha ilk maçtan playoff'u garantileyebilirdi. Elinde çok büyük bir avantaj var. Oyun Fenerbahçe'de özellikle geçen haftaki oyundan sonra bu hafta bence moralleri çok toparladı. İşte Fenerbahçe bu dedirtti. Transfere gelince de böyle transfer yaparsın. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi takımların seviyesi başkadır. Özellikle son yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray seviyesi başka bir seviye. Ona yönelik, 11'e yönelik oyuncular alacaksın. Bunu bir kez daha Fenerbahçe'nin bugünkü maçta gösterdiğini altını çizmek lazım. Yeni olduğu için söylüyorum. Ake çok iyi bir maç çıkardı. Greenwood hazır olmamasına rağmen attığı gol, topu olumlu kullanması belli. Adam zaten bağırıyor. Ondan beklenti çok yüksek. Ancak tekrar etmekte fayda var. Fenerbahçe'de abi bak, golcü şart.
3: Evet.
2: Golcünün şart olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Talisca net bir golcü mü, merkez oyuncusu mu? Değil. Oradaki beceri başka. Şimdi Vedat geldiğinde biz Vedat'ı göreceğiz ama Vedat'a bir şey olduğunda Fenerbahçe'de bu sorunu kim çözecek?
3: Tabii.
2: O yüzden az önce sen de söyledin, golcü kim olacak diye. Birazdan onları da konuşuruz. Fenerbahçe'nin mutlaka ama mutlaka burayı doldurması gerektiği bence bir kez daha ortaya çıktı. Yani bu kadar iyi bir oyundan sonra, iyi bir skordan sonra bunu söylüyorum. Tekrar altını çiziyorum. Fenerbahçe bugün maçın ikinci yarısında 3'ü 4'ü hatta 5'i de bulabilirdi. Ama bunları atman lazım. Atmak için de net bir golcüye ihtiyaç var. Fenerbahçe de şimdi bunun üzerine çalışıyor. Diğer yandan bugünkü oyuncu değişiklikleri yine tartışılacaktır. Birlikte maçı izledik. Özellikle son bölümde tekrar Fenerbahçe oyun üstünlüğünü hücumda aldı ama Asensio ve Greenwood ikisi aynı anda çıkınca Fenerbahçe'nin rakibin üzerinde kurduğu baskı, o bölgede topu tutma yeteneği ve birikiminin kaybolduğunun altını çizmek lazım.
3: Katılıyorum.
2: Bir kere İsmail Kartal'ın yapması gereken şeyin bir kez daha ortaya çıktığını düşünüyorum. Bugün hocanın çıkardığı bu 11, buraya bir golcü eklemesi gelecek. Zaten hani Vedat'ın oynayacağını düşünüyoruz. Ya da bir golcü gelecek. Fenerbahçe'nin 11'inin temelini bu oyuncular bence oluşturuyor. Burada ısrar etmek lazım. Özellikle Asensio ve Greenwood değişiklikten sonra Fenerbahçe'nin bir ritim düşüklüğü yaşadığı da açık.
0: İleride
2: bu arada
0: top
2: hiç
0: tutamadı.
2: Mi çıkmayacaklar? Tabii bu oyuncular oyundan çıkacaklar, yani sürekli burada oynayacaklar diye bir durum söz konusu değil. Ama ilk yarıdaki oyun, özellikle bu Greenwood ve Asensio'nun çıktığı dakikaya kadarki oyunda dahil olmak üzere Fenerbahçe iyi bir takım olduğunu bugünkü maçta gösterdi. Tekrar tebrik edelim. Doğruya doğru demek lazım. Bu oyunda, bu 11'de ısrar etmek gerektiğini, daha fazla ezberin olması ve alışkanlığın olması gerektiği konusunda bende bir düşünce var. Fenerbahçe Şutrum Graz maçın ne olacak sorularına bugün çok güçlü bir yanıt verdi. Camiayı daha da böyle bir kendine getirdi. Taraftarı hep maçın içerisinde tuttu. Bir de şu var tabii. Greenwood'un gelişi, attığı gol, iyi oyun. Bugün Fenerbahçe'nin yükseliş döneminin başlaması gerekiyor.
0: Abi günün sonunda buradan şunu görmüş oluyoruz. Yani %100 hazır olmamasına rağmen sizi işte Greenwood gibi

0: Galatasaray'dan örnek vereceksek, Osimhen gibi net etki edecek oyuncular sizi şampiyon ya yapıyor ve başarıya
1: bu
0: götürüyor.
1: Bu seviyenin oyuncuları bunlar. Mutlaka yedek oyuncu gelecek vadeden oyuncular alabilirsin. Ama bu seviyelerde oynayan oyuncuların kalitesi çok belirleyici oluyor. Yani bugünkü maçın temel, bak, bu adamlar senin kadar koştular mı? Koştular. Mücadele ettiler mi? Ettiler. Sert takım mı? Sert takım. Sen buna karşılık verdin mi? Verdin. Yani. Ama kalitenle, oyuncu kalitenle bu işi bugün çözmeyi başardın. Çok daha farklı da olabilirdi. Fenerbahçe dediğim gibi ilk yarıda işi bitirebilirdi. İlk maçta işi bitirebilirdi. Ama bir golcü sorunu olduğu tekrar ortaya çıktı. Hani bu 3'ü 4'ü atma meselesi var ya. Hı hı. Yani bazen atmadığın zaman başına bela oluyor.
0: Tabi Allah korusun orada maçın başında yiyeceğin bir gol seni paniğe sürükler.
1: Ve çok net fırsatlar. O ceza alanı golcülüğü başka iş abi.
0: Tabi abi, geleni atmak, oradaki organizasyonu yapmak önemli. İstersen buradan da yavaş yavaş şey konusuna geçelim isterim. Şimdi Fenerbahçe'de golcü konusunda çok fazla isim yazılıyor ve çiziliyor. Son dönemde en çok benim duyduğum isimlerden birisi, hem Kerem'le olan eski bağından da ötürü sanıyorum daha fazla konuşuluyor, Pavlidis ismi gündemde. Fenerbahçe golcü stratejisinde ne yapacak, senin düşüncen ne? Endrick ismi konuşuluyor, Pavlidis konuşuluyor, Vlahovic birçok takım için konuşuluyor ama Fenerbahçe için de adı geçen oyunculardan birisi. Girassi hala gündemde. Sen buradaki Fenerbahçe'nin stratejisi nasıl olacak, ne düşünüyorsun?
1: Şimdi ona gelmeden önce bu şey konusunda, Osterbolde'nin durumu konusunda devrede konuşup tekrar toparlamak lazım.
0: Buyurun.
1: Ya yani oyuncunun sakatlığı bana ve herkese şunu anlattı. Muhtemelen 3 ya da 4. derece bir yırtık. Umarım öyle değildir ama öyle görünüyor. Böyle olursa çok uzun süre sahalardan uzak kalacak. Yani görüntü şu, böyle en az 2 ay, en çok 4 ay bandında Osterwolde sahalardan uzak kalacak gibi duruyor. Fenerbahçe'nin özellikle bu yabancı sınırı meselesinde elinden çıkarması gereken oyuncular var. Ve bu operasyonu Fenerbahçe şu dönemde özellikle Fred de başta olmak üzere bunlar üzerinden yapmadı. Henüz bu oyuncular gitmedi. Oradaki temel mesele de, bence temel mesele de şuydu. Talişka da dahil olmak üzere. Şimdi yeni takımı Fenerbahçe oluşturuyor. Önemli bir nokta var. Şampiyonlar Ligi'ne girmek. O yüzden eldeki oyuncuları bu dönemde olabildiğince en iyi şekilde değerlendirip Şampiyonlar Ligi'ne girip ondan sonra satışı ile ilgili operasyonu sonrasına bırakmak gibi bir düşünce, bir plan vardı. Bence o plan işliyor. Hatta Fred konusu çok konuşuluyor. Menajeri geldi gitti. Biz geçen hafta ikinci şey maçından sonra
0: Gornik
1: Zabze maçından sonra Sports Digital'de yayındayken de söyledim. Ben dedim Fred'in en azından bu Sturm Graz maçlarından önce yollanacağını düşünmüyorum. Açıkçası. Ve öyle de oldu. Belki Sparta Prag Lyon eşleşmesi sonrası, yani Fenerbahçe playoff'a artık çok yakın. Playoff sonrasına da bu bırakılabilir. Çünkü Fenerbahçe açısından hayati öneme sahip konulardan bir tanesi. Bu toparlamayı yaptıktan sonra Osterwolde'ye gelelim. Burada Fenerbahçe oyuncular yollayacak. Ben Osterwolde'nin satılma ihtimalinin, gönderilme ihtimalinin en azından 4 tane oyuncu var Fenerbahçe'de. Bir oyuncunun, en az bir oyuncunun daha geleceğini düşünürsek 4 tane Fenerbahçe yabancı yollamalı. Yollaması gerekiyor. Kimler bunlar? İşte Talişka ön planda görünüyor. Fred ön planda görünen oyunculardan bir tanesi. Asensio o oyunculardan, pardon, Semedo o oyunculardan biri görünüyor ama bugün bence çok iyiydi. Osterwolde bu isimlerden biri. Fenerbahçe bir oyuncunun daha geleceğini düşünürsek ben Fenerbahçe'nin bu 4'ten 3'ünü yollayacağını düşünüyorum. Ve fakat şöyle oldu. Osterwolde'nin sakatlığı. Şimdi böyle olunca bu oyuncunun transferi ister istemez
0: sıkıntıya girer.
1: Yani sakat oyuncuyu kimse satamaz.
0: Tabii canım.
1: Şimdi bu durumda şöyle olur. Fenerbahçe Osterwolde'nin, tahminimi söylüyorum, lisansını çıkarmaz. Devreye kadar maaşını öder. O askıda kalır. Fenerbahçe'nin oyuncusu olarak kalır. Bunu söyleyeyim. Başka
0: olabilir.
1: Mantığı
0: başka bir şey mantık, yapamazsın zaten.
1: Başka bir mantık yürütemiyorum. Oyuncunun
0: mantıklı
1: durumuna
0: olan
1: göre
0: bu, yani doğru.
1: Oyuncu bir ay sonra 20-25 gün sonra sahalara dönecek durumdaysa başka bir karar. Ama görüntüsü sanki öyle değil. Daha uzun sürecek. 3 ayı 4 ayı bulacak gibi duruyor. Bu durumda elde bu kadar şişkinlik varken Fenerbahçe'nin bu durumdaki oyuncuyu satması da çok zor olacağını varsayarak söylüyorum. Bu oyuncunun sözleşmesini, lisansını çıkarmaz ve devreye kadar askıda kalır diye düşünüyorum. Bu yeni gelişen bir şey.
0: Bu
1: Bugün
0: tabii.
1: olan bir durum. Golcü konusu elzem oldu, bir kez daha ortaya çıktı. Bunu şuradan alalım. Galatasaray'da bak, bence o çok iyi bir örnektir. Galatasaray'ın elinde Icardi varken Icardi 2 sezonu çıkardı. 3. sezona girerken Galatasaray'da Icardi'nin arkasında golcüler vardı ama yani Icardi'nin önünde golcü yoktu. Ve Galatasaray 3. sezona girerken Icardi varken gitti Osimhen aldı. O sezon acaba nasıl olacak? İkisi birlikte oynayacak mı, oynayamayacak mı diye tartışılırken Galatasaray'ın elinde 2 tane büyük oyuncu var. Bu ikisini nasıl oynatacak diye tartışılırken birden ne oldu? Icardi sakatlandı. Galatasaray Osimhen'i almamış olsaydı eğer o
0: Patlayacaktı.
1: sezon, hatta almadığını farz ederek söylüyorum, geride kalan sezonda ciddi anlamda sıkıntı yaşardı. Fenerbahçe'nin elinde geçen sezon 3 tane sezona başlarken 2 tane golcüsü vardı. 3 tane değildi, 2 tane golcüsü vardı. Biri En-Nesyri'ydi, diğeri Duran'dı. Bunların ikisini de devrede yolladı. Gitti
0: Şerefi
1: Şerif'i
0: getir.
1: getirdiler. Umarım o da iyi bir futbolcu olur ama o
0: İnşallah.
1: golcü operasyonundaki başarısızlık Fenerbahçe'nin geçen sene şampiyonluğuna mal olmuş bir konudur. Niye bunu söylüyorum? Galatasaray geçen sene çok ciddi sıkıntılar yaşadı. En kötü olduğu sezonda en kolay şampiyonluğunu aldı. O konuda en büyük yardımın da Fenerbahçe'den geldiğini söylemek lazım. Bugünkü maçın gösterdiği şey şart oğlu şart. Vedat var. Ama Vedat'ın bu sakatlığı iyi alamet değil. Uzun süredir dönemiyor. Şimdi bu yaştaki oyuncularda sakatlıkların dönüşleri daha uzun olabiliyor ve forma girmesi de hemen bugünden yarına olmuyor. O yüzden Fenerbahçe'de başta Aziz Yıldırım olmak üzere yönetimin özellikle atak oyuncusu, golcü konusundaki ısrarının ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ancak burada konu şu: Fenerbahçe gidecek ve bir golcü daha alacak. Bu kanat forvet mi olur? Kerem böyle oynadığı sürece evet denebilir ama abi işte son vuruşta bir yerde bu işi bitirmen lazım. Bitiremediğin zaman o sorunu yaşıyorsun. Bugün Fenerbahçe'de Kerem çok iyi oynadı. Çocuğun hakkını yemeyelim. Gerçekten de çok iyi bir
0: Özellikle savunma tarafında
1: savunma
0: inanılmazdı.
1: tarafında, hücumda enerjisi bitmeyen bir Kerem
0: Evet,
1: Aktürkoğlu
0: evet, evet.
1: vardı. Geldiğinden beri Fenerbahçe'deki en iyi maçlarından birini oynadı. Ama bitiricilik başka bir şey. Her ne kadar iyi oynarsan oyna, golü atamadığın zaman, skor alamadığın zaman o gün o oyununla hatırlanıyorsun ama toplama bakıldığında belki de o atamadığın gol, alamadığın puan senin
0: Hafızalarda kalıyor,
1: şampiyonluğuna
0: tabii.
1: engel olabiliyor. Aziz Yıldırım'ın temel motivasyonunun şampiyonluk olduğu düşünüldüğünde Fenerbahçe'nin bu seneki transfer operasyonunda soru işareti olmayan oyuncuların alınması kadar doğal bir durum yok. Fenerbahçe gibi takımlarda da bu iş böyle yapılır. Aziz Yıldırım bir kez daha transferin nasıl yapılması gerektiğini bence gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Golcü meselesi senle de burada çok defa konuştuk. Nasıl bir golcü alacak Fenerbahçe?
0: Evet.
1: Şimdi Vedat'ın gelişinden sonra Fenerbahçe gitti. Ake'yi aldı, sonra Greenwood aldı. Çok uzun süre Cirasi de konuşuldu. Cirasi Fenerbahçe'ye gelebilir mi? Hala Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var ve Fenerbahçe bence Cirasi konusunda bekleyerek, doğru adımlar atarak oyuncuyu ve kulübü de bence yavaş yavaş istediği noktaya doğru çekiyor. Hatta bir sonra yayında seninle konuşmuştuk. Cirasi'nin menajerinin kulübü arayıp biz hazırız gelmeye dediğini de aktarmıştım. Burada golcü konusunda esas kafa karışıklığı şu: alınacak oyuncu doğrudan Vedat'la birlikte oynayabilir mi? Yani 4-4 kim oynamalı? İsmail Kartal buna karar verecek. Yani diyelim ki Pavlidis'i aldın. Vedat'ın da sahnede olduğu bir senaryodan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü Fenerbahçe yönetiminin motivasyonu ve bence Aziz Yıldırım'ın motivasyonu şu: biz eğer bu paraları veriyorsak bu oyunculara, bu oyuncular sahada olmalı. Yani birinin 70 dakika, diğerinin 20 dakika oynadığı operasyondan bahsedilmiyor. Bu büyük paralar veriliyorsa eğer
0: Sahada
1: ikisinin de
0: olmalı.
1: aynı anda oynayabileceği bir sistem, bir düzen olmalı. Şimdi Vedat'ın bu sakatlığı meselesi, Vedat'ın bu durumu, bugünkü maç bir kez daha gösterdi ki Fenerbahçe'nin mutlaka ama mutlaka içeride merkezde bu işi her zaman çözebilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu bence şart. Bunu yapmazsan yarın öbür gün ister istemez sıkıntılar yaşarsın. Yani Bugün Fenerbahçe ilk maçta çok büyük bir avantaj aldı. İlk maçta işi bitirip playoff'a kaldı dedirtmek varken

0: playoff'un
1: kapıyı araladı.
0: Kapıyı ciddi anlamda aralamış. Evet. Artık büyük bir favori olarak oraya şeye gidecek olan.
1: Deplasmana gidecek.
0: Avusturya değil mi? Evet. Avusturya'ya gidecek olan bir Fenerbahçe var. Vedat'ın durumu şu anda belli ki bir soru işareti.
1: Tabii tabii.
0: Kanat forvet meselesi temel öncelik bence kanat forvet. Bunu yaptığım görüşmelerden yola çıkarak da söylüyorum. Yani Leo konusu Fenerbahçe'nin hala önceliklerle gelmesindeki konu bir kanat forvet daha alınması noktasıydı. Ama Leo'ya Galatasaray'ın da devreye girmesi, Fenerbahçe tarafının biz bugün 40 milyon euroyu versek alacak noktada olduklarını ifade etmeleri. Ancak günün sonunda büyük bir para harcayacaksın. Bu parayı oraya mı basmak lazım? Yoksa son yıllardaki tecrübelerden yola çıkarak bir golcü mü almak lazım? Şimdi sana soruyorum. Sen bugün olsan, Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsan, evet, izleyenlerimize de soralım. Bir kanat forveti mi alırsın yoksa golcü mü alırsın?
1: Ben bir kanat forvet alırım şu anda. Benim düşüncem o yönde yani.
0: Ama içeride de sorun çözecek. Yani Vedat'ın olmadığı anda işi bitirecek bir adam. Şimdi Talisca kalırsa eğer planlamayı biraz daha başka yapabilirsin. Ama Talisca o merkezde bu işleri Fenerbahçe'de sürekli yapacak oyuncu mu? Güven aralığı yüksek bir oyuncu mu? O tartışma konusu.
1: Kim için söyledin abi? Bir daha
0: Talisca için söyledim.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe bir oyuncu daha alacaksa valla.
1: Sen ne düşünüyorsun? Ben de sana sormuş olayım bu vesileye. Sen daha net bir golcü tarafındasın galiba.
0: Ben özellikle net golcü konusuna.
1: İşte Vedat'ı göremedik ki ama abi.
0: Ya göremedik de Vedat sezon içerisinde.
1: Yani şimdi evet bu sakatlığı dönüşü, yaşadı
0: bak,
1: da.
0: Geri dönüşü çok uzun.
1: Hep yaşar mı
0: bence
1: acaba?
0: Bence çok uzun sürdü geri dönüşü.
1: Evet, o biraz ürkütüyor.
0: O yüzden bu Pavlidis konusu çok konuşuluyor. Ben yönetimden evet Pavlidis'le biz görüşüyoruz gibi bir bilgi edinemedim, onu söyleyeyim. Peki. Ama iddialar bu yönde. Benfica'nın ister istemez böyle bir durumda Pavlidis için isteyeceği para yüksek bir paradır. Fenerbahçe'nin
1: 50 milyonlardan
0: 30,
1: bahsediyorlar.
0: 30 milyonlar seviyesinde bir bonservis bedeliyle bu işi çözme konusunda bir arzusu olduğunu biliyorum. Ve şu Fenerbahçe tarafından isim yok ama hani bu golcü işinin, Aziz Yıldırım da bunu şeyde divanda söyledi biliyorsun. Golcü işini ben çok uzamadan tamamlanacağını açıkçası düşünüyorum. Ve hatta acaba burada işte golcü mü yoksa Fenerbahçe bir kanat forvet mi alacak? Gidip 40 milyon euroyu Leo'ya verip getirecek mi diye sorduğumda da yani 40'ı oraya vermektense 30 milyon euroya oraya güçlü bir golcü almak ve geçen yıllarda yaşanan tecrübelerden yola çıkarak da burada Fenerbahçe'nin net bir golcüye ihtiyacı olduğu yöndeki görüşler de var. Pavlidis konuşuluyor. Ama
1: ilk gündeme getiren de sen oldun.
0: Fenerbahçe'de bence Leo konusunu konuşmuştuk hatırlarsan.
1: Evet.
0: Fenerbahçe tarafı diyor ki 40'ı verirsek alırız. Galatasaray'ın böyle bir arzusu var. Aziz Yıldırım'ın özellikle burada madem Galatasaray bu paraları veriyor alsınlar. Ne yapalım? Biraz fiyat yükseltme politikası da bence orada vardı ama Fenerbahçe gitti bir görüştü. Eğer buradan inmiyorsa onun da Fenerbahçe'nin de kafasında bir talep var. Eğer Galatasaray parayı veriyorsa buyursun Galatasaray alsın noktasına gelmiş durumda. Ama Fenerbahçe tam olarak bu işten vazgeçti mi Leao konusunda? Bence Fenerbahçe o işi bekletecektir. Ve iş şuna doğru gidiyor. Fenerbahçe iki tane oyuncu alacak. Bir kenar forvet, bir de merkezde bir golcü alacak bence Fenerbahçe. Burada merkezdeki büyük parayı kime verecek sorusuna şu anda ben bir yanıt veremiyorum.
1: Yani birinden birine daha fazla bir para verilecek ama bu golcü mü olacak yoksa kanat forvet mi olacak? Bu yönetimin kararı olacak. Bunu da hep beraber yaşayıp göreceğiz.
0: Ya ama iki oyuncu geleceğini düşünüyorum.
1: Sen iki
0: ben.
1: Oyuncu gelecek
0: ben
1: diyorsun.
0: Ben iki oyuncu geleceğini düşünüyorum. Aziz Yıldırım da zaten U23 kontenjanından yola çıkarak bir tane daha 2003 sonrası doğumlu bir
1: bu
0: futbolcu.
1: Endrick ismi çok konuşuluyor işte. Bu
0: alabileceklerini söylemişti.
1: Evet, Endrick.
0: Şimdi yeni burada konuşulan Rashford meselesi. Rashford konusunda da Fenerbahçe'nin bir isteği var. Ancak oyuncuyu ikna etme noktası o da pahalı bir oyuncu. Biraz onu kenar oyuncusunu Fenerbahçe zamana yaymış görünüyor. Ama görüntü

0: Valla karışık orası, ben sana söyleyeyim. Yani sağ gösterip sol vurabilirler. Bu Vedat'ın durumu, bugünkü oyun bana şunu anlatıyor. Fenerbahçe
1: Golcü lazım.
0: net bir golcü daha Fenerbahçe'ye lazım. Yani bu kadar yatırım yapmışken, bu hedefleri bu kadar büyütmüşken Fenerbahçe'nin ve bu kadar değerli bir kadro kurmuşken bir bacağı eksik bırakacağını açıkçası
1: Ben
0: düşünmüyorum.
1: de yani özellikle Sayın Aziz Yıldırım'ın transfer politikasını gördükten sonra başkan olduğu süreçten bugüne kesinlikle oraya doğru hamleleri yapacaktır ve kararı hangi yönde verirse versin abi, katılır mısın bilmiyorum. Hangi taraftan kararını verirse versin, Aziz Yıldırım'ın kararının da çok fazla tartışılacağını düşünmüyorum. Yani büyük parayı kanat forvete de verse aman başkan sen nasıl böyle bir şey yaptın bence denmez. Golcü'ye de verse neden kenar forvet almadın başkan denmez diye düşünüyorum. Yani bu transfer sürecinde Sayın Aziz Yıldırım'ın taraftar nezdinde bir güven sağladığı açık ve net.
0: Bir de kurşunu çok doğru atmak lazım ama. Yani net Fenerbahçe'de sorun çözecek, golü atacak oyuncu lazım. Bu Rashford olursa bunu bu adam yapar mı sorusuna yanıt evetse o. Ama tekrar ediyorum, özellikle Fenerbahçe Vedat'a da bu kadar büyük bir harcama yapmışken Vedat'ın da dışarıda kalacağı bir transfer politikası yürütmek istemiyor.
1: Anlıyorum ama mesela
0: Valla
1: sen
0: karışık
1: diyorsun
0: karışık
1: ya.
0: biraz. Yani tam olarak Fenerbahçe orada işte Pavlidis, Rashford bu seviyede isimler konuşuluyor. Leao'nun da ben Fenerbahçe için hala gündemde olduğunu düşünüyorum. Az önce anlattım. Cirasi Fenerbahçe şu ortamda bu paraları verdiği anda bu oyuncuları getirebilecek durumda. Görüntü o ki orada karar vermeye çalışıyor.
1: Ama şey tabii zor bir iş oluyor abi. Şimdi sen mesela hani net bir golcü kısmından bahsediyoruz şimdi. Net bir golcü getirdiğini
0: Yani Pavlidis'i
1: varsayalım.
0: aldığın zaman
1: Tamam. Vedat'la ikisini oynattığında ileriden kimi keseceksin bu sefer?
0: nerede bir daha söyle?
1: İleriden hücum hattından kimi çıkaracaksın? Vedat'la
0: İşte
1: Pavlidis aynı anda sağda olursa.
0: buna da İsmail Kartal karar
1: Hayır
0: verecek.
1: yani şimdi mesela Kerem'i kestin. Sol tarafa kimi koyacaksın? Yani anladın mı? Senin aldığın iki forvetle oynaman mevcut şu anda kadronda mümkün değil ki senin. Greenwood'u kesemezsin. Asensio'yu kesemezsin.
0: O yüzden yani kanat forvet
1: Zaten oraya
0: konusu,
1: gidiyor mantık ya.
0: kanat forvet konusu Fenerbahçe'de en başından beri daha güçlüydü ama şimdi kafalar biraz orada bence değişti. Bence değişti. Bir de gidilen oyuncular, istenen paralar şimdi masaya konuluyor. Elimizde ne var? Örnek veriyorum. Pavlidis var. Biz bunu kaça alabiliyoruz? 40 mı? Leao'yu kaça alabiliyoruz? 40 mı? Biz o zaman gidelim Pavlidis'i alalım. Pavlidis Kerem uyumu Fenerbahçe'ye
1: Evet.
0: başka bir şey düşündürüyor. Örneğin. Ama bugün bir kez daha tekrar ediyorum ortaya çıktı. Çok güçlü bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Çok nokta atışı bir oyuncu daha almak istiyor. Gol atacak bir adama ihtiyaç var.
1: Bu net. Bu geçtiğimiz sezondan bu yana konuştuğumuz net bir konuydu. Fenerbahçe'de transfer politikaları bu şekilde ilerliyor. İlerleyen günlerde de göreceğiz kimler gelecek, kimler gidecek. Gelecekler kadar gidecekler konusu da önemli. Galatasaray'da hala ses seda yok. Var mı orayla alakalı söylemek istediğim bir şeyler? Galatasaray taraftarı artık her geçen gün haklı olarak yani küplere biniyorlar.
0: Şimdi Galatasaray'da problem şu, ben para yok bak söylüyorum.
1: Var diyor Abdullah Kavukçu.
0: Varsa yapsın o zaman.
1: Yapmıyor.
0: Yani neden yapmıyor? Çünkü
1: İşte.
0: Dursun Özel o paraları harcamak istemiyor kardeşim, bu kadar net. Orada Galatasaray'da büyük bir bence çatışma var zaten, bu açık bir şekilde söylenmese de görüntüye baktığın zaman, manzaraya baktığın zaman bunun ortaya çıktığını altını çizmek lazım. Şimdi Trabzon gidiyor Salah'ı alıyor. Beşiktaş gidiyor Belçika milli takımının önemli oyuncularından ve Arsenal'den Trossard'ı
1: Evet.
0: getiriyor. Fenerbahçe gidiyor Ake'yi getiriyor. Greenwood'u getiriyor. Vedat'ı alıyor. Büyük bir oyuncunun daha peşinde. Galatasaray diyor ki biz onlara göre transfer yapmayacağız. Haklıdırlar. Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. Haklıdırlar. Ama paramız var. Sıkıntı yok. Transfer yapacağız. Ben de hep diyorum ki ya madem para var, madem kaynak sorunu yok, o zaman sen bu transferleri yaparsın, bitirirsin. Hem kamuoyu baskısını yemezsin hem de senin bu kadar üzerine gelmezler. Ve getireceğin oyuncuyu da lige daha hazır hale getirirsin. Mevcut takımla daha erken çalışırsın, bu noktaya getirirsin. Şimdi herkes bu kadar transfer yaparken Galatasaray'ın ya biz zaten çok rahatız, sıkıntımız yok meselesini, paramız var, biz zaten en iyisini getireceğiz diyerek anlatması bana inandırıcı gelmiyor. Herkes bu kadar bunları yaparken Galatasaray bugün sıkışmış durumdaysa, istediği oyuncuları getiremiyorsa, daha ekonomik koşullarda bir operasyon yapmak istiyorsa, ki bu da anlaşılabilir bir durum, altını çizeyim. Bunun paramız var denilerek anlatılması inandırıcı olmuyor.
1: Peki. Şunu
0: Fenerbahçe çok mu büyük kaynaklara sahip de bu transferleri yapıyor? Hayır. Ciddi sıkıntıları var. Ama yeni kaynaklar yaratarak Fenerbahçe o atakları yapıyor. Trabzon gidiyor, o parayı harcıyor. Beşiktaş gitti, Trossard'ı aldı, ki aldıktan sonra da lisans çıkarma işlemlerinin bile bu arada ne kadar çok zor olduğu bir kez daha ortaya çıktı. O yüzden Galatasaray'ın paramız var, biz başkaları gibi değiliz gibi laflarının ben inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Para varsa gider basar alırsın.
1: peki, o konuyu tekrar konuşmaya devam ederiz. Cihan Kamer Fenerbahçe TV'ye bazı açıklamalarda bulunmuş. Özellikle forvet konusuyla alakalı şöyle net bir cümle kurmuş kendisi. Demiş ki forvet transferi playoff'a yetişecek demiş. Bu önemli bir detay abi. Playoff'a forvet transferini yetişeceklerini açıklamış Sayın Cihan Kamer. Sonrasında da Osterwolde ile alakalı da 3-4 hafta olamayacak gibi gözüküyor
0: İyi o zaman.
1: demiş.
0: 3-4 hafta
1: 3-4
0: ise iyi.
1: haftaysa bence de çok iyi.
0: Yani bir ay sonra sahalarda olacak o zaman.
1: Evet yani.
0: Umarım öyle olur.
1: O da o şey. Tabii daha detaylı bakılır
0: Ya
1: orada
0: şöyle
1: ama.
0: oldu, yani görüntüden yola çıkarak yorum yapıyoruz. Neden? Çünkü Adale sakatlığı yaşayan oyuncular da şöyle oluyor. Hani birinci derece, ikinci derece sakatlıklarda oyuncu şey yapıyor. Bacağını tutuyor, yürüyerek çıkıyor. Doğru mu kardeşim? O görüntüden anlıyoruz. Burada attığı depar sonrası o şeyi de görüyorsun bu arada. Bacak duruyor birden.
1: Vuruyor vuruyor yani, bayağı acı
0: Çok
1: çekiyor
0: kötü bir
1: çocuk
0: sakatlık.
1: yani,
0: Umarım
1: kötü
0: öyledir
1: orada.
0: yani. Umarım
1: İnşallah
0: öyledir.
1: öldür.
0: Ama eğer çok uzarsa, yani dördüncü derece falan bir yırtık olursa, bu ligin ilk devresini neredeyse kapatması anlamına gelir. Böyle bir durumda da Fenerbahçe lisans çıkarmaz.
1: Tabii. O en mantıklısı
0: O
1: o
0: hani
1: abi.
0: biz satalım mı satmayalım mı noktasında Fenerbahçe'nin artık kararsız kaldığı bir nokta olmaz. Orada hani bahsettik ya, 14 artı 4'e göre, 10 artı 4'e göre
1: Evet.
0: transfer yapmak zorunda. En az 3 oyuncu yollanacak. Bu durumda devreye kadar Osterwolde dışarıda kalır. Bu bir tahmin tabii.
1: Tabii en önemli manşet forvet transferi playoff'a yetişecek demesi, ki biz de burada Fenerbahçe'nin bir net golcüye, bir forvete, golcüye ihtiyacı olduğunun üstüne basa basa konuşurken, Fenerbahçe yönetimi de bunun aslında ne kadar farkında olduğunu Sayın Cihan Kamer çıkıp ilk, bu arada cümlesi bu oluyor.
0: Tam olarak
1: Onda
0: onu mu söylüyor?
1: evet, o şekilde söylüyor. Diyor ki forvet transferi playoff'a yetişecek şeklinde
0: Tamam.
1: açıklaması var Sayın Cihan Kamer'in.
0: Ya ama o önemli çünkü şundan ötürü
1: Yani demek ki
0: çok
1: görüyor.
0: önemli.
1: Onlar da görüyorlar yani.
0: Hayır, şundan ötürü çok önemli. Sen Şampiyonlar Ligi'ne girersen
1: Tabii.
0: başka bir şey. Şampiyonlar Ligi'ne giderken de elinde güçlü bir golcünün olması, orayı tamamlayıcı bir golcünün olması önemli. Gittin, playoff'u geçemedin, sonrasında getirdin golcüyü. Tabii ki değerli olacaktır. Ama o golcüyü belki playoff öncesinde getirsen Şampiyonlar Ligi'ne girecek ve başka bir hikaye yazacaktın. Motivasyonun Şampiyonlar Ligi olduğunu
1: Tabi
0: da
1: tabi tabi.
0: düşünürsek, Fenerbahçe'nin oradaki planlamasında zaten görüntü şu. Aziz Yıldırım'ın dediği gibi yürüyor. O oyuncu kim olacak onu hep birlikte göreceğiz.
1: Ben çok merak ediyorum yani. O kadar çok isim çünkü yazıldı çizildi ki abi. Yani kimi istiyorum onu da bilmiyorum artık.
0: Ben iki
1: Sen
0: oyuncu,
1: iki
0: bak tekrar
1: diyorsun.
0: söylüyorum, Fenerbahçe iki oyuncu alacak.
1: Bence şöyle olacak abi. Forvete,
0: Ana
1: playoff'a.
0: parayı nereye gömecek onu göreceğiz. Bu ikinci oyuncu, yani biri kesin baba oyuncu olacak da, ikinci oyuncu Aziz Yıldırım'ın dediği mesele. 23,
1: Yaş al.
0: 2003
1: Al uygun.
0: ve sonrası.
1: Evet.
0: Bu arada orada Şerif'in gitmesi de yüksek ihtimalli bir durum diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi dedin ya parayı nereye gömeceği merak konusu diye. Bence eğer playoff'a forvet yetiştireceklerine dair bu kadar net konuşuyorlarsa, bence parayı forvete gömüyorlar demek ki işi bitiriyorlar yani.
0: Görüntü o.
1: Yani öyle
0: Görüntü o.
1: gözüküyor. Yani
0: Görüntü
1: mantık
0: o.
1: yürüttüğünde, çünkü
0: Yani
1: kanat forveti ya da kenar
0: Fenerbahçe.
1: oyuncusunu ilerleyen süreçlerde de takıma dahil edebilirsin.
0: Şimdi burada şu da var. Yani evet, Fenerbahçe'yi hızlı oynatacak, hızlı kaleye götürecek, gole götürecek kenar forvet meselesi. Şimdi Greenwood bunlardan bir tanesi. Görüyorsun işte bu arada.
1: Evet.
0: Yani hazır değil henüz. Ama gol attı mı abi? Attı.
1: Tabii
0: Hızlı
1: tabii.
0: gidebiliyor mu? Gidebiliyor. Sorun çözebiliyor mu? Çözebiliyor. Burada Kerem konusu kritik bir mesele.
1: Çok.
0: Bugün çok iyi bir maç çıkardı.
1: İstikrar önemli.
0: Kerem'den Fenerbahçe ne kadar faydalanırsa eğer, Kerem ne kadar iyi olursa Fenerbahçe'nin elini o kadar rahatlatacak, mali açıdan da rahatlatacak bir oyuncu. Gidişat ama şeye doğru gidiyor bence de. Yani golcüye doğru gidiyor.
1: Öyle gözüküyor.
0: Tekrar ediyorum, Fenerbahçe'de bugün 2-0 değil 4.

0: 4-5'e gidebilirdi.
1: Net.
0: Sıkıntısı golcü olduğunu tekrar altını çizeyim.
1: Yavaş yavaş toparlayacağım. Salah transferi.
0: Bu Pavlidis konusu da yani o belli ki konuşuluyor.
1: Evet.
0: Yani Benfica'daki Pavlidis Kerem uyumu işe kabartan bir mesele. Tekrar altını çiziyorum. Kerem bugün çok iyi oynadı. Bugünden bağımsız tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin bedavaya oynattığı bir oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Paraya Hakan Safi veriyor. Parayı kulübe ödüyor Hakan Safi. Kulüpte oyuncuya o parayı ödüyor. Bedava oynattığın milli takım oyuncusundan da bu kadar kolay vazgeçemezsin. Sanki iş böyle taşları yan yana koyuyorum.
1: Golcuya
0: daha çok
1: gidiyor.
0: Şeye doğru gidiyor. Pavlidis'e doğru gidiyor.
1: Peki. Salah transferine ne diyorsun? Büyük yankı, büyük iş.
0: Ya büyük iş. Ya bu sezon lig hakikaten çok güzel olacak. Trabzonspor büyük bir iş yaptı. Trabzonspor en son ne zaman, yani Salah gibi tabii çok oyuncu alamıyorsun ama Trabzonspor tarihindeki en önemli transfer, Türk futboluna gelmiş en önemli oyunculardan bir tanesi. Bugüne kadar Türkiye'ye çok büyük oyuncular geldi. O oyunculardan bir tanesi de Salah. Büyük renk katacaktır. Önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu senelik çok güzel olur.
1: Çok çok.
0: Ben bu sene açıkçası ne Beşiktaş'tan ki bence Beşiktaş'ın son maçını da izledim. İyi bir hocası var. Yani geçen seneki takımı eli yüzü düzgün hale getirmiş. Bu sene ligde rekabet çok güçlü olacak. Çok güzel bir lig izleyeceğiz. Trabzonspor büyük bir iş başardı. Trabzonspor bu oyuncuyu getirirken muhtemelen bütün takımlar şunu sormuştur. İhtiyacı olsun olmasın. Ya acaba biz de şimdi Beşiktaş gitti. Orada bence Beşiktaş'ta ciddi hatalar yapıldı. Yani bugün Fenerbahçe'de şu konuşulmuştur diye düşünüyorum. Ya acaba Greenwood yerine biz Salah'ı mı alsaydık? Kimse de buna hayır demezdi.
1: Fenerbahçe'de
0: tamam
1: mi bu
0: tabii,
1: konuşulmuştur? Mümkün değil ya.
0: Nasıl yani?
1: Yani Greenwood'u almasaydık, Salah'ı alsaydık muhabbetine taraftar bence ikna olmazdı yani.
0: Nasıl
1: çünkü yani? Abi Fenerbahçe'de niye böyle bir şey konuşulsun ya?
0: Ya
1: 24 yaşında oyuncu alıyorsun
0: ya, tamam,
1: sen.
0: Tamam alıyorsun da kardeşim şimdi Muzaffer yeme beni.
1: Yok yemin yani, ediyorum ya, sana ya mümkün
0: ya
1: değil.
0: Ya Allah aşkına.
1: Bak yemin ediyorum
0: Greenwood'la Salah aynı anda gündeme gelseydi.
1: Aynı anda gelse Greenwood'u
0: işte
1: isterdi.
0: Onu söylüyorum
1: Greenwood'u
0: kardeşim.
1: Greenwood'u isterdi.
0: Ya tamam sen öyle isteyebilirsin. Bilmiyorum bana biraz abartılı geliyor bu yaklaşımın da. Bu Greenwood'u aşağı çekmek için değil. Yani...
1: Yoksa
0: ya neden bizimkiler almadı, bizim takım almadı, gitmedi diye düşünen oyuncu.
1: Olabilir
0: tabii
1: canım.
0: Olabilir
1: tabii
0: değil, öyledir yani. Ne demek lan, Salah'tan bahsediyorsun. Lig çok güzel olur. Yalnız burada Trabzon Belediye Başkanı'nın çıkıp
1: o mesele.
0: Biz bu kadar verdik demesi. Ya belediyeler halka hizmet için vardır. Bu konu yıllardır Türkiye'de tartışma konusu. Her belediyenin nasıl görevleri vardır. Tabii Trabzon halkı sonuç itibariyle meseleden memnunsa bunu bilemem ama belediyenin bu kadar öne atlamasını da anlamak mümkün
1: 30
0: değil.
1: milyon TL'lik forma.
0: Alacak çocukları dağıtacaktır vesaire. Tamam hadi onu da anlayabiliriz. Ya bir dur. Yani anladın mı? Ben de öne çıkayım. Ben de bilmem ne yapayım meselesi. Hesabını verirler. Yani öbür gün bunları açık açık söylüyorlar. Belediye kaynakları herhalde Danıştay'dan gidildiği zaman ya Sayıştay'dan ya kardeşim siz bunları niye böyle yaptınız diye mutlaka bir izahat verirler. Ama ligin çok güzel olacağını söyleyebilirim. Burada bütün bu gelişmeler bize şunu da anlatıyor. Abi bu yayıncı kuruluş gelirleri konusu çok kritik ve çok önemli. Fenerbahçe ilk kurşunu attı, bunu devam ettirecektir. Bu kadar büyük oyuncular gelirken bir oyuncuya verilen maaşın tüm sezon boyunca yayıncı kuruluşlardan neredeyse kulübe ödenmesi kabul edilebilir bir durum değil. Ben sana söyleyeyim. Bu sezon en çok kim kazandı biliyor musun? Şimdiden kazanını söyleyeyim. Yayıncı kuruluş kazandı.
1: Tabii ki canım.
0: Yani Salah sende oynuyor.
1: Trossard, Greenwood,
0: Osimhen sende oynuyor. Osimhen sende oynuyor.
1: Sané.
0: Senin liginde var.
1: Tabii canım.
0: Ya önemli oyuncular bunlar. Galatasaray'a bir iki tane
1: abi.
0: Daha getirecek.
1: Tabii.
0: Ve çok büyük bir rekabet olacak. Buraya mutlaka yeni bir düzenleme gelecektir diye düşünüyorum. Son bir şey bu Aziz Yıldırım'ın bahsettiği sosyal medya yapılanması ile ilgili. Orada bence iş örgütlü suçlara doğru gidiyor. O konuda soruşturma derinleşiyor. Konu hakkında Adalet Bakanlığı'nın bir soruşturması var. Böyle onlarca hesapla ilgili örgütlü eylemler ötürü ben soruşturmanın geldiğini söyleyeyim.
1: Peki. Var mı abi eklemek istediğin, ağzına
0: ekleyeceğim
1: sağlık.
0: Bir şey yok. Fenerbahçe'yi tekrar tebrik ediyoruz. Güzel bir galibiyet. Ayrıca detayları konuşuruz.
1: Peki. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşürüz.
2: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Dici Futbol'da Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.

0: Maç sonu an itibariyle geldi. 2-0 Fenerbahçe temsilcimiz tur kapısını araladı diyebiliriz. Sturm Graz'ı sahasında 2-0 yendi. An itibariyle maç sonunu da başlatıyoruz. Fenerbahçe 2, Sturm Graz 0. Avusturya'ya avantajla gidiyoruz. Fatih Temirkol'la ilk 10 dakikada değerlendirmemiz olacak. Değerlendirdiğimiz noktada oyunculara daha çok değineceğiz ki maçı çokça konuştuk ama şöyle bir maç sonu yorumu alayım kısa da olsa Fatih Temirkol'dan. Fatih Temirkol, söz sende.
1: Ustalık kazandı. Özellikle takımın omurgasındaki isimler Ake Şükrinyar, Kante Gendouzi, Asensio, Greenwood, Talisca. Yani bunlar Kerem'in de özellikle takım savunmasına katkısını ekleyelim. Onlar gerçekten bu akşam ustalığın kazandığını gösterdiler bize. Rakip nispeten yaş ortalaması çok küçük. 17, 18, 19 yaşında oyuncuların sahada olduğu bir takım. Onları geliştirmeye, onları büyütmeye çalışıyorlar. Çoğu altyapıdan yetişmiş oyuncular. Böyle bir sistemleri var onların. Ve bu tecrübesizliğin, gençliğin karşısında bir ustalık vardı bugün. Fenerbahçe bu ustalığını konuşturdu. Talisca ilk iki maçta yaptığı gibi üçüncü maçta da golü attı. Bir de erken gol geldi. Yani 10. dakikada gelen gol Fenerbahçe'nin oyununu çok rahatlattı. Maçtaki gerilim seviyesini çok azalttı. Fenerbahçe çok rahat oynamaya başladı. Sonra yine Greenwood'un usta işi bir golü artık rakibin gardını da düşürdü. Rakibi maçın içine girme konusundaki o hevesini de kırarak geri çekti. Dolayısıyla ondan sonra artık Fenerbahçe daha rahat, daha kontrollü, 2-0'ı koruyacak şekilde ve yine az önce de belirttiğim gibi tecrübenin öne çıktığı bir oyunla maçı tamamladı. Şimdi %72 topa sahip olan takım Fenerbahçe. Bu şu demek, top sizdeyse zaten çok iyi savunma yapıyorsunuz. Rakip o topu alıncaya kadar çok yorulacak. Alamıyorsa her seferinde siz avantajlısınız. Hem savunurken avantajlısınız hem de atak yaparken avantajlısınız. Çünkü top sizde. Topu vermediğiniz sürece sorun yok. %72 ile Fenerbahçe bunu yapmış. Gol beklentisinde 1.27'ye kadar çıkmış Fenerbahçe. İlk yarı daha azdı. Rakibi 0.16'da tutmuş. Bu çok önemli bir şey. Ve yine pas sayısı olarak da şunu gösteriyor ki Fenerbahçe rakibi ezmiş. Çünkü toplam pas sayısında Fenerbahçe 578 pas yapmış. Rakip 222 tane pas yapabilmiş. Yani burada Fenerbahçe topu almış, rakibine vermemiş. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin buradaki üstünlüğü çok net bir şekilde görülüyor. Rakip ceza alanı içinde 22 kez topla buluşmuş Fenerbahçe. Bunlardan çok net gol pozisyonları da çıkardı. Belki son dokunuşlarda, final paslarında, asistine giden yollarda biraz daha dikkatli olsa fark da artabilirdi ama olsun. Fenerbahçe bir oyun inşa ettiğini, İsmail Hoca'nın kafasındaki oyunu sahaya yansıtmaya başladığını bu akşam bize gösterdi. Yine Fenerbahçeli futbolcuların da bu oyuna ikna olduklarını gördük. Çünkü yüksek enerji istiyor bu oyun. Talisca da elinden gelen en iyisini yaptı. Greenwood da şu anki fiziksel durumuna rağmen ciddi mücadeleyi ortaya koydu. Asensio da aynı şekilde. Daha hazır değil ama o da öyleydi. Kante aynı şekilde. Dünya Kupası sonrası daha yeni antrenmanlara başladı. Ama onu da iyi gördük. Dolayısıyla Fenerbahçe'de herkesin iyi niyetle mücadele ettiğini, bir senaryonun, bir oyun anlayışının etrafında toplandıklarını ve bunu sahaya yansıtmak için çaba sarf ettiklerini görüyoruz. Yüksek enerjiyle oynayan atletik bir takım karşısında Fenerbahçe olması gereken futbol oynadı ve istediği sonucu aldı.
0: Hızlıca oyuncu ilerleyeceğim. Mert Günok diyeceğim. Kalede ona çok iş düşmedi ama söz sende.
1: Şimdi Mert Günok'un bugün kalede olması bize iki şey anlatıyor. Bir, Mert çok iyi. Ben de çok beğeniyorum. Bu yılki performansı çok iyi.
0: 2-10+4 değil mi? İkinci maddede 10+4 diyeceksin belki de.
1: Ondan da ziyade Ederson'a ne oldu diyeceğim. Yani Ederson ne olacak? Şimdi Ederson'un yıllık garanti ücreti 11 artı bonuslarla 15 diyebiliyorum ben. Yani 15 milyon euro vereceksiniz ve yedek kulübesinde mi oturacak Ederson? Artı Ederson hala gelemedi mi kafa olarak? Çünkü Ederson buradan giderken zaten ipleri koparıp gitmişti. Geldi ama biz hala Ederson'u göremedik.
0: Evet.
1: Dolayısıyla konu Ederson

0: Maslow'un psikolojisi mi? Konu Mert'in çok daha önde olması ve çok daha güven vermesi mi? Bunu bilmiyoruz. Bunu İsmail Kartal bir gün anlatırsa anlayacağız. Fakat eğer Ederson moral motivasyon olarak bitik durumdaysa ve o kaleyi almak, eldiveni almak için ciddi bir çaba sarf etmezse Fenerbahçe gerçekten zor durumda kalacak.
1: Diğer tarafta Mert için bir yorum, bir puanlama şeklinde ilerlersek ne dersin özetle?
0: 10 üstünden 8 aldı. Hem savunmada vardı hem de hücumda vardı.
1: Savunmada Şikriniar Aki ikilisini bozmak istemiyorum. Oradan başlamak istiyorum beklerdense. Şikriniar diyeyim ve bir yorum, belki bir cümle, belki bir kelime ya da bir uzun yorum fark etmeksizin. Artı bir de yorum.
0: 9 çok iyiydi. Zamanlaması puan. Harika.
1: Peki Aki dedim. Fatih Demirkol.
0: Aki çok iyi tamamlıyor. Şimdilik fiziksel olarak sorunlar var ama gene ustalığını gördük. Bu akşam için 7 diyelim.
1: Sonlarda hep buradayım diyen bir Ake vardı açıkçası.
0: Evet.
1: Yani bir stoperden beklenecek performans Ake'den geldi bugün. Onu söyleyelim. Osterwolde dedim, Beke öyle döndüm. Onunla döndüm.
0: Osterwolde sakatlanıncaya kadar sahanın içindeydi. Vardı. Ve çoğu zaman da Kerem'in o bindirmelerini ve içe kat etmelerini değerlendirdi. İyi ortalar da yaptı. Fakat sakatlanması büyük talihsizlik. Bakalım ne çıkacak.
1: Semedo
0: usta işi bir bek oyunu oynadı. Çok fazla bindirmedi. Çok oyunun içinde değildi ama çok dikkatliydi. Arkaya sarkmalarda süpüren oydu. Çok iyi bir öncellemeyle rakibi her seferinde durdurdu ya da Şikriniar rakibe çıktığında arkasına o topladı.
1: Orta alana geçtim. Orta alanda kimle başlamak istersin? En öne çıkardığın isim kimdi?
0: Guendouzi çok iyi. Ön, arka, box to box'ta çok etkili. Enerjisi çok yüksek ve lider karakterini ortaya koyuyor. O yüzden bu akşam 10 üstünden 8 verebiliriz. Kante daha yeni geliyor. 10 üstünden 6 diyelim. Daha çok bir şey görmedik ama gerçekten oyunu okuma şekli çok
1: savunmaya güçlü. Katkısıyla gördüm ben daha çok. Kante dediğimde doğru. Benim aklıma o geliyor.
0: Doğru yani savunma konusunda.
1: Kilit pas vesaire değil ama belki bu maç özelinde.
0: Bu akşam çok ekstra işler yaparken görmedik ama.
1: Evet.
0: Dokunuşları doğru yerde, doğru zamanda olması, kapatması, aldığı pozisyonla rakibi çaresiz bırakması falan iyiydi yani usta işi. Çok ekstra ara pasıdır, şuttur, goldür, asisttir veya son anda dokunuş Skriniar'ın yaptığı gibi şuta ayak uzatma falan görmedik ama usta tabii yani 10 üstünden 6 diyelim.
1: Peki. Asensio'dayız 10 numarada. Asensio vardı.
0: Asensio her gün gelişiyor. Yani üstüne koyarak gidiyor. Bir önceki maça göre çok çok ilerlemişti. Ve ciddi bir pas opsiyonu, merkezi. Bu akşam çok bir şey görmedik ama hani şey anlamında, oyuna katkı anlamında yine de takıma güven veriyor. 10 üstünden 7 diyelim ona da.
1: Ve kanatlara geçtim. Kerem'le başladım kanatlarda.
0: Kerem çok istekliydi, çok arzuluydu. Zaten Kerem'in böyle oynaması lazım. Geçen yıldan beridir bu sergilediği görüntü anlamsız, küskün, vücut dili çok kötü. Milli takımda da böyle Kerem'i göremedik. Kerem'in bunu yapması lazım. Yani Kerem'den kimse bize karnı yarık yapsın, kuyu kebabı yapsın falan diye beklemiyor ki. Yani Kerem'den istediğimiz topunu oynasın ya. Niye etrafa bu kadar kafayı takıyor? Sağla solla uğraşıyor, kendiyle kavga ediyor. Önünde top en çok sevdiğin şey. Çık oyna, bu kadar basit. Bu akşam onu yaptı. Topunu oynadı. Bu kadar basit yani. Ve o zaman çok etkili oluyor. Bu akşamki performansıyla da 10 üstünden 8 diyelim Kerem'e.
1: Bu Kerem başka Kerem diyorsun yani. Fatih Demirkol.
0: Özellikle savunmaya katkısı. Ön alanda defans arkası sarkmalar konusunda. Güzeldi yani. Bu akşam
1: Leo gündemini unutturur mu peki yavaş yavaş? Öyle bir yeşil ışık yaktı mı sende Fatih Demirkol bu Kerem?
0: Yok, unutturmaz.
1: O kadar değil diyorsun.
0: O kadar değil çünkü tek maçta bu kadar değerlendiremeyiz. Bir de şeyin Sturm Graz'ın sağ beki Hayl önde oynamayı çok seven bir bek. Önde çok evet. Yakalandı. Kerem arkada boş alan çok buldu. Her takım bu kadar önde oynayan bir sağ bekle çıkmayacak karşısına.
1: Peki.
0: Kerem'i başka maçlarda da görmek lazım.
1: Diğer tarafta Greenwood'a döndüm. Hızlıca bir yorum ve bir puan yaptığımız noktada.
0: Daha fiziksel olarak çok çok başlarda bu akşam attığı gol çok güzeldi. Onun için 6 verelim. Onun dışında çok bir şey de görmedik.
1: Talisca'dayız.
0: Talisca giderek forvet oluyor. Merkez santrfora döndü. Yani bu kadar iyi bir orta saha. Ama görev verildiğinde o ustalığını ne kadar konuşturabildiğini gördük. son 3 maçtır Talisca'nın Fenerbahçe'nin bütün gol pozisyonlarında olduğunu söylememiz lazım. Bu büyük bir başarı.
1: Archie Brown'dayım. Sonradan oyuna girdi. Osterwolde sakatlandı.
0: Daha işin çok başında. 10 üstünden 5 diyelim. Çok bir şey görmedik ama dönmüş olması önemli tabii.
1: İrfan Can Kahveci sonradan oyuna giren isimlerdendi. 70. dakikada oyundaydı.
0: Yok, İrfan'da bir şey görmedik. Yani puanlamak için olumlu ya da olumsuz bir şey diyemem. İrfan'ın...
1: Halbuki oyuna girdiğinde yayındaydık ve Fatih Demirkol şunu konuşuyorduk seninle. İrfanlı, Fred'li, Oğuzlu, Mert'li bir kadro derinliğinin olduğu, bu değişikliklerin olduğu Fenerbahçe, iyi bir Fenerbahçe diyorduk ama galiba burada bu dört isimden en az ikisi bize iyi şeyleri konuşturmayacak maç sonuna geldiğimizde.
0: Yani zaten zaman çok azdı. Doğru. Artı Fenerbahçe 2-0 almıştı. Hani İrfan'a hiç düşünecek çok bir ortam yoktu. O da ekstradan çıkıp da ne bileyim şapkadan tavşan çıkarmadı. Yani çok ekstra bir gol pası, ne bileyim 30'dan 1.90'a şut, ne bileyim çok usta işi böyle iki çalım üstüne bir asist falan gibi bir şey görmedik. Yani çok basit sade tekte oynadı. Ona da puan vermeyelim yani bu akşam.
1: Fred dedim. Çok kısa belki. O Fred, Oğuz ve Mert Müldür dersem. Kısa belki birer kelimeyle.
0: Oğuz 10 üstünden o kadar kısa zamanda bu kadar etki yarattığı için 10 üstünden 7 verelim. Diğerleri sadece vaziyeti idare ettiler.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Çok tuttum seni. Ağzına sağlık diyeceğim. Yaklaşık 40 dakikalık bu bağlantıda. İyi geceler diliyorum. Selamlar, saygılar. Fatih Demirkol'la birlikteydik. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la konuştuğumuz bir bölüm vardı ki devam edeceğiz yayınımıza. Sürdüreceğiz yayınımızı. Yayınımızı sürdürdüğümüz anlarda Emre Eren'e dönüyorum. Emre Eren'le maç sonuna geçiyoruz. Tabii diğer tarafta basın toplantı odasına bakıyorum. Orada bir hareketlilik var. İşte meslektaşlarımız kamera ayarlarını, beyaz ayarı diye bir şey vardır, bir kağıt tutarsın ya da bir beyaz tişörtün vardır, bazen ondan baz alınır, yapılır kamerada, o ayarları yapıyorlar. İşte teknik direktörlerin ve tercümanların oturacağı noktaya, işte iletişim sorunların oturacağı noktaya o beyaz ayarı yapıyorlar, sular koyuluyor vesaire derken basın toplantı odası da iki takım teknik direktörünü de bekliyor. Fabio'yu bekliyor, Avusturyalı teknik adam. İsmail Kartal'ı bekliyor, teknik direktör, Fenerbahçe teknik direktörü, temsilcimizin, Fenerbahçe'mizin teknik direktörünü, orası. Emre Eren'le bir maç sonu klasiğindeyiz ve bu maç sonu klasiklerinde daha yeni yeni bu sezona başlıyoruz. Emre Eren, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Özledik abi seninle böyle maç sonu klasiklerimizi.
2: Valla özledik yani, böyle bir tabloyu da özledik. Fenerbahçeliler çok özledik.
1: Değil mi?
2: Tabii, bu tablo
1: kötü,
2: çok
1: bir şeyi konuşamayacaksın mesela bugün bence. Çok fazla.
2: Ya bugün yani Fenerbahçe oyunsal anlamına baktığın zaman, bireysel becerilere baktığın zaman gerçekten şu durum Gras'ın çok üst düzey.
1: Peki neyi iyi yaptı? Neyi doğru yaptı abi?
2: Valla Fenerbahçe'de doğru yapılan tek şey Aziz Yıldırım'ın tekrar başkan olması bence öncelikle. Ben buradan girmek istiyorum. Yani Aziz Yıldırım geldiği günden beri fark yarattı. Yani bir kadro yapılanması içerisine girdi. Mason Greenwood gibi çok özel bir oyuncuyu transfer etti. Aki gibi savunmanın çok ihtiyacı olan bir stopere ihtiyacı vardı Fenerbahçe takımının. Manchester City'de uzun yıllar futbol oynamış, çok değerli. Yani Skriniar'ı biraz daha ön plana çıkartabilecek bir stoper ki Skriniar'ın bugünkü performansına gerçekten şapka çıkartmak lazım. Yani muhteşem performans. Ya baktığımız zaman Fenerbahçe takımı önemli bir takım oluyor. Önemli bir takım olma yolunda ilerlemeye başladı. Yani Pavlidis söylentileri var. Yani bu tarz bir santrafor gelirse bambaşka bir hikaye olur, onu söyleyeyim. Fenerbahçe o arayı çok açmaya çalışır. Bence Aziz Yıldırım'ın büyük dokunuşlarından sonra İsmail Kartal da Aziz Yıldırım'a uydu ve doğru bir planlama, doğru oyuncu, doğru oyun, yani hepsini birlikte yaşadık Fenerbahçe bu akşam. Yani baktığımız zaman ben bugün A Spor'da öğlen yayınımda şunu söylemiştim maç öncesinde. Ya bugün artık Kerem'in sahneye çıkma günüdür demiştim. Gerçekten Kerem'i ben tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu performansının devam ettiği sürece Türk futbolunda gerçekten her zaman yerinin ve kabul görecek bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Özellikle oyunun savunma anlamında, yani ofansif anlamını geçtik, savunma anlamında Fenerbahçe'ye korkunç derecede katkı veren bir Kerem Aktürkoğlu performansı gördüm. Yani Mason Greenwood'un bu tarz gollerine herkes alışkın olsun. Bu tarz golleri çok atacaktır. Ya oralarda yakaladığı zaman o vuruş tekniğini gördün mü sevgili Berk? Yani kalecinin görme şansı, uzanma şansı, çıkartma şansının olmadığı, çok net bir vuruş.
1: Talişka'nın geçen sezon yaptığı birçok böyle vuruşlar vardı ve bunlarla golü de konuştuk. Bana biraz onu hatırlattı. Çok güzeldi hakikaten.
2: Kesinlikle Talişka'nın golü de şapka çıkartılacak bir goldü. O üç kişinin arasından dönüp o rakibin ayağının altına doğru çok sert bir vuruş. Yani Fenerbahçe bence bugün kendi taraftarına bir derin bir nefes aldırdı. Yani oynanan iki maça baktığımız zaman, daha önceki iki maça tabii ki kamp süresince çok yüklemeler oldu oyunculara. Oyuncular performans anlamında o istenilen o enerjiyi ve o isteği gösteremedikleri çok son derece doğrudur, ama ilk maçlar için yorum yapmak çok kolay olmaz. Bu Sturm Graz takımı da yani baktığımız zaman Avusturya Ligi'ni bir bitirmiş. Hirs takımına 6 tane gol atmış. 4 bir maçta 4 bir maçta 2-0'lık galibiyet. Yani kolay bir rakip değildi, ama rakibi çok doğru bir şekilde kanalize edebilirseniz, o üçüncü bölge, o baskı oyununu çok doğru oynayabilirseniz, işte böylesine önemli silahlarınız da ortaya çıkacaktır. Yani Fenerbahçe çok doğru bir yolda olduğunu söylemek lazım sevgili Berk. Ki Asensio'nun, Greenwood'un daha 90 dakika seviyesinde olmadığını da gördük, ama ben bugün Kante'yi de çok beğendim ya. Çok enteresan bir oyun oynadı. Yani hiç hazırlık maçlarında piyasada olmayan, işte ilk iki maçta ön eleme maçında hiç sahneye çıkmayan, ama bugün formasını çok doğru bir şekilde temsil eden bir Kante gördük. Genduzi Kante ikilisi. Yani tek tek baktığımız zaman, ki bunu sen de herhalde büyük bir ihtimalle yorumlayacağız. Yani Fenerbahçe kadrosuna baktığımız zaman, yani bugün Fenerbahçeliler şunu dediler bence. Ya uzun zamandır, uzun yıllardır bu kadar iyi bir ön eleme oynamadık. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bunu demişlerdir. Bu akşam bence çok huzurlu bir şekilde uyuyacaklarına da inanıyorum. Onu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin çok doğru yolda, çok doğru bir oyun oynadığı takdirde önemli işler yapabileceğini, ki bu sene ligimizin gerçekten hani dört takım adına da enteresan işler olabileceğine de gebe birlik olduğunu söylemek lazım. Bugün Muhammed Salah transferi falan, yani Beşiktaş ilgileniyor, alamıyor. Arkadan Trabzonspor devreye giriyor ve Muhammed Salah'ı getirmek çok kolay bir hadise değil. Trabzonspor diyor ki şampiyonluk yarışında ben varım. Bugün Fenerbahçe oynamış olduğu oyunda diyor ki şampiyonluğun en büyük adaylarından biri benim, ki Aziz Yıldırım geçen hafta bunu tüm kamuoyuna deklare etti. Biz dedi şampiyon olacağız dedi. Kardeşim onun için geldik dedi yani. Dedi hafta sonuna kadar dedi çok önemli bir santrafor dedi kadromuza katacağız dedi. Yani Fenerbahçe'nin biraz da Vlahovic isteği de var, onu da söyleyeyim. Hem Fenerbahçe hem Trabzonspor çok ciddi bir şekilde Vlahovic'le ilgileniyorlarmış. Bu duyumumu da söylemek
1: Beşiktaş'ta istiyorum. Beşiktaş'ta da Serdal Adalı dün açıkladı. Tabii bildiğimiz gibi ilgileniyoruz dedi.
0: Valla ilgileniyoruz ama Beşiktaş'ta.
1: İlgileniyoruz
0: yani dedi. Salah'la da ilgileniyordu Beşiktaş, ama maalesef Salah'ı alamadılar.
1: Evet.
0: Rakibine kaptırdılar. Yani yarın Vlahovic de Fenerbahçe'ye de Trabzon'a giderse ben şaşırmam. Trabzon'a belki bakarsın Vlahovic gider. Trabzonspor'daki o önemli santrafor belki Fenerbahçe'ye gelebilir. Yani her şey olabilir. Yani ligde enteresan şeyler oluyor, ama tabii baktığımız zaman işte bir Greenwood'un, bir Ake'nin, bir Trossard'ın, bir kaleci Nübel'in, baktığımız zaman bugün Muhammed Salah'ın, yani bu lig bu sene çok güzel bir lig olacak. İnşallah hakemleri konuşmadığımız bir sezon dileklerim var. Yani inşallah böyle olur. Takımları konuşacağımız, o performansları konuşacağımız, oyunları konuşacağımız, o doğru baskıları yapan takımları konuşacağımız bir lig olsun. Umut ediyorum. Yani böyle umut ediyorum. Fenerbahçe'ye de büyük bir ihtimalle Ederson'la yollar ayrılabilir. Onu net söyleyeyim. Hocanın kalecisi Mert gibi gözüküyor. Şu anda izlenimler ve gözlemler bu yönde. Fenerbahçe tabii ki 7-8 tane yabancı oyuncudan çıkacak. Ki bugün mesela Vedat Muriç'e hiç şans vermedi. Neden vermedi? Skor anlamında Fenerbahçe skoru elde etmişti. Vedat Muriç'e de bu maçta ihtiyaç yok dedi. Çünkü sakatlıktan yeni çıkan bir oyuncunun hemen o temponun içine girmesi çok doğru olmazdı. Bence burada İsmail Kartal'ın son derece doğru oyuncu değişiklikleri vardı. Ama tabii ki şeye üzüldük, Osterwolde'ye ağlayarak çıktı. Büyük bir ihtimalle arka acelesini yırttı. Yani orada küçük bir sakatlık değil, ciddi bir sakatlık gözüküyor. O depar anında zaten düşerken arka acelesini tutarak düştü ve formasıyla yüzünü kapattı. Bu da bence Fenerbahçelileri bu akşam en fazla üzen nokta oldu sevgili Berk.
1: Peki Fenerbahçe'ye ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay var mıdır diye sorayım ben oyuncu oyuncu yorumlayacağımız bölüme geçmeden önce Emre Eren.
0: Valla Fenerbahçe'de şöyle, ben Sturm Graz'a karşı bu kadar temposu yüksek, bol pozisyonlu ve 3. bölgede o baskıyı çok doğru yapan bir Fenerbahçe gördüm.
2: ben artık turu yaralanmadan biraz daha öteye geçtiğini düşünüyorum. Orada da Avusturya'da oynanan maçta da Fenerbahçe zaten bu oyuncu kalitesiyle birlikte orada da skor alabileceğini düşünenler dedim, onu söyleyeyim. Büyük bir ihtimalle Fenerbahçe, Sparta Prag, Lyon maçının galibiyle oynayacak bu tur sonrası. Yani ben Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl bu sezon içerisinde ben Şampiyonlar Ligi'ne bu kadrosuyla gidebileceği düşüncesindeyim, onu söylemek istiyorum.
1: Peki Mert dedim, bir yorum ya da belki bir cümle, bir kelime, yanında da puanlama.
2: Yeniden üzerinde doğmaya başladı diyelim.
1: Puanın ne olur?
2: Ya puanım 10 üzerinden bence bugün 8.5-9'u hak etti Mert. İyi oynadı yani.
1: Peki Şikriniar Aki ikilisini yorumlarken Şikriniar'dan başlarım.
2: Vallahi ikisine de 9 veririm ama Şikriniar'ı biraz daha 9'un üzerinde değerlendirebilirim. Çünkü rakibin geldiği çok sert pozisyonlar vardı. 3'e 3, 4'e 4 yakalandığı pozisyonlar vardı. Bu pozisyonlarda kesinlikle hata yapmayan en önemli oyunculardan biriydi savunma anlamında Fenerbahçe'de. Çok değerli işler yaptığını düşünüyorum. Ben bugün Şikriniar'ı kutluyorum. Gerçekten büyük bir kaptanlık örneği gösterdi. Takım birlikteliğine de çok zaman zaman fayda gösterdi. Ayrıca taraftarın o enerjisine de enerji katmaya çalıştı. Yani her çıkan toptan sonra, her kurtardığı pozisyondan sonra taraftara bir şeyler yaparak taraftarı ayağa kaldırdı. Bence doğru bir performans sergiledi. Çünkü dün basın toplantısını da dinledim. Yani Ake ile oynamaktan mutluluk duyuyorum. Çok değerli ve çok özel bir oyuncu. Bu tarz oyuncularla oynamak bana keyif veriyor dedi. Bugün de bu 90 dakikada da onu çok net bir şekilde gördük. Yani 9.5 verebilirim Şikriniar'a.
1: Ake dedim. Aynı zamanda stoper tandeminde.
2: Ake 9. Ake de hatasız oynadı. Bir kere savunma güvenliği Fenerbahçe'de çok ön plana çıkması lazımdı. Aziz Yıldırım'ın en büyük isteği buydu. İki tane çok deneyimli stoperle lige başlamak, Avrupa'ya devam etmek. Yani bunu da çok doğru yaptıklarını düşünüyorum. Ben Ake'yi de kutluyorum. 9 veriyorum. Yani 10 şöyle verebilirim. Evet. Stoper oyuncusuna. Yani savunmada müthiş oynar. Gider bir tane de kafayla gol atarsa 10 verebilirim. Hı hı. Ama orada 9 diyorum. Benim notum o.
1: Osterwold'e ve Semedo'ya geçeceğim ama çok kısa bir Cihan Kemal'in açıklamalarına gitmem gerekiyor. Fenerbahçe'de yöneticilerden Emre Ren. Çok kısa bir süre sonra sana döneceğim, uygun olursa tamam, eğer. Emre Ren'le konuşmaya devam edeceğiz. Cihan Kemal açıklamalarda bulunuyor Fenerbahçe yöneticilerinden. Ona dönüyorum.
3: Olmak hakikaten gurur verici. Eğer yarın santraforlarımız da devreye girerse inanıyoruz ki çok daha farklı sonuçlar elde edeceğiz.
4: Forvet transferi playoff'a yetişecek mi?
3: Efendim?
4: Forvet transferi playoff'a yetişecek.
3: Yetişecek. Forvet transferi yetişecek. Bunlar biliyorsunuz öyle hızlı şu olsun. İyi oyuncular öyle 2 günde olmuyor, 3 günde olmuyor, 10 günde olmuyor. Üzerinde çalışmanız gerekiyor. Birçok alternatifi değerlendirmeniz gerekiyor. Bir kişi üzerinde çalışılmıyor. Onun için kolay olmuyor, kısa sürmüyor. Doğru transferler, iyi transferler ve doğru şekilde yapılan transferler zaman alıyor. Ama playoff'a yetişecek inşallah.
5: Cihan Bey, peki gidecek oyuncular konusunda yabancı kuralı biraz Fenerbahçe'nin elini sıkıştırıyor sanki. Gidecek oyuncular da var. Bunlar için bir çalışma yapılıyor.
3: Bunlarla ilgili konuşmak için henüz bizim açımızdan erken. Çünkü şu anda biliyorsunuz bu elemeden sonra yine bir elememiz daha olacak. Bunları geçinceye kadar bütün oyuncularımız bizim için çok kıymetli. Ama tabii ki gerekli çalışmaları teknik ekibimiz yapıyor.
5: Bugünkü taraftar için bir şeyler söylemek ister misiniz? Fenerbahçe ruhu geri döndü sanki.
3: Evet, ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah daha coşkulu, daha baskılı. Mesela son 10-15 dakika, 20 dakika böyle hafif durur gibi oldu. O noktada daha canlı bir taraftar olacak. Bir uyum sağlanacak ama İnsanlar memnun, taraftarımız memnun. İnşallah bu futbolu geliştirerek onlara çok daha güzel günler yaşatacağız. Sonu güzel olsun, hep onu söylüyorum. Peki.
4: Osterwold'in sakatlığıyla alakalı.
3: Tam bir bilgi gelmedi ama maalesef en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Ama daha bilgileri yarın alacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar beklediğiniz için. Çok sağ olun.
1: Cihan Kamer'in açıklamaları böyleydi. Fenerbahçe'de forvet transferi playoff'a yetişecek mi sözlerini yetişir diye yorumladı. Forvet transferi playoff'a yetişiyormuş Emre Ren, onu hatırlatalım. Ve beklerden devam edeceğiz. Hızlıca Osterwold'i konuşuyorduk. Söz tekrar sende.
0: Ya sevgili Berk, nereden çıktın kardeşim ya? Diyorsun ki ben bakıyorum yayıncı kuruluşa hiç Cihan Kamer'in görüntüsü yok, bir şeyi yok ya. Nereden çıktı bu Cihan Kamer?
1: Emre Eren, sen yayıncı kuruluşu boş ver, senin yayıncı kuruluşuna bir bak. Yeni transfer olduğun mesela, orada görürsün diyeyim sana. O zaman ha,
0: orada mıydı?
1: Evet,
0: orada
1: abi. Mıydı? Hayır hayır, şöyle tamam. Basın mensuplarına konuşur. Ve basın mensuplarının yanında genellikle yayıncı kuruluşlar flash'ta daha farklı röportajlara döndüğü için, yani oyuncu mesela Talişka konuştu az önce flash'ta basın kuruluşuna, yayıncı kuruluşa. Ama işte diğer basın mensuplarının sorularını da işte stadyumun önündeki o özel alanda yanıtlanır. Yöneticiler.
2: Mixon'da
1: değil esasında, ama şeyde tam Mixon'da daha farklı röportajlar oluyor. Yine onlar da tabii tüm basın medya kuruluşlarının yayınladığı röportajlar oluyor. Onun gibi de görebiliriz ama. Evet, öyle söyleyeyim.
2: Gene bu akşam böyle hani Karaca Bey'den falan, kavundan karpuzdan girmeyeceksin herhalde.
1: Dinleyicimiz yazmıştı Emre Eren'e. İzmir'den çok sık gidiyor geliyor. Mert Bey'di. Hiç unutmuyorum mesela. O da
2: unutur musun zaten? Evet. Benimle alakalı böyle bir enteresan bir şey geldiği zaman asla unutmazsın onu, biliyorum yani.
1: Abi iyi de sen de öyle bir ballandıra ballandıra anlatıyorsun ki, yani Karaca Bey'den geliyorum, yani Susurluk'tan geçiyorum. Yani. İzmir'den İstanbul'a gelirken o yol çok güzel oluyor. Dinleyicimiz de o gün Emre Eren'e demiş ki mesela, Emre Eren Karaca Bey'de kavun karpuz alıyor mu? Karpuzcular uğruyor mu demiş mesela. Karaca Bey'de bu arada tarımıyla bilinen bir ilçemiz yani.
2: Dinleyicimiz yanlış konuşuyor. Çünkü Karaca Bey'de kavun olmaz. Kırkaç'ta olur kara.
1: Abi sen biraz Manisa tarafını düşünüyorsun. Karaca Bey'in kavunu da güzeldir. Bal kavun alacaksın
2: yok,
1: ama küçük.
2: Yok. Kavun Kırkaç'ın kavunu.
1: Bal kavun alacaksın abi.
2: Ben Türkiye'de gezmediğim bölge, oynamadığım yer, gitmediğim il kalmadı.
1: Şimdi
2: ben
1: İstanbul'dasın değil mi şu an?
2: İstanbul'dayım. Türkiye haritasını tamam. Açtım geçenlerde. 3 ile gitmemişim ya. 3 ile. Türkiye'de gitmedim. 3 tane il var. Onlara da inşallah en kısa zamanda gideceğim.
1: Nereye gitmedin Emre Eren?
2: Hakkari'ye gitmemişim. Bir Sinop'a gitmemişim. Tamam mı? Bir yer daha vardı. Neresiydi? Bir yer daha vardı. Ardahan'a gitmemişim.
1: Hadi ya.
2: Diğer bütün illeri gezmişim. Hem futbol dolayısıyla hem öyle tur dolayısıyla falan.
1: Abi yani Sinop Türkiye'nin en mutlu şehri. Sinop Türkiye'nin en mutlu, en gerginliği alınmış böyle pamuk gibi şehirlerinden biri. Oraya bir git abi. Biraz böyle bir gerginliği at üzerinden. Emre.
2: Neresi?
1: Sinop.
2: Neresi?
1: Sinop abi. Oraya gitmediğin için böylesin belki de.
2: Evet, Sinop'a gitmedik. İnşallah en kısa zamanda bir Sinop ziyareti de olur. Mesela Adil abi vardı bizim.
1: Gerginliğim gider diyor musun Emre Eren oraya gittikten sonra?
2: Ya bilemem tabii, yani sen biliyorsan ben ne diyeyim şimdi.
1: Abi
2: yani
1: öyle diyorlar, Sinop yani Türkiye'nin en mutlu şehriymiş, öyle diyorlar genelde.
2: Öyle mi diyorlar? Aa, ne güzel, ne güzel. Bütün şehirlerimiz mutlu olsun ya inşallah. Her peki. Taraf mutlu olsun. Bunu hak ediyoruz yani.
1: Ama takılıyorsun abi, bak bana takılmadan geçemiyorsun, söyleyeyim yani.
2: Abi şimdi
1: kavundan karpuzdan giriyorsun
2: sana
1: konuya.
2: Sana takılıyorum, ne yapayım yani şimdi, sen el almışsın aydıncı gözden. Benim üzerime geliyorsun, ben de hemen. Tak o orayı kapatmaya çalışıyorum. Ne yapayım yani sevgili ben?
1: Kavun demedik, karpuz demedik. Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetinde kavun karpuz muhabbeti yapıyorsun Emre Eren.
2: Ya hiç sorma ya. Hadi dönelim hakikaten biz ya.
1: Abi bek diyorum, kavun diyorsun. Osterwolde deyince nasıl ya gelir insanın aklına kavunlar karpuza? Karaca Bey. Bak ama Karaca Bey'in kavununu ya ye abi. O küçük
2: artık,
1: kavun.
2: Tamam, kavun karpuzu geçtik abi.
1: Tamam. Tamam abi ama ye bak onu. Yani kırk ağaç falan hikaye kalır abi, yanında.
2: Osterwolde ile ilgili fikrimi söylemek istemiyorum. Söyle. Çünkü ya ilk 30 dakika oynadı. Kötü değildi performans anlamında. Hı. Ama sakatlık bence Fenerbahçelileri üzdü. Onunla ilgili çok fazla yorum yapmıyorum. Çünkü hani çok özel bir şey de göremedik oyunun içerisinde, kaldığı süre içerisinde, ama o bölgeyi kapatmaya çalışan bir özelliği vardı. Ona not vermeyelim. Semedo mesela bence bugün Fenerbahçe takımının en zayıf halkalarından biriydi. Hani performans anlamına baktığımız zaman 11'i göz önünde bulundurduğum zaman, baktığım zaman hani Semedo bugün çok faydalı mıydı? Evet, oradan çok fazla atak yemedi Fenerbahçe, ama o atak üstünlüğün, o Greenwood'la birlikte o sağdan bindirmelerin, o ceza çizgisinin yanından o iyi ataklarla çok güzel ortaları var Semedo'nun. Yani bugün göremedik onları ama ilerleyen haftalarda mutlaka göreceğiz. Çok önemli bir değerdir. Benim çok beğendiğim oyunculardan biridir ama bugün 10 üzerinden 7 veriyorum kendisine.
1: Peki Genduzi dedim Kante ile beraber.
2: Valla Genduzi, Kante ikisine de 9 veririm. Bugün orta sahada 2-6 gibi oynadılar. Çok da önemli işler yaptılar. Ataklara gittiler. Gittikleri zaman o dönen topları çok rahat kazanabildiler. Takıma kazandırdılar. Kenar açıklarını kullanmaya çalıştılar. Orta alanda o boşluk kesinlikle vermediler. Yani Sturm Graz'ın oradan Fenerbahçe'yi delmesine izin vermediler. Bence ikisi de çok iyi performans sergilediği için ikisine de 9 veriyorum.
1: Asensio'ya döndüm. 10 numarada Asensio'yu gördük bugün.
0: Asensio bence Fenerbahçe'nin en büyük yıldızlarından biridir. Özellikle geçen senede bunu çok net bir şekilde gördük. Bu senede üzerine koyacak bir performans bekliyorum ama halen daha o atletizmi, o özelliğini, o oyun konsantrasyonunu bir türlü yakalayamamış ama ligin birinci, ikinci haftasından itibaren Asensio bence Fenerbahçe'nin en büyük değerlerinden biri olacak. Özellikle üçüncü bölgede o yakaladığı toplarla hem gol atacak hem attıracak. Fenerbahçe'ye özellik katacak diye düşünüyorum ama bugün bende 7.5 Asensio.
1: Peki. Kanatlarda Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'nu konuştuk. Çok da konuştuk bugün.
0: Evet, yani Greenwood bence 10 üzerinden 9 yazdım ki performans anlamında o motorik özelliğini çok tanıdığımız Greenwood gibi değildi. Tabii yavaş yavaş hazırlanıyor ama bence bu kadar profesyonel oyuncunun, bu kadar yetenekli ve özel bir oyuncunun yaz tatilini daha iyi geçirmesini bekliyordum ben, açık ve net söyleyeyim. Biraz eksik geldi ki geçen haftada hoca 20-25 dakika bandında kendisini kullanmıştı ama ben bugün Greenwood'un kesinlikle 11 oyuncusu olarak başlayacağını düşünenlerdendim. Bunu yayında da söyledim. Bugün çok güzel bir golle de süsledi. Ya çok klas, çok kaliteli. İstediği an oyuncu geçebilecek. Sol ayağıyla yakaladığı zaman çok net vuruşlar yapabilecek. Fenerbahçe camiasını özellikle içeride dışarıda her türlü zorlu deplasmanlarda ayağa kaldırabilecek çok deneyimli ve özel bir oyuncu. Gene de 10 üzerinden 9 veriyorum kendisine bugün. Kerem'e de aynı öyle. Kerem bence bugün bazı şeyleri kafasından sildiğini gösterdi bence. Çünkü performans anlamında son iki maçta da o elinden gelen o doğru oyunu Fenerbahçe'ye o katkı verecek o özellikli oyunu ortaya koyamamıştı ama bugün hem adam eksilterek hem fazla top kaybetmeyerek hem de savunma anlamında Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayarak 84 dakika çok önemli işler yaptı. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum kendisine.
1: Peki Talişka'ya döndüğümüz noktada diğer tarafta öne çıkartabileceğin sonradan giren oyuncular var mı diye de soracağım Talişka'nın hemen ardından.
0: Vallahi Talişka bildiğimiz Talişka, 18'in üzerinde yakaladığı zaman çok değerli işler yapabilecek, çok önemli işler yapabilecek, Fenerbahçe'yi skor anlamında rahatlatabilecek bir oyuncu ama santrofor mu diye soracak olursan değil bence. Santrofor değil. Zaman zaman oyunun 9'unda, zaman zaman kenar açığında gibi kullanılabilir. Zaman zaman da ikinci santrofor gibi geriye düştüğünüz anda Talisca'yı atabilirsiniz. Bugün çok güzel bir gol attı ama Fenerbahçe'nin o santrofor oyuncusu Talisca mı diye soracak olursam bence değil. Fenerbahçe çok önemli bir santrofora kavuşacağını söyledi Aziz Yıldırım hafta sonuna kadar ki Vedat Muriş var. Orada biraz zorlanacaktır diye düşünüyorum ama Talisca da her zaman Talisca'dır. Oynadığı zaman da yakaladığı zaman o sol ayağının o kadar temiz vuruş özelliğini görmekte Fenerbahçelileri bence mutlu ediyor. Ona da 10 üzerinden bugün 8.5 yazalım.
1: Dedik. Ve sonradan oyuna giren isimlerde belki de çok onları puanlamak, konuşmak haksızlık olur.
0: Onları çok puanlamak evet. Doğru olmaz ama.
1: Doğru. Öne çıkartacağım bir isim var mı diyeyim.
0: Oğuz Aydın'ın çok güzel bir deparı vardı. Değil hatırlayacak mi? Olursan. Çok da güzel çıkarttı. Harika bir çıkartış. Yani orada İrfan'a yakışacak hareket yukarıya tavana vurmaktı ama İrfan yerden vurmayı düşündü. Rakip kapattı. Halbuki İrfan tavana vurabilecek kapasiteye çok sahip. Sol ayağı çok özel ve önemli bir oyuncu. Türk futbolunda yer etmiş bir oyuncu. Hani yukarıya vursaydı bugün biz şöyle konuşuyorduk. Fenerbahçe artık şutumu gazı geçti. Ondan sonraki maç Lyon mu olacak, Sparta Prag mı olacağı konuşacaktık ama tabii 2-0 ben iki farklı kazanacağını düşünenlerdendim. Maçın başında böyle bir yorum yapmıştım. En az iki farklı kazanacak demiştim Fenerbahçe. Bu farkı arttırabilirdi ama zaman zaman kalesinde de pozisyonlar görmedi de değil. Net bir pozisyon yakalamasalar bile 3'ü 3'ler 4'ü 4'ler Fenerbahçe'yi biraz zorladı ama her şeye rağmen Fenerbahçe bence bugün camiasının ne kadar değerli olduğunu ki taraftar da bugün bence Fenerbahçe'yi çok itti. Gerçekten etti. 12. adam bugün Fenerbahçe'yi çok istedi. Fenerbahçe'ye çok ciddi destekler verdiler. Bunu tüm camiada net bir şekilde yaşıyor. Benden sonra da büyük bir ihtimalle Can Arat'la bir yayınım var galiba.
1: Can Arat'la yayınımız iptal oldu. O bir yakınının hastane konusundan dolayı katılamadı. Geçmiş olsun diyelim ona da.
0: Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet. Geçen yıl benim biliyorsun yayın arkadaşımdı kendisi. Evet, evet. Ona da çok selamlarımı ileteyim. Geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Sevgili ben. Başka bir sorun yoksa
1: yok.
0: Fenerbahçe camiasını bu akşam yaşamış olduğu bu galibiyetten dolayı kutluyorum.
2: İnşallah darısı yarın Beşiktaş'ın başına diyorum.
1: Çok sevgili teşekkür ben. Ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyeyim o zaman Emre'den. Ağzına sağlık diyeceğim. Sağ ol, var ol. Sağ, saygılar bizden. Sağ. Emre Eren'le konuştuk. Emre Eren'le değerlendirmemiz oldu. Tabii kavun karpuz muhabbetinden son kısımda saygılar diliyorum, saygılar bizden diye kapatmamızda ayrı samimi oldu Emre Eren'le. İşin esprisi Emre abiyle birbirimize takılmadan geçemiyoruz abi. Onu söyleyelim. Erkan Tilaki ile konuşacağız. Maçı yerinden takip ediyordu en son, ya da edecekti en son, ama yetişebildi mi, girebildi mi, ne yaptı ne etti bilmiyorum, ama Erkan Tilaki ile maçı değerlendirdiğimiz bir bölümümüz olacak şimdi tam da bu anlarda. Erkan Tilaki selamlar. Erkan Tilaki selamlar.
6: Merhabalar Berk, iyi yayınlar, iyi geceler.
1: Teşekkür ediyorum, iyi geceler. Çok da alışık değiliz dakika skorda maç sonunda seninle buluşmaya. Ne dersin, karşılaşmayı yerinden takip edecektin ama yetişebildin mi bilmiyorum.
6: Yetiştim, ilk yarıyı seyredebildim. İkinci yarı çıkmak zorunda kaldım. İkinci yarıyı telefondan seyrettim ama ikinci yarıyı çok bir şey kaybetmedik. Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Çok ciddi bir avantajı cebine koydu. Bu tarz eleme turları sürprizleri açıktır. Bir de Fenerbahçe'nin çok uzun yıllardır bir Şampiyonlar Ligi hasreti var ve bu Şampiyonlar Ligi hasretinin getirmiş olduğu baskı ve negatif enerji de oluyor. Yani acaba bu sene de olmayacak diye. Şutum biraz da evet Fenerbahçe seviyesinde veya ligimizde belki ilk 5'e girebilecek bir takım değil ama bir önceki turdaki Gornik'ten çok çok çok çok daha iyi bir takım. Fenerbahçe Gornik karşısında çok çok zorlanmıştı. Özellikle ikinci maçta. Belki ilk maçta çok farklı galip gelebilirdi Fenerbahçe ama ikinci maçta özellikle son yarım saat ne kadar zorlandığını, çok çok ciddi pozisyonlar vermemesine rağmen ne kadar zorlandığını görmüştük Fenerbahçe'nin hazır olmadığı gerekçesiyle. Fenerbahçe'den daha sezonu erken açan bir takım, ligi başlamış bir takım. Bu yüzden çok ciddi alması gerekiyordu Fenerbahçe'nin ve ilk 30 dakikada zaten bunu gördük. Önde baskılı başladı Fenerbahçe. İsmail Hoca'nın çıkartmış olduğu kadroda oldukça işte Fenerbahçe taraftarını zaten ideal 11'ine dediği 11'e yakın hücum ağırlıklı bir kadroydu ve 30 dakikada da golleri buldu. Daha sonra oyunun tabii eleştirilecek yerleri var ama sonuç olarak bazen bu turlarda, bu tarz maçlarda özellikle ilk maçta 2-0 cebe koyduktan sonra ikinci maç için kontrollü oynamak da önemlidir. Bu yüzden tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi. Evet, eksiklikler var mıydı? Vardı ama bunları konuşmak, tabii ki konuşacağız, sen de soracaksındır. Ama çok eleştirmek doğru değil. En azından Gornik maçındaki kadar.
1: Peki tüm bunları konuşurken eksikleri bence biraz daha son plana bırakmak, ardına bırakmak daha doğrusu gerekiyor diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de bu kadar üst üste gelen kötü oyunlardan ve ilk Gornik maçına nazaran ikinci maçta daha da geriye giden oyunu konuştuğumuz oyundan, teknikten, taktikten, tercihlerden bahsetmişken bugün biraz daha farklıyı konuşmak gerekiyor gibi düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın ama.
6: Ben de katılıyorum. Evet. Olumlu taraflardan bakmak lazım. Hı-hı. Olumlu taraflar.
1: Oraları konuşalım. Tabii eksiği de mutlaka olur, vardır. Tabii onu da konuşuruz.
6: Şimdi olumlu taraftan baktığımız zaman iyi oyunculardan Kerem çok iştahlıydı bugün. Zaten taraftarın da alkışını aldı çıkarken. Çok ciddi bir hücum aksiyonu veya çok sürekli olan hücum aksiyonu gösterdim. Hayır, ama sahandan çok koşanan, çok basan, hırsıyla oynayan, evet Kerem sağda kafa olarak adapte olmuş dediğimiz bir Kerem vardı. Bunu bir kere cebe koyalım, bu olumlu taraf. Çünkü geçen maçta çok kötüydü, çok iyi maçlarda veya geçen sezon takımın en çok gol atan oyuncularından birisi, ilk 3 oyuncusundan birisi olmasına rağmen işte Talişka, Nene ve Kerem'den çok gol ve skor üreten, işte en çok eleştirilen de Nene ve zaten Kerem'di. Attığı gollere rağmen çok eleştirilen bir Kerem'di. Çünkü performansını hem Galatasaray hem Benfica performansını çok uzağındaydı Kerem. Bugün göstermiş olduğum mücadele, dediğim gibi skora belki doğrudan gol atarak katkı sağlamadı veya çok fazla hücum aksiyonunda bulunmadı ama mücadelesiyle, kafa yapısıyla evet Kerem bir adım atmış dedirtirdi. Sayın Başkan ki belki divan kurulunda işte Fenerbahçelilerin veya şampiyonluğa giden yollardan birisi de başkanların yaptığı açıklamalardı. Fenerbahçelilerin özlediği bir konuşma tarzıydı Sayın Aziz Yıldırım'ın. Her ne kadar muhalefet, Aziz Yıldırım'a muhalif olan camia içerisindeki çok normaldir bu. seneye de seçim var. Kesimin çok hoşuna gitmesi ve bu tavırını Aziz Başkan'ın eleştirse de taraftarın hoşuna giden bir tavrı vardır Aziz Başkan'ın. Sadece Kante konusunda birazcık daha ortadan konuşması lazımdı. Hemen satarız işte öyle bir şey. Evet doğru. İnanılmaz kötü bir sözleşme yapılmış. Tamamen oyuncu lehine. Ama ve lakin ilk maçında, sezonun ilk maçında ilk kez forma giydi Kante. Böyle oynayacaksa ki ilk maçına rağmen böyle oynayacaksa daha %20 %30 kapasiteyle oynuyor. Kante'ye bugün kazandığından iki kat daha para verip Fenerbahçe'de 30 milyon euro bonservis bedeli verseler de satmam ben Kante'yi. Kante gibinin yarısı kadar oynarsa bugün 1/4 kadar oynadı. Oyuncu... Ne kadar faydalı, evet. Ne kadar iyi. Bir de Gendouzi ile iyi bir ikili olma yolunda ilerliyorlar. Şimdi arkadaki ikili çok iyi. Ake ve Skriniar iki tecrübe, iki uzun yıllar işte biri İngiltere'de biri İtalya'da çok üst seviye oynamış isimler kendi milli takımlarında vesaire. Burada hemen iyi bir ikili olma yolunda iyi bir başlangıç yaptılar. Mutlaka uyumsuz olacakları, hata yapacakları maçlar da olacaktır.
1: Katılıyorum.
6: Ön tarafta da Gendouzi Kante ikilisi oldu mu Fenerbahçe'yi göbekten delmek neredeyse imkansıza yakın olacak.
1: Fenerbahçe'yi ne yapmak orayı anlayamadım.
6: Göbekten delmek Fenerbahçe.
1: Doğru, katılıyorum. Yani. Bugün onu gösterdiler. Kante'yi bireysel oyunda çok fazla öne çıkartamam ama savunmaya yardım anlamında Skriniar ve Ake'yi aratmadı, onu söyleyeyim. Zaten öne de çıkartmadığımız bir Kante vardı bugüne dek.
6: Yani çok böyle şey demek. Ama yani o liderliğin o şey Gendouzi'yi o kadar rahatlattı ki bugün. Özellikle ilk yarıda Kante Fenerbahçe'de olması lazım. Yani çok maliyetli bir transfer mi? Evet, çok maliyetli bir transfer. Ama işte bugün Muhammed Salah geldi. İşte Muhammed Salah'a transfer edilir mi ya demekle Kante transfer edilir mi ya demek mevki bazlı bakıyorum. Yani birisi hücum oyuncusu, birisi defansif orta sahacısı. Kante kariyeri boyunca bir sezonda 3 gol atmamıştır. Atamaz da. 5 asist yapamaz da. Ama Kante de o tarz bir oyuncudur. Şimdi, o açıdan Kante'ye sahip çıkması lazım bence Fenerbahçe'nin.
1: İsim isim ilerlerken ben o zaman bir yorum ya da bir cümle belki de bir kelime yanına da 10 üzerinden puanlama şeklinde 11'deki tüm oyuncuları soracağım Erkan Tiryaki. Bağlantımızın son kısmına 5-10 dakikalık kısmına böyle giriyoruz maç sonlarında genelde. Fatih Demirkol'la yaptık, Emre Eren'le yaptık. Sıra seninle burayı konuşmakta ki Mert Günok dedim, sözü sana bıraktım.
7: Yorum yaparak puanı verebilir miyim?
1: Tabii.
7: Şimdi ben Mert Fenerbahçe tarihi çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe tarihi için çok önemli bir oyuncu Mert Günok. 2010-2011 şampiyonluğunda belki 3 maç oynamıştır ama işte Trabzon deplasmanında kurtardığı penaltıyla birlikte çok önemli bir şampiyonluğa imza atan Fenerbahçe'nin en önemli neferlerinden birisi olmuştur. Fenerbahçe altyapısından yetişmiştir Fenerbahçe'dir. Daha sonra Başakşehir'de işte şampiyonluk yaşamış, Beşiktaş'ta çok başarılı yıllar geçirmiş, milli takımda önemli bir 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası oynamış bir Mert Günok. Ama Beşiktaş'ın artık düşünmediği bir kaleci ve Fenerbahçe'de tamamen yedek kaleci olarak tecrübeli bir kaleci, hem de altyapı kontenjanından da altyapıdan yetiştiği için UEFA listesine yazması da kolay. Kaleciyi birinci kaleci olarak düşünüp yani Mert Tarık'la ne kadar ilerleyebilir Fenerbahçe bilmiyorum. Ben sana hatırlarsan iki hafta önce yine belki herhalde pazartesi yayınlarımızdan birisiydi. İsmail Hoca'nın ben zaten duydum bunu nasıl gerçekleştirebilirler, Ederson'u nasıl tutabilirler bilmiyorum ama dedim. İki yabancı kaleciyi de gönderip çünkü oradan hiç kimsenin aklında yoktu çünkü. Yabancı kalecisi devam edecek Fenerbahçe'de işte Fred gidecek vesaire diyorduk. Kontenjanından birisini yabancı kalecilerden harcayarak zaten Divokovic kesin gidecek. Ederson'u da gönderme fikri vardı. Ya Ederson yedek kulübesinde oturacak maliyetli bir kaleci değil Fenerbahçe'de. İsmail Hoca'nın kafasındaki Mert Günok ve bugüne kadar da bugünkü basın toplantısında da ben kalamadım. Hala sorulmaması yani çok garibime gidiyor. Niye sormuyor bizim Fenerbahçe muhabiri arkadaşlarımız anlamıyorum. Ya da sordularsa ben kaçırdıysam lütfen sen söyle Berk. Yani hocam Mert Günok 3 maçta çünkü Ederson bütün
1: basın
7: maçlarda.
1: Basın toplantısında dedik. Henüz İsmail Kartal'a gelmedi sıra, bekliyoruz orayı
6: da. İşte yani önceki maçlarda da sorulmadı. Ederson yedekti, Mert Günok kalede, Ederson yedek. Bu sezon kafanızdaki birinci kaleci Mert Günok mu diye sorulmadı. Şimdi bu sorusu o zaman biz anlayacağız. Hoca Ederson'u istiyor, istemiyor. Veya yabancı kontenjanını kaleciden atacak, açmayacak diye. Ama Mert'e bugün aşırı iş düşmemekle beraber kalede güven verdi Gornik maçında ama bir sezon Mert'le geçer mi? Bilmiyorum. O açıdan bu maçın üzerinde 10 üzerinden 7 verelim.
1: Peki. Ve devam ediyoruz. Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Fenerbahçe 2-0'la geçti Stumgraz'ı. Temsilcimiz Fenerbahçe rövanşa avantajla gidiyor. Şampiyonlar Ligi eleme turunda, 3. eleme turunda ki playoff'a ramak kaldı diyebiliriz artık. Şikriniyar'la başlayacağım savunmayı konuşmaya. Şikriniyar'ı ve Aki'yi ben bugün çok beğenen taraftaydım. Şikriniyar için neler söylersin ve puanlaman ne olur?
7: 9. Direkt, yani çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Sakatlandığı dönemde Fenerbahçe düşüşe geçmişti. Dönmesi de çok uzun süre aldı. Sakatlık yaşamadığı sürece gerçek bir lider, gerçek bir oyun toparlayıcısı. Evet, aksaklıkları yok mu? Hangi stoper 4-4'lük ya da 4-4'lük bir stoper yoktur? Kimi stoper çok hızlıdır ama o topu oyuna sokamaz. Kimi stoper hem hızlıdır hem topu oyuna sokuyordur. Hava toplarında eksiktir. Kimi stoper hem hava toplarında iyidir hem topu oyuna iyi sokuyordur hem de hızlıdır ama kademe anlayışı iyi değildir. Yanındaki partneriyle iyi anlaşamaz. Vesaire vesaire, mutlaka eksiklikleri vardı. Şikrin yanında eksiklikleri var. Ama Fenerbahçe'nin gerçek lideri, kaptanı, ben 10 üzerinden 9 diyorum. Bugünkü performansına da.
1: Aki'ye döndüm. Stoper tandeminde.
7: Şimdi özellikle son dakikada rakip takım oyuncusu sol çizgi denildi. 88. dakikada da herhalde çevirdi. Daha sonra Ars Brown'a faul yaptı rakip. Hatırlıyorsun değil mi o pozisyonu, evet. Yani? 6 pasın içine çok iyi çevirdi. Ha çizgiden top çıkartmış Nathan Ake. Ha orada rakibi perdeleyerek o topa müdahale etmesini engellemiş. Hiçbir farkı yok. Net bir %100'lük gol de kurtardı 88. dakikada. Çok iyi perdeledi rakibine. Topun Mert'i de geçeceğini anlayarak öne hamle yapsa, topa doğru hamle yapsa kendi kalesine gol atabilir. Ya da arkadan oyuncu gelip yetişebilir. Öne hamle yapsa rakip oyuncunun onu geçme ihtimali yüksek olabilir. Zaten yetişemezdi. Çok akıllıca bir hareket yaparak rakibini perdeledi. Ben Ake'den 10 üzerinden 9 diyorum. Yani direkt bir gol kurtardığı için.
1: Ve devam ediyoruz. Bunun yanında Osterwolde dedik, Esemedo dedik. Bekler'de onları konuşuyoruz.
7: Ya Osterwolde'nin sakatlığını durumunu bilmiyoruz şimdi Fenerbahçe'de. Bir kere şimdi İsmail Hoca da açıklama yapacaktır. Sedye ile terk etti. Umarım uzun bir sakatlık değildir Fenerbahçe'de. Mesela uzun bir sakatlık olursa kafadan Osterwolde'yi zaten lisansı dondurulur. Bilmiyorum yani ne durumda olduğunu. Hı hı. O sırada televizyondan da seyredemediğim için ilk yarı canlı seyrettim. Önemli bir şey var mı yok mu bilmiyoruz. O yüzden Osterwolde'yi puanlamak haksızlık olur çünkü çok az oynadı. Onun yerine ama Ash Brown diyelim. Hı hı. Bindiremedi hiç. Yani belki bir an bu oyuna girdiği için şey yapamadı. İkinci yarıda.
1: Bu arada bilmiyoruz dedin ama hemen parantez açayım. Cihan Kamer henüz tam bilgi gelmedi ama Jaden Osterwolde'nin maalesef en az 2-3 hafta, düzeltiyorum, 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor diyor Cihan Kamer.
7: 3-4 hafta. Fenerbahçe yerini doldurabilir.
1: En az oldu tabii. Onu da söyleyeyim.
7: Yani orada Ash Brown ağırlıklı oynayacaktır. Sıkıntı olursa Nathan Aki oynar. Sol bekte oynayabilen bir oyuncu.
1: Peki.
7: Puanlama olmaz ama Ash Brown'a da 6.5 veriyorum. Yani çok yüksek bir, yani 6.5-7 diyelim yani, sonuçta gol yemedi takım.
1: Peki. Ve Semedo dedim. Biraz hızlandım orada. Genduzi'ye, Kante'ye, Asensio'ya geçeceğim.
7: 7 diyeyim. Semedo'ya da 7 diyeyim.
1: Genduzi, Kante dedim. Savunmada.
7: Ya ben direkt ortalama. Sırada 8.5 vereyim.
1: Asensio'yu nasıl yorumlar? Neler söylersin?
7: O da ikinci golde korner çok akıllıca çıkarttı geriye. Oynadığı süre boyunca kötü değildi. 8 diyelim.
1: Kerem sol kanatta görev alan isimdi bugün.
7: Çok istekliydi. Ben Kerem'e 8.5 diyorum.
1: Greenwood aynı şekilde. Bugün özellikle skor katkısı sonrası.
7: Çok iyi bir vuruştu. Yani kalecinin hiç göremeyeceği bir yere vurdu. Öyle çatala matala vurmasına gerek yoktu. Boş alandı. Tek boş alan orasıydı. Boş alanı çok iyi vurdu.
1: Talişka'dayız.
7: Yani bir santrafor olmamasına rağmen hala gol atmaya devam ediyor. Duran toptan vesaire de atmadı bugün. Onun için ona da 9 diyelim.
1: Peki. Genel olarak yorumun İsmail Kartal'a.
7: Oğuz da oyuna girdi. Bak 5 dakikada 7 alır benden. Yani o da 5 dakikalık performansı
1: bugün, onun üzerinden verirse. Bugün mantık şaşmaz ya.
7: Oğuz çok patlayıcı bir gücü var. Oğuz, evet. Bu yıl Fenerbahçe'nin ekstra oyuncusu olacak. İrfan Cavan'a da 5 veririm bu arada.
1: Sana katılıyorum. Bugün 3 bağlantımız oldu maç sonunda. Fatih Demirkol'la, Emre Eren ve Erkan Tiryaki. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la, Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile konuştuk. Emre Eren A-Spor yorumcularından, eski futbolculardan maç sonunda bizlerleydi. Son bağlantımızı yapıyoruz İsmail Kartal basın toplantısı öncesinde ve hepsi sonradan girenleri konuşmayalım ama bir Oğuz Aydın'a parantez açalım diyerek 5-6 dakikalık bölümde ya da hadi 10 diyelim uzatmayla beraber 10 dakikalık bölümde süre almasına rağmen ayrı parantezler açtılar. Aklın yolu bir, mantığın yolu bir. Oğuz'a ilişkin hepsi ne dediyse hepsinin de altına imzamı atıyorum. Çok net bir ön plana çıkan Oğuz vardı.
7: Sonradan girdiği zaman Gonit maçlarında da hiç kötü değildi. O yüzden ben kesinlikle Oğuz'un bu yıl daha farklı forma bulacağını düşünüyorum.
1: Peki. Erkan Tiryaki, İsmail Kartal'ı nasıl yorumlarsın tercihleriyle, 11'iyle?
7: Yani onu söyleyeceğim net olarak. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri çok kötüydü. Çok net söyleyeyim. Çok Asensio Güneymut'u bir kere çok erken çıkarttı. İkisi de memnun değildi çıkarken. Tamam, hoca tercihi ama yerlerine girecek oyuncu İrfan Can değildi bir kere. Çok net söyleyeyim. Oğuz Aydın bu performansı antrenmanda göstermiyorsa haklı. İrfan Can da Oğuz performansını gösteriyorsa haklı. İrfan Can'ı kazanmaya çalışıyor. Anlıyorum ama İrfan Can'ı kazanmaya çalışıyorsanız siz de iki şerifi de kazanmaya çalışın. Burada ayrım yapamazsınız. Çok net söylüyorum. Ayrım yapamazsınız. Yapmamalısınız. Siz Fenerbahçe direktörüsünüz. Örneğin bugün oyun özellikle 75'ten sonra Talişka'yı çıkartıp Sidiki Şerif'e dönmüştü. Fuleli kontratak oyuncusu. Evet, %100 geçen hafta oyuna girdi, etkili oldu Gornik maçında. 2-3 dakika yedi. Ama ben ne dedim? Takımdan gönderilecek bir oyuncu. Fenerbahçe'de bu dönemde neden forma giyer anlayamıyorum. Ama şu bakış açısıyla da bakabiliriz. Eğer kadromdaysa son ana kadar kullanırım. İkinci bakış açısıyla devam edelim. Geçen hafta İsmail Hoca'nın bakış açısıyla Musaba'yı al en kötü oyuna. Atine'leri Talişka'nın yerine. O kadar arkaya açık alan verdiler ki. Özellikle bir 60-80 arası 20 dakika o kadar açık alan verdiler ki. Şimdi senin sağdaki oyuncuların Talişka 10 metre top süremez. 10 metre top süremez. Yayda buluşacak topla. Yani kontra atak futbolcusu değil. Fuleli oyuncu değil. İrfan Can Kahveci 5 metre top süremez. Süremez yani. Ondan sonra Oğuz Aydın'ı aldın ama Oğuz Aydın'ı da 85'te aldın. Geç aldın. Onu da daha erken almalıydın. Diğer taraftan Kante Gendüz'ü evet. Güzeli değil. Orta sahada. Bir tek Kerem'e kalıyorsun. Kerem de zaten. Yani o kadar efor sarf etti ki onun da gücü kalmadı. O yüzden kanat rotası Oğuz Aydın'ı, Sidiki Şerif'i, belki Musaba'yı hiç düşünmedi. Düşünmeliydi hoca. Özellikle Talişka'yı çıkartıp Musaba'ya da Sidiki Şerif'i ileriye alsaydı Fenerbahçe bugün 3-4 yapabilirdi. Çok peki. Rahat yapardı. Hocanın bugün oyuncu değişiklikleri, özellikle İrfan Can Kahveci tercihi inanılmaz kötüydü. Yani oynamak zorunda değil her maç.
1: Teşekkür ediyorum.
7: Ben teşekkür ederim.
1: Erkan Tiryaki, ağzına sağlık diyeceğim.
7: Çok teşekkür ederim Berçem.
1: Yarın 18.10'da görüşürüz o zaman. Uygunluğunuz
7: zevkle. Teşekkür ederim.
1: Sağ ol. Erkan Tiryaki ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu maç sonunda. Maç sonunda bağlantılarımıza devam ediyoruz. Tam da bir saat oldu olacak maç sonumuz. Uzayacak da belli ki İsmail Kartal'ın çıkması biraz zaman alıyor. 5-10 dakika olmasına rağmen rakip takım teknik direktörünün basın toplantısının bitiminden 5-10 dakika geçmesine rağmen İsmail Kartal'ı hala beklediğimiz anlardan birindeyiz. Rakip takım teknik direktörü neler söyledi? Sturm Graz teknik direktörü karşılaşmayı nasıl gördü? Fabio problemi nerede gördü? Onu dinleyelim. Avusturyalı teknik adamı dinleyelim. İsmail Kartal'ı beklerken oradayız.
8: Okay. Not a Turkish question, please.
9: No, I don't understand what they ask.
8: Yeah, you can ask whatever you want to know. Please ask.
10: You can also do it in English. We can go direct in English if you
9: want. No, Turkish better. İyi akşamlar, geçmiş olsun. İsmail Kartal basın toplantısında duran toplarınızı çok övmüştü ama bunları önlem alacağız dedi. Bugün aldığı önlemlerde de duran topta çok varlık gösteremedi takımınız. Bu Fenerbahçe'nin başarısıydı. İkinci maç için sizin Fenerbahçe'ye almayı düşündüğünüz önlemler var mı? Topun kontrolünü eline alan ve turu çevirmeye çalışan bir Sturm Graz mı göreceğiz, yoksa sizce tur zor mu artık?
11: Die Frage ist, vor dem Spiel hatten Fenerbahçe einige Maßnahmen gegen die Schieße stehende Ball gemacht und die haben das so gut gemacht, dass kein Tor von dem stehenden Ball gekommen ist von der Sturm Graz. Und die Frage ist, für diesen Revanche-Spiel haben Sie besondere Maßnahmen für Fenerbahçe? Mhm.
10: Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir jedes Spiel ist jetzt mal sacken lassen, versuchen die eine oder andere Stunde heute zu schlafen und morgen geht es dann in eine sachliche Analyse, wo wir das Spiel wieder komplett zerlegen werden. Werden dann in Graz natürlich versuchen, anders aufzutreten wie heute. Es ist unser Stadion, es ist unser Publikum, wir haben dann ganz viel Energie auf unserer Seite und die wollen wir nützen mit unseren tollen Fans auch im Rücken, wo wir auch Fenerbahce was bieten wollen, ähnlich wie ihr uns heute. Dass wir dann angreifen, dass wir mutiger sind, dass wir aggressiver sind, dass wir höher verteidigen und am Ende des Tages auch mit einem, wenn möglich, frühen Tor sie dann in eine richtig unangenehme Situation bringen, weil wenn wir das 1-0 dort schießen, dann geht es nur noch um ein Tor und dann geht es ab in die Verlängerung.
11: Tabii ki buradaki Fenerbahçe'deki atmosfer bayağı zorluydu bizim açımızdan. Biz de ev sahibi olarak kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde oynayacağımız maçta bu avantajları kendi lehimize kullanacağız. Biz de orada bu seyircinin vermiş olduğu, kendi sahamızın vermiş olduğu avantajlarla birlikte mümkünse ilk yarıyı 1-0 önde bitirip daha sonra ikinci golü yakalayıp maçı, turu kendi lehimize çevirmeye çalışacağız. Die Frage ist, da haben ja die österreichische Presse einige Fragen gefragt, die Kollegen gefragt, ob diese auch noch übersetzt wird.
8: Kannst du gerne nachher ein bisschen übersetzen, ja.
11: Jetzt?
8: Bitte die Frage.
11: Soru maçtan önce Fenerbahçe'ye karşı, tabii aradan biraz vakit geçti, biraz zor olacak hatırlamak ama hatırladığım kadarıyla yine tercüme edeceğim.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları an itibariyle başladı. Basın toplantısı başladı. İlk etapta değerlendirdiği bölümde ve hemen sonrasında basın mensuplarının soruları olacak. İsmail Kartal'ı dinliyoruz.
12: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Bunlar da güzel bir şey bizim adımıza. İkinci maç için, iki aşamalı maç olduğu için Şampiyonlar Ligi maçları her zaman zorluk derecesi yüksek maçlardır. Aynı ciddiyetle rövanş maçına da maç 0-0'muş gibi giderek aynı konsantrasyonla orada da iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz. Bu akşam taraftarlarımızın da bize maç başından sonuna kadar vermiş oldukları desteklerinden dolayı da takım motive ettikleri için taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onların desteğine biz her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Dediğim gibi gelişiyoruz. Gelişmek için daha yolumuz var, mesafemiz var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Oyuncularım çok istekli. Her geçen gün antrenmanlarda birlikte yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ben görebiliyorum şu andan. Onun için bu akşam 2-0'lık galibiyetimizden dolayı oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum.
9: Süha Bey. Süha Güran Anadolu Ajansı. Hocam tebrik ederim. Gelişmekten bahsettiniz ki geçtiğimiz haftalarda da bu ifadeyi kullanıyordunuz. Zabca maçında hocam iki maçta da evet Fenerbahçe sonuca gitti. Pozisyonlar da buldu. Ancak bu kadar iştahlı, istekli ve akan oyunda pozisyon üretmekte zorlanmıştı Fenerbahçe. Bu kadar kısa sürede bu değişimi neye bağlayabiliriz hocam? Teşekkür ederim.
12: Dediğim gibi oyuncularımla birlikte gerçekten biz hep birlikte çok iyi çalışıyoruz Samandıra'da. Oyuncuların mesela özellikle dün gece çok özel bir toplantı yaptık. Grup toplantıları yaptık. Orada mesela geri bildirimler oldu. Kendilerine de sürekli konuşarak kendilerinde de ne düşünüyorlar? Biz bu oyunda ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Rakibe göre biz ne durumdayız? Ne yapmalıyız diye. Gerçekten çok güzel bir onların da geri bildirimleri oldu. Dün akşam çok güzel bir toplantılar yaptık. Taktiksel olarak toplantılar yaptık bizim oyunumuzla ilgili. Ve bunların her geçen gün adım adım ortaya çıkması bizi ekip olarak çok mutlu ediyor. Dediğim gibi daha gelişmek için yolumuz var. Oyuncuların bu yönde de kutluyorum.
8: Onur Çubukçu, Bein Sports. Hocam öncelikle galibiyetten dolayı tebrik ederim. Bu soruyu turun ikinci maçının olacağını ve ardından playoff olacağını göz önünde bulundurarak soracağım. Bugünkü oyun kalitesinin ardından geçmiş senelerden farklı olarak Fenerbahçe hem taraftarı kurdurduğu hayal açısından hem de oyun kalitesi açısından ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yaklaştı şeklinde bir yorumda bulunabilir miyiz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
12: 2-0'lık bir skor hiçbir zaman garantisi olan bir skor değildir. Dediğim gibi bu iki aşamalı bir maç. Biz aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla maç 0-0'mış gibi ikinci maça o şekilde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz ve öyle gideceğiz.
13: Samet Çevir, Fanatik Kontere. Mason Greenwood bugün ilk kez ilk 11'deydi. Çok da heyecan kattı açıkçası. Her pas attığında tribünler ayağa kalktı ve bir de gol attı. Onun performansını, takıma katkısını nasıl buluyorsunuz ve artık tamamen hazır hale gelmiş durumda mı sizce fiziksel olarak?
12: Greenwood'un zaten kalitesini tartışmaya gerek yok. Biz onun kalitesini bildiğimiz için transferi gerçekleşti. Hep beraber bu konuda başkanımıza, yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele vererek bu transfer gerçekleşti. Kendisi de antrenmanlarda çok istekli, çok çalışıyor. Ne söylersek hemen hepsini yerine getirebiliyor. Çok da alçak gönüllü bir çocuk. Onun için dediğim gibi her geçen gün o da yükseliyor. Fizik olarak bugün 70'lere geldik. Herhalde bir dahaki maçta bu maçın sonuna kadar tamamlayabileceğini düşünüyoruz. Adım adım kendisi de bizim

0: Ama bir hafta sonra tamamen %100'e yakın hazır olacağını düşünüyorum.
1: Hocam tebrikler önce. Bugün aslında takımda kötü oynayan bir futbolcu yoktu yani. Neredeyse tüm futbolcular mükemmele yakın bir performans sergiledi ama Kante'ye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Orta sahada yani o da ilk kez ilk resmi maçına çıktı bu sezon üzerinden ama gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. Kante'nin performansıyla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Dün de siz zaten basın toplantısında listeye dahil edeceğini, hazır olduğunu vurgulamıştınız.
0: Şimdi Kante yeni geldi. Çok kısa bir zaman dahi olsa çok akıllı bir oyuncu. Yani çok çalışmayı seven bir oyuncu. O mevkide nasıl oynayacağını bilen bir oyuncu. Tam bizim istediğimiz, bizim oyunumuzun bir parçası olacağını gördük kendisini. Gendüzü'yle ortada çok iyi bir ikili, bir uyum sağladılar. Onun için bu rakibe göre de orada kendisine bir görev verdik bu maçta. Kendisi %100 hazır olduğunu söyledi. Bunu da zaten antrenmanda bize gösterdiği için hiç korkmadan kendisini bugün ilk 11'de şans verdik. O da bugün elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Ama onun da daha gelişime ihtiyacı var. Onun da daha yükseleceğini düşünüyorum.
2: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam tebrik ederim. Çok iştahlı bir Fenerbahçe vardı. Taraftarda mest oldum. Bugün taraftarın bence Kerem Aktürkoğlu'nun oyununa ciddi bir etkisi oldu. Onu desteklediler ve benim saydığım 4 tane top kaptı geri gelip Kerem. Rakip belki geçiş hücumu yakalayacakken çok önemli katkısı oldu. Asisti de var. Kerem'in yükselen performansı için de bir şeyler söyler misiniz?
0: Kerem bizim için çok çok önemli bir oyuncu. Bizim milli oyuncumuz. İlk devre birkaç tane top kayıpları yaptı iyi niyetine rağmen. Ama ikinci yarı soyunma odasında, devre arasında kendisiyle konuştum. Dedim ki birazcık daha topa sahip olman lazım. Birazcık daha içe sıkışıp baskılarda bizim orta sahamıza yardım etmen lazım dedim. O da dedi ki tamam hocam anladım, çok çizgide kalıyorsun. Ama rakipteyken içeri biraz daha sıkışıp baskılara yardım etmen lazım. Bunları yaptı ikinci yarıda Kerem. Çok özverili, çok iyi bir mücadele etti. O da çok güzel bir maç çıkarttı bugün. Kendisini onu da tebrik ederim.
3: Bu son soru olsun. Takvim.com.tr Görkem Avgündüz. Hocam öncelikle tebrik ederim. Osterwolde'nin sakatlığını soracağım hocam. Kendisiyle görüşebildiniz mi? Yerine Archie Brown oyuna dahil olmuştu hocam. Geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmıştınız. Ake'yi de sol bek kullanabilirim diye. Rövanş maçında olmayacağını varsayarak soruyorum Osterwolde'nin. Tercihiniz Archie Brown mu olacak? Nathan Ake mi sol bekte?
0: Şimdi Osterwolde ile konuştum. Yarın doktorla da görüştüm, sağlık ekibiyle. MR'ı çekilip, MR'ı çekildikten sonra ne oldu ortaya çıkacak? Arka hemstringinde problem olduğunu söylediler. Onun için şu anda benim bir şey söylemem doğru olmaz. Sağlık ekibinden bir rapor gelince bunu ne oldu ortaya çıkacak. Daha maça kadar vaktimiz var. Onu tekrar izleyeceğiz bu akşamki maçımızı, analiz edeceğiz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte ona göre orada da bir karar vereceğiz.
2: Teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, sağ olun.
4: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibini Şampiyonlar Ligi yolunda 2-0'la geçti rövanşa. Bu skorun rahatlığıyla gidiyoruz ama tabii İsmail Kartal orada biraz da o durumu garantiye alıp koruyor. 2-0 çok da iyi bir skor değil, tehlikeli bir skor dedi ama mutlu da olduk dedi. Bu skor bizi mutlu etti dedi. Sturm Graz'a çok iyi çalıştık ve çok iyi analiz ettik dedi. Şampiyonlar Ligi maçları hep zordur dedi. İkinci maça 0-0 gibi hazırlanacağız ve aynı ciddiyetle oynayarak turu geçeceğiz dedi. Disiplinden bahsetti. Mason Greenwood'un golünü çok beğendiğini söyledi. Kendisinden beklenen goller olduğunu söyledi ve ekledi. Greenwood Asensio'ya da iyi performans ortaya koydu her iki oyuncuda. Yavaş yavaş geliyoruz diyor. Fizik olarak 75-80'lerdeyiz. %10 daha yukarı çıkıp oralarda kaldığınız zaman sezonu o şekilde götürebilirsiniz diyor İsmail Kartal açıklamalarında. Fenerbahçe Teknik Rektörü İsmail Kartal. Dün gece çok özel bir toplantı yaptık. Orada oyunculardan da geri bildirimler oldu. Taktiksel olarak toplantılar yaptık oyunumuzla ilgili düzeltiyorum. Bunların her gün sahada ortaya çıkması bizi çok mutlu ediyor. Daha gidecek çok yolumuz var diyor İsmail Kartal ve özellikle Mason Greenwood kısmına da çokça detay vererek parantez açtığı bölümler vardı. Fenerbahçe 3-0'la geçti maç sonunda. Fatih Demirkol bizlerleydi, Emre Eren bizlerleydi ve Erkan Tiryaki bizlerleydi. Maç sonu dolu dolu oldu ki hem rakip takım teknik direktörünü bir nebze bir kısımda dinleme şansımız oldu.

Şutumguras tarafını, Avusturyalı teknik direktör Fabio'yu, diğer tarafta da İsmail Kartal'ı dinleme şansımız oldu ki son bölümde onun sözleriyle kapatıyoruz. Az sonra Kim Ne Dedi formatında farklı farklı içeriklerimiz sizlerle, bunu aktarayım. O içeriklerimizin sizlerle olduğunu hatırlatayım. Kim Ne Dedi formatında maç sonunda Sports Dijital YouTube kanalında hem Oğulcan Akçin'in, hem Murat Aşık'ın, hem de Berkay Tokyöz'ün değerlendirdiği maçı konuştuğu o içerik sizlerle olacak. Onun yanında Digifutbol'da Muzaffer Canvedir ve Aydın Cingöz maçı değerlendirdi. Futbol gündemini Fenerbahçe özelinde ele aldılar. Tüm bu içeriklerimizi dinleyebileceksiniz. Aynı zamanda tam da az önce söylediğim gibi Fatih Demirkol, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol, A Spor yorumcularından, eski futbolculardan Emre Eren ve Anadolu Ajansı Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile konuştuğumuz, Fenerbahçe'yi değerlendirdiğimiz bu maç sonu programımızın tekrarını sabaha dek, yani saatler 6.58-7'yi gösterene dek, Emre Tilev sizlere günaydın, günaydın, günaydın diyene dek dinleyebileceksiniz. Selamlar deyin, yarın görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Kim ne dedi?
1: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sports Dijital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
2: Oldukça keyifli bir akşam Fenerbahçe için. Çok net bir galibiyet, çok net bir oyun. 2-0 Fenerbahçe Sturm Graz'ı ilk maçta mağlup etmeyi başardı ve tur için dev bir adım attı. Avusturya deplasmanı öncesinde biz devre arası canlı yayında Murat abiyle değerlendirdik. İlk yarıyı sevgili Oğulcan, yani bir 90 dakika değerlendirmesi rica edeceğim senden ama şöyle pas atmak isterim. Bugün maçı seyrederken de konuştuk. Hani her oyuncu için ayrı ayrı bir paragraf, bir 15 dakika 20 dakika ayırabileceğimiz bir performans izledik.
3: Evet, bireysel performanslar çok iyiydi. Takım anlamında da Fenerbahçe mükemmel iş çıkardı. Özellikle işin savunma tarafında. Bir takımı savunma tarafından övmek belki hani çok cazip gözükmüyor olabilir cümle olarak ama böyle bir şey değil. Yani hücumları başlatan bir savunma anlayışı varsa burada savunma da en az hücum kadar değerli bir iş oluyor. Birçok bireysel performansı ayrıca parantez açabiliriz ama ben bugün Şikrinyar inanılmaz oynadı. Göğe yükseldi yani. Gerçekten göğe yükseldi.
2: En son taşta ben yükseldiğini hissettim.
3: Evet yani gerçekten çok konsantre, yani tam bir kaptan performans sergiledi. Kante'yi çok beğendim. Yani bu yani. Şimdi ilk hazırlık maçına itibaren bu stüdyolarda tek bir şey konuştuk aslında. Bu oyunu hayal ediyorsa Fenerbahçe, topu erkenden kazanmak, topun hızını tek dokunuşla arttırmak, Kante ve Gündüz merkezi dışında Fenerbahçe'nin başka çaresi yok. Düşünmesi gereken bir şey yok. Milyonlar harcasan, milyon eurolar harcasan kuramayacağın
2: ikili
3: bir
2: var.
3: İkili var. Yani bugün Fransa milli takımında bu kadar absürt bir havuz olmasa bu ikili oynayabilir orada. Yani biraz milli takım şanssızlığı söz konusu. Ve Greenwood ayrı parantez açmak lazım bir de. Murat abiyi de dinledim devresi. %50. Ve ona rağmen
4: iyi ihtimalle %50 bu arada.
2: Ben daha aşağıda düşünüyorum.
4: Yani olabilir. Yani ben iyi
3: çok, %50. Çok akıllı, çok zeki. Yani şimdi o top savunmadan çıkarken yani böyle oyun gibi arada nokta nokta nokta o pasın şeyleri varken Ake, Kante, Gündüz, Asensio, Greenwood arasında top gidip gelince ortaya bambaşka bir şey çıkıyor.
2: Çabuk
3: tabii ki.
2: Oluyor, hızlı oluyor.
3: Ben Mazlum'un yanında olmayı severim. Bir parantezde Kerem'i açayım. Dalağını bıraktı. yani kaç kilometre koştu bilmiyorum.
2: Ya da kaç sprint attı çok, tahmin etmek çok, çok zor.
3: Çok, o da çok iyi oynadı. Bütün takımın
2: emeğine sağlık. Hakikaten müthiş bir oyun oynadı Fenerbahçe. Her oyuncuyu ayrı ayrı değerlendireceğiz Murat abi. Yani ilk yarının üzerine de aslında ikinci yarıda Fenerbahçe pozisyonlar da buldu. Skoru çok rahatlıkla 3-0, 4-0'a, 5-0'a getirebilecek fırsatları evet. Yakaladı. Sturm Graz kalecisi Danil gerçekten çok iyi bir ikinci yarı çıkardı. Yani onlar adına bence maçın en iyi oyuncusuydu.
4: Kesin. Onlar adına en iyi oyuncusu oydu. Bir de genç bir kaleci yani. Şimdi 22 yaşında böyle bir atmosferde İlk yarıda iki tane gol yemişsin. Yani demek ki mentali de sağlam bir kaleciydi. Aslında takip edilebilir. Yani genç, kaleyi kaplayan neden olmasın yani ilerleyen yıllar. Sadece Fenerbahçe için demiyorum. Bir sürü takım var kaleci ilerlemiş yıllara bakabilecek. Ama bugün devrede de söyleyeyim. Yani kalite kazandı. Yani kalite başka bir şey. Şikrinyar. O kadar kalite biliyor ki. Ya şey diyor aslında, gelin ben size ders veririm pozisyon nasıl alınır. Hani ya geçemezsiniz beni diyor.
2: Hızlı olabilirsin.
4: Ben istediğiniz en hızlılar gelsin dedi. Ya burada da yani bunu Türkiye'de maalesef bazı spor oyuncuları işte Şikrinyar ağır, Şikrinyar acaba gitse mi, seneye kesin gitmeli. Abi Şikrinyar hiçbir zaman çok hızlı bir oyuncu olmadı. Şikrinyar Inter'de oynarken de ağırdı. Paris Saint Germain'de oynarken ağırdı ama Şikrinyar pozisyon almada, yani o positioning denen olayda belki Avrupa'nın en iyi 3'ündeydi, şimdi en iyi 5'indedir yani. Ya çok net. Tabii yanında oynadı ya, ben hep tandemi ikili bakmak lazım. Yani şimdi Ake ile oynamak başka, Osterwold ile oynamak başka. Ake ile oynamak başka, Çağlar'la oynamak başka. Geçen sene Gündüz'üyle falan oynadı bir ara. Adam hiç ayrı stoper oynamamış. Doğru. Yani şimdi o da demin şabası toplansa ben kendimi güvende hissediyorum. Abi bir adamın kafası rahatken daha iyi oynar. Bu her alanda, her işte böyledir. Burada rahatsan, böyle. Böyle futbolda da böyle çok rahat yani. Partnerin kadar yani. Hep aynı örneği veriyorum abi. Biz bir Atilla Zala'yı izledik Kim Min-jae ile. Bir daha hiç izleyemedik onu. Çünkü niye? Kim Min-jae vardı orada yanında. Burada da ikili, yani Allah nazardan saklasın ikisine. İkisinin de yaş ve sakatlık riski var ama ne kadar çok beraber oynarsa Fenerbahçe bu performanslardan bir gün mesela biz Gornik Zarbiz'le ikinci maçtan sonra da Ake'yi konuştuk. Ya müthiş oynadı, müthiş performans.
2: Bence bugün
4: böyle böyle konuşacağız yani bunu. Bir gün biri öne çıkacak, bir gün öbürü öne çıkacak.
2: Biz 99 puan toplanan sezonda BK Acıku ikilisinden bahsetmiştik ve Fenerbahçe oyununun temel noktalarından bir tanesiydi. Bu oyunun da temel noktası sanki Skriniar Aki olacak. Bir pozisyon var. Unutmadan onu söylemem
3: 83.
2: lazım. 83. dakikada yani bir savunma oyuncusu kademeyi nasıl yapar? Yani sol stoper Fenerbahçe geçen sezon o pozisyondan çok rahatlıkla 7 veya 8 tane gol yedi. Jaden'ın adamını unuttuğu ya da Beck'in adamını unuttuğu kaleciyle defans hattı arasına atılan toplardan çok net şekilde pozisyonlar verdi, gol yedi. Semedo'yu geçti rakip sol kanat oyuncusu, içeriye doğru kesti. Ake o kadar zeki ve akıllı bir savunmacı ki
3: 2 saniye önce
2: arkasındaki adamı önce bir buldu, ona yapıştı. Ben topa vurmam önemli değil, ona da vurdurmayacağım dedi. Ake'yle beraber top geçti ve Fenerbahçe gol yemedi.
4: Zaten Ake'nin fiziksel dezavantajının gözükmeme sebebi bu ya. Şimdi Ake'ye bakarsan 1.80 bir önce 1.80 hani stoper artık modern stoperlerde yok denecek kadar azdır o boyda. Eskiden çok vardı, artık yok yani. Ama kural bir. Yani topla rakibin arası, yani sen olacaksın orada. Evet. Topla bırakmayacaksın onu. Şimdi biz Osterwold olsaydı
2: arardı.
4: Arardı yani, acaba kim nereden giriyor? Arkasındaki adam 10 santim falan uzun yani. Uzun, bu arada.
3: Basketbol tabiriyle box out.
4: Box out, bravo. Sürekli aynı box out yaptı. Birkaç pozisyonda yaptı. Ya. O en kritiğiydi ama duran topta falan da yapıyor onu. Ya abi yine aynı yere geleceğim. Kalite böyle bir şey. Ya bu adam şimdi 8-7 sene mi oynadı? 8 sene mi oynadı Manchester City'de? Abi Guardiola gibi belki de dünyanın şu anda bir numarası olan hocayla 8 sene çalışmışsın. 8 sene onunla antrenman yapmışsın ve takımında da sürekli oynatmış seni.
3: Evet.
4: Ya şimdi bunun... Ben hep şunu diyorum abi, böyle oyunculardan kötü bir şey çıkmaz. Ürün belli. Ya bu ürün defolu çıkmaz. Ne çıkar? İşte arada sakatlanır bu.
2: Olabilir.
4: Zaten o yüzden şu anda Manchester City'de değil. Zaten orada olurdu. Yani Ake'nin hala 37-38 maçı net oynayacağını bilseler zaten niye versinler ki? Niye macera? Deli olman lazım.
2: Çok
4: ya.
2: Değerli bir oyuncu.
4: Dursun otursun kenara derdi en kötü.
2: Aynen öyle. Müthişti. Yani o an hakikaten bir savunma dersi. Savunma sanatı gibi de olacak. Yani birbirimize baktık tam o 83. dakikada.
3: Çok iyi.
2: Çok etkileyici bir andı.
3: Çünkü bu detaylar önemli zaten. Bir de bence Ake'yi daha değerli kılan şey şu. Çok elit bir stoper mi oldu kariyeri boyunca? Belki hayır ama hep yanındaki elit stoperleri müthiş bir tamamlayıcı oldu. Yani bunu işte kesin. Ruben Dias'la oynadı. Guardiola'la oynadı.
2: Kompanyayla oynadı mı? Noktada... Yetişti mi ona?
3: Tabii canım yetişmiştir.
2: Oynadı tabii, oynamıştır.
3: Yani 6 sene falan oynadı. Yetişti. Hep alfa stoperlerle beraber oynadı. Bence Ruben Dias hani bunun son temsilcilerinden bir tanesi. Burada da Skriniar'ı iyi bir tamamlayıcı olmak lazım. Ve Skriniar'ın rahat etmesini çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani Jaden senin bir defonu halleden oyuncu. O da arkayı süpürmek. Ama Ake senin birden fazla defonu dahi kapatabilecek kadar akıllı bir oyuncu. Çok ufak, çok temel bir eğitim belki de o. Kaleyle hücumcunun arasına girmek. Bu kadar basit aslında. Ama çok minik.
4: Olacaksın zaten. Olay şu değil mi futbolda? Bunu basitini oynayabiliyorsan iyisin zaten. Yani çok basit oynarsan iyisin zaten.
2: Greenwood'un tek topu gibi aslında.
4: Greenwood'un tek topu. Şimdi biz diğer, bugün ismi lazım diye diğer oyuncuda ne diyoruz? Ya alıyor. Dönüyor. Ya baba al, bir kurtul bir daha al. Yani bu muhtemelen çoğu altyapıda, yani Türkiye'de olmayan altyapılarda. Evet. Ya şu toptan bir vedalaşın da tekrar geri alalım. Mesela Kante'de öyle. Kante'nin hiçbir zaman ayağında topu böyle 5 saniye göremiyorsun ki, alıyor fıt kurtuluyor. Gerekiyorsa tekrar alıyor. Ama bu arada Oğulcan'a ve sana kadar muhteşem oynadı Kante. Ya bu adam Fenerbahçe'de en son antrenmana başlayan oyuncu.
2: Evet.
4: 90 dakika oynadı. Oynar.
2: Oynar. Bu
4: oynar. Yani çünkü bu adam Dünya Kupası'nda antrenman yaptı. Düzenli olarak antrenman yapmaya devam etti bu adam. Ve bu adam antrenman buna şöyle iyi gelir. Çünkü bu adam o Arabistan'da uzun bir süre geçirdiği için. Fenerbahçe'de hep dedik ya acaba biz geçen sene fragmanını izledik Kante'nin. Bu sene biz daha iyi bir Kante izleyeceğiz. Tempoya alışacak, sertliğe alışacak. O Arabistan'ın artık... Bütün safraların üzerinden atacak. Bence onun da yanında Gendouzi olması. Yani orada da ikisi birbirine...
2: O da bir oyuncu gibi.
4: Tabii. Çok rahatlatıyor. Yani doğru söylüyor. Fransa'nın bu yani ekstraordiner ortasını olmasa yani. Yani her pozisyonun dörder oyuncu falan. Çok rahat. Fransa milli takımında oynasa bugün. Bunlar niye? Yani mesela Belçikalı olsa ikisi.
2: Kesin
4: oynar. Dün yakmasa Belçika milli takımının orta sahası olurlardı.
2: Kesin oynarlar. Yani. Hiç sırtmadan da oynarlar. Yani.
4: Oynarlardı.
2: Müthiş performansı ortaya koydular. Çok yoğun bir katılım var. Teşekkür ediyoruz tüm izleyenlerimize. Beğenilerinizi, yorumlarınızı ve süper chatlerinizi bekliyoruz. Hepsini okumaya gayret göstereceğiz. Bireysel olarak gidiyoruz ama Olcan yani ilk yarıda şu da çok göze çarptı. Biz devre arasında konuştuk, onu da sana sormak isterim. Fenerbahçe'nin sağdan sola, soldan sağa attığı ters toplar gerçekten Sturmgraz'ın tüm dengesini bozdu. Fenerbahçe ilk 4 dakikada 4 tane denedi bunu. Önce soldan sağa, sonra sağdan sola çapraz şekilde diagonal paslarla gittiler ve o bütün enerjisini boşa çıkardı Sturmgraz orta sahasında.
3: Evet, şeye bakıyordum. Bir yandan da verileri not alıyordum. Çok fazla işte 8'de 6 Gendouzi'de var, Skriniar'da var. O da 8'de 6. İkisi de 8'de 6. Skriniar zaten şey gibi yani yol olmuş durumda. Hepsi 14'te 12'li mücadele, geri bile sekmedi. Bunu çok fazla gördük. Ayrıca uzun topların çoğu rakip Greenwood Asensio tarafına odaklandığı için biraz da savunmada o tarafı kapadığı için ki Skriniar'ın verileri geldi.
2: Ekrana, 4 uzaklaştırma
3: performansı.
2: 14'te 13 ikili mücadele, 6 top kapma, 8'de 6 uzun pas, 79'da 75 pas isabeti oranı, pas isabeti 2'de 2'de o topu Skriniar'dan.
4: Orada gitsin diyenlere selam olsun abi.
3: Aynen öyle. ya ben şeyden korkuyordum, bunu birkaç kez dile getirdik. Yani Fenerbahçe arkayı çok boş bırakarak oynayacak. Yani boş bırakmak derken daha önde bir çizgi kurarak oynayacak. Hani Skriniar'ı kesin, o hani o Demokles kılıcıyla bekleyenler var ya. Bu yavaş, bu ağır, bize çok gol edir diyeceklerdi ama inşallah bu performans devam eder. Asensio ve Greenwood'a burada odaklanınca Kerem orada bomboş kaldı ve düzenli olarak herhalde bu uzun pasların çoğu %80'i Kerem'e gitti. Bence bir tezimizde daha haklı çıktık. O da yani sahada Greenwood, Asensio varken Kerem çok daha rahat edecek. Etti. Bu hep evet. Topları daha iyi kullandı. Bazen hani o bir çalımın havasına girip hep artı bir dokunuş daha yaptı.
2: Greenwood'un zaten yapmadığını yaptı.
3: Evet, Greenwood'un yapmadığını. Ya şimdi bazı artık futbol veri üzerinden çok fazla devam ettiği için her şeyi göstermese de teknik adamlar için çok önemli. Progresif pas denilen rakip yarı sahada yine rakip yarı sahaya giden, yani işte Greenwood'un attığı paslar gibi 10 metre üstü olan paslar da bu kadar verimli ve bu kadar tekte kullanınca baskı yaptırma şansın yok rakibe. Ve Sturmgraz bu konuda gerçekten çok iyiydi. Ben hiç 23 yaşında bir takım, bu dinamiklikte bir takım hissetmedim Fenerbahçe'ye karşı. Hiç. Çünkü Fenerbahçe çok akıllı oynadı. Ve bunun da 2 senedir görmediğimiz haliyle bir farklı konu Ake ve Skriniar'ın konumu. Çok önde ve takım çok daralıyor. Hem kaptırdığın topu hemen alıyorsun, hem de birbirine çok yakın olduğun için çok daha rahat pas yapıyorsun. Ya bugün şeyi çok fazla gördük. Bir Guendouzi geri geldi, bir Kante geldi, Asensio geri çekildi, Kerem merkeze girdi, bekler var. Yani çok çok asimetrik.
2: Evet.
3: Şu dizilişi oynuyor
2: diyemiyorsun.
3: Diyemiyorsun.
2: 4-2-3-1 gördük.
3: 4-2-3-1 kesin değildi bak mesela.
2: 4-3'ü çok fazla gördük.
3: Çok gördük 4-3. Bazen İsmail Hoca'nın basın toplantısında dediği gibi 3-2-5.
2: 3-2-5.
3: Yani onu çok fazla gördük yine. Böyle devam etmeli. Ritim.
2: Ritim kesinlikle, yani bu hep onu da zaten maçın yayında da konuştuk Murat abi. Yani bu kaliteli bir takım, iyi bir takım ve bu takım oynadıkça peki, daha da açılacak.
4: Hayal. Greenwood'u gördük sağda. Peki solda da öyle bir acayip birisi olsaydı bugün. Kerem'i küçümsemek için ya da kötülemek için söylemiyorum. Ben de beğendim Kerem bugün ama mesela Rashford olsaydı solda da. Leo olsaydı solda da.
3: Çok daha fazla yani, akabilirdin.
2: Şimdi hücumda akabilirdi.
4: Sayın Aziz Yıldırım muhtemelen bunu düşünüyor. Tabii, Kerem iyi de. Bir iyisi olsa, bu takım iyi takım ya.
2: Daha da mı iyi olur?
4: Bir vites daha attırsak. Söz verdik ya şampiyon olacağız diye.
2: Sanki
4: hiçbir kusursa gitsek.
2: Şöyle söylemek lazım yani Kerem'le ilgili de sen böyle pas atmışken konuşmak lazım Murat abi. Çünkü yani Kerem son haftalardır.
4: Şimdi 9.
2: Ya müthiş oynadı.
3: Böyle atmadan savunmacının ulaşması.
2: Yani Fenerbahçe taraftarı hangi oyuncunun mücadele ettiğini ya da etmediğini çok rahatlıkla anlayabiliyor.

0: Bilen bir taraftar grubu. Kerem bugün gol atamadı. Kerem bugün belki hücum aksiyonlarında, evet ilk golde var ama çok yine işin içinde olamadı. Hatta offside olduğu pozisyon var, bomboş kaleye kaçırdı. Ama bugün çıkarken alkışlandı. Çünkü Kerem bugün hakikaten Olcan'ın dediği gibi dalağını, böbreğini, kalbini, ciğerini, her şeyini o sahada bırakarak çıktı. Yani bunu yapmaya devam ettiği sürece Kerem, ben Fenerbahçe taraftarıyla o ilişkiyi düzelteceğini düşünüyorum.
1: Orada
0: ama
1: sıkıntı ne biliyor musun? Kerem bundan mutlu olmasın. Çünkü Kerem golle mutlu olur. Kerem geri koşmakla, top kazanmakla, dalağı... Çünkü şunu bilir ki bir gün atamadığım gün, çünkü her gün bunu yapamam, o forma gider.
0: Ama ben de şöyle düşünüyorum Murat abi. Bunu yapmaya devam ettiği sürece o golü de atacak. Yani o kadar işin içine
1: atması
0: girdiği
1: lazım.
0: Sürece o gol gelecek Kerem'e.
1: Atması lazım. Ben bu arada Kerem için söylüyorum. Bu arada yani 9 Skriniar, 8 Guendouzi takımda ikinci reyting yüksek.
0: Ya inanılmaz. Kaç top kaptı yani artık yani... Ne? O kadar yüksek şiddetli
1: abi,
0: geriye koştu
1: sonra
0: ki.
1: Sonra böyle geliyorsun ya mesela omurga dediğimiz yer. Asensio'da 7.6. Yani bak abi hepsi yüksek reytingle oynamış. Evet. O göbeğin yani çok kıymetli. Ya Kerem, ya Kerem zaten duracak. Ben Kerem gitsin, Kerem'den kutlarım ama ya bir iyisini de koyup orayı Kerem'le onu paylaştırmak.
0: Müthiş olur.
1: Mesela daha böyle mücadele gerektiren maçta Kerem oynasa ama bazen daha ofansifte iş. Yani ince işçilik lazım olduğunda diyeyim. Çünkü sen Kerem en öne de atabilirsin çok sıkıştığında.
0: Tabii canım, her yerde
1: yani,
0: kullan.
1: Hani ben bugün başkanın neyi düşündüğünü daha iyi gördüm. Yani ya Greenwood'dan tam bunu bir daha neler göreceğiz Greenwood'dan da. O Greenwood'un o tersi attıklarında da acaba aynısını yapabilecek birisi olsa diye düşünüyordur. İnsan oluyor yani ister istemez. Abi çünkü iyinin sonu yok.
0: Hep var tabii.
1: İyinin sonu hep var. Ya bu daha iyi. Bunun da bir iyisi acaba olur mu?
0: Kıvara'ya kadar gidersin yani.
1: Gidersin yani, niye gitmeyesin?
2: Ben de bu oyunda bugün böyle şöyle bir hayal ettim. Ceko gibi. Seviye çok çok
1: da
2: daha
1: başka bir seviye işte.
2: Pavlidis bu arada.
1: İşte tabii, ona o yüzden zaten yok. Adama 70 çekiyor işte.
0: Yani Ceko'ya özellik olarak ben bağlantıda en yakın oyuncu adı geçenlerden bence Pavlidis.
2: Pavlidis. İnanılmaz bir bağlantıcı. Tek atletizm kusuru var, onun dışında hiçbir kusuru yok.
1: Ceko'ya göre bence bir artısı gol vuruşu daha iyi.
0: Kesin.
1: Daha gol.
2: Daha net bitiriyor. Bir de mesela sol kanatta Kerem neden lazım? Bugün şunu görüyorsun. Greenwood o geriye koşuyu yapmıyor. İşte Asensio belki bazen yapmıyor. Ama Kerem o geri koşu yapıyor. O presi birinden alman lazım. Ben Leao bek takip etmiyor dediğimde çok eleştiriyordum ama demek istediğim o değil. Şimdi Leao bek takip etmesin, problem değil. Ama ters tarafta birileri onun hamallığını da yapmalı. O zaman bütün merkezine çok yük biniyor. Şimdi sadece şunu düşün yani. Kante Guendouzi'nin 50 maç şu yoğunlukta oynadığını düşünün. Ya yani vücut kaldırmaz. Bir noktada kaldırmaz. Orada tabirim için çok özlerim ama ya hamallık yapmak derler, arka toplamak. Ya Kerem'in pis işleri yapması
0: bu
2: lazım.
0: Tam olarak şuna benziyor olacaksın. Fenerbahçe'de Mehmet Topuz tam olarak 2 sezon Alex'in hamallığı için oynadı. Yani Alex'in arkasını toparlayabilmek
1: bu
0: için.
1: Bu var futbol. Kerem ben bu rolü kabul ediyorum derse varım. Ya ben yine hamaliye tarafına geçiyorum artık. Bıraktım ince işçiliği ön tarafı. Ben hamaliyeye geçeyim ve toplayayım. Zaten Greenwood var orada. Asensio var burada. Yani
0: var.
1: Başına koy.
2: Şunu da biliyor olması gerekir ama tabii. Ya ben bunlar varken atarım da. Aynı zamanda atarım. Bu skor anlamında rahat. Mesela işte bugün Hane'ye bir tane asist geldi ya. Bunlar önemli. Oyuncuyu iyi hissettirir. Bugün Kerem'in ben oyundan çıkarken mutlu çıktığını düşünüyorum. Hani ben elimden geleni yaptım. Kafa rahat. Alkış
0: aldı.
2: Ciddi bir ona moral olmuştur.
1: Orada taraftar Kerem'i ayrıyetten çok seviyor. Gelden beri en kötü oynadığım yer. Fenerbahçe taraftarı daha Kerem'i ben hiç bir maçta bile homurdandığını görmedim.
2: Bir de sahip çıkılması gerekir
1: yani zaten. Hayır, Kerem sevilen yani. Bazı oyuncu sevilir. Tribün sever. Bazı oyuncu da hiç sevmez. Ağzıyla kuş tutar, sevmez mesela. Yani vardır bu. Taraftar şey yapar.
0: Refleks
1: yani,
0: olarak.
1: Bazı oyuncuyu çok sever, sahiplenir. Kendine yakın hisseder. Ya Galatasaray'dan yani bir dönem Galatasaray'da oynaması işte vesaire vesaire. Bunlar üst alt alta konur. Ben sadece şunu diyorum. Kerem'in yedeği yok.
0: Evet yani. O anlamda zaten yani. Ben orada %100 bence.
1: Yani Oğuz başka bir oyuncu. Oğuz yani bence Oğuz sağ ön oyuncusu zaten. Sol değil. Yani solda oynuyor.
0: O da fena değildi bence bugün.
1: Bence de iyi ama
0: beş yani
1: artık sağda ya acaba mesela sağda Greenwood'un birinci alternatifi İrfan Can değil de Oğuz mu mesela? Çünkü İrfan Can'ın da çok Greenwood'un ikamesi olmadığı yani biraz şey belli olmaya başladı artık ufak ufak.
0: Farkı anlıyorsun zaten yani Greenwood'un oynadığı dediğin gibi yani bence %50 dayı değil yani şu an seviyesi.
1: Abi göz öyle bir şey ki iyi izliyorsun ya bir altı iyisi seni mutlu etmiyor.
0: Farkı anlıyorsun zaten.
1: Yani hemen onu anladım. İstiyorsun yani. Ya tamam abi bu çıkıyor da bari buna yakın bir şey oynasın hani oyunda.
0: Talep ediyorsun. Evet Greenwood'a yakın bir şey bulmak tabii ki.
1: Tabii ki çok zor.
0: Canım. Kolay yani değil burada. Yani onu kabul ediyorum.
1: Ya zaten hani bu Greenwood ben söyleyeyim o %80'lere falan gel de Greenwood 90 dakika oynar. Zaten Greenwood çok oyundan çıkan bir oyuncu da değil.
0: Tabii hep oynuyor.
2: Şey diyorlar ya versatil.
0: Versatil yani. Evet, Greenwood. Versatildi o. Yani

0: Tenek Sit.
1: Bir şey var ya böyle bir
0: set.
2: Bugün 35 kere duyduk onu da.
0: Tenek Sit. Bir yetenek seti iyi, bir yetenek seti zayıf.
2: Evet.
3: Ama yetenek setiyse konu, bu top, takımın yetenek seti çok yukarıda.
2: Top ayağa yakışır ya bazı oyuncuda. Çok böyle bir parmak ucunda koşular.
3: Cool.
2: Cool, çok cool. Sallanan sallanan, bol forma. Böyle
3: uzun kollu.
0: Ya Talisca, bol forma modası Talisca var ya. Yani. Herkes yapışan görüyor. Şimdi biz herkes bol
2: Talisca
0: giyiyor.
2: Greenwood niye bu kadar bol forma?
0: Ben Kenan böyle giyiyor. Evet. Asensio'nunki de bol. Evet. Ya bak eskiden futbolcu small medium giyerdi. Şu anda çoğu large draw formaları.
3: Ya da belki evet. Böyle mi üretiliyor artık? Ya da
0: şu olabilir.
3: Böyle?
0: Şu olabilir. Yani bunlar çok temaslı gidiyor ya. Yani. Çektiğinde gözüken forma.
3: Olabilir.
0: Çok yapışık giyinde belli olmuyor çünkü.
3: Bir yere çok kadar. Daha mantıklı aslında bu.
0: Şimdi doğru. Talisca biraz foul'ü falan da göstermeyi evet. Seviyor ya. Ya bunu da yine ismi lazım eski forvetlerden biri söylemişti. Ben hep bir beden büyük giyerim demişti. Hakem formayı görmez onu görür derdi.
3: Çok zekice bence. Çok yani, mantıklı.
2: Mantıklı.
0: Mesela Rıdvan Hoca da hep 3 numara falan 3 beden büyük geldi.
3: Hadi o dönemde zaten hep.
0: Olsun. O yine büyük evet. İsterdi.
3: Üstünde de.
0: Evet büyük isterdi ki o şey o çekme esnemeyi görsün hakem. Evet. Yani bugün mesela Talisca'da onu çok anlayabiliyorum.
3: Greenwood öyle bir
0: Greenwood zaten direkt bence. 2 beden büyük de giyebilir Greenwood.
4: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sports Digital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi. Radyo Gol.
5: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
7: Trabzonspor Mısır'ın sultanını Trabzon'a getiriyor. Bordo Maviller Liverpool'dan ayrılan 34 yaşındaki Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Adı uzun süre Beşiktaş'ta arılan ancak siyah beyazlı ekiple anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah Karadeniz temsilcisiyle el sıkıştı ve Bordo Mavili formayı giydi. Sağ kanattan merkeze yaptığı koşular, sol ayağıyla ürettiği goller ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle tanınan Salah artık Bordo mavili formayla sahne alacak. Peki Muhammed Salah kimdir? Salah'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Negrin kasabasında dünyaya geldi. Futbola Makovlu'nun altyapısında başlayan Salah henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi. Mısır ekibiyle çıktığı 45 maçta 12 gol kaydeden genç kanat 2012 yılında Basel'e transfer olarak Avrupa'ya adım attı. İsviçre temsilcisinde 79 karşılaşmada 20 gol atan Salah 2 lig şampiyonluğu yaşarken 2013'te sezonun oyuncusu seçilmişti. Özellikle Avrupa kupalarında Chelsea'ye karşı sergilediği performans ona Premier Lig'in kapısını açacaktı. Ocak 2014'te Chelsea'ye transfer olan Salah, İngiltere'deki ilk döneminde beklediği süreleri bulamadı ve 19 maçta 2 gol attı. Bunun üzerine İtalya'ya kiralanan Mısırlı oyuncu Fiorentina formasıyla 26 maçta 9 gol kaydederek yeniden çıkışa geçti. Ardından Roma'ya giden Salah, burada geçirdiği 2 sezonda 83 karşılaşmaya çıktı ve 34 gol attı. Roma'daki performansını milli takıma da taşıyan Salah, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda 2 gol ve 2 asist üreterek Mısır'ın finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Kulüp ve milli takım formasıyla sergilediği futbolun ardından Liverpool 2017 yazında Roma'ya 42 milyon euro ödeyerek Salah'ı kadrosuna katmıştı. Aynı yıl Dünya Kupası Afrika elemelerinde de ülkesinin en önemli oyuncusu olan Salah attığı 5 golle 3. turun gol kralı oldu. Kongo karşısında biri uzatma dakikalarında gelen 2 gol kaydeden yıldız oyuncu Mısır'ı 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na taşımıştı. Salah'ın Liverpool kariyeri ise daha ilk sezonunda tarihe geçti. Tüm kulvarlarda 52 maça çıkan sağ kanat 44 gol ve 14 asist üreterek Premier Lig'de gol kralı oldu. Everton karşısında attığı golle de 2018 FIFA Puşkaş ödülünü kazanmıştı. 9 senelik Liverpool kariyerine 442 maç, 257 gol ve 120 asistle tamamlayan Salah, kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu. Bu süreçte 2 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi'nin de aralarında bulunduğu 8 büyük kupa kazandı. 4 kez Premier Lig'de gol kralı olan Salah, 3 kez de İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın oyuncusu seçildi. Özellikle 2014-2015 sezonunda attığı 29 gol ve yaptığı 18 asistle 38 maçlık Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla gole doğrudan katkı sağlayan oyuncu olmuştu. Ancak Liverpool'daki son sezonunda önceki yılların gerisinde kalarak 42 maçta 12 gol ve 10 asist üretti. Patlayıcı sureti ve birebirdeki denemeleri azalırken oyun kurulumundaki ve son paslardaki rolü daha fazla öne çıktı. Salah'ın en büyük silahı sağ kanattan merkeze yaptığı koşular. Bunu hepimiz biliyoruz. Sol ayağıyla uzak köşeyi hedefleyebilen Mısırlı yıldız, savunma arkasına hareketlenme zamanlaması, pozisyon bilgisi ve bitiriciliğiyle az sayıda temastan gol çıkarabiliyor. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi gerekiyor. Eskisi kadar yoğun pres yapamaması ve süretini her maç aynı seviyede kullanamaması çevresindeki oyuncuların savunma dengesini korumasını daha önemli hale getiriyor. Trabzonspor açısından bakıldığında bu transferin katacağı profil oldukça net. Bordo Mavililer hücum hattına gol ve asist katkısı yanında liderlik, büyük maç tecrübesi ve dünya çapında bir yıldız eklemiş oldu. Peki sizce Muhammed Salah Trabzonspor'da fark yaratabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
6: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam bitti.
1: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
2: Gol pozisyonu. Vurana. Gol. Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah bir top. Bir kare. Top dışarı. Önce kaleye sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex. Alex. Alex. Alex. Alex. Alex. Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex, golün ismi Alex. Emre gol olsun o. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu, 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.

0: Efendim mutlu sabahlar, günaydınlar. Tarihler 6 Ağustos'u gösteriyor ve saatler tam 7.03'te ve yepyeni bir günde yine sizlerle birlikteyiz. Radyo Gol'de muazzam bir heyecanı tam 3 saat boyunca kesintisiz yayında sizlerle paylaşacağız ve ilk durağımıza gideceğiz. Dün Fenerbahçe muazzam bir başarı yakaladı. Şturm Graz'ı eli boş gönderdi. Harika bir galibiyet. Devamında bugün Beşiktaş sahne alacak. Beşiktaş'a bu yolculukta yürekten başarılar dileyelim ve hattımızda İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sevgili Engin Büyüköksüz hocam var, doçent doktor. Engin hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın diliyorum bütün herkese, selamlar olsun, sizlere de günaydınlar, dinleyicilerimize de güzel bir gün diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam. Ben de size günaydın diyorum. Dün Fenerbahçe'yi izlediniz. Kadıköy'de bir destan vardı ve 1-0'lık galibiyet 2-0'a taşındı. 3-4 de olabilirdi ama olmadı. Şimdi Graz'daki ikinci maç için avantaj elde edilmiş gibi.
1: Kesinlikle seyirci de çok güzeldi bu arada. Ben seyircilerin arasında dolaşma fırsatım da oldu. Bu arada... Yani tribün de çok iyiydi. İkinci yarının sonuna doğru takımın maçı alacağını anlayınca seyirciler biraz çektiler ama dün seyirci, takım o kadar birleşmişti, o kadar güzeldi ki muhteşem bir skor aldılar. Sanki üçüncü maçını oynamıyor gibiydi. Bu yüzden de Fenerbahçe'nin oyunu çok güzeldi. Tebrik etmek istiyorum. Yani çalışılmış çalışılmış bir oyun vardı. İlk 45 dakikaya hayran kaldım zaten. Bu kadar coşkulu oynayan, bu kadar her ne yaptığını çok güzel sahaya yansıtan, hatayı minimize etmiş bir Fenerbahçe vardı. Muhteşem bir oyun vardı ilk 45 dakika için.
0: Engin Büyüköksüz hocamla birlikteyiz. Zamanı beraber paylaşıyoruz Engin hocamla. Saygıdeğer hocam, şimdi baktığınızda Fenerbahçe ikinci maç için avantaj yakaladı gibi gözüküyor. Lakin Sturm Graz hiç yabana atılmaması gereken bir takım. Oyun tatmin etti mi? En önemli sorulardan biri bu. Greenwood'un gol atışı, keza taktiksel düzen, İsmail Kartal'ın zaman zaman eleştiri oklarına hedef olduğu hatalarından dönen bir görüntü ortaya koyması zannediyorum Fenerbahçe taraftarını fazlasıyla umutlandırdı.
1: Kesinlikle. Aslında yani oyuncu söyleyebileceğim bir süreç vardı. Ake'nin uyumunuz nasıl sorusuna çok iyiydi. Skriniar'ın dün akşamki üst düzey bir oyuna konsantrasyonu, ters kademeye girmesi, her tarafta fiziğini çok iyi kullanabilmesi muhteşem. Ake'nin uyumu çok iyiydi. Ama bence her zaman söylediğim gibi Fenerbahçe'nin en güzel ve en kuvvetli yeri orta sahası. Orta sahadaki Kante, Asensio ve Guendouzi uyumu muhteşemdi. Yani gerçekten orada takımın üçünün ne yaptığını bilmesi, Kante'nin ya da oyuncuların bu kadar dinç dönmesi, bu kadar formda dönmesi, birbirlerinden topu alarak taşımaları çok iyiydi. Bir de Greenwood'un çok basit oynuyor topu ve topu çok doğru yere kullanıyor. Ona da çok böyle gerçekten çok güzel bir yerdeydi. Takımın içerisinde bu bir eleştiri değil ama iyi bir golcü alınırsa Kerem'in yedek olacağını hissettiriyor. Çünkü çok top öldürdü. Çok yanlış top oynuyor.
0: Goldeki pası çok güzeldi. Ama bu arada da çok çalışkan değil miydi? Mesela ben gazetedeki yazımda Kerem'i maçın adamı olarak gösterdim. Çünkü çok fazla top kaptı.
1: Kerem'in farklı bir oyunu vardı. Ya da farklı bir misyon üstlenmişti diyeyim. Kerem'in oyun içerisindeki asıl oyunu forvet hattına gole giden adımlardaki yanlış tercihi diyeyim ben. Yani yerine bir golcü gelirse Kerem'in orada çok daha fazla iş yapması gerekir. Çok çalışkandı, bunu asla söyleyemem ama yanlış top kullanımı da çok iyi. Yani 3 tane golde gole gidebilecekken, doğru adımda doğru topu yere kullanacakken hata yaptı. Birkaç tane Greenwood'un topu beklerken ne yapıyorsun sen, niye oraya gidiyorsun gibi el kol hareketleri vardı. Çok iyi gözlemleme fırsatınız olmuştur diye düşünüyorum. Aslında o hamleyi yapmana gerek yok. Daha basit bir oyun olabilirdi. Kendi aralarındaki iletişimden söylüyorum. Bunu söyleyebilirim. Ama Fenerbahçe'nin ya benim için de dün akşam orta sahasındaki Kante, Gündüz ve Asensio'nun uyumuna ben hayran kaldım. Ben futbolcu seçmekten çok o oyun üçünün oyun aklıyla topun defanstan ileriye taşınması ve her seferinde birbirlerini görerek bilerek oyunlarına asıl puanı oraya verip oyuncuyu orada seçerdim yani. Şey açısından ama giren oyuncular da hani zaman zaman bench'ten gelen o kenardan gelen oyuncuların takviyesi oyundan takım düştüğündeki son süreci mesela son dakikadaki Oğuz'un o dribblingi ona karşılık yani ya gerçekten son andaki o İrfan'ın vuruşu kötüydü ama oraya kadar taşıyıp dribblingin içerisinde kalıp diğer olarak taşıması çok iyiydi yani giren oyuncular da çok iyi katkı verdi yani. Bu yüzden Fenerbahçe'nin dün akşam içerisinde üçüncü maç gibi değildi. Beni ve hepimizi umutlandıran şey şu, hatta yorumcuyu dinlerken şey dedi ki herkes geçen maçtan dedi 15 gün önceki buradaki maçtan Fenerbahçe'den bir şey olmaz diyor dedi. Bu oyundan sonra ben de şampiyon ilan ediyorum gibi bir böyle serzenişi vardı ve takıma olan güvenini gösteriyordu. Bunlar için çok erken ama Fenerbahçe'nin 3. maç için herkesi bu kadar umutlandırması, seyircinin bu kadar takımın oyununa destek vermesi çok kıymetliydi. Ben bir de stadyumun etrafında dolaştığım için bunu seviyorum çünkü sonuçta sizin seyircileriniz ile bütünleşmeniz ve seyircilerin sizden beklentileri kendi içinizdeki reaksiyonları çok önemsediğim için, anlamak istediğim için, o seyirci psikolojisini görebilmek için ayrı bir seyirci kitlesi vardı. Yani yaklaşık bir yarım saat kadar seyircilerin arasında kaldım. İzlemleme fırsatım oldu. Sadece Yoğurtçu Parkı'nın değil, stadyumun etrafını dolaştım. Çok böyle yani futbolu özlemiş, Fenerbahçe inancı artmış. Böyle geçmiş yıllarda da böyle eleştirdim ya siz de bana söylersiniz. Bu futbol seyircisinde bir değişim var mı gözlemleme? Bu kadar coşkulu olmalarını da ayrı bir yer bulurum. Yani ben seyirci için de ayrı bir yer açarım. Sadece 2-0 da olsa son 10 dakikada sağdan tribünü terk etmeyeceksiniz. Asla böyle bir şey yok. Sonuçta Sturm Graz'ı gerçekten yaban atmamak lazım. Atletik oyuncuları ve hamleleri bir de ya da o Inter oyuncu kalitesiyle her an skoru değiştirecek bir sürece ihtiyaç vardı. Son 10 dakika kopuşu doğru bulmuyorum. Seyirciler nezdinde asla bunu savunamayız. Son düdüğe kadar oradayız. Ve son düdükte de o sevinci birlikte paylaşacağız. Bunu da not düşelim. Seyirciye de eleştiri olarak söyleyeyim. Yani Kerem'le başlayıp seyirciye söylediğim şeyden o bütünselliği görmek zorundayız. Fenerbahçe bu bir arada olduğu sürece, bunu yaptığı sürece ve başarıyı da birlikte kucakladıkları sürece. 2-0 olabilir, sahayı terk etmemesi gerekiyordu. O seyircinin çok fazlası da kopuş vardı. Bunu doğru bulmadım.
0: Engin Büyüköksüz, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor bizlerle birlikte. Zamanı onunla paylaşıyoruz. Saygıdeğer hocam, Muhammed Salah Trabzonspor'da.
1: Yani Muhammed
0: Beş
1: Salah
0: bin kişi
1: Allah Allah
0: karşıladı
1: değil mi
0: biliyorsunuz
1: sizin için?
0: hocam.
1: Sizin sesleniş çok güzel. Muhammed Salah Allah Allah güzeldi. Şimdi ben bu vallahi şok oldum ya şaşırdım hiç beklemediğimiz bir şeydi. Her şaşırtıcı tepkiyi verebilirim. Muhammed Salah'ın ne olursa olsun 2025'te yani dünyanın en büyük oyuncularını seçen o skorun içerisinde dördüncü seçilmesini göz ardı etmeyelim. Yani 33 yaşında yani hala buna aday gösterilmiş ve dördüncü o oynamadan dördüncü çıkmış bir oyuncudan bahsederek çıkıyoruz. Trabzon için bu kadar büyük bir oyuncu transferinin çok güzel olması ya da takımın kendi arasında çok büyük bir Tecrübeli insana ihtiyacımız var diye sürekli söylediler ama bunu onanayla ve onarçla kapatmaya çalışıyorlardı. Ya da Savic'in zaman zaman oyunun içerisindeki geçen yıl kopukluğunda takımın üst akıla ihtiyacı olduğu söyleniyordu. Hep bunu söylüyorlardı. Aslında bir hazırlık varmış. Biz bunu kendi içlerinde de medyaya açıklarken de söyledikleri için. Genç oyuncu kadrosunun içerisinde böyle bir tecrübe ve Salah gibi futbolu seven, futbolu oynamaktan keyif alan, hala çok profesyonel olarak futbolun içerisinde olup buraya emeklilik için gelmediğini düşündüğümüz, oyunundan keyif aldığımız, yani bunu Mısır'da da izledik. Çok büyük bir, yani bir transfer, belki de Trabzon tarihinin en büyük dünya düzeyinde ses çıkartacak transferiydi. Bu da çok güzel bir transfer. Ben genç oyunculara böyle bir oyuncuyla oynama fırsatı sunduğu için, onların hayatlarını etkileyecek sürece ne olduklarını görebilmek için. Şimdi biz geçen yıl Trabzon'un aldığı takımdan, hatta size transfer sezonunda da oyuncularından bazılarının gidebileceğini ve bu genç oyuncuyla birlikte parlat ve satın çok önemli olduğunu, fakat onlarla bir şampiyonluğa gitmek değil başka bir mantıkla oynadığını söylemiştik. Şimdi Trabzon bir hedef koymuş. Yani ben Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la mücadele edeceksen böyle bir oyuncuya ihtiyacım var. Bu oyuncular yani genç oyuncu takımıyla bunu, bu tecrüben yetmeyebilir ama şu an onlara tecrübe edecek, tecrübeleri de destekleyecek. Üç tane, yani şu an üçüncü oldu bu büyük oyuncu pozisyonunda gençlerin yanına. Çok büyük bir tecrübe getirdim. Oyuncuların da bu tecrübelerle neler görebileceğini. Şimdi İlahi At Kuyruğu diye Roberto Baggio'nun hayatını anlatan bir film var. Mutlaka izlediğinizi düşünüyorum çünkü ben böyle şeyleri. Orada
0: izledim saygılar hocam, izledim.
1: Roberto Baggio'nun son transfer olduğu, Bologna'ya transfer oluyor zannediyorum. Orada soyunma odasında çok güzel bir sahne var. Geliyor, oyuncular onunla ilgili meraklarını gözlemlerken gençlikleriyle, ne yapalım hadi çıkalım oynayalım diye bir sahne var. Şimdi şöyle düşünün. Siz bu kadar genç oyuncu takımının içerisinde Muhammed Salah'la hadi oynayalım ve sizin bir daha karşılaşma imkanınız olup olmayacağını bilmediğimiz dünya aldığınızdan neler öğreneceğinizi ortaya koyacak bir süreç. Sadece sağ içiyle değil, sağ dışıyla da çok etki faktörü yüksek bir olay. Yani hatta çok konumuzun çok dışı olabilecek bir yerde İslamofobi ile ilgili Cambridge'in araştırmasında Muhammed Salah'ın sadece İngiltere'de İslamofobinin önüne geçecek ve bunu toplumu barıştıracak bir noktaya gelecek toplumsal bir etkisi ve faktörü olabilen bir kişiydi. Sağ dışında da çok etkili, sağ içinde de oyuncu kalitesi de çok etkili. Bunu ortaya yansıttığı an Trabzon'un oyuncularının da kaderini değiştirecek, kendi kaderlerine bir daha karşılaşma fırsatı olup olmayacağını bilmediğimiz çok büyük oyuncularla bir temas etme fırsatı oldu. Oyun aklı olarak da çok büyük takımın içerisine etki edecek bir oyuncu getirdi. Çok büyük bir oyuncu. Maliyetin ötesinde, yani bu, ben seyirci olduğum için ben seyri düşünmek zorundayım. Ekonomiyi akıl edecek yerde değilim bu noktada. Şimdi Trabzonspor'un geçen yıl dahil olduğu bu futbol şampiyonluk içerisindeki yarışta ne kadar ciddiyete olduğu, ne kadar ciddiyete bu bir araya getirdiği, Fatih Tekke ile etkileşiminin nereye taşıyacağını zaman gösterecek. Çok heyecanlandırılacak bir şey. Ligimiz için çok kıymetli bir şey. Dünya basınında böyle izleme fırsatı buldum. BBC'de bile yer vermiştiler Trabzonspor. Yani bu çok büyük bir yer. Marka değeri için, ligin marka değeri için, Trabzon'un marka değeri için, UEFA'daki yeri için, takımdaki genç oyuncuların gelecekleri için, seyircinin forma satışı ya da kombinisi için herkes harekete geçirebilecek büyük bir sesti. O yüzden ustalıkla yönettikleri için, getirdikleri için tebrik ediyorum. Muhammed Salah izleyeceğiz. Daha güzeli var mı burada?
0: Evet Engin Büyüköksüz hocam. Son 3 dakika içerisindeyim ve Beşiktaş'ı sorayım. Bu akşam Beşiktaş neler yapar? Nasıl bir oyun, nasıl bir felsefe bekliyorsunuz Kara Kartal'dan?
1: Şimdi geçen haftaki ikinci maç için ben çok kaygılıyım ilk maçtan sonra demiştim. Yani Beşiktaş'ın maçının çok kolay olmadığını düşünmüştüm ama muhteşem bir oyun oynadı deplasmanda Beşiktaş ve çok seyri çok güzel bir oyundu. Bu da bizim yani Beşiktaş'tan beklentimiz çok yüksek ama 2 yıldan ya da uzun süreçten beri takımın kopuşları ve sahanın içerisindeki 90 dakikaya yayılmayan oyunuydu. Geçen haftaki o 90 dakikaya yayılmış oyun hem maçı kazanacak skoru elde etmek ve onun içerisinde de maçı tutmak, tempoyu tutmak, konsantre olmak hepsi iç içeydi. Ben bu akşamki de maçı da güzel bir seyirle bu maçı da yol alması ve UEFA'ya katılarak da 4 büyük kulübümüzün Avrupa'da bizi temsil ederek hem ülkemizin görünür kılması hem de ligdeki kalitenin yükselmesiyle futbol izlemek istiyorum. Ben çok uzun süreden beri bu kadar 4 kulübün de kendini şampiyonluk için aday olarak ortaya koyması ve bunu sonuna kadar taşıyacak bir takım üretme ve yahtalarını tekrar düzelterek yarışın içerisinde olma sürecini gözlemlememiştim. Bu yani sezon açılışından. Bugünkü maçta Beşiktaş'a başarılar diliyorum ama Beşiktaş'ın her şeyin ötesinde geçen haftaki ikinci maçın, elemedeki ikinci maçının güzelliği de asıl oranın en kritik noktaya gelip bugün de onun devamını etmesini istiyorum. Bu da tabii ki futbolun kalitesini yükseldikçe, takımlarımıza güvenimiz arttıkça, Avrupa'da puanlar geldikçe, görünür oldukça, futbolun içerisindeki ekonomik süreçten pay aldıkça ligimizin yükselmesi başka bir şey değil.
0: Engin Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti ama süremiz bitti.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selam olsun.
0: Efendim Engin Büyüköksüz bizlerle birlikteydi. Anı onunla paylaştık ve zamanı onunla paylaştık. Değerlendirmeleriyle sağlığın ne kadar önemli ve büyük bir transfer olduğunun vurgusunu yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Engin Büyüköksüz ve özellikle de Salah transferinin Türkiye'nin ufkunu açacağının altını çizdi. Fenerbahçe'nin çok iyi bir mücadele ortaya koyduğunu, taraftar profilinin son döneme göre hayli değişim gösterdiğini söyledi ki Engin Büyüköksüz biliyorsunuz Kadıköy'de hemen stadın tam karşısında oturuyor yıllardır ve taraftar profilini de en iyi analiz edecek bir psikolojik danışman, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde PDR servisinin bir numaralı ismi doçent doktor Engin Büyüköksüz ve Beşiktaş'ın da bu akşam önemli bir mücadeleye çıkması Türk futbolu açısından kritik bir sınav olduğunu ve buradan galibiyetle ayrılması halinde bizim için önemli adımlar atılacağının vurgusunu yaptı. Şimdi ben bir reklama gideceğim. Reklamların ardından sizlerle birlikte olacağız. Ama YouTube yayınımız bu arada devam edecek. YouTube'da da sizlerle beraberim. Emre Tilev YouTube adresine girdiğiniz anda da sabah yayınını canlı canlı beni, stüdyomu görme ve izleme şansına sahip olacaksınız. Nasıl bir yerden yayın yapıyorum. Merak edenler oluyordu hep ve ben şu anda Seferihisar'dan yayın yapıyorum. Hatta işte zaman zaman YouTube'da da gösterdim nereden yayın yaptığımı, merak edenler oluyor. Sizlerle beraberliğimiz devam edecek. Lütfen ayrılmayın. Bir reklam arası, reklamların ardından beraberiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Günlünün 24 saati.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli konuklar, Radyo Gol adresinde sizlerle beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Saatler 7.23'ü gösteriyor ve Tavır Gazetesi'nin değerli spor müdürü Bahadır Çokişler Hocam bizlerle birlikte. Günaydın hocam.
1: Günaydın, iyi yayınlar, iyi yayınlar. Nasılsınız hocam, iyi misiniz?
0: Vallahi çok iyi, her şey yolunda. Fenerbahçe kazandı, ben zevkten evet. 88 köşeyim.
1: Ya sevindirici olan tarafı şu, biz biliyorsunuz sezon başları pek hemen bizim takımlarımız hemen adapte olamaz, iyi futbol oynamaz, zar zor kazanır falan. Yok, dün ilk özellikle maçın ilk yarısı iyi bir futbol, göze hoş gelen bir futbol, bir takım gibi takım izledik. Beğendim, bence eleştirmenler de beğendi. Şu an erken tabii gazeteleri okuyamadım, köşe yazılarını okuyamadım ama gerçekten çok iyi. Bir de benim sesim eko yapıyor ama bilemiyorum hocam.
0: Ha, tamam hocam, neden yaptığını söyleyeyim ben sana, az sonra yapmayacak saygıdeğer hocam. Peki tamam. Sevgili Bahadır Çokişler hocamla birlikteyiz. Hocam, Fenerbahçe dün neyi çok doğru yaptı, neyi yanlış yaptı?
1: Şimdi ona gelene kadar şöyle söyleyelim. Doğru yönetim, doğru hoca ve akıllı transfer. Bir de bunların yanına taraftar eklediğiniz zaman işte dünkü sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle söylenebilir. Rakip önemli. Tabii ki rakip önemli. Ama sezon başı olması, yeni futbolcuların olması, adaptasyon süreçlerini çabuk atlatması, tecrübeli yıldız alınması, birçok etken var. Bence hoca seçimi başkanla ilintili olarak çok doğru bir seçim oldu. Neden? Daha önce hatırlarsanız Aziz Başkan bir teknik direktör için ne demişti? Takım sen mi şampiyon yaptın demişti. Hatırlıyor musun? Kimdi o? Aykut Hoca mıydı, Mustafa Denizli miydi? Mustafa Denizli'ydi.
0: Zannediyorum Mustafa Hoca ile ilgili, Aykut Hoca ile ilgili
1: evet. Olabilir hocam. Yok yok, sanki ben Mustafa Denizli diye aklımda kalmış.
0: Peki, ben de sen mi?
1: Ben öyle hatırlıyorum, şu anda benim de bayağı geçti üzerinden zaman. Yani doğru denklem oluşturduğunuz zaman sonuca gidebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bakın, işte 35'lik Kante dedik. Dün Gendüzü ile birlikte bir anda İsmail Hoca Fred'i kesip Gendüzü ile birlikte Kante'ye yer verince başka bir pas trafiği, başka bir Fenerbahçe izledik. Ondan sonra Osterwald'ın sakatlığından sonra birazcık oyun planı değişti. Ama dün Greenwood denen bir adam, işte o alıştığımız klasik bir kanat oyuncusundan öteye iki çalım atıp topla beraber içe doğru kat edip ardından ya uzun santrofora pas ya da orta yapıyor ya da uzaktan işte o alışılagelmiş gollerinden atıyor. Harika bir gol atıyor yani. Yani şimdi burada kaleci hatası var diyebilir misiniz? Hangi kaleci alırdı o topu? Bilmiyorum, sen nasıl değerlendirirsin, nasıl görüyorsun? Ya da taraftarları...
0: Bence bu kimse karşılayamazdı. Bir kere onu söylemekte fayda var. Bu arada dediğim gibi hocam, Aykut Kocaman için 2010-2011 sezonda söylüyor.
1: Tamam, ve... ben yanlış hatırlıyorum.
0: Yok, estağfurullah hocam. Ve diyor ki 2010-2011 sezonda takımı sen mi şampiyon yaptın diyor. Evet, lakin burada da bu sene şampiyon olursa bu söylevin altını çizebilir ya da üstünü fosforlu kalemle işaretleyebilir. Ben şunu da merak ediyorum. Mesela Fred'in oynamaması Fred'in transfer olacağının sinyali midir? Bahadır Çokişler böyle okur mu?
1: Ya ben ilk 11'i görünce çalışma karşılama şunu söyledim. Dedim ki, ya dedim, Kante'yi pazarlayıp satmak için mi oynatıyor acaba diye aklıma geldi. Fred'i satacak olmasından öte bir durum bence bu. Yani Kante, yani biliyorsunuz Kante ile devam edip etmeyeceği noktasında bazı şeyler var, soru işaretleri var Fenerbahçe'nin. Çünkü Aziz Bey göreve gelmeden önce işte bu konularla ilgili, kadro ile ilgili bir takım eleştirilerde bulunmuştu. Örneğin Silike Şerif gibi. İşte ama mesela şimdi Osterwald'ın sakatlığı var. Ben çok üzüldüm yani, açıkçası çok şanssız bir sakatlık da geçirdi. Yani Fenerbahçe'nin kadro planlaması bence doğru yolda ilerliyor. Yani bu cuma gününe kadar, yarına kadar bir oyuncu daha getirecekler. Ama o mesela bir Talisca için ne diyorduk? Gönderilecek diyorduk. Adam çıktı gollerini sıralıyor. Ne bileyim, bilmiyorum yani, Fenerbahçe bence doğru yolda. Sen ne düşünüyorsun? Sanki Aziz Yıldırım
0: Ben de
1: hani
0: sizinle aynı
1: size
0: fikirdeyim. İkinci maçı
1: geçmiş
0: çok
1: dönemdeki
0: avantajlı bir skor yakaladı.
1: geçmiş dönemdeki o agresif çıkışlarını da çok yapmıyor açıkçası. Gerçi sen yazdın öfkeli diye, ama o eski Aziz Yıldırım değil. Yani agresif, o kadar da agresif değil. Daha sessiz, daha derinden gidiyor gibi.
0: Divan kurulunda pek
1: Çünkü
0: öyle
1: bu
0: değildi ama.
1: şimdi o biraz iç hesaplaşmanın

gereğiydi. Ama eski Yıldırım oturuyoruz. Çok sert rakip takımlara işte hemen cevap veren bir politika izlerdi. Yani sonuçta dönecek olursak yani Mourinho Ali Koç ikilisi olmamıştı hatırlıyorsam. Uyumlu çalışamadılar. Zaten ben o Mourinho Türkiye'ye geldiğinde de aynı şey söylemiştim. Yani bu ikili olmaz.

0: eleştirse bile işte doğru denklemi oluşturduğunu hep beraber gördük dün akşam. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Sonraki değişiklikler için ne diyorsun bilmiyorum ama bence
1: Ben
0: hoca
1: dün hani Tavır Gazetesi'nde de yazdım, siz de gördünüz kısa gider hocam.
0: Evet.
1: Orada
0: Elinize
1: da
0: sağlık.
1: çok net belirttim. Ben ikinci maç için çok avantajlı bir skor yakaladığını düşünüyorum. Peki
0: Ben onda bir
1: Trabzonspor'sa
0: sıkıntı
1: mı?
0: yok.
1: Allah Allah Allah diyorum. Siz ne diyorsunuz?
0: Evet. Ya şimdi dün Serdar Adalın açıklamasını gördüm. İşte ben bu tür şeyler aslında çok gülüyorum. Yani hemen bir gard alıp ya biz istemedik onun için almadık oyuncuyu tarzında işte taraftarın gazını almaya çalışma yani bir telaşla yapılmış bir açıklama olarak görüyorum. Ya Muhammed Salah'ı tartışmak zaten gereksiz bir durum. Ama şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Hatırlıyor musun? Ortega transferi vardı. Fenerbahçe'nin.
1: Hatırlıyorum,
0: Orada ne
1: hatırlamaz mıyım?
0: oldu?
1: Ortega'yı çok iyi
0: Ne
1: hatırlıyorum.
0: oldu? Ne oldu o dönemde? Oyuncu Türkiye'ye sanki bir tatile gelmiş havasında. Bir de biliyorsunuz alkol problemi vardı o oyuncunun o dönemde. Ortalık yıkıldı. Fenerbahçe'ye geldi Ortega işte şampiyonluk bilmem ne falan derken Ortega sezon sonu göremedi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İnşallah doğru transferdir. Trabzon adına sevindirici bir gelişmiş. Bütün şehir kilitlendi. Zaten çok iyi transferler yaptı. Trabzonspor zaten bu sene şampiyonluğun en büyük adaylarından biri bana sorarsan. Çünkü iyi bir hocaları var. Fatih Tekke çok iyi bir hoca. Çok beğeniyorum. Bence yerli hocalar içinde belki de en iyisi diyorum şu anda görevdeki. Ama Salah transferi umarım yani o şaşalı günlerindeki gibi Trabzon seyircisini coşturacak, ligimize renk katacak, futbolumuza değer katacak. Şimdi Trabzon'un Avrupa'daki yoluna katkı verecek bir transfer olur. Ama bu kadar yüksek maliyet, Trabzon'a bu kadar maddi olarak sıkıntıya sokacak bir transferin faydalı olmazsa neler olabileceğini hep beraber umut ettiğimizi düşünmüyorum yani bilmiyorum. Umarım Salah burada
1: Biraz
0: Trabzon.
1: dedikodu yapalım mı biraz?
0: Yapalım tabii ki.
1: Mesela şöyle bir şey duydum dün sosyal medyada gezinirken. Trabzonspor'un hisselerinin büyük bir kısmını Katarlılar almış. Ve biliyorsunuz Arap coğrafyası Trabzon ve çevresini çok seviyor. Yani Çayeli, Çaykara, Trabzon, Çamlıhemşin, keza çık yukarı Sultanmurat, İnaşlı, Sümene falan buralara çok ziyarette bulunuyorlar. Trabzonspor'u da
0: Tamam.
1: çok sevdikleri söyleniyor. İleride olası bir kulüp el değiştirmelerinde aynı Newcastle'da, Manchester City'de farklı bir takımda olduğu gibi bu transferin de bu Arap coğrafyasından gelen yoğun destekle yapıldığı ve gelecekte de belki de Trabzonspor'un bir el değiştirme, farklı bir hüviyete kavuşma. Hani hep soruyoruz ya, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş satılır mı? Bu ekonomik buhran onları satışa götürür mü? Çünkü yaklaşık 1 milyar euronun üstünde borçları var. Buraya doğru evrilebileceği iddiası var. Bu bir iddia. Aynı böyle gelecekte Manchester City gibi bir Trabzonspor resmiyle karşılaşabiliriz deniliyor. Sen nasıl okursun bunu?
0: Şimdi okumanın ötesinde bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bu mümkün değil. Neden mümkün değil? Trabzon'u bilmediğin için bilmiyorum. Yani Trabzon'u şu anda incelemem lazım. İyi hatırlattım. Bugün ona bakayım. Bu üç büyük kulübümüzde A grubu hisseleri satılamaz. Galatasaray'da şöyle bir şey var. O A grubu hisselerin büyük bir bölümü Eğitim Vakfı'nda. Dolayısıyla onların kulüpte büyük bir söz hakkı var. Galatasaray biliyorsunuz biraz daha tutucu bu konularda, daha cemiyetçi. Kendi iç kabuğundaki bazı dengeleri korumak için işte A grubu hisselerde kulübü koruma altına almış. Yani o tutucu kesin buna izin vermez. Rakip isterse satılsın ya da 10 sene üst üste şampiyon olsun, bu Galatasaray için önemli olmaz.

0: Fenerbahçe'ye gelecek olursak, Fenerbahçe'nin zaten kendi bünyesindeki, kendi camiasındaki zengin iş insanları isterse 20 milyar borç olsun, yine de kulübü başka bir güce, sermayeye satıp camiasını küçültmez. Dolayısıyla Beşiktaş'ta da bu zaten biliyorsunuz, dengeler gereği o da A grubu hisselerini satamıyor. Yani onun için bir genel kurul kararı gerekiyor ve bu genel kurul kararı da kesinlikle Beşiktaşlar bunu tasvip etmiyor. Trabzon'a gelecek olursak, Trabzon'unkini inceleyeceğim. Onu bilmiyorum. A grubu hisseleri, yani kulübün satılacak şekildeki başka bir şekilde devrini öngörecek şekilde bir şeyi var mı yok mu emin değilim Trabzon'un. Onu bir incelemek lazım. Sizin iddianıza gelecek olursak, eğer böyle bir şey olduysa,
1: Bu arada bu
0: bu
1: benim
0: tabii
1: iddiam
0: ki
1: değil. Yani bu iddiayı ben okudum. Şimdi de dile getiriyorum. Yani böyle bir iddia var diyorum.
0: Şimdi dün biraz işim geç bitti diye sosyal medyaya girip bakamadım ama bu ciddi bir iddia. Eğer böyle bir şey varsa olabilir. Yani kulübü borcu sokup başkasına satmak, eğer onlara doğru geliyorsa, bu bence ciddi bir tehlike anlamına gelir yani.
1: Ama burada
0: Ama
1: kulübü borca sokup demeyelim de, ya ben mesela iddiada o demiyor. Sadece Trabzonspor'u bir Barcelona, bir Manchester City, bir Manchester United modeline dönüştürme gayreti içerisinde olduklarının vurgusunu yapıyor.
0: peki sen benim anladığım kadarıyla hükümet destekli olduğunu düşünüyorsun bu işin, ama ben de diyorum ki hangi hükümet ister sadece Trabzon'u bu hale getirmeyi? Düşünsene
1: Yo, ben hükümet
0: büyük
1: destekli olduğunu
0: camiaları.
1: düşünmüyorum canım. Hükümetin bence çok daha büyük yani araştırmaları, çabaları ve gayretleri var. Özellikle mesela dün ben bir televizyon kanalına bağlanacaktım. Bu arada sözünü balla kestim, özür dilerim hocam.
0: Evet, sağ olun, rica ederim.
1: İşte bu son yasayla ilgili neler olacak, neler bitecek, bununla ilgili KRT'deki yayındaydım. O yüzden de böyle bir durumdan bahsedildi. Yani hemen yayını kestiler, dediler ki ya biz şu hükümetin yasasına gideceğiz. O yüzden onunla ilgili. O yüzden hani oturup bunların düşünüleceğini düşünmüyorum hükümette. Ben sadece şunu düşünüyorum. Trabzonsporlular Trabzon'u daha iyi bir noktaya nasıl taşırız? Ben bu arada satışlara karşı değilim ha. Yani hani Türkiye'de herkes vay bunlar satılmaz, bunlar bizim kırmızı çizgimiz diyor. Yo, ben öyle bir karşıtlığım yok. Yani eğer ben Paris Saint Germain gibi olup 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacaksam niye satılmayayım?
0: Ya bir de örneklerimiz var. Mesela Göztepe örneğini yaşıyoruz şu anda. Yani doğru akıllı bir profesyonel bir yönetim var orada, bildiğim kadarıyla. Orada mesela hiç böyle düşündüğüm gibi yabancı bir sermaye satıldı da, işte kulüp elden gitti de, camia yok oluyor da falan, öyle bir şey yaşamıyoruz. Ha, Türkiye bu sisteme alışkın mı emin değilim, bilmiyorum. Çünkü
1: Bu
0: Galatasaray,
1: arada hocam,
0: Fenerbahçe ve Beşiktaş çok farklı.
1: sizin sorunuza yanıt geldi. Yusuf var bizim, çok değerli dostum benim. KRT'nin spikeri ve editörüydü. Diyor ki A
0: Harika.
1: grubu NAMA yazılı payların tamamı kulübün ana şirketi olan Trabzon Futbol İşletmeciliği ve Ticareti ait. Burada
0: Yani
1: sözleşme
0: bu
1: gereği
0: bir...
1: A grubu pay sahibi şirkete sahip olduğu bu hisselerin toplamı hiçbir zaman %51'in üstünde olamaz diyor. Aynen senin Galatasaray
0: Yani
1: da söylediğin gibi.
0: yani bu genel kurul kararının ötesinde Galatasaray o kadar sigortaya almış ki işi, düşünün yani Eğitim Vakfı gibi köklü bir yapıya teslim ediyor A grubu hisselerin büyük bölümünü. Yani büyük bölüm derken kendinden büyük değil tabii ki. Çünkü o kadar güveniyorlar ki iç denetimi buna izin vermiyor. Yani kalkıp da yarın öbür gün zengin bir başkan kulübü borcu sokup A grubu hisseleri komple devreder diye sigortaya alıyor. İşte logosu, isim hakları, bilmem, bir sürü şey var, ayrıntı var. Onun için bilmiyorum, biz bu aslında ülke olarak hazır mıyız emin değilim bu satış işlerine.
1: Hocam çok teşekkür ederim ama
0: Ben
1: süren bitti.
0: teşekkür ediyorum.
1: Beşiktaş'ı soramadım,
0: Yani,
1: özür diliyorum.
0: ya Beşiktaş'a bir cümle söyleyelim ya.
1: Lütfen.
0: İnşallah kazanır. Ülke puanımız iyi gitsin, boş
1: Tabii ki çok
0: ver.
1: kıymetli.
0: Peki, iyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi bir gün geçirmesini diliyorum.
1: Efendim çok değerli bir isim. Bahadır Çokişler Hocam, Tavır Gazetesi'nin saygıdeğer
0: Alın. Sağ olun.
1: spor müdürü bizlerle birlikteydi. Anı paylaştık. Şimdi özetleyecek olursak, kulüp hisseleri satılır, böyle bir transfer mi oluyor olmuyor tartışmalarına Bahadır Hocam, hayır böyle bir imkan yok. Çünkü kulüp hisselerinin %51'i dokunulmaz noktada dedi. Daha önemlisi de en çok konuşulan konulardan bir tanesine Fenerbahçe'nin başarısına pay çıkarttı ve Fenerbahçe'nin başarısının çok kritik ve çok önemli olduğunun vurgusunu yaptı Bahadır Çokişler Hocam, Tavır Gazetesi'nin spor müdürü bizlerle birlikteydi. An itibariyle Profesör Doktor Yusuf Erzin hocama gideceğiz. Ayrıntıları konuşacağız ama önce saatler 7.40'ı gösteriyor, bir reklam zamanı. Haydi reklama gidelim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Profesör Doktor Sayın Yusuf Ersin Hocam, gastroenteroloji ismi ve en önemlisi de Cerrahpaşa Üniversitesi'nin çok değerli akademisyenlerinden biri ve bana göre de Türkiye'nin en başarılı gastroenterologlarından biri. Hocam hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Emre'ciğim.
0: Nasılsınız saygıdeğer hocam?
1: İyiyiz, Allah şükürler olsun diyelim.
0: Hocam bugün işe gidememişsiniz çünkü dört köşeymişsiniz ve arabaya sığmamışsınız.
1: Yok öyle bir şey olmadı.
0: Hocam ağzınız kulaklarınızda ama bir Fenerbahçeli olarak özlenen, beklenen, bir sevgiliyi beklediği gibi beklenen zaferle kucaklaştı.
1: Yani evet, Polonya deplasmanında oynanan futbol, aynı takım, sadece farklı olarak İrfan Can ilk 11 çıkmadı, onun yerine Mason Greenwood çıktı. Ama çok daha farklı bir futbol anlayışı, çok daha iyi bir motivasyon. Aslında baktığın zaman geçen seneki takımdan da hiçbir farkı yok. Aynı takımla oynuyor Fenerbahçe, aynı dizilişle oynuyor. İkinci yarının aynı dizilişiyle oynuyor geçen seneki. Sadece Greenwood farklıydı ilk 11'de. Ama inanılmaz bir iştahla oynadılar. Topu geri kazanma zamanları çok iyiydi. Çok iyi bir maç oldu dün. Yani benim dikkatimi çeken oyuncular, stoper ikilisi çok uyumlu oynadı birbiriyle. Orta sahada Guendouzi ile Kante ilk resmi maçlarını bir arada oynadılar bu sene ama gene çok uyumluydular. Çok iyi bir performans sergilediler. Kerem dikkatimi çekti. Evet, ondan istenen şey topu alıp hızlı bir şekilde çizgiye inmesi vesaire. Onları yapamadı dün ama ikinci yarıda geri gelerek orta sahada dört tane top kapıp rakip hata kesti. Bunlar dikkat çeken şeylerdi. Asensio istenen düzeyde değil, daha fizik olarak hazır değil gibi gözüküyor. Talisca çok iyiydi. Yani attığı gol çok güzeldi. Zaten onun en büyük özelliği gerilmeden topa çok sert vurabilme yeteneği. Onu uyguladı ilk golde. İkinci golde çok güzel çalışılmış bir goldü. O da ceza sahası dışından bir şutla geldi. Yani Fenerbahçe dün dersini çok iyi çalışmıştı. Yani iri stoperler ve uzun boylu kaleci, yani hepsinin boyu 1.90'ın üzerinde. Dikkat edersen dün hiç şişirme ortalar yapılmadı havadan. Orta biliyorsun futbolda hem havadan yapılır hem yerden. Yerden ortalarla devam etti Fenerbahçe. Şutlarla sonuca gitti. Aslında bana sorarsan maçın hakkı 2-0 değil 3-0 falan da en azından. Ama bakalım şimdi gelecek hafta Graz'da Fenerbahçe ne yapacak? Rakibi kim olur? Artık onu düşünmeye başladık. Hayırlısı diyelim Emre'ciğim.
0: Olimpik Lyon olmasın der gibiyiz değil mi? Biraz Olimpik Lyon'dan uzak kalmak en büyük gayretimiz.
1: Ya şimdi şöyle bir şey. Sparta Prag 2-1 kazandı benim bildiğim. Dolayısıyla orada tura yakın benim aklımda gene Olimpik Lyon gibi duruyor. Ama bizim sıkıntımız şu. Mesela geçen sene de Mourinho döneminde, yani artık Lille maçı oynamıştık hatırlarsan. Lille elimizden zor kurtulmuştu ama Lille turu geçen taraf olmuştu. Yani Fransız futbolu tabii ki Çek futbolundan çok daha nasıl diyeyim, daha marka, daha zor takımlar. Ama hangisi gelirse gelsin artık bu kadar büyük kadro değeriyle Fenerbahçe'nin o turu geçmesi lazım. Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi lazım diye düşünüyorum. Kante, her sene şu yapılıyordu.
0: Kante çok, evet, eleştiri dinliyorum, oluyordu. Dün Kante gerçekten müthiş oynadı. Kerem çok eleştiriliyordu. O da sanki böyle bir sihirli değnek dokunmuş gibi. Ama asıl sormak istediğim, Fred sonradan girdi. Sanki böyle Fred bir yolculuğa çıkacak, Fenerbahçe ile yolları ayıracak gibi mi? Ne dersiniz?
1: Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. İsmail Kartal oyun düzeninde önemli bir 10 numara alternatifi gibi duruyor. Yani 8 değil de 10 numara alternatifi gibi duruyor. Zaten geçen maçta da, Polonya'daki maçta mesela 8 numarada inanılmaz top kayıpları yaparken 10 numaraya geçtikten sonra çok üretken bir futbol oynadı. Yani ben Fred'in gideceğini hiç zannetmiyorum. Kante'nin tek eleştiri alma nedeni net olarak maliyeti. Kante inanılmaz iyi bir oyuncu. Yani Kante'yi göndermeyi düşünmek hiç iyi bir fikir değil. Orta saha rotasyonunda Fenerbahçe sıkıntıya girer. Çünkü yerine ilk düşüneceğin isim İsmail Yüksek. İsmail Yüksek de çok iyi top kapan ama aynı zamanda çok ciddi top kayıpları yapan bir oyuncu. O tarafını geliştirmesi lazım. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin favori orta saha ikilisi Matteo Guendouzi ile Kante gibi duruyor. Ben Kante'nin gitmesini açıkçası hiç istemem. Kante çok büyük bir futbolcu. Tek eleştiri nedeni dediğim gibi maliyet. Mesela Divan Kurulu'nda da açıklandı. İşte 5 milyon euro yıllık imaj hakkı mesela. Yani bunu eğer karşılayacak bir sponsor bulamıyorsan o zaman kendi ödeyecek kulüp gene bunu. Böyle şeyler var transferinde. Yani maliyet nedeniyle eleştiriliyor ama aslında mantalite olarak baktığın zaman Fenerbahçe her sene takımı sil baştan yapıyordu dikkat edersen. Aziz Yıldırım ise seçimi kazanmadan önce biz seçimi eğer kazanırsak hiçbir futbolcumuzu hemen öyle ezbere göndermeyeceğiz. Hepsini değerlendireceğiz. Ona göre hareket edeceğiz dedi. Hakikaten dünkü takıma bakıyorsun. Dünkü takım bir kişi hariç geçen seneki kadronun aynısı. Diziliş o da aynısı. Ama iştah farklı, motivasyon farklı. Seyircinin motivasyonu çok farklıydı. Yani böyle nasıl diyeyim sana 1990'lı yıllar, 2000'li yılların
0: 2007-2008 diyorum hocam. Inter maçı,
1: gibi.
0: değil mi?
1: Yani
0: Deniz
1: senin
0: penaltıyı gol.
1: Şampiyonlar
0: Ben onu
1: Ligi
0: gördüm.
1: tabii senin Şampiyonlar Ligi maçlarını anlattığın kıvamdaydı seyirci uzun zaman sonra. Seyircinin de motivasyonu yükselmiş ya da tribünde bazı organizasyonlar yapmışlar. Yani taraftar gruplarının yerleştirilmesi vesairesi hususunda. Mesela bir E blok vardı maratonun ortasında VIP yapılmıştı. Hiç sesi çıkmıyordu. Orayı değiştirdiler, genişlettiler vesaire. VIP olmaktan çıkardılar. Şimdi tribünlerde daha büyük bir birlik gözüküyor. En önemli şey dediğim gibi takımı yapboz tahtasına çevirmeden iskeleti koruyup gereken yerlere adam getirmeye çalışıyorlar. Bu yıllardır görmediğimiz bir şey. Yani 8 yıldır bütün takım tepeden tırnağa değişiyor. Bir sürü yeni oyuncu geliyor. Bu sene dikkat edersen öyle değil. Eksik yerleri tamamlamaya çalışıyorlar. Beni o ümitlendiriyor bir miktar sevgili Emre.
0: Profesör Doktor Yusuf Ersin hocamla birlikteyiz. Saygıdeğer hocam, özellikle yeni bir transfer beklentisi olmalı mı Fenerbahçe'de? Mesela ya şu mevkiye destek çok iyi olur dediğiniz bir mevki var mı?
1: Evet, artık haftada bir defa 15 dakikada konuşsak dinleyenler hani sesimize aşina olmuşlardır büyük ihtimalle. Ben her hafta aynı şeyi söylüyorum. Çok iyi bir stoper almaları lazım. Bir de tabii bir tane nokta santrfor almaları lazım. Talisca bir nokta santrfor değil. Talisca 10 numaradan evrilme bir santrfor gibi oynuyor o pozisyonda. Mutlaka oraya çok etkin bir nokta santrfor. Yani kafa, ayak, sağ ayak, sol ayak, her şeyi kullanabilen bir santrfor almaları gerekiyor.
0: Profesör Doktor Yusuf Erzin hocamla birlikteyiz. Muhammed Salah deyip sussam ne dersiniz?
1: Valla yanlış anlamasın kimse de ben bir ara Fenerbahçe'ye gidecek diye hakikaten çok korktum. Maliyeti çok yüksek. Yani Beşiktaş'ta bir ara ismi anıldı. Beşiktaş seyircisi, taraftarı çok heyecanlandı. Ben kendi kendime dedim ki ya inşallah böyle bir şey yapmazlar. Muhammed Salah çok iyi maçlar da oynayabilir ama 34 yaşına geldi. Son yıllarda Liverpool'daki o üst düzey futbolundan da uzak. Maliyeti çok yüksek. Yani onun yerine çok daha iyi alternatifler Trabzon yaratabilir. Çünkü son yıllarda bu işleri çok iyi yapıyor. Yani ucuz maliyetli 2,5 milyon euro, 4 milyon euro, 3 milyon euro bonservis bedelleriyle adamları buluyor, parlatıyor. Ondan sonra çok yüksek fiyatlara satıyor. Pek son yıllardaki Trabzon'un anlayışına uymadı bu. Yani Muhammed Salah bana 34 yaşındayken lazım değil, anlatabildim mi? Bundan 4 sene, 5 sene evvel getirilse o zaman çok daha farklı konuşurduk tabii. Sonuçta bu bir kapalı kutu transfer oluyor. Yani marka olarak baktığın zaman kağıt üstünde çok üst düzey bir transfer gibi gözüküyor. Ama hakikaten o paraları düşünürsen sahada ne vereceği muamma. İşte Fenerbahçe ile adı anıldı. Ben aman olmaz inşallah dedim. Beşiktaş ile anıldı. Ya dedim hani şöyle bir refleks olmasın. Fener alamadı biz aldık gibi. Beşiktaş'a da gitmedi. Aslında Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş açısından sevindirici haber, öyle demek istiyorum.
0: Profesör Doktor Yusuf Erzin hocamla birlikteyiz. Bugün Beşiktaş sahne alacak. Bu arada Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı biz almadık dedi. Bunun üzerine Ertuğrul Doğan Trabzonspor Başkanı da biz aldık dedi. Çok uzatmadı bu tartışmayı. Ama bugün de Beşiktaş için çok kritik bir gün.
1: Evet tabii, öncelikle alana hayırlı olsun. Yani ben mesela Trabzonlu arkadaşlarımız da dinliyordur belki programı, hani şey gibi yorumlamasınlar. Sahada göreceğiz ne olacağını da. Ben genel anlamda baktığım zaman hani maliyetler vesaire, bunları düşündüğün zaman hani Trabzonspor'un genel transfer politikasına pek uymayan bir yıldız transferi oldu. O paraları vererek mesela 2-3 tane çok iyi takviye yapabilirdi Trabzon. O zaman daha da iddialı olurdu. Çünkü Trabzon'un geçen seneki en büyük problemi yedekten gelecek oyuncuların ilk 11'dekilerle kalite farkıydı. Dolayısıyla nefesi yetmedi Trabzon'un geçen sene yarışa. Yarış gene Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçti. Galatasaray şampiyon oldu. Bilmiyorum yani, Muhammed Salah'a bu dakikadan sonra öyle paralar verilmesi, tamam renk katacaktır, lige olan ilgiyi arttıracaktır vesaire, ama sahada ne vereceği çok farklı. Neden çok farklı dersen, Liverpool'da belli bir anlayışta farklı oyuncularla birlikte oynuyor. Onun performansını yukarıya çeken bir şey. Trabzonspor'da aynı ortamı, aynı futbol düzeyini bulamayabilir. Onun için söylüyorum sevgili Emre.
0: Sevgili Profesör Doktor Yusuf Ersin hocamla birlikteyiz. Hocam tekrar Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum müsaadenizle kalan 5 dakika içerisinde. Fenerbahçe takımının ikinci mücadele için şansını herkes çok üst seviyede görüyor. Siz dikkatli olmanın gerektiğinin vurgusunu bir kez daha yaptınız. Ben şunu merak ediyorum. Kale hep Mert'e emanet bu maçlarda. Ederson'da hala bir barış olmamış gibi mi gözüküyor? Bir de Fenerbahçe'nin elinde çok fazla yabancı var. Bu yabancılar konusunda nasıl bir tavır bekliyorsunuz?
1: Vallahi şimdi tabii kadroyu boşaltmak zorunda. 10 artı 4 kuralı var. Ama o boşaltma son anlarda gerçekleşecek. Çünkü Fenerbahçe'nin bu kurala takıldığını oyuncularını almak isteyen bütün kulüpler biliyor. Dolayısıyla mesela Fenerbahçe X futbolcu için 5 milyon euro mesela bonservis bedeli istedi diyelim. Almak isteyen takım diyecek ki ya biz son ana kadar bekleyelim, biz onu ikiye bitiririz gibi. Böyle düşünecekler. Onun için o kadro boşaltma olayı son anlarda gerçekleşecek. O kesinlikle öyle olacak. Yani oyuncularımıza talip olan kulüpler bonservis rakamlarının iyice düşmesi için son ana kadar bekleyecekler. Ben zaten bu kurala onun için itiraz ediyorum. Yani madem böyle bir kural getirecektin, senelerdir bu kadar çok oyuncu transferini neye izin verdin federasyon olarak? Senin yapman gereken şey, arkadaşlar bakın ben böyle bir kural getireceğim, buna hazırlık şudur, şu kadar sayıda adam bulundurun kadronuzda demesi gerekirdi. Şimdi bütün transferlere Türkiye Futbol Federasyonu izin veriyor. Sonra birdenbire 10 artı 4 kuralını getiriyor. Ben de kafamda şöyle kuruyorum. Yani madem bu kadar bir şişme var kadrolarda, bu bütün kulüpler için geçerli. O zaman kademeli olarak mesela sayıyı sınırla. Birdenbire 10 artı 4 yapma mesela gibi. Mesela 14 artı 4 de, seneye bakın bu 12 artı 4 olacak. Ondan sonra 10 artı 4 olacak de. Ama öyle yapmadılar. Çok ani bir kadro düşüşü yaptılar sayı olarak. Bu da neye neden olacak? Türkiye'nin ekonomik kaybına neden olacak. Açıkçası böyle sevgili Emre. O pek doğru bir şey olmadı. Hızlı bir hareket oldu. Ani bir hareket oldu. Dolayısıyla bu futbolcular son ana kadar Fenerbahçe kadrosunun içinde yer alacak. Son anda diğer kulüplere gidecekler diye düşünüyorum.
0: Hocam biraz da tıp konuşalım istiyorum. Sizle hiç konuşmuyoruz son dönemde. Bunu son 3 dakikanın içerisindeyiz. 3 dakikaya yaz beslenmesinden bize bahseder misiniz? Profesör Doktor Sayın Yusuf Erzin hocamla birlikteyiz. Çünkü çok fazla gastroenterolojik bozukluklarla karşı karşıya kalınıyor. Diyare ve buna bağlı gelişen enfeksiyonlar çok konuşuluyor. Bu konuda dinleyenleri ve izleyenleri nasıl uyarırsınız saygıdeğer hocam?
1: Şimdi bir kere havalar çok sıcak. Yeterli sıvı alımının olması lazım. Yani aslında herkesin bu havalarda ellerinde su şişesiyle gezmesi lazım. İnanılmaz bir sıcak var. Onun dışında dışarıda özellikle yemek falan yedikleri zaman bu böyle sürekli işte bir yemek ısmarlıyorsunuz. Yanında bir sürü sosları hazır olarak tahta kutuların içinde sunuyorlar, servis yapıyorlar biliyorsunuz. Mesela orada mayonez vesaire gibi şeyler özellikle dışarıda bekledikleri zaman mikroplar için çok iyi bir besiye yeri oluyor. Bir kere buna çok dikkat etsinler. Yani bir yere gittiler mesela bir patates kızartması yiyecekler diyelim ki. Onun yanında getirilen mayonezler vesaireler eğer uygun şartlarda soğuk ortamda saklanmıyorsa ve bütün gününü dışarıda geçiriyorsa inanılmaz bir besiye yeri oluyor mikroplar için. Sıvı alımı dedik, buna dikkat edelim dedik. Bunun dışında neye dikkat edeceğiz? Mümkün olduğu kadar karbonhidrattan fakir beslenmeye çalışacağız. Bu sıcaklarda vücudu yormamak için daha çok protein ve sebze kaynaklı beslenmekte çok büyük fayda var sevgili Emre'cim. Bunları söyleyebilirim. Dışarıda yenen yemeklerde özellikle hijyenine güvendikleri yerlerde et, tavuk gibi şeyler yesinler. Özellikle tavuk çok çabuk bozulur yaz aylarında dışarıda kaldığı zaman. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Çünkü hakikaten bu dönemde gastroenterit dediğimiz bu ishal vakaları çok artıyor. Gene viral enfeksiyonlar daha çok böyle kış aylarında vesaire olur ama üst solunum yolu tarzı viral enfeksiyonlar da genel vücut kırgınlığı ile birlikte şiddetli ishal, bulantı ve kusmaya, ateşe neden olabiliyor. Genel hijyen kurallarına dikkat etmeleri lazım. Artı beslenmede dediğim gibi bol sıvı alımı, düzenli uyku. Özellikle dışarıda bu soslar vesaireler bunları kullanırken oradan mikrop kapanmaya dikkat etmeleri lazım sevgili Emre.
0: Profesör Doktor Yusuf Ersin Hocam, sonsuz teşekkürler.
1: İyi yayınlar diliyorum herkese. Fenerbahçemize, Beşiktaş'a, diğer Türk takımlarına hepsine başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Harikasınız hocam, sağ olun, var olun. Evet, Sayın Yusuf Ersin Hoca'dan hemen birkaç mesaja gidelim hızlı hızlı, saat başına kadar çabuk çabuk okuyalım. Sevgili Yunus Hocam'dan gelmiş. Diyor ki selamun aleyküm uyandırma servisi üstadım, işler rast gitsin demiş, yangında ilk kurtarılacak dinleyicilerimizden, çok teşekkür ediyoruz. İsmail'den gelmiş, Ersun Yan aldı o diyor, yok Ersun değil, Aykut Hoca dönemi, baktım sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Devam edelim. Günaydın Emre abi, Yalçın ben. Kerem'i çok övmüşsün yazında, o kadar değil bence. Galatasaray'da gelişme var mı, transfer yazılan çizilen çok ama demiş. Valla şu anda yok. Can Uzun'la ilgili Frankfurt'la çok yoğun bir temas var. Ama bir transfer var mı? Hayır, yok. Ama Kerem dün çok iyiydi abi. Sağda basmadık, yer bırakmadı. Yani sağa gitti, sola gitti. Önde baskı yaptı, arkada baskı yaptı. Muazzam bir çaba ortaya koydu. Ben Kerem'i çok ama çok beğendim. Yusuf bizlerle birlikte olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Çok da değerli bilgiler verdi. KRT Televizyon'un eski sorumlularından Galip amcamızdan bir telefon gelmiş. Daha doğrusu mesaj gelmiş. Sevgili Profesör Doktor Enver Duran hocam, başarılar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Stuttgart'tan günaydınlar Emre abi demiş. Devrekli'den gelmiş. Değerli Devrekli'ye kucak dolusu sevgiler. Bana baston göndermişti. Biliyorsunuz Devrekli. Devam edelim. Özellikle 273 10-10'a gelen mesajlar var. Oradan birazcık okuyalım. Bana bir perşembe duası göndermişler. Çok teşekkür ediyorum efendim. Allah dualarınızı kabul ettirsin. Ender Kaymaz günaydın Emre Bey demiş. Ender hocam size günaydın. Selam, iyi yayınlar. İstanbul'dan Sait Kızılkaya. Abi Kante çok iyi oynadı. Gendüzi mükemmel uyum sağladı demiş. Evet, %100 katılıyorum. Günaydın Emre abi. Dün akşam Fenerbahçe maçını seyrettim. Kante en çok koşan, en çok pozisyona giren ve en iyi pozisyon olan bu oyuncuydu demiş. %100 katılıyorum. Kante'de muazzam bir değişim var ki ben en çok eleştirenlerden biriydim. Emre abi, biz o kadar maliyetle transfer etmiş olabiliriz ama transferin %70'i sponsorlar tarafından karşılanacak. Trabzonspor'un kasasından 6 veya 9 milyon avro bandında bir para çıkacak. Zaten yaptığı transferle dünya paraları kazandı ve yapacak da daha transfer kazanacak. Beşiktaş, Fener veyahut Galatasaray'a gelseydi yer yerinden oynardı. %100 katılıyorum ama bu eleştiriler Osimhen geldiğinde de yapıldı biliyorsun. Yani yüksek maliyetli oyuncular için her taraftan eleştiriler oluyor. Günaydın, yıllardır Fenerbahçe değerli olmayan oyunculara verdiği paralara baksın demiş. Trabzonspor Salah'la çok iş yapacak, iyi PR demiş. PR konusunda ve Salah konusunda hemfikirim yani. Ben Salah gelmesi beni çok heyecanlandırdı. Abi biz fakiriz ama ekmek arası karbonhidratla besleniyoruz, sağlıklı mı demiş. Ekmek arası ekmek yerdim ben üniversitede. Mesela evde bayat ekmek oluyordu. Arasına taze ekmek alıp bayat ekmeğe koyup yiyorduk. Bir de zeytinyağı döküyorduk. Bu Galatasaray Sturm Graz'ı yenemezdi. Fenerbahçe bu halini gördükten sonra Fenerbahçe için net favorimdir diyebilirim diyor. Evet, böyle yorumlar var. Birkaç tane de cep telefonuma gelmiş. 0533 265 39 95, onları da okuyayım. Hocam günaydın, iyi yayınlar. Senin jargonunla sorabilir miyim? Fenerbahçe'yi deyip sussam of derim ya, of. Zevkten dört köşeyim. Yani YouTube'da şu anda yayındayım. Beni görenler böyle kübik görebilirler. Zaten bu aralar kilo da aldım biraz. Tam kübikim yani. Zevkten dört köşeyim hocam. Çok iyi, çok iyi. Betül Hanım'dan gelmiş. Günaydın. Dinleyici haklı. Az Yıldırım aynı sözü Ersun Yalan için de söyledi demiş. Öyle mi? Betül Hanım vallahi bu konularda elinize su dökülmez ama işte ben ChatGPT'ye sordum. Genelde hafızam çok iyidir. Ben Aykut Hoca için söylediğini biliyorum. 2010-2011 ama farklı isimler için de söylemiş olabilir. Efendim bir reklam arası. Reklamların ardından beraberliğimiz kimle devam edecek? Süper konuklarımız var. Onlarla devam edecek ama önce reklam zamanı.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Ve sizlerle beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Radyoda sizlere sesleniyoruz, heyecanınıza ortak oluyoruz. YouTube adresimde de Emre Tilev, oradan da beni dinleyebilirsiniz. Seyhan Asırcı hocamla birlikte olacaktık ama dediğim gibi Seyhan hocam Fransa'da tatilde, o yüzden birlikte olamıyoruz. Onun yerine benle birlikte olacaksınız ve bu zamanı beraber paylaşacağız. Mesajlarınızla beni besleyebilirsiniz. Hakan'dan gelmiş, günaydın demiş. YouTube kanalınızın adını istiyorum demiş. Emre Tilev, E büyük T büyük. Şimdi bence Fenerbahçe çok önemli bir galibiyete imza attı. Ve bu galibiyet öyle değerli ve öyle önemli ki. Çünkü Fenerbahçe bu galibiyetle bir moral buldu. İki dedi ki rakiplerine, baba ben önemli isimleri aldım. Bu arada Kante'yi takıma monte ediyorum. Fred'im var, Genduzi'm var. Keza yine aynı şekilde Ake gibi bir adamı savunmada Skriniar'ın yanına monte ettim. Osterwold'e ona çok üzüldüm sakatlığına. Umarım önemli bir sakatlık yoktur. Keza yine Semedo. Ben 5 oyuncu değişikliğine gidiyorum. Aldığım oyuncular yani İrfan çıkıyor, Kerem çıkıyor, Oğuz giriyor, İsmail giriyor. Önemli isimlerle değişim gerçekleştiriyorum. Benim kadrom çok iyi. Bir de daha bu kadronun üstüne yeni takviyeler gelecek. Kimler olacak bunlar? Bu çok konuşulacak nitelikte ama pek çok dedikodu var. Ben dedikodu satmıyorum biliyorsunuz. Yani dedikodu satan dostlar var mı? Var. Ben dedikodu satmıyorum. Yani bu benim işim değil. Eğer bunu yaparsak o zaman palavra olmuş olur ama ben gazetelerde yansıyan haberleri okuyorum. Gazetelerde de şu anda Fenerbahçe için en çok konuşulan isimlerden biri Pavlidis. Çok konuşuyor. Endrick konuşuluyor. Mourinho'daymış gözler. Yani Endrick, eğer Mourinho oynatmayacaksa Endrick'i alabilirmiş. Bu arada Sparta Prag da Olympic Lyon önünde avantajı kaptı. 2-1 kazandı. Altay Bayındır Celta'ya gitti bu arada biliyorsunuz. Küçük haberler vereyim. Transfer için toplantı üstüne toplantı yapıyor Sarı Lacivertler. Cihan Kamer'in bir açıklaması var ve beklenen transferleri gerçekleştireceğiz diyor. Sofyan Amrabat Real Betis yolcusu olabilirmiş. Real Betis'e gidebilirmiş. Şimdi Endrick transferi de gerçekleşirse bir de üstüne Kerem'le birlikte Benfica'da beraber oynayan Pavlidis alırsa Fenerbahçe, vay vay vay diyorum. Başka bir şey demiyorum. Durdurulamaz, yıkılamaz bir armada olur. Dönelim bugünün önemli gününe ama dünden bir not aktarmak isterim. Dün ben bir kez de altını çiziyorum. Çok beğendim hocam Kerem'i. Yani bazı yerlerde 7 yıldız falan vermişler ama ben Kerem'i maçın adamı seçtim. Talişka ile birlikte Skriniar'la birlikte. Skriniar dün çok iyiydi. Çok hırslıydı, çok arzuluydu. İnanılmazdı. Talişka klasını konuşturdu. Yani zaten burada ana mesele şu. Eğer sen topla çok oynuyorsan, rakibe topu vermiyorsan ve rakibin geçiş hücumlarının önüne geçebiliyorsan, hızlı kombine ataklarını kesebiliyorsan ve en önemlisi de ona karşı doğru hamleleri yapabiliyorsan, yani orta alanda Genduzi etkili basabiliyorsa, Kante iyi karşılayabiliyorsa, Asensio, İrfan aldığı topları verimli, Greenwood nitelikli kullanabiliyorsa, savunmada da Ake ve Skriniar doğru konumlanma yapıyorsa, Mert de başarılıysa, baba sen çok başarılısın. Zaten bindirmelerin, yani sen işte Archie'yi de aldın oraya, sırıtmadı yani 30. dakikada. Osterwold de çıktı, Archie girdi. Archie Brown sırıttı mı? Bence sırıtmadı. Archie de kötü değildi. Yani Archie'nin oraya girişi, keza yine aynı şekilde Semedo, yani İrfan mesela 69'da geldi, Asensio ile yer değiştirdi, Greenwood Fred ile yer değiştirdi, Oğuz Kerem ile yer değiştirdi, Mert Müldür Semedo ile yer değiştirdi. Yani bunlar da sırıtmadı, hatta bunlar da hani bugün bir Anadolu takımına koysan yedekten gelen bu oyuncular da kütür kütür ilk 11'de oynar. O yüzden avantajı kaptı. Bu arada Talişka hep atıyor, atmaya devam ediyor. Muazzam bir başarı bu. Talişka'nın atması, atmaya devam etmesi Fenerbahçelileri heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Neden? Basit. Çünkü diyor ki benim bir golcüm var. Yani buraya bir de Vedat Muriç gelecek diyor. Vedat da buraya geldiğinde Vedat'ın arkasındaki gizli golcü. Bir de mesela buraya atıyorum hani dedikodularda olduğu gibi Pavlidis falan gelirse Fenerbahçe'nin ileri alanı durdurulması çok zor bir resme dönüş. Yani Pavlidis ve Enrique eğer olursa Enrique Picasso eseri gibi olur. Yani Aziz Yıldırım bir Picasso çizmiş olur. Peki diğer tarafa dönelim. Galatasaray son 4 yılın Rembrandt'ı Dursun Özbek ve Okan Buruk. Acaba yeni sihirli dokunuşlar yapabilecek mi? Galatasaray'ın Frankfurt'la can pazarlığı sürüyor. Bu arada şöyle önümdeki notlara da bakıyorum. Yönetim eksik bölgelere takviye için dün bir araya gelmiş. Başkan vekili Abdullah Kavukçu Kemerburgaz'da Dursun Özbek'le konuşmuş. Hocam bak çok net bir şey söyleyeyim mi? Abdullah hocam oranın yöneticisi değil. Ya Abdullah hocamı Sayın Dursun Özbek başka bir yerde kullanabilir. Başka bir yerde ondan verim sağlayabilir. Ondan destek alabilir. Ama Sayın Abdullah Kavukçu yani Sportif AŞ'nin başkan vekili bu transferlerdeki ana arter değil bence. Ya orayı mesela Erden Timur gibi biriyle beslemeliydi. Abdurrahim Albayrak gibi biriyle beslemeliydi. Yani orada gittiğini alan, koparan, gerekiyorsa nitelikli anlamda alttan giren, üstten çıkan, işte ben bunu alıyorum yaklaşımını ortaya koyan bir felsefeyi yansıtmalıydı. Bunu yapmıyor. Yapmayınca ne oluyor? Eksiklikler oluşuyor. Ve bu eksikliklere bağlı olarak da Fenerbahçe bu kadar, Beşiktaş bu kadar, keza Trabzonspor sallağı falan indiriyor. 5000 kişi karşılıyor. Havaalanı yıkılıyor. Galatasaray geçmiş kadroya bakıyor. Peki yani bazı Galatasaraylılar şöyle diyor. Bizim bu geçmiş kadro var ya evet iş yapar abi. Biz 4 yıldır bu kadro şampiyon oldu yani. Son şampiyon bu kadro. Hayır. Galatasaray'ın bu kadrosu dinamikler olarak son haftalarda çok zorlanan bir kadroydu. Yani Lemina, Torreira, Hugo Chuvu geldi oraya belki ama stoperler mesela Davinson Abdülkerim uyumsuzluğu. Yani hatırlayın lütfen ya bazı maçlarda çok majör hatalar gelmedi mi? Keza Sasha Boy'u Bayern Münih'ten kiralayıp oraya monte etmedi mi? Orayı beslemesi gerekmiyor muydu? Neolang bazı maçları kurtarmadı mı? Nerede Neolang? Geri döndü Napoli'ye. Yani öyle çok soru işaretleri var ki. Osimhen sakatlandığı anda durmadı mı? Icardi oranın ilacı olmadı. Barış oraya monte edildi. Sorun yaşandı. Mesela Osimhen'i destekleyecek Ahmet Kutucu mu? O da yani bütün resme baktığınızda Galatasaray'ın geçen yıl zorlanmadığını son 3-5 hafta içerisinde kim söyleyebilir? Kimse. O zaman Galatasaray'la ilgili acil bir 10 numara ihtiyaç var. Acil bir bence forvete ihtiyacı var. Yani tam Osimhen götürür. Ama hep mi Osimhen abi 85 maç. Yani niye o zaman mesela LeBron James yanına bir sürü adam almaya çalışıyor. Beraber oynamaya çalışıyorlar. Yani her takımın şütörlere, skorerlere evet çok ihtiyacı var ama onlara yardımcı olacak yedek. Yani sen Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçta da mı Osimhen'i oynatacaksın? Ya da altyapıdan genç birini çıkarttım benim haberim mi yok? Bunlar kocaman soru işaretleri. Bence Galatasaray ile ilgili en büyük patoloji bu. Ve Beşiktaş. Beşiktaş bugün çok önemli bir mücadeleye çıkacak. Avrupa sınavında saat 20'de başlayacak karşılaşma. TV100 ekranlarından yayınlanacak. 3. eleme turunda Çek takımı Hradec Krolove la oynayacak. Krolove zor bir takım. Kolay bir takım değil ama İtalyano'nun benim seyrettiğim Beşiktaş'ı Krolove engeline geçecek diye düşünüyorum. Çünkü hem yeni transferler hem savunma mesela Jalo çok eleştiriliyordu ama savunmada oturmaya başladı. Keza Agbadu yani serseri mayın gibi ama iyi mayın bu. Ya U-botlar vardı biliyor musunuz? U-botlar. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda bu U-botlar Amerika'dan Londra'ya, İngiltere'ye gönderilen ticari gemileri vuruyordu. Çok adice, alçakça bir davranıştı. Çünkü sivilleri vuruyorlardı. Bunları korumak için de küçük pisi botlar, kravazörler falan göndermeye başladılar ve bunlarla korumaya çalıştılar. Hatta bununla ilgili Tom Hanks'in bir filmi var. Mutlaka seyredin. İnanılmaz iyi bir film. Şimdi bu U-botlar çok efektifti. Ama aynı zamanda bazen inanılmaz majör hatalar yapıyordu. Bence Agbo'du böyle. Yani çok efektif bir oyuncu ama bazen inanılmaz hata. Ya bu hatayı nasıl yaptın kardeşim diye bakıyorsun. Ama orada işte Olayitan, Chern mesela, bence Chern çok verimsiz bir adam. Yani Chern bir türlü silkelenemedi. Kendine gelemedi. İtalyana da onu kendine getiremediyse bence burada önemli hadiselerden biri o. Oh'u çok beğeniyorum. Benim hayran olduğum adam İlhan abi. İlhan'ı çok acil milli takıma çağırması lazım Montella'nın. İlhan'ı yere göğe sığdıramam. Öyle söyleyeyim. Bu arada ilk açıklamada listede bulunmayan Leandro Trossard son düzenlemenin ardından UEFA kadrosuna dahil edildi. Belçikalı yıldızın teknik heyetin görev vermesi durumunda Krolove karşısında ilk resmi maçına çıkması bekleniyor. Trossard da gelebilir. Ona da şans verilebilir. Ve Muhammed Salah, Allah Allah. Hakikaten Allah Allah. İnanılmaz. Yani gördünüz mü pankartları, üzerine firavun kıyafeti giyenleri falan. Vay vay vay. İnanılmazdı. Çok güzel hareketler bunlar. Çıkı tıkı çıktım dım. Yani inanılmaz. Tebrik ediyorum. Şimdi sizlerden gelenler var. Aziz Yıldırım, Nisan'da gelen şampiyonlukta Ersun Yanal için söylemişti o sözleri demiş. Bir değerli dostum, teşekkür ediyorum. Fenerbahçe her yıl sezona fırtına gibi girer, sonra düşer. Galatasaray ise aynı transfer, Eylül'de biter. Şampiyon yine biz oluruz demiş. Ama işte bu sene o sene mi? Asıl önemli olan o. Yani Fenerbahçe bu sene öyle geçmiş yıllarda yaptığı hataları yapmıyor gibi geliyor. O isim Ersun Yanal. Nereye baktınız Emre Bey demiş. Şenol'dan gelmiş. Konu Fenerbahçe ve az başkan olunca böyle sulandırmaya baktım demek de olmuyor Emre Bey. Valla Şenol'cum, ChatGPT'ye sordum. Yani ChatGPT istersen şeyini atabilirim. Yani ben dediğim gibi hafızama güvenirim. Ben Aykut Hoca için söyledi diye düşünüyordum. Ama Ersun Hoca için söylediyse sorun yok. Yani demek ki yanlış görmüşüm. Bu arada yakında bekleniyor demiş. Yo, şu anda aktif yayındayım. Hatta 128 kişi izlemiş an itibariyle ve 2 kişi de anlık yayında. Saygıdeğer dostum. Eğer girerseniz içine görebilirsiniz. Şu anda aktif yayındayım YouTube adresimden de. Aykut ve Ersin Yanal için söylemedi. Zico için söyledi. İsveç'ten Latif Soytürk Zico için söylemedi. Zico dönemini çok iyi hatırlıyorum. Bütün maçlarını ben anlattım. O ifade Zico için söylenmedi. Neyse, devam edelim. Çok takıldınız ya. Yani birisi için söylemiş, hiç fark etmez. Can Uzun, Türkiye'de başarılı olabilir mi Can Uzun gibi oyuncular? Sistem oyuncuları, bizde ise çok sistem geçerli değil. Ne düşünüyorsunuz Emre Bey demiş. Valla olabilir. Bence Galatasaray'da artık oturmuş bir sistem var. Yani 4 yıldır üst üste şampiyon olan bir takım Galatasaray ve bence oturmuş bir sistem var. Bu sistemi de Galatasaray iyi götürecektir diye düşünüyorum. Emre abi, bu sene kimin şampiyon olmasını istiyorsun? Ben kimsenin şampiyon olmasını istemem, isteyemem. Böyle bir hakkım yok. Çünkü ben bir spor adamıyım. Yani bu özellikle yayınları yapan arkadaşlar bir taraf oluyorlar ya, ben o taraf olmayacağım hiçbir zaman. Yani YouTube'daki yayınlarda da ber taraf da olsam, radyodaki yayınlarımda da ben bir taraf olmadım. O yüzden de hani o şu şampiyon olsun çok güzel olur falan, bunları demeyeceğim ama bence şampiyonun güçlü 4 tane adayı var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, ama bana güç oranında sırala dersen bir Trabzonspor derim. 2 Fenerbahçe derim, 3 Beşiktaş derim, 4 Galatasaray derim. Yani şu anda bende gözüken, ama tabii bunlar kağıt üzerinde. Kağıt üzerinde her zaman gerçekliklerle karşı karşıya kalamıyorsunuz. Niye? Cruyff'un dediği gibi, yani ben para dolu çantanın gidip gol attığını görmedim diyor Johan Cruyff. Hollandalıların sarı faresi, 74-78'in efsanevi ismi. Koç 78'de oynamamıştı ama. Ya o yüzden ben dediğim gibi yani Ajax'ın bu büyük yıldızının söylediği sözden yola çıkarak ben de aynı fikirdeyim. Ama şu anki transferler, çizgi, görüntü böyle bir görüntüyü beraberinde getiriyor. Stuttgart'tan selamlar Devrek'le canlı canlı selam vereyim demiş. Eyvallah Devrekli'ye kucak dolusu sevgiler. YouTube'da da oradayız. Burada da keza radyodayız. Devam edelim. Radyo ve YouTube hesabından yayınımız tüm hızıyla sürüyor. Saatler 8:20. Selam Emre abi. Biz artık medyadaki 3 maymunlardan bıktık. Salla Beşiktaş alınca kuruş kuruş hesap yapan adamlar, Trabzonspor alınca paradan bahsetmiyor, kariyerinden bahsediyor. Bunların yaşına başına almışlar demiş. Ya hocam her şeyden bahsedebiliriz. Kimsenin ağzı torba değil, büzemez. Ben Beşiktaş Salla alsa büyük iş demiştim. Bugün Trabzonspor aldı, yine büyük iş. Beşiktaş Salla alsaydı %20 pay vesaire bunlarla ilgili eleştiri oklarımı özellikle menajeri üzerinden yok artık bir de kulübün kasasını verin demiştim. Bugün de Trabzonspor'da bu kadar para vesaire verin. Ama Beşiktaş transferlerinde ünlü isimlerle daha çok beslenmiş bir takım. O yüzden belki Salah'la ilgili bir soru işareti olabilir. Ama Hagi de 32 yaşında bu ülkeye gelmişti. Yani 31 yaş 5 aylıkken gelmiş Hagi Türkiye'ye. O durum böyle olunca Salah'ın 34 yaşındaki olması bende olumsuz bir kriteri beraberinde getirmiyor. Onu hemen belirteyim. Ama iyi para vermişler Salah'a, onu da söylemek lazım. Emre, Göztepe'nin şampiyon olmasını istemez misin Emre abi? İsterim. Göztepe olsa çok isterim. Bu hafta cumartesi günü annemden de izin aldım. Onu komşulara bırakacağım ve ben maça gideceğim. Annesini maç için terk eden adam. Emre Tile. Yok ya, komşuları gelecek. Onlar yardımcı olacak. Zaten Yeşim de burada. Emre Can'ı bıraktık. Tek başına yaşıyor. Günaydın Emre Bey. Yiğidolar bu kadronun tamamını değişelim diyor Galatasaray yönetimi var. Avrupa'da majör liglerde oynayan takımlar senede 2-3 transfer yapıyor. Şöyle cevap vermek istiyorum. Oynadıkları liglerde en iyiler var. En iyiler var. Türkiye Ligi için transfer mi yapıyorlar? 10 numara transferi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamaz. Hocam o kadar karışık yazmışsın ki ya. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Dikteyle yazmışsın. O yüzden o diktede bazı kelimeler de büyükleşmiş. Ne olur düzgün yaz ya. Rica ediyorum. Emre Bey, Salah transferinde siyasiler maddi kaynak aktar mı? Yok, ben öyle bir şey duymadım. Abi son yıllarda Fenerbahçe hariç büyük kulüplerimizin hepsi şampiyon oldu. Bence bu yıl Fenerbahçe şampiyon olsun demiş. Bir değerli dostumuz arıyor ama kimseyi yayına almıyorum saygıdeğer dostlar bu bloklarda. Şimdi devam edeceğiz. Beraberliğimiz sürecek, birlikteliğimiz sürecek ama dediğim gibi kıymetli dostlar yayına neyse ya bir alalım bakalım ne diyecek. Alo. Alo.
1: Selamünaleyküm. Günaydın Emre Bey.
0: Beni duyuyor musunuz efendim?
1: Duyuyorum. Sesimi
0: Görebiliyor
1: alıyor musunuz?
0: musunuz?
1: Evet.
0: Buyurun efendim, canlı yayındasınız.
1: Emre Bey nasılsınız?
0: Sağ olun efendim. Hızlıca alayım. Çok kısa bir vaktim var. Reklama gitmem lazım.
1: Fenerbahçe'yi kutluyorum. Galatasaray taraftarı olarak. İkincisi de dünkü bir olay, Muhammed Salah'ın bir forma olayıyla alakalı bir olmuş gerginlik. Ondan haberiniz var mıydı?
0: Hayır yok efendim. Nedir?
1: Şimdi taraftarlar Muhammed Salah'ı karşılamaya giderken formalı yanında bir arkadaşlarını götürüyorlar ve orada taraftarları çocuğun üzerindeki formayı çıkarttılar.
0: Aa, gördüm. Galatasaraylı bir arkadaş. Ali Samiyen, özür dilerim. Atatürk Havalimanı'na, özür dilerim. İstanbul Havalimanı'na gidiyor. Orada Galatasaray formasını çıkartırsan iyi olur. Çok nazikçe uyarıyorlar ama öyle sert bir tavır yok. Çocuk da tamam ben tersten
1: ama
0: giyeyim o zaman diyor.
1: İşte hocam bu böyle bir şey olması ne kadar doğrudur sizce? Ama
0: Hocam
1: o
0: bu tip, bak
1: gerekiyor çünkü işte
0: Türkiye'de ve hatta dünyada yani sen Liverpool formasıyla Chelsea'lilerin içine, Chelsea formasıyla Arsenal'lıların içerisine, Arsenal formasıyla gidip de atıyorum Aston Villa'lıların içerisine dahil olamıyorsun hocam. Barcelona formasıyla Madrid'lerin içinde gezemezsin. Yani maalesef bu da böyle. Yani kıymetli kardeşim ne gerek varmış? Niye Galatasaray formasını giyip Sallığa karşılamaya gidiyorsun? Gerek yok bence. Yani orada ben biraz böyle provokasyon seçiyorum. Bunlara gerek yok hocam. Yani bu biz evet hepimiz kardeşiz. Asıl olan böyle birbirimize karşı sıcak olmamız, onu da kabul etmemiz. Ama orada Trabzonspor'un günü, Trabzonspor'un kutlamaları var. O yüzden de burada hani ya işte anlayış göstermedi. Yine bence çok naifler. Yani mesela Milan Roma formasıyla Lazio'ların içine kalsan var ya parça pinçik olursun. Dünyada da böyle. O yüzden gerek yok hocam. Ama türbünde, bak türbünde buna karşıyım. Yani türbüne gidersin. Mesela atıyorum daha önce Kayseri'de falan oldu. Üstündeki formayı çocuğun çıkarttılar. Çocuklara falan bunu yapamazsın abi. Ama sen kocaman 25 yaşında adamsın. Bir havalimanına gidiyorsun, birini karşılayacaksın. Abi normal kıyafetinle git. Niye Galatasaray formasıyla gidiyorsun? Gerek var mı sizce?
1: Sevinçlerine ortak olmuş, olmak istemiş olamaz mı?
0: Ya kardeş gömlekli olamıyor mu? Yani gömlek, onlar da zaten tatlı bir dille uyarıyor. Diyor ki abi ters giy ya, yapma diyor. Yani bu Galatasaray formasıyla gelme buraya diyor.
1: Daha demek ki yapmamız gereken bazı durumlar var.
0: Hocam dünyada da böyle. Bu fanatiklik, yani taraftar profilinde sen yürüyemezsin üstadım. Yani dünyada da yürüyemezsin. Yani o hadi biz kol kola gidelim. Hayır. Bu milli maçta olur mesela. Galatasaray, Beşiktaş milli maçta gidersin her takımın forması. Ben milli maçlarda milli takım formasıyla gidilmesini isteyenlerdenim de. Ya da bu atıyorum Kayseri'de bir maça gittin, küçük bir çocuk Galatasaray forması giymiş. Ona ses çıkartmamalısın. Ama ya da maçta da olabilir belki. Bir Avrupa maçında Beşiktaş'ı dese ya da iç içe yan yana maç seyretmemiz gerekebilir. Ama bu bambaşka bir şey. O yüzden ben burada Trabzonsporluların tavrını çok yanlış görmedim.
1: Hocam kısa bir şey sorup da kapatacağım. Fener maçını izleyip o Galatasaray yapar mı?
0: Anlayamadım efendim, sesiniz gitti.
1: Fenerbahçe maçını izleyip de Dursun transferi öne alır mı almaz mı?
0: Hocam bilmiyorum. Yani bu bana falcı ol diyorsun yani. Ama şu çok net. Galatasaray'ın bir 10 numaraya, bir stopere, bir de 8'e ihtiyacı var.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum hocam.
1: İyi yayınlar dilerim.
0: Lazım. Kolaylıklar diliyorum.
1: Hayırlı günler. Vakti. Sağ olun.
0: Efendim reklamlara gidiyoruz. Reklamların ardı.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Peki. Geliyorum
1: İletişim
0: hocam.
1: Kanalı.
0: Geliyorum hocam. Evet, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve hattımızda çok değerli bir isim var. Doktor öğretim görevlisi, akademisyen, gazeteci, yazar sevgili Taner Karaman hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, selamlar, saygılar tüm Türkiye sevgilerim.
0: Hocam, tabii herkesin merak ettiği Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Ne dersiniz bu maça yönelik olarak?
1: Yani şöyle bir avantaj var. Maçmayı 1-0 geçmek yeterli değildi. Ben bu noktadan değineyim. Çünkü da ifade etmiştim. Böyle karşılaşmaları zaten deplasmanda 1-0 mağlubiyet gibi başlayacağınızı hayal ederek ilk maça çıkmanız gerekiyordu. O yüzden en az 2 fark diyordum. Beklediğim oyunun topa hükmetme kısımları ve benzeri birçok konu aslında bir önceki biraz daha iyi seviyedeydi Fenerbahçe adına ve Sturmgraz'ın bu arada şunu ifade edeyim yani bir önceki göre çok daha iyi olduğunu söyleyelim. Küçük Bundesliga diye adlandırabileceğimiz Avusturya Ligi'ni

0: gidişatında da gördüğüm kadarıyla taş üstüne taşıyor. Bu da kıymetli.
1: Taner Karaman hocamla birlikteyiz. Çok değerli bilgiler aktarıyor. Muhammed Salah'ın gelişi, onu soracağım ama ikinci maç için bu skor yeterli olacak mı sorusunu da sormadan geçmeyelim.
0: Yine de dikkatli olmak lazım. Yani Sturm Graz evinde bu skorun benzerini alabilir, götürebilir. Dikkatli olmak lazım. Yani bu skorun rehavetine kapılmamak gerekiyor. Çünkü rakip herhangi bir rakip. O yüzden bizim mutlaka ve mutlaka en az bir gol atacak şekilde deplasman planımızı yapmamız gerekiyor. Ama baktığımız zaman ise Talisca'nın özellikle form durumu gayet de iyi gözüküyor. Ve rövanş karşılaşmasına tahmin ediyorum ki biz bir şekilde bu oyuncu grubuyla yine skorumuzu bulmayı başarırız. Çünkü dünkü oyunda hem oyunu erken açmış olmamız, işte dakika 9 golü. Greenwood'un ilk 11'de oynayıp 69'da çıksa dahi ilk 11'de oynayacak düzeye gelmiş olması ve Tim Greenwood maç içerisinde sadece bir tane hatalı pas yaptı. Yani bu kadar yüksek oranda pas başarısı, iki tane pas hatası, çok özür dilerim, İkisi de benzer yerlerden de yapmış olması bence kıymetlidir ve form durumu olarak da bence hocanın istediğini yansıtacağının mesela bize dünkü karşılaşmada verdi. Rövanşta biz bir gol en azından buluruz. Yenilsek dahi turlayacağımız bir skor olacağını düşünüyorum.
1: Sevgili Taner Karaman hocamla birlikteyiz. Zamanı beraber paylaşıyoruz. Bu arada YouTube'da da 1,5 saati tamamladık. O yüzden artık veda ediyoruz YouTube'da ama radyoda tüm hızıyla devam ediyor heyecan. Hocam dilerseniz Salla'ya konuşalım. Muhammed Salla için neler söylesin?
0: Hamle. Ben oradan gireyim. Yani bu konuyu ifade edeceğim zaman şöyle söyleyeyim. Yani oyuncuya ödenen paralar vesaire bu rakamlar şey yapılır. Bu rakamların bence zaten bir bölümü sadece 24 saat içinde kazanıldı. Yani oyuncunun gelişini YouTube'dan yayınlarken elde ettiğiniz, sattığınız store'dan gelen gelirler, sattığınız ekstra kombineler, peşin olarak tabii bu kombine gelirlerini elde ettiğiniz zaman bunun finansal getirileri, dün Trabzonspor'un hisselerini öğlen saatlerinde %5 yükselişteydi ve böyle bir ivme yakalamış olması gibi gibi senaryolar Muhammed Salah bir kere finansal anlamda Trabzonspor'a çok daha fazlasını kazandı. Bunu söyleyeyim. Sportif anlamda da çok önemli bir isim çünkü ileride ona şu bir tarafta Muhammed Salah'ın olduğu denklem bence çok heyecan verici. Ortada Muçi bir başka heyecan verici. Kadroda bu oyuncuların olduğu denklemde de Trabzonspor artık şampiyonluğun çok net adayıdır.
1: Sevgili doktor öğretim görevlisi Taner Karaman hocamla birlikteyiz. Saygıdeğer hocam, özellikle Trabzonspor'un bu yıl yeni transferler, yani Salah'tan sonra da Darwin Núñez'i almasını bekliyor musunuz? Bu transfer de gerçekleşirse yok artık LeBron James der misiniz?
0: Yani çıtayı koydukları yeri gösterir ve şuna dikkat etmek var. Bu isimleri transfer ederken Trabzonspor geçtiğimiz 2-3 yıldır ortaya koyduğu kulüp felsefesinde çok dışına çıkmaması lazım. Çünkü orada bir taş üstüne taş konuluyor bir taraftan ama diğer taraftan da stratejimizi değiştirdik artık noktasına gelmenin ben Trabzonspor seni zannetmiyorum. Ama Nunez gibi, Salah gibi isimlerle kadrodaki genç isimleri bir araya getirmek, onlarla antrenmana sokmak, hatta aynı sahada buluşturmak da diğer oyuncuların da hem değerini hem sportif başarısını yukarıya çıkartacaktır. Bu anlamda ben performans getirisi açısından da bu oyuncuların kadroda olmasının diğer oyunculara da yarayacağı kanısındayım. Ve eğer Nunez hamlesi de gelirse bu hedef tabii ki de şampiyonluk hedefidir. Ve Trabzonspor geçtiğimiz yıl son 5 haftaya kadar hedefte kaldığına göre bu dönem bir favoridir ve bu favoriliğini de biraz kulübe alternatiflerini genişleterek sağlamaya çalışıyor gibi gözüküyor. Ve buradan Nunez hamlesi, Onaçusu, Salah'ı, Muçisi ve biraz daha arka tarafta yeni oyuncularla birlikte bence farklı bir seviyeye Trabzonspor kendini taşıyacak gibi duruyor.
1: Sevgili Taner Karaman, doktor öğretim görevlisi birlikteyiz. Bugün Beşiktaş ne yapar?
0: Ben kazanır diyorum hocam. İskelet olarak da farklı iskeletler. Rakibi küçümsememek lazım. Bir kere oradan başlayayım. Onlar da gövdeli bir rakibe karşı turlayarak buraya geldiler. Yani bizim

0: biliyorsunuz Tromso ile alakalı da geçmişte mazimiz vardır ama işin finalinde onlar da gruplara kalarak takım değerlerinin çok üstünde bir geliri elde etmek istiyorlar. Yani bizim için de yüksek gözüken o rakamlar aslında onlar için devasa rakamlar. Yüksek primlerle sahada olacak oyuncular, galibiyet primleriyle sahada olacaklar ve dikkatli olunması gereken bir rakip ama her ne olursa olsun rehavete kapılmazsak, rakibi küçümsemezsek, dün İtalyano da basın açıklamasında bunu ifade etti zaten, istediğimiz turu, daha doğrusu ilk maç etabını muhtemelen alırız diye düşünüyorum.
1: Doktor öğretim görevlisi Taner Karaman hocamla birlikteyiz. Hocam, şimdi dün Fenerbahçe'yi seyrederken seyircinin farklılaştığına tanıklık ettim. Siz de öyle bir vibe aldınız mı?
0: Ya şöyle tabii, birincisi seyirci, yeni başkan, yeni hedefler, biraz daha onlar adına motivasyonun farklı olduğu bir döneme girdiler. Yani burada bir önceki yönetimlere göre Başkan Aziz Yıldırım'ın varlığı, bir kere daha önce başarılmış olan şampiyonlukların tekrardan elde edilmesi inancının bence tribünlerde daha fazla olmasını sağladı. Bir diğeri de Sayın Başkan'ın da tribünlerle olan ilişkisi, diyalogları, bunları değerlendirdiğimiz zaman gayet de, hani zaman zaman kendi içinde bir çatışmalı dönemlerden geçseler dahi, finalinde çok net iyi bir Fenerbahçe taraftarı olan bir başkanla ve aynı zamanda Fenerbahçe için gerçekten de barınıyor, ortaya koyan bir başkanlık modeliyle sahada ya da protokolde olan bir ismin tribünleri de elbette aynı ahenkte biraz daha farklı olabiliyor diye düşünüyorum.
1: Sevgili hocam Taner Karaman, doktor öğretim görevlisi bizlerle birlikte. Taner hocam, şimdi özellikle Galatasaray yapmadığı transferler ya da yapamadığı transferler üzerinden okunuyor ve yorumlanıyor. Az önce çok enteresan bir soru geldi. Dedi ki değerli dinleyenimiz, Dursun Özbek Fenerbahçe'yi seyredince eyvah transfer yapmam gerekiyor der mi dedi. Ne dersiniz, der mi?
0: Zannetmiyorum ama Trabzonspor görünce ne oluyor diyordur bence. Yani Sayın Özbek bence onu hissediyor olabilir. Ve evet, belki başlangıç tarihi olarak avantajlı durumdalar. Ama artık o başlangıç tarihinin avantajının da sonuna doğru geldi Galatasaray. Artık yavaş yavaş nihayete erdirmesi gerekiyor. Dünya Kupası dedik, süreçler yavaş ilerler, doğaldır dedik vesaire ama artık onların üstünden de çok vakit geçti. Dünya transfer yapmaya başladı. Salah da kendine kulüp buldu. İşte yani böylesine bir transfer harekatının başladığı ortamda da bir ihtiyaç var gibi geliyor bana. Dikkatli olunması lazım Galatasaray adına. İşler şimdi şampiyonluk yolundaki rakiplerinin sayısı da artı biri arttı. Yani oraya Trabzonspor da eklendi. Yinelemiş olayım ama işin finalinde Sayın Özbey'in bir an önce transfer konusunda da takıma katkılarını sunması gerekecek. Çünkü Icardi sürecinin ardından bir santrfor hamlesinin mesela aciliyeti şu anda bulunuyor takımda.
1: Saygıdeğer hocam, doktor öğretim görevlisi Taner Karaman'la birlikteyiz. Taner, özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor üzerinden okuduğumuz ligi bir Anadolu takımı üzerinden okuma şansımız olacak mı bu sene?
0: Yani Göztepe ile Samsun'un ben çizgisinden çıkacağını zannetmiyorum. Onlar yine yukarılara tutulacaklardır. Ama eğer bu yukarıda tutulup kalma konusunu şampiyonlukla süslemek istiyorlarsa burada biraz daha belki devre arasında vitesi biraz daha yükseltip belki orada bazı dokunuşlar yapmaları gerekebilir ama yine yarışın son anına kadar yarışta kalacak olan bir Göztepe ile Samsunspor göreceğimizi düşünüyorum. Son ana kadar derken mücadele açısından, yani belli bir çıtanın üstünde her takımdan puan alma potansiyeli olan ekipler olacak ikisi de. Yani buraya Başakşehir de tutunabilir ama Avrupa'daki oynadıkları oyun beni biraz hayal kırıklığı uğrattı. Üstüne koymaları gerektiğini gösterdi. Ne kadar lige yansır o oyun bilemiyorum ama Göztepe ile açıkçası Samsunspor'un ben rekabet içinde olacağı düşüncesindeyim hocam.
1: Peki, eklemek istediğin bir konu var mı?
0: Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı iletiyorum herkese de. Sizin sormak istediğiniz şey varsa da cevaplayabilirim.
1: Valla şeyi merak ediyorum. Sen Türkiye Futbol Federasyonu'na çok yakınsın. Öncelikle bu toplantıyı nasıl okursun? Anthony Taylor gelişi beraberinde neleri getirecek? Ve Bir kesim şöyle diyor: Ferhat Gündoğdu'yu Anthony Taylor mı kurtaracak diyor. Katılır mısın bu fikre?
0: Şöyle, birincisi hayal kırıklığından bahsedeyim. Çarşaf çarşaf hakem eleştirilerinde bulunanların hiçbiri basına özel düzenlenmiş olan futbol yeni oyun kuralları eğitiminde Anthony Taylor gibi bir ismin verdiği eğitimde bulunmadılar. Katılım sayısı 20-25 kadar bir gazeteciydi. Şimdi birincisi hayal kırıklığım bu. Basın adına bir fiyaskodur diyeyim. Yani temsilci gönderen kuruluşlar vardı. Mesela A-Spor işte iki yorumcusu, bir müdürü, bir spikeriyle katıldık. Çok kıymetli. Anlatabiliyor muyum? Yani temsilci gönderenler falan vardı ama çarşaf çarşaf yazılar yazan, yorumlar yapan, hakemler üstünden bütün oyunu okumaya çalışan, bazen spekülatif bilgiler de yaymaktan hiç çekinmeyen, onu da söyleyeyim açık açık. Çünkü kural bilmemezlikten kaynaklanıyor. Eski talimatlara göre kuralları okudukları için hiçbiri yoktu. Neden yeni kuralları öğrenme konusunda gösterilen bu çabaya karşılık vermedi basın mensuplarının çok önemli bir bölümü? Ben onu çok büyük bir hayal kırıklığıyla karşıladım. Üstelik spor yazarları, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin resmi anonsuyla yapılmış olan, size özel tarihi bir anons denilen bir çalışmaydı. Şimdi bu çok büyük bir hayal kırıklığı. Birincisi buradan başlayayım. İkincisi, Anthony Taylor'ın basına dönük eğitiminde ben de vardım. Herkes çok mutluydu hocam. Öyle mi dediler ya? Öğrendiler. Sorular soruldu. Çok uzun sürdü. Onu da ifade edeyim. Gayet de uzun uzun. Herkes kafasına takılan soruları cevapladı Anthony Taylor. Ferhat Gündoğdu da orada oturdu. O da cevapladı. Onlarla birlikte katıldı. Ferhat Gündoğdu sonra bütün basını akşam yemeğine davet etti. Orada bir akşam yemeğinde yine sohbet devam etti. Sonra Ferhat Gündoğdu dedi ki, ya antrenman var, buyurun. Siz de bizim paydaşımızsınız, lütfen gelin izleyin dedi. Aldı oraya. Sonra dedi ki Anadolu Ajansı'na, siz foto muhabiri olarak lütfen kenarda kalmayın. Hakem arkadaşlarımızın içine girin. Buyurun içeriden fotoğraf karesi alın. Ama kameraman arkadaşlarımız, orada kişisel sohbetler olduğu için oraya almayalım dedi. Foto muhabir arkadaşları direkt hakem arkadaşların sahanın tam ortasına çekti. Şimdi bunlar diyalog yolu hocam. Bunlar kıymetli. Yani 7 sezon öncesinde Merkez Hakem Kurulu basına ve paydaşlara dönük kucaklayıcı yaklaşımda bulunurken, bu kucaklayıcı yaklaşıma karşı kucak açan basın mensupları var. Anthony Taylor hamlesi, emin olun Muhammed Salah hamlesi gibidir Türk futbolu için. Olaya böyle bakmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani olaya böyle bakmak lazım. Yani Muhammed Salah neyse, hakem camiası içinde top 5'te olan bir ismin geldiğini söylüyoruz yani. Bu çok kıymetli. Ve siz bu denli önemli bir hamleye geldikten sonra bu hamleyi acaba Merkez Hakem Kurulu'nu gölgelemek için mi geldi diye okursanız, şimdi Muhammed Salah geliyor, şampiyonluk hikayesi, müthiş bir şey. Bunu da Türk futboluna katkı olarak görmek lazım hocam. Peki, öyle söyleyeyim size.
1: Buradan şöyle bir soru çıkartılır mı? Yani mesela, buyurun, daha önce de Rossetti geldi. Collina geldi biliyorsun.
0: Doğru.
1: Ve çok önemli isimler geldi. Usmayer'den destek aldılar bir ara. Farklı isimlerden destekler, hı-hı, alındı. Şimdi, sence Anthony Taylor'ın tecrübesini, yönetim organizasyon şemasındaki yerini falan hiç tartışmıyorum bile. Ama buna, hı-hı, izin verecek mi Türkiye Futbol Federasyonu? Çünkü bundan öncekilere izin vermedi değişime. Yani evet, çok güzel anlattın, mükemmel yorumladın. Ama diğer taraftan, hı-hı, da bir gün önce ben Galatasaray'dan maçını seyrettim ve evlere şenlik bir hakem gördüm.
0: Hocam şöyle,
1: yani
0: bakın bir kere orada da yine
1: binebilecek mi? Hani atıyorum, her maçı yine Yasin Kol mu yönetecek? Ya da her derbiye bir Yasin Kol'umuz mu olacak? Bunu sorguluyorum.
0: Şöyle ifade edeyim. Şimdi Ren maçında da hikayeyi baştan anlatayım. Yine orada da bir spekülasyonu buradan frenleyeyim açık açık. Çünkü sorduğunuz zaman cevap alıyorsunuz. Şimdi Ren maçı oynandı. Maçtan sonra dediler ki, FIFA hakemi niye hazırlık maçına harcanıyor? Ey, buna nasıl müsaade edersiniz? Böyle şeyler, böyle mesajlar gelmeye başladı. Sonra Galatasaray Kulübü cephesine sordum. Dedim ki, ya bu FIFA hakemi konusu vesaire nedir durumlar diye sordum. Dediler ki, ya biz Ren'le olan kontrat gereği FIFA hakemi ihtiyacımız vardı maçta.
1: Yok, ben hakemin neden atıldığını tartışmıyorum. Ben kötü yönetimi tartışıyorum.
0: Yok, ben anladım. Ben anladım. Başka hikayeden bahsediyorum. Sonra dediler ki, normal, yani FIFA olmayan bir hakem maça gelirken Türkiye Futbol Federasyonu kontrata karşı bir anlayış göstererek

0: Avrupa hakemi konusunda gerekli anlayışı gösterdi de. Ve hakem olarak da ellerindeki daha sezonu bile tam olarak açmamış olan, bakın sezonu bile tam olarak açmamış olan bir hakemi buraya ilettiler. Ama neden açmadı? Çünkü Semiler daha dördüne başladı. Maç daha öncesi de oynandı, hatırlayın. Avrupa'da maçlara tek tük vardı ama tam anlamıyla FIFA hakemi konusunda süreç budur. Ve bunu bile manipüle etmeye çalışıp Türk futbolunu karıştırmaya çalışanlar vardı hocam o gün. Bakın hakemin yönetiminin iyiliğini, kötülüğünü bir kenara bırakıyorum. Benim burada dert ettiğim, kendime dert ettiğim şey tek bir telefonla, tek bir mesajla, tek bir WhatsApp üstünden öğreneceği bilgiyi öğrenme çabasına girmeyip kuşakları birbirine düşürmeye çalışıp paylaşımlar yapandır hocam. Ben bunu dert ediyorum kendime. Ve bu sene de dert edeceğim. Ve bu şekilde en az 15 tane, 20 tane manipülatif sosyal medya hesabı var. Ve bu sosyal medya hesapları paylaşımlarıyla sezon içinde Galatasaraylı'yı Fenerbahçeli'ye, Fenerbahçeli'yi Beşiktaşlı'ya, Beşiktaşlı'yı Trabzonsporlu'ya kırdırmaya çalışıyorlar. Kırdırmaya çalışıyorlar. Bu ciddi bir problem. Bakın toplumu spor üstünden bölmeye çalışan bir kitle var. Ve burada hakemler en kolay manipüle edilebilen yer olduğu için, konuşmayan taraf olduğu için hakemler üstünden özellikle bunun yapıldığıyla ilgili de gözlemlerim var. Bakın ben çok uzun süredir medya sektöründeyim. Çok uzun süredir de bu işin bilimine, ilmine kafa yoran biriyimdir. Siz de öylesiniz. Bu konuyu bizim dert etmemiz lazım hocam. Bu konu bir MHK konusu değil. Bu konu bir Türkiye Futbol Federasyonu konusu değil. Birileri kişisel çıkarları ya da başka hedefler üstünden Türk futbolunu kullanarak toplumu parçalamaya çalışıyor. Bunu çok net söylüyorum size.
1: Sevgili Taner'cim, yani seninle birçok noktada hemfikirim ama mesela ben Uğurcan Çakır'ı eleştirdim. Ama toplumu parçalamak, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı birbirine...
0: Lütfen sözümü Uğurcan... Hocam Uğurcan Çakır üstünden falan lütfen. Yani Uğurcan ben... Çakır değil konumuz.
1: Anladım.
0: Yani bu konu sizde değilsin. Bakın bu sizde değilsiniz ki zaten.
1: Ben şunu anladım.
0: Siz biliyorsunuz kimlerden bahsettiğimi hocam.
1: Anladım. Ben şunu söylemeye çalışıyorum.
0: Anladınız.
1: Ben liyakat modelinin eksikliğinden bahsetmeye çalışıyorum. Yani buradaki temel problemin bu olduğunu düşünüyorum ve Anthony Taylor'ın liyakat problemini çözebilecek bir kimlik olduğu fikrindeyim. Lakin beni endişelendiren nokta, bundan önce gelenlere de bu fırsat verilmediği gibi buraya da bir yol açımı sağlanmazsa, yani şimdi burada atıyorum 3 tane yanlış karar veren hakemle ilgili bu sene Fenerbahçe maçında hakem 2 tane kritik hata yapsın, ortalık yangın yerine dönecek zaten. Birilerinin bir şey paylaşmasına gerek kalmayacak. Ben de diyorum ki
0: peki mesela, ya onlar hata değilse hocam?
1: Nasıl hata değilse?
0: Ya gerçekten aslında kuralına göre karar verildiyse ve sonrası çıkıp da ortaya bakın ondan sonra da çıkıp da yeni direktör açıklama yaparsa aslında kuralına göre verdi doğru karar dedikten sonra ne olacak? Ya bu konuda, asıl yangını çıkartmadan önce bizim bu eğitimleri almak adına Riva'ya gelmemiz gerekmiyor muydu?
1: %100 en fikrim, bak o kısmını tartışmıyorum.
0: Neredeydi millet? Neredeydi hocam
1: belki
0: millet?
1: Belki İFAP kuralını okumuştur, belki dinlemiştir, belki seyretmiştir. Canlı da yayınlandı, YouTube'dan da verildi. Belki oradan da...
0: Yani ben buradan ismen itaatta bulunmak da istemiyorum ama neyse. Çünkü yine de bulunmayacağım. Ya, kimseyi kırmak istemiyorum.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın gelmediği bir yerden bahsediyoruz. Belki onun...
0: Hocam hastalık gerekçesiyle Sayın Başkan yokmuş ama biliyorsunuz.
1: Tamam da yani...
0: Bakın Bakan Bey'in de katıldığı bir organizasyondu. Bey'in katıldığı bir organizasyon... Hocam lütfen bakın bir insanın sağlık durumu vesile olduğu zaman Bakan Bey'in de katıldığı bir organizasyona katılamadığını ifade etmiş.
1: Anladım. Şimdi burada bak, ben de diyorum ki eleştirdiğimiz o başka bir şey. O adamlar da belki hastaydı. Bilmiyoruz. Ezbere konuşuyoruz.
0: Hepsi mi? Hocam hepsi mi sizce?
1: Ay, belki televizyondan seyrettiler, YouTube'dan takip
0: ettiler. Gezdiniz hocam. Ben, 500 tane Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne anonslandı. 20 kişi geldi hocam. 480 hasta mıydı?
1: Bak ben de gelmedim. Çünkü ben İstanbul'da değilim, İzmir'deyim, annemin yanında olmak zorundayım. Ben İstanbul'a bile gelemiyorum yayınları yapmaya. Ben de gelmedim ama ben gelmedim diye eleştirmeyeceğim anlamına gelmiyor. Bu bir. İki, ben gelmedim diye ben bir maç anlatıcısım, kuralları bilmiyorum anlamına gelmiyor. Üç, ben gelmedim diye majör bir hata yapıldığında bu hatayı enine boyuna araştırıp bunu konuşmayacağım anlamına da gelmiyor Taner'cim. Bunu elbette
0: mutlaka
1: konuşuruz.
0: Mutlaka hocam. Ve ben bakın mutlaka diye, konuşalım.
1: Müsaade edersin.

0: Tamamlayayım. Ben gelmedim diye geçen yıl bütün bir sezon boyunca anlattığım ikinci ve üçüncü lig maçlarındaki kıymetli hakemlerin her birinin odasına gittim. Hangi mesleği yaptıklarını soruyorum, nereden geldiklerini soruyorum, kaç maç yönettiklerini soruyorum ve adamlarla sohbet ediyorum hepsiyle. Ve hepsinin endişesi liyakat. Ya hepsi hocam ya bize bu kapılar açılır mı? Bu liyakat esasları gerçek olur mu? Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nda belki merkezde muazzam bir yönetim var. Yani senin anlatımından yola çıkarsak ama bölgelerde adamcılık hadiseleri var ve bunu fazlasıyla görüyoruz. Ve bu adamcılık hadisesinin önüne geçerse Anthony Taylor, bak sana bütün şerefimle yemin ediyorum, Anthony Taylor'a da bu yolu açarlarsa gelir Ferhat Gündoğdu'nun elini öperim.
1: Hocam muhtemelen de elit hakem direktörü kavramı biraz daha Süper Lig ya da profesyonel ligleri kapsıyor olabilir. Ama yine de kapsamı daha detaylı bir şekilde öğreniriz diye düşünüyorum. Ama finalinde biz futbolumuzu bir yere taşıyacaksak kucaklayıcı olmamızın faydalı olduğu düşüncesindeyim. Sezon içerisinde her perşembe burada bu programda da size çok net buradan da söylüyorum. Haftanın yaşanmış olan hata gibi gözüken ama hata olmayan kuralına göre aslında doğru olan bütün konuları öğrenip buradan da izleyenlerimizle paylaşıyor olacağım. Bunu da buradan ben garantisini vermiş olayım.
0: Harikasın. Zaten bizim amacımız o. Yoksa yani ben
1: Yani
0: yarı
1: önemli olan doğru
0: zamanlı
1: bilgiyi vermek. Yani
0: birilerinin
1: arzu ederseniz de
0: büyük keyif
1: şunu da
0: alırız.
1: yaparız. Yani bakın arzu ederseniz de programımızın gününü perşembeden salıya çekeriz. Haftanın hemen ardını alırız. Ben de detayları alıp paylaşırım. Sıcağı sıcağını da vermiş oluruz. O yüzden önemli olan bilgiyi paylaşmak, doğru bilgiyi paylaşmaksa burada hepimiz iletişimciyiz ve biz de bu iletişim içerisinde paydaşız. Böyle de olmamız gerekiyor zaten. Ön yargıyla hareket edenler varsa da ön yargılarını bir kenara ayırsınlar, bıraksınlar. Bir süre fırsat versinler diyorum.
0: Aynı fikirdeyim. Bak bu lafların altına imza atarım ama dediğim gibi ben de bir tek cümle ekliyorum buna. Anthony Taylor'ın o zaman önünü açsınlar. Bakalım bunu yapacak mı Türkiye Futbol Federasyonu? Benim için kıymetli olan bu.
1: Tamamdır hocam. Yani şu anda öne açık gözüküyor.
0: İnşallah. Taner'cim harikasın.
1: Teşekkür ederim hocam. Sizler de öyle.
0: Ne güzel
1: Saygılar,
0: bilgiler.
1: sevgiler.
0: Kolay gelsin.
1: Güzel bir fikir çatışması. Kıymetli bunlar. Çok
0: Ya
1: sağ olun hocam.
0: hocam tartışmadan sonucu erdiremeyiz zaten. Zaten Türkiye'nin temel sorunu bu.
1: Evet.
0: Tartışmıyoruz, kavga ediyoruz hemen.
1: Aynen öyle. Münazaralara ihtiyacımız var hocam.
0: Evet yani zaten
1: 90'ların televizyon programları gibi.
0: aynen öyle. Yani ben Süleyman Demirel'i Erbakan'la, Erbakan'ı kıymetli Ecevit'le, kıymetli Ecevit'i kıymetli Demirel'le tartışırken gördüğüm için yani hepsi çok değerli, çok güzel siyaset adamları. Ben bunu özlüyorum işin açıkçası. Yani aynı platformda
1: Aynen.
0: bugün biz yani siyaset benim işim değil ama biz bugün kavga ediyoruz abi. Sporda da kavga ediyoruz, öfkeleniyoruz, kalkıyoruz, yayını terk
1: Evet.
0: ediyoruz, birbirimize su atıyoruz falan. Olmayacak işler
1: Evet.
0: yapıyoruz.
1: Görüşürüz hocam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Hoşça kal Taner.
1: Saygılarımı
0: Kendine iyi bak.
1: iletiyorum sizlere.
0: Bay bay.
1: Kolay gelsin. Teşekkürler.
0: Güzel bir adam Taner Karaman. Onunla birlikte olduk. Ve görüşlerimiz belli noktada ortak değerde, belli noktada farklı açılımların içerisinde olsa da dediğim gibi konuşarak problemleri çözmek çok önemli. Hüseyin Mecit'ten gelmiş. Diyor ki hoş gelmişsin Emre abim. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bir Galatasaray taraftarı olarak Rabbim işin gücünü rast getirsin demiş. Abi günaydın. Bende mi sorun var bilmiyorum fakat kanalda durum bu. Başlamamış gözüküyor. Vallahi hocam pek çok dinleyen var. Zaten çıktık. İlk 1,5 saatini YouTube'dan yayınlıyorum. Çünkü o kadar süre veriyor. Bir de interneti ona göre kullanıyorum. Trabzonspor Spor'u kağıt üzerinde şampiyonlukta bir numara görmenizin sebebini merak ettim. Geçen senenin şampiyonu Galatasaray güç kaybetmedi. Takviye yapacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaptığı transfer ortada. Sadece Salah bu kadar fark yaratır mı? Yok, sadece Salah almadı ki. Aral Şimşir'i aldı. Pek çok ismi aldı. Yani Trabzonspor zannediyorum 8, 7 ya da 8 transfer yaptı. Bir. İki, sizin dediğiniz gibi geçen yılın en özellikle son virajında etkili ve dinamik takımlarından biriydi Trabzonspor. Majör birkaç tane hata yapmasaydı kafa kafaya gelecekti. Fatih Tekke'nin ikinci yılı olacak. Bu çok önemli bir avantaj. Üçüncüsü çok ciddi yatırımlar yaptı dediğim gibi. Takıma bir kere takımın eğer Darwin Nunes'i de alırsa hiçbir takımda olmayan iki tane Onuachu ve Darwin Nunes gibi iki tane golcüsü olacak. Senin elinde var mı? Mesela Galatasaraylılara soruyorum. Osimhen var elinde. Peki Osimhen'i destekleyecek mesela Darwin Nunes gibi ya da o önemli bir isim var mı? Orta alanları çok iyi. Belki Olay'ı iyi sattılar ama yerine çok dinamik oyuncular aldılar. O yüzden ben Trabzonspor'u sadece 3 transfer ya da Muhammed Salah üzerinden okumuyorum. Yani ben mesela Udinese maçını da seyrettim. Mağlup da oldular. Ama şuna bakmakta fayda var. Trabzonspor'da senin dediğin gibi kemikleşmiş kadronun içerisinde yer alıyor. Yani kıymetli dostum diyor ki evet biz geçen yılın şampiyonuyuz. Tamam, Trabzonspor'da geçen yılın kafaya oynayan takımlarından biri. Dediğim gibi son 3 hafta içerisinde hata yapmasaydı. Doğal olarak onlar da kendi kadrolarını 8 oyuncuyla aktive ettiler. Ama belki senin dediğin olur. Galatasaray alır götürür kafadan. Ama ben şunu söylüyorum. Galatasaray'ın acil 10 forvet yani 9 ki o yani o Osimhen'i destekleyecek ve mutlaka stoper ihtiyacı var. Galatasaray bunları almazsa canı yanar. Yani ne yapacaksın? Osimhen sakatlandığında Barış Alper'i mi süreceksin oraya? Verim aldın mı sen Barış'tan? O zaman orayı tamamlamak için sen 4 tane kiralık almıştın, 5 tane devre arasında. Onların hepsini gönderdin. Lang dahil, Sacha Boey dahil. Yani taraftar gibi bakmıyorum hocam ben. Sen taraftar gibi bakıyorsun, beklentilerini dile getiriyorsun. Benim böyle bir beklentim yok. Ben objektif bakıyorum. O yüzden benim skalamda senin skalan arasında farklılık var. Devam edelim. Emre Bey selamlar. Dursun Özbek Başkan'a net olarak bir talimat gitmiş. Bu sene sana ne sponsor ne kredi veririz. Başının çaresine bak. Biraz da diğer takımlar şampiyon olsun demiş. Dursun Başkan da bu yüzden kasmıyor. Çünkü taraftara bunu açıklayamıyor. Hiç fark etmez. Biz Galatasaraylıyız. En ufak bir kötü gidişatta Dursun Özbek'e güle güle deriz. %100 katılıyorum. Başarı odaklı bir takımdır Galatasaray. Bak Galatasaray Burak Elmas'a acımadı hocam. 6 ayda yerle eksan etti. Galatasaray öyle Ali Koç gibi 7 yıl işte Sayın Aziz Yıldırım gibi 16 yıl falan bunları beklemez hocam. O 13 yıl 14 yıl Galatasaray'da şampiyon olamadı ama orada da değişimler yaşadı. Ya Galatasaray UEFA kupasını Galatasaray'a getirmiş Faruk Süren'e güle güle dedi. Adnan Polat o stadı yaptı bugün esamesi okunmuyor. O yüzden çok net söylüyorum. Galatasaray en küçük bir başarısızlıkta ne Okan Buruk'u bırakır ne Dursun Özbek'i bırakır. Yerle yeksan eder orayı ve yeniden her şeyi kurar. Çünkü Frankofon mantığı yani Fransız ekolünün yansıması budur hocam. Çünkü hisselerinin zaten %50'sinden fazlası eğitim camiasının içerisinde ve okuldan gelenler zaten o mantıkla yetiştiriliyor. Başarısızsan git diyor abi. Başarılıysan devam. Başarı odaklı bir felsefe var Galatasaray'da. O çok önemli. İyi mi kötü mü bunu tartışmıyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Emre Tilev kardeş. Öncelikle yeşil vatanımızı yangınlar içinde ormanlarımızla birlikte yüreğimiz de yanıyor. Yangınla mücadele eden tüm birimlerimiz ve itfaiye personelimize minnetlerimizi sunuyor. Onlara dualarımızı yolluyoruz. Eyvallah. Baştan beri söylüyorum. İsmail Kartal'la olmaz. İlk maçta da dün akşamki maçta da hocanın sahaya sürdüğü kadroya hiç kimse bir anlam veremedi. Kendisi de maç sonu açıklamalarında bunu hissettiriyor. Bu seviyede güç farkı uçurum olan bir takımla mücadele eğer yüreklerimizi ağzımıza getiriyorsa vay halimize diyorum. Almanya'dan Mete. Hocam bence yürekler ağza geldi mi ya şu Sturm Graz maçında? Yani bence gelmedi ya. Bir formasının üstünde bir şey varmış. Bilmiyorum ne olduğunu efendim. Şimdi dile getiremem onu. Belki bir başka bir şeydir. Nedir ne değildir. Bir bahis şirketi, illegal bir bahis şirketidir. Bilemiyorum. O yüzden dile getiremem. Emre Bey günaydın. Ben Sefaköy'den satılmış. Saat Emre Bey Trabzon'u sade Salak geldiği için mi şampiyon sıralamasına koydunuz? Veya şöyle soruyorum. Salak gel. Yo anlattım bunu. Bir daha anlatmama gerek yok. Devam edelim. Emre Bey hem size hem Taner Bey'e bir sorum var. Yanlış anlamayın. Siz mi çok biliyorsunuz ben mi bir şey bilmiyorum? Siz mi iyi biliyorsunuz ben mi hiç bilmiyorum? Kelimesinin lütfen kötü niyetle yazmayın. Özür diliyorum ama şu anda Trabzonspor'a maç çevirebilecek iki tane oyuncu var. Biri Salah, diğeri golcüleri. Nasıl şampiyonluğun? Valla hocam yani ben böyle bir yorum yaptım. Bu benim fikrim. Aldanabilirim, yanılabilirim, eksik bilgi veriyor olabilirim ki eksik bilgi vermem de iyice araştırırım. Ama sizin zihninizde yani ya bu Emre Til'e Trabzonspor çok büyütüyor diyebilirsiniz. Ama ben geçen yıl gördüğümle bu yıla enter

0: Enflasyonuna baktığımda ve transferlere baktığımda, uyuma baktığımda Trabzonspor'u şampiyonluk yarışında önde görüyorum. Bütün takımların önünde görüyorum. Ya Şampiyonlar Ligi, pardon, Avrupa Ligi playoff maçında da Trabzon'u göreceğiz. Orada da zaten bize ciddi bir sınav verecek. Fenerbahçe en son şampiyon olduğu gibi mükemmel oynuyor ama Greenwood oyundan çıkarken ben niye nereye geldim bakışı vardı. Bence yoktu öyle. Yani bence o taraftar, o dinamizm, yani Greenwood hayatında öyle tribün görmüş müdür ya? Allah'ını severseniz. Keşke dövselerdi bir hocam ya. Ne hocam ya? Hocam ya. Hocam ya. Hocam ya. Ya ak Allah ya neyse abi mesaj bazen ben bu mesajları okurken hakikaten bana diyorsunuz ya niye kızıyorsun? Ya adam Galatasaray formasıyla Trabzonspor arasına gitmiş. Nazikçe bu arkadaş da yazıyor keşke dövselerdi. Ya hocam akıl fikir versin Allah bize ya. Valla en çok da siz nasiplenin bu akıl fikirden ya. Valla. Çok değerli çünkü.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti. Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Efendim çok değerli bir isim. Malatya Spor'un saygıdeğer teknik direktörü Mehmet Ak hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk abi.
0: Kamptasınız Kızılcahamam'da. Nasıl gidiyor kamp?
1: Evet abi. Ayın 6'sında başlayacak 3. lig maçları için Malatya Eşitliği'ndeyiz abi Kızılcahamam'da. İyi gidiyor. Takımımızın iskeletini oluşturduk. Birkaç eksiğimiz var. Onları da tamamladıktan sonra ligin ilk haftasına hazır olacağız. Hazırlık maçlarıyla beraber.
0: Muhteşem. Hocam dün seyretmişsindir Fenerbahçe'yi.
1: Evet, izledim.
0: Nasıl okursun maçı? Hala buna rağmen Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ı eleştiren bir taraf var.
1: Şöyle ki şimdi yani birini eleştirebiliyor olmak için oyunu iyi analiz etmek gerekiyor. Geçen sene Fenerbahçe sezon başında bu kadar iştahlı mıydı? Değildi. Bu kadar organize değildi. Rakip duran topları attığında saha içerisinde bu kadar kompakt mıydı? Değildi. En önemlisi bloklar arasında bu kadar daralma ve top rakipteyken pozisyon alma konusunda bu kadar net takımın boyu bu kadar net bir şekilde ortaya çıkıyor muydu? Çıkmıyordu. Özellikle ikinci topları ve hatta ortak toplarda bu kadar veriyor muydu? Vermiyordu. Stoper tandemi bu kadar uyumlu muydu? Değildi. Sahanın içerisinde özellikle 3. bölgede hücum organizasyonların santrafor eksiğini belirterek söylüyorum bunu. Fenerbahçe'nin dominant bir santrafora ihtiyacı olduğu noktasında oyunun, dün akşamki oyun da bunu gösterdi. Oyunun figüre ihtiyacı var. İşte Osimhen Galatasaray'da, Onaçu Trabzonspor'da böyle bir net santrafor oyununa ihtiyacı var. O ilerleyen Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratabilir. Geriye dönüp baktığımızda Fenerbahçe iştahlı ve temaslı oyunu çok iyi oynayan bir performans ortaya koydu. Rakip de sıradan ve basit bir takım değil. Bir arada oynayan bir oyuncu kimliğine sahip olan, sert agresif oynamaya çalışan bir takım. Dolayısıyla da 2-0'dan sonra olay çok farklı noktaya gidebilirdi. 3-4'e gidebilirdi. Benim sadece

0: endişem iki sınıfına bu çift maçlarda, iki ayaklı maçlarda bu kadar gol kaçırırsanız ikinci maçta hani bunları arar mısınız sorusu. Abi Fenerbahçe'nin dün akşamki oyunu şunu gösterdi. İkinci maçta da Fenerbahçe bu oyunu koyarsa orada da turu çok rahat bir şekilde geçebilecek bir oyun planı ortaya koydu. İsmail Kartal niye eleştiriliyor? Dün akşama göre eleştirilecek bir durum var mı? Stoper tandemi çok iyiydi. Kenar oyuncuları oyunu net bir şekilde 3. bölgeye götürme konusunda etkiliydi. Çok gol pozisyonuna girdiler. Ha, buna rağmen sezon başı bazı noktalarda uyumsuzluklar olabilir ve bu uyumsuzluklar karşısında da rakibe bazı noktalarda pozisyon verebilirsiniz. Karşınızdaki oynadığınız takım da öyle sıradan bir takım değil kağıt üzerinde baktığınızda. Dolayısıyla İsmail Kartal'ı tebrik etmek lazım. Fenerbahçe dün akşamki oyunla geçen seneki bulunduğu takvim itibariyle hazırlığına göre geçen seneden çok çok daha hazır olduğunu, çok çok daha organize olduğunu sağ içerisinde göstermiş oldu Emre abi.
1: Peki Fenerbahçe'nin özellikle Kante'deki bu performans, Gendouzi, yani şunu gördük mesela oyunun 60'ından sonra birazcık böyle düştü. Tabii sezon başı olması etkili ama bir de Fenerbahçe'nin kadro bütünlüğüne baktığında bu kadro 3 kulvarı birden içinde barındırabilir mi? Ne dersin?
0: Abi yani Fenerbahçe'nin gerçekten değerli bir kadrosu var. Fenerbahçe bu anlamda en büyük sorunlardan bir tanesi şuydu. Bu kadar değerli kadroyu oyunu yansıtacak o oyun felsefesini ortaya koyma konusunda problem yaşamasıydı. Bunu Mourinho'yla da ortaya koyamadı. Sonraki süreçte de ortaya koyamadı. Ve dolayısıyla da hani geldiğimiz noktada birçok eksiklik ortaya çıktı oyunda. Aslında siz hangi futbolcularla ya da hangi oyunu hangi futbolcuyla oynamak istiyorsanız o oyuna göre bir oyun şifresi ortaya koymanız lazım. Bana kalırsa İsmail Hoca Türkiye Ligi'ni çok iyi bilen bir teknik adam. En az Okan Hoca kadar, Fatih Hoca kadar Türkiye Ligi'ni bilen bir teknik direktör. Dolayısıyla ligin şifrelerine göre hareket edecek bir oyun yapısı ortaya koymaya çalışıyor. Ve burada da agresif, temaslı ve Türkiye'de en önemli problem ikinci topları alma konusunda reaksiyon göstermediğinizde oyunun içerisinde problem yaşıyorsunuz. Hangi oyuncuyla oynarsa oynasın Fenerbahçe bunu sahada gösterecek. Ache ve Skriniar tandemi çok iyiydi dün akşam. O iki tandemin bir arada net bir şekilde bir oyun ortaya koyması aslında takımın boyunu kısalmasında rakibin o sahipsiz toplarda ve özellikle rakibin 9 ve 10 numaralarına top geçtiğinde orada yakın ve temaslı bir oyun ortaya çıkması hani Fenerbahçe'nin bundan sonraki süreçte de bu oyunu ortaya koyarsa bu işin şifresini doğru bir şekilde kurguladığını gösteriyor. Hani spesifik olarak Fenerbahçe'nin kadrosu işte kadroya girenler, giremeyenler, transfer olacaklar, konuşulanlar daha ligin başlamasına bir süre var. Avrupa Ligi içinde bence iyi bir kadroya sahip, iyi isimlere isimlerden kurulu bir takım ve dolayısıyla da bir oyun ortaya koyarsa, bir oyun felsefesi ortaya koyarsa bu anlamda sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Geçen sene Fenerbahçe'ye benim en çok eleştirdiğim noktalardan bir tanesi şuydu. Top rakibe geçtiğinde ne zaman ne alan konusunda Fenerbahçe reaksiyon gösteremiyordu. Hücuma giderken de yine hücum kademesi anlamında o tandemde ciddi problemler yaşıyordu. Dün akşamki oyun üzerinden konuşuyorum. Fenerbahçe kısmen bu problemleri aşmış gözüküyor ve bu oyunu biraz daha üzerine koyarak, biraz daha inşa ederek, biraz daha oyun felsefesini farklı noktaya getirerek problemleri ortadan kaldırabilir diye düşünüyorum İsmail'de. En azından bir oyun planı var aslında baktığınızda.
1: Peki şimdi tabii en çok konuşulan hadiselerden bir tanesi şu. Muhammed Salah Trabzonspor'a geldi. Sen de yıllarca Trabzonspor'da ve Trabzon'da hizmetlerde bulundun. Çok değerli görevler aldın. Ne düşünüyorsun Muhammed Salah transferi? Bu Trabzonspor'u bu sene yaptığı transferlerle şampiyonluk yarışının içine attı değil mi?
0: Abi Abdullah Avcı döneminde Trabzonspor şampiyon olmuştu hatırlıyorsanız. Ve ondan sonraki dönemde Trabzonspor böyle enerjisi sönmüş, bir sinerji verme konusunda böyle bir reaksiyon anlamında bazı problemler yaşamış. Bazı maçlarda çok iyi oynayan ama bunu ligin tamamına yayamayan, hatta sen de ifade ettin önceki dakikalarda yayında. Geçen sene Galatasaray'ı yendikten sonra 3 maçlı periyotta biraz daha orayı doğru dizayn edebilmiş olsalardı saha içerisini, belki şampiyon geçen sene Galatasaray'ın önünde Trabzonspor olabilirdi. Trabzonspor'a bir kıvılcıma ihtiyaç vardı bana göre. Büyük bir enerjiye ihtiyaç vardı. Bütün Türkiye, hatta Avrupa alanında Trabzonspor'a o kıvılcımı verebilecek bir dokunuşa ihtiyaç vardı. Nasıl Osimhen Galatasaray'da bu kıvılcımı harekete geçirdi ve Galatasaray camiasında o enerjiyi yarattıysa, Trabzonspor'da da Muhammed Salah o enerjiyi harekete geçirecek bir transfer olarak görüyorum. Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden bir tanesi. Hatta sıralama yaparsak ilk 3 tanesinden bir tanesi diyebiliriz. Hani bunu popülist bir yaklaşımda söylemiyorum. Bulunduğu nokta, geldiği lig, kariyeri, futbol dünyasındaki marketlik değeri ve PR açısından baktığımızda Trabzonspor o kıvılcımı saha içerisinde yakabilecek bir transfer gerçekleştirdi. Ve geçen seneden itibaren Fatih Hoca ile beraber Trabzonspor'un ortaya koymaya çalıştığı oyunun da bazı noktalarında eksik olan parçalarından bir tanesiydi. Buna bağlı olarak Trabzonspor Onana devam ediyor. Onana kadroda. Olay gitti ama yerine gelen oyuncu çok daha değerli. İki kenar beki çok etkili. Şimdi konuşulan oyuncular var. Uruguaylı santrafor var. Ve Trabzonspor'un kadrosu bir anda şampiyonluğun en önemli adaylarından bir tanesi haline gelebilecek. Ve dolayısıyla da uzun yıllardır Avrupa'da bir özlemi var Trabzonspor'un. Avrupa kupalarında da hani o reaksiyonu gösterebilecek bir sürece doğru gidebilir Trabzonspor. Tabii bir olayın bir de maliyet boyutu var. Görüldüğü kadarıyla da taraftarda olay sahiplenmiş ve kısa sürede çok ciddi bir satış ve ürün pazarlama konusunda ciddi bir plan program var. Dolayısıyla Türk futbolunun böyle bir enerjiye ihtiyacı vardı. Diğer gelir gider dengesi de o bizim işimiz değil, o kulübün profesyonellerin işi. Demek ki Salah'ın transferi Trabzonspor'a katkı hem oyun anlamında hem de maddi anlamda katkı sağlayacak ki böyle bir transferi onu görmüş oluyorlar. Dolayısıyla Türk futbolu için önemli bir süreç. Katkısı geçenlere teşekkür etmek gerekiyor futbol adına.
1: Evet, bir değerli dinleyenimiz 36-38 yaşındaki oyunculara dünya para aktanlar Salah eleştiriyorlar. Salah eleştirisi yapıyorlar diyor. Mertens örneği var. Muhammed Salah iyi işler yapacaktır diye eklemiş. Peki Beşiktaş'a dönelim. Beşiktaş için neler söylersin?
0: Abi Beşiktaş'ın gelen teknik direktörü ben çok beğeniyorum. Gerçekten İtalyan teknik adam. O futbolun şifrelerini ve hani nasıl oynanması gerektiği konusunda Beşiktaş'a bir dokunuş sergilemiş. Yine aynı klasik söylem. Beşiktaş'ın geçen sene ciddi anlamda savunmada problemi vardı. Elendiği UEFA Avrupa maçlarında ortaya koyduğu oyunda bloklar arasında çok geniş mesafeler vardı. Yakın temaslı bir oyun oynatmaya çalışıyor. Midyant maçında da bunu göstermiş oldu. Kadro anlamında bir 10 numaraya ihtiyacı var. Bir santrafora ihtiyacı var. Kenar hücum oyuncusu anlamında opsiyonu bence kuvvetlendirecek 3-4 tane daha oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın gördüğümüz kadarıyla. Ama oyun anlamında ve saha içerisindeki reaksiyon anlamında biri koşan, basan ve topu kaybettiğinde reaksiyon gösteren bir Beşiktaş göreceğiz. Bugün de Çek takımıyla bir maça çıkacak. Ben kadro kalitesi ve oyun içi hafıza ve oyun içi organizasyon bakımından Beşiktaş'ı oradaki maçta zorlansa bile ikinci maçta çok rahat bir şekilde turu geçeceğine inanıyorum. Hani oradaki maçta zorlanma cümlesini şunun için kuruyorum. Rakip takım lig başlamış, üçüncü maçı oynamışlar. Hani Beşiktaş'a göre biraz daha ritimli olabilir. Onlar da çektiği gibi öyle yabana atılacak bir lig değil. Önemli takımlar ve önemli oyuncu potansiyelleri var. Ama günün sonunda Beşiktaş tecrübesi ve teknik direktörün yeni oyun felsefesiyle zorlanmadan bir önceki maçta da bunu gösterdi. Tur atlayabileceğine inanıyorum. Ama Türkiye Ligi bu sene yarışı iyi bir süreç bekliyor aslında bizi. Galatasaray'ın pozisyonu, 4 yıl üstte yaşadığı şampiyonluk tecrübesi, Fenerbahçe'nin o özlem duyduğu şampiyonluk süreci, Beşiktaş'taki yeni yapılanma, Trabzonspor'un da bu yeni enerjisi, Türk futbolunda bu sene hani o 4 büyük takımın çok ciddi bir şekilde, iştahlı bir şekilde o şampiyonluk mücadelesini sürdüreceğini, bunun yanında işte Göztepe'nin, Samsun'un, Başakşehir'in de aşağıdan bu yarışa ortak olabilecek bir reaksiyonla inşallah sahanın içinin çok iyi şekilde konuşulduğu bir Türk futbolu izleriz abi.
1: 7 yaşında Eliz'le beraber bizi dinliyormuş. Beşiktaşlılarmış, Ortun Kaçmaz. Hepimize selam söylüyor. Biz de Eliz'e öpücük gönderiyoruz. Kucak dolusu.
0: Biz de ona selam söylüyoruz. Eliz Hanım'a selam.

0: söylüyoruz
1: değil mi? Küçük Elize, değil mi? Dünya tatlısı.
0: Evet.
1: Peki Ankara'dan Harun Kızıldemir diyor ki Galatasaray'dan bu sene çok bir beklentim yok. Defans yok, forvet yok, kanat yok, on numara yok, transfer yok diyor. Çok eleştiriliyor. Ne dersin? Yok mu gerçekten?
0: Ya, abi şöyle şimdi bir oyun gerçeği var Türkiye'de. Diğer saydığım işte 5 takım Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Göztepe, Başakşehir ve Galatasaray. Bunlar içerisinde oyunu Süper Lig şifreleri içerisinde ortaya koyabilen ligin en bu anlamda tecrübeli takımı Galatasaray. Kim ne derse desin herkes sıfırdan başlarken Galatasaray %50'den başlıyor. Şimdi eksik olan bölgeler, işte yapılmayan transferler bunlar konuşuluyor ama Galatasaray'ın hani bu anlamda bir oyuncu havuzu ve transfer edilecek oyuncu listesinin olduğu aşikar. Yani bazen zamansal ya da ekonomi şartlardan dolayı gecikebiliyor ama Galatasaray'ın bu ligde 4 sene üst üste şampiyonluk yaşamış bir kadro derinliği var. Eksikte olan bölgeler var mı? Var. İşte bir stoper tandemine ihtiyacı var, merkez orta sahada ihtiyacı var, çok ciddi bir santrafora ihtiyacı var. Baktığınızda bu diğer takımlarda da hemen hemen aynı eksiklikler karşımıza çıkıyor. Ama şu unutulmamalıdır ki ligi çok iyi bilen, ligi şifrelerini 4 yıldır kendi oyun anlayışıyla ön alan baskısı, geçiş oyunu, ikinci bölge oyunu, geriden oyun kurma potansiyeli çok yüksek olan bir Galatasaray takımı var. Ha, bizim isteğimiz bu sene Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde çok daha farklı noktalara geçip geçen sene ulaşamadığı o seviyeyi tekrar yakalamak. Kadro bu anlamda yeterli mi? Orada soru işareti var aslında ve transferlerin de gelmesi gerekiyor bu anlamda. Ama ligde Galatasaray öldü bitti gibi bir cümle kurmak çok yanlış. Çünkü geçen sene de aynı süreçler ortaya çıkmıştı ve siz bunları söylerseniz ama lig başladığında bir anda olay çok farklı noktaya gidebilir Galatasaray açısından. Hani o yüzden ben bu kadar karamsar değilim Galatasaray cephesine bakarak. Oturmuş boyun sistemi ve geçen sene şampiyon olan kadronun devamında yapılacak takviyeler. O yüzden hani durumun çok kritik olduğu bir durum yok. Lig Türkiye'de de şunu herkes iyi biliyor ki lig de 4. 5. haftadan sonra başlar Süper Lig'de. Dolayısıyla o ana kadar bekleyip süreci görmek gerekiyor Galatasaray adına. Doğru transferler geldiğinde, doğru takviyeler yapıldığında Galatasaray'ın da oyun gücü, var olan oyun gücü çok daha farklı noktaya çıkabilir.
1: Sevgili Mehmet Ak hocamla birlikteyiz. Çok değerli teknik direktörümüz. Malatyalılar yazmaya başladı. Malatya Spor'la ilgili ya da Malatya'nın yeniden Süper Lig'e dönmesiyle ilgili bir şeyler var mı? Umut var mı? Ne diyor sayın hocam diyorlar.
0: Abi şöyle şimdi Malatya'da 3 tane takımımız var. Yeni Malatya Spor, efsane Malatya Spor ve şu anda Malatya Yeşilyurt Spor. Tabii bizim kulüp büyüklerimiz bunlarla ilgili süreçleri devam ettiriyorlar. Hani o konuda ne aşamada bilmiyorum ama hani bizim de Malatya Yeşilyurt Spor olarak Malatya'da bir sorumluluk ve bir misyon üstlenip belli bir noktada Malatya futbolunu tekrar Türkiye'de hak ettiği yere ulaşmak için bazı adımlar atıyoruz. Hani bunlar kolay adımlar değil. Futbolun içinde bulunduğu süreçte ekonomik süreçler ve yeniden kurumsallaşma ve organizasyon süreçleri çok zor ama değerli süreçler. Hani biz de bu anlamda bir reaksiyon gösterip bu kulübü önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde hak ettiği yere ulaştırmak için bir binanın temelini atacak şekilde hamlelerimiz var. Şu anda bu aşamadayız. Bir yol haritası çiziyoruz. Bu anlamda da kulüp yöneticilerimiz, şehrin ileri gelenleri o anlamda bize ciddi destek oluyorlar. Biz de o eski Süper Lig özlemi duyan o Malatya futbolunu tekrar oraya çıkarmak adına uğraşlarımız var. İnşallah Rabbim mahkum etmez bizi. Hani bu anlamda da çalışmalar devam ediyor. Bizi desteklesinler, dua etsinler. Ellerinden ne geliyorsa onu yapsınlar diye bir temennide bulunabilirim abi.
1: Peki ben şimdi bir sıralama yaptım. Sana o sıralamadan hiç bahsetmeyeceğim ama bu yıl şampiyonluk yarışı yeni transferler dikkate alındığında dört büyük arasında nasıl çok çetin geçeceğini söyledin de bir sıralama yaparsan nasıl yaparsın?
0: Abi bir sıralamayı belirleyebilmek diğer takımların yani diğer Anadolu takımlarının büyük takımlardan alacağı puanları öngöremiyorum. Yani işte... Şöyle, kendi aralarında oynadıkları maçlar bu ligi belirleyecek büyük ihtimalle. Ve Başakşehir, Göztepe, Samsun reaksiyonu. Ama geriye dönüp baktığımızda Fenerbahçe, Beşiktaş, Fenerbahçe...

0: Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'u biraz daha kadro kalitesi ve kadro yapılanması bakımından o ilk 3 sırada sürekli yerinde içebileceği anlamında Beşiktaş'ı da kısmen, çünkü Beşiktaş'ın geçen seneden bu yana oturmamış bir oyun sisteminin yeni teknik direktörü dokunuşları Beşiktaş'ın biraz daha zamana ihtiyacı olduğu gerçeği göz önünde, ki bunu Beşiktaş taraftarları eleştiri olarak ya da bir şey olarak algılamasınlar. Hani diğer takımların yapacağı transferler veya kadro kalitesi bakımından ortaya koyduğumuz süreçte, gördüğümüz süreçte Beşiktaş'ın biraz daha böyle yavaş adımlarla gittiği bir nokta söz konusu. Hani bu bağlamda geçen sene Trabzon, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin reaksiyonuna ben aynı şekilde bunun devam edeceğini ve geriden de Beşiktaş'ın bu süreçte zorlayıcı bir reaksiyon alacağını düşünüyorum. Burada Başakşehir'in Avrupa kupalarından elenmesi benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Nuri Şahin'in hani buradaki reaksiyonu, elenme süreci, hani kafamızdaki o Başakşehir ve Nuri Şahin portresinin çok çok uzağında kaldı baktığımızda. Dolayısıyla Göztepe'nin geçen seneki reaksiyonu, Samsunspor'un süreci aslında bu sıralamayı önemli bir şekilde etkileyebilecektir. Bir de şöyle bir durum var. Lig başladıktan sonra hazır bulunma anlamında, saha içerisinde reaksiyon gösterme anlamında takımların yüzde kaçının hazır olduğu da önemli. Genelde biraz önce söylediğim gibi Türkiye'de lig birinci milli takım arasından sonra başladığı için o 3-4 haftalık süreçte o milli takım arasındaki reaksiyonla ve orada yapılacak transferin son anında yapılacak hamlelerle çok daha farklı noktalara gidebilir. O yüzden bu değirmenin altından çok daha sular akabilir diye düşünüyorum Emre abi.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Abi iyi yayınlar diliyorum. Dinleyenlere selam olsun. Haftaya tekrar görüşmek üzere inşallah abi.
1: İyi kamplar, kolay gelsin, iyi çalışmalar.
0: Sağ olasın abi, görüşürüz, sağ olasın.
1: Ve reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim attığımızda Hürriyet Gazetesi'nin çok değerli yazarı ve benim de çok sevgili abim Ünal Özak var. Ünal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Emre, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Sağ olasın, Foça'dayım. Deniz ve güneşle haşır neşir vaziyetteyim.
0: Peki, ne güzel, kıskananlar çatlasın.
1: aynen öyle var da öyle kıskananlar. İstanbul'daki arkadaşlarım, marifçiler bugün toplantıda olacaklar öğlen yemeğinde ve de sıcağın altında perişan vaziyetteler.
0: Klima falan yok mu ya Marif Koleji bir şeyinde buluşmalarında?
1: Bahçedeyiz tabii ki.
0: Ertekin abi rahmetli olunca, Öncal abi rahmetli olunca o buluşmalar çok daha sevimliydi. Orası serindi.
1: Tabii ki. O salı toplantıları, yani o yaklaşık şu anda 40. yılında filan salı toplantılarını biz onu devam ettiriyoruz biliyorsun İstanbul'da.
0: Evet.
1: Öncal abinin anısına binaen küçük bir grupla

0: Salı toplantılarını da devam ettiriyoruz. Orada ortamlar klimalıydı tabii ki.
1: Peki, NBA'in Avrupa karnesi ve Avrupa açılımı Galatasaray için de geri sayımı başlattı. Neler söyleriz? Onunla başlayalım isterseniz.
0: Valla başından beri NBA Avrupa'nın kulüpler arası basketbolu, yani Avrupa Kupası'ndaki Euroleague'in basketbol kupalar anlayışını baltalayacağı görüşündeyim. Ben hala orada da ısrar ediyorum. Tabii ki bu arada NBA Europe'un da olma olasılığı bana göre hala düşük. Çünkü ülke futbol seyircisine de hitap edebilmek için ülkeleri seçiyorlar. Takımları değil, yani basketbol takımlarını değil, hedeflemiyorlar. Mesela İngiltere'de Manchester'ın kendi bünyesi içerisinde bir basketbol oluşumunu arıyorlar. Türkiye'de de Galatasaray'la bunu yapmak istiyorlar. Ancak NBA'in pazarlama ve ticari anlayışını getirecekler bu kupaya. Fakat Euroleague'in 24 takımı da kontratlarını büyük ölçüde Fenerbahçe dahil olmak üzere yenilemiş vaziyetteler. Bu ikilem nasıl çözülecek bilmiyorum ama bu Galatasaray'ın bir rüyası gibi duruyor şu anda. Oluşum içerisinde devamlı görüşmeler yapıldığını, gelişmeler olduğunu duyuyoruz, görüyoruz. Fakat müsbet bir şey, somut bir şey henüz ortaya konulamadı.
1: Anadolu Efes sezona VTB United League Super Cup'la başlıyor. 18, 19 ve 20'sinde maçlar var temsilcimiz. Ve 18-20 Eylül maçlar. Özetle Anadolu Efes Zenit, Anadolu Efes Unix Kazan, sonra da final mücadelesi. Bu arada Euro Lig'de de bir sıralama yaptı ve Fenerbahçe'yi zirveye oturttu. Dedi ki Fenerbahçe bu sene şampiyon olur.
0: Evet, Fenerbahçe'yi zirveye oturttu. Panathinaikos ve Olympiakos onu takip ediyor. Yedinci sırada da Anadolu Efes geliyor. Bu ilk güç değerlendirmesi tablosunda. Tabii ki bu bizim için görkemli bir şey. Fenerbahçe'nin bu böyle görünüyor olması. Çünkü Fenerbahçe'de 8 oyuncuyu gönderip 9 yeni oyuncu alarak yeni bir takım haline geldi ve de bunun nasıl neticeleneceğini görmek istiyoruz. İkmar Sergmez, Sertaç Şanlı, Shavon Shields, Terence Forrest, Braxton Kay, Shane Larkin, Marcus Birham Jr. ve Will Clyburn'dan oluşan bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Tamamen yeni bu takım Jessica Vitsis için. Bu da yeni değişik bir sınav olacak. Jessica Vitsis'in yani sıfır kendi kurduğu tabii ki seçtiği oyunculardan oluşan yepyeni bir kadroyla giriyor işe ve bu kadronun kağıt üstündeki değerlendirmesini de bütün otoriteler en azından Final Four yapar diye düşünüyorlar. Böyle olmasını da tabii biz de istiyoruz, bekliyoruz, diliyoruz.
1: Şimdi Basketball Without Borders diye bir oluşum var. BWB şeklinde. 26-29 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da 16 yıl sonra geri dönüyorlar. Türkiye Basketbol Federasyonu NBA ve FIBA işbirliğiyle. Ve 80 tane yetenekli erkek sporcu. Kenny Atkinson ki Cleveland'ın baş antrenörü. Vlade Divac inanılmaz bir isim. Danilo Gallinari İtalya milli takım oyuncusu. Brook Lopez 2021 NBA şampiyonu LA Clippers'ın oyuncusu. Middleton All-Star'ı Washington Wizards'ın ve Suggs NBA'in en iyi savunmacısı. Onlar buluşacaklar ve Basketbol Gelişim Merkezi Ülker gelişim noktasında bu kamp yapılacak. Ülker Altyapı Salonu'nda neler söyleriz?
0: Altyapımızın gelişmesi açısından, yani altyapı milli takımlarımızdaki oyuncularımızın başarısını ve oradan çok iyi oyuncu yetiştiğini görmekteyiz. Bunun için de basketbol milli takımımıza buradan yepyeni değerler, yıldızlar gelecek diye düşünüyoruz. Tabii ki bu altyapıdaki gelişmeye NBA Türkiye'nin büyük katkısı var yıllardan beri. BİDEV'le beraber

hazırladıkları programlarla liseli ve ortaokullu çocuklarımızın basketbola kaymasını sağlıyor bu oluşum.

0: beraber oldukları gruptan periler işe başlıyorlar.
1: 4
0: Tabii
1: Eylül
0: ki
1: Cuma ilk maç Belçika ile, değil mi?
0: aynen Belçika ile, daha sonra da Avustralya ile, sonra da
1: 6
0: Porto
1: Eylül'de.
0: Rico ile.
1: Evet,
0: Evet,
1: bir de
0: oynuyor.
1: çok kısa aralıklar abi. 4 Eylül Cuma, 6 Eylül Pazar, 7 Eylül Pazartesi arka arkaya.
0: İşte Berlin'de toplanıp bu furya halinde şampiyonaları bitirmek istiyorlar. Çünkü şey de devam ettiği için Avrupa NBA Kadınlar Ligi de devam ettiği için oradaki oyuncuları da var, takımların devşirmeleri var en azından. Dolayısıyla bu programda sıkıştırmış bulunuyorlar.
1: Karşıyaka Elamin'le anlaşmış. Enteresandır.
0: Ya.
1: Transfer Yavuz Gültekin ve Hakan Sayılı'dan sonra. Ben Elamin'i yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ta anlatmıştım. Final serisinde Beşiktaş Anadolu Efes, hatta bir basket atmıştı uzaktan ve seriyi kazanmıştı Beşiktaş. Ben de şey demiştim. Beşiktaş herkese Elamin'le amin dedirtti demiştim.
0: Aynen.
1: Anlaşılmıştı.
0: İdi Amin'le birlikte, yani müthiş bir oyuncuydu babası. Şimdi de oğlunu seyredeceğiz. Tabii ki resimlerini yan yana gördüm.
1: Aynılar.
0: Aynen baba. Aynı babası, sanki dejavu yaşıyoruz gibi olacak. Basketbolu da öyleyse tabii ki bilemiyoruz. Karşıyaka'ya katkı sağlayacaktır. Karşıyaka zaten hep böyle marka oyuncuları, daha doğrusu gösterişi fazla oyuncuları bulup basketbolunu, seyircisini coşkuyla basketbola doymak isteyen İzmir seyircisini toparlamaya çalışacaktır. Karşıyaka'nın yeniden dirilmesi lazım ki artık Karşıyaka'yı düşme hatlarında görmek istemiyoruz.
1: Yalnız baba nefisti ya. Khalid Elamin Chicago Bulls'ta oynadı. Türk Telekom Trabzonspor'da falan oynadı. Bu da İsmail Elamin. 28 yaşında, hemen onun da vurgusunu yapalım.
0: Tabii, o da daha yani
1: Yalnız baba da hala oynar, ben sana söyleyeyim.
0: mutlaka oynuyordur bulunduğu yerlerde. Yani o şeyi, pırpır bir oyuncuydu biliyorsun.
1: Küçücüktü zaten.
0: Dayanamaz diye düşünüyorum. Yani Tyrone Box'tan sonra NBA'deki ilk küçük oyuncu, kısa oyuncu Tyrone Box'tu. Ona benzer bir yapı içerisinde, daha da cambaz, yani top cambazıydı tamamen.
1: LeBron 2028 yaz olimpiyatlarında Los Angeles'ta olur mu?
0: Olur, büyük bir ihtimalle
1: 42
0: öyle
1: mi
0: gelir.
1: 43 yaşında olacak, değil mi?
0: Aynen olacak, ama yani en azından abi olarak olur. Baba olarak olur o takımda, ama olacaktır, çünkü yani artık Amerika'da olacak olan şampiyonu, olimpiyat için bu görkemi de LeBron'a hak etmiştir ve yaşamalıdır.
1: Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz dün abi?
0: Fenerbahçe'yi iyi buldum doğrusu, ve de kadro olarak, takım olarak iyi hazırlanmış. Bir de atletik yapısı bakımından diri bir takım haline gelmiş Fenerbahçe. O güzel oldu, ve de tek top oynuyorlar. O da güzel oldu Fenerbahçe için. Tabii ki galibiyet ve de Greenwood'un da futbolunun ne olduğunu gördük ve de müthiş bir oyuncu olduğunu gördük. Onun da futbolumuza gelmiş olması bize görsel bir zevk verecektir ayrıca.
1: Ünal Özak üstadımızla birlikteyiz, Hürriyet gazetesi yazarı. Salah'ın gelişini nasıl okursunuz?
0: Salah'ın gelişi de aynen Greenwood'un Fenerbahçe'de oluşu gibi, Salah daha büyük bir marka, yaşlanmış olmasına rağmen Salah oraya çıkıp dursa katkısı olacaktır Trabzonspor'a diye düşünüyorum. Zaten Dünya Kupası'nda da Mısır milli takımında da aynı formasyondaydı. Hem takımın abisi ve idare edeni ve yönlendireniydi.
1: Galatasaray transfer yapmıyor. Çok eleştiriliyor. Bu konuda nasıl bir yorumunuz olur?
0: Vallahi Galatasaray'ın her sene böyle son zamanlarda, son zil çalmadan önce transfer yaptığını biliyoruz ve görüyoruz. Bakalım bu sene olabilecek mi?

0: Ancak parasal durumlarının, bütçesel durumlarının ne vaziyette olduğunu bilemiyoruz. Yani tam bir kapalı kutu içerisinde bu transferleri kimin yürüttüğünü de bilmiyoruz ki Galatasaray'da bu enteresandır. Kulisleriyle meşhur Galatasaray'ın bilgi sızmaması ve de ketum davranmaları enteresan bir şey. Bakalım ne olacak? Galatasaray yalnız Fenerbahçe'nin ne kadar beğendiysek hazırlık maçlarında seyrettiğimiz Galatasaray'da şu anda son şampiyon olmaktan çok uzakta bir yapıya sahip maalesef.
1: Abi çok teşekkürler. Bu akşam Beşiktaş'ı sorarak noktalayayım. Ne yapar Beşiktaş?
0: Beşiktaş'ta 3-3 büyük arasında sıralama yapacak olursak Fenerbahçe'den sonra iyi futbol oynayan yani dün akşamki Fenerbahçe'den sonra iyi futbol oynayan bir başka takımımız Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın da bu olumlu futbolunu kendi koçuyla yani İtalyano soyadlı koçuyla beraber bunları gerçekleştirmesi de enteresan oluyor. Beşiktaş'ın da yukarılarda güzel işler yapmasını diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Ünal abi.
0: Kolay gelsin Emre, iyi yayınlar diliyorum.
1: Harika bir isimle Ünal Özak'la birlikte olduk ve reklama gideceğiz ama birkaç tane mesajım var. Hızlıca onları okuyayım. Emre Bey, ben size bir soru soracağım. Ümraniye niye Nevzat Demir testlerinin karşısında bir Trabzon millet bahçesi var? Bilginiz var mı? Valla orası eskiden Trabzon pidecisiydi. Yani Trabzonların buluştuğu bir adreste. Aynısı Beylerbeyi'nde de var. Ve artık orası bir park haline mi gelmiş? Şehirlerin isimlerini konuyor. Mersin'de de var. İşte İzmir Parkı var. Ankara Parkı var. Yani bunda abesle iştigal bir durum yok. Orada çok güzel bir restoran vardı. Orada çok güzel pide falan yiyebilirsiniz. Zaten o bölgede çok fazla Trabzonlu var. Yine baktığınızda yukarıda Lider Pide falan var. Çok iyidir yani. Hocam, lakabı bundan sonra Reaksiyon Mehmet alsın demiş bir değerli dostumuz. Emre abi, Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray seviyesine geldiğinden dolayı Galatasaray'ı linç yiyor. Şaka gibi ülkeyiz. Türk futbolunun Galatasaray'a teşekkür etmesi lazım. Böyle yıldızları ligimize getirdiği için demiş değerli dostumuz. Emre Bey, benim lig sonu puan durumum. Trabzonspor 100, Fenerbahçe 70, Galatasaray 69, Beşiktaş 50. Bundan burada Beşiktaşlıyım. İyi bir Beşiktaşlıyım. Sefaköy'den satılmış saat demiş. Teşekkür ediyoruz. Hocam geçen sene bu sene değil. Fenerbahçe, Beşiktaş hatta Trabzonspor çok güçlendi. Ben Galatasaray taraftarı olarak bu yıl 3 veya 4 oluruz. Mehmet Ak hocama sevgiler. Derfin Yunus Dane'den gelmiş. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Kolay gelsin sana güzel insan. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Beşiktaş'a bu akşam başarılar diliyorum demiş değerli dostumuz. Bol bol mesajlarınızla besliyorsunuz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Müsaitim. Müsaitim.
1: Efendim, süper bir isimle birlikteyiz. Teknik direktörümüz Sayın Giray Bulak Hocam. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz.
0: Emre'cim hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Spor var mı sabah? Yine sporda mı yakaladım sizi?
0: Yok Emre, bu sabah yok ama işlerim var, biraz toplantılarım var. Onları akşama bıraktım artık bugün.
1: Bugün İstanbul soğuk mu? Biraz serinli ve yağmurlu bir hava olacak deniyor.
0: Yok, serin biraz ama güneş esiyor, Poyraz var. İyi. Yani

0: Gölgede iyi.
1: Kadıköy'den esen bir mutluluk rüzgarı var mı?
0: Kadıköy'den sen mutluluk rüzgarı var tabii yani. Olmaz mı? Akşam Fenerbahçe muhteşem oynadı Emre. Çok
1: İsmail
0: iyi oynadı.
1: Kartal bütün eleştirilere
0: Çok iyi
1: sert bir
0: oynadı.
1: yanıt verdi mi sizce?
0: Ya millet haksız bir yere eleştiriyordu yani. İsmail Kartal'ın yani hocanın konuşmalarına, davranışına, mimiklerine bakıyorlar, değerlendirme yapıyorlar. Yani adam, ya insan yaptığı işe bakacaksın abi. Neyle değerlendiriyorsunuz? Biliyorsunuz o geçmişte ismini de anmak istemiyorum. Bir gazeteci vardı. Şenol Hoca için neler söylemiştik. Yok kıyafeti yok, şusu yok, busu yok. Yani kendisini flört takmasıyla beraber kıyafetli zannediyordu kendisini. Yani İsmail Hoca'dan da böyle şeyler bekliyorlar. Yaptığı işe bakacaksın. İşini ciddi yapıyor mu? Araştırmasını yapıyor mu? 20 sene önce İsmail Hoca bana Brezilya'dan oyuncu gönderiyordu. Yani ne gönderiyordu Brezilya'dan? Oyuncular hakkında bilgi gönderiyor diye. Dosyalar ben de şurada gösteririm size. Çocuk gidiyordu oralarda araştırma yapıyordu, bakıyordu. Oyuncu arkadaşlarına yönlendiriyordu, kendini alıyordu. Dostlarına katkıda bulunuyordu. Böyle şey olur mu ya? Yazık. Yaptığı işte hazırlanmasına baktınız. Kadroya baktınız, bu kadro canlandı. Attığı gollerdeki sevinç umanı gördünüz mü? Yani onu yapmak kolay bir şey değil. Fenerbahçe'de bunlar yoktu. Fenerbahçe'de kulübeye koşan yoktu gollerde. Şimdi herkes bir stres çıkıyor. Bir de ne oyuncular var kenarda? Buna rağmen yani. Onun için işe böyle de bakmak lazım. Fenerbahçe harika oynadı. Akşam iyi oynadı. Savunmada Skriniar, Lahke ikisi iyi. İyi iki stoper oldular orada. Artık anlaşmaya da başladılar. Osterwalde'nin sakatlanması iyi olmadı. Osterwalde önemli bir oyuncu. Çünkü Brown gibi değil yani. Osterwalde hızlı, çabuk, seri bir oyuncu. Çok agresif bir oyuncu, delici bir oyuncu. Yani korkusuz atağa katılan, oradan da çok çabuk savunmaya gelen bir oyuncu. Ve bu taraftan da Semedo o çabukluğuyla beraber atak savunma yaptığında iyi oluyor. Kante ilk oynadı. Büyük tecrübe tabii ki Kante'nin orada olması orta sahada önemli bir isim. Ama Gendüz'ü akşam çok iyi işler yaptı. Asıl ama Fenerbahçe'nin Emre sorunu şurada olacak. Şimdi siz önde Kerem'i oynattınız. Tamam. Bir tarafta da Greenwood oynattınız. Tamam. Santrfor Talisca'yı oynattınız. Arkada da Asensio'yu oynattınız. Yarın Muriç geldiği zaman Talisca'yı nereye koyacaksınız? İşte İsmail Yüksek ya o mutlaka bu kadronun içerisinde yer alacaktır. Yani o olduğu zaman nasıl olacak? Fred o da form tuttuğu zaman ne yapacaksınız? Ya geçen hafta mesela oynayan oyuncuydu bu. Bu anlamda Fenerbahçe orada bir bocalama yaşar diye düşünüyorum. Kerem yani normalde tabii ki Kerem bir kanat oyuncusu gibi oynatmamanız lazım. Santrfor arkası dolaştırmanız lazım. Orada rotasyonundan faydalanmak lazım Kerem'in. Çok kısa boyundan ötürü sağa sola rotasyonları Fenerbahçe'ye oynadığı takımlara katkı sağlıyor. Ama kenarda kaldığında mesela bir Greenwood gibi fuleli bir oyuncu, Talisca gibi fuleli oyuncu alıp taşıyan, rakibi peşine takan bir şekli yok. Ya burada yani Osterwalde bile çok daha önde hızlı koşucu bir oyuncu. Kerem daha kısa mesafelerde çabuk seri bir oyuncu. Daha rotasyonu dönen bir oyuncu. Daha 10 numara pozisyonunda santrfor arkasına dolaştırırsın. Ama tabii oyuna sonradan girecek oyuncu da ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Sanki Kerem böyle bir pozisyona düşecek gibi. Çünkü Asensio orada müthiş bir oyuncu. Hem Muriç geldiği zaman santrfor Talisca'ya yer bulacaksınız. Kenar ne olacak? Oğuz gibi çabuk bir oyuncu kenarda duruyor. Belki Fenerbahçe bir santrfor daha alacak. Bilemiyoruz. Onun için Fenerbahçe'de bir bilinmezlik artık orada. Ama kadro artık mesela oturdu. Savunma kadrosu oturdu. Ha kalede Mert mi olur? Yani Ederson mu olur? Onu bilemiyoruz. Ya Mert'le tabii taşıyamazsınız.

0: Ama eder sonra devam eder misiniz? O da belli. Çünkü artık Mert de yaşlandı. Fenerbahçe kadrosu bayağı yaşlı bir kadro oldu yani. Bu yaşlı kadroda ne yapması lazım? Topu elde tutması lazım. Kendine kalması lazım. Yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan sürekli kendinin oynaması. Kendinin oynaması, fazla yorulmaması. Eğer topu rakibe verirseniz sıkıntı yaşarsınız. Çünkü koşturursa sizi bu tempoda işte o kenardan gelen oyunculara ihtiyaç olur. Tabii Sturm Graz Fenerbahçe'nin rakibi değil. Ama ben geçen hafta konuşmamda Orta Avrupa ülkesi takımıdır. Sert oynayan bir takımdır. Oğlum bir vesile şu anda Prag'da. 2 gün önce Prag Lyon maçına gitmiş. Onu bana anlattı geçen günü. O dedi Prag acayip bir takım dedi. Yani 1-0 geriye düştü, kendi kalelerine gol attılar, yediler, penaltı kaçırdılar ama yani tek kale oynadılar. Ya Prag'ın önde 2 tane sprinter oyuncusu var, kenar oyuncuları. Ya felaket dedi yani, bu Prag takımı çok iyi baba, dikkat etsin Fenerbahçe diye de uyarıda bulunuyor oradan. Bir canlı izledi maçı. O bakımdan Fenerbahçe'nin bu turu geçtiğini kabul edersek Prag 2-1 ile Lyon'u geçer. Lyon zaten kaleye gidememiş diye düşünüyorum. Eğer Prag olursa Fenerbahçe'nin işinin biraz zor olacağını söyleyebiliriz ama Fenerbahçe'de her geçen gün artık hem kadro oyun kültürünü geliştiriyor, hem koordinasyonunu geliştiriyor, hem hocayla oyuncuların uyumu artıyor taktiksel anlamda. Hem de tabii oyuncular güçleniyor artık.
1: Sevgili hocamla birlikteyiz. Giray Bulak hocam. Hocam Beşiktaş'a bu akşam nasıl bir oyun gerekli?
0: Ya Beşiktaş'ta fena bir takım olmadı Beşiktaş takımının, ama yani Beşiktaş şu anda mesela Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un bir parça gerisine düştü gibi Emre. Bu bakımdan yani Beşiktaş, çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Niye söyleyemeyeceğim? Yani istemiyorum puan kaybetmeyi şunu, ama en azından ülkemize puan kazandıracak sonuçlar almayı ben Beşiktaş'tan da bekliyorum tabii ki.
1: Galatasaray çok eleştiriliyor. Özellikle Dursun Özbek ve yönetim transfer yap diye. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim hocam.
0: Şimdi tabii Beşiktaş çok önemli bir kaleci aldı. İyi, önemli bir hoca transferi yaptı. Yani 5-6 tane oyuncu kattı. Fenerbahçe 2-3 tane iyi oyuncu aldı. Daha da almayı düşünüyor. Trabzonspor Salah gibi bir oyuncuyu Trabzon'a getirdi ve 7-8 tane transfer yaptı. Galatasaray'da hala bir hareket yok. Ama şunu da düşünmek lazım. Galatasaray takımı zaten bu ligin önündeki bir takımdı. Bu ligden farklı futbol oynayan bir takımdı. Ve çok kaybettiği oyuncu olmadı Galatasaray'ın, Icardi'nin dışında. Yani o bakımdan Galatasaray takımını çok fazla hani oynadığı hazırlık maçlarında eleştirebilirsiniz ama Galatasaray takımı yine iyi bir kadroya sahip, alabilir. Galatasaray'ın o şeysi var. O gücü var. Alabilecek gücü var. Aklı var. Okan Hoca da transferlerde atışlar yapabilen bir hoca. Ben Galatasaray'ın bir veya iki transfer yapacağını düşünüyorum. Çünkü geri kalmayacaktır bu transfer yarışından. Puan yarışından değil, transfer yarışından geri kalmış.
1: Giray Bulak hocamla birlikteyiz. Zamanı paylaşıyoruz saygıdeğer teknik direktörümüzle. Hocam tabii Trabzonspor'da önemli işler oluyor. Salah'ın gelişi, diğer gelişmeler hepsine baktığımızda. Ve Trabzonspor'la Fenerbahçe geçen yıl çok çekişmeli geçmişti İsmail Kartal döneminde 2 yıl önce. Ve hatta Trabzonspor maçına gelene kadar 19'da 19 yapmış. O maç 2-2 bitince büyük düşüş olmuştu. Bu sene nasıl bir lig bekliyorsunuz? Yani bu takımlar arasında müthiş bir rekabet olacak gibi gözüküyor. Katılır mısınız buna?
0: Katılıyorum kesinlikle. Yani dört takım çok güçlendi. Çok farklı takımlar olmaya başladılar.
1: Bir de tabii
0: Yani
1: sallama
0: diğer
1: konusunda da
0: takımlarla
1: değinmenizi isterim. Müthiş bir teveccüh oldu. 5.000 kişi falan karşıladı. Formalar leblebi gibi satıldı.
0: 5.000 kişi karşıladı. O burada karşıladı. 25.000 kişi Trabzon'da karşıladı. Şimdi Trabzon'da
1: Bugün de imza
0: insanlar
1: atacak
0: hem
1: bu arada. Saat 20'de bütün
0: evet.
1: stadın full olması bekleniyor.
0: Evet. 45 bin kişiyi doldurdular. 42 bin kişilik stadı 45 bin kişi
1: Ben
0: yapamıyorlar.
1: 50 dedim
0: İnan
1: ama
0: sana
1: siz benden
0: söyleyeyim.
1: daha hesaplı
0: Evet. Hani fındık ayı. İnsanlar şimdi fındık topluyorlar biliyor musun? O bakımdan belki bir kısmı inemeyebilir şehre.
1: davrandınız. Fadime teyzeye İdris abi şey der, yemişim fındığını, iniyorum aşağı.
0: Ya yumurtayı satar maça giderdik. Ya inan sana samimi söylüyorum yani. Trabzon'da futbol farklıdır. Her evde futbol konuşur. Yani sabah dükkanını açar insanlar. Yerli kanalı açarlar. Ulusal kanalı seyredilmez. Trabzonspor ne yaptı? Kapatır. Akşam evine gider. Dükkanın önünde otururlar. Müşteri gelir. Onunla Trabzonspor konuşulur. Yandaki komşuyla Trabzonspor konuşulur. Akşam ev gezmelerine gidildiğinde yine Trabzonspor konuşulur. Bak bunu çok samimi olarak söylüyorum sana. Bir şehir hayatını böyle yaşar. O coğrafya hayatını böyle yaşar. Diyelim ki Trabzon'un 1 milyon nüfusu var köyleriyle, kazalarıyla beraber. Bu 1 milyon insan bunu yaşar. Yani 3 yaşındaki çocuğu dahi, ben mesela Rusya'da yaşayan yeğenim var, oğlu Demir. Daha 2 yaşında Muhammed Salah diyor, topu atıyor, kafa vuruyor. Topu atıyor, kafa vuruyor. Ha böyle bir futbol aklı, mantığı, zekası ve çılgınlığı var Trabzon'da. Sallah Trabzonspor'u sallar. Niye? Ya 34 yaşında. Yani çok böyle sakatlanmadan futbol hayatını sürdüren bir oyuncu. Son Dünya Kupası'nda da oynadı. Çabuk seri adam, hem gol yapan hem gol attıran bir oyuncu. Yani Trabzon'da ya bir de tabii o Trabzon'da İngiltere'de gördüğü o soğukluğu, nobranlığı görmeyecek. Trabzon'da sımsıkı insanların ona sarıldığı bir memleket görecek Salah. Bir de dini açıdan kendi Müslüman, çok Müslüman toplumda yaşayacak orada. Yani Trabzon'u çok sevecek, Trabzon da Salah'ı çok sevecek. İnan bu Salah'ın bana göre performansını ikiye katlayacak. Onun için hem Trabzon Salah'ı sevecek hem Salah Trabzon'u sevecek. Bir de tabii Anıl Nunez filan sesleri duyuyoruz. Eğer o da olursa Trabzonspor farklı yere doğru gidiyor diye düşünüyorum ya.
1: Giray Bulak hocamla birlikteyiz. Hocam çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz, burayı yarım bıraktın dediğiniz bir yer?
0: Ya Emre inşallah ben Fenerbahçe'nin de tur geçmesini istiyorum. Beşiktaş'ın başarılı olmasını istiyorum. Ben bir dahaki hafta ligler başlayacak zaten. Yani ak kara görünecek o zaman. Ya bu Avrupa kupaları oynamak, hazırlık maçları oynamak, Anadolu takımlarının kesinlikle çok savunma ağırlıklı futbolu karşısında senin ne yapacağının bir göstergesi olacak. Öyle herkes çok açık oynamayacak. O bakımdan bunlara direnç gösterilebilecek mi? Buralarda çok taktikle oynanabilecek mi? Bunlar çok önemli. Bir dahaki hafta bunları göreceğiz. Hayırlı bir sezon diliyorum. Kazasız, belasız, sakatsız bir sezon diliyorum.
1: Amin diyorum ben de. Çok keyifli bir sohbetti.
0: Tamam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Saygılar hocam.
0: İyi günler canım benim. Kendine iyi bak. Sağ ol, sağ ol.
1: Süper bir isim. Giray Bulak hocam bizi onurlandırdı. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriyle. Gelen mesajlar var. Bir Elazığlı olarak Malatya sporumuza, Mehmet Ak hocamıza, Mehmet Yıldırım'dan başarılar gelmiş. Derfin Yunustane hocam geçen sene, bu sene değil, Fenerbahçe Beşiktaş, ha, bunu okumuştuk. Derfin hocam hem benim cebe atıyor hem şey atıyor, kaçmasın bu mesaj diye. Muhteşem ya. Diyorum ya, yangında ilk kurtarılacak dinleyici. Vallahi müthiş. Bütün yayınlarda var bir de Derfin abi. Vallahi ellerinden öpüyorum. Bir Malatyalı olarak Malatya Spor'u özlüyoruz demiş Eyüp Kaya. Sorumuzu da sormuştuk zaten. Bu arada çok değerli bir bilgi var. Emre abi selamlar, özellikle buradan yazıyorum. Radyodan kaybolabilir diye 80'li yıllarda Çorum'da fırtınalar estiren Sokrates lakaplı Aydın Çınar varmış. Çorum Spor'a ulaşmaya çalışıyormuş. Çünkü Çorum Spor'da büyük emekleri varmış. Ben de 75 yaşında, çok mutlu olacakmış. Sevgili damadı mı oğlu zannediyorum yazıyor. O damadı ve ben de onlara bir numarasını verdim. Orada bizim Mahmut var, Samsun muhabiri. O yardımcı olur A-Spor'un. Sokrates Aydın diye de böyle çok güzel gazetelerde bugün 75 yaşında. Zaman su gibi akıyor hocam ya. Ben işte olduk, biz 55 olduk ya. Ben eskiden 50 yaşını geçen adamlar için ooo amma yaşamış diyordum. Dön geriye bak. Fıs. Emre abi geçen Abdullah Kavukçu konuşuyordu. Paramız var dedi. Neden bir basın mensubu 25 milyon euro kredi kullandınız, borçsuzluk kağıdı için para varsa neden kullandınız diye sormadı. Sormamıştır ama mutlaka bize denk gelirse sorarız ne olduğunu, nasıl olduğunu. Bu arada değinmeden geçemeyeceğim. Şanlıurfa'da bir karı koca yaklaşık 30 yılı aşkın süre bebek olması için bekliyorlar. Tüp bebekle ikizleri oluyor ve o ikizleri kucaklıyorlar. 5 yaşında atanın huzuruna gidiyorlar. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ediyorlar ve atamızın huzurunda küçük kızlarıyla birlikte 6 yaşında ya da belki 5 yaşında çocuklarıyla beraber bu amcamıza tabii Şanlıurfa'dan geliyorlar. Bir de yokluk da var. Çünkü evlerini, arabalarını, her şeylerini bir çocuk sahibi olabilmek için satmışlar. İki kızları olmuş. Videolarını gördüm Twitter'da ve herkes onlara inanılmaz yardımcı oluyor. Özellikle işte Ankara'nın abisinden gelmiş, değişik yerlerden gelmiş, acayip destekler gelmiş. Ve bu destekleri görünce yüreğim kabardı. İnanılmaz. Çok ama çok güzel görüntülerdi bunlar. Bugün 6 Ağustos. Yani güzel görüntülerin yanında sevgili Selçuk abi, Selçuk Yula beraber program yaptık. Zamanı paylaştık. 2013 yılında onu bir 6 Ağustos günü sonsuzluğa uğurladık. 13 yıl oldu. Onu bir kez daha Selçuk abiyi saygıyla, sevgiyle anıyoruz Selçuk Yula'yı. Çok özel bir adamdı. Nazlı'ya, kıymetli kızı Nazlı Doğa'ya, değerli ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Bu arada Salda Gölü'nden de dün bahsetmiş olduğum bu mikro atıklar görüntüsü geliyor. Plastik mikro atıklar görüntüsü bolca gelmeye başladı. Antalya'dan ki göle de karışmaya başlamış artık. Ve doğamız tehdit altında, her yerden bu tip görüntüler geliyor ve gerçekten inanılmaz. Ben de bu görüntüleri gördükçe içim acıyor. Çevre Bakanlığı bu konuda mutlaka ama mutlaka destek olacaktır diye düşünüyorum. Veda vakti. Ben gidiyorum ama yarın burada olacağım Allah nasip ederse. Yine konuşuruz, yine tartışırız, yine doğruyu bulmaya çalışırız. İşte bu doğruyu bulma gayretimizde bize öncülük eden, yol gösteren kıymetli konuklarıma ve bu beraberliğimizde bizlere destek olan siz saygıdeğer dinleyenlerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz. Mesaj, telefon, destek muhteşemsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Seviyorum sizi. Hoşça kalın. Tarkan Vari veda ettim size. Tarkan. Hani şu şarkıcı Tarkan var ya. Geliyorum diyor ya. Yarın saat 7'de beraberiz. Hoşça kalın.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
7: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
8: Fenerbahçe hücum hattı için uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev alabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Greenwood 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. Jamaika kökenli olan İngiliz oyuncu futbola Manchester United altyapısında başladı ve kısa sürede kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi. United altyapısında gol rakamlarıyla öne çıkan Greenwood U18 seviyesinde 34 maçta 34 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik onu kısa sürede A takıma taşımıştı. Mart 2019'da henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında sahaya çıkan Greenwood asıl çıkışını 2019-2020 sezonunda yaptı. O sezon tüm kulvarlarda 17 gole ulaşarak George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney gibi isimlerin genç yaşta yakaladığı gol seviyesine ortak oldu. Manchester United formasıyla toplam 129 maça çıkan Greenwood 35 gol 12 asistlik katkı verdi. Fakat kariyerinin bu bölümü sağ dışında yaşadığı hukuki süreç nedeniyle kesintiye uğradı. Ocak 2022'de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak kaldı. Şubat 2023'te hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardındansa kariyerini yeniden inşa edeceği yeni bir döneme geçti. Bu dönemin ilk durağı Getafe oldu. 2023-24 sezonunda İspanyol ekibine kiralanan Greenwood uzun maç eksikliğine rağmen La Liga temposuna uyum sağladı. Tüm kulvarlarda 36 maçta 10 gol 6 asistlik katkı verdi ve yeniden Avrupa piyasasında konuşulmaya başladı. Kiralık sürecin ardından Manchester United'a dönen Greenwood 2024 yazında Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde ilk sezonda sağ kanatta oynamasına rağmen Lig 1'de 21 gole ulaştı ve Ousmane Dembele ile gol sayısında zirveyi paylaştı. Bu performansı ikinci sezonunda devam etti. 2025-26 Lig 1 sezonunda 32 maçta 16 gol 7 asistlik katkı veren Greenwood Marsilya hücumunda skor yükünü taşımayı sürdürdü. Fenerbahçe'nin bu transferde ilgisini arttıran noktada tam olarak burasıydı. Sarı lacivertler Greenwood'da sadece bir kanat oyuncusu değil, hücumun farklı bölgelerinde skor üretebilen iki ayaklı bir bitirici profil gördü. Greenwood'un oyununda en dikkat çeken özellik iki ayağını da üst düzey kullanabilmesi. Topu sağına ya da soluna çektiğinde şut kalitesi çok fazla değişmiyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yönü kapatarak durdurmakta zorlanıyor. Ceza sahası çevresinde hızlı karar verebilmesi de onu değerli kılıyor. Fazla hazırlık yapmadan dar açıdan ve beklenmedik anda kaleyi yoklayabiliyor. Bu da özellikle kapanan savunmalara karşı Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Ama bu profilin eksiklikleri de gayet ortada. Greenwood'dan yüksek savunma katkısı, sürekli pres devamlılığı ya da hava toplarında belirgin üstünlük beklemek doğru olmaz. Fiziksel temasın arttığı maçlarda oyundan düşmesi de dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Fenerbahçe açısından bakıldığında Greenwood'un vereceği şey açık ve net. Gol tehdidi, iki ayaklı bitiricilik ve hücumda bireysel kalite. Ancak saha dışı geçmişi ve savunma tarafındaki soru işaretleri bu transferi yönetilmesi gereken büyük bir hamle haline getiriyor. Mason Greenwood, Manchester United altyapısından çıkan, Getafe'de yeniden sahneye dönen, Marsilya'da gol rakamlarıyla Avrupa vitrinine çıkan ve şimdi Fenerbahçe'nin hücum hattına katılan özel ama tartışmalı bir yıldız oyuncu. Peki sizce Greenwood Fenerbahçe'de nasıl bir performans sergileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
7: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
9: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
10: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
11: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Günlerden Perşembe ve İrfan 25 ile birlikte Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda mikrofon başındayız. İrfan'ım hoş geldin.
12: Hoş bulduk.
11: Güzel bir gün, mutlu bir sabah.
12: Evet, sesim biraz
11: o sabah bu sabah. O ay bu ay, o hafta bu hafta, o sene bu sene, oraya kadar gider mi acaba böyle devam eder?
12: ama şöyle söyleyeyim, o sene bu sene olacak inşallah.
11: Yani. İnşallah yani uzun zamandır başlangıç hep böyle
12: Aziz Başkan da buna çok inanıyor ve hatta şampiyonlar yine çok fazla önem veriyor. Bunu geçen yayında da dile getirmiştik zaten, söylemiştik. Yani bu rakipleri geçeceğine net bir şekilde inanıyor. Hatta şöyle bir bilgi vereyim. İlk rakipler belli olduğu zaman, eşleşmeler daha belli olduğu zaman Sayın Aziz'im şunu ifade ediyordu. Hatta kendi gönlünden geçen eşleşmenin Lyon eşleşmesi, Lyon Sparta Prag eşleşmesinin olduğunu dile getirdi. Hatta ben Bodo Glimt ben Lyon'un daha tehlikeli olduğunu söylediğinde Bodo Glimt'in daha tehlikeli olduğunu, Lyon ve Sparta Prag
11: eşleşmesi.
12: Evet. Lyon Sparta Prag eşleşmesinin kendileri için daha iyi olacağını, Fenerbahçe'nin daha iyi olacağını ve bu turu geçebileceklerini belirtmişti. Tam gönlüne göre bir tur geldi. Belki Fenerbahçe için lig aşamasında en rahat lig aşamasına kalabileceği bir süreç var Fenerbahçe'de. Şimdi Sturm Graz zor bir rakipti. Dün çok iyi bir futbol oynadı. Özellikle ilk 60 dakika tamamen oyun üstündü Fenerbahçe.
11: Bunu zaten konuşalım, artılarıyla, eksileriyle, acılarıyla, tatlılarıyla. Çünkü bir Osterwolde üzüntüsü ve depremi diye çok örnek vermek istemiyorum. Öyle manşetler atılmış gazetelere ama
12: deprem diye
11: Osterwolde üzüntüsü 3-4 haftalık bir sakatlık süreci olduğu, bir ara koşarken böyle durursa elini tuttuğu yerden anlayabiliyorsun artık. Biz de MR çekiyoruz ya tribünden. Aşil mi attı diye korktum ben koşarken bir anda. Ama hemen baldırı tutunca arka taraftan dedim yani 3-4 haftası var ki yanılmamışım.
12: Şöyle söyleyeyim. Tabii bunu Sayın Cihan Kamer maçtan sonra açıklama yaptı. 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak gibi gözüküyor dedi. Hı hı. Ama bugün bir MR çekimi olacak. MR çekimi sonrası burada yırtığın...
11: Bu hikaye de çıkabilir mi diyorsun?
12: Yırtığın boyutu belli olacak. İlk etapta en kötü ihtimal Sayın Cihan Kamer'in dediği gibi 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ama tabii oyuncunun tam o tedaviye vereceği reaksiyon, ondan sonra sahaya dönüş sürecini daha da kısaltabilir. Biliyorsun Osterwolde'ye daha önceki şeyde Galatasaray bir sakatlık yaşamıştık. Yetişmeyecek, sezonu kapattı denilmişti. Galatasaray maçında oynamıştı biliyorsun İsmail Kartal'ın sezonda. Çapraz bağı kopmuştu. Yine erken dönmüştü diğer futbolculardan bağlı olarak. Dolayısıyla Osterwolde'nin bu MR sonucu çıkacak, işte kaç hafta sahalardan uzak kalacağı sonucuna göre, ama biraz daha erken dönebilir, ama minimum 3 hafta sahalardan uzak kalmasını bekliyoruz.
11: Kadıköy'de tribünlerde o heyecan, bir de sahaya yansıyan futbolla birlikte çok coşkulu olduğu gözleniyor. 17 yıllık bir hasret var Şampiyonlar Ligi geneline bakıldığında. Oyunculara da yansımış durumda. Bu sene sanki İsmail Hoca değil de Ben bu işin mimarlarından bir tanesinin kayıt olduğunu düşünüyorum. Yani burada İsmail Hoca'yı düşürmek ya da geri plana çekmek diye bir amacım yok. Hocanın da isteğini gördüm. Uzun zaman sonra kenarda sürekli bravolar yaptı, onu yaptı, bunu yaptı ama oyuncuyla diyalog, yabancı oyuncuların motivasyon anlamında kayıtın rolünün çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu benim görüşüm.
12: Ya tabii mutlaka, yani sonuçta yardımcı antrenör olarak Sayın Aziz Yıldırım tarafından İsmail Kartal'ın teknik eğitimine dahil edilen bir isim kayıt. Sayın Aziz Yıldırım kendisine çok fazla güveniyor. Ama tabii bu süreçte İsmail Kartal'ın rolünü de göz ardı etmemek lazım. Takımın bu noktaya gelmesinde de önemli bir rol üstleniyor. Bence tabii yardımcıyla zaten o nedenle yardımcı oyuncularla yabancı oyuncularla İsmail Hoca arasındaki o köprü görevi üstlensin diye zaten göreve getirildi. Tecrübeli bir teknik adam ve İsmail Kartal'la da şu anda çok iyi bir uyum yakaladı. İsmail Hoca da zaten Fenerbahçe geldiğinden beri hep iyi futbol oynatmıştı süreç baktığınız zaman. Hı hı. Yani hatta hatırlarsan Sayın Ali Koç döneminde sadece daha göreve gelir gelmez yeni sezonda başka bir teknik adamda çalışacağı belirtilmesine rağmen o sezon Fenerbahçe'yi aldı. Belki daha erken getirirse daha üst sıralardan ikinci bitirmişti yanılmıyorsam, ikinci ya da üçüncü. Ve o süreçte çok iyi de futbol oynatmıştı. Ardından Jesus sonrası dönemi geldi. Orada da gerçekten iyi futbol oynatmıştı.

0: de aslında Fenerbahçe'de her şeyin yolunda gittiğini gösteren bir futbol anlayışı vardı sahada. Daha farklı bir skorla da bitebilirdi. Girdiği pozisyonları Fenerbahçe'nin birkaç tane pozisyonu var, değerlendiremedi. Ama diğer taraftan Sturm Graz'ın işte Hers karşısında İskoç ekibi karşısında 4-0, 2-0'lık net skorlarla geçmişti.
1: Bu arada Hers gelecek diye herkesi Galyan'a getirip de ondan sonra Sturm Graz'ın gelmesine ne diyorsun? Böyle yorumcularımız vardı ya.
0: Evet evet.
1: Abi aslında şöyle Hers daha tehlikeli falan diye böyle yorumlar yapıldı.
0: Aynısını diyor.
1: Biri yapınca herkes Hers'i övmeye başladı. Öyle değil, böyle değil. Ha. Çok yabana atılmaması gereken, çantada keklik olmaması gereken.
0: Ya bir şey söyleyeceğim Doğan. Kurala çekildiği zaman şöyle bir tweet attım ben. Dedim ki hala da duruyor. Lyon Sparta Praha eşleşmesinde Fenerbahçe için bence dedim daha iyi bir kura dedim. Yani en azından Bodo Glimt'e göre dedim. Ve dedim Lyon'da eksikler var. Turu da Sparta Praha geçerse dedim şaşırmamak lazım dedim. Hani herkes Lyon bekliyor ama Sparta Praha. Altına yazılan yorumlar ne diyeyim? Sen futboldan anlamıyorsun falan tabii. diye. Yani işte göreceğiz.
1: Bunu yazan da
0: yani,
1: ulema olması
0: tabii,
1: lazım.
0: Tabii tabii sen futboldan anlamıyorsun falan. Şimdi bak ne oldu? Sparta Praha ilk maçtı mesela 2-1. Tamam Lyon yine turu geçebilir.
1: Bir de geriden geldi.
0: Evet geriden geldi. Lyon yine turu geçebilir. Ama işte diyorsun ki Bodo Glimt daha tehlikeli. Bodo Glimt'in niye daha Fenerbahçe için? Hem Norveç Ligi ekibi lige daha erken başlamışlar. 16 maç oynamışlar. Geçen sonu Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptığı belli. İşte sadece bir oyuncusunu kaybetmiş. Şimdi böyle diyorsun. Adam diyor ki altına yazmış futboldan anlamıyorsun sen falan. Şimdi Sparta Praha mesela herkes ilk tercih ne diyordu? Lyon gelecek. Belki Sparta Praha gelecek Fenerbahçe'ye. Hatta ama şunu da söyleyeyim. Sayın İsmail Kartal'ın bahsettiği gibi daha henüz turu geçmiş değiliz. 2-0'lık bir çok ama çok önemli bir avantaj var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin kaliteli ayakları var ve turu geçeceklerine de inanıyorum. Dün mesela özellikle Fenerbahçe'nin Şikrinyar, Ake, onların önünde Kante, Gendouzi, yani o omurga, yani o dört belki de Fenerbahçe'nin uzun yıllardır aradığı bir şeydi orası. Yani önünde arkası.
1: Kadro üzerinden geleceğim sana önünde. Soracağım zaten. Bu maç 2-0'la sonuçlandı. Güzel bir skor. Birden daha iyidir iki. Boş ver bakma ama 4 de olabilirdi, 5 de olabilirdi. Çok net gol pozisyonları hunharca harcandı Kadıköy'de yine. Bunun faturasını veya sıkıntısını diyelim, faturasını hemen sonuca gider de sıkıntısını yaşamamak dileğiyle bir dahaki mücadeleye gidiyor ama darısı başımıza diyerek bugün Beşiktaş'a.
0: Umarım inşallah. Aslında, inşallah yani bizim bütün takımlarımızın gidebildikleri noktaya kadar gitmesi lazım. Ben Beşiktaş'ın önünün açık olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın Midland'dan sonraki rakibi daha kolay aslında. Baksanıza bak, rakip daha da kolaylaşıyor giderek. İlk de en zorunu çekti. Ama sonrasında daha kolay bir rakiple karşılaşacak nispeten.
1: İnşallah. Beşiktaş da öyle. Bölüm canavarını, daha doğrusu oyunda bölüm sonu canavarını yenerek başladı neredeyse.
0: Evet evet oluyor.
1: Zordu. Ondan sonraki daha kolay rakiplerle karşı karşıya gelecek. Ama tabii rakibi küçümsemek olmaz sporda. Kadro üzerinden gidersek Ahmet Konanç'ın geçen salı günü şöyle bir iddiası oldu. Başkanın talebi üzerine artık bir dünya yıldızıyla Ederson'la başlanması gerektiğini söylediğini iddia etti. Kalede Ederson olacak diye ben bir duyum aldım dedi Ahmet. Biz de tabii hani mantık olarak düşününce Mert'e olan güven, inanç ayrı bir konu ama dün yine Mert'i görünce ne hissettin? Biliyor muydun ya da?
0: Şöyle söyleyeyim, ben basın toplantısına bir soru sordum hocaya. Mert Günok dedim çok iyi performans sergiledi. Sturm Graz maçında Kornik Zabze maçında yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe turu getirdi. Sizin için zor bir tercih olacak. Ama dedim kimi tercih edeceksiniz? Ederson mu?
1: Mert Günok mu?
0: Hoca orada tam Mert Günok demedi. O zaman zaten aslında bazı bilgilere sahiptim. Yani Mert Günok'u oynatma ihtimalinin yüksek olduğunu biliyordum.
1: Sen muhtemel 11'ine Mert'i koydun zaten.
0: Yani Mert'i şey yaptım. Yanında işte Ederson falan. Ama şöyle söyleyeyim. Mert'in oynama ihtimalinin yüksek olduğunu yani hemen hemen biliyordum.
1: Çünkü Ederson'un orada bundan bir rahatsızlığı var mı sence?
0: Ben zannetmiyorum. Yani Mert şöyle söyleyeyim. Şimdi
1: mesela Mert'in bir anda kaleden alınması Tarık'a yapılan bir şey olacak gibi mi hissettin?
0: Ya şöyle söyleyeyim, ben şimdi bir maç yani 4-5 gün önceki maçta 6-7 tane net kurtarış yapmış Fenerbahçe'yi turu getiren bir kaleciyi hemen oyundan işte almak veya hemen Ederson'u görevlendirmek o biraz oyuncuyu belki performans olarak da düşürdü. Ama bu oyunculara mesela sezon boyunca ihtiyaç var. Bunu ne zaman nerede yaşamıştık hatırlasana. Tarık şampiyon UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde çok iyi performans göstermişti. Fenerbahçe'nin o maçtaki turu işte o maçtaki galibiyetinde çok önemli rol oynamıştı. Ama hemen ertesinde Tedesco Ederson'a görev vermişti. Gelir gelmez Ederson'a. Ederson sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen Ederson o maçta Fenerbahçe puan
1: kaybetti. Neredeyse 3 hafta yok falan denildiğinde o hafta Antalya mı?
0: Antalya'da yalanı. Ve Ederson o maçta Ederson hatalı bir gol yemişti ve Fenerbahçe puan kaybetmişti. Yani süreç şimdi oyuncu çok iyiyse ismine bakmadan bence hoca burada çok...
1: Bu arada ismine değil de kalede de çok yaşa bakılmaz ama yani Mert de biliyor aslında burada birinci kaleci olmadığını diye ama
0: şöyle çok
1: düşünmek de lazım.
0: Tabii Mert'e mesela ilerleyen süreçte mutlaka şey verir. Belki playoff sürecinde playoff maçında belki Ederson'u göreceğiz kalede. Ama şu anda çok formda başlamış bir Mert'ten bahsediyoruz. Belki deplasmanda rövanş mücadelesinde Ederson kalede olacak.
1: Bu arada dün Mert'e de çok fazla iş düşmedi zaten.
0: Bir tane şut var kaleye.
1: Yani bunun da sebebi bir kaleciyi konuşmuyorsan demek ki orta saha ve defans hattının ne kadar iyi olduğunu, forvet hattının hücumun ne kadar daha doğrusu savunma için kıymetli olduğunu burada görebildik. Yani dün Şikrinyar'ın performansı Ake gelince biraz rol çalmak gibi oldu ama Şikrinyar da dün ben buradayım kimse kusura bakmasın dedi ya.
0: Ama işte biraz da Şikrinyar'ın performansını da belki biraz daha artıran, daha güvenli oynamasını sağlayanlardan bir tanesi de Akeyt.
1: Ya tabii ki birbirini yani tamamlayacaktır da.
0: Birbirini de tamamladılar artık. Yani belki Şikrinyar yanındaki oyuncunun da bazı zaaflarını kapatmak için çok fazla şey oluyordu. Şimdi Ake olduğu için orada, Ake'nin bir pozisyonu var dikkat ettin mi? Normalde başka bir defans oyuncusu olsa top kaleye doğru koşardı. Yani oyuncuyu blok etti mesela. Soldan
1: çok içeri, iyi oynuyor.
0: Soldan içeriye doğru çevirdi. Peki kaleye doğru gitse adam şey yapacak. Topun oraya çevireceğini bilmiyor. Oyuncuyu blok etti. Oyuncu hareket edemedi. Ve savunma uzaklaştırdı topu. Yani başka bir defans oyuncusu kaleye doğru giderdi aslında. Yani ben hani Aker'in de Şikrinyar'la bence belki Fenerbahçe'nin uzun yıllardır aradığı stoper tandemi. Umarım bu şekilde devam eder. Bir de onların önünde Gendouzi Kante var. Yani Fenerbahçe rakibi kaleye yaklaştırmıyor. Şimdi düşün Kante, ben oradan yine Kante sorusunu da basın toplantısına sordum da çünkü bekliyordum ben Kante'nin UEFA listesine dahil edeceğini. Tamam şeyden döndü, izinden döndü oyuncu ama diğer taraftan şimdi Fransa milli takımıyla dünya şampiyonasına gitti. Orada sürekli antrenman yaptığını yaz boyunca antrenman olarak gitti. Yani fiziksel olarak hazırdı. Tatil dönüşü zaten Kante çok profesyonel bir oyuncu. Yani böyle tatilde de gittiğinde de böyle çok şey değil yani özel hayatına çok dikkat eden bir isim. Orada da çalışmalarını sürdü ve antrenmana geldiğinde antrenmanlarda da çok iyi performans ortaya koyduğunu biliyorduk. Hoca dedi ki iyi hazır listeye dahil edeceğiz dedi ve Kante'yi aslında biz 11'de oynama ihtimali oldukça yüksek olduğunu söylüyorduk. Hatta bizim bir arkadaşlarla konuşurken bak Kante liste eklenmiş 11'e mutlaka muhtemel 11'e yaz diye Anadolu Ajansı'ndan Süha'ya söylemiştik basın toplantısı sırasında. Kante de dün bence yani hangi futbolcu hiçbir futbolcu kötü oynamadı Fenerbahçe'de. Hepsi çok iyi performans ortaya koydu. Ama Kante'ye ayrı bir parantez açmak lazım. Hemen hemen her yerdeydi. Yani bütün o atakları bozan rakiplerin hızlı hücumlarını da engelleyen Gendouzi Kante ikilisiydi. Şimdi önün arkada Ake, Şikrinyar, onun önündeki Kante, Gendouzi ikilisi. Bence o omurga gerçekten Fenerbahçe'nin rakiplerini kaleye yaklaştırmamada önemli rol oynuyor.
1: Kesinlikle öyle. Biraz da rakip açık top oynarsa tadından yenmeyecek gibi gözüküyor. Kapalı savunmalara karşı o kilit nasıl açılacak? Benim merak ettiğim konu bu.
0: Ama dün kapalı
1: güzel bir hava yakalanmış.
0: Dün kapalı savunma yaptı. %80'e %20 topla oynama şeyi vardı.
1: Yani ben dünkü maçtan dolayı söylemiyorum. Ya bu kadro özelinde söylüyorum. Açık toplarda. Yani o zaman ne olacak biliyor musun? Şöyle bir şey olacak. Eleme maçlarında sen bunları göreceksin. Yani bu bir tur gibi gözükmemeli.
0: Evet.
1: Bunun bir ön eleme maçı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ne zamanki gruplara kalındığında orada alınacak galibiyetler bir tur daha bir tur daha öyle gidiyormuş gibi hissettirmek lazım. Ama kurulan kadroda taşlar yerini oturdukça biraz dün Kerem'in bile biraz kıpırdanmış olması, ardından Greenwood'un sahneye çıkması, ilk 11'de başlayıp işte ondan beklenen füzenin havalanmış olması falan, bunlar keyif verici. Talisca Muriç'in yokluğunu aratmıyor gibi gözüküyor ama Muriç sizde olmayacak gibi hissediliyor. O da belli. Çünkü biliniyor. Olmasa dedim ki hani şu an kimse Şerif'i aramıyor. Ama Muriç'i arayan var. Ya yani bir de Muriç olsa diye aslında düşünen var.
0: Bir de şöyle söyleyeyim şimdi. Hani Talisca bir ara gidecek futbolcular arasında söyleniyordu ya. Yani çıktı forvet yokluğunda 3 maçta 3 gol attı.
1: Vedat geldi, Greenwood geldi. Talisca'ya ne ihtiyaç var'a döndü.
0: 3 maçta
1: Asensio da varken.
0: Ama Talisca'nın attığı gole bakıyorsun. Ceza sahasında bir tek o var o pozisyonda.
1: 1-9 numara golü.
0: Bak bir tek o var ceza sahasında. Dönüyor, topu alıyor ve yerden nefis sert vuruyor. Yani şimdi böyle bir oyuncu var. O da aslında diyorsun yani mesela kapalı savunmaları kim açacak? Şimdi Fenerbahçe kapalı savunmalar açacak oyuncu çok fazla var. Hani Greenwood var mesela. Hı-hı. Greenwood'un herkes çektiği şutu konuşuyor ama maç içerisinde o kadar sola o kadar şey ataklar yaptı ki aslında şutun biraz baskısını kıran pasları verdi birçok şeyde pozisyonda.
1: Futboldan anlıyorsun sanki biraz.
0: Arada bir işte.
1: Arada işte öyle yorumlar yapıyorsun.
0: Bugün Fenerbahçe iyi
1: oynuyor. Topsuz alanlardaki hareketleri takip etmenden anladım biraz.
0: Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe iyi oynayınca ben de kendime geldim. Değil mi? Bak yüzümde bir şey var. Normalde
1: sosyal medyaya yaptığı bir yorumdan sonra altına da İrfan sen futboldan ne anlarsın ki diye yapılan yorumlara biz bir gönderme yaptık da o yüzden söylüyorum. Ya bunlar futbol aslında herkesin anlayabileceği bir oyun. Çok basit bir oyun arkadaşlar. Burada
0: abi,
1: havuz problemi gibi değil
0: abi, yani. Abi ya mühendis değiliz ki kardeşim. Ya yani yeniden bir icat falan yapmıyoruz.
1: Ya çok net görünen köy dediğimiz köy. Konu yani.
0: Ha şu var şimdi şu önemli. Şimdi sahada izlemekle televizyonda izlemek arasında çok dağlar büyük. Kadar fark var. Ya bunu her zaman dile getiriyor. Çünkü sahayı tamamen görüyorsun. Sen öbür tarafta sadece kameranın gördüğü açıyı görüyorsun. Yani oyuncunun topsuz koşuda nereye koşuyor... İşte bir pas atışı falan bunlar çok önemli. Yani oyunun duruşu, işte oyunu daraltmaları falan bunlar önemli şeyler. Greenwood'da yani o paslar falan çok iyiydi ya. Kerem'e falan.
1: Abi diye... adam soluna da alsa vuruyor, sağa da çekse vurabiliyor. Abi şu anda, yani şu anda tam %100 iki ayağını kullanıyor olması.
0: %100 hazır değil ama %100 hazır olmadığı
1: zaten
0: halde.
1: Zaten takımın geneline baktığında %100 hazır değil de.
0: Bence
1: yani
0: abi,
1: %75'lerde bir oran
0: bir şey
1: verebilirim.
0: Gendüzi, Kante, Şiklin, Yarak'a bunlar %100 hazır. Yani o açıdan söyleyeyim 4 tane oyuncu %100 hazır yani.
1: Yani onlar %100 hazır değilse zaten bundan sonra ne yapacaklar merak ediyorum
0: yani,
1: tabii.
0: Tabii yani Şiklin Yar yani maşallah nazar değmesin değil mi? Yani adam,
1: peki o zaman bir de biraz daha böyle Suudi, vazgeçilmezlere
0: Suudi
1: gelelim.
0: Suudi Arabistan'dan 40 şey teklif gelmiş diyorlar. Yani Suudi Arabistan basını yazdı bunu, Türk basını yazmadı. Zaten ama biliyorsunuz satışı yasak oyuncular arasında.
1: Öyle.
0: Tabii Can Bartu eserini asmışlardı fotoğrafı satışı yasak oyuncular diye.
1: Ben mesela Osterwolde'nin ayrılacağını düşünüyordum. Gelen teklifler İngiltere'ye gidebilir ihtimalleri çok fazla konuşuldu. Hele hele limitlerin aşılması anlamında gidebilecek iki oyuncudan bir tanesi. Ben çok sıcak ve yakınlık derecesiyle Fred'i çok şanslı görmüyordum. Yani gönderilme konusunda İsmail Hoca vazgeçmez diye düşünüyordum ama şu performansla tribünlerden de sosyal medyadan da bu Fred'in bu takımda olmaması gerektiğini düşünen çok fazla insan var.
0: Şöyle söyleyeyim. Dün herkes Fred oynayacak diye bekliyordu değil mi?
1: Evet.
0: Ama Kante geldi. Kante geldikten sonra da zaten Fenerbahçe'nin orta saha üçlüsü aslında belli.
1: Hatta belki Kante, Fred bile olmasa İsmail oynayabilir falan tabii, gibi
0: tabii,
1: düşünüldü.
0: Tabii yani. Kante, Gendüzi, Asensio, ideal orta saha üçlüsü Fenerbahçe'nin. Orayı rotasyonla Yelli, İsmail Yüksek, Bartu olur. Hı hı. Mert de işte onun cezası da indirildi. Kasım ayından itibaren de Mert de. Mert Hakan
1: Yandaş
0: da ona dahil olur.
1: Ben ama Mert Hakan Fred, Yandaş'ın ama belki bir Ziraat Kupası'nda falan
0: tabii.
1: Bir ihtimal diyelim. Bu kadroya giremez.
0: Yok kadroya giremez yani şöyle söyleyeyim. Ziraat Kupası bir 10 dakika belki 5 dakika işte.
1: Ama orada bir alternatif yani, oyuncu.
0: Alternatif oyuncu olarak değerlendirebilirsin. Ama diğer taraftan Fred'in büyük ihtimalle yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla yolların ayrılmasını bekliyorum. Her ne kadar teknik direktör İsmail Kartal onun takımda kalacağını ifade etmesine rağmen, takımda kalması istemesine rağmen, dünkü oyundan sonra aslında baktığımızda, çünkü Asensio oyundan çıktı, Fred geride, Fenerbahçe durdu biraz.
1: Evet. Yani Asensio da tam hazır mı sence?
0: Vallahi Asensio hazır olmasa da oynaması gereken oyuncu yani. Ben yani o oyuncu oynadıkça hazır olur. Tamam yani o oyuncuyu oynatacaksın abi. Yani oyuncu forma giydikçe her maç üzerine koyarak devam eder. Yok hazır değil, ben bu maçta %100 hazır olana kadar oynatmayacağım demek bence yanlış.
1: Uzun zamandır futbolcuların üzerinde bir karabasan gibi duran Kadıköy baskısının dün olmadığını hissettin mi tribünde?
0: Tribün de artık kendine geliyor yavaş yavaş. Yani burada da yöneticileri, tribünden sorumlu yöneticileri tebrik etmek lazım. Onlar çok şey oluyor.
1: Organize olmuşlar.
0: Organize oluyorlar.
1: Dün var mıydı yine kulaklıklar, mikrofonlar?
0: Tabii şeyler falan vardı. Yani ama zaten bunu yapması lazım. Fenerbahçe çok fazla grup var. Çok fazla tribün grubu var. Ama bunun ilk önce şeyini Cambartu tesislerindeki antrenman öncesi gördük. 1500'e yakın taraftar geldi oraya. Sadece tribün grupları önce
1: bu takımın size ihtiyacı var deyip Aziz Başkan'a
0: Sayın
1: konuştu.
0: Sayın Aziz Yıldırım ne dedi? Geldi bütün orada tribün liderlerine. Tek tek futbolcuları çağırın dedi. Bak size dediler, bu takımın ihtiyacı var. Hepsine destek verin dedi. Tek tek çağırın dedi. Ya bu önemli. Sayın Aziz Yıldırım da tribünlerin bu noktada birleştirici bir rol oynuyor ve tüm herkesin bu süreç içerisinde, bir sene içerisinde bu şampiyonluk yolunda birlik beraberlik içerisinde hareket etmesinin önemini vurguluyor Sayın Aziz Yıldırım.
1: Birkaç tane mesajla devam etmek istiyorum. İrfan abi, dün Asensio sürekli kendini sola doğru atıyordu. Acaba hocanın bir isteği mi yoksa oyuncunun kendi tercihi mi diye.
0: Hocanın isteği. Yani hoca biraz daha oyun her şeyine mesela Kerem Aktürkoğlu da çok fazla orta sahaya geldi. Orta sahaya yardım etti. Kerem Aktürkoğlu'nun belki de savunma anlamında ilk defa bu kadar tak savunmaya yardım ettiğini gördük. Birkaç pozisyonda engelledi. Mesela hoca ona ikinci yarıda
1: çok güzel top çaldı.
0: Evet, ikinci
1: geriye
0: yarıda
1: dönüp.
0: İkinci yarıda kendisinden özellikle devre arasında bir kendisiyle bir konuşma yaparak işte top kayıplarının ardına savunmaya gelerek, orta sahaya gelerek takıma yardımcı olmasını istedi. Ve Kerem de bunu yaptı. Asensio için de biraz daha sola kayarak bunu istediğini net bir şekilde biliyoruz. Aslında hoca çok iyi analiz etmiş rakibini. Onu söyleyeyim, tebrik etmek lazım. Ve iyi çalışmış. Düşün, şutun Graz'ın sadece bir şutu var. Ya bir tane şutu var. Pozisyon çok hızlı hücuma çıkan, kaptığı toplarla ileride baskılarıyla kaptığı toplarla hızlı hücuma çıkan bir rakipten bahsediyoruz. Duran toplarda etkili bir rakipten bahsediyoruz. Ne duran topta pozisyon verdi, ne de hızlı hücumlarda pozisyon verdi.
1: Ya Graz aslında Fenerbahçe'nin çok tecrübeli ve kaliteli isimlerinin yanında biraz böyle bir proje takımı gibi duruyor zaten.
0: Yani 23
1: biraz genele bakıldığında
0: yaş ortalaması 23. 23,5.
1: Zaten Red Bull Salzburg'un biliyorsun lokomotifliğinde devam eden Avusturya Ligi'nde onların Danimarka, Norveç futbolunu biraz oralara kaydırma amacıyla orada bir harmanlama, aşure gibi, anladın mı? Her şey var içinde Graz'ın. Ve onunla beraber Sturm Graz'ın tüm kadrosunda 25 yaş üstü sadece 5 tane oyuncu var.
0: Hı, o yaş ortalaması 23,5.
1: Sahaya çıkan ilk 11'in yaş ortalaması 23.
0: Ha, 23,5 diyebilirim.
1: Ve bir ara çizgide Kante'ye ikili baskı gördüm. Hani Hold ve Winhalt diye bir oyuncu vardı.
0: Ha,
1: baskıyı Hold yapan iki oyuncunun yaşları toplamda Kante ile eşit.
0: 17-17-34.
1: Evet, anladın mı yani? Bunu yazan kim biliyor musun?
0: İki.
1: Köşeden okuyorum şimdi, Uğur Meleke.
0: Evet.
1: Diyor ki dün sahadaki Graz'ın dinamik gençleri değil Fenerbahçe'nin tecrübesi kazandı.
0: Ya Fenerbahçe şunu söyleyeyim. Belki de son dönemde ki en iyi kadrolarından bir tanesini kurdu Fenerbahçe. Şu anda Fenerbahçe'nin kadrosu Şampiyonlar Ligi kadrosu. Yani bakar tek tek saydığın zaman yıldızlarla dolu bir kadro var.
1: Dur, senin daha santrofurun yok.
0: Olacak.
1: Bunu zaten Cihan Kamer de söyledi.
0: Olacak.
1: Ve playofflara yetişecek dedi.
0: Olacak, evet.
1: Şimdi playofflara yetişecek derken forvet transferi playoff'a yetişecek dediğinde uçak gitti boş mu döndü?
0: Uçak gitti boş döndü. Evet, uçak gitti ama şöyle söyleyeyim zaten.
1: Ama öyle veya böyle Pavlidis'le ya da ne bileyim bak ben
0: bak,
1: şöyle söyleyeceğim.
0: Uçak gitti boş döndü ya, şöyle ekleme yapayım. Greenwood'da da uçak gitti. Cihan Kamer yine özel uçakla gitti. Greenwood'da olmaz. Tarifeli uçakla geri geldi ya. Yani Fenerbahçe'de yeni transferlerde Sayın Erzincan'ım şuna çok dikkat ediyor. Diyor ki özel uçak mı? Tamam. Futbolcu kendi cebinden ödüyorsa özel uçakla gelsin. Ama kendi cebinden ödemiyorsa biz uçak hani...
1: Bunu kim söyledi?
0: Sayın Aziz Yıldırım.
1: Bir önceki yönetimi biraz daha önce...

0: önceki yönetimi.
1: Abi onu bilmiyorum. Gönderme, hani gönderme falan değil. O onun kendi şeyi. Yani şöyle söyleyeyim. VIP biz oyuncu ve ailesi uçakta VIP olarak onu gelir. Hani business'te uçurur.

0: oynayacak, Asensio oynayacak diyebiliyorsun.
1: Tabii bu şey var yani, yani dijital medya gelirlerinin, kulüplerin kendi yayın platformlarının önem kazanmasını da sağlayacak yani. Yani içerik üretim süreçleri. Şimdi oyuncunun, oyuncu, bazı oyuncular var ya, ben konuşmam falan, içerik üretmek istiyorsun. Hı hı. Yani şimdi nedir? FB TV mesela canlandırmak istiyor. Niye canlandırmak istiyor? Kendi kendine belki dönebilen veya tekrar Fenerbahçe Kongresi'nin açtığında orada izlenebilecek bir program serisinin olmasını istiyor. Yani orada da ne var? İşte futbolcuların hayatları, futbolcuların konuşmaları. Yani şimdi bazı futbolcular var ya, ben konuşmam, işte ben yapmam, ama bunu sözleşmenin maddesine ekliyorlar. Yani bu da önemli bir şey. Yani aynısını senin az önce belirttiğin gibi. Yani kirayı ben vermem. Özel uçak için bilet vermem. Hı hı. Veya ondan sonra
0: eğitim masraflarıydı, bilmem nesiydi, karısının bilmem nesi falan. Özel şoförler, arabalar falan.
1: Onlar yok artık yani. Sayın Aziz Yıldırım buna çok dikkat ediyor ve şunu da söyleyeyim, yani harcamalar konusunda da, kulüpteki harcamalar konusunda da en küçük harcama dahi Sayın Aziz Yıldırım'ın kontrolünden geçerek ödeniyor veya işte ona soruluyor. Yani şu anda kulüpte tam bir şey var. Dikkat ediliyor yani, ona söyleyeyim.
0: Şimdi tabii birkaç tane de böyle soru var. Mesela Cambartu tesislerinin üstü kapatıldı mı abi diye bir mesaj geldi.
1: Yok, üstü
0: böyle
1: kapatılmadı. Şey, üstü kapatılmadı.
0: Düşünülüyor muydu?
1: Yok canım, üstünü kapatamazsın oranın Cambartu tesisine. Nasıl kapatacaksın, ama şey yapmışlar.
0: Hani bir, antrenmanlar seyrediliyor ya, oradan falan gibi böyle bir şey
1: binaların mi? Binaların biraz o yakın binaların üst tarafında hani tel şey var ya, teller. Hı hı. Onun üst tarafında bir siyah bir şey çekilmiş sadece o. Yani üstü kapatılma, nasıl kapatacaksın en fazla? Yine orada çok yüksek binalar var.
0: Yok, burada bir iğneleme vardı, o yüzden söylüyorum, hatırlıyor musun?
1: Evet evet. Yani Sayın Aziz Hanım ne demişti? Biliyorsun onunla ilgili de açıklama yapmıştı. Yani iyi takım kurarsın. Sonuçta biz de yıllardır orada antrenman yapıyoruz. Rakipler izlese de fark etmez yani.
0: Peki şöyle bir bakış açısıyla yaklaşan bir dinleyici,
1: bak orada işte
0: seslendirmesi yapacağım sana şimdi. Dinleyici diyor ki, bak Graz bir test maçı değildir. Onu baz almamak lazım. Talişkan koşmuyor. Greenwood'un koşmuyor. Hmm. Asensio'n koşmuyor. Kante sahada geziyor.
1: Kante geziyor mu sahada? Vallahi ben açık söyleyeyim. Kante hep böyle gelsin. Çünkü Kante her yere bastı ya. Bence o Kante, hani Asensio koşmuyor meselesi de, senin arkanda Gendouzi, Kante varsa hani sürekli iki tane koşan,
0: o koşmana açıdan, gerek kalmaz.
1: Ön tarafta zaten Asensio'ya çok fazla koşturmaman lazım. Yani bu oyun stilinde Asensio'ya sürekli baskı yap, ileride baskı yap değil. Ama Asensio orada aldığında vereceği pas, işte atacağı derinlemesine bir pas, oyunu yönlendirmesi, bence o çok daha önemli Asensio'ya. Zaten Asensio'ya şunu diyemezsin Asensio'dan. Abi sen Asensio gibi her tarafa bas, bunu yapmaz zaten. Yapamaz yani. Hani oyuncunun özelliğine göre bir oyun stili belirlemen lazım. Sen İsmail Kartal da bunu bence şu anda yavaş yavaş
0: İsmail yapıyor. Hoca'yı bir ara Skriniar topla çıkarken ekranlara da yansıdı. Kameralarda yavaş yavaş diye takımı durdurduğunu gördün mü?
1: Ona dikkat etmedim ya. Harbiden görmedim.
0: İlk yarıdaki o baskılı oyundan sonra ikinci yarıda takımın geriye çekilmesi kronik bir rahatsızlık mı? Hocanın bence, bir isteği mi?
1: Bence şöyle söyleyeyim. Ya karşındaki takım da biraz yani hızlı hücumlarla etkili pozisyonlar bulan, duran toplarda etkili olan bir takım.
0: Yorgunluk mu biraz?
1: Biraz şu anda 55-60 dakika belki Fenerbahçe'nin tam böyle hani o baskılı oyun oynayabileceği şey. Süreç yavaş yavaş bu rakamlar artacaktır. Daha ileri yani dakikalar artacaktır o oyun anlayışının tam sahaya yerleşmesi için. Burada da bence biraz o. Oyuncularda evet biraz düşüş oldu söz konusu. Mesela belki de şu var. Hani İsmail Hoca'nın ikinci yarıda yaptığı değişiklikler konusunda belki biraz eleştirebiliriz. Ama onun haricinde bence takım çok iyi.
0: Ben Asensio'nun artık yavaş yavaş kendine gelebileceğini, oynadıkça açılabileceğini düşünüyorum.
1: Oynadıkça açılacaktır abi. Kesinlikle Greenwood öyle. Da aynısı. Greenwood için ne dediler?
0: Ama şöyle bir...
1: Bak Greenwood için ne demişti? 4-6 hafta içerisinde hazır olur diye. Daha bir hafta önce yapılan yorum. Ben de şunu söylemiştim. Bak daha erken olur. Bu oyuncular oynadıkça iyi olur. Bak Greenwood... Şu anda ne oldu? 55. dakikadan sonra Greenwood'da biraz şey oldu. Yani düşmeler başladı oyuncu. Ama oyuncu kendini biliyor bak. Oyuncu kendini biliyor. Oyuncu ne yapıyor? Hani bir pozisyonda mesela Greenwood olsa alır. Adamı da geçer. İşte şey yapar. Ne diyeyim, çalımını atar, adamı da geçer. Golünü yapar. Ama bir pozisyona baktı, koşamadı hani, gidemedi. Hı hı. Ama çok da zorlamadı. Ama hemen bir dakika sonra golünü attı adam ceza sahası dışından. Sert şutuyla. Yani şimdi bu oyuncular oynadıkça. Şimdi Greenwood... Gelecek hafta Şimdi kaç dakika oynadı?

0: 60. dakikada mı çıkardı? 64'te mi ne çıkardı Greenwood'u? Ondan sonraki süreçte Greenwood bir daha yine 65 dakika oynar ama bu 65 dakika bu ilk maçtaki 65 dakika gibi olmaz. Daha iyi bir Greenwood görürüz diye düşünüyorum ben. Oynadıkça çok daha iyi olacaktır ama lig başladığında da tam kapasiteye ulaşmış olur. Ya %100 hazır hale gelir. Ama Greenwood'un bu o eksik hani performans ya eksik haliyle bu kadar iyi performans gösteriyorsa tam %100 Greenwood'u Allah zevkle izleriz tribünden diye düşünüyorum. Ya Talisca zaten koşmuyor. Yani Talisca üzerinde de Talisca koşmuyor diyor. Mesela Talisca'dan yine Talisca'dan da baskı yapan hani sürekli ileride koşan bir o profil biraz Talisca'nın zaten tipik 10 numara özelliğinde bir oyuncu. Hani forvet eksikliği nedeniyle forvet oynuyor. Ama Talisca'da ceza sahasında topla buluşturuyorsan her türlü golünü atıyor işte.
1: Şimdi dün perşembeleri halı saha maçı yapıyoruz ama dün de daha önce birkaç kere çağrıldım öyle şey yapamadım. Gidemedim. Artist diye bir futbol takımı vardır. Aynı zamanda sanatçılardan kuruludur ağırlıklı olarak. Dün onların da sezon açılışı vardı. Erkan Kolçak Köstendiller. Ondan sonrası Sarp Apaklar, Ceyhun Fersoylar falan böyle maç yapıyoruz ara ara. Dün de Pulya'da bir maç yaptık. Biz de çok keyifli geçti. Aklımız da Fenerbahçe maçında. Böyle ilk 15 dakikasını izledik. Ondan sonra maça başladık falan böyle. Biraz da gecikmeli iliyor orada. 15 geçe falan, çeyrek geçe falan başlıyorsun maça. İşte çeyrek geçe falan bitiriyorsun. Ondan sonra orada işte arkadan sesler geliyor. Gol oldu, iki oldu, bilmem ne oldu falan. Sonra çıkışta ikinci yarının kalan kısmını izledik. Baya baya seyrettik yani hep beraber. Oradaki düşüncelerde çok da futbolu takip eden genç bir jenerasyon da var yani. Yaşları 27-28 olan benim gibi 50'sine merdiven dayamış 50 olmuş insanlar da ara ara böyle serpiştirilmiş takım içerisinde varız ama çocuklardan tek duyduğum konu Endrick'ti. Abi Endrick gelirse var ya, abi Endrick gelirse var ya diye. Yani bir Galatasaraylı da abi Endrick gelirse var ya sıkıntı olur deyip yorum yapabiliyor. Bu konuda Pavlidis olmazsa mı Endrick konusu gündeme geliyor?
0: Yok, şöyle söyleyeyim. Hepsiyle aynı anda görüşüyorlar. Az önce sen dedin ya mesela uçaklar gidiyor boş mu geldi diye. Sayın Cihan Kamer gittiğinde teklifini iletiyor. Diyor ki biz oyuncunuza talibiz ve oyuncunun menajeriyle görüşüyor. Mesela İspanya'ya gittiği zaman Pavlidis'in menajeriyle de görüştü mesela. Pavlidis'in menajeriyle görüştü. Hatta Pavlidis de prensipte anlaşma sağlandı yani. Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor oyuncu. Şimdi tabii Benfica oyuncuyu satmak istemiyor. Çünkü Benfica elemelerde de oynattı hatta Pavlidis'i. O da ilk elemelerde 4 gol mü ne atmış. Ondan şansı işte öyle şey oluyor. Ondan sonra şimdi tabii şeyde Benfica diyor ki bizim için dokunulmaz oyuncu satmıyoruz. Çünkü niye satmıyor? Oyuncuyu sattıkları takdirde yerini dolduramayacaklarını düşünüyor. Yani onun kalitesine bir forvet transferinin zor olduğunu düşünüyor. Bir de Benfica'dan harbiden oyuncu almak da zor. Hani böyle şey yapıyorlar adamlar yani. Adam başka 1-2 oyuncu alsa 30'a falan satmak istiyorlar yani. Vermiyorlar bir de. Fenerbahçe'den de istediği rakam 50 milyon euronun üzerinde. Ama Fenerbahçe'nin hani biraz transfer uzun sürecek gibi görüyor ama pazarlıklarla Fenerbahçe diyor ki ben de 40'a kadar verebilirim size. Yani bununla pazarlıklar sürüyor. Benfica satmayı düşünmüyorum diyor. Diğer taraftan Endrick için de aslında Real Madrid tarafı kiralama teklifine sıcak bakıyor. Diğer taraftan oyuncu Türkiye'ye gelmek konusunda biraz sakıncası var. Yani düşünmüyor yani Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor. Çünkü hani giderse de Avrupa'nın 5 büyük liginden bir takıma gitmek düşüncesi söz konusu. Fenerbahçe'de bir de son dönemde Lukaku ismi gündeme dahil oldu. Yani forvetler arasında Lukaku da dahil oldu. Lukaku'yu da şöyle diyebilirim. Sayın Aziz Yıldırım 2024 yılında Sayın Ali Koç'la yarıştığı seçimde Lukaku ile prensipte anlaşma sağlamışlardı. Yani eğer o dönem 2024'te gelmiş olsaydı Lukaku'yu Fenerbahçe'ye getireceklerdi. Hatta bu görüşmeleri o zaman Sayın Önder Fırat yapmıştı. Şimdi Lukaku ismi tekrar Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Fenerbahçe'de yani 3 isim içinde görüşmelerini halen sürdürüyor. Yine Nicholas Jackson ismi Fenerbahçe'nin gündeminde olan ve Fenerbahçe'ye önerilen isimlerden

0: bir tanesi. Fenerbahçe playoff mücadelesine kadar bu forvet isimlerinden bir tanesini kadroya katacak. Diğer taraftan Leo...
1: Bunun sözü de verildi bu arada sevgili dinleyenlere söyleyelim. Dün Cihan Kamer tarafından yapılan bir açıklama, forvet transferi de playoff'a yetişecek kimsenin şüphesi olmasın dedi.
0: Ya şöyle söyleyeyim, çünkü yani bir de şey dedi transfer...
1: Çünkü yöneticilerin dedikleri ve demedikleri ile ilgili ben sana birazdan Beşiktaş ama, yönetiminin sence Salah'ı biz almak istemedik açıklaması sana sıcak geliyor mu diye onu da konuşmak isterim.
0: Bir de
1: Trabzon'un bu hamlesini nasıl buluyorsun onu da konuşmak isterim. Onu da unutmayalım. Bugün 5 yaşında maçı var. Biraz da onu konuşmak
0: isterim. Bir de şöyle söyleyeyim. Sayın Cihan Kamer ne dedi? Yıldız transferleri zor olur dedi. Yani hemen dedi bir günde bitecek transferler yani. Değil dedi. Ya şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun. 3 tane oyuncu transfer etti değil mi Fenerbahçe? Greenwood, Ake ve Vedat Muç. Bence hepsi nokta transferler. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan transferler. Ve bu doğrultuda da son olarak da belki de bir forvet, bir kanat oyuncusu transfer ederek de kadroyu Fenerbahçe tamamlayacak ve artık yeni sezonu o şekilde girecek. Hı hı. Şu da var, şu Cihan Kamer'in, Sayın Cihan Kamer'in şu sözü de önemli. Şuna da dikkat etmek lazım orada. Yani yabancı futbolcularla ilgili hani hangileri ayrılacak ifadesini sorduğumuzda şunu söyledi. Şu ana kadar dedi, biz dedi tüm oyuncularımızla onlardan sonuna kadar yararlanacağız dedi. Şu anda böyle bir düşünce yok dedi. Yani şunu demek istiyor. Fenerbahçe tabii yabancı kontenjan sorunu devam ettiği için tabii hem oyuncular isteyen kulüpler daha Fenerbahçe'nin istediği rakamdan daha az bonservis teklif ediyorlar ya da oyuncuları bedelsiz olarak kadroya katmak istiyorlar. Dolayısıyla Fenerbahçe de diyor ki ben kardeşim transfer dönemi sonuna kadar bu oyunculardan yararlanabilirim ve yararlanmak istiyorum diyor. Diğer bu kulübü yani istediği rakamlara vermeyen kulüplere de biraz bu konuda sonuna kadar da yani bu tip düşüncede olan kulüplerle pazarlıklarını sürdürüyor.
1: Peki biz bir reklam arasına gidelim. Hem bir nefes alalım. Onun sonrasında gelen mesajlara bakalım. Dinleyicilerimizle diyaloğa başlarız. Beşiktaş'ın bugün gerçekten çok önemli bir günü. Sadece rakibiyle ilgili değil. İşte Haradek, Kralov gibi bir takımla mücadele edeceksin. Ama bu maçın bir özelliği var. Kazanırsa 100. zaferini olacak. Yani yüzümüzü güldürmek için sahaya çıkacak gibi yorumlanabilir kelime oyunlarıyla. Beşiktaş'a sadece hayran olmayacağız diyor teknik direktörü rakibin. Çok beğendiğimiz oyuncuları var kadrosunda. İyi bir takım şeklinde yorumlamış. Her gelen teknik adam böyle konuşur rakibiyle ilgili. Ama bir teknik adamı var. Heyecan yaratan, kendi heyecan duyan ve bunu hem oyuncusuna hem tribünlere yansıtabilen, ilerlemek için de birçok şeyi yaptığını hissettiren bir hoca var. Bugün bakalım ne olacak, kalede Nübel'le, Nübel'den Oha kadar olan kısmı konuşuruz. Bu süreçte yönetimin Salah'la ilgili stratejilerini eleştiririz ya da doğru yapıp yanlış yaptığı konusunda yorumlarımızı yaparız dinleyicilerimizde. Ama Fenerbahçe'de bahsetmek istediğim 3-5 konu daha var. Onları da sormak istiyorum
0: sana. Onu da seyirci sorularıyla devam ederiz.
1: Onlara devam edelim ama bir de biz nefes alalım. Bir ara verelim. Birazdan buradayız, ayrılmayın.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Reklam.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam bitti.
7: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı. Fenerbahçe savunma hattı.

0: Sınav Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı. Peki Ake kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Ake'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılma ise 16 yaşında yaşandı. Feyenoord altyapısında forma giyerken Chelsea scoutlarının radarına giren Hollandalı oyuncu 2011 yılında İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'ne katıldı. Genç yaşta ülkesinden ayrılması onun profesyonel karakterinin erken gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Chelsea'de A takımı yükselse de düzenli forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu yüzden kariyerinin ilk döneminde kiralık olarak tecrübe kazandı. Önce Reading'e ardından Watford'a giden Ake asıl çıkışını Watford formasıyla yaptı. 15-16 sezonunda gösterdiği performansla kulübün yılın genç oyuncusu seçildi ve Premier Lig vitrinine güçlü bir giriş yaptı. Watford performansının ardından Bournemouth dönemi başladı. Önce kiralık olarak gittiği Bournemouth'ta kısa sürede güven kazanan Ake 2017'de Chelsea'den yaklaşık 22.800.000 euro bonservisle transfer edildi. Düzenli forma giydi, Premier Lig temposuna tamamen alıştı ve küme düşen bir takımda bile bireysel kalitesiyle büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Ve performansının karşılığını 2020 yazında almıştı. Manchester City, Nathan Ake için 41 milyon sterlin ödedi. Pep Guardiola'nın takımına katılan Hollandalı savunmacı, City'de klasik bir stoperden fazlasına dönüştü. Sol ayaklı olması, topu oyuna sakin sokması ve hem stoper hem sol bek oynayabilmesi onu Guardiola'nın sisteminde değerli bir joker haline getirdi. Manchester City formasıyla Premier Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi büyük başarıların parçası olan Ake, Hollanda milli takımında da 60'ın üzerinde maça çıktı. Euro 2020, Euro 2024 ve Dünya Kupası gibi turnuvalarda forma giyerek uluslararası seviyede de önemli bir tecrübe kazandı. Peki Ake nasıl bir oyuncu? En güçlü tarafı savunmadaki esnekliği. Hızlı, pozisyon bilgisi yüksek, birebirlerde sabırlı kalan ve sol ayağıyla geriden oyun kurabilen bir savunmacı. 1.80 boyunda olmasına rağmen zamanlaması sayesinde hava toplarında da etkili olabiliyor. Fenerbahçe açısından dikkat edilmesi gereken en önemli başlıksa fiziksel devamlılık. Ake kariyeri boyunca zaman zaman kas sakatlıkları ve ayak problemleriyle uğraştı. 2025 yılında sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olması da bu dosyada öne çıkan detaylardan biri. Yine de sağlıklı kaldığında Nathan Ake Fenerbahçe savunmasına seviye atlatabilecek bir profil. Sarı lacivertliler Premier Lig görmüş, Manchester City sisteminden geçmiş, büyük maç tecrübesi olan ve birden fazla pozisyonda kullanılabilen önemli bir savunmacıyı kadrosuna kattı. Peki sizce Fenerbahçe'nin savunma hattındaki problemleri çözülebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
3: İyi tribünler, etkili bir oyun, sahaya yansıyan galibiyet, 2-0'lık bir skor, 3 de olurdu, 4 de olurdu, güzel olurdu ama olmadı. Burada tabii bazı oyuncular üzerinden de gidebiliriz. Skora katkı sağlayamama Kerem ön plana çıkabilir. Baskılı, istekli bir oyunu vardı ama gol anlamında katkı sağlayamaması onu da biraz sıkıyor bence. Atsa rahatlayacak derler ya hani. Kerem üzerinden öyle gidebiliriz. Bu arada
4: ama şuna bir parantez
3: uzun süre oyunda tutması da eleştiriliyor mu?
4: Kimi, Kerem'i mi?
3: Kerem'i.
4: Yok, zannetmiyorum.
3: Mesela Osterwolde'den sonra Levent'i de bekler miydin diye böyle arka arkaya biraz yerli oyuncular üzerinden
4: bence
3: gideceğim.
4: Bence Levent'i deneyebilirdi. Mesela Aşı Brown'u ben hani adlı olarak görmedim ama bence Levent her ikisinden de daha iyi pozisyon, durumda şu anda şey anlamında, performans anlamında. Dolayısıyla Levent'i denemez, belki ikinci maçta Levent'le başlayabilir. Mesela Kerem konusuna gelirsek mesela Kerem'in karşılaşmanın en dikkat çeken anlardan biri, taraftar mesela birkaç defa normalde ne olurdu Fenerbahçe tribünlerinde?
3: Homurdanmalar falan başlardı.
4: Top kayıplarında hemen homurdanmalar başlanırdı. Ama Kerem'in mücadelesi nedeniyle oyuncuyu akışladılar. Yani ayakta akışladı. Yani özellikle savunmaya gelip hızlı atakları kesmesi, birkaç tane topu
3: çalması
4: arkadan kalması falan. Bu da çok önemli. Zaten biliyorsun Kerem biraz duygusal yapısıyla ön plana çıkan bir oyuncu. Bir de taraftar desteğinden güç aldığı zaman onun performansı da artıyor. Kerem'in de bu desteğin ardından sahada çok daha istekli ve özgüvenli bir görüntü sergilediğini gördük. Yani o taraftar ne yapıyordu? Hep şunu söylüyorduk. Saha içerisinde protest etmeyen futbolcu geriye çekiyor. Ama hata yapmasına rağmen, birkaç top kaybetmesine rağmen, hafif omurdanmalar olsa da sonra oyuncuyu alkışlaması, ona destek vermesi Kerem'in de özgüvenini artırdı. Bence hücum anlamında da her ne kadar gol atmasa da orada baskı yapması, işte asist de yaptı. Dolayısıyla ben hani...
3: Kerem düşmeyince hücumda etkili oldu. Hani oradaki bir darbeden dolayı normalde Kerem kendini bırakır.
4: Tabii.
3: Orada Talişka'ya attığı pas öncesinde tam ceza yayındaydı. Tam da Talişka'nın sevdiği bir nokta diyerek kafada yer etse, orada dik durarak devam edip Talişka'ya pas atınca Talişka'nın hiç durmadan dönüp vuruşuyla golün gelmesi, Kerem'in biraz ayakta kalması gerektiğini hissettirdi
4: zaten
3: bana.
4: Zaten orada söyleyeyim, 14 ikili mücadelenin 8'ini kazanmış. O da aslında fiziksel gücünü ortaya koyan bir istatistik. 3 kez top kazanmış. Ön alan baskısında da etkili bir görüntü sergiliyor yani Kerem. Yani bu anlamda çok önemli. Yine savunmaya verdiği destekle de aslında orta sahada Fenerbahçe'nin üstünlüğü daha, zaten Gendouzi Kante var ama o da gelip destek vermesiyle beraber Fenerbahçe oyun üstünlüğünü tamamen eline aldı. O yüzden Kerem
3: şimdi
4: bu...
3: şey yazmışlar da Levent UEFA listesinden çıkarıldı.
4: Biliyorum.
3: Onun sonrasında biliyorum. Hayır, o şey diye söylüyorum. Neden vazgeçildi diye soruyorum. Niye listeye
4: bence yanlış
3: zaten.
4: Aslında. Ben zaten en fazla ben o konuyu eleştiririm. Ama orada da ne yazık ki kural nedeniyle çıkartıldı. Onu da söyleyeyim. Yani biraz zorunluluktan çıkartıldı. Çünkü kural belli. UEFA'da 4 tane altyapıdan yetişmiş oyuncu olması lazım. Fenerbahçe'de 25 kişilik liste bildiriyorsun. 25 kişilik listede 4 tanesi altyapıdan yetişmiş oyuncu olması lazım. 4 tane altyapıdan Fenerbahçe o yüzden 23-24 kişilik liste bildiriyor. Çünkü kim var? Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efedemir. Altyapıdan yetişme kontenjanında. 4 tanesi de Türkiye'den yetişmiş futbolcu olması lazım. Ya şimdi mecburen o 4 tane Levent de Almanya kariyerinin hani futbol altyapısı Almanya olduğu için, o kurala uymadığı için zorunlu olarak çıkartıldı.
3: Semedo Mert Müldür arasında,
4: valla ben şöyle söyleyeyim, Semedo'yu ben bu Graz maçının ilk maçında çok iyi performans ortaya koymuştu. Dün de bence iyi performans ortaya koydu Semedo. Aslında hani Fenerbahçe'de gidecek denilen oyuncular özelinde hani biraz İşte kafaları karıştıran noktalardan bir tanesi Semedo, da bu oyunculardan bir tanesi aslında teklif gelen, ama bence her oynadığı maçta da iyi performans ortaya koyuyor. Ve sahada da mesela bence Greenwood'la da iyi bir ikili oluşturdular.
3: İrfan Can Kahveci,
4: sence bu performansıyla bu kadroda ilk 11 oynayabilir mi İrfan Can Kahveci?
3: Oynayamaz tabii.
4: Oynayamaz.
3: Yani hamle oyuncusu ya da kurtarıcı gibi sahaya sürülür mü?
4: Onu da sürdemez şu performansıyla.
3: Oğuz?
4: Bence Oğuz'u İrfan'dan önde görüyorum ben. Ya bu tartışma olur şimdi, ya adamlar yazarlar.
3: Ki 15 dakika sonra girdi İrfan'dan.
4: Bence Oğuz'dan daha fazla yararlanması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Oğuz'un da mesela bir pozisyonu vardı. Yine son dakikalarda bir ceza, son çizgi inip soldan içeriye ortada etkili bir atak başlangıcı yapmışlardı. Bence hani İrfan'ın hani bu kadar şans vereceğini, bence biraz Oğuz'a daha fazla şans verse hoca daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Çünkü İrfan'ın bir pozisyonu vardı. Yani İrfan, yani biz hep prime dönemini hatırlıyoruz İrfan Can Kahveci'nin. Ama bir pozisyonda gidemedi yani. Yani oyuncu hani eskiden ne yapardı? Çalım atar falan, geçer falan. Gidemedi yani.
3: Tabii biz şeyi de konuştuk. Ederson niye oynamıyor diye sorular gelmiş. Mert Günok eğer böyle iyi bir grafik çizerse, Ederson herhalde dünyanın en pahalı yedek kalecisi unvanını eline geçirmiş olacak gibi gözüküyor diye yorumladık ama Ederson'un oynaması gerektiğini, oynayabileceğini düşünürken, bir önceki maçta yaptığı net 6 kurtarıştan sonra
5: oyuncuyu çekmek oyuncuyu da üzebilir diye söyledi İrfan.
4: Ben de oyuncuyu düşürürsün yani. Yani bu sefer şey olursa futbol senin forma adaletin tartışırlarla gelir. Bence bu konuda İsmail Hoca doğru
5: burada
4: olanı.
5: Burada da Tedesco gibi davranmadı.
4: Çünkü bence doğru olanı yaptı hoca.
5: Çünkü daha önce Tarık'ın çok iyi bir performansı

0: performansında Ederson'u kaleye koymuştu ve Tarık o günden beri yok.
1: Ya şöyle söyleyeyim, yani şurada hoca şunu gösteriyor. Siz iyi oynuyorsanız, iyi performans sergilerseniz isim fark etmez. Ben size bu formayı veririm. Aslında bu bütün takıma bir mesaj Mert Günok'un oynaması. Diğer tarafta dediğin gibi 25 milyon euro, 11 milyon euro yıllık ücret alan, 15 milyon euro bonservis verilen Brezilya milli takımının kalecisi. Ama diğer tarafta da bir önceki tur sana turu götüren, bu tura yükselmende önemli payı olan bir kaleci var. Ha, ne olacak? Mert Günok da bence performans olarak yükselecektir. Hani daha da iyi olacaktır. Kalede güven veriyor en azından, onu söyleyeyim. Önünde de kaleciler var. Güven verdiğini söyleyebilirim.
0: Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Tabii kadro anlamında Skriniar ve Ake inanılmaz bir güven sağlıyor. Guendouzi, Kante önlerinde gerçekten iyi bir uyum içerisinde. İleri hatta baktığında Asensio, Greenwood, işte Kerem üçlüsü deyip önlerinde Vedat Muriç olursa, Talişka zaman zaman hamle olarak kullanılırsa, hani bir kurtarıcı oyuncu dersen Vedat gelince biraz Talişka sanki yedek kulübesine çekilecek gibi gözüküyor. Yani gerçekten bir hamle oyuncusu bence, konumuna geçiyor Talişka.
1: Tam Vedat geldi mesela ama rövanşta da bence Talişka ilk 11 oynayacak. Yani o da 3 maçta 3 gol attı şimdi. Adam her oynadığı maçta golünü atıyor.
0: Toplamda 8 gol mu oldu? Neredeyse Avrupa maçlarında.
1: Avrupa kupalarında 8 golü ve herhalde Fenerbahçe kulüp tarihinin en golcü 7. oyuncu Dzeko, Valencia, Cemil Turan. Yani onlar da 8 gol atmış. Onlarla beraber aynı gol sayısına ulaştı. Ha, gollerini sürdürürse belki şimdi önünde 3 tane ön eleme maçı var. Yani bu performans sürdürürse hızlı şekilde üst sıralara yükselir. Burada aslında şey vardı. Asensio asist yaptı değil mi? Asensio'nun mesela şanssızlığını kırdı diyelim. Asensio'nun bugüne kadar, yani bu o maça kadar oynadığı Avrupa Kupası maçlarında golü ve asisti yoktu.
0: Golü, bu da güzel bir detay.
1: Golü ve asisti yoktu.
0: Ama Greenwood'un da hem ligimizde ve Avrupa maçlarında da böyle goller atabileceğini artık herkes biliyor.
1: Greenwood için zaten verilen rapor da buydu. Fenerbahçe'nin sıkıştığı maçlarda mesela hem oyunu açabilecek. Az önce sen dedin ya, rakipler kapalı savunmaya karşını açacak. Greenwood gibi bir oyuncun varsa kapalı savunmaya açarsın. Çünkü ceza sahası ne yapacak? Oyun geri çekildi değil mi? Fenerbahçe şey rakip savunma alanı. Ama işte ceza sahası dışından etkili şutları çeken, her iki ayağını da kullanabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Sağ ve sol ayağını. Hı hı. Yani dolayısıyla rakip onu savunma konusunda tek bir taraftan savunamıyor.
0: Archie Brown'u ben duran toplar konusunda etkili olabileceğini, Levent'ten ve Kerem'den daha fazla olarak sol kanatta, Skriniar'ın aynı zamanda Vedat'ın da gelişiyle o korner organizasyonları ya da duran toplarda o kapalı savunmaları açabilecek oyuncular olarak görüyorum.
1: Ya zaten duran top organizasyonuyla geldi sayılır aslında gol attığında biraz da baktığın zaman. Ya şimdi Sayın İsmail Kartal da buna dikkat ediyor, çalışmalarını duran top organizasyonları yapıyor. Şimdi sen de bahsettin, Skriniar gibi uzun bir oyuncu var. Şimdi Vedat gelecek. Şimdi ceza sahası dışında Greenwood gibi o bölgelerden sert şut çeken oyuncular var. Dolayısıyla Fenerbahçe bu senenin duran toplarda da oldukça etkili olacaktır.
0: Tabii baz almıyoruz Sturm Graz mücadelesini ama hiç olmazsa bir hava yakalamak, güzel başlangıçlarda camia ile buluşmak, skora katkı sağlamak, bunlar ayakta tutar, dili tutar takımı.
1: Şöyle söyleyeyim, üçüncü resmi maçın bu. Sen daha henüz %100 hazır değilsin. Ama yani bunun bir şey olarak düşün, hazırlık aşamasında devam ediyorsun. İşte ondan sonra lig aşaması geldiğinde Sturm Graz rövanş maçı, ardından da ligde Gençler Birliği maçıyla başlıyor Fenerbahçe. Ondan sonraki süreçte zaten her maç üzerine koyarak devam edecek.
0: Peki böyle üzerinden geçiyorum. Osterwolde'nin sakatlığı ile ilgili dün yapılan bir açıklama vardı. Bugün MR'a girecek. 3-4 hafta mı yoksa daha mı fazlanın cevabını alacağız. Hemen o konunun haricinde dün Sayın Kamer'in de söylediği gibi playoff maçında bir forvetin gelebileceğini söyledi. Bitecek bu iş dedi. Pavlidis mi olur? Endrik mi olur? Yoksa senin dediğin gibi Lukaku ismi bile gündemde. O görüşmelerin hepsi biriyle daha sıcak, biriyle daha soğuk falan gibi değil. Hepsiyle aynı sıcaklıkta devam ettiği söyleniyor. Burada limitleriydi. Burada işte kasa kolaylığıydı. Sponsorluk

0: kayıplardı, satışlardı oyuncularla ilgili olarak? Kafalarda bir soru işareti var mı? Sana gelen mesela sosyal medyadan ya da maillerde falan böyle bir soru geliyor mu dinleyicilerden? Ya da yolda gören Fenerbahçeliler falan soruyorlar mı abi ekonomik anlamda nedir ne değildir diye?
1: Ya şöyle söyleyeyim, ekonomik anlamda değil de gelirken az önce buraya forvet transferi yapılacak mı diye sordular. Radyoda girerken tam bu radyoya girişte abi ne olacak, forvet transferi yapacak mıyız diye. Ya şimdi ekonomik anlamda bunu daha önce defalarca dile getirdik. Hatta bunu ilk baştan beri söyleyenlerden bir tanesi, en başından beri dile getiriyoruz. Limit konusunda evet sıkıntılar vardı. Ama bu limit konusunda sıkıntılarda hep şunu söyledik. Tecrübeli bir başkan var. 20 yıl bu kulübe hizmet etmiş. 8 yıl sonra tekrar gelen bir başkandan bahsediyoruz. O yüzden bu sorunu çözer. Yani çözer diye.
0: Artı olarak kiralama modeline mi geçiliyor peki?
1: Yok. Bonservisi de alacak Fenerbahçe. Yine bir 40 vermeyi düşünüyor oyuncuya. Yani limiti şöyle söyleyeyim. Mesela şimdi 5 milyon euro 15'e bağlamışım Vedat Muriç'i. 5'e almışım. Bir sene bu seneye geliyor. Diyelim ki 13 milyon euro. Etti 18 milyon euro Greenwood'da. İşte 6-7 şey desen şeyde 20. Yani Fenerbahçe'nin yine şeyi var. Limiti var. Ve Sayın Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu'nda dile getirdi. 142 milyon euroluk sponsorluk anlaşması ve kulübe kaynak sağladıklarını dile getirdi. Şimdi herkes diyor ya nerede işte bazıları, bak şimdi o kadar sosyal medyada bazı tipler var. Zaten
0: oraya geleceğim zaten, ama merak etme.
1: Ondan sonra ya yani şöyle söyleyeyim. Konu. Ya dün mesela şey bir şey paylaşıyorsun, diyor ki şeyi konuşsana diyor mesela, adam yazmış mesela, söylemiş. İşte Kante'nin 17 numarasını İrfan Can Kahveci aldı. Bunu da söyleyin, eleştirin, skandal bu. Ya ben de şey ya dedim Kante dedim sıkıntı yapmamış. Kante sorun çıkarmamış. Kante kabul etmiş. Dedim yani eleştirmek için dedim eleştiri alıyorsunuz. Yani forma numarasına mı kaldı dedim. Kante 91'i aldı, sıkıntı yapıyor mu? Hayır. Adam istemese vermeyebilirdi belki.
0: Ya dün mesela Trabzon'da da öyle bir konu geçti. 11 numaralı formaya giyecek denildi Salah için. Muriç'in 10 numaralı formayı vermek istemediği falan diye yazıldı. Böyle iddialar var. Hani kanatta oynayan bir oyuncu için 10 numaralı forma enteresan gelir gibi yorumlar yapan da çıktı mesela, ama hani bence oyuncular arasında halledilmeyecek bir problem değil.
1: Yok ya, hani ne olacak yani, 91'i giymişsin 17'i giymişsin ne fark ediyor yani.
0: Ha bir takıntı vardır, totem yapıyordur, ayrı bir konudur.
1: Ya Kante zaten bu konulara çok fazla şey yapan bir oyuncu değil. Çok böyle yani çok tecrübeli ve takımda da çok sevilen bir isim. Ama yani bir kesim sanki her şeyi eleştirmek için bir süreç var. Mesela Aziz Yıldırım göreve geldiği zaman işte transfer yapamazlar, Greenwood'u alamazlar, İşte şu transferle alacaklar görürsünüz falan. Ne oldu? Greenwood'u aldı, Ake'yi aldı, Vedat Muriç'i aldı işte.
0: İrfan, ben dinleyicilerimizden de senden de sadece yaklaşık 1 dakika 3 saniye falan sürecek olan bir reklama gitmek istiyorum. Onun sonrasında Fenerbahçe Başkanı'nın divan kurulunda yapmış olduğu konuşmalarda kulüp haricinde, kulübü de ilgilendiren ama biraz da özel yaşantısını ve çocuğunu ilgilendiren bu sosyal medya paylaşımları ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Ve orada sert konuştu. Yani alışık olduğumuz, her babanın bir başkan olarak değil de bir baba refleksi göstererek konuştuğu ve gündeme getirdiği konuyu paylaşmak istiyorum. Bazı sosyal medya hesapları için suç duyurusu yapacağını söylemişti. Bunu yaptı galiba değil mi başkan? Sadece oraya söyleyelim.
1: Pazartesi günü itibariyle başkan suç duyurusunda bulundu.
0: Ama bu yani, konu öyle bu, üzerinden geçirecek küçük bir konu değil.
1: Başkan Sayın Aziz Yıldırım'ın kendi avukatları aynı zamanda suç duyurusunda bulunuyor.
0: Onu sadece kulüp avukatları değil.
1: Kendi avukatları da dahil oluyor. Bunu kendi avukatları da takip ediyor.
0: Reklama gidelim, bu konuyu konuşalım.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden

0: Reklam bitti.
1: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
2: Bir saati Fenerbahçe konuştuk ve en sonda önemli bir konuyla bitirelim diye söylüyoruz. Tabii İrfan 25'te olunca karşımda, sabah da Emre biraz fazla konuşmuş. Bugün Fenerbahçe Radyosu mu oldunuz diye bir eleştiri yapmış aynı zamanda bir dinleyenimiz de. Evet, günlerden bugün Fenerbahçe, dün gün içerisinde tamamen uzun zamandır herhalde en fazla konuşulan Trabzon günü olmuş olabilir. Bir transferin bazen küçümsenmeye çalıştığı anları da gördüm. Abi hani Salah bu yaşta geldi abi, ne yapacak, bak göreceksin hiçbir şey yapamayacak ligde falan gibi yorumlar da yapılıyor. Biraz hasetlik de diyebilirsin, buna biraz kıskançlık diyebilirsin. Çok önemli bir transfer bir kere. Hatta sadece Trabzon'un değil, Türk futbolunun ve ülke tanıtımına da katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Ülke tanıtımı içinde ona da katkı sağlandı gibi hissediyorum ben de, onu da söyleyeyim ama başka. Ardından Salah'ın maaşının çerez parası olduğuna dair böyle manşetler atılıyor gazetelere. Trabzonspor sadece Ulay'ın Fiorentina'ya satışından 30 milyon euro kazandı ve Trabzon sırf futbolcu ihracından elde ettiği 48 milyon euro ile Mısırlı Yıldız'ın 44 milyon euroluk ücretini zaten çıkardı bile diye hesaplanıyor. Öyle mi bakılmalı konuya?
3: Çok derin sorular bunlar.
2: Hani hep böyledir ya, oradan ama sattı o şeyde, para oraya gitti, buradan bu oraya gitti.
3: Doğru gibi. Ama çok önemli satışlar yaptı Trabzonspor. Bu satışlardan elde ettiği bakarsan gelirinden, gelir gider dengesinde.
2: Şimdi bakarsan bir... Agusto'yu verdi. Zubkov'u verdi. Lovic vardı.
3: Zubkov'u 6'ya verdi. Agusto 15 mi öyle gitti? 21.
2: Ulay'ı 30 milyona verdi. Agusto'yu 20'ye verdi galiba.
3: Agusto 20 15 evet. 20 mi?
2: Oradan 50 var zaten neredeyse.
3: Zaten yani. De o zaman gelir gider dengesini sağlamışsın yani, sıkıntı yok. Artı tabii mutlaka destek veren destek verilmiştir. Onu da söyleyeyim. Sayın Ertuğrul Doğan'ın açıklaması var mesela. Sayın Berat Albayrak ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da destekler için teşekkür etti. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanımız Kante transferinde biliyorsun Fenerbahçe'de de devreye girmişti. O transferin bitirilmesinde de önemli desteğiyle önemli rol oynadı.
2: Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç 6.661 tane forma satın almış.
3: Trabzon Belediye Başkanı helal olsun diyeyim dedim yani.
2: Bu arada Nunez'i de istiyoruz diye açıklama var. Hatta Salah Liverpool'dan arkadaşı olan forvet için onu alırsanız iyi olur diye rapor verdiği de söyleniyor.
3: Salah mı rapor vermiş? Evet. Lige ettiği de Salah mı rapor vermiş?
2: Salah ben isterim demiş ya. Bana bunu alın demiş yani. Onu da söylüyor.
3: Ama peki, şöyle söyleyeyim. Ben şöyle söyleyeyim. Trabzon'u da ayrı bir renk katacaktır. Türk futboluna ayrı bir renk katacaktır. Şimdi tabii oyuncu geldi. Müthiş bir karşılama oldu. Hem İstanbul'da hem Trabzon'da müthiş bir karşılama oldu. Yani oyuncunun da hani o karşılamayı görünce, o sevgiyi, o ilgiyi görünce yani yüzündeki gülümsemeyi de gördük. Dolayısıyla mutlaka Trabzonspor'a önemli katkılar sağlayacaktır. Yaşına bakmamak lazım. Sonuçta Salah'a transfer ediyorsunuz. Trabzon'un kendi ismini duyurması anlamında da önemli rol oynayacaktır. Yani düşünsene bir
2: Karadeniz'den oyun... çıkan hamsi satışından bile pay istedi diye yazmışlar. Ya çok alemsiniz yemin ederim.
3: O çok iyi gibi yazdınız.
2: Karadeniz'den çıkan hamsi satışından bile pay istediği söyleniyor, doğru mu diye.
3: Fındıktan ve çaydan
2: gelen
3: da
2: olabilir. 4 tekneden 3'ü benim diye.
3: Fındık ve çaydan da olabilir.
2: Olabilir, isteyebilir.
3: Fındık ve çaydan da isteyebilir.
2: Oraya gidiyor. Ya bunlar tabii ki latifeleri ama çok büyük transfer arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Hani burada bir Beşiktaşlı olarak üzüldüğüm tarafları da var. Ekonomik anlamda bizi çok yorabilecekse, çok da ihtiyaç duyulmayabilir belki diye düşündüğüm anlar da var biraz gerçekçi olarak bakarsam, ama ben bir taraftar

0: olarak gerçekçi bakmam yani, kimse kusura bakmasın, Salah varken alamadıysan suç senindir, başkana döner konu.
1: Şunu söyleyeceğim şimdi, bak az önce dedin ki şimdi bunu söyleyince tartışılıyor ama Trabzon tabii kamu şey olarak, Trabzon büyük şeyde sponsor mu oldu acaba, mesela bir belediye olarak sponsor da 6600 forma bayağı ciddi bir meblağ tutar.
0: 6661
1: forma bayağı bir ciddi meblağ tutar. Ha, bu belediye kasasından veriliyorsa
0: 6661, Trabzon'da birçok kredi kartının şifresi biliyorsun değil mi? Öyle, hani mi? Öyle geçer ya. 61,
1: yolda buldun 61.
0: Ya 61'dir ya, 6661'dir ya.
1: Yani o biraz tabii şey, ama Trabzon'a önemli destek sağlanmıştır mutlaka bu şeyden. Hatta şey diyorlar, Yemek Sepeti'nin eski sahibi kimdi? Nevzat.
0: Nevzat.
1: Nevzat Bey'in de bu transferde yine maddi destek sağladığı yönünde bilgiler ifade ediler.
0: Yakında bunu sponsorlardan görebilirsin kimlerin ne kadar ihtimal, destek sağladığı.
1: Büyük ihtimalle tabii Türkiye'nin önemli firmaları.
0: Aslında desteği kimden istiyorlardı? Tribünlerden, taraftardan istiyorlardı. Çünkü loca ve kombine satışları istediği gibi gitmiyordu Trabzon'un. Ve gün itibariyle hani öyle bir değişim olmuş ki akıl sır erdiremezsin yani.
1: Abi şöyle söyleyeyim, heyecan katar ya.
0: Bir oyuncu işte ne kadar.
1: Ya şimdi bir de sadece Trabzon'a mesela şey dedi, yurt dışından da sırf Salah için gelecek taraftar olacaktır, basın mensubu olacaktır. Yani
0: ya
1: o da,
0: bizim Salim Manav var ya.
1: Ha, sen az önce dedin ya mesela Arap şeyler hani işte turistler çok Karadeniz'e geliyor. Hem Mısır'dan da çok fazla turist gelecektir ya da tabii Mısır'dan çok fazla turist.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim sana, Salim Manav dedi ki geçen gün Ahspor'daki programda caps olarak düştü karşıma, şey yapmışlar, paylaşmışlar video olarak storylerde. Arkadaşlar diyor Salim, bir de öyle şey konuşur. Ben iddia ediyorum, tavşan Linyit'e gelse 2 milyon forma satar diyor. Dünya genelinde hayranlarından dolayı diyor.
1: Abi bu
0: tavşan Linyit. Bir de öyle söyle.
1: Bir şey söyleyeceğim sana. Yani Salah dediğimiz oyuncu yüzün nedeni de Müslüman olan kitle var yani. Ona sevgisinden dolayı İngiltere'de.
0: Tabii canım.
1: Yani sırf Salah'dan dolayı. Yani dolayısıyla çok seviliyor. Hatta bir tane benim de karşıma geldi. Bir İngiliz taraftar paylaşım yapmış mesela. Yani ayrıldığı için üzülüyor. Ağlamaklı bir tonla konuşuyor. Trabzonspor'un çok önemli bir oyuncu, yıldız bir isim transfer ettiğini dile getiriyor. Onu bir kez daha aslında uzun sözleşme uzatsaydı onu biraz daha izlemek isterdik. Ama bugünün geleceği belliydi. Trabzonspor'a da işte başarılar dileyen bir paylaşımı vardı oyuncunun.
0: Vallahi BBC, The Guardian, The Sun, The Athletic, Daily Mail falan, yani dünya basınında birçok önemli spor medyası dünya futbolunun şoke eden bir transferi diye lanse etmiş. İspanya'da Dario As Türkiye'ye bir yeni kral geldi yazmış. İtalyan basını geçmişte Fiorentina ve Roma formaları da giyen Mısırlı yıldızın Liverpool macerasından sonra serbest oyuncu olarak Trabzonspor'un yolunu tuttuğunu, bu artık bir gerçek başlığıyla okumuş. Yani buna inanabilirsiniz, inanmakta zorlanabilirsiniz ama Trabzonspor'u tercih etti diye yazmış. Alman gazetesini de söyleyeyim hemen. O da ekonomik ve prestij açısından eşi benzeri görünmemiş en büyük transfer operasyonu diye yazmış.
1: Trabzonspor için.
0: Evet.
1: Doğru. Trabzonspor'un belki de yıllık ücret anlamında kulüp tarihinin en yüksek yıllık ücret ödediği ve kulüp tarihinin belki de bundan sonra böyle bir ücret ödemeyeceği bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama dünya yıldızı, yani bunu dünya yıldızı Trabzonspor'u, bir kendi şehrin tanıtımı çok önemli. Şimdi herkes
0: yani bir gazete var mesela, size bir takım tanıtacağım Trabzonspor diye, Salah aldı diye yazmış.
1: İşte diyorum, Trabzonspor ismini herkes artık duydu. Yani az önce bahsettik, yani sırf bu adam yüzünden, yani Salah nedeniyle yüzünden diyorum pardon, Salah nedeniyle Müslüman olan insanlar var. Yani ne kadar sevildiğini gösteriyor bu. Şimdi Trabzonspor'a insanlar gelecek de, turistler belki hakkında çıkacak. Maçlarını yabancı basın, belki ilk maçına Trabzon'da yabancı basını göreceğiz. Salah'ın ilk oynayacağı maçta. Çok sayıda yabancı
0: basın. Çok sayıda gelecek.
1: Çok sayıda yabancı basın gelecektir. Röportaj yapmak için Salah'la geleceklerdir Trabzon şehrine.
0: Ben böyle bir şey görmedim diyor zaten. Ben Trabzon'a girişini gördün mü?
1: Evet.
0: Yani İstanbul Atatürk Havalimanı'nda belli bir karşılama yapıldı ama yine basın ekspresin kilitlendiğini burada dinleyiciler telefon bağlantısıyla anlattılar. Öbür taraftan o şirin evler zaten kapalıdır biliyorsun o bölge. Dün kilit İstanbul trafiği, metrosu bilmem nesi, izdiham yaşanmış. Ben en son vallahi hatırlamıyorum bile. Tek

0: tük görürdüm ama dün Taksim Meydanı'nda Trabzon formalı inanılmaz insan vardı abi yani.
1: Ya şöyle söyleyeyim, Karadeniz'de birçok Karadeniz takım, hani Karadeniz olarak genel anlamda sadece Trabzon olarak bakmamak, Karadeniz'in de Trabzon'u tutan çok sayıda taraftar da vardır. Tabii Salah transferi de onlarda çok büyük bir heyecan yarattı.
0: Sosyal medyada bile uzun zamandır böyle biraz gizli kapaklı olan, çok fazla paylaşım yapmayan Trabzon taraftarı bile, Trabzonlu olup da futbolla ilgilenmeyen bile bir paylaşım yaptı Salah
1: gibi. Abi heyecan duyarsın yani. Heyecan duyuyorsun çünkü gerçekten çok önemli bir yıldız. Yani dünya çapında bir yıldız. Az önce dedin, kaç tane gazeteden mesela manşet oldu transfer haberi. Aynı zamanda şimdi maçtan oynadıkları zaman yine Trabzon. Belki gelecekler röportaj yapmak için Trabzon şehrini tanıtacaklar. Yani ve bu anlamda da bence çok önemli bir transfer. Ha tabii ödenen yıllık ücret tartışılır ama mutlaka Trabzon yönetimi de bunun bir şeyini bulmuştur yani.
0: Vallahi bize her yer Trabzon galiba biraz gerçekleşiyor böyle bir transferle.
1: Abi çok yani normal.
0: Yani Mısır'da bile bize her yer Trabzon denebilir yani.
1: Trabzon yönetimi tebrik etmek lazım Sayın Ertuğrul Doğan'ı.
0: İstedik aldık diyor.
1: İstedik aldık diyor ve gerçekten yani son dönemlerde yaptığı transferler, o transferlerden sonra önemli satışlar yaparak kulübün gelir anlamda gelirini sağlaması, yani artırması. Ama diğer taraftan tabii taraftar...
0: Tabii o sorunun sorulma sebebi de Serdar Adalı'nın biz istemedik yani, almadık açıklamasından sonra böyle söylüyor yani, Sayın Adalı diyorlar. Biz istedik aldık diyor o da.
1: Bir de şöyle söyleyeyim, arada loca satışları da şey olmuştur yani, loca satışları artmıştır. Localara da fiyat zammı yapmışlardır Trabzonspor, onu söyleyeyim. Vallahi transferi sonrası.
0: Taraftar mağazalara ve kombinelere akın etti. Sokaklarda büyük coşku yaşanıyor. Hatta birçok kafeteryada menü isimleri değişmiş.
1: Bir şey söyleyeceğim. Forma satışından %20'sini mi alıyor? %25 mi?
0: Bilmiyorum onu.
1: Oradan iyi bir tür para alır yani, öyle söyleyeyim.
0: Salah'ın cebine iyi para girmiş olabilir.
1: Evet yani, inanılmaz bir forma satışı olur herhalde. Belki rekor kırar yani, bilmiyorum. Rekoru kırabilir yani forma satışları anlamında.
0: Trabzonspor'un elindeki Envaivu, Batagol, Pina, Cabral, Falcorelli, Muçi, Aral, Saviola, Mitongo, Thierry, Karadeniz gibi katma değeri yüksek oyuncular Salah sayesinde dünya vitrinine çıkacaklar. Trabzonspor'a en az 200 milyon euro kazandıracaklar. Uğurcan Çakır'dan 3, Abdülkadir Ömür'den 2,5 milyon euro bonus gelecek ve bu parayla Onaçu'ya zam bile yapılabilir şeklinde yorumlanmış.
1: Çünkü Onaçu bir ara anlaşmıştı biliyorsun Suudi Arabistan'da.
0: Doğru yönetim, doğru planlama, doğru ekonomi seni nerelere taşıyabiliyor bazen. Bir de destek gelirse tabii, bunu hemen anında, hatta sponsorlar, forma ve özel ürün satışları gibi mutlaka değişik değişik şeyler yapılacaktır ama tabii şimdi klasik olarak şeyi duyacağız. Mesela ona destek olarak örnek veriyorum sana. Çorum maçında bile Çorum tribünlerinden Salah çağrılıp ya Allah bismillah Muhammed Salah diye bağırılacak bence.
1: Bağırır tabii yani, diyorum ya sevilen bir
0: yani, ona bir hoş geldin denir bence gittiği yerlerde. Kocaeli tribünü de çağırır tahmin ediyorum.
1: Belki hani, ilk maç çağırır, ikinci maç.
0: Ondan sonra tabii yani. Hoş geldin denir de ondan sonra ne zaman gidiyorsun denilen misafire dönmesin diyorsun değil mi?
1: Adam, biz çabuk alışırız
0: yani, İki gün kalacağım dedi, bu kadar uzun süren misafir vardır ya böyle.
1: Da, biz de o ikinci başta normal alışırız.
0: Ama mesela şeyi görüyorum.
1: Ona cezalar bile yaparlar sonra.
0: Şimdi son Dünya Kupası'ndaki performansına baktığında ya da Liverpool performansına baktığında, tabii ki bunu Süper Lig kıyası yaparak söylemeyeceğim. UEFA Avrupa Ligi'nde de bakalım ne kadar etkili olacak, onu da göreceğiz. Avrupa takımlarının savunmalarına karşı, genç savunmalara karşı tecrübe dünkü maçta nasıl ortaya çıktıysa Salah konusunda da çıkacaktır. Ja dün 23 yaşındaki çocuklar Sturmgraz'da enerjikti, atletikti ama burada tecrübe kazandı. Talisca gibi, Asensio gibi oyuncular sayesinde, Kante gibi oyuncular sayesinde kazandı. Dün mesela Salah'la ilgili çıkan haberlerde, ya bu kadar da yapmayın dediğim tek kısım şeydi. 18'lik delikanlı gibi sağlık kontrolünden geçtikten sonra. Şimdi tamam, ben de orada şey yaptım. Abart ama hani şey yapma, hala fit de, anladın mı?
1: Kim için yapmışlardı onu? Falcao için mi? Manşet vardı ya. İşte geldiği zaman işte 18 yaşındaki bir fotoğrafı.
0: Öyle mi? O da mı
1: bunu? Manşet yapmışlardı. İşte şöyle kas, şöyle bilmem ne, şöyle her şeyi mükemmel.
0: Ya fit görüntüsüyle dün dikkat çekti. İşte hastaneye gitti. Lisans işlemleri için gerekli olan sağlık kontrollerinden geçti.
1: Yunanistan'dan tatilden geldi.
0: 34 yaşındaki yıldızın fit görüntüsü 18'lik delikanlıyı aratmadı falan şeklinde böyle haberler var mesela. Hangi gazete diye bakıyorsun değil mi? Ha ben de ona bakınca şimdi dedim ki yani şey yapmamak lazım. Ha bunu şey diyeceksin mesela, örnek veriyorum, ağırlıklı olarak mesela biraz daha yakın medya mı diye söyleyeceksin. Mesela şu an en fazla eleştiri yapan Trabzon'u biliyorsun, kendi yerel medyası. O bile bayrama basıldı.
1: Abi bir şey söyleyeceğim. Yani Trabzon zaten yerel medyasına bir şey beğendiremezsin. Onu evet,
0: o bile beğenmiş abi, durumu düşünüyor. Öyle bir isim.
1: Trabzon'da biliyorsun.
0: Benim için büyük kriter biliyor musun?
1: 7'den 70'e kadar herkes futbolla iç içe yaşayan bir şehir.
0: Tabii. Ya çok enteresan bir yer abi. Yani, yani bilmeyen için anlatmak çok zor biliyor
1: köydeki,
0: musun?
1: Köydeki 70 yaşındaki neneme gitsen sorsan Trabzonspor'a ilgili belki sana 11'i sayar.
0: Abi uşaklar deyip ben ya, geçen hafta ne ya, yaptılar öyle deyip
1: tabii, şey 11'i ya. Sayar sana. Der ki performans olarak beğenmiyorumdur. Daha iyi oynaması gerekir der mesela, değil mi?
0: Salak geldi ne diyorsun? Ya ne? Daha ne olsun diye yani, ya ne?
1: Yani o yüzden Trabzonspor yönetimi tebrik etmek lazım. Türk futbolunda böyle yıldızları izlemek güzel olur. Trabzon şehri için de çok önemli. Yani Trabzon şehrinin tanıtımı açısından.
0: Bu arada Osimhen sezon başına 15 milyon euro net maaşla Süper Lig'in en yüksek futbolcusu unvanını almış biliyorsun. Bonuslar ve imaj hakları da eklendiğinde bu rakam 20 milyona ulaşıyor. Salah'ın gelişiyle her şey değişti. Mısırlı oyuncu yaklaşık yıllık 17 milyon euro net maaş almaya başlayacak ve ayrıca imajıyla doğrudan bağlantılı ürünlerin satışlarından elde edilecek %25'lik gelirle bu sözleşme Salah'ı Türk futbolunun en yüksek ücretli oyuncusu yapacak.
1: Osimhen ikinci plana düştü. Bu kabul etmez evet. Osimhen şey yapardı. Osimhen bu... Zam ister falan diyor şu an. Bu olmadı falan diye. Ama şey var dedim ya, forma satışları çok...
0: Beşiktaş yönetimini bu konuda suçluyor musun?
1: Acaba şey var, forma satışı Salah formada mesela Kante'de de var o biliyorsun değil mi? Kante'de de forma. Yani ama Kante yazılı olan formalardan pay alıyor.
0: Kaç alıyor? Biliyor musun?
1: Rakam biraz yüksek gibiydi. En son da bir tam
0: %50-50 mi?
1: O civar bir bayağı bir iyi bir iyi rakam. Ama herhalde şimdi bu saatten sonra Kante yazılmaz herhalde formata. Greenwood falan varsa bu sene düşer onu.
0: Çok gördüm bu arada Greenwood forması.
1: Bu da Greenwood.
0: Hemen gelir gelmez mi
1: tabii,
0: diye.
1: Tabii. Greenwood mesela o şeyde Greenwood daha fazla
0: olur. Tabii Endrick şey yapar da.
1: Endrick de gelirse Endrick olur.
0: Ya
1: i̇şte
0: da bir Pavlidis
1: olursa. Pavlidis.
0: Yani Pavlidis'i bu arada Olympiakos'ta mı devreye girmiş? Kim girmiş? O abi başkan yok. Biraz rahatsız. Onu alırlar, ne yaparlar, ederler diye ya söyleniyor.
1: Ama şöyle söyleyeyim. Olympiakos o kadar rakam, yıllık ücret vermez diye düşünüyorum ben. Yani Fenerbahçe
0: o adam takarsa verir gibi sanki, onun başkanı da şey
1: o da, o da deli
0: değil.
1: Bir adam.
0: Deli bir adam. Hani Aziz Başkan için nasıl kafaya takarsa yapar diyorsak onu da onun için de diyebilirim, yapabilirim.
1: Yok, Aziz Yıldırım'ın yaptığı yapacakların teminatıdır. O yüzden ben o konuda şey yaparım yani Aziz Yıldırım'a.
0: Ya bir kere ağızdan vermem o parayı diye söylerse vermez.
1: Abi eğer şeyse...
0: Ne yapın ne edelim, veririm o parayı, ben bulurum, gerekirse cebimden dediği anda alır zaten.
1: Greenwood da öyle yaptı işte.
0: Evet.
1: Sayın Cihan Kamer söyledi. Gerekirse dedi, istedikleri rakamı verin alın dedi. Ya biz de o şartlarda gittik dedi.
0: Salak Karadeniz'de yağan yağmurdan pay isteyebilir mi? Suyun bir kısmı benim olsun diye devam etmiş. Doğan Bey, Muhammed Salah övme bittiyse bugün Beşiktaş'ın maçı ile ilgili yorum yapacak mısın ki ben de geçişi öyle yapacağım ama araya bir Fenerbahçe sıkıştıracağım dedim sana. Dün bahsettiğimiz konu vardı, genel divan kurulunda başkanın konuştuğu. Hatta sosyal medya hesapları için, bazı sosyal medya hesapları için suç duyurusu yapacağını söylemişti. Dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu Aziz Başkan. Ve Sayın Yıldırım savcılığa kızı Yaz hakkında fotoğraflarının kullanılarak hakaret, tehdit ve özel hayatının gizliliğinin ihlal içerikli mesajları da ekleyerek ilettiği söyleniyor. Bununla ilgili bu paylaşımları yapan hesapların hemen kapandığını ama bu hesapların arkasında kimlerin trolleri olduğu konusunda bazı soru işaretlerinin ve iddiaların olduğu konuşuluyor. Bu da eyvah ucu nereye varacak kısmına getiriyor konuyu. Sen daha iyi biliyorsundur, ne söylersin?
1: Şöyle söyleyeyim, sen de bahsettin. Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine sosyal medyada faaliyet gösteren, birçoğu da isimsiz, bunların farklı isimler yapılan, bazılarının
0: nickler üzerinden
1: yapılan

0: hesaplar hakkında Vakıf Cumhuriyet Savcılığı Sayın Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Şikayet dilekçesinde belgelerle desteklenen birden fazla suçlama yer alıyor. Ve savcılık anonim hesaplarının kimlik tespiti için siber suçlara mücadele birimine talimat verdi. Tabii burada buradaki Aziz Yıldırım'ın başarısız olması yönünde aleyhte yorumların sistematik olarak bir kısım hesaplar üzerinden paylaşıldı. Aziz Yıldırım'ın kızı hakkında da fotoğrafını kullanarak hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliği ihlal içerikli mesajların bulunduğu belirtiliyor bir şeyde. Şunu söyleyeyim, bu sadece birkaç hesap değil. Bunun içerisinde ki bazı hesapların yani birden fazla bazı hesaplar mesela 20 tane bir aynı farklı hesapların olduğu, bazı hesapların farklı takımlar içinde hesaplar açtığı, onlarla ilgili mesajlar dağıttığı yönünde ve hatta para alınarak yönlendirmede, kamuoyunu yönlendirme anlamında bu hesapların kullanıldığı ile ilgili iddialar yer alıyor. Tabii burada Sayın Aziz Yıldırım sadece kulüp avukatları değil, kendi avukatları da bu olayın peşinde ve Sayın Aziz Yıldırım bunun sonuna kadar da gidecek, onu söyleyeyim. Çünkü burada birkaç hesap değil, belki de 100 tane hesaptan bahsediyoruz. Yani bu, yani 100'e yakın hesaptan ve bununlarla ilgili bu hesapların hepsi tespit edildi ve bununlarla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yani bu, eğer bu hesaplar arasında bir organik bağ artı bir para transferi ve belli bir para hareketiyle bu mesajın atıldığı yönünde bir savcılık soruşturma sonrası bunlar da belgelenirse aslında örgütlü bir suçtan olabilir, yani örgütlü suça dahi girebilir diye düşünüyorum ben. Tabi burada şimdi bazı, özellikle o grup vardı, bir grup açılmıştı. O grupta da ismi olan kişiler işte kulübü arayarak işte bunlarla ilgisinin olmadığını, özür dilediklerini dile getiriyorlar. Ama başkanın tavrı net bu konuda ve sonuna kadar da suç duyurusunda bulunacak ve sonuna kadar da bu suç duyurusunun takipçisi olacak ve sonuna kadar da gidecek.
1: Hayırlısı olsun. Bundan sonrası için takipteyiz. Biz de merak ediyoruz. Ne olacak, ne bitecek? Hiç ummadık yerden ummadık isimler çıkabilir. Ya da bu hesaplarla ilgili öyle cezalar verilir ki bundan sonrası için herkes daha ayağını yorganına göre uzatır kısmına geliriz diye tahmin
0: ediyorum.
1: Bence
0: işte bunu
1: artık sosyal medyada bir TC kimlik numarasıyla girilecek, yapılacak gibi bir yorumdu.
0: Girilmesi gerekir. Bence de bu yapılması gerekir. Böyle bir hazırlık vardı.
1: Şimdi yurt dışından yorum yapılamayacak mı mesela bizde? Öyle bir şey
0: olursa. Yine TC kimliği. E-Devlet üzerinden gireceksin.
1: Ha, yurt dışından illa Türk mü olmak gerekiyor ya da öyle bir şey olmak gerekiyor?
0: Yok, hayır. E-Devlet üzerinden mesela mecbur girmek üzere E-Devlet üzerinden TC kimliğiyle ilgili böyle hesap açman lazım.
1: Yani VPN'ler bilmem neler, farklı ne bileyim ağlar falan kullanılamaz.
0: Bazı hesaplar mesela hemen erişim engeli getirildi bu suçlamadan dolayı. Yani suçlama, yani
1: şikayetten dolayı.
0: Hemen yurt dışından şeyde engelleme getirildi.
1: Ve burada hemen söyleyelim, kulüp avukatları değil, şahsi avukatları da.
0: Kendi şahsi avukatları da bu işin peşinde. Yani evet. devrede. Ya bunun takipçisi Sayın Aziz Yıldırım bizzat takip ediyor bu süreci.
1: Gelelim diğer konu, tabii ki bugün önemli. Bugün günlerden Beşiktaş, Belçikalı Yıldız'da sorun kalmadı deniyor. Trossard'ın lisansıyla alakalı bir problem vardı. Limitlerden dolayı demek çıkartılamıyor o zaman. Diğer transferlerde mi yapılamayacak endişesi vardı. Ve burada hemen Trossard'ın lisansı çıkınca bu soruda soru işaretle kafadan kalkmış oldu. Diğer taraftan asla bir çalım yemedik diyen bir Beşiktaş yönetimi var. İstemedik, biz istemedik diyen bir Beşiktaş yönetimi var. Salah transferinde.
0: Peki inandın mı?
1: Biraz başarısız mı? Ben inanmadım. Yani o zaman şöyle bir şey olacaktı. Bir hafta boyunca Salah konuşulduğunda, arkadaşlar bak bir daha söylüyorum, bizim böyle bir düşüncemiz yok diye bir açıklama yapılabilirdi.
0: Veya da şöyle derdin, konuştuk ama bizim şartlarda uygun olmayacağı için biz bu transferden vazgeçtik.
1: Salah parasıyla iki tane futbolcu alırız.
0: Evet.
1: Daha katkı sağlarız gibi bir açıklama yaparsın. Belki şey olabilir. Beşiktaş taraftarı seni anlayışla karşılayabilir. Elbette bir yıldız isteyebilir. O zaman da dersin ki Trossard gibi bir yıldız aldım sana zaten. Diyebilirsin. Nübel diye bir yıldız aldım. Almanya'nın artık belki de birinci kalecisi olacak bir kaleciyi getirdim sana diyebilirsin. Anladın mı? Ya bunu iletişim

Ne? Önder Hoca gibi birinin yapabiliyor olması lazım. Ki yapabileceğinden şüphem yok benim Önder Hoca'ya. Canım ciğerimdir. Ayrı bir konudur. Ama burada tabii bazı kurumlarda belli konumlarda olunca

0: kim olabilir'e döndü konu, anladın mı? Hmm. Biz alırız dedi Ertuğrul Doğan'da. O konuma düştü Serdar Adalı. Yanlış yaptı ya.
1: Evet. Ya orada diyebilirdik. Ya biz şartları bize uymadı. Çok fazla talebi oldu. Biz bu talepleri kulübün de menfaatlerini göz önünde bulundurarak değerlendirmedik diyebilirdik. Veya yine Trossard gibi daha genç ve ilerleyen süreçte de katkı sağlayacak, daha fazla katkı sağlayacak bir oyuncuyu transfer edeceğiz dedi. Sen az önce bahsedeyim.
0: Arkasından bir de Brahim Diaz'la ilgili bir girişimimiz de yok dedi. Hani o zaman Salah olmadıysa bir şey geliyor galiba diye düşündük. Bir cisim yaklaşıyor gibi hissetti. Onun sonrasında yok dedi. U23'ten gelecek bir oyuncu var dedi.
1: Vlahovic alır belki ilerleyen dönemde.
0: Ya yani U23 deyince hani kriterlere uyabilecek bir oyuncu alacağız. Hem de öyle bir oyuncu alacağız ki desen. Onu da mesela U23 dediğinde baba çoluk çocuk mu alıyorsun'a döner konu, anladın mı?
1: Abi şöyle söyleyeyim, şimdi o da doğru değil aslında. Mesela 23 yaşında bir oyuncu alırsın. Çok iyi performans sergiler.
0: İşte Uray gibi alır.
1: O zaman dersin ki iyi konu almamışız dersin. Daha uygun maliyet. İleride bonservis bedeli de kazanacağın bir oyuncudan bahsediyorsun.
0: Para vereceğin değil de para kazanabileceğin bir oyuncu.
1: O zaman dersin ki iyi ki buna Salah'tan vazgeçmiş, o oyuncu aldık dersin. Yani biraz da beklemek lazım. Ama diğer taraftan işte Vlahovic'i kadroya katarsın.
0: Ben Vlahovic'i almak zorunda kaldığını düşünüyorum.
1: Şöyle
0: ben
1: söyleyeyim. Vlahovic'i kadroya katarsın. O zaman kimse Salah'a konuşmaz o zaman. Evet. Salah'tan vazgeçmiş.
0: Unutulur.
1: Hani anladın mı? Yani,
0: affedilir diye de öyle söyleyelim yönetim.
1: Abi işte transferi bazen hani diyorlar ya medyaya yansımadan yapmak lazım. İşte bu yüzden aslında biraz da.
0: Çok ya fazla. Medyaya yansımadan kısmına burada şimdi söyleyeceğim. Fenerbahçeli eski köşe yazarlarını düşündüğün zaman yazdığı yazıdan kulüp başkanlarının, yöneticilerin titrediği isimlere, o dönemleri yaşamış insanlarız biz. Biz de bu işi yapıyoruz. Sen köşede yazıyorsun. Senin yazdığında senin camiandan refleks geliyor değil mi? Bazen muhalif yönetici arıyor, bazen yönetimden birileri arıyor. Ne yaptın İrfan diye çıkabiliyor. İrfan ne güzel yazmışsın diyen de çıkıyor. Vallahi bunu senden başka yazan yok da deniliyor. Ya da bir daha görmeyeyim böyle şeyler deyip bazen parmak da sallanıyor. Bunu Galatasaraylısı da çok iyi biliyor, Fenerbahçesi çok iyi biliyor. Aziz Başkan ne dedi? Bazı isimler için. Artık isim vereceğim dedi, değil mi?
1: Evet.
0: Bunu söyledi yani. İsim çıkacağım.
1: İsim yalanlayacağım dedi.
0: Yalanlayacağım dedi yani. Bak şimdi.
1: Onu Yüksek Divan Kurulu'nda yaptı işte.
0: Tamam, burada Sercan'ı ön plana çıkartanlar olur. Bunu öbür taraftan Ferud'un Nideloğlu diyen, burada Ahmet Ercanlar diyen olur. Seni diyen olur, anladın mı? Burada herkes çıkabilir. Senat diyen olabilir. Bak herkes yorumlayabilir yani. Şimdi ama şöyle de bir gerçek var. Bazen durdurabilirsin. Eskiden ben Kazım Kanatlar'ın, Vedat Okyar'ların, İlker Ateşler'in yazdığı yazılardan sonra Beşiktaş yönetimlerinin böyle titrediğini, abi deyip böyle o dönemler onlarla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gani gani rahmet eylesin hepsine. Orada şöyle bir şey vardı. O eleştiriden sonra bir denk alma durumu vardı ayağını. Şimdi medyaya yansıma kısmında şuna inanmıyorum. Menajerlerin, yöneticiler de medyada esiri olmuş durumda.
1: Bir de şöyle söyleyeyim.
0: Sana öyle o haberi yaptıran medya mensubu değil, menajer olarak gözüküyor.
1: Tabii. Bir de bir şey söyleyeyim sana. Öyle gazeteciler yok ne yazık ki. Ne yazık ki yani. Az önce saydığın isimler gibi gazeteciler yok. Gazeteci, herkes gazeteci şu anda. Önüne çıkan ben gazeteciyim diyor. YouTube'da iki yorum yapan ben gazeteciyim diyor. İki tane transfer haberi veren ben gazeteciyim diyor.
0: Tabii.
1: Ondan sonra
0: ben de bir basın mensubu olarak diye devam ediyor.
1: Ondan yani. Sonra tamam da yani az önce dedin ya, o insanlar saygı görüyordu. Yani futbolcu tarafından saygı görüyordu, yönetim tarafından saygı görüyordu. Ama ne yazık ki özellikle son dönemde, son yıllarda, belki o zamanla bu ilişkiler dejenere oldu ama o saygıyı kaybetti gazeteciler. Ama ne yazık ki. Şimdi dediğim gibi herkes çıkıp ben gazeteciyim diyor yani. Biz yıllardır, 25 yıldır bu şeyi dirsek çürüttük bu meslekte. Bunun okulunu bitirdik. İyi de üniversitede okuduk. İyi derece, iyi puanlarla bu üniversiteye girdik. Ama dediğim gibi insanlar o ikili şey sürecinden beraber biraz işte o eski gazeteciler ne yazık yok.
0: Şimdi sen
1: eski gazeteler de yok.
0: Tamam, bunları hep beraber biliyoruz. İçinde de olduğumuz için daha da iyi anlayabiliyoruz. Bunu ben bir taraf

0: taraftar olarak ya da izleyen olarak ya da dinleyen olarak çok da kale almam, dikkat almam yani abi. Yapsalardı, yazsalardı, etselerdi. Şimdi dinleyici bile muhabir gibi, anladın mı? Evet. Abi ben bir bilgi aldım diyebiliyor. Abi duyduğuma göre böyle bir şeymiş diyor. Yani nereden duyduğun, anladın mı? Herkes böyle bir, abi kaynağını söylemeyeceğim ama çok sağlam bir yerden bir bilgi geldi bana falan. Böyle mesajlar yazabiliyor. Televizyona geliyor, radyoya geliyor, dijital platformda oluyor. Hep beraber yaşıyoruz. Herkesin, çünkü iletişim çok hızlı gelişmiş durumda. Her yerden haber alma gibi bir lüksü var. Bir tane izlediğinden alabiliyor. Onun nereden aldığını bilmiyor, kendiymiş gibi gösterebiliyor.
1: Bir de bir şey söyleyeyim. Her şeyi söyleyebilsem, söylediğin zaman da şey yapıyor yani.
0: Abi konuşursam var ya, öyle böyle değil diyen yönetici kıvamına geçmiş durumda. Ama şöyle bir gerçek var. Dün senin yine de aldığın skorla, oynadığın oyunla mutlu ayrılan taraftarının eleştirdiği birkaç tane isim vardı. Beşiktaş'ta da yine aynı mevkilerde.
1: Yok, ben şöyle söyleyeyim. Ben taraftarın çok fazla eleştirdiği insanım.
0: Hayır, gene de hani böyle bir, mesela bir sol bek gerekiyor be veya da bir sol açık lazım gibi.
1: Abi
0: yorum yapıp beğendiremezsin
1: abi. Abi bak, dünya yıldızını alsan yani mutlaka bir tane birisi diyecek.
0: Mesela ki, diyor ki İtalyano. Şimdi bu adamı beğeniyorsun. Kenarda duruşunu seviyorsun. Ama sen kendi eleştirinden sonra o eleştiriyi onun da yapmasını istiyorsun. Beşiktaş taraftarına sesleniyorum.
1: Evet.
0: Ben Rıdvan'ı seviyorum dedi İtalyano. Sen İtalyano'yu seviyorsun. İtalyano Rıdvan'ı seviyor. Şimdi sen Rıdvan'ı niye sevmiyorsun? Kısmına geliyor değil mi?
1: Abi madem hocayı seviyorsun, hocanın kararına saygı göstereceksin.
0: Onu diyorum ben de sana yani.
1: Saygı göstereceksin.
0: Hocaya soruldu. Rıdvan'la ilgili dedi. Sol bek düşünüyor musunuz dendi. Yo, beni idare ediyor dedi Rıdvan ya. Ben onun yerine dedi, Rıdvan'ın eksikliğini çok hissetmiyorum. Onun yerine bir 10 numara, bir 8 numara ya da bir forvete takviye benim için yeterlidir ya da onu söyledi yani. Bir sağ açık gibi bir şey söyledi yani.
1: Ya çünkü niye biliyor musun? Bazen hocanın kararına saygı duyuyorum. Çünkü oyuncularla beraber bütün antrenmanlarda oyuncular yer alıyor. Adam da kendi anlamında, kendi oyun anlayışına en uygun olan ismi istiyor. Ve eksik olarak da 10 numarayı görüyorsa hocaya göre karar vereceksin. Yani illaki taraftara göre vermek için. Rıdvan şimdi sol bek pozisyonunda birçok maçta iyi performans ortaya koyan bir isimden bahsediyoruz. Yani onun çok üst düzey, yani üst düzey belki performans sergilemeyecek ama pasaj üstü bir performans sergilese çok fazla bir fark etmez. Ama orada 10 numaraya ya da forvete alacağın bir oyuncu seni bir şey üst tarafa taşır. Yani İtalyanlı da bunu görüyor demek. Yani hocaya saygı duymak lazım ama taraftarın hiçbir zaman hani bu oyuncuyu alsa mesela, diyelim ki bir tane sol bek transferi yaptın belli bir yaşta. Belki Rıdvan kadar performans göstermeyecek. Rıdvan belki ondan daha iyi performans gösterecek. Rıdvan oynamaya devam edecek. Ve gelen oyuncunun da hemen çok iyi performans göstermesini bekleyemezsin. Belki uyum süreci yaşayacak. O yüzden hocaya, hocanın kararına saygı duymak lazım.
0: Şimdi mesela Sergen Hoca ya da bir önceki teknik adamlar Agbadu konusunda ısrarcıydı ve çok fazla beğenen Beşiktaş taraftarı da vardı. Şu an Agbadu'yu arayan yok. Abi Calo ile Emirhan iyi diyor mesela. Tandemde.
1: Evet.
0: Anladın mı? Yani stoper hattına baktığında Murillo'dan memnun. Oraya bir ihtiyaç hissetmiyor. Diğer taraftan ön tarafında sen nasıl Gendouzi Kante diyorsan, ben de diyorum ki Salih ile Orkun diyorum. Yerli anlamda da mesela.
1: Geçen sezon nispeten Orkun da eleştiriliyordu mesela.
0: Yani o işte geçen sezon ilk belki 6 hafta yapılan eleştirilerden sonra şimdi lider, kurtarıcı, komutan, evet, general bilmem her şeyi
1: yani
0: söylüyor.
1: İşte onu diyorum işte, daha önce eleştiriyordun.
0: Öyle mi sana göre de şu an Orkun?
1: Bence Orkun şu anda iyi performans ortaya koyuyor.
0: Bence müthiş performans sergiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, aidiyet duygusuydu, liderlikti, yani
1: takım kaptandı,
0: arkadaş üzerinde baskıydı, hocayla uyumuydu, tribünlere saygısıydı, her şeyiyle şu an bir yani, kaptan gibi.
1: Yani takım kaptanı gibi ve Beşiktaş'ta tam bir uyum yakaladı.
0: Kaptan
1: yani,
0: zaten de.
1: Zaten hani, şey olarak diyorum yani takımın lideri, evet, lideri pozisyonunda. Yani
0: gemiyi en son terk edecek kişi.
1: Yabancı futbolcuların da lideri. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun, çok fazla lider
0: İletişim
1: oyuncu
0: kurabiliyor.
1: Telefon, ya yabancı dil, çok saydı, kaç tane yabancı dil biliyor oyuncu.
0: Evet, mesela Trossard ilk karşılığında Salih oldu biliyorsun.
1: Tamam. Bir de Salih'de de iyi bir uyum yakaladılar. Yani Beşiktaş'ın mesela yerli
0: yabancı dil konusunda tabii, yerli oyuncular da yabancı, diğer oyuncularla diyalog kurabiliyor.
1: Tabii,
0: Rıdvan
1: anlamda,
0: da öyle. Rıdvan da öyle. İngilizcesiyle bilmem tabii, nesiyle.
1: Ya o anlamda Beşiktaş bence hani Beşiktaş'ın güzel bir 11'i var. Hani eksikleri olsa da. Ama yine rotasyonun, yani yedek kulübesinde

0: zenginleştirmesi gerekiyor.
1: Mesela için. Çok bir şey yapmak istenen, az önce Kerem'le ilgili söyledim ya, ama geri dönüşleri, bir son vuruş eksikliği var deyince Beşiktaş'ta da eşittir sana Olaytan desem.
0: Evet.
1: Tam net değil mi karşılığı?
0: Doğru doğru.
1: Yani evet bir şey yapacak ama saç baş yolduracak gibi gözüküyor, ama İtalyano da diyor ki, ve Önder Hoca da söyledi onu, onun gibi hırs ve istek keşke her oyuncuda olsa diyor mesela.
0: Yani hoca demek oyuncularından memnun. Yani bu dolayısıyla, ya bir de İtalyano'ya ilk geldiği zaman da söylemiştik. Ya böyle ne diyeyim, orta düzey takımlarda çalışmış ama o takımları belli bir hedefe ulaştırmış isimden bahsediyoruz. Yani İtalyano. Yani hedef odaklı çalışan bir teknik adam. Dolayısıyla yani hocanın kararına saygı duymak lazım. Hoca bu oyuncularla memnun, bu oyunculardan memnunsa ve hoca hangi oyuncunun hangi mevkiye transfer edilme transfer istiyorsa o bölgeye transfer yapması lazım Beşiktaş'ın.
1: Dün Beşiktaş hocası Kuattara hakkında bir yorum yaptı diyor. Hoca dedi ki dün Kuattara için, Kuattara da oynayacak dedi. Şu an hazırlık aşamasında dedi. Bu adam Temmuz ayında geldi biliyorsun. Mesela Galatasaray taraftarı diyor ki bana kimse gelmedi. Adam Temmuz'da gelen oyuncusu için hazır aşamasına gelecek, daha biraz zamanı var diyor. Bana gelecek oyuncu ne zaman hazırlanacak? Kampa yetişmedi, maçlara yetişmedi diye devam ediyor.
0: Ama bir şey söyleyeyim.
1: Oradan Galatasaray'a geçmeyeyim hemen
0: de. Bir şey söyleyeyim. Galatasaray'da mesela ayrılan oyuncu oldu mu?
1: Nelson diyebiliyorum. Icardi diyebiliyorum.
0: Ha, Nelson ne Icardi. Icardi zaten hani ikinci döneminde çok fazla falan. Yani Galatasaray'ın zaten kadrosunda çok fazla eksik yok ki. Aynı oyuncular eğer ayrılmazsa.
1: Bir ayrılan da bir oyuncu yok şu an.
0: Bir Icardi de bir Nelson. Nelson zaten çok fazla forma şansı bulamıyordu.
1: Neredeyse yani
0: dolayısıyla
2: kimse yok gibi burada.
0: Dolayısıyla mesela hani tamam, herkes transfer yaparken transferi istemesi çok normal, ama ben bunu daha önce de söyledim. Yani biraz bu transfer oynatmasına gidiyor. Fenerbahçe'de de her sene onu yapıyordu. Her sene sezon kadro değiştiriyordu. Ne oluyordu sonra? 43 tane futbolcu var şu anda Fenerbahçe'de.
1: Beşiktaş'ı hemen es geçmeyeyim. Oradan şimdi Galatasaray'a dönme. Sen de seversin bu konuları. Bugün mesela şöyle söyleyeceğim sana. Bir tane dinleyicinin mesajıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Sadece Galatasaray taraftarının bakış açısının ne kadar değiştiğini söyleyeceğim. İrfan abi, bizimkiler bir şey söylemiyor. Senin bildiğin bir transfer var mı Galatasaray'a diye yazmışlar sana mesela. Bunu sormuşlar, anladın mı? Vallahi, yani bu da güzel. Bak bir şey, mesela
0: bir şey söyleyeceğim.
1: Ben ciğerimi yesin derler
0: bir
1: yani.
0: Bir şey söyleyeceğim. Mesela. Daha o için Galatasaray ciddi olarak ilgileniyor.
1: Sen de ilgilenmiyor musun?
0: Biz de Fenerbahçe'de ilgileniyor ama Galatasaray da ciddi olarak Leao ile ilgileniyor. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, belki bu transfer sürecinde Milan'ın 50 milyon eurodan aşağı bir teklifi söz konusu, yani inmiyor. Galatasaray kiralama gibi bir durumu var. Galatasaray oyuncuya yıllık ücret anlamında da ciddi bir teklifi olduğu ifade ediliyor. Yani burada Fener'de Galatasaray arasında bir yarış var ama Fenerbahçe'de diyor ki kardeşim ben 40 milyon euro üzerine çıkmam. Fener'in kenar şeyi o. Ben diyor tamam, bonservisiyle alırım ama benim önereceğim bonservis 40 milyon euro olacak.
1: Bu arada Beşiktaş kaptanı Orkun'dan bahsettik. Anneannesini kaybetti. Sabahat Eryalçın'ı vefat ettiği haberi geldi dün. Merhumenin cenazesi de galiba yarın Afyonkarahisar Emirdağ Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından toprağa verileceği bilgisi paylaşılmıştı. Onu da söyleyelim.
0: Maçtan sonra.
1: Sabır dileyelim. Allah rahmet eylesin. Merhumenin mekanı cennet olsun inşallah diyelim. Beşiktaş'ın da UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Hradec Krylov'la deplasmanda karşı karşıya gelecek olduğunu hatırlatalım. Bugün TV100 ekranlarından yayınlanacak karşılaşma. Gene Alpman mı çek, oradan oraya mı geçti acaba? Bilmiyorum
0: olabilir,
1: ama
0: olabilir.
1: Masovička Arena stadında oynanacak mücadelede. Yani
0: ben Beşiktaş'ın rahat tur atlayacağını düşünüyorum yani. Bir de şöyle söyleyeyim, bizim takipçimiz mesela ülke puanı sıralamasında hemen bizim altımızda 9. sıradayız biz.
1: Şu biraz mikrofonu çevirsene kendine.
0: 9. sıradayız biz. 47.375 puanımız var. 47. Çekya hemen altımızda. Şimdi rakip Çekya. Dolayısıyla biz bir tane işte Başakşehir'in elenmesi bu anlamda çok kötü oldu, evet. Türkiye adına. Ya burada mesela Beşiktaş'ın...
1: Ya o konu, Başakşehir'i eleştirebileceğim tek konu Avrupa Kupası maçları ile alakalı. Evet, evet. Hatta Abdullah Avcı döneminden başlayan, rotasyona giden, hiç ciddiye alınmayan, bize çok fazla kayıp veren, belki Şampiyonlar Ligi ön eleme olayını sen bu sene üçüncüden değil de belki birinciden yapıp, ikinciden yapıp

0: girebilecekken maalesef.
1: Ya işte bu açıdan çok önemli. Mesela Çekya hemen altımızda. Yani orada Beşiktaş turu geçti. Hani 2 puan alsan o zaman Çekya puan alamayacak.
0: Bir ara sadece hadi Yiğit olar falan dediğimiz evet, dönemi hatırlıyorum
1: evet,
0: ben
1: evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Grupları. Ülke puanı için evet. falan diye sadece.
1: Ama o süreçte işte Fenerbahçe'nin son dönemlerdeki başarıları. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalması. Galatasaray direkt Şampiyonlar Ligi'ne kaldı ama artı bir puan mı ne alıyor işte. Evet. Fenerbahçe de mesela Şampiyonlar Ligi'nde kalsın artı bir puan daha alacak Fenerbahçe.
0: Yani evet müthiş. Tabii ki orada yani bu, hiç olmaz orada arayı yani, açma konusu olacak.
1: Araya ve belki 8'e doğru Hollanda'ya doğru yaklaşacağız. Biraz arada fark var ama yani bu göstereceğimiz performansa neden olmasın?
0: Mesela ya. Bugün sana Herakles muhtemel 11'ini saysam yani o da mı burada diyebileceğim bir oyuncu yok. Ama bir takım oyunu olarak bir disiplin olarak Çekya duran toplarda etkili olan hırslı olan oyuncularını düşününce. Tabii kalede Zadrazil. Utriçat, Cihak, Çeh, Makera, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Slonçik ve Mihailik muhtemel 11 ile sahaya çıkacağı doğru okumuşumdur inşallah diyeyim. Okumasan bile abi kimse anlamaz zaten derler anladın mı? Hani orada Beşiktaş'ta da Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaytan, Orkun, Çerni, İlhan, Oh. Yani aslında alternatif o olsa.
1: Darida bana yabancı gelmiyor ama ismi.
0: Darida iyi şarkıcılar var Darida diye.
1: Yok o değil ya futbolcu olarak diyorum.
0: Bak Beşiktaş 11'inde şöyle bir şey var. Hemen sana söyleyeyim. İtalyano ile ilgili olarak böyle tanıyanlar bilenleri ve güvendiğim isimleri takip. Mesela Serkan Akçan gibi anladın mı? Veya bu oyuncuları inceleyecek işte Erman Özgür gibi ya da Önder Özen gibi isimler daha böyle takip eder ya şeyleri. Onlar şey diyorlardı. Çok 11'e bağlı kalmaz diyorlardı. 3 maçtır aynı 11 çıkıyor.
1: Kim diyordu 11'e bağlı kalmaz diye?
0: Daha önceki yorum yapanlar hayır. Gerçekten ama şey, güvenebileceğim isimler. Eğer alternatifi varsa senin mesela İsmail Kartal'ın yaptığı gibi sen Ederson'u beklerken Mert'i oynatmasının sebebi performansının iyi olmasından kaynaklanıyor anladın mı? Onun yerine biraz düşükse Kante'yi bile keser. Düşükse Genduzi'yi bile keser gibi bakabilirsin. Yapısında bu var aslında hocanın ama şu an memnun olduğu olmadığı kimse yok gibi gözüküyor.
1: Ya. Yani adam 11'inde belki o 11 üzerinde ısrar edecek. Dolayısıyla
0: bir iskelet oluşturacak.
1: Bir iskelet oluşturacak. Gelen iskelet oluşturduktan sonra gelen transferde o iskeletin üzerinde
0: ya buna mesela edecek. Baktığında İlhan'ın yerine bir Trossard düşünüyorsun zaten.
1: Tabii.
0: Burada değişim ya da Oh'un yerine gelebilecek bir
1: forvet
0: ne bileyim Vlahovic transferi diyebilirsin mesela. Yok. Ya da bazen Oh Vlahovic ikilisini oynatıp başka bir sistem değiştirebilir yani. Yapabilir. Elindeki imkana göre çok fazla hamle yapabilecek bir teknik adam dendiği için söylüyorum bunu. Ben daha öncesinde takip ettiğim, bildiğim, üzerine kitaplar, yorumlar yapabileceğim bir hoca değil benim. Ama güvendiğim isimlerden duyduğum kadarıyla o heyecanını söylüyorlardı. Sahada gördüm, karşılığını aldım. Oyuncularla ilişkilerini söylüyorlardı. Abi, kardeş, baba, oğul ne gerekiyorsa hepsini yapıyor. Trossard'ın karşılayışını gördün mü? Profesör naber diye karşıladı mesela. Bir teknik adamda ego olur, o sıfatı söylemez değil mi bir oyuncuya mesela?
1: Oyuncular tarafından da seviliyor
0: herhalde. Çok seviliyor. Ya bu çok önemli bir artı. Mesela burada Sergen Hoca ile ilgili bile konuşurken abi işte maalesef bazı oyuncularla anlaşamıyor diyordum mesela. Burada bir teknik adam için bunu söylemiyorsun. Bence çok önemli bir detay. Sert olabilirsin. Mesela sana en büyük örneği Obradovic verebilirim. Obradovic'i sevmeyen bir oyuncusunu gördün mü sen?
1: Yok.
0: Korkmayan bir oyuncusunu gördün mü sen?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Obradovic'i zaten sevmeyen bir oyuncu. Kenarda biliyorsun. Sağ içerisindeki oyuncu basket kaçırıyor. O pozisyonda oynayan oyuncuya dönüp bench'te oturan oyuncuya kızıyor mesela.
0: Tabii. Bak senin gibi yaptı falan deyip böyle devam ediyor. Gene de ona kızabiliyor.
1: yakındaki de kızıyor yani.
0: Karaciğer sorunu var gibi kıpkırmızı da oluyor böyle bakıyorsun ediyorsun kenardan ama ben vallahi hani Beşiktaş'ın en iyi transferinin önce teknik adam olduğunu.
1: Bence çok doğru bir teknik.
0: Onun yansımalarıyla sahada gerçekten ben uzun zamandır böyle ilk maçlarda böyle ölü toprağa atılmış bir takım gibi.
1: Beşiktaş bir de nokta transfer de yaptı. Öyle kötü bir transfer yapmadı yani. Kimi aldı? Salih aldı değil mi?
0: Ya işte Kuattara'yı aldı. Salih aldı. Nübel'i aldı.
1: Salih Özcan. Nübel.
0: İlhan geldi.
1: İlhan genç bir oyuncu. Hı hı. Ama ilerleyen dönemde belki çok daha fazla katılacak.
0: İşte Trossard geldi.
1: Trossard. E bak görüyorsun, Salih Özcan bir kere direkt 11 oynuyor.
0: Mikrofonu dönsene.
1: Bak Salih Özcan direkt 11 oyuncusu. Değil mi? Hı hı. Nübel zaten kalede eksiğim vardı. Hatta kalede Doğan Alemdar'ı da aldın. Yedeğini de güçlendirdin aslında.
0: Evet evet.
1: Yani öyle bakarsan. İşte orta sahaya Salih'i aldın. Trossard'ı aldın. Trossard Belçika milli takım oyuncusu. Yani bu kadar hani Beşiktaş taraftarının yangın yapacak kadar şeyi yok. Bence bu sezon üzerinde, ben de geçtiğimiz sezonlara nazaran çok daha doğru bir transfer politikası yürütüyor Beşiktaş. E şimdi dediğin gibi biraz sabretmek lazım. Belki dediğin gibi Vlahovic transferini bitirecek. Vlahovic transferini bitirdiğin anda bugün
0: daha farklı şeyler konuşabiliriz.
1: Transferi daha farklı konuşabilirsin veya başka bir Kanada
0: ya Kasım'da havlumu atar sorusundan sonra acaba şampiyonluğa gider mi sorusunun sorulma evrimi.
1: Bence şöyle söyleyeyim. Midland karşısındaki oynadığı futbola baktığınız zaman Beşiktaş'ın da şampiyonluk yarışının içerisinde yer alacağını düşünüyorum.
0: Ben mesela şeyi de merak Trabzon'da... ettim. Midland maçında fark ettin mi? İlk 30 dakika içerisinde maç 3-0 olabilirdi.
1: Evet, çok hızlı başladı.
0: İyi bir kaleci almışız ama Danimarka'dan direkt de kiralamışız gibi hissettim. Oradan dönen toplardı bilmem neydi falan ama Latifesi bir tarafa şöyle hissettim. 2-0 olsaydı sonraki oyunda onu da merak ettim mesela. Geri dönüşü nasıl olabilir?
1: Geri dönebilir
0: mi? Düşmeyecek mi? Bununla ilgili kazanma hırsının ne boyutta olduğunu, teknik adamın oyuncuya başarısızlıkta nasıl bir reaksiyon göstereceğini onu da görmek isterim.
1: Ama mesela şu var işte bak orada mesela şey de yapabilirdin. Mesela direkten dönen toptan sonra tamamen oyunu geriye çekerdin. Ama bunu rakip
0: bir yaslanma yapabilirdin
1: ama bunu yapmadı. Bozmadı. Aynı oyun anlayışıyla, aynı oyun taktiğiyle, disiplinle devam etti ve oradan skorla alması bildi. Yani o Midland takımı güçlü bir takım. Belki Beşiktaş'ın o kurada en son çekmesi gereken. Evet. Belki hani grupta çıkması gereken.
0: Erken bir finalle başladın.
1: Grupta çıkması
0: öyle söyleyeyim. Hani
1: bu oyuncu yani Midland'da mesela nerede karşılaştırdın? Derdin ki
0: grup aşamasında
1: karşılaşsan dersin ki zor bir takım.
0: Yani burada oynanacak Dinamo Zagreb Zalgiris maçında Midland olabilirdi işte.
1: Tabii tabii.
0: Anladın mı? Onlardan biri olabilirdi.
1: Dinamo Zagreb de mesela hani yani ben Beşiktaş'ın her iki o Zalgiris'i de ikisini de geçeceğini düşünüyorum.
0: Yani
1: Dinamo mesela
0: ben de Fenerbahçe için geçebileceğini düşünüyorum deyip böyle körler sağ öyle durumları
1: bak, Livakovic o yüzden mesela şimdi şöyle söyleyeyim mi? Livakovic'i de mesela almak zorunda şimdi şey.
0: Bir Dinamo. Havaya mı girdik İrfan biz sence? Acaba biraz böyle daha eleme maçları ya bunlar.
1: Yo,
0: biraz böyle biraz baz alabileceğimiz kıvama geçsek mi acaba?
1: Yok ben de havaya
0: girdim. Şu an ama şunu söyleyeceğim bak benim.
1: Abi şöyle söyleyeyim şimdi takım.
0: Verdiğim detay ne biliyor musun?
1: Takım iyi oynuyor.
0: Sen daha önce ön eleme maçları oynadığında bu kadar hırslı, istekli,
1: evet,
0: tribün anlamında, saha anlamında, kenar yönetimi anlamında istekli bir dönem yaşadın mı? Son
1: yok
0: dönemlerde ben de yaşamadım Beşiktaş'ta. O yüzden ben biraz heyecanlıyım.
1: Bir de niye heyecanlısın biliyor musun? Mesela şey bir takım olsa karşındaki ve ona karşı tur atlasan bu kadar heyecanlı olmazdın. Az önce dedim. Senin playoff'ta karşılaşabileceğin ve grup aşamasında karşılaşacağın bir eleme takımıyla hani Midland'la karşılaşıyorsun. Güçlü bir takım. Ona rağmen onlar da iyi bir futbol oynayarak onları eliyorsun. Bu ondan dolayı heyecanlanıyorsun.
0: Vallahi başarılar dileyelim. Grup aşamalarında Trabzonspor'a da Salah transferiyle güzel bir hava yakalasın.
1: Vallahi
0: kazandıkça kazansın. Ülke puanını arttırsınlar. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne kalsın. UEFA gruplarında Beşiktaş'ı da izleyelim. Trabzon'la birlikte. Konferans liginde takımımız yok değil mi? Kalmadı.
1: Başakşehir işte bizi biraz üzdü. Yani
0: evet,
1: hiç beklenmedik bir.
0: Ama konferans ligi de bu sene gerçekten UEFA'dan daha sert geçecekmiş gibi gözüküyor.
1: Evet evet.
0: Enteresan.
1: Elendiği zaman eleme turundaki rakipler güçlü.
0: Daha kötüydü yani. O yüzden iyi güzel gidiyor. Beklenti var.
1: Beşiktaş'ta direkt şey var değil mi?
0: Vlahovic üzerinde. Beşiktaş... Sen de Pavlidis'le Endrick üzerinde.
1: Pavlidis, Endrick ve Lukaku üçü.
0: Üçünden bir tanesi playoff aşamasında Fenerbahçe forması giyebilir.
1: İnşallah. Yani bu transfer dönemi biraz uzun sürüyor. Yani bu yıldız transferi harbiden kadroya katmak zor. Greenwood neredeyse bir ay biliyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Sürdü. Ha gelecekti. Greenwood'u başka oyuncu, başka takım istiyordu falan filan derken Fenerbahçe transfer etti.
0: Bir sözü tabii bu arada bir de söz gibi bir durum var. Serdar Adalı Salah transferinden sonra artık Vlahovic'i almak zorunda hisseder mi kendini kıvamına geldim. Bir de sayın işte Fenerbahçeli yönetici futbol şube sorumlusu sayın Kamer kimdi? Cihan Bey de bu açıklamayı yaptı. Yani ağızdan bir kere laf çıktı. Playoff
1: Çünkü görüşmeler devam ediyor.
0: Forvet transferi playoff'a yetişecek.

0: 13.
1: Bu arada seni etkiliyor mu?
0: Niye?
1: Santrafor mu forvet mi? Forvet. Mesela ben dinleyici olarak sana bu soruyu sorsam, abi forvet mi santrafor mu?
0: Ben soruyu soran bendim. Ben forvet diye sordum. O santrafor olarak cevap verdi. Zaten onu söyledi. Yani santrafor mu forvet mi? Yani ben forvet transferi yapacak mısınız diye sordum. O dedi ki bir santrafor transferi yapacağız dedi.
1: Ne farkı var sence?
0: Valla bence çok bir farkı yok. Ben bilmiyorum yani.
1: Forvet dediğin biraz daha fuleli, boy anlamında uzun mu? Santrafor dediğin kısa boylu 1.60, 1.65, 70 falan civarı.
0: Bence onu,
1: o tarz mı bakarsın bence, daha kaleye yakın mı oynar?
0: Bence onu,
1: forvet
0: onu,
1: biraz daha ceza sahası içinde gömülü mü kalır?
0: Bence onu kastetmedi yani. Ben forvet transfer derken yani bence ileri uca bir transfer yapacak Fenerbahçe. İleri uç transfer desen de aynısını söyleyecekti.
1: Kanat forvet diye de bir şey var çünkü. Anladın mı? Mesela Greenwood bir kanat forvet.
0: Mesela,
1: cross sert bir kanat forvet mesela.
0: Ya onun için mesela Watkins ismi gündeme gelmişti biliyorsun. Leo ismi halen gündemde. Fenerbahçe vazgeçmedi ama devam ediyor görüşmeden. Ama istediği şartlarda olursa. İşte onlar da kanat forvet. İşte Watkins, işte Leo gibi isimler. Rashford tekrar gündeme gelebilir Fenerbahçe'den, onu söyleyeyim. Rashford Türkiye'ye gelmeyi pek sıcak bakmıyordu ama beklediği teklifleri alamadı. Eğer orada bir değerlendirmesi sona doğru yine yapabilir. Ya da forvet transferi yapıp sonra da gidecek oyunculara göre yeniden bir değerlendirme yapacaktır Fenerbahçe. Ama tabii önceliği Fenerbahçe'nin daha çok yabancı futbolcularla yollarını ayırması gerekiyor. Şu aşamada 7 tane oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyor. En az şu mevcut durumda 7 tane oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyor. 5 tanesini sayıyoruz. Amrabat, Diego Carlos, Livakovic.
1: Carlos nereye gidiyormuş?
0: Ya Como ya Bologna.
1: Ha, Bologna'ya gidebilir diyorsun.
0: Tabii Bologna'ya gidebilir. Ondan sonra Real Betis'te Amrabat anlaştı ama işte Suudi Arabistan'dan teklifler var. Livakovic Dinamo Zagreb'le anlaştı. Orada görüşmeler devam ediyor. Bekao gidecek, Musaba gidecek.
1: Gidiyor mu Musaba?
0: Gidecek canım, o da gidecek.
1: Gidecek canım, ne duracak orada?
0: Ya tabii canım. Gitmesi gerekiyor. Mesela işte diğer iki tane oyuncu da üç tane isimden bir tanesi olacak. Yani Osterwold'e, Filet ve Semedo üçlüsünden de ikisi gidecek.
1: Ben az önce Trabzon'un playoff oynamadan direkt gruplarda mücadele edeceğini söyledim.
0: Playoff
1: oynayacak Trabzonspor.
0: Kimle? Rakip belli oldu mu? Belli olmuştu herhalde ya.
1: Ben Trabzon'un rakibini görmedim.
0: Ama Trabzon mesela oradan elendiği zaman direkt konferans ligi gruplarına kalıyor değil mi? Öyle bir şey olması lazım playoff denilince.
1: Bugün ayın kaçı? Trabzon'un rakibi belli olmuş olması
0: lazım. Bugün olması lazım. Bugün ayın 6'sı.
1: UEFA Avrupa Ligi playoff tarihi belli oldu. Rakibi belli oldu mu? Sadece 20 Ağustos'ta oynayacak. Rövanşı da 27 Ağustos'ta oynayacak.
0: Daha belli değil o zaman. Ya bu turdan sonra belki kuralar.
1: Bordo Maviller, French Voroş, Gornik Zabze eşleşmesinin galibiyle oynayacaktı. Çıktı canım haberi.
0: Gornik Zabze.
1: Hatta Trabzon'a gelir mi gelmez mi? Polonya'da yaşananlar biraz fazla fanatik taraftarları var gibi yorum yapmıştık.
0: Şey
1: yaptık, Trabzon'a gelir mi?
0: Ceza aldılar.
1: Ceza alırlar, Trabzon'a gelmezler, hayırlarına olur.
0: Tabii.
1: Tabii diyor.
0: Trabzon'da o dar şey olmaz.
1: Doğru. Benim hatam. Kusura bakmayın. Biraz bunu dikkat etmeliydim. Trabzon'dan hatamı kabul edenlerdenim.
0: Trabzon'dan çıkış olmaz diyorsun. Polonya'da.
1: Ya Polonya bir de daha bize Trabzon, her yer Trabzon diyebilirler ya.
0: Eğer eşleşme olursa bizim Sport gazetesiyle.
1: Bu arada onlar cezalı, gelemeyebilirler.
0: Evet.
1: Bizimkiler gidebilir.
0: Bizimkiler gidiyor, evet. Ama orada da çok taraftarlar çok fanatik, söyleyeyim.
1: Çok.
0: Yani orada da ciddi anlamda.
1: Bu arada Podolski'nin çok destek verdiğini, yanlış yaptığını, onun sonrasında yöneticilerinin, tribün liderlerinin yaptığı kötü paylaşımların altına kalp attıklarını falan söyledi Ahmet Konaç'ta.
0: Tabii.
1: Orada biraz sorunlar yaşadı.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim şimdi.
1: Ya Ahmet Konaç. Konuyu kapat.
0: Ya biz...
1: Konuyu kapat program.
0: Ya
1: kapı koluyla geldi buraya. Kapı koluyla.
0: Ya bir adam Polonya'yı karıştırdı ya. Vallahi bak, var ya bak. Adam bu kapı
1: konu. Bak çevik kuvvet diyor. Basın tribününe doğru koşarken ben anladım benim için geldiklerini, kaçtım diyor.
0: Ya o
1: arkamdan araba takip ediyor dedi. Otele girdi.
0: Ya abartmasa.
1: James Bond gibi anlattı kendini.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. Biliyorsun ama farklı otelde bizim arkadaş yani şu anın şeyde kalıyor. Odasında kalıyor.
1: Tamam.
0: Aynı, kendi odasında kalmıyor. Polis basardı ya. Bir de ışığı falan kapatmış, maçı orada izlemiş.

0: Telefondan ışığı kapatıp perdeleri kapatıp içeriden seyretmiş telefonu.
1: Ama hay şeyi okudum ben, tamam mı? Polonya'da gazetecileri falan bununla ilgili yorumları falan var, tamam mı? Abi bak bütün yorumları okudum, tamam mı? Aşağı doğru indi. Abi bak gülmekle yerlere yattı biliyorsun. Ama ya dedim aradım zaten onu, dedim Polonya'yı karıştırdın oğlum dedim ya.
2: Abi aradı beni. Gördü, abi duydun mu? Gördün mü? Takip ediyor musun?
1: Bir şey diyeceğim. Çıkışında çıkarmazlar diye sıkıntı yaşamıştır. Korkmuştur o, ben sana söyleyeyim.
2: Merak etme, Kaan Dobra'yı arıyorum dedim ben de. Gio,
0: hazır mısın? Biz bitiriyoruz. Atakan hazır değil. Bir yöneticinin villasında tatilde olabilir kendisi. Neyse, o tatili bitirmiyor olabilir. Ama bugün Beşiktaş'ın maçı var. Onlara dikkat eder. O yüzden söyleyeyim. Deplasmanda olmasaydı bugün burada olurdu da. Deplasmanda olduysa.
3: Oğuz Altay'dan daha fazla çevresi var anladığım kadarıyla.
0: Değil mi?
3: Oğuz abi 3 ay kalıyor.
0: Oğuz Altay'ın kendi evi var. Oo. Öyle değil. Peki. Teşekkür ediyoruz. Yarın tekrar buluşmak ümidiyle.
4: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi.
5: Reklam.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.

0: Reklam bitti.
1: Kim ne dedi?
2: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Dici Futbol'da Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
3: İkinci yarı Fenerbahçe bu işi 4-5'e götürebilir miydi? Abartmadan söylüyorum. Sturm Graz'ın da 1-2 tane böyle kenardan getirdiği toplar vardı. Özellikle kaleciyle savunma oyuncuları, yani o 6 pası atılan 1-2 top oldu. Onlar tehlikeli olabilirdi. Škriniar iyi müdahaleler yaptı. Savunmada bence bugün Fenerbahçe çok iyi bir iş çıkardı. İkinci yarı 4-5 olabilir miydi? Hakikaten olabilirdi. Kerem'le ilgili, Kerem konusu Fenerbahçe'de uzun süredir tartışma konusu. Bugün geldiğinden beri Kerem en iyi maçlarından birini çıkardı. Kerem böyle oynadığı sürece bence hiçbir sorun yok. Bugün ya bu oyunu devam ettirdiği sürece hiçbir sorun yok. Kerem de meseleleri biraz daha bence anlamış durumda. Bu maçın gösterdiği sonuçlardan bir tanesi de bu. Az önce de söyledim. Geldiğinden beri en iyi oyunlarından birini Kerem Aktürkoğlu'nun sergilediğini söyleyelim. Ancak bence bir şey ortaya çıktı Muzaffer. Katılır mısın?
4: Nedir
3: kere,
4: abi?
3: Evet, Talisca işini yapıyor. Talisca önemli bir oyuncu. Doğru zamanda Talisca, ihtiyaç olduğunda işi çözen oyunculardan bir tanesi. 3 gole ulaştı. Son 3 resim maçta 3 gol. Fenerbahçe playoff'a çok yakın. 2-0'lık bir avantajla gidiyor. Müzeki hafta deplasmanda ben Fenerbahçe'nin, ki bugün yine söylüyorum, yani ikinci yarı Fenerbahçe işi bitirebilirdi. Fişi çekebilirdi. Evet. Ama şu bence bir kez daha ortaya çıktı. Şimdi Vedat'ın geldiğinden beri biz Vedat'ı görmedik. Vedat Fenerbahçe'nin ilk transferi. Biz bugün ayın kaçı abi? 4'ü mü? 5'i mi?
4: 5'i.
3: 5 Ağustos. Vedat bir ayı geçti. 1,5 aydır Vedat sakatlığından ötürü sahalardan uzak. Bugün yedekler arasındaydı. Ama henüz Fenerbahçe ondan faydalanamadı. Ama biz maçın ikinci yarısında özellikle şunu gördük. Fenerbahçe'nin net golcü sıkıntısı var abi. Bir kere bunu söylemek lazım. Evet. Çünkü o iş başka bir iş. Yani buna çok sayıda örnek verebiliriz. Yani Icardi bir striker'dı. Geldiği anda abi iki toptan bir tanesini atıyordur. Yani atmak zorundasın zaten. O yüzden söylüyorum, yani Fenerbahçe bugün maçın ikinci yarısında bu işi hakikaten 4'e 5'e götürüp daha ilk maçtan playoff'u garantileyebilirdi. Elinde çok büyük bir avantaj var. Oyun Fenerbahçe'de özellikle geçen haftaki oyundan sonra bu hafta bence moralleri çok toparladı. İşte Fenerbahçe bu dedirtti. Transfere gelince de böyle transfer yaparsın. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi takımların seviyesi başkadır. Özellikle son yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray seviyesi başka bir seviye. Ona yönelik, 11'e yönelik oyuncular alacaksın. Bunu bir kez daha Fenerbahçe'nin bugünkü maçta gösterdiğinin altını çizmek lazım. Yeni olduğu için söylüyorum. Ake çok iyi bir maç çıkardı. Greenwood hazır olmamasına rağmen attığı gol, topu olumlu kullanması belli. Adam zaten bağırıyor. Ondan beklenti çok yüksek. Ancak tekrar etmekte fayda var. Fenerbahçe'de abi bak, golcü şart.
4: Evet.
3: Golcünün şart olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Talisca net bir golcü mü, merkez oyuncusu mu? Değil. Oradaki beceri başka. Şimdi Vedat geldiğinde biz Vedat'ı göreceğiz ama Vedat'a bir şey olduğunda Fenerbahçe'de bu sorunu kim çözecek?
4: Tabii.
3: O yüzden az önce sen de söyledin, golcü kim olacak diye. Birazdan onları da konuşuruz. Fenerbahçe'nin mutlaka ama mutlaka burayı doldurması gerektiği bence bir kez daha ortaya çıktı. Yani bu kadar iyi bir oyundan sonra, iyi bir skordan sonra bunu söylüyorum. Tekrar altını çiziyorum. Fenerbahçe bugün maçın ikinci yarısında 3'ü 4'ü hatta 5'i de bulabilirdi. Ama bunları atman lazım. Atmak için de net bir golcüye ihtiyaç var. Fenerbahçe de şimdi bunun üzerine çalışıyor. Diğer yandan bugünkü oyuncu değişiklikleri yine tartışılacaktır. Birlikte maçı izledik. Özellikle son bölümde tekrar o Fenerbahçe oyun üstünlüğünü hücumda aldı ama Asensio ve Greenwood ikisi aynı anda çıkınca Fenerbahçe'nin rakibin üzerinde kurduğu baskı, o bölgede topu tutma yeteneği ve birikiminin kaybolduğunun altını çizmek lazım.
4: Katılıyorum.
3: Bir kere İsmail Kartal'ın yapması gereken şeyin bir kez daha ortaya çıktığını düşünüyorum. Bugün hocanın çıkardığı bu 11 buraya bir golcü eklemesi gelecek. Zaten hani Vedat'ın oynayacağını düşünüyoruz. Ya da bir golcü gelecek. Fenerbahçe'nin 11'inin temelini bu oyuncular bence oluşturuyor. Burada ısrar etmek lazım. Özellikle Asensio ve Greenwood değişiklikten sonra Fenerbahçe'nin bir ritim düşüklüğü yaşadığı da açık.
0: İleride
3: bu arada hiç mi çıkmayacaklar? Tabii bu oyuncular oyundan çıkacaklar, yani sürekli burada oynayacaklar diye bir durum söz konusu değil. Ama ilk yarıdaki oyun, özellikle bu Greenwood ve Asensio'nun çıktığı dakikaya kadar da kadarki oyunda dahil olmak üzere Fenerbahçe iyi bir takım olduğunu bugünkü maçta gösterdi. Tekrar tebrik edelim. Eğri doğruya doğru demek lazım. Bu oyunda, bu 11'de ısrar etmek gerektiğini, daha fazla ezberin olması ve alışkanlığın olması gerektiği konusunda bende bir düşünce var. Fenerbahçe Şutrum Graz maçın ne olacak sorularına bugün çok güçlü bir yanıt verdi. Camiayı daha da böyle bir kendine getirdi. Taraftarı hep maçın içerisinde tuttu. Bir de şu var tabii. Greenwood'un gelişi, attığı gol, iyi oyun. Bugün Fenerbahçe'de her şeyi yukarıya doğru çıkardı. Kante'ye de bir parantez açmak lazım. Bugünün iyilerindendi.
0: En
3: iyilerinden. Bugün Fenerbahçe'de belki kötü var mıydı diye sorarsan haksızlık olur.
0: Bence
3: kötü
0: de
3: diyebileceğimiz pek bir oyuncu yoktu. Herkes işini yaptı. Bundan sonra bu temel üzerinde Fenerbahçe'nin yükseliş döneminin başlaması gerekiyor.
0: Abi günün sonunda buradan şunu görmüş oluyoruz. Yani %100 hazır olmamasına rağmen sizi işte Greenwood gibi, Galatasaray'dan örnek vereceksek Osimhen gibi net etki edecek oyuncular sizi şampiyon yapıyor ve başarıya
3: götürüyor. Bu seviyenin
0: götürüyor
3: oyuncuları bunlar. Mutlaka yedek oyuncu, gelecek vadeden oyuncular alabilirsin. Ama bu seviyelerde oynayan oyuncuların kalitesi çok belirleyici oluyor. Yani bugünkü maçın temel, bak bu adamlar senin kadar koştular mı? Koştular. Mücadele ettiler mi? Ettiler. Sert takım mı? Sert takım. Sen buna karşılık verdin mi? Verdin. Yani. Ama kalitenle, oyuncu kalitenle bu işi bugün çözmeyi başardın. Çok daha farklı da olabilirdi. Fenerbahçe dediğim gibi ilk yarıda işi bitirebilirdi. İlk maçta işi bitirebilirdi. Ama bir golcü sorunu olduğu tekrar ortaya çıktı. Hani bu 3'ü 4'e atma meselesi var ya. Hı hı. Yani bazen atmadığın zaman başına bela oluyor.
0: Tabii Allah korusun orada maçın başında yiyeceğim bir gol seni paniğe sürükler.
3: Ve çok net fırsatlar. O evet, ceza alanı golcülüğü başka iş abi.
0: Tabii abi, geleni atmak, oradaki organizasyonu yapmak önemli.

0: İstersen buradan da yavaş yavaş şey konusuna geçelim isterim. Şimdi Fenerbahçe'de golcü konusunda çok fazla isim yazılıyor ve çiziliyor. Son dönemde en çok benim duyduğum isimlerden birisi, hem Kerem'le olan eski bağından da ötürü sanıyorum daha fazla konuşuluyor. Pavlidis ismi gündemde. Fenerbahçe golcü stratejisinde ne yapacak, senin düşüncen ne? Endrick ismi konuşuluyor, Pavlidis konuşuluyor, Vlahovic birçok takım için konuşuluyor ama Fenerbahçe için de adı geçen oyunculardan birisi. Girassi hala gündemde. Sen buradaki Fenerbahçe'nin stratejisi nasıl olacak, ne düşünüyorsun?
1: Şimdi ona gelmeden önce bu şey konusunda, Osterwolde'nin durumu konusunda devrede konuşup tekrar toparlamak lazım.
0: Buyurun.
1: Yani oyuncunun sakatlığı bana ve herkese şunu anlattı. Muhtemelen 3 ya da 4. derece bir yırtık. Umarım öyle değildir ama öyle görünüyor. Böyle olursa çok uzun süre sahalardan uzak kalacak. Yani görüntü şu, böyle en az 2 ay, en çok 4 ay bandında Osterwolde sahalardan uzak kalacak gibi duruyor. Fenerbahçe'nin özellikle bu yabancı sınırı meselesinde elinden çıkarması gereken oyuncular var. Ve bu operasyonu Fenerbahçe şu dönemde özellikle Fred de başta olmak üzere bunlar üzerinden yapmadı. Henüz bu oyuncular gitmedi. Oradaki temel mesele de, bence temel mesele de şuydu. Talişka da dahil olmak üzere. Şimdi yeni yeni takımı Fenerbahçe oluşturuyor. Önemli bir nokta var. Şampiyonlar Ligi'ne girmek. O yüzden eldeki oyuncuları bu dönemde olabildiğince en iyi şekilde değerlendirip Şampiyonlar Ligi'ne girip ondan sonra satışı ile ilgili operasyonu sonrasına bırakmak gibi bir düşünce, bir plan vardı. Bence o plan işliyor. Hatta Fred konusu çok konuşuluyor. Menajeri geldi gitti. Biz geçen hafta ikinci maçından sonra Gornik Zabze maçından sonra Sports Digital'de yayındayken de söyledim. Ben dedim Fred'in en azından bu Sturm Graz maçlarından önce yollanacağını düşünmüyorum açıkçası. Ve öyle de oldu. Belki Sparta Prag Lyon eşleşmesi sonrası, yani Fenerbahçe playoff'a artık çok yakın. Playoff sonrasına da bu bırakılabilir. Çünkü Fenerbahçe açısından hayati öneme sahip konulardan bir tanesi. Bu toparlamayı yaptıktan sonra Osterwolde'ye gelelim. Burada Fenerbahçe oyuncular yollayacak. Ben Osterwolde'nin satılma ihtimalinin, gönderilme ihtimalinin en azından 4 tane oyuncu var Fenerbahçe'de. Bir oyuncunun, en az bir oyuncunun daha geleceğini düşünürsek 4 tane Fenerbahçe yabancı yollamalı. Yollaması gerekiyor. Kimler bunlar? İşte Talişka ön planda görünüyor. Fred ön planda görünen oyunculardan bir tanesi. Asensio o oyuncularda, pardon, Semedo o oyunculardan biri görünüyor ama bugün bence çok iyiydi. Osterwolde bu isimlerden biri. Fenerbahçe bir oyuncunun daha geleceğini düşünürsek ben Fenerbahçe'nin bu 4'ten 3'ünü yollayacağını düşünüyorum. Ve fakat şöyle oldu. Osterwolde'nin sakatlığı. Şimdi böyle olunca bu oyuncunun transferi ister istemez
0: sıkıntıya girer.
1: Yani sakat oyuncuyu kim satamaz.
0: Tabii canım.
1: Şimdi bu durumda şöyle olur. Fenerbahçe Osterwolde'nin, tahminimi söylüyorum, lisansını çıkarmaz. Devreye kadar maaşını öder. O askıda kalır. Fenerbahçe'nin oyuncusu olarak kalır. Bunu söyleyeyim. Başka
0: olabilir.
1: Mantığı
0: başka bir şey mantık, yapamazsın zaten.
1: Başka tabii. Bir mantık yürütemiyorum. Oyuncunun
0: mantıklı
1: durumuna
0: olan
1: göre,
0: bu doğru.
1: Yani oyuncu bir ay sonra 20-25 gün sonra sahalara dönecek tabii durumdaysa başka bir karar. Ama görüntüsü sanki öyle değil. Daha uzun sürecek. 3 ayı 4 ayı bulacak gibi duruyor. Bu durumda elde bu kadar şişkinlik varken Fenerbahçe'nin bu durumdaki oyuncuyu satması da çok zor olacağını varsayarak söylüyorum. Bu oyuncunun sözleşmesini, lisansını çıkarmaz ve devreye kadar askıda kalır diye düşünüyorum. Bu yeni gelişen bir şey. Bugün
0: bu tabii
1: olan bir durum. Golcü konusu elzem oldu, bir kez daha ortaya çıktı. Bunu şuradan alalım. Galatasaray'da bak bence o çok iyi bir örnektir. Galatasaray'ın elinde Icardi varken Icardi 2 sezonu çıkardı. 3. sezona girerken Galatasaray'da Icardi'nin arkasında golcüler vardı ama yani Icardi'nin önünde golcü yoktu. Ve Galatasaray 3. sezona girerken Icardi varken gitti Osimhen'i aldı. O sezon acaba nasıl olacak? İkisi birlikte oynayacak mı, oynayamayacak mı diye tartışılırken Galatasaray'ın da 2 tane büyük oyuncu var. Bu ikisini nasıl oynatacak diye tartışılırken birden ne oldu? Icardi sakatlandı. Galatasaray Osimhen'i almamış olsaydı eğer o sezon, hatta almadığını farz ederek söylüyorum, geride kalan sezonda ciddi anlamda sıkıntı yaşardı. Fenerbahçe'nin elinde geçen sezon

0: 3 tane sezona başlarken 2 tane golcüsü vardı. 3 tane değildi, 2 tane golcüsü vardı. Biri En-Nesyri'ydi, diğeri Duran'dı. Bunların ikisini de devrede yolladı. Gitti
1: Şerefi
0: Şerif'i
1: getir.
0: getirdiler. Umarım o da iyi bir futbolcu olur ama o
1: İnşallah.
0: golcü operasyonundaki başarısızlık Fenerbahçe'nin geçen sene şampiyonluğuna mal olmuş bir konudur. Niye bunu söylüyorum? Galatasaray geçen sene çok ciddi sıkıntılar yaşadı. En kötü olduğu sezonda en kolay şampiyonluğunu aldı. O konuda en büyük yardımın da Fenerbahçe'den geldiğini söylemek lazım. Bugünkü maçın gösterdiği şey Şartoğlu şart. Vedat var. Ama Vedat'ın bu sakatlığı iyi alamet değil. Uzun süredir dönemiyor. Şimdi bu yaştaki oyuncularda sakatlıkların dönüşleri daha uzun olabiliyor ve forma girmesi de hemen bugünden yarına olmuyor. O yüzden Fenerbahçe'de başta Aziz Yıldırım olmak üzere yönetimin özellikle atak oyuncusu, golcü konusundaki ısrarının ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ancak burada konu şu. Fenerbahçe gidecek ve bir golcü daha alacak. Bu kanat forvet mi olur? Kerem böyle oynadığı sürece evet denebilir ama abi işte son vuruşta bir yerde bu işi bitirmen lazım. Bitiremediğin zaman o sorunu yaşıyorsun. Bugün Fenerbahçe'de Kerem çok iyi oynadı. Çocuğun hakkını yemeyelim. Gerçekten de çok iyi bir
1: Özellikle savunma tarafında
0: savunma
1: inanılmazdı.
0: tarafında, hücumda enerjisi bitmeyen bir Kerem
1: Evet,
0: Aktürkoğlu
1: evet, evet.
0: vardı. Geldiğinden beri Fenerbahçe'deki en iyi maçlarından birini oynadı. Ama bitiricilik başka bir şey. Her ne kadar iyi oynarsan oyna, golü atamadığın zaman, skor alamadığın zaman o gün o oyununla hatırlanıyorsun ama toplama bakıldığında belki de o atamadığın gol, alamadığın puan senin
1: Hafızalarda kalıyor
0: şampiyonluğuna
1: tabii.
0: engel olabiliyor. Aziz Yıldırım'ın temel motivasyonunun şampiyonluk olduğu düşünüldüğünde Fenerbahçe'nin bu seneki transfer operasyonunda soru işareti olmayan oyuncuların alınması kadar doğal bir durum yok. Fenerbahçe gibi takımlarda da bu iş böyle yapılır. Aziz Yıldırım bir kez daha transferin nasıl yapılması gerektiğini bence gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Golcü meselesi senle de burada çok defa konuştuk. Nasıl bir golcü alacak Fenerbahçe?
1: Evet.
0: Şimdi Vedat'ın gelişinden sonra Fenerbahçe gitti. Ake'yi aldı, sonra Greenwood aldı. Çok uzun süre Cirasi de konuşuldu. Cirasi Fenerbahçe'ye gelebilir mi? Hala Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var ve Fenerbahçe bence Cirasi konusunda bekleyerek doğru adımlar atarak oyuncuyu ve kulübü de bence yavaş yavaş istediği noktaya doğru çekiyor. Hatta bir son yayında seninle konuşmuştuk. Cirasi'nin menajerinin kulübü arayıp biz hazırız gelmeye dediğini de aktarmıştım. Burada golcü konusunda esas kafa karışıklığı şu. Alınacak oyuncu doğrudan Vedat'la birlikte oynayabilir mi? Yani 4-4 kim oynamalı? İsmail Kartal buna karar verecek. Yani diyelim ki Pavlidis'i aldın. Vedat'ın da sahnede olduğu bir senaryodan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü Fenerbahçe yönetiminin motivasyonu ve bence hazırlığın motivasyonu şu. Biz eğer bu paraları veriyorsak bu oyunculara, bu oyuncular sahada olmalı. Yani birinin 70 dakika, diğerinin 20 dakika oynadığı operasyondan bahsedilmiyor. Bu büyük paralar veriliyorsa eğer
1: Sahada
0: ikisinin de
1: olmalı.
0: aynı anda oynayabileceği bir sistem, bir düzen olmalı. Şimdi Vedat'ın bu sakatlığı meselesi, Vedat'ın bu durumu bugünkü maç bir kez daha gösterdi ki Fenerbahçe'nin mutlaka ama mutlaka içeride merkezde bu işi her zaman çözebilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu bence şart. Bunu yapmazsan yarın öbür gün ister istemez sıkıntılar yaşarsın. Yani bugün Fenerbahçe ilk maçta çok büyük bir avantaj aldı. İlk maçta işi bitirip playoff'a kaldı dedirtmek varken playoff'un
1: Kapıyı araladı.
0: kapıyı ciddi anlamda aralamış.
1: Evet.
0: Artık büyük bir favori olarak
1: Oraya
0: şeye
1: gidecek.
0: gidecek olan
1: Deplasmana gidecek.
0: Avusturya değil mi?
1: Evet.
0: Avusturya'ya gidecek olan bir Fenerbahçe var. Vedat'ın durumu şu anda belli ki bir soru işareti.
1: Tabii.
0: Kanat forvet meselesi temel öncelik bence kanat forvet. Bunu yaptığım görüşmelerden yola çıkarak da söylüyorum. Yani Leao konusu Fenerbahçe'nin
1: Hala gündeminde
0: önceliklerle
1: mi?
0: gelmesindeki konu bir kanat forvet daha alınması noktasıydı. Ama Leo'ya Galatasaray'ın da devreye girmesi, Fenerbahçe tarafının biz bugün 40 milyon euroyu versek alacak noktada olduklarını ifade etmeleri. Ancak günün sonunda büyük bir para harcayacaksın. Bu parayı oraya mı basmak lazım? Yoksa son yıllardaki tecrübelerden yola çıkarak bir golcü mü almak lazım? Şimdi sana soruyorum. Sen bugün olsan, Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsan,
1: evet,
0: izleyenlerimize de soralım. Bir kanat forveti mi alırsın yoksa golcü mü alırsın?
1: Ben bir kanat forvet alırım şu anda. Benim düşüncem o yönde yani.
0: Ama içeride de sorun çözecek. Yani Vedat'ın olmadığı anda işi bitirecek bir adam. Şimdi Talisca kalırsa eğer planlamayı biraz daha başka yapabilirsin. Ama Talisca o merkezde bu işleri Fenerbahçe'de sürekli yapacak oyuncu mu? Güven aralığı yüksek bir oyuncu mu? O tartışma konusu.
1: Kim için söyledin abi? Bir daha
0: Talisca için söyledim.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe bir oyuncu daha alacaksa valla.
1: Sen ne düşünüyorsun? Ben de sana sormuş olayım bu vesileye. Sen daha net bir
0: ben
1: golcü
0: tarafındasın
1: galiba.
0: Ben özellikle net golcü konusuna.
1: İşte Vedat'ı göremedik ki ama abi.
0: Ya göremedik de Vedat sezon içerisinde.
1: Yani şimdi evet bu
0: geri
1: sakatlığı
0: dönüşü,
1: yaşadı
0: bak,
1: da.
0: Geri dönüşü çok uzun.
1: Hep yaşar mı
0: bence
1: acaba?
0: Bence çok uzun sürdü geri dönüşü.
1: Evet, o biraz ürkütüyor.
0: O yüzden bu Pavlidis konusu çok konuşuluyor. Ben yönetimden evet Pavlidis'le biz görüşüyoruz gibi bir bilgi edinemedim, onu söyleyeyim.
1: Peki.
0: Ama iddialar bu yönde. Benfica'nın ister istemez böyle bir durumda Pavlidis için isteyeceği para yüksek bir paradır. Fenerbahçe'nin
1: 50 milyonlardan
0: 30,
1: bahsediyorlar.
0: 30 milyonlar seviyesinde bir bonservis bedeliyle bu işi çözme konusunda bir arzusu olduğunu biliyorum. Ve şu Fenerbahçe tarafından isim yok ama hani bu golcü işinin, Aziz Yıldırım da bunu şeyde divanda söyledi biliyorsun. Golcü işini ben çok uzamadan tamamlanacağını açıkçası düşünüyorum. Ve hatta acaba burada işte golcü mü yoksa Fenerbahçe bir kanat forvet mi alacak? Gidip 40 milyon euroyu Leao'ya verip getirecek mi diye sorduğumda da yani 40'ı oraya vermektense 30 milyon euroya oraya güçlü bir golcü almak ve geçen yıllarda yaşanan tecrübelerden yola çıkarak da burada Fenerbahçe'nin net bir golcüye ihtiyacı olduğu yöndeki görüşler de var. Pavlidis konuşuluyor. Ama
1: ilk gündeme Fenerbahçe'de, getiren de sen oldun.
0: Fenerbahçe'de bence Leao konusunu konuşmuştuk hatırlarsan.
1: Evet.
0: Fenerbahçe tarafı diyor ki 40'ı verirsek alırız. Galatasaray'ın böyle bir arzusu var. Aziz Yıldırım'ın özellikle burada madem Galatasaray bu paraları veriyor alsınlar. Ne yapalım? Biraz fiyat yükseltme politikası da bence orada vardı ama Fenerbahçe gitti bir görüştü. Eğer buradan inmiyorsa onun da Fenerbahçe'nin de kafasında bir talep var. Eğer Galatasaray parayı veriyorsa buyursun Galatasaray alsın noktasına gelmiş durumda. Ama Fenerbahçe tam olarak bu işten vazgeçti mi Leao konusunda? Bence Fenerbahçe o işi bekletecektir. Ve iş şuna doğru gidiyor. Fenerbahçe iki tane oyuncu alacak. Bir kenar forvet, bir de merkezde bir golcü alacak bence Fenerbahçe. Burada merkezdeki büyük parayı kime verecek sorusuna şu anda ben bir yanıt veremiyorum.
1: Yani birinden birine daha fazla bir para verilecek ama bu golcü mü olacak yoksa kanat forvet mi olacak? Bu yönetimin kararı olacak. Bunu da hep beraber yaşayıp göreceğiz.
0: Ya ama iki oyuncu geleceğini düşünüyorum.
1: Sen iki
0: ben.
1: Oyuncu gelecek diyorsun.
0: Ben iki
1: herhalde.
0: Oyuncu geleceğini düşünüyorum. Aziz Yıldırım da zaten U23 kontenjanından yola çıkarak bir tane daha 2003 sonrası doğumlu bir
1: bu
0: futbolcu.
1: Endrik ismi çok konuşuluyor işte. Bu
0: alabileceklerini söylemişti.
1: Evet, Endrik.
0: Şimdi yeni
1: burada
0: konuşulan
1: doğuyor.
0: Yeni konuşulan Rashford meselesi. Rashford konusunda da Fenerbahçe'nin bir isteği var. Ancak oyuncuyu ikna etme noktası o da pahalı bir oyuncu. Biraz onu kenar oyuncusunu Fenerbahçe zamana yaymış görünüyor. Ama görüntü vallahi karışık orası ben sana söyleyeyim. Yani sağ gösterip sol vurabilirler. Bu Vedat'ın durumu, bugünkü oyun bana şunu anlatıyor. Fenerbahçe
1: golcü lazım.
0: Net bir golcü daha Fenerbahçe'ye lazım. Yani bu kadar yatırım yapmışken, bu hedefleri bu kadar büyütmüşken Fenerbahçe'nin ve bu kadar değerli bir kadro kurmuşken bir bacağı eksik bırakacağını açıkçası düşünmüyorum.
1: Ben de yani özellikle Sayın Aziz Yıldırım'ın transfer politikasını gördükten sonra başkan olduğu süreçten bugüne kesinlikle oraya doğru hamleleri yapacaktır ve kararı hangi yönde verirse versin abi katılır mısın bilmiyorum. Hangi taraftan kararını verirse versin Aziz Yıldırım'ın kararının da çok fazla tartışılacağını düşünmüyorum. Yani büyük parayı kanat forvete de verse aman başkan sen nasıl böyle bir şey yaptın bence denmez. Golcüye de verse neden kenar forvet almadın başkan denmez diye düşünüyorum. Yani bu transfer sürecinde Sayın Aziz Yıldırım'ın taraftar nezdinde bir güven sağladığı açık ve net.
0: Bir de kurşunu çok doğru atmak lazım ama.

0: Yani net Fenerbahçe'de sorun çözecek, golü atacak oyuncu lazım. Bu Rashford olursa bunu bu adam yapar mı sorusuna yanıt evetse o. Ama tekrar ediyorum, özellikle Fenerbahçe Vedat'a da bu kadar büyük bir harcama yapmışken Vedat'ın da dışarıda kalacağı bir transfer politikası yürütmek istemiyor.
1: Anlıyorum ama mesela
0: Valla
1: sen
0: karışık
1: diyorsun
0: karışık
1: ya.
0: biraz. Yani tam olarak Fenerbahçe orada işte Pavlidis, Rashford bu seviyede isimler konuşuluyor. Leao'nun da ben Fenerbahçe için hala gündemde olduğunu düşünüyorum. Az önce anlattım. Cirasi Fenerbahçe şu ortamda bu paraları verdiği anda bu oyuncuları getirebilecek durumda. Görüntü o ki orada karar vermeye çalışıyor.
1: Ama şey tabii zor bir iş oluyor abi. Şimdi sen mesela hani net bir golcü kısmından bahsediyoruz şimdi. Net bir golcü getirdiğini
0: Yani Pavlidis'i
1: varsayalım.
0: aldığın zaman
1: Tamam. Vedat'la ikisini oynattığında ileriden kimi keseceksin bu sefer?
0: nerede bir daha söyle?
1: İleriden hücum hattından kimi çıkaracaksın? Vedat'la Pavlidis
0: İşte
1: aynı anda sağda olursa.
0: buna da İsmail Kartal karar
1: Hayır
0: verecek.
1: yani şimdi mesela Kerem'i kestin. Sol tarafa kimi koyacaksın? Yani anladım, senin aldığın iki forvetle oynaman mevcut şu anda kadronda mümkün değil ki senin. Greenwood'u kesemezsin. Asensio'yu kesemezsin.
0: O yüzden yani kanat forvet
1: Zaten oraya
0: konusu,
1: gidiyor mantık ya.
0: kanat forvet konusu Fenerbahçe'de en başından beri daha güçlüydü ama şimdi kafalar biraz orada bence değişti. Bence değişti. Bir de gidilen oyuncular, istenen paralar şimdi masaya konuluyor. Elimizde ne var? Örnek veriyorum. Pavlidis var. Biz bunu kaça alabiliyoruz? 40 mı? Leao'yu kaça alabiliyoruz? 40 mı? Biz o zaman gidelim Pavlidis'i alalım. Pavlidis Kerem uyumu Fenerbahçe'ye
1: Evet.
0: başka bir şey düşündürüyor. Örneğin. Ama bugün bir kez daha tekrar ediyorum ortaya çıktı. Çok güçlü bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Çok nokta atışı bir oyuncu daha almak istiyor. Gol atacak bir adama ihtiyaç var.
1: Bu net. Bu geçtiğimiz sezondan bu yana konuştuğumuz net bir konuydu. Fenerbahçe'de transfer politikaları bu şekilde ilerliyor. İlerleyen günlerde de göreceğiz kimler gelecek, kimler gidecek. Gelecekler kadar gidecekler konusu da önemli. Galatasaray'da hala ses seda yok. Var mı orayla alakalı söylemek istediğim bir şeyler? Galatasaray taraftarı artık her geçen gün haklı olarak yani küplere biniyorlar.
0: Şimdi Galatasaray'da problem şu, ben para yok bak söylüyorum.
1: Var diyor Abdullah Kavukçu.
0: Varsa yapsın o zaman.
1: Yapmıyor.
0: Yani neden yapmıyor? Çünkü
1: İşte.
0: Dursun Özel paraları harcamak istemiyor kardeşim, bu kadar net. Orada Galatasaray'da büyük bir bence çatışma var zaten. Bu açık bir şekilde söylenmese de görüntüye baktığın zaman, manzaraya baktığın zaman bunun ortaya çıktığını altını çizmek lazım. Şimdi Trabzon gidiyor Salah'ı alıyor. Beşiktaş gidiyor Belçika milli takımının önemli oyuncularından ve Arsenal'den Trossard'ı getiriyor. Fenerbahçe gidiyor Ake'yi getiriyor. Greenwood'u getiriyor. Vedat'ı alıyor. Büyük bir oyuncunun daha peşinde. Galatasaray diyor ki biz onlara göre transfer yapmayacağız. Haklıdırlar. Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. Haklıdırlar. Ama paramız var. Sıkıntı yok. Transfer yapacağız. Ben de hep diyorum ki ya madem para var, madem kaynak sorunu yok, o zaman sen bu transferleri yaparsın, bitirirsin. Hem kamuoyu baskısını yemezsin hem de senin bu kadar üzerine gelmezler. Ve getireceğin oyuncuyu da lige daha hazır hale getirirsin. Mevcut takımla daha erken çalışırsın, bu noktaya getirirsin. Şimdi herkes bu kadar transfer yaparken Galatasaray'ın ya biz zaten çok rahatız, sıkıntımız yok meselesini, paramız var, biz zaten en iyisini getireceğiz diyerek anlatması bana inandırıcı gelmiyor. Herkes bu kadar bunları yaparken Galatasaray bugün sıkışmış durumdaysa, istediği oyuncuları getiremiyorsa, daha ekonomik koşullarda bir operasyon yapmak istiyorsa ki bu da anlaşılabilir bir durum, altını çizeyim. Bunun paramız var denilerek anlatılması inandırıcı olmuyor.
1: Peki. Şunu
0: Fenerbahçe çok mu büyük kaynaklara sahip de bu transferleri yapıyor? Hayır, ciddi sıkıntıları var ama yeni kaynaklar yaratarak Fenerbahçe o atakları yapıyor. Trabzon gidiyor o parayı harcıyor. Beşiktaş gitti Trossard'ı aldı ki aldıktan sonra da lisans çıkarma işlemlerinin bile bu arada ne kadar çok zor olduğu bir kez daha ortaya çıktı. O yüzden Galatasaray'ın paramız var, biz başkaları gibi değiliz gibi laflarının ben inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Para varsa gider basar alırsın.
1: peki o konuyu tekrar konuşmaya devam ederiz. Cihan Kamer Fenerbahçe TV'ye bazı açıklamalarda bulunmuş. Özellikle forvet konusuyla alakalı şöyle net bir cümle kurmuş kendisi. Demiş ki forvet transferi playoff'a yetişecek demiş. Bu önemli.

0: Bir detay abi. Playoff'a forvet transferini yetişeceklerini açıklamış Sayın Cihan Kamer. Sonrasında da Osterwolde ile alakalı da 3-4 hafta olamayacak gibi gözüküyor
1: İyi o zaman.
0: demiş.
1: 3-4 hafta.

0: duruyor birden.
1: Vuruyor vuruyor yani. Bayağı acı
0: çok
1: çekiyor.
0: Çok kötü bir sakatlık. Yani umarım kötü... öyledir yani. Umarım
2: İnşallah
0: öyledir.
2: İnşallah öldür.
0: Ama eğer çok uzarsa yani dördüncü derece falan bir yırtık olursa bu ligin ilk devresini neredeyse kapatması anlamına gelir. Böyle bir durumda da Fenerbahçe lisans çıkarmaz.
1: Tabii. O en mantıklısı
0: o abi. Hani biz satalım mı satmayalım mı noktasında Fenerbahçe'nin artık kararsız kaldığı bir nokta olmaz. Orada hani bahsettik ya 14 artı 4'e göre 10 artı 4'e göre evet. Transfer yapmak zorunda. En az 3 oyuncu yollanacak. Bu durumda devreye kadar Osterwold'e dışarıda kalır. Bu bir tahmin tabii.
1: Tabii en önemli manşet forvet transferi playoff'a yetişecek demesi ki biz de burada Fenerbahçe'nin bir net golcüye, bir forvete, golcüye ihtiyacı olduğunun üstüne basa basa konuşurken Fenerbahçe yönetimi de bunun aslında ne kadar farkında olduğunu Sayın Cihan Kamer çıkıp ilk bu arada cümlesi bu oluyor.
0: Tam olarak onu mu söylüyor?
1: Evet evet o şekilde söylüyor. Diyor ki forvet transferi playoff'a yetişecek şeklinde tamam. Açıklaması var Sayın Cihan Kamer'in.
0: Ya ama o önemli çünkü şundan ötürü
1: demek ki görüyor. Çok önemli. Onlar da görüyorlar.
0: Yani. Hayır, şundan ötürü çok önemli. Sen Şampiyonlar Ligi'ne girersen
1: tabii.
0: Başka bir şey. Şampiyonlar Ligi'ne giderken de elinde güçlü bir golcünün olması, orayı tamamlayıcı bir golcünün olması önemli. Gittin, playoff'u geçemedin, sonrasında getirdin golcüyü. Tabii ki değerli olacaktır. Ama o golcüyü belki playoff öncesinde getirsen Şampiyonlar Ligi'ne girecek ve başka bir hikaye yazacaktın. Motivasyonu Şampiyonlar Ligi olduğunu düşünürsek Fenerbahçe'nin oradaki planlamasında zaten görüntü şu. Aziz Yıldırım'ın dediği gibi yürüyor. O oyuncu kim olacak onu hep birlikte göreceğiz.
1: Ben çok merak ediyorum yani. O kadar çok isim çünkü yazıldı çizildi ki abi. Yani kimi istiyorum onu da bilmiyorum artık.
0: Ben iki oyuncu
1: sen iki diyorsun.
0: Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe iki oyuncu alacak.
1: Bence şöyle olacak abi. Forvet'e
0: ana parayı nereye gömecek onu göreceğiz. Bu ikinci oyuncu yani biri kesin baba oyuncu olacak da ikinci oyuncu Aziz Yıldırım'ın dediği mesele. 23
1: yaş
0: 23
1: al uygun
0: ve sonrası.
1: Evet.
0: Bu arada orada Şerif'in gitmesi de yüksek ihtimalli bir durum diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi dedin ya parayı nereye gömeceği merak konusu diye. Bence eğer playoff'a forvet'i yetiştireceklerine dair bu kadar net konuşuyorlarsa bence parayı forvet'e gömüyorlar demek ki işi bitiriyorlar yani.
0: Görüntü o.
1: Yani öyle görüntü gözüküyor. O. Yani mantık görüntü yürüttüğünde çünkü yani, kanat forvet'i ya da kenar maç. Oyuncusunu ilerleyen süreçlerde de takıma dahil edebilirsin.
0: Şimdi burada şu da var. Yani evet Fenerbahçe'yi hızlı oynatacak. Hızlı kaleye götürecek, gole götürecek kenar forvet meselesi. Şimdi Greenwood bunlardan bir tanesi. Görüyorsun işte bu arada.
1: Evet.
0: Yani hazır değil henüz ama gole attı mı abi? Attı.
1: Tabii
0: hızlı
1: tabii.
0: Gidebiliyor mu? Gidebiliyor. Sorun çözebiliyor mu? Çözebiliyor. Burada Kerem konusu kritik bir mesele.
1: Çok.
0: Bugün çok iyi bir maç çıkardı. Kerem'den
1: önemli.
0: Fenerbahçe ne kadar faydalanırsa eğer, Kerem ne kadar iyi olursa Fenerbahçe'nin elini o kadar rahatlatacak. Mali açıdan da rahatlatacak bir oyuncu. Gidişat ama şeye doğru gidiyor bence de. Yani golcüye doğru gidiyor.
1: Öyle gözüküyor.
0: Tekrar ediyorum. Fenerbahçe'de bugün 2-0 değil 4-5'e gidebilirdi.
1: Net.
0: Sıkıntısı golcü olduğunu tekrar altını çizeyim.
1: Yavaş yavaş toparlayacağım. Salah transferi.
0: Bu Pavlidis konusu da yani o belli ki konuşuluyor.
1: Evet.
0: Yani Benfica'daki Pavlidis-Kerem uyumu işrak kabartan bir mesele. Tekrar altını çiziyorum. Kerem bugün çok iyi oynadı. Bugünden bağımsız tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin bedavaya oynattığı bir oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Parayı Hakan Safi veriyor. Parayı kulübe ödüyor Hakan Safi. Kulüp de oyuncuya o parayı ödüyor. Bedava oynattığın milli takım oyuncusundan da bu kadar kolay vazgeçemezsin. Sanki iş böyle taşları yan yana koyuyorum.
1: Gol
0: daha çok şeye doğru gidiyor. Pavlidis'e doğru gidiyor.
1: Peki. Salah transferine ne diyorsun? Büyük yankı, büyük iş.
0: Ya büyük iş. Ya bu sezon lig hakikaten çok güzel olacak. Trabzonspor büyük bir iş yaptı. Trabzonspor en son ne zaman yani Salah gibi tabii çok oyuncu alamıyorsun ama Trabzonspor tarihindeki en önemli transfer. Türk futboluna gelmiş en önemli oyunculardan bir tanesi. Bugüne kadar Türkiye'ye çok büyük oyuncular geldi. O oyunculardan bir tanesi de Salah. Büyük renk katacaktır. Önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu senelik çok güzel olur.
1: Çok çok.
0: Ben bu sene açıkçası ne Beşiktaş'tan ki bence Beşiktaş'ın son maçını da izledim. İyi bir hocası var. Yani geçen seneki takımı eli yüzü düzgün hale getirmiş. Bu sene ligde rekabet çok güçlü olacak. Çok güzel bir lig izleyeceğiz. Trabzonspor büyük bir iş başardı. Trabzonspor bu oyuncuyu getirirken muhtemelen bütün takımlar şunu sormuştur. İhtiyacı olsun olmasın ya acaba biz de şimdi Beşiktaş gitti. Orada bence Beşiktaş'ta ciddi

0: hatalar yapıldı. Yani bugün Fenerbahçe'de şu konuşulmuştur diye düşünüyorum. Ya acaba Greenwood yerine biz Salah'ı mı alsaydık? Kimse de buna hayır demezdi. Tamam
1: Fenerbahçe'de
0: mı?
1: mi bu
0: Tabii.
1: konuşulmuştu? Mümkün değil ya.
0: Nasıl yani?
1: Yani Greenwood'u almasaydık, Salah'ı alsaydık muhabbetine taraftar bence ikna olmazdı yani.
0: Nasıl
1: Çünkü
0: yani?
1: abi Fenerbahçe'de niye böyle bir şey konuşulsun ya?
0: Ya ben
1: 24 yaşında oyuncu
0: ya
1: alıyorsun
0: tamam
1: sen.
0: alıyorsun da kardeşim şimdi Muzaffer yeme beni.
1: Yok yemin
0: Yani
1: ediyorum sana ya. Mümkün
0: ya Allah
1: değil.
0: aşkına
1: Bak yemin ediyorum
0: Greenwood'la
1: sana.
0: Salah aynı anda gündeme gelseydi.
1: Aynı anda gelse
0: Ya işte
1: Greenwood'u
0: onu
1: isterdin.
0: söylüyorum
1: Greenwood'u
0: kardeşim.
1: isterdin.
0: Ya tamam sen öyle isteyebilirsin. Bilmiyorum bana biraz abartılı geliyor bu
1: Yok
0: yaklaşımın da.
1: yok.
0: Bu Greenwood'u aşağı çekmek için değil. Yani
1: Yoksa
0: ya
1: kariyer bambaşka
0: neden
1: canım.
0: bizimkiler almadı, bizim takım almadı, gitmedi diye düşünen oyuncu.
1: Olabilir tabii
0: Poz
1: canım. Tabii
0: olabilir
1: ki.
0: değil öyledir yani. Ne demek lan Salah'tan bahsediyorsun. Lig çok güzel olur. Yalnız burada Trabzon Belediye Başkanı'nın
1: Ha,
0: çıkıp
1: o mesele.
0: biz bu kadar verdik demesi, ya belediyeler halka hizmet için vardır. Bu konu yıllardır Türkiye'de tartışma konusu. Her belediyenin nasıl görevleri vardır. Tabii Trabzon halkı sonuç itibariyle meseleden memnunsa bunu bilemem ama belediyenin bu kadar öne atlamasını da anlamak mümkün
1: 30
0: değil.
1: milyon TL'lik forma.
0: Alacak çocukları dağıtacaktır vesaire. Tamam hadi onu da anlayabiliriz. Ya bir dur. Yani anladın mı? Ben de öne çıkayım. Ben de bilmem ne yapayım meselesi. Hesabını verirler. Yani öbür gün bunları açık açık söylüyorlar. Belediye kaynakları herhalde Danıştay'dan gidildiği zaman ya Sayıştay'dan ya kardeşim siz
1: Tabii.
0: bunları niye böyle yaptınız diye mutlaka bir izahat verirler. Ama ligin çok güzel olacağını söyleyebilirim. Burada bütün bu gelişmeler bize şunu da anlatıyor. Abi bu yayıncı kuruluş gelirleri konusu çok kritik ve çok önemli. Fenerbahçe ilk kurşunu attı bunu devam ettirecektir. Bu kadar büyük oyuncular gelirken bir oyuncuya verilen maaşın tüm sezon boyunca yayıncı kuruluşlardan neredeyse kulübe ödenmesi kabul edilebilir bir durum değil. Ben sana söyleyeyim. Bu sezon en çok kim kazanacak kazandı biliyor musun? Şimdiden. Şimdiden
1: Yayıncı
0: kazananı
1: kuruluş.
0: söyleyeyim. Yayıncı kuruluş kazandı
1: Tabii
0: ya.
1: ki canım.
0: Yani Salah sende oynuyor.
1: Trossard, Greenwood,
0: Greenwood sende
1: Osimhen,
0: oynuyor. Osimhen sende oynuyor.
1: Sane.
0: Senin liginde var.
1: Tabii
0: Ya
1: canım.
0: önemli oyuncular bunlar.
1: Dünya
0: Galatasaray bir iki
1: yıldızları
0: tane daha
1: abi.
0: getirecek
1: Tabii.
0: ve çok büyük bir rekabet olacak. Buraya mutlaka yeni bir düzenleme gelecektir diye düşünüyorum. Son bir şey bu Aziz Yıldırım'ın bahsettiği sosyal medya yapılanması ile ilgili. Orada bence iş örgütlü suçlara doğru gidiyor. O konuda soruşturma derinleşiyor. Konu hakkında Adalet Bakanlığı'nın bir soruşturması var. Böyle onlarca hesapla ilgili örgütlü eylemden ötürü ben soruşturmanın geldiğini söyleyeyim.
1: Peki. Var mı abi eklemek istediğin? Ağzına
0: Ekleyeceğim bir şey
1: sağlık.
0: yok. Fenerbahçe'yi tekrar tebrik ediyoruz. Güzel bir galibiyet. Ayrıca detayları konuşuruz.
1: Peki. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Görüşürüz.
2: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Dije Futbol'da Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
3: Reklam.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam bitti. Reklam.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar sala düzelme demektir. Emek, iyileşme demektir. Bir şeyin düzelmesini ifade eder. Dolayısıyla ismiyle müsemma bu adam yıllardır ismiyle milyonlarca insanı heyecanlandırır durur. İtirazım yok. Ama biz yine de analize başlamadan önce bir şeyi netleştirelim. Salah'ı konuşurken hangi Salah'tan bahsettiğimizi bilmemiz lazım. 2024-25 sezonuyla 25-26 sezonu arasında istatistiksel olarak bir makas açıklığı var. Bunu

görmezden gelmek doğru olmaz. Şimdi 24-25'te Salah Premier Lig tarihinin en yüksek gol katkısı rekorunu ortak oldu. 38 maç, 29 gol, 18 asist. Liverpool şampiyonluğa taşıdı, sezon oyuncusu seçildi ve çok üst düzey bir performans. 25-26 bambaşka bir Salah portresi karşımıza çıktı. Orada da 27 maç var, 7 gol 7 asist. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol 3 asist. Şimdi bunun dışında sık konuşulmayan ama çok önemli bir veri daha var. Dribbling başarısı yaklaşık %26'ya düşmüş durumda. Şimdi eski Salah'ı bilenler için bu rakam anlamlı çünkü o Salah kanatta birebir durumlarda gözü kapalı geçerdi. Bunu geçen sene ben gittim yerinde de izledim de eşe dosta dedim ki Salah bırakmış dedim. Bakın kelimeme dikkat edin lütfen. Bırakmış dedim. Çünkü bu rakamların, bu makas açıklığının en önemli sebebi bence abi Liverpool'un bozulan ortamının etkisi var. Arne Slot'ta yaşananlar ve benden daha iyi biliyorsunuz Liverpool'da bazı şeyler bozuldu. Takım kimyası bozuldu. Şeyi biliyorsunuz erkenden oyundan almalar, Salah'ın kontrat beklentisi falan bunların bir sürü etkisi vardı. Yani evet sadece sahada verilere odaklandınız işte ön alanda top kapma rakamları son sezonlarda önemli ölçüde geriledi diyebiliriz. Ama Liverpool'daki o rock'n'roll ortamı da geriledi. Yani bireysel değil de daha kolektif de düşünmek lazım orayı. Sırf hani 34 yaşında diye tek başına verilere ihalede bırakmamak lazım. Sonuçta Dünya Kupası'nda da Mısır'ı tarihte ilk kez son 16'da gördük. O taşıdı. Ve turnuvada kilit pas sıralamasında en üst isimlerin arasına girdi. Toplam 16 kilit pası var. 90 dakika başına 4.26 kilit pas. Bu ne demek? Messi gibi, Hakimi gibi isimlerle omuz omuz olan bir rakam. Yani Salah tükenmiş bir oyuncu değil. Asistçi kimliği var, oyun zekası var, ceza sahasındaki sezgileri hala çok yüksek ve işliyor. Kaybettiği şey ya da öyle görünen şey, işte burası benim için karışık. Yani bireysel hız ve dribbling kapasitesi, kazandığı şey pozisyonel olgunluk, kilit pas hassasiyeti. Hani bir laf vardır, bir boksörün en son kaybolan şey yumruğudur derler. Futbola uyarlarsak bir futbolcunun en son kaybolan şeyi tekniği ve oyun zekasıdır. Tamam. Şimdi uyarlayalım Trabzonspor'a. Ama dediğim gibi şimdi şöyle de video çekmiştim ben. Olağanüstü ve Salah kelimelerini yan yana kullanmıştım geçmişte. Adamın bir yırtılma dönemi var yine Arne Slot'la. Sonra işte sözleşme krizi oldu. Benle kimse konuşmadı diye o zaman hatta goller hep ikinci yarılarda atıyordu falan onu da söylemiş olalım. Trabzonspor'un 4-2-3-1 sisteminde Salah'ın en doğal konumu sağ kanat. Ve bu noktada Onoaçu'yla kurulacak ilişki önemli. İlk akla gelen bağlantı tabii ki Salah'ın Onoaçu'ya yapacağı servisler. Bunlar var ve gerçek. Onoaçu geçen sezon ligin gol krallığını 22 golle bitirdi. İçeri yapılan doğru ortalar, yarı alan pasları onun için dönüşüme en hazır pozisyonlardır. Şimdi dedik ya Salah 90 dakikada 4.26 kilit pas üretebiliyor diye. Şimdi Onoaçu'nun beslenme kapasitesini bu ciddi şekilde arttırır demektir. Ama bu ilişkinin tek yönlü olduğunu düşünmek de eksiklik olabilir. Çünkü Onoaçu'nun varlığı da Salah'ın oyununu özgürleştirecek. Geçen sezon Onoaçu olmadığında onun için alıştırılmış o orta saha organizasyonu işlevsiz kalmıştı. Şu an böyle bir durumda Salah'a gerektiğini santrafor pozisyonuna da taşıyabilirsiniz ya da çok daha farklı geçiş esaslı bir oyun kurabilirsiniz. Onoaçu'nun derinliğe koşması, hava topu hakimiyeti, Salah'ın o arkada gelen koşularla ceza sahasına girmesi gibi bir toplu bir şey izleyebiliriz. Sekanslar bütünü izleyebiliriz. Yani bu ikili hem birbirine servis yapan hem de birbirinin önüne alan açan bir simbiyoz derler yaratabilir. Yani bu kombinasyonun kağıt üzerindeki korkutuculuğu bence inkar edilemez. Bir de 4-2-3-1 dedik. Abi Aral, Muçi, Salah bir arada kağıt üstünde yani Türk futbolu için çok heyecan verici bir üçlü bu. Yani bu üçlü arkalarındaki iki orta sahanın yükünü arttıracak. Tamam işin doğrusu ama Trabzonspor'da eminim ki Fatih Tekke de bunun farkında. Diğer yandan sette rakip savunmasına sökme baskısı yaratacak. Hem de geçiş anlarında rakip savunmayı böyle iki ateş arasında bırakacak. Muçi geçen sezon 11 gol attı. Teknik kapasitesi yüksek, dar alanda çalışıyor, asist üretiyor, gol üretiyor. Aral bence kritik bir konumda. Hem yaratıcı hem bağlantı kurucu bir rol üstleniyor. Ve Salah geliyor. Geçişlerde üçüncü bir tehdit geliyor. Rakip savunmayı dağıtacak bir caydırıcılık geliyor. Ceza sahası çevresinde topu her aldığında rakip takıma ekstra önlem geliyor. Ekstra markaj zorunluluğu doğuruyor. Bunlar da Muçi ve Aral için alan geliyor demektir.
Ve ama bu üçlünün arkasındaki iki orta sahanın yükü evet göz ardı edilmemeli. Hem geçişte boşluk kapatacak hem topa sahip olmada denge sağlayacak. Tabii ki o yükü lig başlayınca

0: onu konuşuruz. Tamam. Ama Trabzonspor bu kimyayı doğru kurgularsa, orta saha yapısını doğru oluşturursa, ha Wagner Pina'yı da ekleyelim bu tabloya. Çünkü geçen sezon sağ bekte 7 asisti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence çok ciddi bir hücum katkısı aldı bir bekten. Çizgide etkili, dinamik, ileri çıkmaktan korkmayan bir profil ve bu profil Salah'la uyumlanırsa, yani Salah içe kestiği anlarda Pina derinliği açılabilir, çizgiyi ele alabilir, ortaları yapabilir. Pina ileri çıktı, Salah içeri kayıp oyun kurma bölgesine dahil olabilir. Yani elbette Salah'ın yük olacağı işlerden biri de Pina'nın sırtına kalacak. Onu inkar edemeyiz ama Pina da bunu kaldıracak bir oyuncu gibi durdu geçen sezon. Ve sağ koridor ciddi bir tahmin edilemezlik vaat ediyor, onu söyleyeyim. Yani rakip takımların sağ kanat savunma organizasyonunu karmaşık bir probleme dönüştürecek. Adamda enerji var, dinamizm var, Salah'ta kabiliyet var, isminin bir korkusu var. Hakikaten Trabzonspor'u bu tarafta ligin en üretken koridoru halinde izleyebiliriz. Sahada olup bitenden bağımsız olarak bu transferin bir boyutu daha var. Bu boyutu da bence küçümsemek hata olabilir. O da şu, abi adamın Instagram'da 67 milyon takipçisi var, belki daha fazla. Yani dünya genelinde büyük kulüplerin çoğunu geride bırakan bir kitlesel ağırlık var. Haaland da merak edecek falan ne yapıyor diye. Guardiola da arada bakacak. Adam zaten Afrika'nın gururu, Mısır'ın gururu. Trabzonspor formasını giydiği an o görünürlülük bambaşka bir düzeye ulaşıyor. Yani önce coğrafi boyuta bakalım. Şimdi Türkiye Orta Doğu'ya kapı olan bir ülke. Ve Trabzonspor şu ana kadar bu pazarın hiçbir kısmına da dokunamamış bir marka. Şehir olarak dokundu. Maşallah var da Arapların ilgisinin şey olarak bu futbol başlığında yok. Şimdi sen Mısır, Suudi Arabistan, efendime söyleyeyim Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika pazarı, burada artık görünürlülük kazanıyorsun. Ve bunu sponsorluk gelirine yansıtabilirsin, bilinirliliğine yansıtabilirsin. Bir de başarıyla birleştirirsen tamam. Çünkü şimdi Salah mesela şu anda pek çok küresel dev markayla anlaşması var. Bir kısmını çekeceksin, Trabzonspor'la masaya oturacaksın yani. Bu hayalci bir senaryo olmaz. Çünkü adamlar şuna bakarlar. Salah nerede oynuyor değil de global görünürlüğüne yatırım yapıyor ya. Biz onu daha çok gösteririz diyeceksin. Mesela sosyal medya tarafında da tablo çarpıcı. Sen Salah'ı kanal olarak kullansan marka bilinirliğini katlamak için çok büyük bir fırsata dönüştürürsün. Zaten forma satışıydı, lisans ürünü de bunlar göz ardı edilmiyordur. Çünkü Salah adını taşıyan ürün sadece Türkiye'de satılmaz. Dışarıda da büyük bir potansiyeli vardır. Ölçülebilir bir potansiyeli vardır. Zaten Salah'ın müzakere sürecinde biliyoruz işte %20 pay istedi. Beşiktaş sürecinde de hatırlayın. Pay çok fazla istendi falan. Öyle konular vardı. Oyuncu kendi markasının değerini biliyor. Onun pazarlama gücünün farkında. Bunu Trabzonspor absorbe edebilirse uzun vadede uluslararası marka değerinde de kalıcı bir sıçrama yaşayabilir. Çünkü böyledir. Böyledir abi. Adam her yerde ilgi çeker. Mesela Roma'da başarılı olmaya başlayınca abi gittiği caminin cemaatiyle bir röportaj yapmışlardı. Diyorlar ki işte cemaatten abi hacı amca diyor ki arabasını işte dışarı park ederdi. İmamla konuşurdu. Biz cemaat olarak onunla gurur duyduk. Ya oluyor böyle şeyler. Yani reklamlar, sosyal mesajlar, yardım kuruluşları, saygı mertebesi ya da çocukların kahramanı olma noktasında Muhammed Salah şahane bir isim. Şimdi Salah'a bakıyorsun, damat adayı gibi olacak ama içkisi yok, sigarası yok. Ramazan orucunu tutar, mazbut yaşar. O topraklar için kıymetli. Örnek alınabilecek görüntüler bunlar. Çok konuşmaz. Biraz İçe kapanık ve utangaçtır doğrusunu söylemek gerekirse. Sosyal medyayı iş için kullanır ama kendi açısından biraz şeydir. Çok röportaj vermez maalesef. Hiç dövmesi yoktur. Acayip saçlar falan görmezsin. Bunun bir tane haylazlığı var. Bazen arkadaşları gelirken köşeri yemeği getirirlermiş. Bilmiyorum bilir misiniz o yemeği? Böyle pirinç, makarna, mercimek, nohut, sarımsak ve domates sosuyla yapılan bir yemek. Arkadaşlarıyla ne zaman buluşsa bazen Mısır'dan bu yemeği getiriyorlar. Daha arabada, arabanın içinde çeker baba kapşonu kafasına, arabada bitirir yemeği. Yani fırlamalı bu kadar. Ama arkadaşlarıyla da hala görüşüyor, onu da söyleyelim. Köklerinden de kopmamış. Hala çocukken takıldığı yerlere giden bir adam. Çocukken gittiği kafelerde masa tenisiyle bilardo oynarmış. Bayramda akrabalarını, komşularını muhakkak ziyaret eder. Hatta bunu anlatmıştım. Çocukluk arkadaşı kaza geçiriyor bir gün. Tak ziyarette bizimki. Tahir'e de evlendi mesela ama köy yerinde de ayrı bir düğün yapıyor. İnsanlara yardıma zaten devam. Böyle fonları falan var. Böyle bir adam yani. güne sabah namazıyla falan başlıyor ya. Şeyi düşündüm biliyor musun? Fatih Tekke ile ikisi yan yana geldiğinde nasıl muhabbet döner acaba? Vallahi merak ediyorum. Hayata dair falan yani. Ha. Bak şu an benim en büyük hayalim şu olurdu bir yayıncı olarak. Sağımda Fatih Tekke hoca, solumda Salah. Sadece hayatı konuşuyoruz. Anladın mı? Bak, hiç öyle futbol falan yok abi. Sadece hayat. Ne muhabbet döner biliyor musun? Yani hele mutluysa Salah, alışmışsa falan diyorum sana bak. Yani acayip kafalar yanar şu sohbette. Ha, tersini de söyleyeyim yeri gelmişken. Salah'ın oyuncu profilinin özgü bir risktir bu. Kendi koşullarının oluşmadığı, beklentisinin karşılanmadığı ortamlarda performansı aşağı doğru çeker. Onu da söyleyeyim. Oynayamamaktan nefret eder. Yani senaryo ona göre de oluşsun da, çünkü ciddi rakamlara bağlanmış bir oyuncu. Beklenen verimi alamamak Trabzonspor'u zor bir pozisyona sokabilir. Doğru konumlandırma, sahada doğru kurgu sağlandığı takdirde ben Salah en az 2 sezonda iş yapabilir diyorum. Gözümle Liverpool'u izleyip biraz bırakmış dememe rağmen. Ama eğer cümlesi çok önemli. Her şey doğru gittiğinde büyük kazanım. Bir şeyler ters gittiğinde ağır yüktür böyle isimler. Transfer böyledir zaten de. Ama ismin büyüklüğü açısından bu vurguyu yapmamız lazım. Güzel insanlar bu transferin doğruluğunu, yanlışlığını tartışabilir. Tartışabiliriz. Tartışacağız da. Ama ortada şu var. Salah olunca bazı planlamalar askıya alınabiliyor. Çünkü öyle bir isim. Yani muhteşem bir isim. Futbolcu olmasaydım ne olurdum bilmiyordum demişti Salah. O kadar hızlı bir adamdı ki. Hani ben de şey demiştim. Kargocu olurdu muhtemelen diye. Şimdi o hızda eksildi diye dilimi sivritmem hemen. Hakikaten çok büyük bir isim çünkü. Hem sağ içi hem sağ dışı. Yani Liverpool'un din değiştirdiğini söyleyen taraftarları vardı. Onu söyleyeyim. Ama en çok neye kızıyorum biliyor musun? Küçükken Salah topçu olacağım dediğinde diyorlar ki, bu bize de ders olsun diye söylüyorum genç kardeşlerime. Ya bırak diyorlar topu mopu, vatanına faydalı ol. Vatanına milletine faydalı birey ol diyor. Ne oldu şimdi? Adam top oynayarak dünya kadar adamın inancını bile etkiliyor yani. Etrafındaki insanlar onu harcamayı yemin etmişken adam gürücük saçıp durmuş yani. Ve böyle bir adam böyle bir yıldıza dönüşmüş. Yani futbolu da böyle küçümsüyorlar. İşte sadece mühendisler dünyayı kurtarır zannediyorlar ya, onun için söylüyorum. Neyse. Güzel adam yani. Bir gün vurmuş gitmiş kapısına hocanın. Sol bek oynuyor. Ondan sonra demiş beni oynat ya, forvet oynarım falan. 4 gol birden atıyor, işi döndürüyor falan. Sonra Basel'den çağrılınca da hikaye dönüşüyor. Hatta kendi ifadesidir, Basel olmasaydı böyle bir oyuncu olmazdım diyor. Oradan sonra neye dönüştü yani? Bir asırdan fazla süredir 20 lig golüne en çabuk ulaşan Liverpool oyuncusu Salah. Üstelik diğerlerinde olmayan bir yetenek daha var. O yüzden söyledim, Salah bir sosyal kahraman, bir kanaat önderi. Öyle değil mi? Hayırlı, uğurlu olsun. İlk fırsatta Trabzon'dayız, stat'tayız. İzlemek için de sabırsızlanıyoruz efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Reklam bitti.
1: Futbolcuların efsane sözleri.
2: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre, Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol

0: krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay. Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın. Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı. Adamlar beni bir araştırmışlar. Almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin. Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham. Futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder. Hollanda milli takımı için de karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola. En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi. Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
1: Futbolcuların efsane sözleri. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dostlar, herkese merhaba. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. 6 Ağustos günlerden Perşembe, saatlerimiz de 13.02'yi gösteriyor. Atakan Kurt yine piyasalarda yok. Yani olmadığı için de biz böyle kendi programımızı yapalım. Normalde pazartesi ve cuma günleri sokak futbolu oluyor ama bugüne özel bir sokak futbolu yapalım dedik. Bitmeyen bir tatili var Atakan Kurt'u. Cuma günü ben de gideceğim. Bakalım siz ne yapacaksınız? Ne var ne yok, bir problem, bir sıkıntı var mı? Fenerbahçelilerin keyfi yerinde, Trabzonsporluların keyfi yerinde, Beşiktaşların keyfi yerindeydi ama böyle bir tık. Sanki öyle bir mırıldanmalar başladı Salah transferinden sonra. Zaten Galatasaraylıların hiç keyfi yok bence. 4 sene üst üste şampiyon olmalarına rağmen yönetimin herhangi bir transfer yapmamasından dolayı biraz böyle keyifler kaçmış durumda. Dün Fenerbahçe Sturm Graz karşısında 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Güzel ya, böyle iyi Avrupa sezonu rakipleri de böyle bir tık iştahlandırır işte, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u. Çünkü geçen sezon Galatasaray'ın geçirdiği iyi bir Şampiyonlar Ligi sezonu bana göre iyi. İşte kimine göre iyi olmayabilir. Çünkü gruplardan çıkmayı başardı. Bir takım daha geçti, ardından Liverpool karşısında elendi ama yani diğer takımların da iştahını arttırır. Çünkü bu rekabet, yani sahada bu şekilde olması lazım. Fenerbahçe'de gelsin Şampiyonlar Ligi'ne. Fenerbahçe'de çok iyi bir sezon geçirsin. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da. Onlar da iyi Avrupa sezonları geçirsin ki bir tık böyle futbolun kalitesi artsın. Yoksa bu işte fasit daireden o kısır döngü yani. Buradan çıkmamız çok mümkün gözükmüyor. Her şey bir yana tabii, acayip paralar da harcanıyor. Biz de taraftar olarak hepimiz, evet, yayın yapsak da taraftarız sonuçta. İyi futbol görmek istiyoruz, bir başarı görmek istiyoruz. O yüzden de böyle bir tık böyle genelleme yapmak istedim. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Onlara da bakacağım, hiç merak etmeyin, hepsini okumaya çalışıyorum. Mesela Fenerbahçe'de Oğuz var, ne bileyim Levent var, Mert Müldür var. Sanki böyle bu çocuklar kaybedilmemeli diye düşünüyorum. Hani bir de Oğuz var ki, hani kendisi mi istiyor sol kanadı, yoksa cebren mi oynatılıyor bilmiyorum ama böyle yüzü hep şey olur yani, bir yere gidersiniz keyfiniz yerinde olmaz, hani o yüz ifadenizden anlaşılır yani, rahatsız hissedersiniz kendinizi, hep böyle yerini yadırgayan ama kaderine de razı olan bir tevekkül içinde Oğuz. Yani İsmail Hoca sanırım İrfan'ı yeniden kazanmak istiyor ama

bir tık sanki Oğuz'u yazık ediyor gibi. Sol kanatta çünkü kapasitesinin hep %50'siyle oynuyor Oğuz. Yani İsmail Hoca'nın İrfan Can sevdasıyla herhalde Okan Buruk'un Kaan sevdası kapışır. Değil mi? Hangisi daha ağır basar bilmiyorum ama yani buna işte evlatçılık mı diyorsunuz artık, adına ne diyorsanız. Böyle bir kazanım var ya da onların daha iyi o bölgede öyle olduklarını düşünüyorlar hoca bazında, hoca tarafından bakıldığında. Hani öte yandan evet, Saran yönetimini Kante'ye verilen paralar yüzünden özellikle Aziz Yıldırım yönetimi çok fazla eleştirdi. Ki hani Aziz Bey'in söylediği rakamlara bakınca bence de eleştiriyi hak ediyor ama yani Kante dün akşamki gibi oynarsa herhalde kimse çok böyle para pulu konuşmaz. Böyle oyun görmeyi özleyen taraftarın da çok böyle para pul umrunda olmaz. Genelde işler kötü gidince bu muhasebecilik işlerine gireriz. Yani şimdi Osimhen nasıl Galatasaray'da değil mi? Adam muazzam yani, koy en iyi takımda bile oynayabilir. Kimse Osimhen'in aldığı işte 22-23 milyonluk maaştan veya bonservisinden bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Ama işler kötü gitseydi işte Galatasaray'ın elinde patladı. Özür dileyerek söylüyorum, Galatasaray işte menajerlerin kazığına uğradı tarzı böyle yorumlar yapılacaktı. Ki mesela Muhammed Salah da mesela performans veremezse böyle olacak. Kante de kötü oynarsa böyle olacak. Yine keza işte Gendüzi'nin bir ciğersizliği var. Kante de hep doğru yerlerde. Gerçekten 25 yaşında gibi koştu. Rakibi de perişan etti. Rakip takıma yani Sturm Graz'lı oyunculara böyle bir çaresizlik hissi çöktü. Biraz da böyle modları düştü. Zaten dikkat ettiyseniz 2-0 geriye düşmelerine rağmen yine arkada boşluk vermemeye çalıştılar. Hani 2-0 yeterli. Hani belki Graz'da biz bu işi bitiririz durumu yaptılar. Hani adamlar maçın 3'e 5'e gidebileceğini hissetti bence. Fenerbahçe'nin burada top çevirmesi de etkili oldu. Rakip çok fazla topla oynayamadı. Ben özellikle yani Kante ile Gendüzü ikilisini çok beğendim. Orta sahayı kilitlediler. Bastılar, top kaptılar. İkinci topların neredeyse hepsini aldılar. Ve bunu o kadar doğal yaptılar ki. Yani rakibin hücuma çıkma ihtimali neredeyse sıfıra indi. Talisca bir ilginç bir adam. Yani çok garip. Yani olur olmadık yerlerde goller falan atıyor. Yani atsan atılmıyor, satsan satılmıyor gibi bir şey. Ya forvet olmuyor, orta saha olmuyor, kenarda dursa olmuyor. Fenerbahçe'de bir Talisca çıkmazı var. Yine attı mı? Attı yani sonuçta. Görevini yapıyor. Ama orada ben hala böyle bir ısınamadım ya Talisca'ya. Olacak hissiyatı bana vermiyor nedense. Yine keza Kerem'in bir şekilde pas oyununa sanki dahil edilmesi gerektiğini inananlardanım. Çünkü geldiğinden beri hani takım ne zaman ileri yerleşse ve böyle paslar yapsa, rakip savunmada boşluklar arasa, Kerem o pası aldığında o topu öldürüyor. Hani topu verdikleri zaman da zaten geri alamıyorlar. Evet, hırsına vesaire ona kimse bir şey söyleyemez zaten, gerçekten de hırsıyla oynuyor. Ama mesela İsmail Hoca'nın da şey, mesela Okan Buruk gibi, Okan Hoca 70'ten sonra genelde değiştiriyor. İsmail Hoca da genelde 60'tan sonra, yani maçtan önce planını yapmış, tamam mı? Demiş ki maç 0-0 da olsa, 3-0 da olsa, işte 1-1 de olsa falan, ben 60'tan sonra Asensio ve Greenwood'u alırım demiş. Yani maçın şekli, oyunun durumu vesaire burada bence hiç önemli değil. Dediğim gibi yani skor kötü de olsaydı bu değişikliği yapacağına ben inananlardanım. 2-0 herhalde yeterli bir skor. Cihan, sence bu sene demiş Okan Hoca için nasıl geçecek? Son zamanlarda hep iki takım çekişmesi, bu sene dört takımlı olması hocayı zor duruma düşürür. Ve eğer buradan da başarılı çıkarsa bence çoğu taraftar artık özür bile dileyebilir diye düşünüyorum demiş. Yani şu an Okan Buruk'luk bir şey de yok bu arada. Yani eleştireceksen şu an yönetimi eleştirebilirsin. Yani o elindeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışıyor. Evet, mesela Dursun Özbek yönetiminin şampiyonluklarını ve iyi transferlerini elbette inkar edemeyiz ama işte önceki dönemlerde böyle yangından mal kaçırır gibi yapılan panik transferlerini de unutmamak gerekir. Böyle evet, tuttu mu tuttular. Ama böyle tutan 2-3 hamle de böyle çok büyük bir planlama değil. Evet, şans faktörü de burada çok önemli. Ama mesela her sene aynı

tuttular. Ama böyle tutan 2-3 hamle de böyle çok büyük bir planlama değil. Evet, şans faktörü de burada çok önemli. Ama mesela her sene aynı durum var artık. Yani ben bazı taraftarların sıkıldığını düşünüyorum. İşte en kritik sezon önümüzdeki sezon deniliyor. Ama ortada böyle sanki bir hazırlık yokmuşçasına. Ya muhakkak vardır tabii de. Elbette bu yöneticiler sonuçta orada yan gelip yatmıyorlar. Uğraşıyorlardır ama. Yani ben de bunları söyleyince mesela bazı Galatasaraylı arkadaşlarım, ya Cihan ne kadar vefasızsın falan diyorlar. Ya diyorum, burası Galatasaray. Burada vefa başarıyı endekslidir. Yani sadece kazandığın sürece hayatta kalırsın Galatasaray'da. Ha, bu kafa yapısıyla kulübün acilen ciddi bir muhalefete ihtiyacı olduğu da ortada. Evet, yapıyor muhalefeti, kim yapıyor? Taraftar yapıyor. İşte sosyal medyadan yangın çıkarıyor vesaire. Ya şu an bakıyorsunuz arkadaşlar, 2026-2027 futbol sezonu için transfer dönemi 22 Haziran'da açıldı. Ve bugün itibariyle kaç gün oluyor? 42-44-45 gün falan değil mi? Yani 44-45 gün falan. 45 gün geçmiş. Ya bu süre içinde ben size şimdi hatırımda kalan, unuttuğum varsa da 0212 273 10'dan lütfen hatırlatın. Fenerbahçe birkaç sene önce Manchester United'ın sağ kanadında oynayan, işte 55-60 milyon değerinde, şu an düştü tabii piyasa değeri 40 milyon ama ne olursa olsun Greenwood aldı. Üstüne 5 oyuncu daha aldı. Beşiktaş ne yaptı? Geçen sene Premier Lig şampiyonu Arsenal'ın sol kanadında oynayan Leandro Trossard'ı aldı. Üstüne yine o da 5-6 oyuncu aldı. Galatasaray ne yaptı? Yani geçen sene küme düşen Burnley'de oynayan, orta saha kontenjanından kiralanan Leslie'yi aldı ve sıfır. Yani Leslie ve diğerleri yok. Ya yani kaç senedir şampiyon olamayan ve senin gibi gelirlere sahip olamayan takımların takır takır Premier Lig yıldızlarını ve diğer önemli oyuncularını kadrosuna katarken, yani sen bu 45 gün içinde evet gidip yıldız oyuncu al demiyor Galatasaraylı taraftarlar, ama eksik bölgelerine transferi yapman gerektiğine inanıyorlar. Ama yani gidiyorsun Ogocukwu'yu falan kiralıyor. Ya kaç gün kaldı? 8 gün kaldı değil mi yani? 10 numara yok bana göre. Forvet'in yedeği yok. Kanadın yedeği yok. Stoper'in yedeği yok. Yani yok yok yok. Say, hiçbiri yok. Ya yani eğer Osimhen ve Icardi'deki gibi zar atarız, düşeş gelir diyorlarsa, ben bir tık sıkıntı olduğuna inanıyorum. Üzülerek söylüyorum. Yani az önce dinleyenimizin hani dört takım arasında geçecek dedi ya, ben de katılıyorum. Yani bu sene şampiyonluk böyle iki takım arasında geçmeyecek gibi duruyor. Hani geçen sene Trabzonspor'un nefesi yetmedi. Yani bu sene Beşiktaş'la güçlü adımlarla ve teknik direktörüyle geliyor. Hani her zamankinden zor bir seneye girerken hani bence Galatasaray'ın kadro iyice böyle sos veriyor, yani alarm veriyor. Bir de iddialar var. Mesela ben içeriden daha çok haber alan Yakup Çınar'a bunu soracağım mesela. Şey deniliyor mesela, Leslie alındı ama gönderilecek falan deniliyor. Yok artık dedim, nasıl ya? İşte Tottenham ve Arsenal'ın Osimhen isteği varmış. Üç de işte Barış'ın yollanıp Leao'nun alınması, ki ben bu kadar saçma bir hamle görmedim. Böyle bir şey varsa hani yabancı kontenjanını doldurup elindeki en değerli yerliyi yolluyorsun. Hani orada yapacaksan hani illa birini yollaman gerekiyorsa, hani şimdi Sané diyeceğim, ya Cihan Sané'de yollanmaz diyeceksiniz. Yani bir şekilde oraya bir formül bulunur ama hani Barış yollanıp Leao alınacaksa ben bu işe yokum arkadaş. Cihan, Darwin Núñez gelir mi Trabzonspor'a? Ya şimdi sen de yani aldın ya şimdi Salah'ı. Yani şimdi de ben oradan bir Darwin'i de alalım diyorsun. Yani geçenlerde de işte hemen Vlahovic falan da yazıldı. Gelmez diyemem yani artık Türkiye'ye. Şu oyuncu gelmez diyemiyorum arkadaşlar. Eskiden olsa hani yok artık falan derdi. Şimdi Musiala falan deniyor ya Galatasaray'a. Deniyordu daha doğrusu, Galatasaray 2-3 kere yalanladı artık. Yani bunu söylemenin de bir anlamı yok. Israrla hala haberi yapılıyor. Israrla da Galatasaray diyor ki yalan kardeşim, öyle bir ilgimiz yok. Şimdi Musiala gelmez diyemiyorum Türkiye Ligi'ne. Hani Núñez Beşiktaş'ın ilgilendiği en başta gelen isimlerden biri değil bu arada. Hani Beşiktaş da ilgileniyordu ama yani şimdi işte yine Vlahovic isimleri de çıkıyor falan. Sanki burada bir menajer oyunu var ya. Beşiktaş kimle ilgileniyorsa Trabzonspor'a da bu yazılıyor. Ben çok anlamadım. Hani düşünün mesela. Oh geldi değil mi şeye, Beşiktaş'a geçen sezon? İşte gelmeden biraz böyle beceriksizliği, son vuruşları kötü ama idare eder deniliyordu. Ben şahsen pek bir beceriksizliğini görmedim. Ama böyle çok da gol koklayan bir becerisini de görmedim. Hani herhalde buraya böyle Beşiktaş daha böyle bitirici bir santrafor alma peşinde

Ama ben Nunez'i çok zor olduğunu inanıyorum ya. Olmaz yani. Ha, gelir mi Türkiye'ye? Gelir ama Trabzon tarafında yeter. Yıldız bu kadar. Abi Kvaratskhelia geliyor demiş. Kvara mı gelecek? Ya bu çocuğun adını spikerler böyle bir 2-3 ay Kvara dedi, tamam mı? Çünkü maç esnasında bunu söylemek çok zor. Ardından işte yavaş yavaş söylemeye başladılar. Bak gör demiş. Nereden aldın bu haberi? Gelir mi diyorsun? Yok be yani. Bilmiyorum. Galatasaray alacak. Birilerini alacak ama yani şu an en yakın isim Leao gibi gözüküyor. Gelirse Leao gelir. Ogocuk bu. Ugocuk bu. Çok tatlı söylüyorsun demiş. Söylemek istemiyorum. Ben öyle Leslie diyeceğim. Ogocuk mu? Ugocuk mu? Leslie. Leslie de şey gibi oldu yani. Ben şey gibi oldum böyle yani. Söyleyemiyorum canlı yayında. Biraz çıt kırıldım oldum, anladın mı? Leslie'yi de beğenmedim. Hiçbir şey demeyelim ya biz bu adama. Ha? İsmini söylemeyelim biz buna. Burnley'den gelen oyuncu diyelim. Cihan Bey demiş. Merhaba Can dost. Taraftar bu işi biliyor olsaydı diyor. Geçen sene Ederson'u mu alırdı, Uğurcan'ı mı? Ederson'u alırdı. Ya da Barış hemen gönderilmez miydi? Emin değilim onda. Yarı yarıya. Göndermeyen çıkardı. Kış transfer döneminde de bir sürü yabancı alınmaz mıydı? Yani olabilir. Şimdi diğer takımlar gibi oyuncu göndermeye uğraşmazdık. Uğraşmaz mıydık diyor. Fenerbahçe kış döneminde transferde erkenden getirdi de ne oldu? Sonuca bakmak lazım. Çok transfer yapan şampiyon mu olabiliyor sanki demiş. Çok güzel örneklemişsiniz. Katılıyorum ki ben de zaten Galatasaray'ın öyle çok transfer yapmasını istemiyorum. Ya eksik bölgeleri az önce sıraladım. Hani stoper bir 10 numara, bir santrafor yani bunu bekliyor. Bunu zaten herhalde, değil mi? Hepimiz futboldan anlayan, biraz izleyen eksik bölgeleri görebiliyor. Ligin başlamasına 8 gün gibi bir kısa süre kaldığı için yani insanlar tedirgin. Evet, Abdullah Bey de transfer yapacağız diyor. Dursun Bey de transfer yapacağız diyor ama nerede kardeşim o zaman bu transferler diye insanlar da soruyor. Evet yani sosyal medya heyecanı, bu transferler senin de söylediğin gibi böyle bir anlık tatmin oluşturuyor. Hani kadro mühendisliği de önemli. Sana %100 de katılıyorum ama mesela Barış ilk geldiğinde böyle bir sallantılı dönemler geçirdiğinde mesela hemen kiralansın, satılsın diyen falan böyle sesler çoğunluktaydı. Dediğin gibi yani taraftara uyulsaydı, işte orada bir sabır gösterilmeseydi, doğru gelişim planı olmasaydı, yani hem bugün ligde hem de milli takımın böyle en dinamik yani joker oyuncularından birini belki izleyemiyor olacaktık. Ama yani şey yapabilirler. Yani çıkıp daha net bunu anlatabilirler. Mesela Abdullah Bey çıktı, 20 dakika konuştu, değil mi? Yani başka yönetici de çıkabilir, basın danışmanı da çıkabilir. Evet, as başkanlar konuşuyor vesaire ama yani nasıl diyeyim, bir güven duygusu var ya, bu güven duygusunu alamıyor sanki taraftar. Yani o arada böyle bir toksik bir ilişki olmuş gibi, öyle düşünüyorum. Leo diyorlar, neden böyle bir şey yapıyor, yönetim akıl tutulması yaşıyor demiş. Cihan abi Salah transferini imzalatmadan 2 gün önce resmen bittiğini Radyogol mekanlarında da ben söyledim. En üst düzeyden biriydi demiş. Şimdi şunu söylüyorum, Darwin Núñez Alexander Sherlock'la Trabzon ciddi manada görüşüyor demiş. Ya ciddi manada görüşüyor da. Bu arada Salah'ı bence ilk söyleyen Yakup Çınar'dı. Yani Beşiktaş'la ilgilenirken bana geldi, dışarıda dedi ki Cihan böyle böyle bir sponsorluk anlaşması olacak. İşte Mısır'la da işte bu TOGG araçlarının falan da işte gitme durumu falan var. Trabzon alırsa şaşırma falan dedi. Yok abi daha neler falan. Bak görürsün dedi. Yayında da söyleyecek misin dedim. Söyleyeceğim dedi. Geldi. Yayında da söyledi. İşte ardından mesela bir hafta sonra falan işte Trabzon sesleri iyice çıkmaya başladı Salah'la ilgili. Bence güzel gazetecilik yaptı yani 3 farklı kaynağından. Yani bilmiyorum, bu sezon bence 15 üstü gol atar mı atmaz mı bilemiyorum. Yani futbol manager oynayan var mı, konsol oyunu böyle şey oyunları falan sever misiniz bilmiyorum. Orada oyunun en iyi 6. oyuncusu falan. Yani normalde işte Ronaldo 34 yaşında 100 milyonu Juventus yapmıştı. Muhammed Salah bonservissiz Trabzon'a geldi. Evet, imza parası falan maaş yüksek ama sonuçta bir bonservis ödenmedi. Yani Trabzon'un PR'ı açısından çok iyi oldu ki özellikle
Mesela Trabzon'un ben her gün takipçi sayısına bakıyorum. Yine bakacağım. 2 milyon 200 bin olmuş. Salah gelmeden önce 1.650 bin falandı. İşte Salah'ın açıklandığı gün 1.9'a çıktı. Şu an 2.2. Hani bir de Salah falan da paylaşım yapınca ya bayağı bir takipçi gelecektir Trabzonspor'a diye düşünüyorum. Popülist bir hamle, evet. İyi de bir oyuncu, evet. Son dönemi kötü olsa da, ama yani bence Trabzonspor çok ilginç bir hareket yaptı. Yani Trabzon'a indiğinde adamın karşısında 20 bin kişi falan vardı değil mi? Hani yüzünün hali gerçekten bayağı bir dikkat çekiciydi. Hani şey için söylüyorum bunu ya. Buna her açıdan böyle araştırılması lazım. Yani düşünün, hani futbolun zirvesi İngiltere'den, Premier Lig'den geldiğinden bu yana en önemli istatistiklerde adın yer aldı. Hani en prestijli kulübün yıllarca süren şampiyonluk hasretini dindirdin. Hani bunun ucu çok açık ya. Hani ya elimi sallarım, 50'si der çok güzel tatil yapar, yatış yapar. Ya da çok pis gaza gelirim. Hani bu insanların sevgisini sahiplenirim tarzında bir durum olabilir. Amiyane tabirle ligin içinden geçer. O yüzden böyle Salah konusunda orta karardayım, öyle söyleyeyim. Bu iş olmaz Cihan diyor. Hangi iş olmuyor? Leo, bir Galatasaray taraftarının formu imzalama isteğini şu an aptallık yapıyorsun diyerek reddetti demiş. Ya olabilir canım. Yani sonuçta bu adamlar yani alışveriş merkezinde geziyorlar. Yanına bir şey geliyor. Oyuncu geliyor ve sen bu oyuncu şey taraftar geliyor, özür diliyorum. Sana alışveriş merkezinde bir şey imzalatmaya çalışıyor. Sinirlenmiş olabilir. Bir de başka takımda şu an oyuncu, hani Milan'ın oyuncusu, imzalamak istemeyebilir. Barış'ta sizin görüp bizim göremediğimiz nedir? Ortada resmi yazılı bir şey yokken sürekli yüksek rakamlarla teklif geliyormuş gibi bize anlatıyorsunuz diyor dinleyenimiz. Devamını da yazmış. Bakayım devamında ne diyor. Bizim ligimizde hakemlerin de müsaadesiyle agresif oynayıp zorla durduruluyormuş algısıyla faul kazanıp rakibine kart gösterten bir oyuncu. Yok canım ya, ya şu an bence inanılmaz hakkını yiyorsun. Kim yazmış? Koray. Mesela Koray sadece Süper Lig'de mi? Ya Barış çok güçlü. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bile yani Liverpool'un sol bekini adamı perişan etti, hatırla. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki oyuncular da mı elit seviyede değil? Yani oradaki oyuncuları da yani şey yapmıyor adam. Çok diri, düşmüyor. Mesela Galatasaraylı oyuncularla quiz falan yapıyorlar ya böyle şey. Etkinlik yani, takımın en güçlüsü kim falan diye. Hani herkes de Barış Alper'i söylüyorsa ya bu çocukta bir şey var yani. Şimdi artık birazcık futbol değişti ya. Bu modern futbol dedikleri şey var ya, hani kitap falan da yazıyorlar. Hani eskiden biz saf yetenekleri izliyorduk, işte Iniesta'ları, Xavi'leri, işte Pirlo'ları falan, böyle bilekleri falan izlerdik. Şimdi bir tık bu modern futbol dedikleri şeyde böyle atletizm öne çıktı. Gerçekten de hani Barış şimdi Premier Lig seviyesine yakın bir fiziksel dirence ve sprint gücüne sahip. Ya zaten bu çocuğun son vuruşları falan iyi olsa, hani o hani geliyor kalenin dibine kadar, hani kanatlardan içeriye kat ediyor, bindiriyor. Ama işte o son karar mekanizması biraz sıkıntılı. Hani orta açacağı yerde şut çekiyor, şut çekeceği yerde orta açıyor, pas tercihleri yanlış oluyor falan. Yani şimdi bakıyorsun Joker Gil bir de bu adam. Sol kanat, sağ kanat, santrafor, hatta ihtiyaç halinde sağ bek, sol bek oynayabiliyor yani. Düşünsene Okan Buruk'sun. Ha, bu senin için ne kadar büyük bir lüks. Adam bir de yani 90 dakika boyunca yıpratıyor, önde basıyor, sürekli takıma enerji katıyor. Bence bir tık hakkını yiyorsun ya. Ha, şey desen katılırım. Ya kardeşim bu adamın bilekleri çok iyi değil. Ha, ona katılabilirim. Ama yani atletizmine bence biraz haksızlık ediyorsun gibi geldi. Ama okudum mesajını. İstanbul'dan Serdar. Merhaba Serdar. Dün akşam oynanan oyun, takımın kalitesi, topu geri alma süreleri inşallah bozulmadan artarak gider diyor. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde salı çarşamba iki Türk takımını izleme zamanı geldi diyor. Vallahi çok uzun yıllar oldu ya. Keşke öyle bir şey olsa. Değil mi? Öyle bir şey olsa gayet keyifli olur. Mesela ben Kerem'in olayını bir türlü çözemedim. Yani evet dün iyi oynadı. Yani mücadele konusunda bir şey söyleyemiyorum. Yani maçta elinden geldiğinin maksimumunu vermeye çalışan bir oyuncu. Hani tek eksiği, hani bazen böyle gereğinden fazla topu ezip her pozisyonda çalımla adam geçmeye çalışması. Hani sanki böyle bir tık basit oynayıp pası zamanında verse daha etkili olacak gibi duruyor. Bir de şey mesela eskiden hata yapınca küserdi, tamam mı? Biraz böyle
mimiklerinden falan Kerem'in anlardınız ya işte.

bu çocuk yine mi asabi oldu, yine mi bize problem çıkaracak diye düşünürdünüz. Şimdi bakıyorsunuz hata yaptığında moralini bozmuyor, mücadelesine falan devam ediyor. Hani dün defansif katkı falan da verdi. Ama o yaptığı hataların tamamı böyle göz göre göre, yani bağıra bağıra geliyor dersiniz ya. Gerçekten bağıra bağıra geliyor. Hani topu aldıktan sonra ikinci üçüncü hamleyi yapmaya çalıştığı her pozisyonda top kaybı yaptı. Biraz daha basit oynasa, ki bence hocaları söylüyordur ama maç içinde zaman zaman hocaların söyledikleri zihinlerden çıkabiliyor. Anlatmak da bir yere kadar, doğru aksiyon zamanı demiş Galatasaraylı yöneticiler için diyor Nevzat Ohri. Merhaba, merhaba Cihan'cığım, hoş geldin demiş. Hoş buldum, sağ olasın. Galatasaray'ın transfer sessizliği ilerideki haftalarda bir Süper Lig'e soruşturma olasılığı olduğundan mı demiş, buna gerek duymuyor diyor. Yok, niye öyle bir şey yapsın ki? Öyle bir şey olsa hani elindeki oyuncuları falan da çıkarmaya çalışır. Ki niye yani? Soruşturma olacaksa olsun, Galatasaray alır oyuncusunu, istediği soruşturulsun. Yani bütün her şey zaten kapa bildiriliyor. Osimhen'in maaşından tut işte taksitlerine kadar hepsi kapa net bir şekilde yazılıyor. Ben onunla ilgili olduğunu düşünmüyorum bu arada. Bir Galatasaraylı olarak demiş, dün Fenerbahçe'yi çok beğendim. Galatasaray'ın aksine ne oynadığını biliyorlardı. Niye Bayern olamadı Galatasaray? Niye bir kimlik yakalayamadık? Her sene 8 transfere gerek yok. Her sene bir iki ekleme yerli olması lazımdı. Geriye kalanların da altyapıdan gelmesi lazımdı. Ya aslında öyle yapıyorlar ya. Altyapıdan çıkmıyor bir tek. Buna katılıyorum ama yani kemik kadro, değil mi? Yani bakıyorsun şimdi Abdülkerim, Barış, Yunus, Icardi de vardı o dönemde. Yani genelde işte Torreira, Sanchez, yani bunları genelde tutup buralara işte Leroy Sané'yi, işte ne bileyim Osimhen geldi fırsat transferi, işte Noah Lang geliyor ya kiralık vesaire. Oralarda böyle serpintiler yapıyordu, ki böyle yapıyordu ama altyapıdan oyuncu çıkarmama konusuna %100 katılırım. Yani orada en azından şimdiye kadar bir iki tane oyuncu çıkması lazımdı. Bir iki bile az. Yani şeylerin bile düşük. Hayalim bile düşük ya. Dört yılda bir iki iyi değil mi? İyi ya, iyi. Okan Buruk için, iyi hoca için. Biz şu an Ogacuku'ya burun kıvırıyoruz ya, acaba şu an dört büyükler dahil Türkiye'den Premier Lig'e gidip herhangi bir takımın da iki yıl ilk 11'de başlayabilecek kaç oyuncu var? Adam fizikli biri, kas itibariyle çok kaslı, geç form tutacak. Biz hemen hantal demeye başladık diyor. Evet, öyle düşünenler de var. İşte şeyi örnek gösteriyorlar. Sarı'yı örnek gösteriyorlar. İlk geldiğinde bu çocuğu nereden bulmuştunuz falan, ama işte Brezilya milli takımına kadar yükseldi vesaire dendi. Olabilir. İzleyip göreceksin ya. Şu an çok erken Ogucuku için. AVM'de gezmiyor Leo demiş. Aziz Yıldırım'ın bürosuna gidiyor demiş. Taner Ültanır. O değil, büro dedin de dün Salah, Ertuğrul Doğan'ın ofisine geçerken yani şeydi ya, böyle eller falan cepte. Yani şey, ben yadırgıyorum böyle şeyleri, anladın mı? Gerçi adam desene hani ya Premier Lig'den gelmiş, kupaları alt üst etmiş, başarıları alt üst etmiş. Hani bizde şey var, böyle bir öz saygı var ya, hani bir yere girilirken eller cepte girilmez, böyle bir üst baş düzeltilir. Herhalde bu kültür bilmiyorum bizde mi var bir tek. O biraz böyle garipsemiştim ben sadece. Yani insanlar şey yazmış hani, Muhammed Salah kupa arıyor ama kupa yok falan yazmışlar. Trabzonlu arkadaşlar kızmasın. Yani buna çok güldüm ki. Yani var ya, kupa da var da yani sürekli böyle kafayı falan böyle sağa sola çeviriyordu. Güzel hareket ama ya, gerçekten. Lig çok ilginç olmuyor mu? Trossard'lar falan, Greenwood'lar, Salah'lar, Osimhen hala burada. Yani yeni olmasa da Leroy Sané de var. Yani baktığınızda evet. Ya bu adamlar geçen yılın transferleri ama ya konuşulan isimler gerçekten üst düzey oyuncular. Cihan'cığım, muhalif yorumlarımı da okuyorsun. Adamın dibisin, seviliyorsun demiş. Eyvallah. Neden okumayalım? Öyle bir şey mi var? Hani muhalif olanları okumuyorlar mı? Engelliyorlar mı? Bana şey yazıyorlar Instagram. Ya Cihan abi, ben şu yayıncının programında, ya Cihan kardeşim işte, veya işte Cihan, ben şu yayıncının programında hiçbir şey demedim. Beni engellemişler. Engeli kaldırır mısın? Dedim, küfür ettiniz mi? Yok vallahi diyor, küfür etmedim, eleştirdim, engellenmiş falan. Ben de gittim radyonun toplantı grubuna, tüm yayıncıların olduğu yere. Arkadaşlar dedim,

Radyonun WhatsApp hattından herhangi bir dinleyiciyi bizim engellememiz yasak. Bunu size ben hatırlatıyorum dedim. Millet o falan demiyor. Yasak ya. Küfür olmadığı sürece buradan kimseyi biz engelleyemeyiz. Yok öyle bir şey. Kafamıza göre bu bana eleştirir. Ben bunu şuradan engelleyeyim. Hani zaten bu dinleyiciyi kazanmak için Radyo Gol 5-6 yıldır emek sarf ediyor, emek harcıyor. İlk açıldığı gün ben hatırlıyorum internet yayınında 12 kişi dinliyordu ya. 12 kişi. Yani insanlar, o dinleyen insanlar hala şu anda da dinliyorlar. Evet, zaman zaman dinlemiyor olabilirler ama ya bir bebek gibi ellerimizle büyütmeye çalıştık sizler sayesinde. Sen gidip de o dinleyiciyi engellediğinde o senin yıllardır verdiğin emeği hiçe sayıyorsun. O da gidiyor bir arkadaşına anlatıyor. Ya şu radyoya yazdım, beni engelledi, tamam aman diyor, boş ver, başka radyo mu yani. Bir de uyuz oluyor sana, tamam, tutuluyor, o da sana tutuluyor. Argo tabirle. Öyle öyle öyle gidiyor bu işler. Ne demiş? Lao'yu bu taraftar çok yuhlar. Barış'ta ayak yok, ciğer çok demiş. Bence de yuhlar, biliyor musun? Lao hiç geriye dönmüyor. Öyle bir sıkıntısı var. Önde muazzam ama hiç... Ya ön alanda gününde ise orayı darma duman eder ama... Öyle ben geriye döneyim, beklere yardım edeyim falan, hiç öyle bir huyu yok. Şampiyonlar Ligi'nde aynı ülke takımlarının eşleşmesi hangi turda başlıyor? Ben Galatasaraylıyım, inşallah Fenerbahçe gruplara kalır, herhangi bir turda eşleşiriz. Ben hemen gruplar bittikten sonra eşleşebildiklerini biliyorum. O eskiden eşleşemiyorlardı belli bir yere kadar. Ama o kural değişti diye hatırlıyorum. Hani grup var ya, grup bittikten sonra hemen eşleşebiliyorlar diye biliyorum. Ama bir bakarım. Olur mu? Abi dün Serdal Adalı'nın jest ve mimiklerini gördün mü? Biz istediğimiz oyuncuyu alırız. Ben Beşiktaş başkanı iken Beşiktaş'tan kimse oyuncu alamaz. Biz salığı alamadık değil, almadık dedi. Ama jest ve mimikleri çok ilginç değil miydi? Ben mi buna dikkat ettim diyor. Yani %100 katılıyorum sana, biliyor musun? Hatta ben de burada tam ofisten çıkacaktım. O ara Çağatay Çıtlak'ın Dört Büyükler programı vardı. Dedim ki ya dedim bir dedim şeyi izleyeyim. Başkan ne diyor bir izleyeyim, beraber çıkarız. Hatta dedim ya Çağatay abi dedim, bu dedim başkan niye böyle jest ve mimikler yapıyor? Biraz ilginç dedim, hani bir sıkıntı mı var falan. Ya bana çok tuhaf geldi. Yani Beşiktaş'a yönelik bu arada hani teknik ve sportif bir bakışla, bana göre ben kendi yorumumu yapıyorum. Salah'ı transfer etmemek bence çok doğru bir hamle. Ben öyle söyleyeyim. Ama sanki bu süreç sanki böyle bir tık yani başkanla taraftarın arasını açtı. Yani bir kriz var böyle ince bir çizgide. Beşiktaş yönetimleri de herhalde bu krizleri yönetebilecek vizyondadır diye düşünüyorum. Yani sanki ama yani başkan, yani sayın başkan niye çıkıp Salah'la ilgili açıklama yaptı? Bence yapmamalıydı bana göre. Yani ne güzel Alp Bey açıklamış. Bence çok da güzel açıkladı. Yani biraz böyle sakin kalarak, olgun tavırlar içinde olarak, ne bileyim camiada güven uyandırarak. Hani kolaylıkla bu işi halledebilirsin ya. Ben anlamıyorum yani, işin böyle somut tarafına bakarsın, hiç vakit kaybetmeden işte gelecek sezon için oyuncu takviyelerini anında yaparsın. Hemen bu Salah'a da böyle sümen altı yaparsın. Yani bana mesela Salah sorulsaydı, yani başkasının oyuncusuyla ilgili konuşmam benim doğru olmaz derdim. Transfer süreciyle ilgili gereken tüm açıklamaları da Önder bir basın toplantısında sizlere yaptı. Başka sorunuz varsa alabilirim, bu kadar. Ya mesela Beşiktaş geçen sezon Rafa Silva ayrılsın diye gözünün içine bakmıyor muydu can dostlar? Ben mi yanlış hatırlıyorum? İçine bakmıyor muydu Rafa'nın? Sergen Yalçın basın toplantılarında çıkıp maaş bütçesini şu kadar azalttık diye konuşmuyor muydu? Hani gidip de 35 yaşındaki adama Sevr anlaşması gibi sözleşme mi vermeliydi? Ben %100 Beşiktaş'ın almamasına bak katılıyorum yani. Ya Beşiktaş'ın bir sürü eksik bölgesi var. Hani pasta tamam olsa, hani bir pastası olsa, hani çilek kavgası yaparsın anlarım da, ya daha kadrosu tam değil ki Beşiktaş'ın. Ki ben alınmamasının iyi olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'a hayırlı olsun. Bence Trabzonspor da daha başarılı olacak zaten. Ne demiş? Barış sakatlanmıyor diyor. Evet, sağlam. İsviçre'den Cenk. Yönetici kendi ağzıyla söyledi Cihan Bey. Resmi teklif yok diye. Barış için olsa şaşardım. Ya boş ver yöneticilerin söylediğini. Evet, inanmak zorundayız. Tamam, biz de yayında onu söylemek zorundayız. Hani baktığında işte Muhammed Salah da yalanlanmıştı. Hatırla, Beşiktaş'ta öyle bir şey yok dendi. Ha, Greenwood yalanlanmadı mı Fenerbahçe'de? O da yalanlandı. Tabii ki yalanlayacak. İşte menajerler ortalığı karıştırmasın.
sosyal medya duyumcuları oyuncunun piyasasını arttırmasın, menajerler kulüple rahat pazarlık yapamasınlar diye bu tarz şeyleri yalanlıyorlar. Ben sana söyleyeyim, gözümle de gördüm. Barış'a Premier Lig'den iki tane teklif var. Ve bu 30 milyon 25 milyon bandında, Galatasaray bunu daha yukarı çekmeye çalışıyor. Yani Barış giderse hiç şaşırmam, öyle söyleyeyim. Ama yerine Leo almak gibi bir hata yaparsalar çok üzülürüm. Buralardayız, Radyo Gol'le devam demiş. Vay vay vay. Selam olsun. Mehmet Açı. İyi yayınlar diyor, sağ olasın. Sana bazen kızıyorum, bazen düşünüyorum, güzel yorum yapıyorsun. Ama senden tek bir ricam var. Bazen yayıncı olduğunu unutuyorsun demiş. Ya, unuturum. Şimdi bak, karşıma Ahmet Konancı verirsen unuturum. İrfan abi verirse unutmam. İrfan abiyle sohbet ediyorum. Gerçekten adam naif bir adam. Sen benim karşıma Atakan Kurt'u verirsen ben yayıncı

bile de yapıyorum mesela bazen Doğan Öncel yokken. Gayet nezih. Futbolun içini falan öyle konuşuyoruz. Dün Beşiktaş hocası Vattar hakkında henüz hazır değil, kampa yetişmedi gibi bir şey söyledi. 2 Temmuz'da transfer olan bir futbolcu için bu söyleniyor. Biz hala neyin transferini yapacağız? Bizim yapacağımız transferler ne zaman 11'e girecek demiş. Vallahi şunu da dedi başkan, sadece onu demedi. Sağ kanada U23 alacağız dedi. Mesela ben bunu anlamadım. Sayın Serdal Adalı, U23 alacağız ne demek? Yani U23 yeterli oluyorsa mesela Sala işine neden girdiniz? Yani burada bunu eleştirebilirim. Hani 3 hafta vakit kaybettiniz demezler mi? Hani Raşit Sey mi izleyeceğiz diye sorabilir taraftar. Hani Vlahovic soruldu, bak burası da yakaladım ben de yüzüm yüzüme baka baka kararır İbrahim Yavuz'la yayın yapa yapa. Vlahovic soruldu. Şey dedi mesela orada, uğraşıyoruz, ilgileniyoruz gibisinden bir cevap verdi. Ya canım başkan, sayın başkan, siz bu Sala işinden ders çıkarmadınız mı? Yani daha yuvarlak bir cevap verip ilginin olduğunu belli etmesiniz. Hani tüm seçenekleri değerlendiriyoruz deseniz mesela. Hani geçen yıl işte lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi, oyuncuların kendisine kalmış gibi bir söylemi de vardı, hatırlayın. Hani hedefimiz lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi, oyuncuların kendisine kalmış değil mi? Öyle bir şey dedi. Hani biz dedi ligde şampiyon olacağız. Avrupa'ya bakacağız, o oyuncuların kendisine kaldı. Bu tarz, bu minvalde. Ya bunun tamını bulursanız, ben de yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ya böyle bir açıklama olabilir mi ya? Hani dünyada hiçbir başkan bunu bence böyle demez. Düşünsene Dursun Özbek çıkıyor. Diyor ki hedefimiz Süper Lig. Ama Şampiyonlar Ligi de oyunculara kalmış ya. Onlar halledebilirse hallediyor. Yani çok ilginç söylemler. Ben Alp Bey'in mis gibi konuşuyor. Bence Alp Bey'in bu toplara girmesi lazım. Başka neden girdi? Hani Sala işinde, hani biz transfer çalımı yemedik. Bize kimse transfer çalımı atamaz. Ben Beşiktaş'ın başında olduğum sürece Beşiktaş'tan kimse oyuncu alamaz. Yani zaten Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Yani bunu, bu tarz açıklamaları bilmiyorum ya. Hiç gerek olmadığını düşünenlerdenim. Böyle bir de aniden yaptı. Hani hemen şey dedi, soru var mı? Salah'a soracaksınız. Biliyorum dedi. Zaten onu, Salah'ı sorsunlar diye onu yaptı yüksek ihtimal. Bilemedim. Bilemedim yani. Bir şey diyemiyorum Sayın Başkan'a. Vardır bir bildikleri yani bu adamlar. Sonuçta yürürken Beşiktaş'ın başına geçen adamlar değil. Vizyonları var, misyonları var. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Sayın Başkan da biliyordur. Ben sadece görüşümü söylüyorum. Leo'nun son oynadığı hazırlık maçını izledin mi? Eski Leo'dan eser yok diyor. Bu arada şey, açıklanır Leo'ya yakın sürede. Yani geçenlerde bana Ogocuklu'yu da sorduğunuzda bugün açıklanacak demiştim. Leo'nun da var işte bir 2-3 günü. Bugün ne? Perşembe. Pazar günü falan açıklarlar. Öyle söyleyeyim ben size. Şey var yani, bazen böyle sürekli %100 hazır değil. Bir gün böyle %25'iyle oynuyor, bir gün %50'siyle oynuyor. Ve bunu böyle mesela vücut dilinden de anlıyorsun. Az önce dinleyenimiz bana bir video attı işte. Galatasaraylı formayı imzalatmaya çalışıyorlar oyuncuya. Yani vücut dili hep öyle. Rahatsız edici. Yani top kaybı yapıyor mesela. İşte Leroy Sané'nin hazırlık maçında 2 tane Sané fazla olur bu takım, onu söyleyeyim ya. Yani. Top kaybı yaptıktan sonra reaksiyon vermez asla. Hani geri ben koşarken çok az görmüşümdür. Hani o geri koşulardaki istekli, ne bileyim ritim falan tutturamaması zaten maç içinde hemen kendini belli ediyor. Ama yani Leroy Sané ile beraber falan böyle aynı anda sahada olursalar iş çok zor. İyi misin diyor. İyiyim, sağ olasın. Ne güzel, sadece halimi hatırımı sormuş. İyi misin? İyiyim Alp, sen iyi misin? Eyvallah, sağ olasın. Murat Özen sevimsiz diye tahmin ettim. Videosuna baktım, yanılmışım. Evlat olsa eldivenle sevilir. O kadar da sevimsiz değil. Yok yok, tatlı adam, tatlı. Murat Özen'i ben severim ya. Vallahi severim. İkimizin de tansiyonu çıkıyordu yayınlarda. O yüzden onu Doğan abiye pasladık. Yoksa cinayet çıkacaktı yani. Sevgili Cihan, Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta fanatik yorumcu var. Galatasaray'dakilerin hep sütten çıkmış ak kaşık mı? Onları niye söylemiyorsun? Yo, değil. Değil tabii ki. Sen söyle onları da, sen yaz. Mesela kim? Kim var? Mesela benim Galatasaraylı yorumcu tanıdığım. İşte Burhan Can Terz var. Haluk Yürekli var. Yakup Çınar var. Ali Naci Küçük var. Var mı başka Galatasaraylı böyle sürekli Galatasaraylı ilgilenen? Cihan Dişli var falan. Para yok diyoruz. Tutma ihtimali düşük, 60 milyonluk Leo konuşuluyor demiş.
Para yoksa 25 ver, Langa al. Bence çok iyi topçu. Barış'la dönüşümlü oynar demiş.

0: Lao ile ilgili bir haber vardı. Bu arada hocama da yazmaya çalışıyorum. Özür diliyorum. Lang ile ilgili bir haber vardı. Hollanda teknik direktörü. İşte Ajax Lao'dan olan Lang ile ilgili garip bir şey söylemişti de onu bulmaya çalışıyorum ya. Buldum bak. Lang'ı yeterli bulmamış hoca. Diyor ki böyle futbolcuların takım içinde diyor özel bir konuma sahip olabilmeleri için olağanüstü kalitede olması gerekir Hollanda milli takımının hocası. Bence Lang bunun için yeterince iyi bir futbolcu değil ifadelerini kullanmıştı. Amsterdam'dan sesimin duyulacağını sanmıyorum ama Noah Lang'ın pek hayranı değilim. Onu sadece televizyondan izliyorum. Lang'la hiç çalışmadım. Belki çok iyi biridir ama bir futbolcu olarak değerlendirmem gerekirse bana göre fazla bireysel. Her zaman takımın çıkarlarını göz önüne hep kendi çıkarlarını göz önüne alıyor. Takımın çıkarlarını göz önüne almıyor demiş. Böyle bir Lang yorumu var. Döneceğim mesajlara bir Uğur Dalkıran hocamı da bir arayayım, sözleşmiştik kendisiyle. Sözümüzü keselim. Ayıp olmasın değil mi? Hocamızı da arayayım. Hocam selamlar. Duyabiliyor musunuz sesimi? Ben sizi duyamıyorum. Bir saniye. Evet.
1: Sesimi alıyor musun?
0: Bir saniye hocam, halledeceğim. Şimdi duyabiliyorum. Siz beni duyuyor musunuz?
2: Şu an duyuyorum ben seni.
0: Evet, süper.
2: Benim sesim geliyor mu?
0: Geliyor hocam. Selamlar, nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. Can sen nasılsın? İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun hocam. İşte Galatasaray konuşuyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, transferler vesaire derken direkt Salah olayıyla başlayalım isterseniz hocam. Adeta Türk futbol gündemini, hatta dünya futbol gündemini bir haftadır meşgul ediyor Salah. Ve Trabzonspor'da gerçekten keyifli görüntüler de verdi. Bütün herkesle gülmeye çalıştı, güler yüzlü olmaya çalıştı, üçlü çektirdi. Bayağı bir keyifli görünüyordu. Trabzon'da Salah'ı izleyeceğiz. Ne bekliyorsunuz?
2: Yani
0: eski dönemlerine geri döner mi, yoksa buraya yatmaya mı geldi dersiniz?
2: Herkeste olduğu gibi bizde de bir şok yarattı açıkçası. Baktığımız zaman Muhammed Salah dünya gündemine oturmuş. Tekniğiyle, yeteneğiyle, karakteriyle müthiş bir futbolcu. Özellikle İngiltere'de Liverpool'da yapmış oldukları zaten ortada. Bununla alakalı hiçbir zaman hiç kimse bir şey söyleyemez. Baktığımızda Trabzonspor'da bu transfer sürecini gayet iyi yönetti. Son dönemlerde özellikle yapmış olduğu transferlerle zaten Trabzonspor hep gündemdeydi. Salah transferini bitirmesi açıkçası bende çok yarattı ama Süper Lig için, ülkemiz için güzel bir PR olacak, güzel bir reklam olacak. Salah'ın ülkemizde olması gerçekten çok çok harika bir süreç. Soruna gelecek olursam ben şöyle söyleyeyim, 34 yaşında Salah. Hala Dünya Kupası'nda da zaten oynadığı müsabakalarda da kendini ve yeteneğini ön plana tekrardan çıkarttı. Ben iyi bir karakter olduğunu, iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Burada da iyi çalışarak Süper Lig'de çok rahatlıkla oynayabilecek ve Trabzonspor'u üst seviyelere taşıyabilecek bir transfer. Yani zaten Trabzonspor'un kendi kadrosunda iyi oyunculara sahip olmasıyla beraber Salah'a da katmaları şampiyonluk adayı olarak görürken şu an şampiyonluğun birinci adayı olarak ben görüyorum
0: hocam,
2: Trabzonspor açıkçası.
0: Hocam özür dileyerek araya gireceğim. Bu arada Uğur Dalkıran hocamızla beraberiz. Radyosunu yeni açanlar varsa işte Trabzonspor senelerdir işte böyle 3'e 5'e oyuncu alıp 20'ye 30'a oyuncu satıyor bu takım. Yani bu sezon transfer ettiği ilk isim, ismi bilinmemiş bir futbolcuydu ve şu anda işte Dünya Kupası'nda yılın golünü atan oyuncu konumunda. 3 İstanbul takımı 30 yaş üstü futbolculara inanılmaz para harcarken Trabzonspor o ara böyle potansiyelli futbolcuları topluyordu ve şimdi de bunun meyvesini yiyor diyebilir miyiz? Mesela Trabzonspor Avrupa futbolunda artık böyle potansiyel yetenek avcısı konumuna geliyor mu yavaş yavaş? Geçen hafta Belçika'dan bir oyuncu aldılar. Mitingo'ydu galiba. Trabzonlu arkadaşlar daha iyi bilir. Hani bu en yakın örneği mi? Yani Trabzonspor işte Türkiye'nin Ren'i mi oldu? Ne bileyim işte Hollanda'nın Ajax'ı mı olma yolunda ilerliyor?
2: Yani canım şöyle söyleyeyim. Transferlerle alakalı Türkiye'nin Ren'i oldu diyebiliriz ama bir Ajax'ı oldu diyemeyiz. Neden Ajax'ı oldu dememiz için şu olması gerekiyor. Altyapı kategorilerinde de işte U19 oyuncuları veya işte altyapı oyuncularının biraz daha böyle A takıma yükseltip oradan aslında bir satabilme durumu.

0: geçmesi gerekiyor. Biliyorsun Ajax'ın özellikle işte Portekiz takımlarının Benfica, Porto bunları çok iyi yapıyor. Tamam. Diğer taraftan genç oyuncuları, adı sanı bilinmeyen oyuncuları kendi kadrosuna katıp oradan bir seneyi geçirip veya 2 seneyi geçirdikten sonra iyi bir şekilde şey yapıyor, satıyor. Ama altyapılardan ne yazık ki biz ülkemizde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon da buna dahil oluyor. Oyuncuları çıkartamıyoruz. Bir Ajax olabilmemiz için Trabzon'un bunu yapması gerekiyor. Ama baktığımızda son dönemde özellikle almış olduğu oyuncuları işte ülkemizde oynatıp güzel bir PR'ını yapıp reklamını yapıp iyi paralara satabiliyor. Bu gerçekten transfer başarısıdır. Bu kulübün o denli şey scouting başarısıdır baktığımızda. Son dönemlerde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ne yazık ki bunları gerçekleştirmiyor ki Fenerbahçe yapmış olduğu transferlerle de görüyoruz. İşte elinde patladı birçok oyuncu. Gelen kuralla beraber 10 artı 4 kuralıyla beraber. Şimdi bu yabancı oyuncuları nasıl satacağım düşüncesinde. Ama Trabzonspor bunu çok rahatlıkla yapabiliyor. Şimdi yine yapmış olduğu transferlerde işte Aral Şimşir var mesela. Şimdi burada güzel bir PR yaptıktan sonra belki Aral Şimşir'i işte Midland'dan aldı biliyorsunuz. Trabzonspor'da güzel bir sezon geçirdikten sonra tekrardan bunu rahatlıkla satabilecek durumu var. Yani Trabzonspor bunu gerçekten güzel yapıyor. Wagner Pina var buna baktığımızda. Muhtemelen benim düşüncem ona şu, bu sezonda Trabzonspor'da gol krallığı yarışında birinci sırada olur ve sonrasında Onançu'yu da güzel bir paraya, güzel bir transferle satarlar düşüncesindeyim açıkçası. Böyle durumlar var Trabzon'da. Gerçekten iyi bir serüven geçiriyor Trabzon, Cihan.
1: Evet, Uğur Dalkıran hocamızla beraberiz. Ben şöyle bir şey söyledim programın başında. Hani genelde bilmiyorum, siz de teknik direktör olduğunuz için söylüyorum. Yani belki de ben sadece kendi yorumumu kattım. Dedim ki İsmail Hoca maçtan önce planı yapmış. Durum iyi gitse de kötü gitse de 60'ta Asensio ile ben Greenwood'u alırım demiş. Yani maçın şekli, oyunun durumu vesaire bence önemli değil dedim. Sizce bu iş böyle midir yoksa önemli midir? Yani sanki öyle düşündüm. Bilemiyorum. Belki siz teknik direktör olarak yok ya Cihan, 2-0'dan sonra 1-0'dan sonra yani farklı düşünmüştür tabii ki mi dersiniz?
0: Ya Cihan şöyle, özellikle Greenwood'un biraz daha takıma adapte olmasını istiyor İsmail Kartal. Burada da şimdi iyi de bir şey geçirdi, maç geçirdi. Asensio'nun olması, ardından Talisca'nın iyi bir performans göstermesi onu da aslında bir nebze ön plana çıkarttı. Şimdi Kerem geçen işte milli takımda çok eleştirdik. Önceki maçta çok eleştirdik ama bu maçta gerçekten iyi oynadı. Basmadık yer bırakmadı. Kendi mevkisinde iyi işler çıkarttı. Pas üçgeninde o üçgeni iyi kurdu. Asensio ile, Kante ile, Talisca ile güzel bir pas grafiği oluşturdu. Ama ben şuna geleceğim diyeceğim. Baktığımızda Fenerbahçe gerçekten daha önceki oyunlarında evet biraz daha işte bölgeleri iyi geçebiliyordu. İşte kompakt oyunda istediğimiz hızlı geçişleri iyi yapıyordu ama şimdi biraz daha pas grafiğini de üst seviyelere çıkartmış. Burada şuna gelmeyeceğim. Hani oyunun genelinde pas yapıyor olayı değil. O pas üçgenlerini iyi kurguladı gerçekten, iyi yaptı. Bunun işte Kante'nin girmesi, Gendouzi'nin girmesi, işte Talisca'nın devreye girmesi, yine Asensio'nun devreye girmesi, Oğuz oynamasına rağmen onun devreye girmesi gerçekten bu pas grafiğini İsmail Kartal'la biraz daha takıma adapte etmişler. Ama Greenwood'un performansından ziyade Fenerbahçe'nin bu performansı Sturm Graz karşısında taraftarı bence yanıltmasın. Çünkü hala istediğimiz performansı oynamıyor Fenerbahçe. Mental olarak hala hazır değil. Onun haricinde biraz da atletik performans anlamında hala hazır değil. Evet, pas grafiğini yapabiliyorlar. Bu üçgenleri iyi kurabiliyorlar. İşte Talisca'nın ve Greenwood'un bireysel kendi yeteneğiyle gol buldu, 2-0 kazandı. Evet, ama hala istediğimiz o rahat atağı, işte kontra ataklarını ve diğer tarafta biraz daha böyle işte etkili atakları Fenerbahçe ön plana çıkartamadı Cihan. Bence hani Sturm'da zaten 23 yaşında, 23 yaş ortalamasıyla oynuyor diyebiliriz. Biraz daha derleme toplama olan bir takım. Salzburg'un gerisinde olan bir takım Sturmgras. Bu bizi Şampiyonlar Ligi için Fenerbahçe tamam işte Şampiyonlar Ligi'nde daha müthişler yapacak

0: gene gelmemesi lazım. Fenerbahçe'nin hala çalışacağı ve yapması gereken çok şey var, süre var, zaman var Fenerbahçe için.
1: Evet, tabii diğer taraftan bir de Beşiktaş'ın durumu var. Hani gerçekten bu Salah transferinde işte menajer uzantıları bir tık sanki böyle ortalığı karıştırdı gibi. Hatta işte Salah'ın formasının hazır olduğu, işte videosunun bile çekildiğini iddia edenler vardı. Salah konuşulurken Trabzonspor'a gelmeden önce. Yani bu imaj ve PR çalışmalarını çok fazla mı tırnak içinde yiyoruz hocam, amiyane tabirle? Yani menajerlerin ekmeğine bal, kaymak böyle bolca mı sürüyoruz sizce bunları yaparak?
0: Biraz öyle yapıyoruz, evet Can, katılıyorum sana. Gerçekten özellikle menajerlerin yapmış olduğu oyunlara iyi geliyor yani bizim kulüplerimiz. Ne yazık ki işte hala yıldız transferi üzerinden ilerlediğimizden dolayı, biraz daha böyle işte dışa bağımlı kaldığımızdan dolayı kulüp bazında ne yazık ki böyle menajerlerin yapmış olduğu bu oyunlara gelebiliyoruz. İşte menajer gelip futbolcunun transferine engel olabiliyor. Ona vermiş olduğunuz parada benim de hakkım var, bu parayı bana da vermeniz gerekiyor durumuna giriyorlar. Biz ne yazık ki Galatasaray'da olsa, Fenerbahçe'de olsa bu büyük kulüplerimiz menajerlerin oyunlarına, biraz daha işte böyle PR çalışmalarına, reklam çalışmalarına ne yazık ki düşebiliyoruz. Ama özellikle şu olması lazım. Yıldız oyuncu bir kulüp için önemli midir? Önemlidir. Neden? İşte geçen haftalarda da konuştuğumuzda değerli dinleyenlerimiz de bilir. Biz şunu söylemiştik. Forma gelirleri var Can, biliyorsun. Özellikle yıldız transferler oldu mu biraz daha işte seyirci sayısının artma durumu var. Bilet gelirleri var burada. Sponsorlar birken iki olabiliyor, üç olabiliyor, dört olabiliyor. Sponsorlar durumu olabiliyor. Bundan dolayı yıldız transferler önemli. Ama biz yıldız transferlerinde işte şu an Muhammed Salah'ta olduğu gibi değil aslında. Yani 34'lü yaşlar, 35'li yaşlar veya 32 yaşlar değil. Bunu biraz daha böyle 25'li yaşlar, 26 yaşları aslında düşürmemiz gerekiyor. Bu oyuncular da ülkemize gelmek istemiyorlar veya ülkemizdeki o paralar onu karşılayamıyor gibi durumlar oluyor. Ama biz genç oyuncuları aslında işte Trabzonspor adı sanı bilinmeyen oyuncuları burada bulup satabiliyor. Baktığımızda işte Gaziantepspor veya Gençlerbirliği veya Karagümrük veya işte diğer takımlar bazı oyuncuları getirebiliyorlar ve burada da müthiş oyun sergileyebiliyor. Biz aslında büyük kulüpler bunu da yapabiliriz. Biz bunu yapmadığımızdan dolayı ne yazık ki menajerlerin böyle oyunlarına gelebiliyoruz. Onların yapmış olduğu PR'lara düşebiliyoruz ve sonrasında işte Beşiktaş Muhammed Salah'ı alamadı ama şöyle bir açıklama oldu. Serdal Aldı biliyorsun yaptığı açıklamada Muhammed Salah transferini biz istemedik diye söyledi. Hayır, siz istemediniz değil. Ne yazık ki menajerin istememesinden dolayı bu durum gerçekleşmedi. Baktığımızda evet, siz istemediğiniz olayına geliyorsunuz ama Trabzonspor'da ne dedi? Biz istedik, aldık dedi. Böyle bir transfer çalımı oldu açıkçası. Menajerin oyununa gelebiliyoruz Cihan.
1: Hocam biraz da sağ içine inelim. Bugün Beşiktaş'ın Çek ekibiyle maçı var, Hredet Kroleve'yle. Yani şimdi önceki dönemlerde böyle Orkun merkezli kurulan oyunda böyle biraz sol kanat organizasyonları yapıyorlardı. İşte sol kanadın gücüyle kanat oyuncusu kim olursa olsun oradan tehdit üretebiliyordu. Ama aynı şeyi sağ kanattan yapınca oyunu çok fazla genişletemiyordu Beşiktaş mesela. Kapanan takımları açamıyordu. Yani kısacası evet, hani sizin tabirinizle yani tahtadaki gibi çizgiye bir adam koymakla alan genişlemiyordu. Hani sadece sol kanattan veya sağ kanattan tehdit üretmemelisiniz. Yani iki taraftan da tehdit üretebilmelisiniz ki hani rakip savunma kademe ve kayma hataları yapsın, orada koridorlar açılsın, ne bileyim savunma gerisine sızmalar yapabilsin oyuncular. Ya yani bu maçta ben rakibi tanımıyorum ama Beşiktaş özelinden, Beşiktaş'ı izlediğiniz kadar yani nasıl bir karşılaşma olacak? Beşiktaş Çek ekibi karşısında zorlanır mı? Yoksa hani biz böyle çok küçümsüyoruz ya bazen, bu tarz davranıştan uzak mı durmamız lazım? Beşiktaş özelinde yorum yapabilirsiniz. Rakibi izlediyseniz tabii onu da yorum yapın ama ben bilmediğim için hani Beşiktaş üzerinden yorumlamanızı istedim.
0: Cem biraz daha şöyle, şimdi Beşiktaş bizim Milan maçı karşısında gerçekten şaşırttı oyunuyla özellikle. Her iki maçta da harika oyun ortaya koydu. Tabii Orkun Kökçü'nün burada ön plana çıkması gerçekten çok değerli oldu. Zaten Orkun geçen sezonda son özellikle 6-7 hafta müthiş performans sergilemişti ve bunun üstüne kata kata devam etti. Şimdi gelen transferlerle beraber Salih Özcan'ın gelmesi, ardından İlhan Fakıllı'nın hem hazırlık maçlarında hem de işte Avrupa Ligi maçında da güzel performans sergilemesi gerçekten Beşiktaş'ı biraz rahatlattı. Şimdi forvette de o gerçekten çok hareketli bir oyuncu, güçlü bir oyuncu. Yapamadığında, hata yaptığında o hatasına takılmadan devam edebiliyor. Bir sahaya indiğimiz zaman Beşiktaş bu maçında rahatlıkla geçebilecek diye söyleyeyim. Ben bunu söylediğimde de mutlaka öyle oluyor Cihan gerçekten. Çünkü şöyle hem defans hattında özellikle işte Calo'nun iyi oynaması, Mourinho'nun sağ bekte iyi işler çıkartması, Rıdvan'la son geçen sezonun son dönemlerinde biraz kötüydü ama biraz daha toparladı gibi ki bu maçlarda da iyi oynayacağını ben düşünüyorum. Salih Özcan'ın aslında Orkun Kökçü Salih Özcan gelmesiyle beraber Orkun Kökçü biraz rahatladı. İşte Salih olmadan önce Orkun biraz daha orta sahaya gelmeye çalışıyordu. Ondan dolayı 10 numara pozisyonda isteklerini yerine getiremiyordu. Şimdi Salih Hoca'nın gelmesiyle beraber Orkun tam 10 numarada kalıyor ve sonrasında ne yapabiliyor? İşte gol bulabiliyor. Rahat bir şekilde İlhan'ı, Jeremy'yi ve diğer tarafta o rahat bir şekilde oynatabiliyor. Senin söylemine gelecek olursam çok haklısın. Hiçbir zaman bir takım sadece bir taraftan ilerlememesi gerekiyor. Yani bir kanattan ilerlememesi gerekiyor. Burada Jeremy'nin aslında biraz daha ön plana çıkması gerekiyor ama Jeremy'nin kafasında artık nasıl bir kurgu, nasıl bir durum var bilmiyorum ama o istediğimiz oyunu, ondan beklediğimiz oyunu ne yazık ki ön plana çıkartamıyor. Ondan dolayı Beşiktaş'ta ister istemez otomatikman bir kanattan gelmeye çalışıyor. O taraftan atak varyasyonunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Yönünü de o tarafa doğru vermeye çalışıyor. Ama Beşiktaş'ta şu an için umut verici durum şu. Yani kaleci Nubel gerçekten müthiş transfer oldu. Ayağını kullanması, müthiş refleksleri, karşı karşıya kaldığında işte ata savuşturması gerçekten Beşiktaş için harikulade oldu. Yani bu müthiş oldu. Ardından Salih Özcan'ın takıma güzel bir tecrübe katması, yerli bir oyuncu ama üst düzey, işte biliyorsun Dortmund'da yurt dışı görmüş olarak baktığımızda iyi bir oyuncu kurgusu olduğundan dolayı da Orkun'un aslında burada rahatlaması da ne yaptı? Biraz daha Beşiktaş'ı rahatlattı. Ben şöyle söyleyeyim. Beşiktaş bu maçı çok rahatlıkla alacak. Muhtemel 11'de de Nubel, Mourinho, Calo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü. Ardından Salih Olaytan'la ikili orta saha ve sonrasında Çerni, Orkun ve İlhan Fakıllı'yla beraber ileri üçlüde en önde de Oh'un oynamasını ben bekliyorum ve rahatlıkla kazanabileceğini düşünüyorum ki şu da var Cihan, özellikle bu maçı kazanması halinde Beşiktaş'ta Dalya yapacak. 100. galibiyetini Avrupa Liglerinin 100. galibiyetini elde etmiş olacak ki büyük ihtimalle ben Beşiktaş'ın rahatlıkla kazanacağını düşünüyorum. Deplasmandan da güzel bir şekilde döneceğini ben düşünüyorum Cihan Beşiktaş alakalı.
1: Muazzam. Ağzınıza sağlık Uğur Dalkıran hocam. Teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim canım. Dinleyenlere saygılar, sevgiler. Gerçekten radyo golü dinlemek bize sporla alakalı, futbolla alakalı, onun haricinde diğer sağlıkla alakalı, ekonomiyle alakalı birçok bilgileri aktarıyor. Ben buradan da dinleyenlere her daim, her saat programları dinlemelerini tavsiye ediyorum Cihan'ım.
1: Eyvallah canım hocam. Siz de Radyo Arnavutköy'de devam. Bak buradan dinleyici de kazandırıyorum hocam size. Gelen dostlarımız var. Geçen Gırgır Ali muhabbeti çok iyi diyorlardı. Uçtumda kalmış. onu da yazmış olayım. Söylemiş olayım.
0: Bu arada Radyo Arnavutköy ile alakalı şöyle bir süreç var. Dinleyenlere buradan da ben ileteyim. Benim sayfamı, Instagram sayfamı takip ederlerse önümüzdeki süreçlerde biz de biraz daha tabii Radyo Gol gibi olamayız ama yerel radyoda biz de işte fizyoterapistlerimiz, sağlıkta doktorlarımız, diğer tarafta teknik direktörlerimiz, bunlarla alakalı şeylerimiz olacak, konuklarımız olacak. Bizlere dinlemelerini, destek olmalarını buradan buradan radyo kadar aracılığıyla da istiyorum.
1: Belediyeyi biraz zorlayayım, frekansa çıksın. Yani bir kiralık falan bir frekans bulmak lazım. Radyo Arnavutköy'e.
0: Onunla alakalı çalışmalarımız var.
1: İnternetten zor olur.
0: Biraz zor gibi ama bakalım hayırlısı.
1: Peki.
0: İlerleyen süreçlerde de seni de yayın konu olarak alacağım inşallah. Bakalım.
1: İnşallah, inşallah. Kolay
0: herkese
1: gelsin hocam.
0: Herkese saygılar, sevgiler. Görüşmek
1: sağ
0: üzere.
1: Sağolasınız, sağolasınız. Görüşürüz. Evet, Uğur Dalkıran hocamla da konuştuk gerçekten. Keyifli bir insan. Sohbet

de güzel. O yüzden biraz da dedim, hani o da yerel bir radyoda, Radyo Arnavutköy'de, Arnavutköy Belediyesi'nde hobi olarak yapıyor bu işi. Genelde yani asıl mesleği hocalık olduğu için insanlara faydalı olmak adına yapıyor. Bence çok da güzel yapıyor bu arada. Ben de inşallah bir gün gideceğim. Yani sürekli söz veriyoruz, gidemiyoruz. İnşallah bir gün yolumuz düşecek. Yavaş yavaş veda edeceğim. Az sonra Çağatay Hoca gelecek. Ben de kapıdan girmesini bekliyorum. O arada da hocamla konuşurken mesajlar birikmiş. Onları da okuyayım. Çıkacağım Arzu Ali. Bir iki üç dakika beni beklersen. Bahçeli Evler'den Tatar. Sorum sana demiş. Serdal Adalı 12 gün sonra haberi oldu. Önder Özen'in demesi için ne düşünüyorsun? Benim düşüncem öyleyse Önder Özen istifa etmeli demiş. Yok daha neler canım. Başkan ne yapacaktı? Sırf Salah için kulübün değerlerine zarar mı verseydi? Trabzonspor Başkanı çok akıllı biri. Beşiktaş çok dillendirdiği için başaramadı diye sessiz sedasız halletti bu işi. Hayırlı uğurlu olsun demiş. Katılıyorum. Yani hangi ara Salah'la ilgilendiler? Nasıl oldu bu iş? Bu planlamayı nasıl yaptılar? Gerçekten Beşiktaş pişirdi, Trabzon yedi diyebiliriz artık. Trabzonspor Salah'ı alarak diğer futbolcularının da Avrupa'da daha görünür hale gelmesini sağlayacak. Futbolculara talep çoğalacaktır. Evet, farklı bir bakış açısı. Şimdi Salah'ı izleyen milyonlarca kişi var. Bu çocuklar Salah'ı izlerken de bu diğer genç çocukları da görecekler. İşte az önce de söyledim ya, Belçika'dan bir oyuncu aldılar 19 yaşında falan. İyi bir çocuk. Onu da görecekler. Diğer yetenekleri de görecekler. Belki yine 2 milyona 3 milyona aldıkları işte Olay gibi oyuncuları 25-26 milyona satacaklar. Olabilir. Fazlasıyla çıkacak belki. Dün maçtaydım diyor. Fenerbahçe'nin futbolunu beğendim. Daha da ileriye gideceğine inanıyorum. Ama öncesinde taraftarın bir bütün içinde olduğunu gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Paylaşmak istedim diyor. Maça giden birçok arkadaşım aynısını söylüyor Levent Bey, biliyor musunuz? Yani önceki tribünlere nazaran sanki şimdi daha birlik, bütünlük var diyor. Şu dernek olayı Fenerbahçe'de çok fazla. Yani sayısız dernek var Fenerbahçe'de. Ve bu birlik, beraberliği, yani bir uyum içinde olmasını istiyorlardı bu taraftar meselesinin. Dün de öyle gibiydi yani. Birçok kişi öyle söyledi. Ben sahada değildim ama yani herkes söylüyorsa demek ki değişen bir şeyler var diye düşünüyorum. Salah mı Icardi mi? Salah'a bu kadar para verirken biz neden Icardi'yi bıraktık diyor. Biraz ısrarcı olsak belki o konuları da hallederdik. Yani ilk sezonundaki Icardi bambaşka bir seviyedeydi. Ama işte görüyorsun son dönemlerdeki Icardi'yi. Anlıyorum, senin de Icardi'ye karşı bir içinde ukde kaldı Levent ama anlaşamamışlar. İşte veda organizasyonunu falan da kabul etmediği söyleniyor. Icardi'ye güzel bir veda organizasyonu talep edilmiş. Gerçi daha cevap vermemiş ama olumsuz döneceği söyleniyor. Salah 20'li yaşlarında başlayan futbol hayatında kazanamadığı parayı 2 senede kazanacak. Gülme ipte ne yapsın diyor. Ha, Trabzonspor'da mı dedim. Yok canım ya, o kadar da değil. Adam Liverpool'da da kazandı da. İyi bir maaş alıyor dediğin gibi. O başka. İşte 17 milyon değil mi? 17. Formadan da kar payı alacak. %20 falan. Evet, güzel para. Doğru söylüyorsun. İri yapılı futbolcular geç form tutuyor deniliyor ama ligin başında oynadığımız bütün takımlar hazır oluyor. Katılmıyorum demiş. Ogocukwu elimizde patlayacak diyor Orhan Damar. Ogocukwu gol atınca nasıl anons edilecek demiş. Ya bir kısaltma bulunur. İyi bir performans göstersin. Ogo mogo derler. Yani bir şey yaparlar iyi performans gösterince. Yani gösteremeyince benim gibi tukaka. Adamın adını bile söyleyemiyoruz, lezli diyoruz falan. Avusturya'dan Salah yolcusuyuz, Fuat ben demiş. Vay Fuat'cığım, selam olsun Avusturya'ya da, kucak dolusu selamlar Fuat'an Yüksel. Tarkan Yedi Yıldız hocamız da orada. Neredeydi orada? Yerini unuttum bak şimdi. Yakınlardıysan bir uğra diyecektim. Aynı anda YouTube'dan canlı yayın yapsanız güzel olmaz mı? Yayıncıyı canlı görürsek size de ek gelir olur demiş. Ya güzel olur da şöyle oluyor. Şimdi önümde kocaman bir mikser var. 4 tane bilgisayar var. Şimdi insanlar oradan da yazıyor. Ama biz radyo öncelik vermemek zorundayız. Ve radyodaki yazan dostlarımıza cevap verince, oraya cevap veremeyince kötü oluyor. Reklam da oraya dönmen lazım. Bu sefer de nefes de alamıyorsun. Zaten 2-3 dakikalık bir aram var. Yani reklam da bir YouTube'a döneyim, orada sohbet edeyim diyorsun falan. Olabilir. Yani Sabah Emre Tilev deneyecek. Bir bakın yapabiliyor mu? Yayın açınca YouTube'da açacak. Bakın bakalım yapabiliyor mu? Salah'ın elleri cebinde, başkanın ofisini

Ezerken bana o kadar ücret vesaire verdiler ki acaba ofisi de mi verdiler diye sürekli sağa sola baktı. Ne var ne yok diye demiş Fatih Bayraktar. Peki arkadaşlar, ben yavaş yavaş vedamı yapıyorum. Az sonra Çağatay Çıtlı'yı da dinlemeyi unutmayın. Dört Büyük Gündem programında sizlerle beraber olacak. Okuyamadıklarımız varsa Instagram'dan yazsınlar, Cihan Dişli. Sohbeti oradan devam ederiz. Görüşürüz, hoşça kalın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin.

0: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
1: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin tercih ettiği spor radyosu Radyo Gol'den Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenen programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden ben Çağatay Çıtlak radyoları başında, evinde, iş yerinde, arabasında, tatilde, yollarda ya da şu an kulaklarıyla bizleri bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanlarına saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Tarih 6 Ağustos 2026, evet Perşembe. Ya size de böyle günler çok çabuk geçiyormuş gibi geliyor mu, yoksa sadece bana mı geliyor? Çünkü zaman gerçekten su gibi akıp gidiyor. Dün dediğimiz şey bugün hatıra oluyor. O yüzden her anın kıymetini bilelim. Sevdiklerimize vakit ayıralım. Hayatı ertelemeyelim. Çünkü geçen zamanı geri getirmek mümkün değil. Önemli olan uzun yaşamak değil, yaşadığımız her güne anlam katabilmek. Biliyorsunuz hayatın provası yok. Her gün, her saat ve her dakika tek seferlik. Bu yüzden sonra yaparım dediğiniz bir şey belki de hiç gelmeyecek bir yarına kalıyor. Gelin bugünü en güzel şekilde yaşayalım. Şu anda cep telefonumuzun sizlerden gelen, tabii cep telefonumuza ait olan bir telefonumuz var ki sizlerden gelen mesajları şu anda şarj bittiği için bir 5 dakika 10 dakika okuyamayacağım. Ama hiç merak etmeyin, sizler mesajlarınızı atabilirsiniz. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, ya da Instagram'ım şu anda açık. Hemen zaten dinleyicilerimiz beni takip etmeye bile almışlar. Onlardan bir tanesi Ferhat Değer, Necati Küçük Kavruk, çok çok teşekkürler. Aziz Coşkun 1907. Takip eden herkese çok çok sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinden sizler de mesajlarınızı, görüş ve düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bugün tabii gündem yoğun. Şöyle bir baktım. Bugün 5 ya da 6 tane spor yazarı, gazeteci dostumuz var. Onlarla bağlantıya gireceğiz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la ilgili gönül verdiğiniz renklerle ilgili tüm taze gelişmelerin hepsini alacaksınız, merak etmeyin. Hüseyin Mecit demiş ki hoş geldin, hayırlı yayınlar. Bütün konuklarına da selam olsun. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak dün Fenerbahçe'nin oynadığı maçtan dolayı kazandığı için tebrik ediyorum. Bugün de Beşiktaş'a yürekten başarılar dilemiş. Trabzon'a da başarılar dilemiş. Muhammed Salah'a da iyi ki aldı demiş. Hüseyin Mecit, teşekkür ediyoruz. Sizlerden yorumlar, görüşler gelmeye devam ettikçe ben zaten değerlendireceğim ama sevgili dostlarımızı da bekletmeyelim. Dün akşama dönelim. Dün akşam Sarı Lacivertler Avusturya ekibini yıldızlarının etkili futboluyla yendi. İlk devrede Talisca ve Greenwood'un şık golleri vardı. Kazanan Fenerbahçe'ydi. 11 Ağustos'taki rövanş öncesinde playoff'un kapısını araladı. Ben de biliyorsunuz devamlı hem televizyon yayınlarında hem de radyo yayınlarında söyledim. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu turda asla zorlanmayacaktır diye. Önemli olan bundan sonraki tur. Ercan Taner, Greenwood rakipleri üzer demiş. Köşe yazısında Sözcü gazetesine bakalım. Maça çok iyi başlamak ve rakibe üstünlüğü hemen kabul ettirmek önemli. Taraftar takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını çok istiyor. Kadıköy'de müthiş destek olunca rakipler başlangıçta bocalayabilir. Sturmgraz'ın genç kadrosundan birçok oyuncu böyle bir atmosferle bence ilk defa karşılamıştı. Talisca'nın golü klaslı ama Greenwood'un şutu öyle sertti ki kaleci topu bile göremedi diyor. Onların kalesi bizim ligde ve Avrupa maçlarında nefis golleri bol bol atacak gibi. Greenwood'dan bahsediyor. Greenwood diyor özellikle bizim ligde ve Avrupa maçlarında nefis golleriyle bol bol atacak gibi diyor Ercan Taner. Ve o da özel seyircisi olacak çok özel oyunculardan bir tanesi diyor. Top rakibe gittiğinde hemen geri almayı başaran Fenerbahçe takım savunmasında özellikle ilk devre kusursuza yakın bir performans sergiledi. Mert Günok böyle iyi grafik çizdiği sürece Ederson herhalde dünyanın en pahalı yedek kalesi unvanını mecburen devam ettirecek. Gündüz ve Kante uyumu orta alanı rahatlatıyor. Kerim'in çalışkanlığı ve top kazanmadaki başarısı iyiydi fakat gol yollarında etkili olması bir forvet için daha önemli. Asensio sakatlık sonrası yavaş yavaş kendine geliyor. Savunmada Ake ve Skriniar birbirlerini iyi tamamladı. Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında rövanş maçında da istediği sonucu alacak güce ve kaliteye sahip. rota kesinlikle playoff turunu geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olmalı diyor Ercan Taner köşe yazısında. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresindeki sizlerden mesaj beklerken devamlı takip istekleri geliyor. Özkan Topçu'ya da çok teşekkür ediyorum. Ardı arkasına yine gelmeye devam ediyor. Ali Doruk Say'a da çok teşekkür ediyorum. Bugün biliyorsunuz Beşiktaş'ın da maçı var. Çok çok önemli bir maç. Beşiktaş adına da böyle adını telaffuz edemediğimiz takımlar olduğunda aslında bir yandan seviniyoruz tüm takımlarımız adına, ama bir yandan da tabii kapalı kutu olduğu için, takımın da özelliklerini de bazen çok bilemediğimiz için bir acaba sorusu geliyor. Ama ben Beşiktaş'ın tecrübesiyle ve bu kadrosuyla da bu akşamki turu ilk maçta garantileyeceğini düşünüyorum. Ali Aydın'a döneceğim. Ali Aydın'a da şu anda mesajlardan da benim cep telefonumdan geliyor. Instagram Çağatay Hoca adresinde. Beşiktaşlı taraftarlar da merak ediyorlar. Sevgili Ali Aydın şu anda mikrofonun diğer ucunda. Ali'cim hoş geldin Radyo Gole yayınımıza. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sen nasılsın?
0: Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ali Aydın. Neler yapıyorsun bu ara?
1: Valla İstanbul'dayım. Yayınlarım var. TV bu yayınlarım. Aha. Bugün maç öncesi yayınım var saat 19'da. Yarın öğlen var. Öyle devam ediyoruz. Bodrum İstanbul hattı devam ediyor.
0: Harika. Sevgili Ali Aydın, şimdi bu sene herhalde çok güzel bir lig izleyeceğiz. Yani Beşiktaş, Trossard, Fenerbahçe, Greenwood, Trabzonspor, Muhammed Salah ve hala ardı arkasına gelecek olan transferler Galatasaray'da belki yapacak. Bununla ilgili Ali, genel bir değerlendirme yapmak ister misin? Ligimizle alakalı, yapılan transferlerle alakalı.
1: Tabii marka değerinin çok düşük seviyelerde olduğu bir futbol ligimizin artık bu tarz oyuncuların gelmesiyle hem Avrupa'da hem dünyada tanınırlık açısından da önemli bir olay. Dolayısıyla Trossard gibi, işte Greenwood gibi, Muhammed Salah gibi oyuncuların Türkiye'de olması, Kante gibi oyuncuların, Gendouzi gibi oyuncuların Türkiye'de olması çok önemli. Bu da hem Türk futbolu adına da birazcık yarar getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla herkese sezon öncesi başarılar diliyorum. Hı hı. İnşallah.

0: Hakemlerin konuşulmadığı, olayların konuşulmadığı, kavgaların olmadığı, herkesin adalet çerçevesi içerisinde oynayacağı bir lig temenni ediyorum. Tabii bunu 30 yıldır temenni ediyorum ama.
1: Acaba öyle bir lig oldu mu diye ben de bir düşünüyordum senin bu söylediklerinden sonra Ali.
0: Maalesef, maalesef. Evet. Bu endüstriyel futbol dedikleri şey hayata geçtikten sonra maalesef futbolun da amatör ruhunu öldürdüler. Tabii ki de futbol seyir zevki açısından dünyada en çok izlenen bir spor organizasyonu. Dolayısıyla her geçen günde artan sponsorluklar, anlaşmalar, globalleşen dünya maalesef bunu kapitalizme maalesef bazen yenik düşüyor. İşte Dünya Kupası'nda bunun örneklerini gördük. Yani su malasında bile her şeyin para olduğu bir mecraya döndü Dünya Kupası. Yani bu da aslında birazcık futbolun da seyir zevkini biraz düşüreceğini düşünüyorum ama inşallah buna bir ayrı bir çözüm bulunur. Çünkü yani evimizde maç mı izliyoruz, reklam mı izliyoruz belli değil. Tabii ki reklamlar çok önemli, gelir getir insanların bir emek sarf ettiği bir ortam belki ama yani bu kadarı da çok fazla abartı olarak görüyorum. İnşallah buna bir düzene girer. Seyir zevkinin daha çok yükseklere çıkacağı bir ortam oluşur diye düşünüyorum.
1: Sevgili Ali.
0: Evet.
1: Lütfen buyur Ali. Sözünü.
0: Yok yok. Temenni ediyorum evet. Yani bu.
1: Peki Ali Aydın, dün Başkan Sayın Serdal Adalın'ın açıklamaları vardı. Vlahovic'le uğraşıyoruz dedi. Brahim Diaz için bir girişim yok dedi. Sen başkanın dünkü açıklamalarından sonra nasıl bir tablo gördün?
0: Vlahovic konusu şöyle. Hoca Vlahovic konusunda biraz daha sabretmemiz lazım, biraz daha beklememiz lazım dediği için başkan da bu açıklamayı yaptığını düşünüyorum. Çünkü hocanın böyle bir talebi var ve hoca Vlahovic'i çok istiyor. Dolayısıyla Vlahovic'le de devamlı kontak halinde olduğu için oyuncuya aslında sürekli presi baskıyı yapan hoca, o aslında bir an önce gelsin istiyor hoca. O yüzden biraz daha sabredelim mesajını verdikten sonra Önder Özen'e ve başkana. O yüzden üstünde duruyoruz diyor başkan. Brahim Diaz olayında ise zaten iki gün önce As gazetesi bir haber yaptı. Yani 2030 yılına kadar sözleşmeyi uzatacağını, Mourinho'nun Brahim Diaz'ı bırakmayacağı şeklinde haberler çıktı. Zaten hani bu dedikodu gazeteleri devamlı, işte yok Brahim Diaz'ın menajeri İstanbul'a gelecek, işte görüşecek. Bunların hepsi aslında bir nevi asparagas haberler. Bundan sonraki süreçte ne olur bilmiyorum ama zaten Brahim Diaz'ın Real Madrid'den ayrılması şu şekilde olacaktı. Eğer Real Madrid kadroda düşünmezse Brahim Diaz gelen teklifleri değerlendireceği yönündeydi. İspanya'daki haberler hep bu yöndeydi ama As gazetesi eğer yalan yazmıyorsa, ki Real Madrid'e yakın gazetelerden bir tanesi Marca ile beraber yaptığı haberde Mourinho'nun bırakmayacağı ve 2030 yılına kadar anlaşma sağlandığı şeklinde haberler çıktı. Zaten Brahim Diaz haberi, yani eğer o haber doğruysa, zaten bu saatten sonra artık o öyle bir görüşmenin olmayacağı söyleniyor. Zaten başkan da böyle bir olayın olmayacağını söyledi. İşte o sağ kanat konusunda 23 yaş altı bir oyuncu baktığını söylüyor. Bu büyük ihtimalle hocanın istediği bir oyuncu. Bir de şunu hemen belirtmek lazım. Maalesef ülkemizde 23 yaş altı dendiği zaman çok yanlış algılara sebep oluyor gibi geliyor bana. Biz 23 yaş altının tam altını dolduramadık galiba, açıklayamadık. 23 yaş altı oyuncu demek geleceği olan oyuncu demek değil aslında. Yani 23 yaş altı bir Türkiye'de bir kural var. O kuralı uygulamak için yapılan. Ha, bunun 4 tane olması çok bana göre gereksiz. Çünkü biz sonuçta burada 23 yaş altı, atıyorum 19 yaşında bir oyuncu aldığınız zaman onu yetiştirme tarafına giriyorsunuz. Ama her 23 yaş altı da gelişime açık olan oyuncu demek değil. Yani 20 yaşında, 21 yaşında çok önemli oyuncular da var Avrupa futbolunda. Yani gelişimini tamamlamış, artık bundan sonra zirveye oynayan ya da A+ oyuncu klasmanına geçecek çok oyuncu tarzı var. O yüzden birazcık o konuda o algıyı değiştirmek lazım. Maalesef bunu sadece Beşiktaş için söylemiyorum. Genel Türk futbol adına bunu söylemek istiyorum. Çünkü bu 23 yaş altı konusu

0: çok yanlış algılanıyor. Şunu derseniz anlarım. Evet, Alaaddin söylediğinde haklısın ama işte o tarz oyuncular da çok zor geliyor Türkiye'ye. Evet, çok zor geliyor. Ya o zaman bunun adına 23 yaş altı koymaması lazım Futbol Federasyonu'nun. Eğer A+ oyuncu adayı alacaksanız o zaman zaten o kulüpler 18-19 yaşındaki oyunculara yönelebilirler. Hem de gelecek vadeden hem de ileride ismini duyuracak bir oyuncuyu kadrolarına katabilirler. Hal böyle olunca insanların kafası da karışıyor bence bu konuda. Yani işte atıyorum ya işte Muhammed Salah transferi olmadı, ondan sonraki gideceğimiz oyuncu 23 yaş altı oyuncu olur mu? Hayır, olur. Ama iyisini alırsan hem de çok iyi olur. Dolayısıyla bunun da altını doldurmak lazım ya da bu kuralın bence bir an önce değişmesi lazım. Yani bu 23 yaş altı kuralı hatta iki tane bile olmamalı. Bence hiç olmamalı böyle bir kuralın. Sadece Türkiye'ye gelecek olan yabancılarda bir kriter koymanız lazım. Ya da bunu 23 yaş altı demeyeceksiniz. Yani 21 yaş altı diyeceksiniz o zaman. O zaman belki daha farklı yararlı olabilir. O zaman gelişime açık bir oyuncu alırsınız 18-19 yaşında. Yani mesela İlhan Fakıllı.
1: Evet, yani onu da soracaktım sana.
0: Yani gelişime açık bir oyuncu ama gelir gelmez kendini bu takıma kabul ettiren bir oyuncu. İşte bu tarz gençlere yöneldiğiniz zaman sorun yok. Yani dolayısıyla sadece bunun bir yabancı olması gerekmiyor. İşte İlhan Fakıllı örneği olduğu gibi. Yani ya da birçok ülkemizde bu tarz oyuncular geliyor, gidiyor. Fark yaratan oyuncuları kadronuza kattığın zaman zaten kimse bir şey demiyor. O yüzden bence federasyonun bu konuda biraz daha çok farklı bir kural getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Birazcık da insanların da kafası böylelikle karışmaz diye düşünüyorum.
1: Peki Ali, akşam Beşiktaş'ın nasıl bir 11 bekliyorsun? Onu da öğrenmek istiyorum senden.
0: Vallahi nasıl bir 11 bekliyorum? Vallahi açıkçası sana şöyle söyleyeyim.
1: Bir de Trossard konusu var. Özellikle soruluyor. Taraftarlar yazmış. Ali Aydın'a sorabilir misiniz diye.
0: Trossard'la ilgili ne var? Ne konusu var mesela?
1: Ya bu lisansı da çıktı. Maçta oynayacak mı? Rövanş maçında oynayacak mı? Bundan sonraki maçlarda oynayacak mı diye en çok merak ettiğim
0: yani
1: konulardan.
0: Rövanş maçında ancak oynayabilir. Maçta zaten oynamayacağını hoca da söyledi. Evet. Ya şimdi mesela bugünkü 11'e baktığımız zaman ben kalede Nübel'in, sağda Murillo, stoper tandeminde Calo, Emirhan, sol tarafta Rıdvan'ın, orta sahada 6 numarada Salih'in, 8 numarada Olaytan'ın, 10 numarada Orkun'un, sağda Çerni, İlhan, Fakıllı, 11'ini bekliyorum. Burada belki Çerni yerine Raşit Say'ı da tercih edebilir hocam. Geçen maçta oyuna girer girmez gol de atmıştı. Tabii programları nasıl?
1: Sence kim olmalı Ali?
0: Yani şimdi bu konuda idmanları pek bilmediğimiz için ama hoca burada
1: maç
0: burada
1: performansı olarak en azından.
0: Yani ben Raşit Say'ı daha önde gören tarafım ama tabii bu hocanın tercihi. Şimdi hocanın öyle bir özelliği var sevgili Çağatay. Şu anda kimse oynayacağın, kim 11'de oynayacak, yani bir tek Nübel'le Salih Orkun biliyordur ilk 11 oynayacağına.
1: Anladım.
0: Çünkü onun dışındaki hiçbir oyuncu bilmiyor. Çünkü bu hoca...
1: Belki Murillo da olabilir.
0: Yani bu hoca son taktik antrenmanlarında 3 tane yelek dağıtıyor. Biliyorsun normalde 2 tane yelek dağıtılır. Evet, beyaz ve siyah dağıtılır. Burada 3 renk dağıtıyor hoca ve o yüzden de karma karışık bir son taktik antrenmanını yapıyor. Buradaki zaten 3 yelek dağıtmasının sebeplerinden bir tanesi takımın bu sisteme iyice alışması ve herkesin de oynayabilecek olduğunu mesajını vermesinden kaynaklı oluyor. Şimdi maça saatler kaldı. Ya maça giderken bir kafe break yapılır biliyorsun. Hafif bir bisküvi tarzında bir kafe break zamanı olur. Ya orada açıklayacak ya da stada girer girmez tabelaya yazacak ilk 11'e. O yüzden de bizim tabii onun üzerinde zaten Beşiktaş'ın kadrosu şu anda tam geniş olmadığı için bu geniş olmadığından mütevellit de biz bu kadroyu kendi yaptığımız çalışmalar sonucunda bir yorum olarak söylüyoruz. Ama ya bu akşam çok farklı bir kadro da çıkabilir. Yani o yüzden son kararı hoca verecek.
1: Evet. Alaaddin çok teşekkür ediyorum. Beni de kırmadığın için, Beşiktaş'la ilgili görüş ve düşüncelerini de paylaştığın için.
0: Rica ederim.
1: Sana kolaylıklar dilerim. Hoşça kal. Sevgili Ali Aydın, Sözcü Gazetesi'nden ve TV Bu Spor'dan gazeteci dostumuz yayınımıza da katıldı. Kendisine de teşekkür edik. Adem Kurtyemez'e teşekkür ediyorum. Yine Instagram'dan takibi alan dinleyicilerimizden. Uğur Bey, hoş geldin güzel insan. Beşiktaş'ımıza başarılar, sana da hayatın boyunca başarılar demiş bilmukabele. İnşallah, çok çok teşekkür ediyorum. Harika mesajlar geliyor, bir yerden başlayacağız. Artık spor yazarı dostlarımız da var, onlar da bekliyorlar. Çok güzel mesajlar geliyor. Yani Muhammed Bey dört büyüklere de, tüm takımlarımıza da başarılar demiş. Çok teşekkürler bu şekilde düşündüğün için. Ali Aydın'ı evet sormuşlar, sorunuzu da ilettik, hiç merak etmeyin. Daha gençsiniz, Emre Tilev kadarsınız galiba demiş ama biraz açarsanız konuyu ben de çok mutlu olurum. Emre Tilev demiş ki Emre Tilev'i de arayalım, neler yapıyor onu da bir soralım, sevgili Emre'nin sesini de duyalım. Sıradan devam edelim, mesajlar o kadar çok birikti ki okumam gerekiyor bir yerden başlayıp. Sedat Aydın, bizim nüvelimiz yeter hocam demiş. Evet, gerçekten çok çok iyi kaleci. Galatasaray'da transfer olur mu? Son haberleri alabilir miyiz demişler. Tabii ki Galatasaray muhabiri arkadaşımıza da bağlanacağız. Çağatay hocam yine Salah transferini %95 gelecek demiştin. Seni de tebrik ediyorum. Çok çok teşekkürler. Bize de hani arkadaşlarımızdan ve Trabzon'dan aldığımız bilgiler doğrultusunda arkadaşlarımızın ilettiklerini ben de sizlere iletmiş olayım. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Aykut Bey diyor ki Çağatay Hocam, kaptan Nihat Kahveci tweet atmış, sizce kim şampiyon olur demiş. Senden daha iyi bilecek değiliz kaptan, biz nereden bilelim demiş. Bana mı sormuşlar acaba, yoksa Nihat Kahveci'ye cevap olarak mı yazdınız onu bilmiyorum ama bana soruyorsanız ben sadece haddimi bilirim. Çok teşekkürler. Yine yurt dışından mesajlar geliyor. Ali Bey diyor ki Allah razı olsun dileklerin için, doğru söylüyorsun abim. Bir abimi, kardeşimi tam 23 sene önce kaybettik. Bir tane de kardeşimi 13 sene önce. Zaman geri gelse de neler neler derdim. Tüm ölmüşlere El Fatiha demiş. Acınızı paylaşıyorum. Biz de birçok acı haber aldık. Birçok sevdiğimizi kaybettik. Tüm ölmüşlerimizin mekanları inşallah cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok teşekkürler. Yine devam ediyoruz yukarıdan aşağıya. Çağatay Hocam, ben Fenerbahçeli Erkan. Para edecek tek adamımız sakatlandı. Fenerbahçe'min güzel oyunundan dolayı mutluyum. Osterwalde'nin sözleşmesini dondurmak lazım. Sevgiler demiş. Biz de sevgilerimizi yollayalım. Yine sıradan devam ediyor. Sırayı kaybetmemem lazım. Yaklaşık 50 tane mesaj var. Çağatay Hocam, Beşiktaş taraftarı, adamlar İngiltere'ye İslamiyet'i yayan adamı aldılar. Bizimkiler dini imandan çıkardılar diyorlar. Çağatay Hocam, iyi yayınlar. Beşiktaş maçı ne olur demiş Zafer Bey. Ben Beşiktaş'ın rahatlıkla turu geçebileceğini düşünüyorum. Seviliyorsun hocam, iyi yayınlar diliyorum demiş. Kim demiş? Onur Bey. Ona da sevgilerimizi yollayalım. Leo'yu alıyorlarmış. Galatasaray'ı bıraktım, Trabzonluyum. Hodri Meydan demiş. Haydi alın demiş dinleyicimiz. İsimlerinizi de yazın ki ben de hani zorlanmayayım. Ömür çok çabuk geçiyor. Çağatay Hocam selamlar demiş Keskin Bey. Evet, çok çabuk geçiyor. Yine bakalım. Çağatay abim, hayırlı güzel yayınların olsun. Dün Fenerbahçe'yi nasıl gördün demiş dinleyicimizin ismine bakalım. Serdar Bey, Fenerbahçe gayet iyiydi. Özellikle 70 dakika çok iyi oynadı. İlk yarıda beğendim Fenerbahçe'yi. Greenwood'un golü kaleci hatası demiş dinleyicimiz. Ah, yanlış yere bastık. Sizin mesajlarınız gitti birden. Evet, devam ediyoruz. İsmi göreyim diye. Kral Totti her zamanki gibi yalnız bırakmamış bizi. Devam ediyoruz. Fenerbahçe avantajı aldığı sırada Beşiktaş diyor yine bir dinleyicimiz. İsme bakıyoruz. Oğuz Kayaalp. Yaşar Bey, Kurt, Yaşar Kut hocam hoş geldin, hoş bulduk. Fenerbahçemizi tebrik ediyorum. Uzun zaman sonra taraftarın geri dönüşünü de ekstra kutluyorum. Akşam herkes çok iyi oynadı ama nereye baksam gördüğüm bir oyuncu vardı. O da Kante, ki doğru söylüyor. Onu da ayrıca tebrik ediyorum. Umarım bu performansı devam eder. Beşiktaş'a da bu akşam başarılar demiş Yaşar Bey'e de. Çok çok teşekkürler diyoruz. Trabzonspor'u tebrik ediyorum, bir Fenerbahçeliyim demiş. Milyonlarca euro verseniz Trabzonspor'un bu kadar reklamını yapamazdı diyor Kenan Köroğlu. Çok doğru. Murat Bey diyor ki hemen bakalım. Galatasaray'ın bu sessiz transfer politikası beni korkutuyor diyor bir Fenerli olarak. Bakalım Galatasaray'ın da transferlerini göreceğiz. Galatasaray'da da birkaç isim konuşuluyor. Muhabir arkadaşlarımıza bağlanacağız. Evet, Yakup Çınar'a bağlanmayacağız. Yakup'a da bağlanmıştık. Ben dün aramıştım hatta yayında tebrik etmek için ama açmadı. Daha sonra konuştuk Yakup'la. Sayın hocam, Amerika'da yağmurlu bir sabah günaydın diliyorum. Bugün dop dolu bir yayın olmasını diliyorum. İrfan 25 bağlanacak mı Fenerbahçe'nin dünkü oyunuyla alakalı birkaç soru sorabilirdik mesela demiş Muammer Bey. İrfan zaten radyodaydı. Şimdi biraz önce kendisiyle de bir hasbihal ettik. Ya bir şey söyleyeceğim. Bugün muhteşem. 50'nin üzerine çıktık. O kadar çok mesajınız geliyor ki Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hani bu ilginin karşılığını vermek adına, sizlere de taze haberler vermek adına hiç vakit kaybetmeden değerli arkadaşlarımıza da bağlanalım. Gazeteci arkadaşlarımıza. Çünkü taraftarlar kendi takımlarıyla gönül verdiği renklerle alakalı transfer haberlerini, takımlarının son durumunu soruyorlar tabii. Doğal olarak evet, bir gazeteci dostumu aradım. Şu an birisiyle konuşuyor ama saygı gereği tabii ki kapatıyorum. Onun bana geri dönmesini bekleyeceğim. Diyorlar ki Icardi'nin yerine Icardi'yi alacağız. Serhat Uluören, Icardi Galatasaray'a geri dönecek demiş. Ben çok ihtimal vermiyorum. Dinleyici alır mısınız hocam? Dinleyiciyi pazartesi günü dinleyicilerimizi alalım. Şakaydı zaten, takılmayın Çağatay hocam demiş. Yok, ben takılmam şeyleri. Şaka yapabilirsiniz. Her türlü şakayı da kaldırabilecek. Kendimle en azından barışık bir insanım. Söylediğiniz isimler tabii geliyor ama sevgili dinleyenler, gazeteci arkadaşlarımızın çoğu tatilde ve ben de onları hani tatilde rahatsız etmeme adına, bazılarının da tatilde olduğunu bildiğim için arayamıyorum. Yazdığınız isimler de çoğu tatilde olduğu için rahatsız etmek de istemem. Ama biliyorsunuz haftaya lig başlayacak. Lig başladıktan sonra yazdığınız isimlerin çoğunu zaten yayınımıza alıyoruz. Çağdaş Bey demiş ki Çağatay Hocam merhaba, iyi yayınlar. İrfan 25 ile konuştuğunuz bir yayında 10 gün içinde gidenler belli olur demişti. 20 gün geçti, tık yok demiş. Ama tabii bu da İrfan'ın elinde olan bir şey değil. Yönetim ne yaparsa İrfan da o haberleri zaten sizlere iletiyor. YouTube programı ne zaman Çağatay Hoca, bu hafta demişler. Sevgili Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyorum değerli kardeşim. Cumartesi günü saat 16 ile 18 arası. Emre Toraman yazmış, şu anda 14.50'de yayına girebilir miyiz demiş. Tabii gireriz sevgili Emre Toraman, biliyorsunuz eski futbolcu. Onu da bir arkadaşımızla, gazeteci dostumuzla. Tabii WhatsApp'tan devamlı mesaj geldiği için programdayım hocam demişler. Bir kişiyi daha alacaktık, o da şu anda televizyonda programda, bir tanesi YouTube'da programda. Hocam yaşam enerjisi sprey var sanki sende, fıslattın oh dedik, iyi programlar daim olsun demiş. Barış Kaya, ne güzelsiniz ya, valla harikasınız, çok teşekkürler. Ben ancak teşekkür edebiliyorum buradan. Bülent Bey demiş ki Trabzon şampiyon olsun, Salah forması alacağım, hem de Galatasaraylıyım demiş. Sizi işlerinde seve seve dinliyorum demiş Okay Bey. Sevgiler yurt dışına da. Ben Muhammed Emin, İngiltere'den yazıyorum demiş. Galatasaraylıyım. Rafa'ya 40-45 milyon euro deniyor teklif. Galatasaray yapmış. Bir Avrupa kulübü alsa maksimum 30 verirler. Bize geldiğinde 40-50 diyor. Herhalde Rafa derken burada Leao'dan bahsediyor. İsimleriniz. Tayyip Bey diyor ki Çağatay Hocam, Murat Özen, Atakan Kurt, Beşiktaş ne zaman iyi bir hamle yapsa piyasadalar. Birkaç gündür Salah muhabbeti yüzünden kulübü linç ettiler. Bir de açıklama yapmıyorlar. Ta ki başkan İngiltere'den evraklar gelene kadar, saat zaman farkı var diyene kadar böyle olmaz demiş. Seviliyorsun Çağatay Hocam demiş.

demişti. Ben de hem Fenerbahçe hem Beşiktaş rahat turlar demiştim. İsminize bakalım. Oğuz Kayahalp. Hangi yorumcumuz onda yazarsanız biliyorsunuz, çünkü tekrara düşmeden her gün 6-7 tane spor yazarı dostumuzu, gazeteci arkadaşımızı burada ağırlıyoruz canlı yayında ki programın en büyük özelliği o. Asla tekrara düşüp aynı konuklarla devam etmiyoruz. Allah'a şükürler olsun. Ben Aziz Coşkun, ayağına terlik aldı mı Çağatay Bey demiş. Bunu anlamadım. Yazarsanız çok sevinirim. Fatih İyi Duran yazmış, ona da geleceğim ama tabii biriktiği için bir arka arkaya okuyorum. Geçen gün bahsettiğim Beşiktaşlı kimdi abi? Survivor'a falan katılan, sana bağlanacaktı. Spor'da ertesi gün bağlanayım falan demişti. Evet, Survivor'da veriyorum adını ya, tamam. Barış Murat Yağcı'ydı. Gönüllerin şampiyonu sevgili Barış Murat Yağcı. Çok değerli kardeşimdir benim. Severim. İyi de Beşiktaşlıdır bu arada. Survivor'da Barış Murat Yağcı çok da mütevazidir. Yardımseverdir. Değerli bir kardeşimizdir. Bu ilginin karşılığı tabii haberleri iletmeniz, yorumcu bağlamanız ama her şeyden önce sizin insanlığınız, nezaketiniz ve her şeye rağmen beyefendiliğiniz, taviz vermemeniz. Ne demiş? Eskiler tevazu insanı yüceltir demiş. Bu ismi muhakkak okumam lazım. Avukat Enes Küçük Kılınç. Çok teşekkür ediyorum. Yani bunlar çok kıymetli benim için. Çünkü hem demek ki birazcık işimizi doğru yapabiliyoruz. Ne mutlu bize, benden daha mutlusu yok şu anda. Sizden böyle bir mesaj gelmesi, sizlerden gelmesi. Yani ben tribünleri oynayan bir adam da değilim. İçimizde neyse odur. İçimden geldiğim gibi her zaman konuştum. Melih Gümüş Bıçak demiş. Eski bir Radyo Gol nostaljisi yapsak nasıl olur? Melih'le de konuşuyoruz ama Melih bu aralar gerçekten çok yoğun. Hocam Galatasaraylı yorumcu gelirse okursanız sevinirim demiş. Notumu aldım ama çok uzun sorular var. Birazcık daha kısa yapabilirseniz çok mutlu olurum. Çağatay Hocam, Galatasaray yönetimi kendine transfer yapma yasağı getirmiş diyor Zafer Bey. Çağatay Hocam, Beşiktaş Fenerbahçe oyuncu göndermeden nasıl oyuncu alacaklar? Sezon başlayacak, bir oyuncu gönderemediler. 50 oyuncuyla mı oynayacaklar demiş. Çok doğru bir yorum Satılmış Bey. Elinizdeki oyuncuları tabii ki göndermeniz ve elinden çıkarmanız gerekiyor ki hem de yerini transfer yapabilirsiniz diye. Abi eksik okumanın sebebi ne? Ben çoğunu okudum ama tabii yazdığınız isimler benim de aynı zamanda arkadaşım olduğu için onlara da bir cevap hakkı doğuyor. Dolayısıyla saygı anlamında da ben yine de sizi kırmamak adına bu mesajı tam olarak okudum. Tayyip Bey, eğer şey varsa, hani bu kadar önemi varsa, bence Atakan Kurt'a da, Atakan'a da, Murat'a da sorabilirsiniz. Murat Özen'e de. Abi lig daha bitmeden Galatasaraylı yorumcular, gazeteciler, Galatasaray'a öyle futbolcular gelecek ki aklınız şaşacak. Herkes Galatasaray'a gelmek istiyor. Ne oldu acaba, bir sorar mısın? Hakan Bey yollamış. Siz de isimleri yazarsanız en azından belki oradan cevap verebiliriz. İsim yok yurt dışından. Londra'dan selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Bir futbol antrenörü olarak takımlarımızı izlerken çok üzülüyorum. Bir tane bile altyapıdan oyuncu çıkartmıyor olmamız maalesef futbolumuzun bittiğini gösteriyor demiş. İsminizi de yazarsanız çok mutlu olurum ki doğru bir konuya değinmişsiniz. İbrahim Bey, Rafa derken Leo değil bence Rafa Silva demek istemiştir. Evet, dinleyicimiz yazarsa. Şimdi bağlanabilir mi? Musa ben demiş. Bağlanamıyor çünkü Barış Murat Yağcı şu anda müsait değil. Barış'la da hemen hemen her hafta konuşuyoruz zaten. Greenwood meselesi akşam yazdım Instagram'dan demiş Çağatay Hocam. Evet, Instagram'dan gelen tüm sorularınıza ben zaten cevap veriyorum ama bir daha bakacağım. Selamünaleyküm Çağatay Hocam. Aleykümselam. Ankara'dan Recep Uzun. Okan Koç'u bağlar mısınız yayına demiş. Okan Koç'u ben söylemiştim. Yüz yüze de söyledim. Birkaç kere de mesaj attım ama tabii geri dönmeyince sevgili Okan Koç'a da

0: artık arama gereği duymadık. Demek ki istemiyor anlamında diye bir şey çıkardık. Doğal olarak rahatsız etmemek adına. Salah Trabzon'u güçlendi. Tebrik de onlara demiş. Kanarya darısı Beşiktaş'ın başına sevgiler, saygılar demiş. Yunus Bey çok teşekkürler. Yazdığınız isimler çok müsait değiller. Dediğim gibi tatildeler. Selamünaleyküm hocam, nasılsınız? Çok teşekkürler. Mehmet Emin Uluç'u bağlayabilir misiniz demişler. Ben Mehmet Emin Uluç'u hep almaya çalıştım ama köydeydi, interneti çekmeyen bir yerdeydi. Ahmet Bato, ama onun yerine bu kadar çok istediğiniz için Fatih Demirkol'u mesela arayabilirim. Hatta Fatih'i şimdi arayalım. Dünkü maçın yorumunu kendisinden alalım. Sevgili Fatih Demirkol. Fatih'im, selamlar, müsait misin? Haber Global
1: Selamlar.
0: Spor Koordinatörü, değerli dostumuz.
1: Selamlar, iyi yayınlar
0: Çok teşekkür
1: diliyorum.
0: ediyorum. Nasılsın Fatih? Her şey
1: Çok
0: yolunda mı?
1: teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir şekilde koşuşturmayı sürdürüyoruz. En iyi haberleri seyircilerimize aktarabilmek için elimizden geleni yapıyoruz.
0: Fatih'im, hiç vakit kaybetmeden dün akşama dönmek istiyorum. Fenerbahçe'yi nasıl buldun? Değerlendirmelerin, Greenwood tespitlerin, arkadaki Skriniar ve Ake'nin uyumu, Kante'nin geri gelmesi, hepsini senden dinlemek istiyorum. Ben de merak ediyorum görüş ve düşüncelerini.
1: Öncelikle Fenerbahçe'nin omurgasının çok güçlü olduğunu gördük. Dün akşam oyun tam olarak oturmamıştı. İpuçları veriyordu bize. Ve İsmail Hoca'nın istediği pas ritmine, oyun temposuna ulaşılmamıştı henüz. Ve bu konuda da eleştiri yapamayız. Daha ligin başı, sezonun başı. Dolayısıyla bu konularla alakalı biraz daha zamana ihtiyaç olduğu gerçeğiyle olayı değerlendirirsek, bunun dışındaki bölüm bize çok umut verdi. Şöyle, bir kere kaleden başlayarak topa çok hakim bir takım gördük. Her şeyden önce Ake Şikrinyar ikilisi, onların önünde Kante Gendouzi ikilisi çok kontrollü, oyunu çok iyi kontrol edebilen ve bütün takımı da yönetebilen, yönlendirebilen oyuncular, çok yüksek karakterli oyuncular, yüksek kariyerli oyuncular. Önlerinde her ne kadar hazır olmasa da Asensio bir tarafta, Greenwood bir tarafta, Kerem. Çok hareketli bir Kerem gördük dün akşam. Çok uyumlulardı ve en önde de artık 10 numaradan bir 9 numaraya evrilmiş olan Talisca'yı gördük. Bunlar Fenerbahçe için çok önemliydi. Omurga çok güçlüydü. Omurgadaki bu futbolcuların ustalığı, özellikle Fenerbahçe'nin zor anlarında yüksek enerjiyle oynayan rakibi karşısında oyunun kontrolünü ele alma noktasında en önemli kozuydu. Fenerbahçe önce topa hükmetti ve %72, maçın sonundaki rakam bu, ama oyunun içinde bazı noktalarda %80'e %20 oranında rakibini ezecek ölçüde topa sahipti. Top Fenerbahçe'deydi ve bu topun Fenerbahçe'de olması gerçeği takımın beraber savunma yapma anlayışını da çok geliştirdi. Rakibe pozisyon vermedi ve çok fazla pozisyon üretti. Özellikle Talisca'nın son 3 maçtır Fenerbahçe'nin bütün gol pozisyonlarında yer alıyor olması, gol hunisinin içindeki en tehlikeli oyuncu olması, onun da başka bir yere evrildiğini gösteriyor bize. Biraz önce söylemiştim, 9 numaraya evriliyor. Hatta kendisi de golde bir 9 numara golüydü ama diğer vuruşlarım da 9 numara vuruşlarıydı diyor. Haklı. Bir golcü vuruşu, bir golcü sezisi, golü koklama refleksine doğru iyice evrildi Talisca bu yaştan sonra. Ama gerçekten de atamadığı gollerdeki pozisyonlarda da topa çıkışı, timingi, vurduğu yer, kaleci çok başarılıydı. Bir iki pozisyonda defans çok başarılıydı. Ama çıkıp o timingde ona vurabilmek, o atletizmi gösterebilmek. Hatta bir pozisyon var, vuruyor, kaleciden dönüyor. İkinci kez
0: Evet.
1: top ceza alanı içine doldurulduğunda rövaşataya kalkıyor. Şimdi 32 yaşındaki bir futbolcu için bunlar gerçekten de üst düzey hareketler. Enerjisi de yüksekti ve gol bölgesindeki etkisini de artırdığını söylememiz lazım. Diğer taraftan attığı gol usta işi bir goldü. Döndü ve kaleyi gördü. Çerçeveyi görür görmez çok düzgün bir vuruşta top ağlarla buluşturdu. Aynı şekilde Greenwood da daha hazır değil. Temposuna daha zaman var. İşte patlayıcı kuvvet ve özellikle kuvvetli dayanıklılık konusunda ciddi çalışma yapması gerekiyor. Bu da normal, sezon başı az önce de söylediğim gibi. Ama var olan şartlarda kendini sakatlıktan yastıktan koruyarak nasıl oynanır?

0: bölümünü gerçekten de ustaca yaptı. Ve attığı golde de çok ustaydı. Görünmedi, çok fazla yoktu oyunun içinde ama pozisyonu doğru aldı. Doğru yerlere hareketlendi. Rakibi üstüne çekti. Özellikle Soglu'yu hiç çıkarmadı. Sol bek Soglu, sağ bek Hale'la birlikte genellikle önde oynuyor ve ikinci bölgede kapılan toplarda çizgide rakip ceza alanına yakın oynamaya çalışan oyuncular ama Soglu dün Greenwood etkinliği sebebiyle hiç çıkamadı. Valci öne doğru, Yatta'ya, Blodarcik'e doğru uzun toplar oynuyordu. Oraya çok net baskı yapıldı. Mesela orada Talisca'nın oyunun savunma bölümünde çok etkin olmadığını söyleriz ama ön alandaki baskı da çok etkiliydi. Gerek Valci'yi, ki en önemli oyun başlangıç ismidir, gerekse Michel'i hiç çıkarmadı. Oyunun içine dahil etmedi. Orada yine onları destekleyen Asensio'nun doğru pozisyon alması, Kerem'in sürekli yer değiştirerek ve ön alan baskısına destek olarak hareketliliği, sonra topu kaptıktan sonra da defans arkası sızmaları dün akşam çok iyiydi. Bunlar İsmail Özen'in oynatmak istediği oyunun ipuçlarıydı. Dün akşam ben bu anlamda tempolu, ne yaptığını bilen ve var olan şartlara göre oynayan bir Fenerbahçe gördüm. Bu da iyi bir şey. Çünkü kuvveti arttıkça Fenerbahçe'nin, takımın fiziksel değerleri yukarı doğru gittikçe bu oyunun çok daha tempolusunu, çok daha sert presini izleyeceğiz.
1: Sevgili Fatih Demirkol, bir de Fenerbahçe tribünlerinde sanki böyle daha da iyi bir atmosfer varmış gibi geldi bana. Daha çok seyirci takımı ateşliyormuş gibi geldi. Sen neler söylemek istersin? Yani acaba yeni yönetimin dokunuşu mudur bu?
0: Tabii yeni yönetimin dokunuşu şöyle. Tribün liderleriyle bir araya geldi yönetim. Ve sonra beraber hareket edilmesi konusunda tribün liderlerine taleplerde bulundular. Bunun için özel bir telsiz sistemi getirildi tribün liderlerine ve böylelikle dört ayrı tribündeki sete çıkan liderler birbirleriyle sürekli iletişim halindelerdi. Böylelikle aynı tezahürata aynı anda başladılar. Birbirlerini desteklediler. Bazen sırayla yapılan tezahüratlar vardır. Dinleyicilerimiz farklı kulüp taraftarlarının da yaptığını görmüşlerdir. Ne bileyim, sarı, lacivert, şampiyon, fener. Dört ayrı tribün sırasıyla bunu söyler. Bunun için organize olmak çok zordur çoğu zaman ama dün akşam bu telsiz sistemiyle bütün tribünün beraber karar verip beraber aynı tezahüratları yaptığı, rakibe baskı yapmak için aynı anda ıslığa başladı. Takım topu kaptıktan sonra aynı anda dört tribünün birden yüksek şiddetle tezahürata geçtiği, takımı cesaretlendirdiğini gördük. Bu da tabii bu bahsettiğim yeni iletişim sistemi, yani taraftarlar arasındaki telsiz sisteminin etkileriydi bence. Diğer taraftan da Fenerbahçe taraftarı özellikle gelen yeni transferlerle birlikte bu sezona çok daha şampiyonluğa inanarak başladı. Onun etkisi de var. Enerji de çok yüksekti. Şimdi Ağustos'un başındayız. Tatil dönemi aslında ama buna rağmen tribünler tamamen doluydu. Bu da aynı zamanda Fenerbahçe taraftarının takımına destek olma konusunda ne kadar iştahlı olduğunu gösteriyor.
1: Fatih Demirkol, müsaade edersen bir sürü de soru var. Bir iki tane soru almak istiyorum dinleyicilerimizden. Diyor ki Volkan Bey, Fenerbahçe'nin yarınlarda olabilecek en büyük sorunu gidecek oyuncular gibi görünüyor. Belki... Orada mısın Fatih?
0: Buradayım, evet, tamam. Dinliyorum.
1: Belki mecburen Ederson, Talisca gibi isimlerle bile yol ayrımına gidilebilir diye düşünüyorum. Fatih Bey acaba bu konuda neler söyler?
0: Şimdi Talisca ile ilgili net bilgi olarak şunu paylaşabilirim dinleyicilerimizle. Talisca hiçbir yere gitmek istemiyor. Burada çok mutlu. Ailesi de çok mutlu. Sözleşme bitinceye kadar buradayım diyor. Ve verilen bütün görevleri yerine getirme konusunda da çok kararlı. Yani golcüsün dediklerinde golcü oynayacak. 9 numara. Ne bileyim, belki önümüzdeki dönemlerde 10 numara pozisyonda oyna diyecekler. Belki sonradan oyuna gir diyecekler. Bu konularla ilgili problem çıkarmayacak. Bunu söylüyor ve Fenerbahçe'ye katkı için, bu yıl şampiyonluk adına takıma katkı için ne gerekiyorsa onu yapacağım diyor. Yani Talisca'nın olaya bakışı bu. Bu nedenle sözleşmeden çıkılması, Talisca'nın başka bir yere gitmesi gibi bir şey en azından Talisca'nın aklında yok. O kesinlikle kalmak istiyor. Bunu söyleyelim. Ama Ederson konusu biraz enteresan. Ederson'un Samandıra'daki ve maçlardaki vücut dilinin hiç de beklenen gibi olmadığını söylememiz lazım. Bu konuyla alakalı

0: Zaten Sayın Aziz Yıldırım seçim öncesinde onunla konuşmak lazım, onu kazanmak lazım demişti. Galiba o konuşma yapıldığında bir kendine gelecektir, bir toparlayacaktır ama şu an için hali hazırda antrenmanlara fiziksel olarak geliyor ama zihinsel olarak şu anda Samandıra'da değil Ederson. Hı hı.
1: İbrahim Bey diyor ki Fatih Demirkol'a selamlar. Aziz Yıldırım divan toplantısında hafta içi santrafor gelecek demişti. Cihan Bey'in konuşmasından bunun bu hafta olmayacağını anlıyoruz. Fatih Bey ne der acaba demiş. Bu arada tabii dinleyicilerimizden Mert Bey, Faik Bey, Özgür Bey de bu konuyla ilgili soru sordukları için hepsini birleştirmiş olayım Fatih. Benfica'dan Vangelis Pavlidis ya da Real'den Endrick Cirasi sana göre en yakın isim kim ya da kimler?
0: Şu anda Pavlidis ismi üzerinde ciddi bir çalışma var. Yönetim Pavlidis'le anlaştı. Yani Pavlidis'le Kerem'le birlikte tekrar bir araya gelmeyi, yeni bir maceraya yelken açmayı, daha iyi kazancı olan bir anlaşmaya, sözleşme imza atmayı istiyor. Bu anlamda Pavlidis'in gelmeye hevesli olduğunu biliyoruz ama Benfica tarafı diyorlar ki Pavlidis şu anda hücum aksiyonlarımızın en önemli ismi ve biz ondan çıkmak istemiyoruz diyorlar. Pazarlıklar devam ediyor. Cirasi konusunda tekrar Dortmund'la görüşmeler başladı. Bir ara askıya alınmıştı. Çünkü Dortmund 40 milyon euronun altına inmek istemiyor ve bu parayı peşin istiyor. Fenerbahçe işte 5 artı 35 gibi bir şey olabilir diye sözlü bir teklifte bulunmuştu ama onlar kendi kulüp bütçeleri planlaması gereği bir kiralama formülünü istemiyorlar. Orada askıda kalmıştı. Tekrar Cirasi'ye gidildi. Enrique konusu Real Madrid yoklanıyor. Oraya mutlaka bir golcü gelecek. Ama Jackson ismi de yine gündeme geldi. Menajerler aracılığıyla geldi. Teklif edildi. O da değerlendiriliyor. Sar ismi yine aynı şekilde. Sar konusunda futbolcuyla belli bir noktaya gelindi. Yani futbolcu gelmeyi kabul ediyor ama Sar için istenen bonservis bedeli 60 milyon eurolarda dolanıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin limiti de yok. Hani burada futbolcuyu ikna edersiniz ama kulübü taksitlendirme konusunda ya da kiralama konusunda ikna edemezseniz orada limitte sıkıntı yaşayacak Fenerbahçe. Dolayısıyla buralarda sıkıntılar var. Tabii ki Başkan Aziz Yıldırım'ın söylediği şey şuydu, planlanan işte bu oyunculardan artık hangisi ise sona çok yaklaşılan oyuncu için bu hafta içinde bitiririz diye o tahminini söyledi, umudunu söyledi ama bu transfer süreçleri çok hızlı akan, her şeyin bir anda değiştiği, çok değişkeni olan süreçler. Dolayısıyla Fenerbahçe Kulübü yetkilileri, işte Sayın Cihan Kamer, Sayın Başkan Aziz Yıldırım çok yoğun bir çaba sarf ediyorlar ama çoğu zaman bu değişkenler sebebiyle beklenen sonuç alınamayabiliyor. Çünkü bir tane kişiyle muhatap olmuyorsunuz. Futbolcuyla, onun menajeriyle, bazen ailesiyle, eşiyle, kulüp başkanıyla, kulüp sportif direktörüyle. Yani bunların tamamını, belki rakip takımın teknik direktörünü ikna etmek gerekiyor. Bunların tamamıyla ortak bir mutabakat sağlanması gerekiyor. Gerçekten zor bir süreç.
1: Ankara'dan Aydın Bey diyor ki Fatih Bey'in kafile otobüsündeki arka beşlisi kimler olur diye bir enteresan soru gelmiş. Ben dedim ki hani neye göre diye soru sordum dinleyicimize. O da demiş ki takımın liderleri ve abilerine göre. Eskiden bunlar keyifli oluyordu. Tekrarı olur mu demiş.
0: Yani tekrarı derken aynı şeyi beklemek zor. Çünkü her dönemin oyuncusu farklı, her takımın lideri farklı. İşte benim o dönemde en güçlü lider karakterli oyuncular olarak beraber çalıştım. Bir üçlü rejber arka koltukta tam bir liderdi yani. Kartal bakışlıydı yani. O en öndeki bir oyuncunun bile otobüs içinde disiplini bozacak en ufak bir hareketini, sesini duyunca bir anda kükrerdi. Onu söyleyebilirim. Aynı şekilde Volkan Demirel çok güçlü bir liderdi. Emre Belezoğlu öyleydi. Arka koltukta Egemen, Selçuk, Emre Belezoğlu, Volkan Demirel grubu bir araya gelince anormal güzel makara çevirirlerdi. İşte Mehmet Topuz onlara katılırdı. İşte sonradan Raul Meireles çok çok eğlenceli bir adamdı. Dolayısıyla o arka grubun takıma verdiği enerji gerçekten çok yüksektir. Aynı zamanda disiplinin sağlanması konusunda da o kaptan grubunun takım içindeki efekti çok önemlidir. Dinleyicimiz doğru söylüyor.
1: Fatih Demirkol. Son olarak büyük bir ihtimalle Lyon gelecek herhalde Fatih. Onunla ilgili de bir yorum yapabilir misin? Yani çok güçlü de bir rakip.
0: Şöyle, Lyon'u Sparta Prag ilk maçta 2-1 yendi. Şimdi ikinci maçta Lyon'un kendi sahasında, evet, doğru söylüyorsun. Yani bu bir golün avantajını kullanarak Sparta Prag'ı yenebilir. Şöyle, iki ayrı takımdan bahsediyoruz. Sparta Prag'a baktığımız zaman, Sparta Prag dün akşamın kazananı olarak söylüyorum ben. Genellikle kendi altyapısından yetişen oyuncularla fark yaratan bir takım olduğunu söylememiz lazım. Ve sürekli genç jenerasyon oyuncuları sahaya sürüyor. Ve burada gerçekten de çok etkili bir takım olduğunu söyleyelim. 92 milyon euroluk bir bütçesi var Sparta Prag'ın. Ve kendi liginde sürekli en yüksek bedellerle oyuncu transferi yapan, daha doğrusu satan ve buradan ciddi gelirler elde eden bir takım Sparta Prag. Brian Priske böyle bir projenin çok önemli bir parçası, onu söylememiz lazım. Ve Çek futbolunun futbolcu fabrikası diyebiliriz. Bugünkü kadrosuna baktığımız zaman da Sparta Prag'da çok genç oyuncuların olduğunu görüyoruz. Ve o oyuncularla sahadalar. Mesela 18 yaşında Sulşek var. Şöyle bir göz gezdirdiğimizde Sochanel var, 23 yaşında. Bu da altyapıdan yetişti. Karabek 23 yaşında. Yine bu oyuncularla oynuyorlar. Vojta 22 yaşında. Yine Josimar 22 yaşında, Westerlo'dan getirdiler. Costa Rica'da oyuncu. Mercado'da yine sol bekleri, Ekvadorlu 24 yaşında. Bunların tamamını genç yaşlarda aldılar. Altyapılarında yetiştirdiler. Şimdi de 22-23 yaşlarındaki bu oyuncularla, 18 yaşında işte az önce bahsettiğim gibi, oyuncularla oynuyorlar ve yüksek enerjili, tempolu top oynuyor Sparta Prag. Böyle bir takıma karşı bir de Lyon gerçeği var. Lyon daha yıldızlardan oluşan ama yine Fransız altyapısını da öne çıkaran bir takım. Orada Talisso gibi çok önemli isimlerden bir tanesi, Tagliafico gibi, efendim Morton gibi Liverpool görmüş bir oyuncuları var. Openda Juventus görmüş. Fofana yine dikkat çeken oyunculardan bir tanesi. Bunlarla Fenerbahçe'nin karşısına geleceklerdir. Yani daha büyük takım görmüş, winner takımlar görmüş, Nils gibi, Arsenal, Southampton, Roma görmüş oyuncularla Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak. İki ayrı karakterle karşı karşıyayız. Bu arada Kluivert'ın oğlu da burada stoper oynuyor. Ona da söyleyelim.
1: Patrick Kluivert'ın
0: oğlu.
1: Çok güzel bir bilgi.
0: Üç oğlundan biri de burada. Yani stoper oynuyor da. Dolayısıyla burada Lyon'un tarzı biraz daha farklı. Onlar daha çok şey olarak da, zaten bütçe olarak da çok yüksek. 289 milyon euro şu anda takımın bedeli. Fonseca'da çok iddialı bir teknik direktör, zaten bilinen bir isim. Şimdi bunların mali sıkıntıları var. Ve bir an önce önemli yıldızları satmak zorundalar. Fransa Futbol Federasyonu uyarıda bulundu. Transfer süreci bitinceye kadar eğer mali disiplin sağlanamazsa, gelir gider dengesi sağlanamazsa çok ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. Lyon bu yüzden bir kriz içinde, bunu toparlamaya çalışıyorlar. Yeni transfer yapamıyorlar. Ama Lyon'un bir oyun kültürü var, bir Avrupa kültürü var. Yani altyapıdan çıkardığı çocuklarla bile çıksa, özellikle ritmi yüksek oyunlarıyla, direkt toplarla, rakip ceza alanına sızma koşularla giren ve buralardan hep sonuçlar alan bir takım olduğunu söylememiz lazım. Zor eşleşme, hangisi gelirse gelsin zor, ama iki ayrı kültürün takımıyla karşı karşıya geleceğiz, onu söylememiz lazım.
1: Evet, Fatih Demirkol, Ahmet Bey demiş ki Fatih Bey'in diksiyonu çok iyi demiş. Sana da selamlarını iletmiş. Haber Global Spor Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyoruz, değerli görüş ve düşüncelerin içinde.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olasın. Evet, artık bir araya gidelim. Bu arada 0212 273 10-10'a mesajlarınız yağmaya devam ediyor. Bir yandan Çağatay Hoca'nın Instagram adresine de bakalım, çünkü telefonumuz şu an müsait olduğu Yasin Kap, evet, Evren Akkaya bizi takibe alan, Adem Kurt Yemez, Ali Bey, çok çok teşekkür ediyorum. Gelen mesajlardan bakalım. Osimhen hazırlık maçında 45 numarayı giymişti. Biz ise taraftar olarak 9 numarayı bekliyorduk. Icardi'nin tekrar gelme ihtimalini söyleyince böyle bir ihtimalin de olduğunu düşünebiliriz demiş. Fatih İyiduran böyle bir yorum yapmış. Kadir Çetinkaya, siz de adamsınız, siz de seviliyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Hepinize sevgiler, saygılar. Hocam Süleyman Bey'i bağlar mısın? Fenerbahçe muhabiri demiş Samet Akdeniz, ama zaten dün Süleyman Arat'ı da canlı yayına alıp bağlamıştık. Sizler 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Ben WhatsApp'a gelen spor yazarı dostlarımızdan, gazeteci arkadaşlarımızdan bana yazanlara bakayım. Çünkü sıraya göre alacağım. Kısa bir araya gidiyoruz. Programın son bir saatinde yine Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan en taze haberler, en sıcak gündemle yine burada olmaya devam edeceğiz efendim. Lütfen bizlerden ayrılmayın.

0: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
1: Verildi değerli yarışseverler ve koşu başladı. Altıtay için toplu sayılabilecek bir çıkış oldu. Orta kulvardan evet 6 numaralı Star Wizard numarayı aldı. Bir boy fark yaptı. 5 numaralı Radar C ikinciliğe. Bir boy geriden 1 numaralı Little North üçüncülüğe yerleşen Tyler. 2 boy geride 4 numaralı Lamuneka. 3 boy geride 3 numaralı Kinzal. Bunun da 2,5 3 boy gerisinde 2 numaralı Rose Warrior. Son 800 metreye girildiğinde 1 boy 1,5 boy farktı. 6 numaralı Star Wizard önde. 1 numaralı Little North artırdı geldi. İkinciliğe girdi. 1 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Radar C koşuyor. Bu tayın 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Lamuneka'nın gayretleri var. 3 boy daha geride 3 numaralı Kinzal. Kinzal'ın da yaklaşık 3-4 boy kadar gerisinde 2 numaralı Rose Warrior. Düzlüğe çıktı Taylor. 1,5 boy farkta son 400'e 6 numaralı Star Wizard lider girdi dışından. 1 numaralı Little North var yerinden. 5 numaralı Radar C yüklendiler. 2 boy kadar gerilerinde 4 numaralı Lamuneka var. Son 300 metre içerideki 5 numaralı Radar C lider girdi en dıştan. 3 numaralı Kinzal'ın gayretleri var. Kinzal dışarıdan geliyor. Radarcayı yakalamaya çalışıyor. Fotoğrafı bulan Tay. 3 numaralı Kinzal mı? 5 numaralı Radarcayı mı aynaya? Yakın girdi bu Taylar. Diğer 4 Tay da taraklama girdi aynaya. 3 numaralı Kinzal mı? 5 numaralı Radarcayı mı kazandı? Bunu fotofinish resminde göreceğiz.

0: Dört Büyük Gündem devam ediyor.
1: Kısa bir aranın hemen ardından Radyo Gol'de 92.2 frekansında Radyo Gol stüdyolarında devam ediyoruz yayınımıza. Kaldığımız yerden sizlerden gelen mesajlarda bir yandan gözüm. Hiç merak etmeyin, hepsini görüyoruz, okuyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe maçıyla alakalı evet söylenecekler var. Bu arada köşe yazıları da var. Bunlara bakalım dilerseniz. Greenwood rakipleri üzer diyor Ercan Taner. Asensio sakatlık sonrası yavaş yavaş kendine geliyor. Savunmada Aki Şkriniar birbirlerini iyi tamamladı diyor. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesindeki değerlendirmelere bakalım. Uğur Melike'nin köşe yazısı var. 2024 nostaljisinden çıkılınca demiş. Fenerbahçe en son Şampiyonlar Ligi oynadığında maçlar Star'da yayınlanıyordu. Müsabakaları sevgili dostlarım Ertem Şener ve rahmetli Sabri Ugan anlatıyorlardı. Ben de Star'ın yorumcusuydum. Henüz 28 yaşındaydım. Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan en son teknik adam Luis Aragonés vardı. Vefat etti, toprağı bol olsun. Star'da maç sonları birlikte yorum yaptığımız şahane insan Ziya Şengül vefat etti, toprağı bol olsun. Vallahi Uğur Melike ile de kim yorum yaptı?

0: yaptıysa gitmiş toprağa bulunsun. Maç sonu tartışmalı pozisyonları Bülent Yavuz yorumluyordu. Maalesef o da aramızdan ayrıldı. Toprağı bol olsun demiş. Daha var mı acaba diye baktım ama. Fenerbahçe gibi bir markanın ne kadar uzun süredir Devler Ligi'nin dışında kaldığını anımsatmak adına hatırlattım 2008 senesini. Sarı lacivertlerin artık bu uzun araya son vermesi gerek. Dün Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe Sturm Graz maçı ve ayrıca Sparta Prag'ın da Lyon'a karşı galip gelmesi Sarı lacivertli Devler Ligi'ne dönüş için heyecanlandırdığı haliyle yorumu yapıyor. Dünkü rakip Sturm Graz bu turlarda sıklıkla karşılaştığımız deneysel takım türü. Bir proje takımı zaten Red Bull Salzburg'un lokomotifliğiyle Avusturya Ligi'de Danimarka gibi Norveç gibi bir laboratuvara dönüştü. Sturm Graz'ın tüm kadrosunda 25 yaş üstü sadece 5 oyuncu var. Dünkü sahaya çıkan ilk 11'lerinin yaş ortalaması 23'tü. Bir ara çizgide Kante'yi ikili baskı gördüm. Baskı yapan iki oyuncunun yaşları toplamı Kante'ye eşitti. Ancak dün sahada kontrolü Graz'ın dinamik gençleri değil Fenerbahçe'nin kaliteli tecrübelileriyle ele aldı. Üç resmi maçın sonunda Fenerbahçe'nin en güçlü yeri stoper ikilisi Skriniar ve Ake. Dün de yine çok iyilerdi. Maçı neredeyse net pozisyon vermeden tamamladılar. Ancak dün saha kontrolü Graz'ın dinamik gençleri değil Fenerbahçe'nin kaliteli tecrübelileri ele aldı. Guendouzi, Kante ve Kerem çok top kazandılar. Asensio birinci golün üretiminde topu soldan getirdi. Greenwood'un golünde asisti yaptı. Greenwood top almak için çok geriye gelmek zorunda kalıyor ama tescilli bir sol şutla klasını konuşturdu. Geçtiğimiz hafta değindiğim İsmail Kartal'ın 2024 nostaljisinden çıkılıp Fred İrfan başlamayınca daha hareketli bir Fenerbahçe vardı dün sahada demiş. Uğur Meleke, inşallah senle bir maç yorumlamayız sevgili Uğur Meleke diyoruz. Ona da sevgilerimizi yolluyoruz bu konuyla ilgili. Evet, hemen bak, biliyorum ben mesajların da geleceğini. Çok teşekkür ediyorum. Abi sen yapma demişler, sen de gidersin sonra demişler. Herkesin yazgısı ne kadarsa o kadardır. Ne bir dakika önce ne bir dakika sonra. Evet, Gürkan Bey diyor ki hocam iyi yayınlar. Pavlidis'e 50 milyon çok bence. Varsa 50 milyonun git Leao'yu al. Forvet'e de Vlahovic'i kirala yorumu yapmış. Sizler de yorumlarınızı yollayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tüm yorumları da okumaya çalışıyorum. Çağatay hocam Salah maliyeti ve bonuslar açıklanmış demiş Akın Bey. Tamam, bakalım. Onlarda bir şeyimiz yok. Yine buradan bakıyoruz. Cihan abi Nunez gelir mi Trabzonspor'a demişler. Cihan abiniz bir saat önce yayındaydı. Evet, açıklanan rakamlara ben de bakacağım biraz sonra detaylı olarak. İstanbul'dan Turgay, bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Fenerbahçe'yi çok beğendim. Şu an biz Sturm Graz'la eğer oynasaydık yenemezdik. Fenerbahçe şu an daha önde. Yönetim umarım görür de hamle yapar artık diyor Turgay Bey, o da böyle bir yorum yapmış. Salah'ın sözleşmesi kapa bildirilmiş abi diye. Evet, okuduk buradan da. Çağatay Bey maşallah, ulaşamadığın kimse yok. Sana zahmet, Orkun Kökçü'yü de bağlar mısın? Akşamki maçla alakalı. Orkun'u aradım ama kampta olduğu için cebi kapalı. Sevgili Kenan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Orkun Kökçü'yü de ayrıca tebrik etmek lazım ya. Hakikaten büyük topçu. Hocam Fatih Demirkol işte yorumcu, işini hakkıyla yapan, kültürlü, diksiyon mükemmel, tebrik ediyorum. Sizin gibi insanlar bizlere her zaman bir şeyler katıyor demiş Barış Bey. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Devam ediyoruz buradan. Aman hocam, yayıncı kuruluştan teklif alırsan gel, Uğur Meleke ile yayın yap. Büyük para dahi teklif edilse kabul etme. Daha çok gençsin, yazık olur vallahi demiş. Güzel şeyler. Emre Toraman, evet Emre Toraman'ı unutmayalım, o da mesaj atmış. Eski futbolcu, sizler de hatırlarsanız, hatırlayanlar vardır tabii ki. Emre Toraman unutulur mu?
1: Estağfurullah, evet. Estağfurullah.
0: Inter'e mi gitmiştin Emre, öyle şeyler de vardı değil mi?
1: Inter'e göndermişler beni, Inter'e göndermişler. Bizim haberimiz yoktu Inter'e gönder. Biz Kayseri'ye gittik ama Inter'den çıktık.
0: Ama forma aynıydı Emre. Kayseri Ercesi'ye Inter'in formaları aynıydı benim hatırladığım kadarıyla.
1: Evet, o zamanlar işte bu tramvay yeni yapıldığında onlar da bir yandan da yazışmışlar hani kardeş kulüp olalım şudur budur diye. Hani açılışa gelir misiniz, eder misiniz gibi. O arada mı Öyle bir şey oldu. Ben de anlamadım. Tabii ki ertesi gün gazetelerden görünce, akşam da ana haberlerde, öyle bir anımız oldu. 20 sene geçmiş, 21 sene
0: Evet.
1: geçmiş.
0: Sevgili Emre Toraman, tabii profesyonel birçok kulüpte oynadın. Milli takımlarda hep izledik seni. Çok da başarılı bir futbolcuydun. Bunları neden söylüyorum? Bir futbolcu psikolojisi olarak, şimdi son zamanlarda Türkiye'ye çok kaliteli isimler, çok kaliteli ayaklar transfer edilmeye başlandı. Greenwood gibi, Trossard gibi, işte Muhammed Salah gibi ve hala da gelmeye devam ediyor. Bir futbolcu olarak böyle futbolcular takımına gel... Duyuyor musun Emre?
1: Tabii duyuyorum.
0: Bir futbolcu olarak senin takımına böyle bir futbolcu geldiğinde sana ne katar ya da nasıl bir motivasyon olur? Takıma olumlu bir özelliği, katkısı olur mu? Hani biz tamam gazeteci gözüyle, işte yorumcu gözüyle bakıyoruz ama bir de futbolcu olarak senin değerlendirmeni merak ediyorum.
1: Ya, tabii ki şimdi yani gelen yabancıdan yabancıya illaki fark var. Tabii ama bu gelen yani Muhammed Salah yani hem büyük bir isim hem de kariyeri güçlü bir isim ve iyi bir futbolcu. Bunun gelmesi tabii ki de hem içeride yeni gelen transferlere ya da yeni gelecek transferlere, içeride olan oyunculara, şehre, yani her tarafa bir mesajdır. Yani biz sağlam geliyoruz, güçlü geliyoruz. Yani hedefimiz şampiyonluk. Bunun içinde kulübün şartlarını, ne var ne yoksa fedakarlık yaparak zorluyoruz bir mesajıdır bu bütün takımlara. Ama ülke genel içinde hem ligimizin takibi açısından hem de dünyada ses getirmesi açısından kulüp açısından da hem işte maddi manevi reklamlar olsun, forma satışları olsun gibi şeylerde de yan ürünlerde de bence büyük bir isim, kaliteli bir isim. Saha içinde futbolu bilenler, yani futbolu bilenlerle oynanır. Yani iyi oyuncularla oynanır, daha keyifli oynanır. Yani belli bir yeteneğin varsa bile onlarla hiç zorlamadan kendine daha çok bir şeyler katarsın. Yani gençler bunlardan büyük bir şey ders çıkartmalı, büyük bir fayda çıkartmalı. Yani onun peşini bırakmamalı. Yani her şeyi öğrenebildiğini, her şeyi öğrenmeli. Yani çok kaliteli bir isim ve
0: bu da bir
1: çok
0: fırsat yani yerinde. Onlar için de.
1: Tabii onun için fırsat yani. Öğreneceksin yani herkesten. Her gün nasıl bir şey, yeni bir şey öğreniyorsak böyle oyunculardan da neler yapıyorlar, ne yapıyorlar yani bu fizikleri mesela. Yani ben onun en çok fiziği de doğru düzgün bir futbolcu. Ondan sonra yani oradan bile feyiz alsalar onlar için yeterlidir diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki dün akşam Fenerbahçe ile ilgili neler söylemek istersin? 2-0'lık galibiyetin ardından o da playoff'un evet. kapısını araladı.
1: Yani ilk yarı yani maçı genelinde zaten Fenerbahçe hakimdi oyuna. İlk yarı daha çoktu. Dem topa fazla sahip oldu ve rakibine çok az fırsat verdi. Taliskan'da güzel bir plus bir golüyle de ilk golü buldular ve rahatladılar ondan sonra. Ama yani bunu 3-4 yapıp daha rahat oraya gidebilirlerdi. Çünkü burada biliyorsun Başakşehir ilk maçta elendi ve Avrupa defterini kapattı. Yani bu maçların şakası yok. Bazen maçın başında yediğim bir gol, hatalı gol ya da rakibin attığı bir gol işleri değiştirir, strese sokabilir. Avantajı var mı? Büyük avantaj Fenerbahçe'de. Onunla ilgili bir sıkıntı yok ama yani imkan varken keyifli topla sendeyken 3'ü 4'ü bulup iyice turu bitirip gitmek benim için daha anlamlıydı.
0: Beşiktaş için neler söyleyeceksin Emre Toraman bu akşamki karşılaşma için?
1: Yani Beşiktaş'ın rakibi biraz fizik gücü yüksek. Yani takım oyunu oynamaya çalışan ama çok fazla yıldız oyuncusu olmayan işte birkaç tane öne çıkan oyuncu var sadece. Onun haricinde yani dirençli bir takım. Bunlara maçın başlarında ya da yani ilk fırsatlarda gol atarsanız bunlar biraz daha dağılır. Yani biraz daha bu sefer beraberliği yakalamak için, gol atmak için biraz daha üstünüze gidecek olan takımlardır. Ama atamadığınız takdirde de bu sefer kendi kendinize içsel olarak da işte ne zaman atacak, nasıl olacak, nasıl edecek diye sıkıntıya gidip yani pozisyonları giremeyebilirsiniz, kaçırabilirsiniz ama yani 5 yaşında maç atlarda dengi bir takım değil, yenip geçmesi gerekiyor ama karşısında disiplinli, kuvvetli, fizik gücü kalitesi yüksek olan bir takım var. İnşallah yani avantajlı bir skora dönerler diye düşünüyorum.
0: Emre Hocam, şimdi bir de birazcık Galatasaray'a değinmek istiyorum. Yani Galatasaraylı taraftarlar aslında ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım hani transferler evet yavaş yavaş yapılsın bekleriz diyorlar. Bir kısım da artık transfer gelmesi lazım. Rakip takımlar çok güçlü isimler aldı diyorlar. Sen neler söylemek istersin yani Galatasaray adına?
1: Yani şimdi şöyle yani şeye göre iş yapmanı ben mesela işte Trabzonspor'u aldı ya da Fenerbahçe bunu aldı diye biz bir şey yapmadık diye değil ama Galatasaray'ın zaten oturmuş bir kadrosu var yani Türkiye şartlarında zaten yine ne olsa olsun ilk sıra şu an için benim gözümde yine onların çünkü oturmuş bir sistemi belli bir arkadaşlıkları daha çok yerli oyuncusu, milli oyuncusu ve

0: 4 sene yakın üstte şampiyon olmuş bir özgüvenleri var. Tabii şimdi transfer yapmak için de yapılmaz. İhtiyaçları olan kısımlara neresi varsa şimdi bir bütçe denge meselesi yani herkes alması etmesi taraftar açısından kolay ama bunun bir de hesap ekstresi diye bir şeyler gelecek yani bu kolay bir değil yani kulüpler için. Ondan dolayı illa ki onlar da alttan bir çalışmaları vardır. Bir iki yani çok fazla olmasa da bir iki yıldız transferiyle ve ihtiyaç olduğu 3-4 tane alternatif oyuncularla bence kendi bünyeleri katmaları hem takımın havası açısından daha iyi olur. Hem maddi açıdan yani çok uçurumlar olmaz. Zaten Icardi gitti. Şimdi Icardi'nin yerine bence o ayarda ya da daha iyi bir isim olarak birini alacaklar ben düşünüyorum. Belki açıklanır ama hazırlıklarını yapıyorlar diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi yani önemli olan isim değil. Önemli olan takıma fayda sağlayacak, ortamı bozmayacak, düzeni bozmayacak oyuncular. Yoksa isim oyuncu getirirsin ama 2 gün sonra bakarsın performans yanına bu sefer çok para verirsin bunlara. Öbür diğer oyuncular buna para verdiniz o sizi kurtarsın, öyle yapsın, böyle yapsın diye. Bunlar bunun içinde o klasik olan şeyler. Ondan dolayı benim yani genel görüşüm hem kulüp bütçesini zorlamayacak ve takıma katkı sağlayacak. Biraz da ismi olursa Galatasaray yine her şeyden çok avantajlı diye düşünüyorum ben tabii ki de.
1: Peki sevgili Emre Toraman çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Beni de
0: her
1: kırmadın.
0: Eyvallah.
1: Görüşmek
0: hiçbir
1: üzere.
0: Zaman,
1: İşiniz yunas gitsin. Hoşçakalın.
0: Cümlemizin saygılar. Çok sağ olun.
1: Eyvallah. Sağ olun. Emre Toraman'ı da dinledikten sonra tabii Galatasaraylı taraftarlar da bir yandan yazıyorlar. Hocam bizden haber yok mu diye. Tabii ki var. Bununla ilgili de sevgili Emre Hoktay'a bağlanabiliriz. Anadolu Ajansı'ndan bakalım. Galatasaray tarafındaki son bilgileri de kendisinden alalım. Emre da müsaitse telefonumuzu da açarsa diyoruz. Bir kere daha çaldırıyorum. Evet Emre, müsait misin Emre Hoktay?
2: Evet abi müsaitim.
1: Galatasaraylı taraftarlar Emrah Oktay acaba bize bugün hangi bilgileri aktaracak diye soruyorlar. Ama en çok merak ettikleri şey transfer var mı Emrah Oktay?
2: Tabii transfer sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde isim bildirmek için 2 Eylül son tarih. Tabii ki önümüzdeki haftada da Süper Lig başlayacak. Transferle ilgili çalışmalar hız kazandığını söyleyebiliriz. Özellikle Ren maçında, pazar günü oynanan Ren maçına taraftarın tepkisi de bunda önemli rol oynadığını düşünüyorum. Galatasaray birden fazla kulüple birden fazla oyuncu için görüşmelerine hız verdi. Tahminim önümüzdeki hafta lig başlamadan bir ya da iki oyuncuyla sözleşme imzalayacağım ama tabii ki bu bizim tahminlerimiz çerçevesinde bunu söyleyebiliyoruz. Net bir şey transferde söylemek çok zor. Sen de bilirsin abi.
1: Evet. Peki bu Icardi söylentisi devamlı yazılıyor, çiziliyor sosyal medyada. Tabii ben biliyorum da işin gerçeğini. En azından dinleyicilerimizi aydınlatma adına böyle bir olasılık var mı yok mu diye soruyorlar.
2: Galatasaray şu andaki duruma baktığımızda Victor Nelson'un gönderilmesi durumunda bir kontenjan yani 10 kontenjandan bir oyuncu eksiltmiş oluyor. Sadece bir oyuncu alabiliyor. Orada da Rafael Leao ile ilgili çok ciddi bir girişim var Galatasaray'ın. Tabii ki orada Barış Alper Yılmaz'ın da ayrılma ihtimali üzerine bir kanat oyuncusu üzerinde duruyor Galatasaray. Ben mevcut yabancı oyuncu kuralı çerçevesinde Icardi'nin bu saatten sonra zor olduğunu düşünüyorum. Yani Haziran ayında, Mayıs ayının sonunda Haziran ayında teklif yapılan bir oyuncunun Eylül ayına kadar kulübe yanıt vermemesi, sonrasında da işte herhangi bir teklif bulamadığı bulamaması üzerine ben geliyorum demesiyle yapılacak bir transfer değil. Yani Galatasaray kurumsal bir kulüp. Aynı şekilde Galatasaray kulübü de diğer bütün oyuncuların, bütün yöneticilerin, teknik direktörlerin üzerinde bir yapı. O yüzden ben buna çok ihtimal vermiyorum. Aslında taraftarla zaten artık Icardi arasındaki bağ bitmiş durumda. Ben öyle gözlemliyorum. Tabii ki çok seviliyor. Ama yani taraftar da bazı şeyleri görüyor. Eylül ayına kadar gezip Eylül ayında ben geliyorum diyen bir futbolcuyu Galatasaray Kulübü almaz.
1: Peki Emrah Oktay şunu da sormak istiyorum. Şimdi taraftar bu kadar transfer istiyor. Galatasaray yöneticileri de bir yandan transfer yapmak için evet çabalıyorlar. Fakat daha ortada bir isim yok. Bu ne kadar bir baskı yaratıyor yönetime?
2: çok fazla baskı yarattığını söyleyemeyiz. Tabii ki taraftarların

0: bu taleplerine göz ardı ediyor diyemem ama çok böyle bir panik havası, bir baskı ortamı olduğunu da söylemek zor. Galatasaraylı yöneticiler, buna Sayın Başkan Dursun Özbek de dahil, söyledikleri Eylül ayının başına kadar süre var. En iyi transferi yapacağımıza inanıyoruz diyorlar. Yani bu noktada kendisine güvenen, söylemleri çerçevesinde ne yaptığını bilen bir yönetim var. Ben çok büyük bir baskı olduğunu düşünmüyorum Sarı Kırmızı yönetim üzerinde. Hı
1: hı. Sana gelen isimler var mı Emrah?
0: Abi genel olarak medyaya yansıyan isimleri biz de duyuyoruz. Yani işte Rafael Leao,
1: yazılan isimler.
0: Can Uzun, Batrakol gibi oyuncular genel olarak Galatasaray kulübünün görüştüğü isimler. Tabii ki işte Porto'da Mora var, Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan birisi ama tabii ki zor transferler hepsi de. Yani bunların hiçbirisi kolay değil.
1: Bir hafta kaldı ligede.
0: Aynen. Bir Galatasaray'da şöyle bir düşünce var. Ligin işte ilk 2 haftası, 3 haftası, yani Eylül ayı başına kadarki süreci Galatasaray kadrosunun götürebileceği şeyi var, düşüncesi var. Ki ben buna katılıyorum. Yani Icardi ve Noalang dışında Galatasaray'ın çok böyle nitelik olarak, ki Noalang da o Liverpool maçında parmağından sakatlanmasının ardından istediği performansı sergileyemedi. Hı hı. O iki oyuncu haricinde Galatasaray kalite anlamında bir eksiklik yaşamadı. Şampiyon olan kadronun yola devam ettiğini görüyoruz. Oraya işte 6 numaraya Leslie geldi. Ama Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi hedefiyle kadrosunu A+ oyuncularla güçlendirmeye çalışacak ama baktığımızda da işte 23 yaş altında 2, normal 10 kontenjanında da 1 yabancı oyuncu alma hakkı var. Yine yerli futbolcular da Galatasaray'ın gündeminde. Bunlardan en ciddi olan da Can Uzun.
1: Alp Bey diyor ki, Emrah Bey selamlar. Lütfen şunu sorabilir misiniz? Galatasaray'da Barış Alper'in durumu nedir? Sanchez'in durumu nedir demişler.
0: Sanchez'e ciddi bir teklif vardı İtalya'dan. Galatasaray kulübü oyuncunun performansından memnun olduğu için bu o teklifleri reddetti. Tabii ki daha yüksek bir teklifle gelseydi İtalyan kulübü burada ayrılık olabilirdi. Ama onlar da teklifi yükseltmediler. Çünkü baktığımızda Davinson kalitesinde bir oyuncuyu almak için de gelen teklif kadar bir parayı da bütçesinden çıkarması gerekiyor Galatasaray'ın. Hı hı. Burada işte hazır elinde tutmuş, ne vereceğini bilen bir oyuncu varken Galatasaray macera aramak istemedi. Tabii daha yüksek bir teklif gelseydi orada işler değişebilirdi ama elinde tutmayı tercih etti. Diğer tarafta Barış Alper'le alakalı resmi bir teklif yok. Tabii ki menajerlerin söylemleri, kulübe ilettiği şeyler var ama resmi antetli kağıda bir teklif olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Burada Barış Alper'in de gitme konusunda özellikle geçen sezonun başındaki gibi ısrarcı olmaması Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Zaten yabancı oyuncu kuralının olduğu yerde Barış Alper Yılmaz gibi bir futbolcuyla da kolay kolay vedalaşamaz hiçbir kulüp. Sadece Galatasaray için söylemiyorum. Yani hangi kulübün elinde olursa Barış Alper Yılmaz, hı hı, hedefleri varsa bu oyuncuyu bırakmaması lazım. Galatasaray'da istediği rakamlara çıkmadığı sürece bu oyuncuyla alakalı herhangi bir pazarlığa girişmeyecektir.
1: Evet. Sevgili Emrah Oktay, Anadolu Ajansı'ndan yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum Emrah'cığım sana.
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar.
1: Görüşmek
0: üzere. Herkese mutlu günler
1: diliyorum. Sağ olasın. Emrah'ı da dinledikten sonra Galatasaray'da neler oluyor, tüm sıcak haberleri de aldıktan sonra bakalım mesajlarda neler var. Evet, Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerden gelen mesajlara bakalım. Instagram adresini takip alan Yaşar Gökhan Bey'e çok teşekkürler. Yine buradan bakıyoruz. Yasin Bey'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Şarjımız bitmeden. Bu arada Muhammed Salah'la ilgili, evet, 2 yıl Trabzonspor'da, dün de söylemiştik. Mısırlı Yıldız'a imza ücretiyle birlikte yılda 17 milyon euro ödenecek. Bu bilgiyi de verelim. Kapta çünkü öyle bir bilgi var. Yıllık 10 milyon euro maaş, 7 milyon euro imza ücreti, her sezon için şarta bağlı bonuslar, Salah hakkında satılan ürünlerden %20 pay, ve %5 menajerlik ücreti. Bu bilgileri de verdik. Devam edelim. Tabii dostlarımız da var. Bakalım iki tane herhalde kaldı. Spor yazarı, gazeteci dostlarımızdan. Çağatay Hocam akşam maçı kim veriyor demiş. Akşam maçı TV100 verecek. Onun bilgisini verelim. Aynı zamanda Esport'tan da izleyebilirsiniz. Mücadele Esport ve TV100 naklen yayınlayacak. Doruk Bey demiş ki Beşiktaş'ın 11'ini dinleyemedik, kaçırdık herhalde söylemişsinizdir demiş. Evet, sizi de kırmayalım ama Beşiktaş'ın bu akşam Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaytan, Orkun, Çerni, İlhan ve Oh şeklinde çıkmasını düşünüyoruz. Böyle bir kadro bekleniyormuş. Bu bilgiyi de verelim. Tabii Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçında söylediğimiz gibi deplasmanda olacak. Kralov'la karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak olan karşılaşma Romanyalı hakem tarafından, Romanya Futbol Federasyonu hakemi Feşnik tarafından yönetilecek ve sahadan avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak Beşiktaş. Haftaya oynanacak rövanşta rakibini elerse playoff turuna kalacak ve Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle rakip olacaklar. Bunu hep söylemiştik zaten. Bülent Uslu yok çünkü Bülent'i zaten bu hafta aldık 2 gün önce hatırlarsanız. Dinleyicilerimizden gelen mesajlara da bakıyorum bir yandan. Her tarafa yetişmeye çalışıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Mesela Burak Uğurlu Instagram'dan hemen takibi alan, teşekkür ediyorum kendisine de. Trossard eklendi. Avrupa Kupalarında 260. maçını oynuyor Beşiktaş. 99 galibiyet almış, 50 beraberlik ve 111 yenilgisi var. 351 gol atıp 395 gol yemiş Beşiktaş. Siyah beyazlar bugün galibiyet sayısını 100'e çıkarıp dalya demek istiyormuş. Bu da önemli istatistiklerden bir tanesi. Soran dinleyicilerimiz var Trossard'ı, onlara da cevap verelim. Beşiktaş'ta Dünya Kupası nedeniyle takıma geç katılmıştı. Yeni transfer Leandro Trossard dün UEFA listesine eklendi. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Sorular geliyor. Estağfurullah, ne güzel şeyler yazmışsınız ama hepsine değineceğiz. Sevgili dostlarımızdan birine, sevdiğimiz isimlerden bir tanesine bağlanacağım şimdi. Sevgili Emre Tilev, şu anda cep telefonundan arıyorum. Emre de büyük bir ihtimalle müsaittir diye düşünüyorum. Şu anda Radyo Gol'ünde sabah biliyorsunuz her sabah 7 ile 10 arasında Radyo Gol'ün en sevilen programcılarından bir tanesi. Geçmişini zaten anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Sevgili Emre Tilev, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar. İyi öğleden sonraları.
1: Teşekkürler. Müsaitsin inşallah.
2: Müsaitim. Gayet müsaitim dostum.
1: Emre'cim şimdi en başta şuradan başlamak istiyorum. Türkiye Ligi'ne bu kadar yıldızlar geliyor. Marketing anlamında, pazarlama anlamında, reklam anlamında, işte futbolcunun temsiliyeti anlamında ülkemize neler katacaktır? İşte Greenwood'dan bahsettim, Trossard'dan bahsettim. En son senin de bildiğin gibi Muhammed Salah da geldi ki dünyanın en bilindik 4 oyuncusundan bir tanesi. Neler söylemek istersin? Ülkemize neler katacak bu tip transferler?
2: Tanıtım anlamında bizi besleyecektir. Ama en önemlisi burada yayın kalitesi eğer geliştiği takdirde ve yayıncı kuruluş Bein Sports özellikle yayın biçimlenmesi üzerine Dünya Kupası'nda ve Dünya Kupası'na bağlı organizasyonlar gibi organizasyonlarda kim gibi işte Şampiyonlar Ligi, kim gibi Avrupa Ligi, kim gibi Uluslar Ligi gibi organizasyonlarda ortaya koyduğu anlayış ve felsefeyi burada doğru yansıtabilirse ve yayın biçimlenmesini de doğru şekillendirebilirse bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, bir Beşiktaş-Fenerbahçe-Trabzonspor-Galatasaray maçını dünyanın XYZ noktalarındaki bireylerinde seyretme şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu tabii sadece seyir anlamında. Tabii adam atlayacak uçağa belki Muhammed Salah sevdalısı. Çünkü Mısır'la bizim ticari ilişkilerimiz

0: çok güçlü değilmiş. Bu bağlamda belki Mısır'la ticari ilişkilerimizin artmasını sağlayacak. Mısır'dan adam uçağa atlayacak, gelecek burada Muhammed Salah'ı seyredecek. Trabzon'u göreyim diyecek. Uzungöl neresiymiş? Aa, Sümele burası mıymış? Enteresan yerlermiş buralar. İlgimi çekti diyecek. Sonra bir daha gelmek isteyecek. İstanbul'a gelen zaten buradan turizm anlamında çok ciddi bir geliri getirecek. Ve o turizm anlamında elde edilen gelir tanıtım anlamında da bizim Türkiye imajına pozitif anlamda destek olacak. Üçüncü temel hadise, buradan ayrılan bu futbolcular aynı Drogba'da olduğu gibi, Snyder'de olduğu gibi ya da diğer isimlerde Okocha'da olduğu gibi, JJ Amokachi'de olduğu gibi gittikleri ülkelerde diyecek ki ya Türkiye'ye git kardeşim, yani burada oyna bak, orada buradaki adamlar keyifli. Futbol burada ciddi bir destek ve seyirci bütünlüğünü ortaya koyabilecek kalibrasyonda. O yüzden sen bu ülkede mutlaka oynamalısın diyecek. Örneğin işte atıyorum Trossard'ın oğlu, işte en son biliyorsun Karşıyaka Khalid El Amin'in oğluyla anlaşma yaptı basketbolda. Muhtemelen El Amin de oğluna demiştir git Karşıyaka'ya oyna. Ben NBA'de oynadıktan sonra Beşiktaş'a geldim. Oradan Trabzon'da oynadım. O basketbol tutkusu bambaşka bir şey orada demiştir. Doğal olarak üçüncü temel hadise bu olacak. Dördüncüsü de benim açımdan bir coverage, yani merchandising gelirlerinde ciddi bir artış söz konusu olacak. Bugün Galatasaray'ın, belki biraz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yurt dışında formaları satılıyor. Biliyorsun ben bir forma katalogçusuyum ve forma koleksiyonum var. O yüzden de hani bunları da araştırıyorum. Baktığında Trabzonspor da artık bu işin içerisinde. Yani Trossard'la Beşiktaş daha yoğun bu işin içinde. Greenwood'la Fenerbahçe çok daha yoğun bu işin içerisinde olacak. Ama bunun sürdürülebilirliği önemli Çağatay. Yani biz tamam getirdik Salah 34 yaşında. Yani ya da işte Trossard'ı, Greenwood'u. Bunun sürdürülebilirliğini sağlamak lazım. Bu sürdürülebilirliğin karşılığı ne? O da şu: nasıl Hacı Emre'yi çıkarttıysa, nasıl Hacı altyapıdan gelen oyuncular için bir idol olduysa, o zaman Salah'ı, Trossard'ı, Greenwood'u kendine idol gören kıymetli arkadaşlarımız için de bu oyuncular aynı zamanda bu ülkenin futbol mantalitesinin gelişimine de pozitif etki yapacaklardır diye düşünüyorum. Tüm bunların hepsini topladığımızda evet belki ciddi rakamlar telaffuz ediliyor, önemli rakamlar veriliyor. Ama bu rakamların verilmesi aynı zamanda bu söylemiş olduğum maddeleri alt alta yazdığımızdaki karşılığı mıdır? Evet, karşılığıdır. Zaten dünyada futbolun ucuz olduğunu ve ucuz oynandığını kimse söylemedi. Sadece sen eğer altyapılarına gerekli yatırımı yaparsan futbolu ucuzlatabilirsin. Ama futbol senin altyapında beslenmiş Arda gibi, senin altyapında beslenmiş Doğan gibi, senin altyapında beslenmiş adamların dünya futbolu sahnesi içerisinde kendilerine yer bulmasıyla senin ülken içinde bir gelir kalemi oluşturacak. Bugün Arjantin'e bak, Brezilya'ya bak, gelir kalemi oluşturuyor. Ama buradaki temel hadise ne? Bu oyuncuların, yani Arjantinli, Brezilyalı oyuncuların, hatta Portekizli oyuncuların ülke dışlarına çıkarak burada elde etmiş oldukları verimliliği kendi ülkelerine taşımaları. Şimdi biz bunu tersine işletmemiz lazım. Yani bizim ülkemize gelen bu yabancılardan bu verimliliği almamız lazım. Düşünsene şimdi Fatih Tekke Salah'la çalışacak. Salah Brandon Rodgers'la çalıştı. Salah Jurgen Klopp'la çalıştı. Salah işte Hollandalı değildi son şampiyon yapan, unutuyorum hep ismini. Onunla çalıştı. Salah Liverpool ekolünü biliyor. O yüzden Fatih Tekke'ye bir şeyler anlatacaktır mutlaka. Fatih Tekke de ondan faydalanacaktır. Yani biz eğer bunu bir kriz olarak görmezsek, yani oturup Salah'tan akıl mı alacağız, Greenwood'dan akıl mı alacağız, Trossard'dan akıl mı alacağız? Ben 8 yaşındaki çocuktan da akıl alıyorum. Ama 60 yaşındaki adamdan da akıl alıyorum. Yani bu aklı nereye koyduğumuz, bilimin hangi noktasına taşıdığımız önemli. Bunları yapabilirsek bu transferlerin tamamının çok değerli ve çok kıymetli olduğu fikrindeyim.
1: Evet. Peki o zaman dün akşama dönelim. Fenerbahçe yorumu isteyeceğim. Bu akşam da Beşiktaş'ın maçı var sevgili Emre Tilev. Bu iki maç için bir değerlendirme, daha sonra da Galatasaray'a geçeceğiz.
0: Ya bir kere bu iki karşılaşmada geçmeden önce müsaade edersen Başakşehir'e bir parantez açayım. Sabahları da konuşuyorum bunu. Ülke puanı açısından

kadar önemli olan bir serüvende Nuri Şahin'in öğrencilerinin bizi yarı yolda bırakmış olmalarını zihnim, aklım, bedenim, ruhum kabul edemiyor. O yüzden Nuri Hoca'nın şapkasını önüne koyup bir düşünmesi lazım. Yani ben ne yaptım demesi lazım. Oradan geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe güzel işler yapıyor. Şu durum biraz 6 gollü bir Hartz galibiyeti almıştı. Hartz belki geçen yıl Celta'ya o son dakika penaltısıyla yenilir.

Fenerbahçe dün bir inanmışlığın yansımasını ortaya koydu. Yani dün Fenerbahçe stadına giden herkes, simitçi, kahveci, gazozcu, doktor, avukat, profesör, kadın, yani kim olursa olsun, bugünkü yazım da böyle başlıyor zaten Tavır gazetesinde. Hepsinde bir umut vardı. Bir kere sadece Fenerbahçe değişmemiş Aziz Yıldırım'ın gelişiyle birlikte. Taraftar da değişmiş. Taraftar değişiminde maraton alt tribünün içerisindeki o alanın değiştirilerek orada çekirdek çitleyen taraftarın değil de gerçekten bağıran taraftarın gelmesinin etkisi mi vardır? Ya da işte değişik taraftar gruplarının kendi içerisinde separasyonu oluşturmasıyla birlikte farklı seslerin çıkması ve buna bağlı olarak bir bütünlüğün sağlanamadığı dönemlerin geride kalıp Aziz Yıldırım'la desteklenen yepyeni bir yola yelpaze açmaktan kaynaklı bir gücün esintisini mi hissettik? Onu bilmem. Ama ben şunu çok net gördüm. Muazzam bir taraftar vardı. Ya ben 2007-2008 futbol döneminde anlattığım maçlardaki esintiyi gördüm. Hatta içimden hayıflandım. Ulan şu maçı keşke anlatsaydık dedim. Alp'i de bu arada tebrik ederim. Çok güzel maç anlattı. Yani demem o ki taraftar o coverage'ı verir. Yani sen anlatıcı olarak maça gittiğinde ya da işte sen de gidiyorsun maçlara, o imelenmeyi alırsın. Sonra sahaya bakalım. Bir kere Ake transferi çok akılcı bir transfer olmuş. Çünkü Skriniar'ı çok iyi besliyor. Tabii bütün açıklarını kapatıyor. Yani Skriniar'da Ake'nin gelişiyle birlikte diyor ki baba diyor ben başakçıyım. Ake de geldi. O da bir başakçı. O zaman bizim 5 Michelin yıldızlı bir restoran hüviyetine bürünmemiz lazım diyor. Ve çıkan ürün de bu biçimlenme şeklinde oluyor. Yani esnaf restoranında yediğim patlıcan musakka çok iyi ama bu adamlar bana tadım menüsü veriyorlar. O zaman ben birazcık esnaf restoranındaki patlıcan musakkayı kenara koyup Skriniar ve Ake'nin tadım menüsünden bir şeyler almam gerekliliğini biliyorum. Semedo bu ikiliye ayak uydururken Osterwolde'nin sakatlığına çok üzüldüm. Açıklama da geldi bugün Fenerbahçe kulübünden. Hakikaten üzüntü verici bir durum oluştu. Durum böyle olunca oraya gelen, yani Osterwolde çıktıktan sonra orayı tamamlama çabasında olan Archie de sırıtmadı. Neden sırıtmadı? Çünkü Guendouzi orta alanı çok iyi toparladı. Guendouzi orta alanı toparlarken Kante kendisi için oluşan boşlukları iyi kullandı. Peki Guendouzi orta alanı nasıl toparladı? Kerem sayesinde toparladı. Evet, Kerem çok top kaybı yapıyor ama çok koşuyor. Yani dün geldi savunmana bastı. Geldi orta alanda bastı. Aldı ileriye top taşıdı. Kaptırdı gitti döndü geldi topunu almaya çalıştı. Pres yaptı. Yani Kerem'in bu çalışkanlığı Guendouzi'nin ve Kante'nin alan bulmalarını sağladı. Ne oldu? Greenwood gibi bir adam, birebir de etkili olan, ceza sahası içerisinde etkin pozisyonlar oluşturan bir adama dönüştü. Doğal olarak Talisca Greenwood'dan doğan boşluğa iyi girişler yaptı. Talisca'nın futbol zekasını kimse tartışmıyor. Son vuruş becerisi de tartışmıyor. Ayağındaki özellikle duran toplardaki sihrini, hünerini de tartışmıyor. Abrakadabra dediğinde golü beklediğimiz anları elbette sonuna kadar yaşıyoruz. Ama istikrarını tartışıyoruz. Evet, ilk iki maç, hatta üç maç diyelim, üçünde de gol attı. Peki bu istikrar sezon sonuna kadar gidecek mi? Ben eğer bu istikrarı Talisca'da bulursam, Talisca 50 milyon euro benim için. Ama Talisca'da ben 8. haftadan sonra benim canım sıkıldı oynamıyorum ama futbolda çok yorucuymuş yaklaşımını görüyorum. Bu beni rahatsız ediyor. Yoksa bu Talisca'yı ben çok seviyorum. Gelir pamuklara sarar bağrıma basarım. Evde çocuğum gibi bakarım. Poposunu pış pışlarım sütünü mamasını veririm. İnanılmazsın derim yani. Anlatabildim mi? Yani bu Talisca kalbime sığmaz, hiçbir yere sığmaz. Ama buradan asıl hadise bunun sürekliliği ve devamlılığının sağlanması. Bunu yapabilirse Talisca başarılı olacak. Oradan dön, oyuna hamle bütünlüğü de çok önemli değil mi? Yani artık 5 oyuncu değiştiriyorsun. 5 oyuncu değiştirmek demek, oyunu tamamen yeniden kurgulamak demek. Düşünsene, yani 11 oyuncunun neredeyse %46'sını değiştiriyorsun. O zaman oyunu yeniden kurgulayabilirsin. İşte bu oyunu yeniden kurgularken yapmış olduklarında ya hamlelerde bütünlük çok önemli oluyor. Oğuz giriyor sırıtmıyor. İrfan giriyor bir saçma sapan bir değişiklik demiyorsun. Geliyor Fred giriyor orta alanda o da Guendouzi Kante'yi aratmıyor. O zaman Vedat Muriç katılacak bu takıma. İşte

0: tüm bu hepsini alt alta yazdığımda kenarda istekli, arzulu bir İsmail Kartal var. Yani ben 3-4 kere geldim ve çabalıyorum. Çünkü hani Süleyman Demirel'in bir lafı vardı. İşte 74'te Petrovaradzada biz mi içtik diyor ya. Şeyde hani bir şampiyonluk kupası orada boşta duruyor. Biz almadık mı diyen bir İsmail Kartal var. Şimdi İsmail Kartal diyor ki ben bu soruyu soramam. Şampiyonluk kupası orada duruyorsa ben onu almak zorundayım artık diyor. Ve Aziz Sil'in en önemli öge. Yani cumartesi divan kurulunda Aziz Sil'ini gerçekleştirdi Aziz Yıldırım. Ve futbolcular da ondan nemalanmışlar. Aziz Sil'in her zaman iş yapar hocam. Çok değerli bir futbol antibiyotiğidir. Bunu da gördük. Tüm bunların hepsi toplandığında Fenerbahçe güzel yolda. İyi skor mu? Daha iyi olabilirdi. 3-0, 4-0 olabilirdi. 2-0'lar her zaman beni düşündürür. 1-0'da karalar bağlarım. 2-0'da düşünürüm. 3-0'da oh derim. 4-0'da rahatlarım. 3 ve 4 olabilir miydi? Evet olabilirdi. Adamların her duran top setleri çok acayip. Ya inanılmaz setler çiziyorlar ve birbirinden farklı setler. Ya basketbol koçu gibi bir ara Ergin Ataman'ı seyrediyorum kenarda zannettim. Sturm Graz koçuna baktığımda. Setleri müthiş. Geliyor orta yapıyor kale sahasına. Dönüyor dışarı çıkartıyor. Penaltı noktasına indiriyor. Kafa topuna çıkarttırıyor. Pas yapıyor ve erkaçlarla gol arıyor. O yüzden tüm bunları toparlayacak olursak Fenerbahçe 2-0'ın avantajıyla haftaya Graz'da bence turu geçer. Gelelim Beşiktaş'a. Şimdi Beşiktaş'ta teknik direktöre karşı büyük bir sempatim var. Kenara baktığımda Yılmaz abinin gençliğini görüyorum. Yılmaz Vural gibi. Kenara baktığımda Johan Cruyff'un bugünkü halini görüyorum. Bunların ikisini birleşiyorum ve diyorum ki o merhaba Sayın İtalyano diyorum. Çünkü bir kere oyunu iyi okuyor. Oyunu kanatlara iyi yayıyor. En zayıf halkasını iyi biliyor. Çerni bu takımın bence en zayıf halkası. Çerni'nin çok acil silkelenmesi gerek. En güçlü halkası Orkun ve Salih. Orta alan çok iyi. Agbadu yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Jali yani çok etkili savunmada bazen Olayitan'la birlikte hani Olayitan oluyor. Saatli bombaya dönüşüyorlar. Ama genel anlamıyla çok iyi. Tertemiz bir ayak Nübel. Nefis oyun kuruyor. Kanatlara oyunu açabiliyor. Rıdvan birazcık kendine gelmeli ve toparlanmalı diye düşünüyorum. O ileride pres yapıyor. Ve yakaladı mı affetmiyor. Beşiktaş iyi yolda. Hradek karşısında bu akşam ya en azından bir beraberlikle dönse dayı İnönü'de turu atar diye düşünüyorum.
1: Şimdi Galatasaraylı taraftarlar da sevgili Emre hep şu soruyu soruyorlar. Artık yani Emre abi de bu konuda ne söylemek ister? Transfer konusunda haftaya lig başlıyor. Ne diyeceksin? Çok mu geç kalındı?
0: Geç kalındı. Yani şimdi herkes diyor ki ya geçen yılki kadrosu gibi Galatasaray şampiyon olduğu kadro gibi ama Galatasaray'ın geçen yıl son 5 hafta içerisinde ne kadar çok bocaladığını ve ne kadar sıkıntı yaşadığını gördük mü? Gördük. Trabzonspor da geçen yılki kadrosu gibi ve bu kadroya 7 tane oyuncu gönderdi. Yani olayı sattı, çıkarttı içinden. Onun dışında işte baktığında diğer isimler Onarçusu, osu busu takımda hala duruyor. Bir de bunlara Sallağa getirdi, Aral Şimşir'i getirdi, işte Karadeniz'i getirdi, onu getirdi, bunu getirdi. Şimdi sen ne yaptın? Senin şimdi gol noktalarında etkili bir adamın var mı? Var. Kim var? Osimhen var. Peki Osimhen'in olmadığında kim var?
1: Kim var?
0: Hiç kimse yok. Ben görmüyorum ya. Barış orayı doldurdu mu sence? Doldurmadı. Sen altyapıdan bir golcü fışkırdı da yani gol petrolünü bulduğunda Kemerburgaz'da benim haberim mi yok? Golcü bulduysan iyi o zaman sorun yok. Biz de tanıştır da tanıyalım. Ama sen Allah korusun dizine bir şey olduğunda, ayağına bir şey olduğunda, 5 hafta oynamadığında darmadağın oluyorsun. Osimhen'e göre oyun çizgin var çünkü senin. Orayı tamamlayamıyorsun. Kaldı ki sen geçen yıl şampiyonluk yarışında Ocak ayında 5 adam aldın. Sağ bekim sorunlu dedin, Sacha Boey aldın. Sol çizgide oyuncum sorunlu dedin, Lang'ı aldık. Ondan sonra geldin orta alana destek yapmam lazım dedin,

0: orta alanı destekledin. Şimdi bu kiralıktaki oyuncularını da gönderdin. Gitmedi mi kiralıktaki oyuncular? Anlaşamadın. Doğal olarak senin elinde bir Ugavuç mu, tam nasıl okunduğunu da daha öğrenemedim.
1: O da
0: ama
1: Wi-Fi
0: bir tek
1: şifresi gibi.
0: aynen öyle Wi-Fi şifresi gibi, yani hani komşuya gidersin,
1: Ugaçuk
0: abi
1: mu?
0: bizim şifre, aynen bizim şifre çok zor abi söylüyorum, Ugavcu der ya, onun gibi komşu kıllığına sana şifreyi vermemek için isim koymuş gibi
1: Leslie'ye mi izin?
0: doğal. Ama Galatasaray'ın şifresi olur mu? Yani Sara'nın, Lemina'nın ve en önemlisi de Torreira'nın elini rahatlatabilir mi? Hadi rahatlattı. Ama Abdülkerim de ve Davinson Sanchez de yedeklenmeye ihtiyacı duyan oyuncular değil mi? Peki var mı alternatifleri? Yok. Sen Nelson'la kavgalısın zaten. Adam gidecek. Arkada Uğurcan milli takımdan geldiğinden beri çok formsuz. Senin sağ bekle ilgili bir sorunun var. Singo bir var bir yok. Yine sakatlanmış. Yine ben oynayamıyorum diyor. Dönüyorsun sol bekte, tamam Eren'in var. O var bu var ama destek lazım. Sol çizgine bakıyorsun ve sağ çizgine Leroy Sané, o da böyle hani canı isterse oynuyor. Vurdum duymaz. Rahat. Çok rahat. Bu rahatlık, aşırı rahatlık Galatasaraylıları çıldırtıyor. Tribünde saç baş yolup tırnak yiyenlerin sayısı hayli fazla. O zaman yani baktığında, Allah korusun, Osimhen'e bir şey olduğunda kimi koyacaksın oraya? Kimseyi koyamıyorsun. Buradaki temel sorun şu. Galatasaray batan geminin mallarını mı alacak? Yani kimi alacak mesela Galatasaray? Galatasaray, ya ben şöyle düşünüyorum, biri herhalde Dursun Özbek'i çağırdı. Dedi ki baba, dedi ya, siz 4 yıldır üst üste şampiyon oldunuz. Bu ligin de gazını kaçırmaya başladınız. Bizim de sinirlerimizi bozdunuz. Bari bırak da bu yıl Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe'den biri şampiyon olsun. Siz de ikinci falan olun, üçüncü olun. Bu ligin gazı kaçtı ya da bu kadroyla ne yaparsanız yapın adam adam almayın dedi. Ya ben öyle düşünüyorum Dursun Özbek'e. Bak hocam, ligin ilk 5 haftası Galatasaray'ın kaderini belirler. Galatasaray'da ilk 5 hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde başlayacak Eylül ayındaki serüvene, hatta Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlara kadar olası kayıplar Galatasaray'da erken bir seçimi tetikler. Okan Buruk'u yerinden eder. Çünkü Galatasaray Frankofon mantığındadır. Yani Fransız ekolünden gelir ve başarısızlığa tahammül yoktur Galatasaraylı'nın. Yani Galatasaray evet 13 yıl şampiyonluk beklemiştir ama 2000'den sonra Galatasaray'ın şifreleri ve kodları değişmiştir. Artık Galatasaray'da puzzle'ı yapan adamlar şunu çok iyi biliyorlar. Baba, yerine oturmuyorsa at, yenisini kendin yap. Yani bu Galatasaray öğütme makinesi gibi. Burak Elmas'ı öğüttü ya. Yani Mustafa Cengiz'e Allah rahmet eylesin teveccühlerini, keza stadı yapan Adnan Polat'a teveccühlerini çok pozitif bir şekilde iletmedi. O yüzden Dursun Özbek'in bir kere şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Evet, takımı şampiyon yaptı, çok önemli işlere imza attı. Ama Galatasaray taraftarı, Galatasaray Kongresi, yani ben sabahları Bora Yargıç'ı alıyorum işte yayına, Galatasaray Divan Kurulu üyesi. Adam doktor öğretim görevlisi, aynı zamanda mali müşavir, yeminli mali müşavir, bütün rakamları biliyor ve çok sert eleştiriyor Dursun Özbey. Sadece o değil, Turgay Kıran da aynı şekilde eleştiriyor. Dön bir başkası da aynı şekilde eleştiriyor. Yani çok sert eleştiriler geliyor. Bu bugüne kadar futboldaki başarıyla örtülen bir şeydi. Bugün eğer bir başarısızlık söz konusu olursa Dursun Özbek'i orada kimse tutamaz. Soru şu, Riva projesinden elde edilen rakamlar nedir? Kimse bilmiyor. Riva'da evler satılacaktı. Ben yanlış hatırlıyorsam lütfen düzelt. Oradaki proje, bütün evler satıldığında Galatasaray borcunun %99'unu, yüzünü kapatıyor. Hatta %23'lük payda ellerine kalıyordu. Orada bir fiyasko yaşandı. Keza Mecidiyeköy'de stat taşındı. Oradaki araziye önce otel dediler. Oteli çevirdiler. 1+1 yaptılar falan. Onları sattılar. Hala atıl bir durumda duruyor. Oradan dönüyorsun, bakıyorsun Florya projesi. Sen paranın peşini olan kısmını aldın. Şimdi evler satılırsa %30'luk bir kısmını sadece bütün borçları karşılıyor. %70'lik kısmı da sana kar olarak kalıyordu. Peki neredeyiz biz? Yani resesyonist bir emlak piyasası içerisinde bu trenlerin hepsi ıskalanmış durumda. Kemerburgaz'a taşındın. Yani sen mesela Zaniola gibi

Osimhen gibi bir fırsat mı bekliyorsun? E peki papaz her seferinde pilav yer mi? Yemiyor. O zaman bir kere Abdullah Kavukçu o koltuğun adamı mı? Evet. Spor AŞ'yi yönetebilir, başkan yardımcılığı yapabilir. Ama sportif anlamda oraya bir Erden Timur, bir Abdurrahim Albayrak ismi gerekli sevgili Çağatay. Eğer onları bulamıyorsa Galatasaray zaten transferi de bulamıyor. Orayı da besleyemiyor. Yani hadi geçtim önemli isimleri. Kardeşim sen kime el attıysan patladın. Şimdi Bruno Fernandes diyor. Ne yapacaksın abi Bruno Fernandes'i? Ne yapacaksın yani? Can, evet tamam Can Uzun olabilir. Güzel bir transfer olur olursa. Ama diğer tarafta Bruno Fernandes Galatasaray için büyük fiyasko olur. Bence yanlış transfer. Yani senin daha nitelikli, daha güçlü. Sen şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın ya, direkt gruplardasın. Yani karşındaki takım Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool olacak belki. Ve sen yine Kasım ayında eyvallah ya bizden de bu kadar, hadi görüşürüz, seneye yine şampiyon olalım, Şampiyonlar Ligi'ne gidelim mi diyeceksin? Yoksa o Juventus'u yendik biz, Liverpool'a rakip olduk, onu da zorladık mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Bir üst akıl geldi mi Okan Buruk'a mesela? Okan Buruk'un yanına ne bileyim bir Arsene Wenger gibi, atıyorum bir Ancelotti gibi, bir Lippi gibi, bir Bielsa gibi bir adam aldın mı sportif anlamda? Gel sen benim direktörüm ol, bu işi yönet, yürüt, Okan Hoca'ya da bu tip maçlarda ciddi anlamda destek ver dedin mi? Demedin. E Okan Hoca yanlışlarından sonuçlar çıkartabilip aynı hatalara düşmeyen bir hoca ama neyin yanlış olduğu noktasını da deneme yanılmayla öğreniyor. Ve Şampiyonlar Ligi'nde o kadar çok deneme yanılma noktasına gelebileceğimiz durumlar oluşuyor ki bunlar çok ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Ama kimse bu soruları sormuyor. Aynı dün. Değil mi? Dün değil, pardon. Dün müydü? Salı günü. Salı günü Türkiye Futbol Federasyonu'na övgüler yağdırıyoruz. İşte Anthony Taylor geldi başına. Ya kardeşim Anthony Taylor'a değil, 4 Collina, 3 tane Rosetti, 2 tane Urs Meyer getir. Ama sen sistemini değiştirmediğin sürece neyi değiştireceksin? Yani sen atıyorum Adana'dan, Mersin'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan, İzmir'den hakem çıkartırken senin Anthony Taylor'ın oradaki hakemlerle mi ilgilenecek, yoksa senin başa güreşen hakemlerini mi geliştirmeye çalışacak? Oradan gelen çocuklar liyakat esasına göre mi gelecek, yoksa ya bu bizim milletvekilinin tanıdığı, bu benim kankamın, arkadaşımın, amcasının oğlu, bunun soyadı da zaten eski hakemlerden XY'nin soyadını taşıyor, onu da alalım, babası da aradı bizi falan mı olacak? Hakemliğin çöküşünün temelindeki en büyük sorunun liyakat olduğunu görmüyor muyuz biz? Sen Türkiye'nin normlarını bilmeyen ve hakemliği daha yeni bırakmış bir adamı getiriyorsun MHK'ye. Ben Anthony Taylor isminin ya da işte Anthony Taylor'ın geçmişini asla göz ardı etmiyorum. Ama Anthony Taylor için Türkiye ilk durak ve Türkiye'nin normlarını ne kadar biliyor? Sen niye mesela Cüneyt Çakır'ı getirmiyorsun oraya? Sen niye Fırat Aydınus'u getirmiyorsun? Çünkü Ferhat Gündoğdu istemiyor onu. Çünkü Ferhat Gündoğdu diyor ki ben burayı yöneteceğim. Anthony Taylor Ferhat Gündoğdu'nun 80, 60, 40 ne kadar veriyorsa 1000 sterlin verdiği ve Anthony Taylor'ın da oh be bu parayı da cukkaladık güzeldir, biz de hakemlik bitince ne yapacağız, nefesimiz mi kokar dediği bir adam mı olacak? Yoksa hayır ya bak bunu değiştirmeniz, Türkiye'de hakemlik müessesesini şu noktalara yaymanız, burada bunu şurada şunu yapmanız gereke diyen bir adam olup ve bunu dedikten sonra da Türkiye'deki futbolun yöneticileri bunu çözmek için çaba sarf edecekler mi sevgili dostum? Soru bu. Yani tüm bu sorular yanıtını bulmadığında, ligin daha ilk maçında 3 tane majör hata geldiğinde ben sana söyleyeyim. Bu sene o kadar bilenmiş bir Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor var ki en küçük bir hatada yerle yeksan ederler Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'yi. O yüzden yani sen Anthony Taylor paratonerinse senin sorun yok. Ama eğer senin en önemli hadisenin içerisinde bir yol göstericin ve ben de bu yol göstericiliğe inanıyorum diyorsan, o zaman benim de sorum.

0: Yok, ben de bekleyip göreceğim. Ama Uğurcan Çakır'ın yönettiği gibi bir mücadeleye tanıklık edecek olursak, o zaman eyvah eyvah. Eyvah eyvah.
1: Evet, Emre Tilev demiş ki bir dinleyicimiz Evren Bey. Emre abi başkasının yayına katıldığı zaman daha etkili yorumlar yapıyor. Her sabah kendisini dinliyorum. Çok da seviyorum. Çok keyif aldın demiş. Teşekkür ediyor. Biz de sana teşekkür ediyoruz sevgili Emre. Ben de programı kapatıyorum zaten. Katıldığın
0: Yani
1: için.
0: Git diyorsun ya. Yani.
1: Bize ayrılan vakit bu kadar Emre. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle diyeyim. Ne diyeyim?
0: Sen ama beni aradığında sabaha kadar yayın yapacağız dedim.
1: O zaman yarın devam ederiz. Hiç sorun yok.
0: Şey
1: zaten
0: gibi,
1: sabah gibi.
0: Yüzyıl masalları vardı, hatırlıyor musun böyle? Padişahın peri kızı diye başlayayım.
1: Ben Ceyarlara kadar hatırlıyorum ya. Dallas'a kadar hatırlıyorum.
0: Oo, sen ya sen Babici miydin yoksa Ceyarcı mıydın?
1: Babiciydim ben ya. O yalan rüzgarları
0: ama
1: da vardı.
0: Ama o zaman sen Babiciysen sen Pamela'yı seversin. Su elini de sevmezdin.
1: Yani yapacak bir şey yok. Yani şimdi artık Babici'den şu an PUBG'ye geldik sevgili Emre'cim. Zaman geçiyor. Çok teşekkür
0: biz
1: ediyorum.
0: Biz artık neslimizin son fosiliyiz. Bu arada sana T-Rex'in de çok selamı var diyerek kapatayım.
1: O zaman Tsubasa'yla bol bol gollü pozisyonlar inşallah izleriz bu senelikte. Sevgili Emre'cim görüşmek üzere.
0: Kendine iyi bak. Hop hop hop değiş ton ton.
1: Hadi görüşürüz. Hadi Emre hadi görüşürüz. Evet, Emre de bizi güldürdü. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Yayınımıza da katıldı. Gelen isteklere de sorulara da bakalım. Hiçbir dinleyicimiz tabii. Mehmet 7 kardeşe teşekkürler. Serdar 1907, Serdar Ertekin'e, Burak Uğurlu'ya, Yaşar Gökhan'a, Adem Sertkaya'ya. Instagram Çağatay Hoca adresiyle bizleri evet, takip ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Çok çok... Evet, buradan devam ediyor mesajlar ama tabii bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Bugün de zaman su gibi akıp gitti değerli dinleyenler. 2 saat boyunca birlikte olduk sizlerle. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Zamanı durduramayız ama onu nasıl yaşayacağımıza biz karar verebiliriz. Her gün umutla karşılayalım, her anı sevgiyle yaşayalım. Geriye dönüp baktığımızda iyi ki yaşamışım diyebileceğimiz bir ömür biriktirelim. Dediğim gibi her anın kıymetini bilelim, sevdiklerimize vakit ayıralım, hayatı ertelemeyelim çünkü geçen zamanı geri getirmek maalesef mümkün değil. Önemli olan uzun yaşamak da değil, yaşadığımız her güne anlam katabilmek deyip az sonra sevgili Berk sizlerle birlikte olacak. Onu da yalnız bırakmayın. Ve iyi insan lafının üstüne gelirmiş deyip belki de mikrofonları teslim ediyorum. Yarın saat 14'te Radyo Gol'de Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarında 4 büyük gündem programında sizleri yine bekliyor olacağım. Görüşmek üzere, mutlu, keyifli, huzurlu bir gün diliyorum. Ben Çağatay Çıtlak, hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Olizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar sala düzelme demektir. Emek, iyileşme demektir. Bir şeyin düzelmesini ifade eder. Dolayısıyla ismiyle müsemma bu adam yıllardır ismiyle milyonlarca insanı heyecanlandırır durur. İtirazım yok. Ama biz yine de analize başlamadan önce bir şeyi netleştirelim.

Salah'ı konuşurken hangi Salah'tan bahsettiğimizi bilmemiz lazım. 2024-25 sezonuyla 25-26 sezonu arasında istatistiksel olarak bir makas açıklığı var. Bunu görmezden gelmek doğru olmaz. Şimdi 24-25'te Salah Premier Lig tarihinin en yüksek gol katkısı rekorunu ortak oldu. 38 maç, 29 gol, 18 asist. Liverpool şampiyonluğa taşıdı, sezon oyuncusu seçildi ve çok üst düzey bir performans. 25-26 bambaşka bir Salah portresi karşımıza çıktı. Orada da 27 maç var, 7 gol 7 asist. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol 3 asist. Şimdi bunun dışında sık konuşulmayan ama çok önemli bir veri daha var. Dribbling başarısı yaklaşık %26'ya düşmüş durumda. Şimdi eski Salah'ı bilenler için bu rakam anlamlı çünkü o Salah kanatta birebir durumlarda gözü kapalı geçerdi. Bunu geçen sene ben gittim yerinde de izledim de eşe dosta dedim ki Salah bırakmış dedim. Bakın kelimeme dikkat edin lütfen. Bırakmış dedim. Çünkü bu rakamların, bu makas açıklığının en önemli sebebi bence abi Liverpool'un bozulan ortamının etkisi var. Arne Slot'ta yaşananlar ve benden daha iyi biliyorsunuz Liverpool'da bazı şeyler bozuldu. Takım kimyası bozuldu. Şeyi biliyorsunuz erkenden oyundan almalar, Salah'ın kontrat beklentisi falan bunların bir sürü etkisi vardı. Yani evet sadece sahada verilere odaklandınız işte ön alanda top kapma rakamları son sezonlarda önemli ölçüde geriledi diyebiliriz. Ama Liverpool'daki o rock'n'roll ortamı da geriledi. Yani bireysel değil de daha kolektif de düşünmek lazım orayı. Sırf hani 34 yaşında diye tek başına verilere ihalede bırakmamak lazım. Sonuçta Dünya Kupası'nda da Mısır'ı tarihte ilk kez son 16'da gördük. O taşıdı. Ve turnuvada kilit pas sıralamasında en üst isimlerin arasına girdi. Toplam 16 kilit pası var. 90 dakika başına 4.26 kilit pas. Bu ne demek? Messi gibi, Hakimi gibi isimlerle omuz omuz olan bir rakam. Yani Salah tükenmiş bir oyuncu değil. Asistçi kimliği var, oyun zekası var, ceza sahasındaki sezgileri hala çok yüksek ve işliyor. Kaybettiği şey ya da öyle görünen şey, işte burası benim için karışık. Yani bireysel hız ve dribbling kapasitesi, kazandığı şey pozisyonel olgunluk, kilit pas hassasiyeti. Hani bir laf vardır, bir boksörün en son kaybolan şey yumruğudur derler. Futbola uyarlarsak bir futbolcunun en son kaybolan şeyi tekniği ve oyun zekasıdır. Tamam. Şimdi uyarlayalım Trabzonspor'a. Ama dediğim gibi şimdi şöyle de video çekmiştim ben. Olağanüstü ve Salah kelimelerini yan yana kullanmıştım geçmişte. Adamın bir yırtılma dönemi var yine Arne Slot'la. Sonra işte sözleşme krizi oldu. Ben de kimse konuşmadı diye o zaman hatta goller hep ikinci yarılarda atıyordu falan, onu da söylemiş olalım. Trabzonspor'un 4-2-3-1 sisteminde Salah'ın en doğal konumu sağ kanat. Ve bu noktada Onuachu ile kurulacak ilişki önemli. İlk akla gelen bağlantı tabii ki Salah'ın Onuachu'ya yapacağı servisler. Bunlar var ve gerçek. Onuachu geçen sezon ligin gol krallığını 22 golle bitirdi. İçeri yapılan doğru ortalar, yarı alan pasları onun için dönüşüme en hazır pozisyonlardır. Şimdi dedik ya Salah 90 dakikada 4.26 kilit pas üretebiliyor diye. Şimdi Onuachu'nun beslenme kapasitesini bu ciddi şekilde arttırır demektir. Ama bu ilişkinin tek yönlü olduğunu düşünmek de eksiklik olabilir. Çünkü Onuachu'nun varlığı da Salah'ın oyununu özgürleştirecek. Geçen sezon Onuachu olmadığında onun için alıştırılmış o orta saha organizasyonu işlevsiz kalmıştı. Şu an böyle bir durumda Salah'a gerektiğini santrafor pozisyonuna da taşıyabilirsiniz ya da çok daha farklı geçiş esaslı bir oyun kurabilirsiniz. Onuachu'nun derinliğe koşması, hava topu hakimiyeti, Salah'ın o arkada gelen koşularla ceza sahasına girmesi gibi bir toplu bir şey izleyebiliriz. Sekanslar bütünü izleyebiliriz. Yani bu ikili hem birbirine servis yapan hem de birbirinin önüne alan açan bir simbiyoz derler yaratabilir. Yani bu kombinasyonun kağıt üzerindeki korkutuculuğu bence inkar edilemez. Bir de 4-2-3-1 dedik. Abi Aral, Muçi, Salah bir arada kağıt üstünde yani Türk futbolu için çok heyecan verici bir üçlü bu. Yani bu üçlü arkalarındaki iki orta sahanın yükünü arttıracak. Tamam işin doğrusu bu ama Trabzonspor'da eminim ki Fatih Tekke de bunun farkında. Diğer yandan sette rakip savunmasına sökme baskısı yaratacak. Hem de geçiş anlarında rakip savunmayı böyle iki ateş arasında bırakacak. Muçi geçen sezon 11 gol attı. Teknik kapasitesi yüksek, dar alanda çalışıyor, asist üretiyor, gol üretiyor. Aral bence kritik bir konumda. Hem yaratıcı hem bağlantı kurucu bir rol üstleniyor. Ve Salah geliyor. Geçişlerde üçüncü bir tehdit geliyor. Rakip savunmayı dağıtacak bir caydırıcılık geliyor. Ceza sahası çevresinde topu her aldığında rakip takıma ekstra önlem geliyor. Ekstra markaj zorunluluğu doğuruyor. Bunlar da Muçi ve Aral için alan geliyor demek.

Ve ama bu üçlünün arkasındaki iki orta sahanın yükü evet göz ardı edilmemeli. Hem geçişte boşluğu kapatacak hem topa sahip olmada denge sağlayacak. Tabii ki o yükü lig başlayınca onu konuşuruz. Tamam. Ama Trabzonspor bu kimyayı doğru kurgularsa, orta saha yapısını doğru oluşturursa, ha Wagner Pina'yı da ekleyelim bu tabloya. Çünkü geçen sezon sağ bekte 7 asisti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence çok ciddi bir hücum katkısı aldı bir bekten. Çizgide etkili, dinamik, ileri çıkmaktan korkmayan bir profil ve bu profil Salah'la uyumlanırsa, yani Salah içe kestiği anlarda Pina derinliği açılabilir, çizgiyi ele alabilir, ortaları yapabilir. Pina ileri çıktı, Salah içeri kayıp oyun kurma bölgesine dahil olabilir. Yani elbette Salah'ın yük olacağı işlerden biri de Pina'nın sırtına kalacak. Onu inkar edemeyiz ama Pina da bunu kaldıracak bir oyuncu gibi durdu geçen sezon. Ve sağ koridor ciddi bir tahmin edilemezlik vaat ediyor, onu söyleyeyim. Yani rakip takımların sağ kanat savunma organizasyonunu karmaşık bir probleme dönüştürecek. Adamda enerji var, dinamizm var, Salah'ta kabiliyet var, isminin bir korkusu var. Hakikaten Trabzonspor'u bu tarafta ligin en üretken koridoru halinde izleyebiliriz. Sahada olup bitenden bağımsız olarak bu transferin bir boyutu daha var. Bu boyutu da bence küçümsemek hata olabilir. O da şu, abi adamın Instagram'da 67 milyon takipçisi var, belki daha fazla. Yani dünya genelinde büyük kulüplerin çoğunu geride bırakan bir kitlesel ağırlık var. Haaland da merak edecek falan ne yapıyor diye. Guardiola da arada bakacak. Adam zaten Afrika'nın gururu, Mısır'ın gururu. Trabzonspor formasını giydiği an o görünürlülük bambaşka bir düzeye ulaşıyor. Yani önce coğrafi boyuta bakalım. Şimdi Türkiye Orta Doğu'ya kapı olan bir ülke. Ve Trabzonspor şu ana kadar bu pazarın hiçbir kısmına da dokunamamış bir marka. Şehir olarak dokundu. Maşallah var da Arapların ilgisinin şey olarak bu futbol başlığında yok. Şimdi sen Mısır, Suudi Arabistan, efendime söyleyeyim Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika pazarı burada artık görünürlülük kazanıyorsun. Ve bunu sponsorluk gelirine yansıtabilirsin, bilinirliliğine yansıtabilirsin. Bir de başarıyla birleştirirsen tamam. Çünkü şimdi Salah mesela şu anda pek çok küresel dev markayla anlaşması var. Bir kısmını çekeceksin, Trabzonspor'la masaya oturacaksın yani. Bu hayalci bir senaryo olmaz. Çünkü adamlar şuna bakarlar. Salah nerede oynuyor değil de global görünürlüğüne yatırım yapıyor ya. Biz onu daha çok gösteririz diyeceksin. Mesela sosyal medya tarafında da tablo çarpıcı. Sen Salah'ı kanal olarak kullansan

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi birlikte konuşacağız, birlikte değerlendireceğiz. Fenerbahçe tur kapısını araladı demiştik. Sturm Graz'ı 2-0 ile geçti. Sarı lacivertli ekip. Ake ve Şikriniar güven verdi dersem yeridir. Greenwood aynı şekilde heyecan veriyor dersek yine belki yeridir. Kante kalmalıyım diyor mu? Bunu biraz böyle ikilemde kalarak sizlere sorayım. 0212-273-10-10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Diğer tarafta Fenerbahçe'yi Erhan Alvaroğlu ile konuşacağız. 16-35 civarında parantezde Erhan Alveroğlu bizlerle birlikte olacak. Derken Trabzonspor'da Salah dün geldi. Geldiği gibi hem İstanbul hem de Trabzon hissedildi geldiği. Trafik oluştu. Diğer tarafta insan trafiği, insan seli, gösteriler, şovlar, taraftarın onu karşıladığı anlardaki o coşku sadece ses olarak dinletsek net bir şekilde gözünüze canlanabilecek bir coşku ki tarifi de zor. Onu aktarayım. Trabzonspor'da Salah imza atacak bu akşam. İmza töreni öncesinde ne oluyor ne bitiyor onu Ezgi Alp'le az sonra konuşacağız. Ali Aydın Beşiktaş'ı konuşmak üzere bizlerle olacak. Bu akşam Beşiktaş Avrupa Ligi'nde yine önemli bir karşılaşmaya çıkıyor Avrupa Ligi yolunda playoff öncesinde. Ali Aydın'la TVBspor'dan Ali Aydın'la konuşacağız. Oğuz Altay'la da Galatasaray'daki bu transferde yaklaşık 2 haftadır manşeti sessizlik şeklinde attığımız bölümü gündemi konuşacağız. Tüm bunları konuşurken sizlerden gelen mesajlar kıymetli olacak. 0212-273-10-10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. O zaman Trabzonspor'la başlayalım. Güne Bakış gazetesinden Ezgi Alp bizlerle birlikte. O Trabzon'u hem Avusturya kampında hem de Türkiye'de şu an itibariyle çok yakından takip etti bu sezon başlarken, sezon hazırlıklarına girilmişken. Ezgi Alp hoş geldin, selamlar.
1: Merhaba.
0: Trabzon'a selamlar diyeyim senin nezdinde.
1: Ve teşekkür ediyoruz.
0: Trabzon'da Salah gündemi dünden bu yana hissediliyor. Sen neler aktarırsın, dünü nasıl özetlersin, bugünün programında neler var? Tüm bunları senden dinlemek isteriz.
1: Tabii ki de sizin de söylediğiniz gibi belki de Türkiye'nin rekor bir transferi gerçekleşti. Yani dünya yıldızı diyemiyoruz artık, süper yıldız seviyesinde bir oyuncu Trabzonspor'a katılmış oldu Muhammed Salah. İstanbul'da ayrı karşılandı, Trabzon'da dün 25 bin 30 bin arasında bir taraftarın sadece havaalanında oyuncuyu karşılamak üzere bulunduğunu söyleyelim. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Daha önce Marek Hamşik gibi, Daniel Sturic gibi, Nicolas Pepe gibi, yine yakın zamanda Andre Onana gibi yıldızlar karşıladık bu havaalanında. Ancak tabii ki hepsinin üstünde, hepsinden çok daha farklı bir atmosferde Muhammed Salah karşılanmış oldu. Çok güzel bir atmosferdi. Şunu söyleyebilirim, benim için, benim gördüğüm, Trabzonspor'da çok uzun süre bir şampiyonluk bekleyişi vardı. 2021-2022 yılında bu şampiyonluğun gelmesiyle beraber şehirde bir depo boşalması yaşanmıştı. Ardından işte belki formalara eski o merak kalmadı, maçlar vesaire derken hani insanları o stadyuma çekecek olay belki yavaş yavaş azalmıştı o şampiyonluğu da görmeleriyle beraber. Ancak Muhammed Salah'ın gelişiyle beraber ki şu an aslında ben Trabzon sokaklarındayım. Herkesin üstünde tekrardan forma var. TS Club'lar tıklım tıklım dolu. Bu akşam sizin de söylediğiniz gibi Papara Park'ta bir imza töreni gerçekleşecek. Dün nasıl çok erken saatlerde insanlar havaalanında beklemeye başladıysa şimdiden Papara Park'a, stadyuma geçmeye başlayan insanlar var. Yani şehir Salah çılgınlığına geçiş yaptı diyebiliriz.
0: Bunun yanında Salah'ın ve Ertuğrul Doğan'ın çok kısa açıklamaları vardı dün. Dün özelinde Salah ama açıklamalarında bu şaşkınlığını da hem yüz ifadesiyle hem de açıklamalarıyla gizleyemedi. Bugün ona özel nasıl hazırlıklar olacak imza töreninde? Neler karşılayacak bizi? Biraz da bugünün o detaylarını öğrenebilir miyiz Ezgi Alp?
1: Şöyle söyleyelim, taraftarlara açık olacak ancak Ertuğrul Doğan herhangi bir ücret talep etmemesine rağmen taraftarların üstünde forma olmayan olmayan birinin içeri girmesini istemiyor. O yüzden formalı insanlar içeriye girebilecek. Formasız gelenler için de kapıda bir forma satışı gerçekleşecek. Yani içerisi tamamen bordo maviye bürünecek. 40 bin artık zaten şu anda yakın zamanda Trabzonspor tesislerinde bir yeni çalışma oldu. Şu anda 42 bine yakın bir kapasiteye ulaştı Papara Park diyelim. Tamamının dolu olmasını bekliyorum. Yine tahminimce ışık şovları, havai fişekler, bunlar yaşanabilir Trabzon'da. Ama tabii ki bunların hepsinin ötesinde asıl Salah'ın belki bir maça çıkmadan o Papara Park'ı tamamen dolu haliyle göreceği görüntü, tezahüratlar, kendisi için yapılan pankartlar, bu atmosferi bizler de heyecanla bekliyoruz. Trabzonspor taraftar gruplarının da özel hazırlıkları olduğu bilgisi bizlere geldi. Bizler de tabii onların hazırlıkları bizler için de sürpriz olacak. Nasıl pankartlar açılacak ki daha henüz dün havaalanında bile çok renkli görüntüler gördük. Firavun olan taraftarlar vardı. Çok renkli, çok düşünülmüş ki hızla düşünülmüş bu pankartlar. Çok değişik, orijinal hazırlıklarda görmüş olduk.
0: Peki burada Salah'a ilişkin yapılan yorumların yanında maliyeti de çok konuşuluyor. Ona evet. ilişkin sen maliyeti nasıl özetlersin? Neler söylersin? Orada Trabzonspor için faydalı olacak ya da bugüne dek görülmemiş bazı maddeler için neler söylersin? Onu nasıl özetlersin? Doğrusunu senden dinleyelim.
1: Açıkçası şöyle söyleyelim. Oyuncunun yaşıyla alakalı şu anda işte 34 yaşında bir oyuncu, bu paralar verilir mi gibi söylemler var. Ancak Salah henüz 34 yaşında, üst düzey bir futbolcu için bugün baktığımızda Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'nun, Messi'nin, Muhammed Salah'ın, yani birçok oyuncunun gösterdiği performansları örnek gösterebiliriz. Kendisi de bunlardan bir tanesi. Ayrıca İstanbul'da

0: geçtiği sağlık kontrollerine baktığımızda hiç de 34 yaşında bir oyuncu profili çizmiyor şu anda fiziki durumu. Şunu da söyleyeyim ki Muhammed Salah futbol kariyerinde sakatlık konusunda gerçekten büyük sakatlıklar yaşamamış ve hani kendi fiziksel durumunu iyi koruyabilmiş bir oyuncu. Bu anlamda da baktığımız zaman Süper Lig'de fayda sağlayacaktır. Süper Lig'e daha önce 34, 35 hatta yani 37 yaşında bile yıldız isimler geldi ve bir sezon olsun, iki sezon olsun fayda sağladı. Tabii ki burada Fatih Tekke'nin Salah'tan beklentilerini de önemsemek lazım. Bir lider karakter ortaya koyması da önemli. Muhammed Salah'ın da geçmişine baktığımızda sadece attığı gollerle değil, takım içerisindeki aidiyeti, takımını benimsemesi, taraftarlarla olan iletişimi. Yani Trabzonspor profiline oldukça uygun da bir oyuncu aynı zamanda. Bu anlamda maliyetine baktığımız zaman Trabzonspor'un ilk kez karşılaştığı durum forma satışından elde edilecek %20 pay imaj parası olarak olan kısmı bugün hiçbir takımda inkar edemez aslında baktığımız zaman. Yıldız transferlerinin birçoğunda sözleşmede yer alan veya yer almayan şekillerde bu paralar belli şekillerde ödeniyor ve Türkiye'ye herhangi bir yıldız geldiği zaman mutlak bir şekilde görüyoruz ki bazı reklam filmlerinde oynuyor. Tabii bu reklam film anlaşmaları, yıldız isimler baktığımız zaman aslında bir kulüp içinde hem oyuncu içinde Trabzon anlamında baktığımızda Trabzon şehri içinde oldukça değerli. Forma satışından elde edilecek %20 paya da baktığımız zaman az önce de söylediğim gibi aslında Trabzon'da insanların bir depo boşalması vardı. Yani geçtiğimiz sezon sizlerle konuşuyorduk neden
1: Evet.
0: dolmuyor stadyum, trafik sorunlarından bahsediyorduk. Ekonomik Trabzon şehrinin ekonomik kısıtlamasından bahsediyorduk, durumdan bahsediyorduk. Şu anda insanlar asla bunları dahi düşünmüyorlar, trafiği önemsemiyorlar. Kenara başka bir şey almak için ayırdığı parayı formayı almaya harcayabiliyor. Çok da güzel bir zamanda açıklandı aynı zamanda bu transfer. Şunu da belirtelim, Trabzon şehri çok fazla göç veren de bir şehir olduğu için Ağustos ayı biliyorsunuz ki burada fındık ayı olarak geçiyor. İnsanlar buradaki bağ bahçesine de geliyor, yurt dışından, şehir dışından insanlar topraklarını ziyaret etmeye, buradaki fındık bahçelerini, buradaki işlerini halletmeye. O yüzden şu anda şehrin göç verdiği nüfusu yani gurbetçileri de mevcut şekilde şehirde aktif bir durumda. Yani onların da yine forma alabilmesi, kombine alabilmesi açısından da bu Ağustos'un tam bu dönemi çok mantıklı bir dönemde bu transfer gerçekleşti ve her anlamda da faydası oldu diyebiliriz. Muhammed Salah gibi bir yıldız isme baktığımızda ben maliyetini mantıklı ve makul buluyorum açıkçası.
1: Şimdi fındık dedin, fındık dönemi dedin, Ağustos dedin. Salah da ilk ziyaretini Araklı'ya yaptı. Benim bildiğim biraz
0: Evet.
1: daha böyle Artvin, Yomra, Akçabat, Araklı, Vakfı Kebir gibi yerlerde fındık daha çok olur. Orada akla gelmiyor değil hemen böyle bir ticari girişim Muhammed Salah
0: Tabii.
1: tarafından. Acaba bir fındık bahçesi mi satın alıyor diye. Bahçe demekse de kalmaz ayrı konu da. İşin esprisi
0: Bahçe satın alıyor demeyelim ama tam da
1: reklam.
0: belki de bu konunun içinde yer alacağı bir reklam,
1: Evet.
0: bir tanıtım filmi sunabilir Trabzonspor.
1: Çünkü
0: Bunun hazırlıkları da var diyelim.
1: 61 saatte de gördüm orayı ziyaret ettiğini Trabzon'da. Onu aktarayım. Bu arada Güne Bakış gazetesinden Ezgi Alp'le birlikteyiz. Güne Bakış'ta son röportajını Savic'le yapmıştı Ezgi Alp kampta. Onun da devamı
0: Evet.
1: gelecek mi diye sorayım ben. Biraz oralara da girelim.
0: Şöyle söyleyelim aslında röportajın tam halinde yayınladık ama
1: Evet.
0: Savic röportajımız biraz Salah haberlerinin gölgesinde kaldı.
1: Evet.
0: Ancak tabii ki Savic'in takım içerisindeki liderliğinden de bahsetmek isterim. Sizin de söylediğiniz gibi Trabzonspor'un Avusturya kampını da takip ettim. Kimle konuşsak teknik ekipten, oyunculardan, yönetimden herkes Savic'in liderliğinden, Savic'in takım içerisindeki o sadece bir oyuncu değil aynı zamanda lider özellikle önde duran, takımını savunan ve aynı zamanda teknik ekiple takım arasında bağ kuran sadece bir oyuncu gibi değil aynı zamanda öğretici bir rolde olduğundan bahsediyordu. Savic de açıkçası kendisi de bunlardan bahsetti. Tecrübeli oyuncular ve genç oyuncular ki Trabzonspor biraz geçtiğimiz sezonla itibaren başlayan bir şekilde bunun karması bir hale geldi. hiç ismini

0: duymadığımız genç isimleri de Trabzonspor transfer ederek yıldızlaştırıp bunları dünya futbol pazarına da sunuyor. Olay ve Felipe Augusto örnekleriyle beraber geçtiğimiz, yani bu sezona girişimizde iyi satışlar da yaptı. Savic de tam olarak bunun destekçisi de olan bir isim aynı zamanda. Bu sezonda gelen genç oyunculara neler yapabiliriz, nasıl dokunabiliriz, onlara nasıl örnek olup geliştirebiliriz ve Trabzonspor'a bu anlamda biz yıldız oyuncular olarak neler katabiliriz, evet, olarak bakıyor olaya. Bu da çok önemli bir detay gerçekten.
1: Aynı zamanda yine Güne Bakış gazetesinde bugünkü haberlerinden biri, yıldız golcü Darwin Núñez kısa süre içinde Trabzon'a gelebilir dedin. Günlerdir konuşulan, evet, bir isim. Onun da detaylarını senden dinleyelim isterim. Ezgi.
0: Tabii ki şöyle söyleyelim. Biz kampta olduğumuz süreçte Fatih Tekke'nin de söylemleri, tabii ki Fatih Hoca'nın isteklerine bağlı olarak Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetiminin de çalışmaları doğrultusunda bir iki veya üç transfer daha yapılabileceği bize söylenmişti, aktarılmıştı. Bu transferlerden bir tanesi şu an Muhammed Salah olarak gerçekleşti. Ancak Trabzonspor'da santrafor forvet, yani Paulo Nacho'nun ayrılığı söz konusu değil. Bu noktada bunu parantez olarak açalım. Ekstra olarak Felipe Augusto'nun ayrılığının ardından bu bölgeye bir isim düşünülüyor. Hem santrafor hem forvet. Belki ikisi beraber oynayacak bazı maçlarda, belki biri oynayacak. Bu şekilde düşünülen bir isim vardı. Burada Alexander Charlotte ismi gündeme geldi. Tabii yine Başakşehir'den Eldar Shomurodov ismi gündeme geldi. Ancak şu anda Darwin Núñez ismi zaten Türkiye'de oynamaya da sıcak baktığına dair bilgiler gelmişti geçtiğimiz haftalarda. Şu anda Trabzonspor'un Darwin Núñez ismiyle görüşme halinde oldu. Bu anlamda da görüşmelerin pozitif ilerlediğine dair bilgiler elimizde mevcut. Tabii ki henüz transferler bu görüşme aşamasında olduğu süreçte olasılıklar üzerinden konuşuyoruz. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan, Alexander Charlotte iddialarını net bir şekilde yalanladı. Açıkçası bunu da artık gülerek yalanladı. Çünkü bir açıklama yaptığı zaman, hayır gündemimizde yok dediği zaman o oyuncu da gelebiliyor. Ama bizim elde ettiğimiz bilgilerde şu anda Darwin Núñez ismi gündemde. İlk temaslarında olumlu şekilde ilerlediği bilgisine ulaştık. Şunu da söyleyelim, aslında Fatih Tekke'nin bu transferlerin haricinde bir de 6 numara, yani orta saha pozisyonunda oynayacak bir ismi kadroya katmak istediğine dair bir talebi var. Tabii aynı zamanda bu şu ana kadar yapılan transferlerin maliyetine de bakıldığı zaman böyle bir transfer gerçekleşebilecek mi? Bizler de merak ediyoruz, ama eğer 2 veya 3 transfer dediğinde Núñez de gerçekleşirse belki bir de orta saha Trabzonspor için konuşabiliriz.
1: Peki tüm bunlarla beraber son olarak sorular var. Kimler gidecek peki? Kontenjan dolmuyor mu? Sorar mısınız Ezgi Alp'e demiş. Ve Salah Trabzon'un Araklı ilçesinde görülmüş demiş. Bak, sorduğum soruyu sormuş o da. Bir reklam çekimi mi söz konusu demiş dinleyicimiz. Bugün itmana çıkacak mı diye de sormuş. Birçok soru var dinleyicilerimizden söz konusu Salah olduğunda.
0: Tabii şöyle söyleyelim, hemen cevaplayalım soruları da. Öncelikle ayrılıklar hakkında bahsedelim. Trabzonspor'da şu anda zaten bilindiği üzere Batista Mendy, John Lundstram kadroda düşünülmediği için kampa da getirilmemişti. Artı olarak kampa dahil olan Denis Dragoş'un da ayrılığı artık bekleniyor. Her ne kadar kampa getirilmese de hazırlık maçlarında da oynatmamasıyla Dragoş için de ayrılık bekleniyor diyebiliriz. Ardından Trabzonspor'un kamp sürecinde kadrosuna kattığı Rene Mitongo'nun, şunu belirtelim genç oyuncuyla da ilgili, henüz 18 yaşında bir oyuncu. Teknik olarak yetenekleri çok fazla, ancak geliştirmesi gereken özellikleri var. Bu anlamda bu oyuncu transfer edilirken teknik heyet ve yönetimin konuştuğu, bir bakalım kampta bir ufak görelim, eğer geliştirilmesi gereken özellikler fazlaysa kiralık olarak bir sezonu bir takımda geçirsin, kiralık olarak takipte bulunalım. Şu an Rene Mitongo'nun da kiralık olarak ayrılması gündemde.
1: Peki.
0: Araklık sorusunu zaten aslında cevaplamıştık. Evet, evet. Harici bir sorumuz daha vardı.
1: Onun haricinde bugünkü antrenmanı da soruyorlar. Araklı
0: bugünkü
1: sorusu vardı.
0: Antrenman içinde şöyle söyleyelim. Aslında oyuncu biliyorsunuz kap açıklaması da yeni geldi. Zaten resmi açıklama geldikten sonra antrenmana dahil olabiliyor. Katılması şart değil ama takımla tanışmak açısından antrenmana çıkabileceği bilgisi bizlerde var.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Eğer eklemek istediğiniz farklı bir şey yoksa Ezgi Alp, Trabzon'a ve Trabzonspor gündemine ilişkin.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, var olun. Trabzonspor tabii salak gündemiyle ön plana çıkıyor. Bugün Trabzon'da kim varsa, yani Nurgül Günaydın, Ezgi Alp, işte meslektaşlarımız, Trabzonspor'u takip eden Hasan Tuncel, Hasan abi, kim varsa onları çok yoğun bir gün bekliyor. Dün de öyleydi zira. Trabzonspor gündemi bugünlerde yoğun ki Trabzonspor gündemiyle açtığımız nadir zamanlardan biri programlarımız, öyle söyleyelim. Genellikle bu kadar öne çıkmazdı Trabzonspor'da bu gündem. Yani gündem başlığının ilk sırasında konuşacağımız konular Trabzonspor'da böyle olmazdı. Transfer döneminde bunu konuşturuyor. Belki yarın Darwin Núñez gelecek, yine bunu konuşturacak. Belki lig başladığında Trabzonspor'da üst üste 5. galibiyet seri geldi denilecek, yine konuşturacak, söz ettirecek. Bilmiyorum neden 5 dedim üst üste, neden seri galibiyet dedim üst üste. Belki de Trabzonspor tarafında bunları bir ilahi güç söyletiyor bizlere. Diyelim hızlıca, hani derler ya Allah söyletti diye. Hızlıca şöyle bir Beşiktaş tarafına dönelim. Reklamın var mı yok mu kontrol edeyim. Yokmuş, peki. Ali Aydın'la konuşalım. Ali Aydın'la Beşiktaş'ı değerlendirelim. Tam da değerlendirelim dediğimiz noktada şöyle doğru numarasını mı arıyoruz? Ali Aydın'ı doğru numaradan mı arıyoruz? Onu da kontrol edeyim. Ali Aydın dediğimde 3 ayrı numara var telefon rehberimde. Ali abi, sende de numara bol, telefon bol. Evet, selamlar abi. Doğru numarayı aradık demek ki. Ya da sık kullandığın. Selamlar, keyfin yerindedir umarım.
2: Eyvallah. Benim iki tane numaram var da bir tanesi demek ki daha önce çalıştığım kurumun telefon numarasıydı.
1: Belki de, evet abi. Keyfin yerindedir umarım.
2: Çok şükür iyiyiz. Yayına hazırlanıyorum. Saat 7'de TVU'da yayınım var.
1: Evet, TVU'dan Ali Aydın'la birlikteyiz ki orada da yayınlarını keyifle izliyorum. Özellikle tam da böyle hafta sonları ya da hafta içine denk geldiğinde evden işe, yayına gideceğim zamanlara denk geliyor genellikle. Özellikle transfer dönemindeki o yayınlar keyifli oluyor. Onu söyleyeyim abi. Selamlar herkese. Ali Aydın, salak gündemine sen bir Beşiktaşlı olarak nasıl bakıyorsun? Neler söylüyorsun? Serdal Adal'ın açıklamalarına ne dersin?
2: Yani bir gündem artık salak konusu Beşiktaş'ta kapandı, bitti gitti. Bunu artık konuşmadım. Ben Beşiktaş'a pek fazla bir yarar getireceğini.
1: Serdal Adal'ın açıklamaları hala konuşuluyor ya, o açıdan sordum.
2: Yani şöyle söyleyeyim. Zaten bence Önder Özer'in yerine o günü Sayın Serdal Adal'ı açıklama yapsaydı daha iyi olur.
1: Doğru.
2: Çünkü camia bireyleri, camianın liderinin ağzından çıkacak lafları daha önemser. Ben burada Sayın Önder Özer'in niye açıklama yaptı demiyorum. Sportif direktör olarak evet açıklama yapmış olabilir. Ama bu olay Salah transferi biraz başkan nezdinde yürüdüğü için de ve büyük bir de bir transfer olduğu için. Dolayısıyla orada başkanın yani dün yaptığı açıklamalar zaten 15 gün önce yapılan açıklamaların aynısı, aynı minvalinde. Yani zaten biz o günü rafa kalktı kelimesini, Beşiktaş'ın masadan kalktığı cümlesini anlıyorduk yani. Onu bağdaştırıyorduk oraya. Dolayısıyla bitti. Aylısı olsun artık Salah'ın takımı Trabzonspor. Ama bu bir çalım transfer değildir. Öncelikle onu söyleyeyim. Çalım transfer başka bir şey oluyor. Bu çalım transfer değil. Masadan kalkan bir takımın artık ilgilenmediği bir oyuncuyu onun elinden aldım demek bence biraz yanlış bir tabir. Beşiktaş masadan kalktı, Trabzon masaya oturdu ve Salah'a transfer etti.
1: Burada neticesinde Önder Özel'in açıklaması da böyleydi. Şu an masada kim var bilmiyoruz ama biz kulübün menfaatleri adına son teklifimizi yaptık ve şu anlık masadan kalktık. O son teklifimize yanıt gelirse o gün doğrultusunda, net hatırlıyorum açıklamaları, vermemize okumamıza bir yerden gerek yok. Onun doğrultusunda o güne dek farklı bir transfere yönelmediysek ve şartlarımız hala aynı teklif için geçerliyse düşünürüz gibi bir cümle kurmuştu Önder Özen. Bunu da söyleyelim. Yani bir transfer çalımı değil ama Beşiktaş düşündü. Yapmadı, yapamadı. Ayrı konu. Dinleyicilerimize bıraktım onu. Taraftara bıraktım onu. Yapmadı, yapamadı kısmını. Beşiktaş düşündü ama Trabzonspor aldı. Kısmına geldi iş. Yani Beşiktaş düşündü. Bir şekilde vazgeçti ya da olmadı. Trabzonspor aldı. Bir çalım değil. Yani işte Beşiktaş alacakken örneğin geçmişte neler konuştuk? Florya'nın kalbinden aldılar Şimanski'ler konuşuldu değil mi mesela? Ya da Galatasaray tarafında da böyle şeyler konuşuldu. Benzer bir şey değil bu mesela. Onu söyleyeyim. Öyle bakmak gerekiyor ama iyi bir transfer. Ali Aydın, Beşiktaş bu akşam önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Çek ekibiyle. Sen karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ı nasıl yorumlarsın? Neler söylersin? Üçüncü eleme turu UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda
2: yani şimdi Beşiktaş'ın kadrosu eksik mi? Eksik. Ama bu kadro bir şekilde hocanın gösterdiği, yaptığı çalışmalarla bir ivme kazanması da ayrı bir gerçek. Beşiktaş zorlu bir Midtjylland maçını geçtikten sonra şimdiki rakibi ve Midtjylland arasında çok büyük fark olduğunu düşünüyorum. Ve ben Beşiktaş'ın bu akşam deplasmanda oynayacak maçın avantaj olduğunu düşünüyorum ve ilk 15-20 dakikada ev sahibi takımın biraz daha baskılı oynayacağını düşünüyorum. İster istemez o golü bulmak için bir arayış içerisinde olacaklar. Ben Beşiktaş'ın rakibini en az iki farklı mağlup edeceğini düşünüyorum bu akşam. Hocaya çok güveniyorum. Orta sahaya çok güveniyorum. Evet, eksikler var, doğru. Ama bu eksiklerin de bir an önce Beşiktaş'a giderilmesi lazım. Hemen o takviyelerin yapılması lazım. Bir yandan bu takviyeler yapılması lazım. Bir yandan da maalesef Beşiktaş'ta kambur olan ve gidemeyen oyuncular da Beşiktaş'tan bir türlü gitmiyor. Onların da gitmesi lazım. Beşiktaş'ta o limit sorununu yaşamaması için de bu çok önemli. O yüzden ben bu akşam Beşiktaş'ın bu maçta rahat bir galibiyet alarak İstanbul'a avantajlı bir skorla geleceğini düşünüyorum.
1: Peki Beşiktaş'ta bugünkü kadro için neler söylersin? Midtjylland zor olan taraftı ve Midtjylland'ı iyi geçti Beşiktaş. Kaldı ki beklentinin dışında da ikinci maçta çok daha farklı bir Beşiktaş gördük. Bu da umut verdi açıkçası temsilcimiz adına. Kadro tercihlerine ilişkin, Vincenzo Italiano'nun teknik taktik anlamda tercihlerine ilişkin Ali Aydın sen neler söylersin?
2: Yani ben hocanın iyi bir taktisyen olduğunu düşünüyorum ve takıma da çok büyük önem verdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da futbolcular hocanın ne yapmak istediğini de çok iyi anlıyorlar. Dolayısıyla evet, zaman zaman belki zorluklar çekecek, çekiyor. Zaten şu anda eksik bir kadro var Beşiktaş'ta. Bu da çok doğal ve normal olarak gözüküyor. Ama Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'a sabredilirse ve iyi de bir oyuncular takviyesi yapılırsa, iyi bir kadro verirseniz çok iyi işler yapacak kanatında.
1: Peki Beşiktaş'ta transfer gündemi için neler söylersin? Villarreal ile ilgileniyoruz diyen bir Sayın Başkan Serdal Adalı vardı ki evet. Diğer tarafta farklı bir ismi Brahim Diaz'ı yalanladı. Net bir dilimiz.
2: Çünkü Brahim Diaz'la ilgili iki gün önce As gazetesi bir haber yaptı.
1: Evet.
2: As gazetesi de Marka gazetesi gibi Real Madrid'e yakın bir gazete. Borussia'nın bırakmayacağına ve 2030 yılına kadar anlaşmanın sağlandığı bir haberi çıktı. Dolayısıyla başkan orada doğru söylüyor ilgilenmedikleriyle alakalı. Orada sadece Brahim Diaz eğer Real Madrid Diaz'dan vazgeçerse Diaz teklifleri değerlendirebilir bilgisi geliyordu. Ama Real Madrid vazgeçmemiş. O yüzden de zaten o konuyla alakalı Beşiktaş'ın bir ilgisi yok. Núñez Beşiktaş'a bir önerildi. Baktılar ama hoca tarafından da onay görmediği için Núñez'e sadece gelen teklifi geri çevirdiler. Yani önermeyi geri çevirdiler. Vlahović konusunda da hoca devamlı bu oyuncuyla bir temas halinde ve en son olarak yönetime biraz daha sabretmemiz lazım, biraz daha beklememiz lazım mesajını gönderdi. Bu yüzden de evet, başkan doğru söylüyor. Vlahović'le uğraşıyoruz, bekliyoruz. O da hocanın biraz daha bekleyelim lafından dolayı Beşiktaş forvet konusunda birazcık daha ağır hareket ediyor diyebiliriz. Çünkü şu anda sadece tek ilgi odağı Vlahović.
1: Peki Beşiktaş'ta farklı bir transfer haberi var mıdır? Detaylar sende Ali Aydın. Neler söylersin transfer gündemine ve yürütülen sürece?
2: Ya şimdi hocanın hemen anında istediği takviyeler belli zaten. Forvet, sağ kanat, sol stoper ve bir 8 numara arayışı var. Bunların hemen olmasını tabii ki de hoca istiyor. Zaten ligin de başlamasına artık 10 gün kadar bir süre kaldı. Önder Özen'in de belirttiği gibi ikinci transfer dönemi Beşiktaş için son 10 günü, 15 Ağustos'a kadar bunların bitmesi gerektiğini söylemişti kendisi. Bu takviyeler yapılmak isteniyor ama işte bazı oyuncular bu Muhammed Salah haberinden dolayı fiyat yükseltmeye de başlamışlar. Yani Beşiktaş'ın stoper konusunda Cabot ve Pereira'ya olan ilgilerini biliyoruz ama orada hala rakamsal olarak bir anlaşma henüz sağlanamadı. Sağlanamadığı için de devamlı bir fiyat yükseltmeler oluyor Salah transferinin. Duyulur duyulmaz Beşiktaş'la ilgili. O yüzden birazcık o konular da ağırdan gidiyor gibi gözüküyor ama

0: Hedefleyen birisi. Tehlikeli oyuncuları da var. Gor Manvelyan ve en tehlikeli oyuncuları aslında o. Gor Manvelyan. Kanatta da bazen şeyi kullanıyor. Helder Pereira'yı kullanıyor. Eğer Helder Pereira kanattaysa Manvelyan'ı mutlaka orta sahada oyun kurucu olarak kullanıyor ve bu da takıma ciddi anlamda pozisyon üretiyor. Sion'da yani deneyimli isim var orada da. Tolot. Sion'un başında gayet güzel. Yani kontra atakları da kullanıyor. Savunma disiplininden ödün vermiyor gibi gözükse de aslında ödün veriyor. Ligin kimyası bu şekilde. Orada da İlyas Koref var hücum hattında. Üst bekliyorum. İki takımın da taktiksel savaşı Noah Sion maçında bence üstü getirecek Fehmi.
1: Evet, bana da üst açısından güzel bir maç geliyor. Yine bir noktada öncelikli olarak bir karşılıklı gole vara
0: Evet.
1: gelecek de bir maç
0: Evet.
1: olarak da zaten
0: KG
1: konuşmuştuk da.
0: birinci tercih. Güzel.
1: Evet,
0: Evet.
1: KG birinci tercih olur ama 2,5 üst olarak da. Bu arada 2,5 üstün oranı sabah yayında hatırlıyor musun? Kaçtı Rahmi?
0: 1.65'ti Fehmi. Ben dergiye 1.56'dan yazmıştım. Biz yayındayken 1.65'ti.
1: Şimdi de 1,73 olmuş. O yüzden sordum aslında. 1,65, 1,66 hatırlıyordum ben de. Acaba dedim yanlış mı hatırlıyorum? 1,73 olmuş 2,5 üstün oranı.
0: Korkutmasın bizi Fehmi. Biz
1: Yo yo.
0: hatırlıyorsun yayın
1: Tabii
0: yaptığımızda
1: tabii.
0: 1.60'lardan 1.40'lara düştüğü zaman üzülüyorduk. Bu sefer de belki sevmeli miyiz bilemedim. Güzel.
1: Yo yo güzel. Ben de
0: Evet.
1: açıkçası yani kağıt üstünde beklentimiz bu şekilde. En azından ya bekliyoruz böyle ama oranları yükseldi. Allah korkalım diye bir şey yok yani. Zaten oranlardan bağımsız çalışıyoruz. Hem sen de öylesin biliyorum. Ben de oranlara bakmadan önce bir maçın hikayesi, takımların anatomisi vesairesi. Onlara baktıktan sonra biraz daha oranlara bakıyoruz. İşte bu tarz şeyler yanıltıcı olabiliyor ama beklentimiz bu yönde. Peki Sion maçı, Tun maçı, üçüncü maç Banyoluka mı diyeceğiz?
0: Banyoluka da diyebiliriz. Hayduk Split de diyebiliriz.
1: Hayduk Split daha
0: Evet.
1: güzel olur sanki değil mi?
0: Hayduk Split de
1: Zalgiris,
0: diyebiliriz.
1: Hayduk Split.
0: Zalgiris maçı. Evet, orada da aslında burada da ilk tercihim benim KG var. Üste de itirazım olmayacak ama KG var tabii ki öncelikli tercihim. Uzun süredir istikrarlı bir adam var orada da. Vladimir. Tamamen hücum ve kanat organizasyonuna bağlı bir takım taktiksel anlayışı var. Liviu Antal takımın en önemli gol silahı. Golubikas var yine. Hücum geçişlerini yönlendiren oyuncusu. Yani oyun zekası da hatta oyunu kurgulayan kişi diyebilirim. Golubikas'ı için. Ya, Hajduk Split de hani onlar bir şaşırttı bizi bu son maçlarda falan ama yine de bir takımın başında işte Manuel Garcia var. O da önemli oyuncular var. Belki de şu anda o ligin haftası hani böyle daha tam olarak takımı kuramadığı için adapte edemediği için belki de o sıkıntıyı yaşadı. Takımın kondisyonları tanıdık bir isim. Tony Modric yıllarca Galatasaray ve Beşiktaş'ın kondisyon antrenörlüğünü yapan bir isim var Hajduk Split'in kondisyon antrenörlüğünde. Ben kalite farkını sahaya koyacağını düşünüyorum Hajduk Split'in ama Zalgiris'in de boş geçmeyeceğini düşündüğüm bir maç olacak. KG var öncelikli tercih. Yine de üste ekleyebiliriz yanına bu müsabaka
1: Güzel.
0: üzerinden.
1: O zaman bu 3 maçı da bu şekilde vermiş olalım. Selamlar güzel insanlar. Ben Sefaköy'den satılmış saat. İyi bir Beşiktaşlıyım. Takımımıza üstün başarılar dilerim. Aynı zamanda memleketim Çorum, Çorumspor'a da Süper Lig'de başarılar dilerim demiş. Çok teşekkür ederiz mesajınız için. Şöyle bir bakıyorum. Konferans Ligi'nde gerçi konuştuk bazı maçları ama yine buradan istersen biraz devam edelim. Ajax Shelburne maçı var. Yine benim nazarımda öne çıkan bir maç. Valur Rijkaard North Zealand maçı var. North Zealand'ın oranı 1.08. Yani istersen bir Ajax'tan başlayalım. Daha sonrasında sana North Zealand'ı sormak istiyorum.
0: Tamam.
1: Normal mi diye. Açıkçası oranlar çerçevesinde ve daha da diğer öne çıkarttığımız maçlar yine Şerif Sengalen. Yani şöyle bültene baktıkça öteki maçı konuşası geliyor insan. Hani...
0: Kesinlikle sabırsızlanıyorsun değil mi? Sen de
1: tabii tabii
0: aynıyım.
1: şimdi
0: Aynıyım.
1: Ajax dedim. Bak Ajax'tan gözüm şeye takıldı. Valur Rijkaard North Zealand maçı. Oradan da Sengalen var diye de resmen böyle bir daldan dala zıplamış gibi oldu ama. Hadi Ajax diyelim. Ajax Shelburne maçı. Geçen hafta da belirttiğimiz üzere Ajax geçen seneki o hayal kırıklığı sezonunu geride bırakmak için bu sezon

0: Ona çok farklı bir mantaliteyle girmeye hazırlanıyor. Hem yaptığı transferler ve harcadığı paralara baktığımız zaman işte yeni teknik adam, yeni yapılanma ve oynadığı Vojvodina maçları, iki maçta da 4-1'lik skorla sahadan ayrıldı ve iki maçın da arasında planlanan bir hazırlık maçı da oynadı. Yani bir hem oyun ritmi ve temposu kazanmaya çalışıyor, hem tam anlamıyla oyuncularından hangi noktada verim alabileceği ve eksiklerin neler olduğuna yönelik bazı tespitlerin peşinden gidiyor Ajax. Yani bu sezona biraz böyle fırtına gibi girecekler gibi görünüyor. Yine ikinci resmi maçı iç sahada. İç saha anlamında söylüyorum. Ben yine bu maçta da hızlı bir ilk yarı başlangıcı olacağını düşünüyorum. İlk yarı 1.5 üstün 1.60 oranı var. 1.58'e gerilemiş, affedersiniz. Ufak bir oynamış geriye doğru. Ev sahibinin 2 golü 1.77, o da 1.80'den 1.77'ye düşmüş. Direkt ortaya da alınabilir açıkçası. Ben Ajax'ın yine hızlı bir başlangıcı, seyircisi önünde iyi bir oyun ortaya koyacağını düşünüyorum sevgili Rahmi. Ajax Schalke maçında senin var mı aktarmak istediklerin?
1: Ajax Schalke maçını bence çok güzel özetledin. Notlarımı da aldım ben de Fehmi. Ekleyeceğim bir şey kalmadı benim bu maça.
0: Süper. O zaman ne diyelim? Nordsjælland'la diyelim. Valur Reykjavik Nordsjælland. Ne dersin bu maça? Var mı
1: Ya
0: herhangi bir görüşün? Ya da Şerif
1: oranlar
0: Sengalen de
1: çok
0: diyebiliriz.
1: normal. Nordsjælland maçını konuşabiliriz. Valur Reykjavik Nordsjælland maçını konuşabiliriz. Oranlar çok normal, çok da doğal. Yani Valur çok genç bir teknik adam var. 33-34 yaşlarındaydı Christopher Arthur Brazel takımın başında. Ofansif bir futbolu var zaten. Hani kendi liginde, yerel liginde zaten çok normal yani. Savunma hiç önem vermiyorlar. İzlanda Ligi'nin getirdiği erken maç ritmi sadece onlar için bir avantaj. Ama savunmada çok dengesiz, çok sıkıntılılar. Öteki tarafta yani Nordsjælland'ı valla Fehmi, yani turnuvanın ben favorilerinden, gizli favorilerinden biri olduğunu düşünüyorum Nordsjælland'ın.
0: Aa,
1: Evet, yani
0: güzel.
1: turnuvanın ciddi anlamda gizli favorilerinden biri bence. Her ne kadar Gais'te orada hani bir önceki turda 6-0'lık net galibiyet var. Yani Jens Olsen var orada da. Çok yüksek pas ritmine sahip bir takım. Hücum preslerinde çok dayalı, yani hücum presine dayalı çok iyi bir sistem kurdular. Maçı kazanacaklar. Yani oran yok zaten. Hani burada ilk
0: Evet.
1: yarı Nordsjælland 1.40 oranı var. Belki bu bir değer olabilir. Yani maçı kazanacaklar. Nasıl kazanacağını bulmamız lazım. Ne yazık ki maç sonu 1 ve maç sonu 2 ve 1.5 üst seçenekleri açık sadece. Ya yani burada değerlendirebilecek tek şey ilk yarı Nordsjælland galibiyeti olabilir. Onun haricinde handikaplı 3-0 galibiyeti 2-11 veriyor. Yani onu
0: Evet.
1: alacağım ama ilk yarı galibiyetini 1.40'tan alırım ama tabii oran değersiz, farkındayım yani bunun.
0: Tabii. Doğru baktığımız zaman haklısın. Oranlarda biraz hareket alanımızı gerçekten kısıtlıyor. Yine WhatsApp gruplarından Murat Bey Zalgiris KG olur mu demiş ama az önce Zalgiris Hajduk Split KG var beklentimizin
1: Evet.
0: altını çizmiştik. Onu da yine hem okumuş hem de yanıtlamış olalım. Peki bizi ikimizi de böyle bir sağlı sollu yere seren tahminlerde Şerif takımı Sengalini ağırlıyor. Geçtiğimiz haftalarda bizi biraz kendilerine düşman edindiler. Şaka bir yana Şerif gerçekten bir hayal kırıklığıyla başladı diye düşünüyorum. Bu elemeleri iyi oynayan bir takımken bazı sonuçlar bizi gerçekten çok şaşırttı. Sengalen'de fena başlamadı. Güzel de gidiyor. Ligde en son Vaduz deplasmanında kazanmayı da başardılar. 3-2. Bu maçta da şu an oranları 1.75. Kazanmasının oranı 1.75. Şerif Sengalen maçı ile ilgili bir beklentin var mı senin? Ben biraz Sengalen tarafındayım ama senin yorumun ne olur?
1: Ya Fehmi, Sengalen'i çok güzel özetledin aslında. Yani hücumdaki etkinliklerini çok beğeniyorum ben bu takımın. Yani işte Gal var orada, Bekel var, Klanya Bekel, May, Weibel. Yani çok sayıda eksikleri de var. Sadece beni düşündüren o. Yani takımdaki bu eksikler benim sadece kafama düşündürüyor. Kanat oyuncularından eksikleri var. Bu da rotasyonu daraltacak. Rotasyonlarını da

0: alacak. Ama Şerif öyle bir takım ki gerçekten saatli bomba. Hiç bekleneni yapamıyor. Ben Şerif Sengalen maçında yani karşılıklı gol ver 1.44 oran hiç değerli değil. O yüzden hiç girmeyeceğim KG Var'a falan. Ama maçla ilgili görüşümü söylüyorsam ben KG Var'ı düşünüyorum. Onun haricinde bir şey girmeyi planlamıyorum müsabaka önünde. Eğer Sengalen'de bu bahsettiğim eksikler olmasaydı Fehmi, Sengalen'in gol ve gollerine giderdim, galibiyetine giderdim ama işte Klanje Bekel, May, Neziri, o Neziri de yok, Weiber, çok sayıda eksik ve sakat oyuncusu var. Düşündüren beni kısım bu ne yazık ki.
1: Evet, şöyle bir bakıyorum. Lugano Runavik maçı var yine. Günün bülteninde Lugano'ya herhangi bir oran açılmamış haliyle. İlk yarı 1.5 üst vesaire. Şöyle bir bakıyorum. İlk yarı 1.5 üst 1.73. 3.5 üst 1.76. Genelde de birbirine yakın oranlar oluyor bu tarz maçlarda. Lugano maçında gollere güvenebilir miyiz? 3.5 listemize bugün alabileceğimiz maçlardan biri diyebilir miyiz Lugano için?
0: Lugano turu bu maçta bitirecek. Yani bu maçta Lugano turu
1: Ben aldım
0: bitirir.
1: cevabı.
0: O yüzden yani istikrarlı bir sistem oluşturdu orada da. Mattia Torti var takımda. Gayet iyi gidiyorlar. Yani formunun hatta zirvesinde diyebilirim aslında teknik adam için de. Runavik yani kısıtlı kadrosu var. Yani buraya kadar taşıdılar aslında. Buraya kadar gelmeleri de onlar için çok büyük bir takdir. Ama Lugano karşısında şanslarının olmadığını düşünüyorum. Tamamen kapanacaklar. Tamamen savunma odaklı oynayacaklar. Buna neredeyse eminim. Ve ilk hücum ettiklerini düşünmüyorum. Lugano turda, bu turda, bu maçta turu kapısını açar. Kapıyı da arkadan kilitler diyorum ben.
1: Çok güzel. O zaman bugün şöyle bir baktığımız zaman 4 gollü maçlara aday Lugano diyebiliriz. Oranlardan da biraz bağımsız olarak Ajax diyebiliriz sanki. Tun zaten dedik. Var mı başka böyle 4 gollü diyebileceğimiz aslında çok
0: Valla
1: güzel bir
0: Fehmi,
1: 3 maç.
0: Lugano, Runavik maçı 3.5 üst. Borac maçı yani Banja Luka maçı. Banja Luka maçını yine orada üst olarak düşünebiliriz ki 2.5 üstün de çok değerli bir oranı vardı Banja Luka maçında.
1: 1.88 şu an Banja
0: Gayet
1: Luka
0: güzel.
1: çok
0: Gayet
1: güzel.
0: güzel.
1: Sabah
0: Yani
1: konuşmuştuk
0: orada
1: evet.
0: evet sabah konuştuk. Banja Luka maçında ben konuk ekibin boş geçmeyeceğini düşünüyorum. Eğer böyle oranı birazcık daha hani riski birazcık daha azaltalım derseniz orada KG Var'ın 1.80 oranı var. Maxline Rogacev'in ben gol atmasını bekliyorum. Onun haricinde işte Rijeka İlves maçı var ama bunlar tek taraflı maçlar olacak. Yani Rijeka tarafında tek taraflı maç. Yine Benfica tarafında tek taraflı maç olacak. Başka ne söyleyebiliriz? Tom maçı az önce söylediğimiz gibi Tom Vikingur ikimizin de şey kaldığı maç yani mutabık kaldığı maçlardan bir tanesi. Zalgiris Hajduk Split maçı KG var. Bugün mesela Fehmi Göteborg-Gent maçı ben bizi dinleyenleri uzak durması gerekeceği maçlar olarak mesela ekleyebilirim onu. Göteborg-Gent maçında ben kısır bir müsabaka bekliyorum. Keza Rakow-Hammarby maçında kısır bir mücadele bekliyorum. Gollerin çok fazla çıkmayacağını düşünüyorum. Hapoel Tel Aviv Katowice maçı yine az gollü bir maç bekliyorum. Bir tane daha maçım var az gollü bekledim ama tabii orada sen de yine çok şey yapamayacağız. Twente maçı. Yani Twente çok soru işareti bende. Alt da diyemiyorum, üst de diyemiyorum. Çok soru işareti bıraktı bende o müsabaka.
1: Valla ben Twente'nin iki yarıda da gol atmasını
0: Gol
1: bekliyorum. Bir
0: atmasın.
1: önceki tur açıkçası büyük bir hayal kırıklığı yarattı Twente cephesinde. Her ne kadar French Baroş hani buraları oynayan bir takım ve yıllar içinde biraz daha kendini geliştiren bir ekip olsa da Twente Avrupa Ligi'nden elenmenin biraz üzüntüsü ve hayal kırıklığı içerisinde. Konferanstan da elenmeleri biraz infial yaratır. Tabii Weghorst'u transfer ederken bu riskleri de aslında aldılar. Şaka bir yana gerçekten Twente'nin ben Weghorst hamlesini hiç beklemezdim. Ama yaptılar neticede. Ben bu maçta her şeyi bir kenara bırakalım. Hızlı bir başlangıç bekliyorum Twente'den. Yine Twente'de maç temposu kazanmak adına Turlar arasında

0: planlı hazırlık maçları oynayan takımlardan bir tanesi. Ben Twente'nin rakibi karşısında her iki yarıda da birer gol atarak en azından maçı tamamlamasını bekliyorum. Riske sokacak bir noktada olmaz gene Twente turu en azından. Beklentim bu yönde. Göteborg Gent maçında da sen az önce az gol beklediği yani şey pardon bulaşılmaması gerektiğini söyledin.
1: Evet.
0: Valla Göteborg Gent'i ben bültende gördüğümde ya dedim ki bu maç hani biterse 90 dakika sıkıntısız bir şekilde hani biterse şükredelim. Çok enteresan bir eşleşme. Gent'in geçen seneden şampiyonu grubunda galibiyeti yok. Bu sezon 0-0'larla başladı. Göteborg desen içinde bulunduğu sıkıntıları haftalardır anlatıyorsun, dile getiriyorsun. İnanılmaz kaotik bir maç. Gerçekten uzak durulsa iyi olur diye düşünüyorum ben de. Çok hızlı gelen mesajlar var. Yavaş yavaş sona da
1: Tabii
0: geldik.
1: ki.
0: Onları da cevaplayalım. Şöyle bir bakıyorum. İyi yayınlar İstanbul'dan Umut Bey. Ne dersiniz? Nasıl kupon demiş. Umut Bey selamlar. Hemen bakalım. Jablonec, Rigas Skola maçı. Maç sonu 1 ve 2,5 alt. Debrecen Kopenhag. Handikaplı Kopenhag galibiyeti. Ev 1,5 üst demiş Kralove maçına yine Umut Bey. Kralove Beşiktaş maçı ev 1,5 üst. Salzburg Pafos handikaplı Salzburg. Jerusalem Avusturya Viyen 3,5 üst. Ne dersin genel olarak?
1: Çok çok zor bir kupon. Yani oranı görebiliyor musun? Fehmi bilmiyorum ama çok çok zor bir kupon. Payde Avusturya Avusturya Viyen mi? Rapid Viyen mi? Rapid
0: Avusturya Viyen,
1: Avusturya Viyen.
0: Jerusalem Avusturya
1: Jerusalem
0: Viyen.
1: Viyen. Tamam. Ben Rapid zannettim. Çok zor bir kupon Fehmi. Yani çok riskli mayınlar var. Sadece iyi şanslar dileyeyim değerli dinleyicimize.
0: Yo zaten şey bu riskin bence Umut Bey de farkında. Biraz böyle bir yüksek bir deneme
1: Evet.
0: kuponu gibi hani oran peşinde gitmiş Umut Bey. Valla bol şanslar ama kuponu gerçekten biraz zor. Bu virajları alırsanız tebrik edelim. Sizi şimdiden sinerjimiz yine sizle birlikte diyelim. Şöyle bir bakıyorum. Fehmi Bey iyi yayınlar. İki üst maçı sizden, iki tane de Rahmi Bey'den alabilir miyim 2,5 üst maçı? Emre demiş. Tabii Emre Bey iki tane 2,5 üst maçı önce Rahmi'den konumdan alayım. Var mı 2,5 üst iki tane? Vardır da.
1: Beşiktaş maçı üst ve Sion maçı üst.
0: Tamam. Ben de Tun maçı üst. Bir an Tun diyeceksin diye çok korktum biliyor musun?
1: Bilerek bıraktım sana onu.
0: Teşekkür ederim. Tun
1: Sana
0: maçı
1: bıraktım bilerek.
0: üst. Zalgiris Hajduk Split üst diyeyim ben de o zaman.
1: Tamam, güzel.
0: Tamam, güzel oldu. Bu akşamki maçlar sanki KG var olacak. Ben 6 maça KG var oynadım. 4-5-6 sistem yaptım demiş yine bir dinleyicimiz. Valla bol şanslar. İyi yayınlar. Kuopion. Maç sonu 2,5 üst. Vaduz ilk yarı 2. Beşiktaş maç sonu 2. Ne dersin Rahmi?
1: Bu da zor bir kupon. Yani Kupyon maçını tabii ben tam olarak şey yapamadım. Rakip takım tarafına çalıştım. Orada da sevgili Efe abinin yorumları vardı. Vaduz maçı sadece bir soru işaretinde bende. Sadece. İnter Turku deplasmanında Vaduz. Bir tek o soru işaretinde. Bol şans diliyorum dinleyicimize.
0: Evet, bol şanslar. Yine Manisa Turgutlu'dan Osman Bey yazmış. Beşiktaş 2, Leh Poznan 3 gol atar. Lincoln üst, Salzburg üst. Nasıl kupon demiş. Rahmi'ye göre çok bir kupon. Ben size söyleyeyim, bu kadar maçı
1: Dörtlü.
0: Rahmi çok sevmez.
1: Leh
0: Ama
1: Poznan'ın öncesinde kim vardı Fehmi?
0: Beşiktaş maç sonu 2.
1: Evet.
0: Leh Poznan 3 gol atar.
1: Tamam.
0: Lincoln Red üst, Salzburg üst.
1: Lincoln Reds maçı üst. Evet, bir tek orada Lincoln maçı kafamı karıştırıyor. Yani bu maçın üst olması için Lincoln'un gol atması lazım. Öyle söyleyeyim ben.
0: Ya gerçekten Almanya'da idare edecek bir galibiyetle ayrılabilir oradan. Çok doğru söylüyorsun. Yani Lincoln'un gol atması kuponu üste götürür gibi
1: Taşır.
0: görünüyor
1: Evet.
0: maç öncesi. Biraz orada benim de bir soru işaretim var açıkçası Rahmi ya. Hani sana katılıyorum burada. Osman Bey'e de başarılar dileyelim. Yine bol
1: Olmaz.
0: şanslar. Umarım herkes için başarılı bir gün olur. Şöyle kazançlı bir günü yaşayalım diye düşünüyorum. Ben Bankocu Tilki, Bandırma Manisa ne olur abi demiş. Bolu Manisa galiba. Yarın Trendyol birincilikte başlıyor. Valla Bolu Manisa maçına bugünkü bültende gerçekten fırsat. Hiç cuma maçlarına dahi bakamadım açıkçası. Kusura bakmayın, böyle bir soruyu bugünden cevaplayamamış oluyorum ama inanın yarının bültenine, yani şu kalabalık bültende kafamı kaldırıp hafta sonu ne var ne yok bir türlü bakamadım gerçekten. O yüzden bakacağım, daha henüz o maçla ilgili bir yorumum yok. Peki konuşmadığımız, eklemek istediğin herhangi bir şey var mı Rahmi?
1: Yani Riga-Gyorgy maçı var. Şeyi söyleyeyim Fehmi, değerli dinleyicilerimize. Az önce de Kopenhag maçıyla ilgili
0: Evet.
1: bir kupon yapan dinleyicimiz vardı. Kopenhag maçında müsabaka saati 40, 42, 43 dereceyi bulan bir sıcaklık olacak.
0: Of.
1: Hafif yağmur geçişleri de olacak. Çok zor bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Dinamo Kiev Karabağ maçı, çok ufak değinecek olursak, orada da 37-38 dereceleri bulacak bir hava sıcaklığı olacak. Yani Ağustos'un başı, yazın tam böyle kıyamet gibi o sıcağını hissettiğimiz bir hava sıcaklığında, akşam saati olmasına rağmen bu sıcaklıklara dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Oyuncuların performansı ve oyuncuların enerji tüketimi ona göre değişebilir. Kiev'in ben Karabağ karşısında bir adım önlü olduğunu düşünüyorum. Onu da buradan söylemiş olayım Fehmi. Hava sıcaklıklarına dikkat etmek gerekiyor.
0: Peki, gerçekten çok zor şartlar oluşturabiliyor hava sıcaklıkları. Yine son olarak WhatsApp gruplarından Recep Bey, Kuopion maçı için son kararınız nedir demiş. Efe abideyiz diyelim mi? Rahmi.
1: Son karar aynen Efe, sevgili Efe abideyiz diyelim. Efe abi de ne demişti o maça? Şöyle bakıp hemen söyleyeyim. Bir ev bir buçuk üst demiş sevgili Femi dergimizde. Kupyon Lig'in açık ve sahasının, zeminini, suni klimamasının avantajını kullanacak. Evindeki maçları hızlı başlıyor. İlk 15 dakikada da bocalayabiliyorlar. İlk yarı ev sahibi denemeye değer. Ev sahibinin gollü denemeye değer diye söylemiş. Ev sahibi bir buçuk üst demiş genel olarak da.
0: Evet,
1: Burada da Efe abi uyabiliriz belki.
0: Efe abiye de teşekkür ederiz. İlk yarı Kuopion golüne bakalım. Rahmi çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: Süremizi de
1: teşekkür
0: biraz
1: ediyorum
0: açtık
1: Fehmi.
0: gerçekten. Varsa son sözlerini alayım ve veda edelim.
1: Çok güzel bir yayın oldu. Bütün maçları da böyle ufak ufak değindik. Temsilcimize Beşiktaş'a da başarılar diyoruz. Umarız güzel bir skor avantajıyla döneriz. Çok sağ ol Fehmi. Dinleyenlere de iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Sevgili Rahmi Şehirli ile birlikteydik. Bültenin öne çıkan maçlarını değerlendirmeye çalıştık. Yetişemediğimiz maçlar vardır elbette. Çok kalabalık bir bülten. Affınıza sığınıyoruz ama mesajları olabildiğince okuduk. Eksik mesaj bırakmadık diyelim. Kupon şansınızın yanınızda olduğu, şahane bir gün geçirmeniz dileğiyle. Bütün kuponlarınız yemyeşil olsun. Kazançlar sizlerle olsun. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki program görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi.
3: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizap üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
6: Kim ne dedi?
7: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Dici Futbol'da Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
8: İkinci yarı Fenerbahçe bu işi
6: 4-5'e götürebilir miydi? Abartmadan söylüyorum. Sturm Graz'ın da 1-2 tane böyle kenardan getirdiği toplar vardı. Özellikle kaleciyle savunma oyuncuları, yani o 6 pası atılan 1-2 top oldu. Hı hı. Onlar tehlikeli olabilirdi. Şikrinyar iyi müdahaleler yaptı. Savunmada bence bugün Fenerbahçe çok iyi bir iş çıkardı. İkinci yarı 4-5 olabilir miydi? Hakikaten olabilirdi. Kerem'le ilgili, Kerem konusu Fenerbahçe'de uzun süredir tartışma konusu. Bugün geldiğinden beri Kerem en iyi maçlarından birini çıkardı. Kerem böyle oynadığı sürece bence hiçbir sorun yok. Bugün ya bu oyunu devam ettirdiği sürece hiçbir sorun yok. Kerem de meseleleri biraz daha bence anlamış durumda. Bu maçın gösterdiği sonuçlardan bir tanesi de bu. Az önce de söyledim. Evet. Geldiğinden beri en iyi oyunlarından birini Kerem Aktürkoğlu'nun sergilediğini söyleyelim. Ancak bence bir şey ortaya çıktı Muzaffer. Katılır mısın?
8: Nedir kere, abi?
6: Evet, Talisca işini yapıyor. Talisca önemli bir oyuncu. Doğru zamanda Talisca, ihtiyaç olduğunda işi çözen oyunculardan bir tanesi. 3 gole ulaştı. Son 3 resim maçta 3 gol. Fenerbahçe playoff'a çok yakın. 2-0'lık bir avantajla gidiyor. Önümüzdeki hafta deplasmanda ben Fenerbahçe'nin, ki bugün yine söylüyorum, yani ikinci yarı Fenerbahçe işi bitirebilirdi, fişi çekebilirdi. Evet. Ama şu bence bir kez daha ortaya çıktı. Şimdi Vedat'ın geldiğinden beri biz Vedat'ı görmedik. Vedat Fenerbahçe'nin ilk transferi. Biz bugün ayın kaçı abi? 4'ü mü? 5'i mi?
8: 5'i.
6: 5 Ağustos. Vedat bir ayı geçti. 1,5 aydır Vedat sakatlığından ötürü sahalardan uzak. Bugün yedekler arasındaydı. Ama henüz Fenerbahçe ondan faydalanamadı. Ama biz maçın ikinci yarısında özellikle şunu gördük. Fenerbahçe'nin net golcü sıkıntısı var abi. Bir kere bunu söylemek lazım. Evet. Çünkü o iş başka bir iş. Yani buna çok sayıda örnek verebiliriz. Yani Icardi bir striker'dı. Geldiği anda abi iki toptan bir tanesini atıyordu. Yani atmak zorundasın zaten. O yüzden söylüyorum, yani Fenerbahçe bugün maçın ikinci yarısında bu işi hakikaten 4'e 5'e götürüp daha ilk maçtan playoff'u garantileyebilirdi. Elinde çok büyük bir avantaj var. Oyun Fenerbahçe'de özellikle geçen haftaki oyundan sonra bu hafta bence moralleri çok toparladı. İşte Fenerbahçe bu dedirtti. Transfere gelince de böyle transfer yaparsın. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi takımların seviyesi başkadır. Özellikle son yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray seviyesi başka bir seviye. Ona yönelik, 11'e yönelik oyuncular alacaksın. Bunu bir kez daha Fenerbahçe'nin bugünkü maçta gösterdiğinin altını çizmek lazım. Yeni olduğu için söylüyorum. Ake çok iyi bir maç çıkardı. Greenwood hazır olmamasına rağmen attığı gol, topu olumlu kullanması belli. Adam zaten bağırıyor. Ondan beklenti çok yüksek. Ancak tekrar etmekte fayda var. Fenerbahçe'de abi bak, golcü şart.
8: Evet.
6: Golcünün şart olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Talisca net bir golcü mü, merkez oyuncusu mu? Değil. Oradaki beceri başka. Şimdi Vedat geldiğinde biz Vedat'ı göreceğiz ama Vedat'a bir şey olduğunda Fenerbahçe'de bu sorunu kim çözecek?
8: Tabii.
6: O yüzden az önce sen de söyledin, golcü kim olacak diye. Birazdan onları da konuşuruz. Fenerbahçe'nin mutlaka ama mutlaka burayı doldurması gerektiği bence bir kez daha ortaya çıktı. Yani bu kadar iyi bir oyundan sonra, iyi bir skordan sonra bunu söylüyorum. Tekrar altını çiziyorum. Fenerbahçe bugün maçın ikinci yarısında 3'ü 4'ü hatta 5'i de bulabilirdi. Ama bunları atman lazım. Atmak için de net bir golcüye ihtiyaç var. Fenerbahçe de şimdi bunun üzerine çalışıyor. Diğer yandan bugünkü oyuncu değişiklikleri yine tartışılacaktır. Birlikte maçı izledik. Özellikle son bölümde tekrar o Fenerbahçe oyun üstünlüğünü hücumda aldı ama Asensio ve Greenwood ikisi aynı anda çıkınca Fenerbahçe'nin rakibin üzerinde kurduğu baskı, o bölgede topu tutma yeteneği ve birikiminin kaybolduğunun altını çizmek lazım.
8: Katılıyorum.
6: Bir kere İsmail Kartal'ın yapması gereken şeyin bir kez daha ortaya çıktığını düşünüyorum. Bugün hocanın çıkardığı bu 11, buraya bir golcü eklemesi gelecek. Zaten hani Vedat'ın oynayacağını düşünüyoruz. Ya da bir golcü gelecek. Fenerbahçe'nin 11'inin temelini bu oyuncular bence oluşturuyor. Burada ısrar etmek lazım. Özellikle Asensio ve Greenwood değişiklikten sonra Fenerbahçe'nin bir ritim düşüklüğü yaşadığı da açık.
8: İleride
6: bu arada
8: top
6: hiç
8: tutamadı.
6: Mi çıkmayacaklar? Tabii bu oyuncular oyundan çıkacaklar, yani sürekli burada oynayacaklar diye bir durum söz konusu değil. Ama ilk yarıdaki oyun, özellikle bu Greenwood ve Asensio'nun çıktığı dakikaya kadar ki oyunda dahil olmak üzere Fenerbahçe iyi bir takım olduğunu bugünkü maçta gösterdi. Tekrar tebrik edelim. Eğri eğri doğruya doğru demek lazım.

0: bu oyunda, bu 11'de ısrar etmek gerektiğini, daha fazla ezberin olması ve alışkanlığın olması gerektiği konusunda bende bir düşünce var. Fenerbahçe, Şutrum Graz maçın ne olacak sorularına bugün çok güçlü bir yanıt verdi. Camiayı daha da böyle bir kendine getirdi. Taraftarı hep maçın içerisinde tuttu. Bir de şu var tabii, Greenwood'un gelişi, attığı gol, iyi oyun. Bugün Fenerbahçe'de her şeyi yukarıya doğru çıkardı. Kante'ye de bir parantez açmak lazım. Bugünün iyilerindendi.
1: En
0: Bugün
1: iyilerinden belki.
0: Fenerbahçe'de kötü var mıydı diye sorarsan haksızlık olur.
1: Bence
0: Kötü
1: de.
0: diyebileceğimiz pek bir oyuncu yoktu. Herkes işini yaptı. Bundan sonra bu temel üzerinde Fenerbahçe'nin yükseliş döneminin başlaması gerekiyor.
1: Abi günün sonunda buradan şunu görmüş oluyoruz. Yani %100 hazır olmamasına rağmen sizi işte Greenwood gibi Galatasaray'dan örnek vereceksek Osimhen gibi net etki edecek oyuncular sizi şampiyon
0: Yani
1: yapıyor ve başarıya
0: bu
1: götürüyor.
0: seviyenin oyuncuları bunlar. Mutlaka yedek oyuncu, gelecek
1: Tabii
0: vadeden
1: ki de.
0: oyuncular alabilirsin. Ama bu seviyelerde oynayan oyuncuların kalitesi çok belirleyici oluyor. Yani bugünkü maçın temel, bak, bu adamlar senin kadar koştular mı? Koştular. Mücadele ettiler mi? Ettiler. Sert takım mı? Sert takım. Sen buna karşılık verdin mi? Verdin.
1: Verdim.
0: Ama kalitenle, oyuncu kalitenle bu işi bugün çözmeyi başardın. Çok daha farklı da olabilirdi. Fenerbahçe dediğim gibi ilk yarıda işi bitirebilirdi. İlk maçta işi bitirebilirdi. Ama bir golcü sorunu olduğu tekrar ortaya çıktı. Hani bu 3'ü 4'e atma meselesi var ya. Yani bazen atmadığın zaman başına bela oluyor.
1: E tabi Allah korusun orada
0: Ve
1: maçın
0: çok net
1: başında yiyeceğim bir
0: fırsatlar.
1: gol seni paniğe sürükler.
0: Ve çok net fırsatlar. O
1: Evet.
0: ceza alanı golcülüğü başka iş abi.
1: Tabi abi geleni atmak, oradaki organizasyonu yapmak.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Berk Sayar'da Haber Masası başlıyor.
5: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda gündemi birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız. Her akşam her Haber Masası'nda olduğu gibi sizlerle birlikteyim. Erkan Tiryaki ile konuşarak başlayacağız. Erkan Tiryaki ile değerlendirerek başlayacağız ki Fenerbahçe turu araladı diyebileceğimiz bir skor aldı. 2-0'la geçti Sturm Graz'ı. 3. eleme turu Şampiyonlar Ligi yolunda. Ve playoff öncesinde de iyi bir sonuç esasında ilk maç özelinde. Bunu konuşarak başlayacağız. Sonra gündemin diğer başlıklarını da konuşacağız elbette. Bu arada saatler 19 civarını gösterdiğinde, 19-20 civarını gösterdiğinde hem Beşiktaş'ın Radlek takımıyla oynayacağı Çek Cumhuriyeti deplasmanında olduğu, Çekya deplasmanında olduğu karşılaşmaya parantez açacağız. 11'leri sizlerle paylaşacağız, değerlendireceğiz, yorumlayacağız ama hem de diğer tarafta Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay'a gideceğiz. Zira Trabzonspor gündeminde bu akşam 19.30'da Salah'ın imza töreni var. Türkiye'nin futbol gündeminde bu var. Türkiye'nin gündeminde hatta bir nevi yine aynı şekilde bu var. Tüm bunları değerlendireceğiz. Tüm bunları konuşacağız dediğimiz anlardayız ve Erkan Tiryaki ile başlayacağız konuşmaya. Erkan Tiryaki hoş geldin. Selamlar.
6: Hoş bulduk Berk. İyi yayınlar.
5: Teşekkür ediyorum. Salah gündemiyle mi başlasak? Dünden sonra.
6: Yani tabii ki dün değil. Bayağı da Salah gündemi var. Trabzonspor'u tebrik etmek lazım yani. Her zaman deriz ya, Türk spor tarihinin en kariyerli, en sükse transferi. Tabii ki dönem dönem fayda açısından bakmıyorum. Dönem dönem değil, her dönem neredeyse birçok yıldız birçok takıma geldi. Roberto Carlos'tur yani. Dünyanın en iyi sol bekine kimi yazsanız gelmiş geçmiş Roberto Carlos. Şimdi Salah, evet, gelmiş geçmiş en iyi sağ açık sağ kanat yazar mısınız? İşte Messi, Ronaldo vesaire varken belki yazmazsınız ama kanatla da sol beki kıyaslayamayız. Bence kıyaslamamalıyız. O yüzden kariyer açısından da tam bir dünya kupası yok. veya Roberto Carlos gibi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu çok fazla.
5: Carlos'tan sonra gelir. Ben de senin gibi düşünüyorum
6: ama,
5: mesela.
6: Evet. Ama bence Muhammed Salah sanki aynı yaşta da transfer oldular neredeyse. Hı-hı. Türk spor tarihinin en büyük, en sükseli transferi. En faydalı diyemeyiz zaten. Çünkü
5: sen sonradan döndürdün olayı. Ben Carlos'u başa yazıyorsun sandım bu sözlerinle ilk etapta. Yok, ama ben Salah. Bence Carlos'tan
6: ben
5: sonra gelir.
6: Salah tarafındayım
5: İlk
6: daha.
5: İlk iki dersin abi, sonra tartışırız.
6: Ama dediğim gibi belki başarıları Roberto Carlos kadar yok. Yani Real Madrid'de daha fazla kupa kazanmıştır. Hem Şampiyonlar Ligi, Brezilya Milli İki takımı, Dünya Kupası. Onların avantajını yaşadı tabii ki Roberto Carlos. Ama Muhammed Salah bence Türk spor tarihinin en sükse getiren en büyük transferi. Ama en başarılı transferi mi? Bunu zaman gösterecek. Muhammed Salah'ın performansı, Trabzonspor'a uyumu, yoksa son zamanlarda işte Fenerbahçe'den örnek verirsek en büyük hayal kırıklığı. Mesut Özil'di, Van Persie'di. Yani Mesut Özil bir dönem işte Ronaldo, son 20 yıla Ronaldo Messi damga vurduysak, bugün nasıl Ronaldo Messi'nin yanında 3. isim, ki onları çoktan geçtiler ama işte Lamine Yamal aktif futbolda konuşuluyor işte veya Harry Kane vesaire. İşte bir dönemde Ronaldo diyordun, Messi diyordun, 3. isim Mesut Özil sayıyordun. Ronaldo diyordun, Messi diyordun, birkaç isim söylerdim belki. 5. isim Van Persie diyordun. Onlar da çok büyük sürseydi transferlerdi ama Muhammed Salah bambaşka bir seviyeye getirdi. Mesut Özil oynayarak gelmedi. Van Persie oynayarak gelmedi. Muhammed Salah oynayarak geldi Liverpool'da. Geçen yıl şampiyonluk yarışı veremese de işte son 2 yıldır takımın sağlıklı olduğu sürece ilk 11 oyuncusu, yani yedek kaldığı için gelmedi. Skorda misyonu dolduğu için geldi. O yüzden mükemmel bir transfer. Kağıt üzerinde, ama kağıt üzerinde oynanmıyor futbol. Trabzonspor'a ne katacak? Maddi olarak, manevi olarak ne katacak? Trabzon şehrine uyum sağlayabilecek mi? Takıma uyum sağlayabilecek mi? Tabii bu kadar yüksek maliyetli olunca yapmış olduğunuz hatalar daha fazla göz önünde olur. Bu baskıyı kaldırabilecek mi? Daha doğrusu baskıyı Salah'tan ziyade Hoca Fatih Tekke kaldırabilecek mi? Trabzonspor kaldırabilecek mi? Şehir kaldırabilecek mi? Bunlar ileriki aşamada, ama Trabzonspor yönetimini tebrik etmek lazım. Maliyeti ne olursa olsun Muhammed Salah Türkiye'de şu an, hani bize her yer Trabzon diyorlar ya, dünyanın her yerinde Trabzonlu var, ama işte Çin'in Macao şehrinin küçücük bir kasabasında 1000 kişinin yaşadığı bir kasabada Trabzon ismini bilmezsiniz. Ankara'yı bilmezsiniz. Bir tek Türkiye'de İstanbul'u bilirsiniz muhtemelen. Ya da işte okula gidiyorsanız coğrafya sorusunda, tarih sorusunda belki başkent Ankara diyebilirsiniz, ama Trabzon şehrini bilmezsiniz. Gerçekçi olalım. En ucra köşelerden bahsediyorum. Şu anda herkes, o kişiler de dahil, Trabzon'u biliyor. Trabzonspor'u biliyor. Bu bile bu transferin ne kadar yankı getirdiğinin göstergesidir.
5: Ben Carlos tarafındayım ama Salah'ı ikiye yazarım. Kaldı ki bence birçok dinleyicimize ben gibi düşünüyorum.
6: Çok saygı duyuyorum.
5: Evet. Yani gelmiş geçmiş en iyisi bence.
6: En iyisi yani.
5: Ama Salah transferini gölgelemiş gibi oluyorum şimdi ben bunu böyle yaparak. Yani yok, o değil söz konusu tabii ama yani. Sadece senin fikrine katılmadığımı söylemek istedim.
6: Şimdi kimisi der ki prime zamanın, ya prime zaman değil, genç zamanında geldiği için Snyder diyebilirsin. Genç zamanında geldiği için ama düşüşteydi o. Nicolas Anelka diyebilirsin. Ne olursa olsun Didier Drogba diyebilirsin, çok faydalı oldu Galatasaray'a, yaşı geçti ama yani birçok isim sayabilirsin, çok yıldızlar geldi ama aynı anda Galatasaray'ın yıldızı var Osimhen, işte Fenerbahçe'nin yıldızı var Greenwood vesaire. En yeni transferlerden veya en gözdelerden bahsediyorum. Beşiktaş'ın Trossard var. Trabzonspor'a şimdi Muhammed Salah, hepsinin aynı anda bu kadar dünya yıldızını kadrosunda bulundurduğu bir sezon yok. İşte Fenerbahçe'de Van Persie varsa Beşiktaş'ta yoktu. İşte Beşiktaş'ta Guti varsa Galatasaray'da yoktu. Trabzonspor'da yoktu. Yani Trabzonspor tarihinin de yani gelmiş geçmiş en sükseli, en kariyerli transferi kim diye bakıyor. İşte Oscar Cardozo aklıma geliyor bundan 10 yıl önce. İşte zamanında 20, 30 yıl, 40 yıl önce gidiyoruz. Şota geliyor. Çok faydalı oyuncular vardı ama böyle Marek Hamşik, yani Marek Hamşik'le beraber şeydir herhalde Trabzon tarihinin en sükseli transferi. Oscar Cardozo'dur. Şimdi şu anda Türk futbol tarihinden sükseli transferini yaptı. Bence Avrupa'da yılın transferlerinden birisi oldu. O yüzden Trabzonspor'u bu hedef koyma anlamında tebrik ediyorum.
5: Gelen mesajlarla ilerleyeceğim. Arkadaş, Anelka, Carlos, Ortega, Drogba, Guti transferlerini yok sayıyorsunuz sanırım demiş.
6: Ya yok saymıyoruz. Söyledik yok zaten. İşte hepsini evet. Söyledik de.
5: Ama burada Guti, Drogba, Ortega, Anelka, yani Carlos ve Salah. Carlos ve Salah. Carlos ve Salah dediğimiz noktada bu kategoriye sokmadığımız isimler mesela. Ortega'yı Guti, Drogba.
6: Koyamazsın mesela evet. Şimdi. Anelka'yı daha sonraki, yani ondan önce de tamam Real Madrid Arsenal'i var ama Chelsea ile tekrar varoluş hikayesi var. Tabii ki Van Persie var, Mesut Özil var, Snyder var, Didier Drogba var. Çok fazla var. Guti Hernandez var.
5: Pepe'yi koyar mısın mesela Pepe'yi?
6: Koyarım tabii ki.
5: Nereye koyarsın? Kaçıncı sıraya koyarsın abi?
6: Yani bu saydığım isimlerden sonra yani en iyi en kariyerli stoper diyebiliriz. Yani ilk ona koyulur. Ama bu saydığım
5: dinleyicimiz ilk üçe koyuyor. Beşiktaşlı olduğu için muhtemelen. Yani Beşiktaşlı olarak kariyer açısından Roberto Carlos, Salah, Pepe derim diyor mesela dinleyicimiz.
6: İmkanı yok.
5: Zaten Beşiktaşlı olarak yazmanıza gerek yok Kenan Bey. Oraya Beşiktaşlı Beşiktaşlıyım demenize gerek yok orada yani. Öyle başlamayın.
6: Ne olacak? Mesut Özil, evet. Van Persie. Evet, en kariyerli gelmiş geçmiş en iyisi. Tamam. Kaleden itibaren başlayalım.
5: Pepe ilk üçe koyulmamalı burada. Böyle bir liste yapıyorsak.
6: Bak, kaleden itibaren tamam başlayalım. Unuttuklarım varsa söylesinler. Hı-hı. Kaleye Schumacher'e yazarsın. Herhalde en kariyerli o. Schumacher ve Tapparal ikisinden birini yazarsın artık. Hangisini yazmak istersen ama Schumacher'e yazar herhalde birçok kişi yaşayan da. Veya futbol tarihini bilen. Beklere Roberto Carlos'u dersin. Stopper'e Pepe dersin. Kanat oyuncularına Muhammed Salah'a koyduk. Ön libero'ya Kante dersin. Kante gerçeği var şu anda. Kante var. Fenerbahçe'de. Kante dersin. Quaresma dersin. Diğer kanada belki. İşte Snyder dersin. Santrafor'u da. İşte 10 numaraya zaman... Mesut Özil dersin. Snyder de demezsin. Yani çok fazla var. Santrafor'u Drogba diyebilirsin. Fanoyok diyebilirsin. Dersin Allah dersin yani.
5: Peki dünkü maça geçeceğim. Sonrasında belki kör sıralama gelmiş geçmiş en iyi isimlerden kör sıralama rica edeceğim senden Erkan Tilaki. Biraz seni böyle haksız çıkartma amacım var bugün. Kör sıralamada bakalım kim nereye denk gelecek. Gelmiş geçmiş en kariyerli oyunculardan. Tabii son 25 yılı, son 20 yılı baz alarak. Hani bir Ortega'ya gitmeyelim istersen mesela. Oralara pek de gitmeden. Böyle bir...
6: 10 tane mi soracaksın? Ona göre gardımı alayım.
5: 10 da sorabilirim. 11 de sorabilirim abi. Bir orada söylerim onu. Ama sen tabii Fenerbahçe'ye ilişkin. Dün neler düşünüyorsun? Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyeti sana neler düşündürdü? İlk maç yani Gornik maçları özelinde özellikle geriye giden 2 Gornik maçını düşünelim. İlk maçın da sonrasında ikinci maçta da geriye giden futbolu var dediğimiz bir Fenerbahçe tarafını konuşmuştuk. Ki ben öyle düşünüyordum en azından seninle konuştuğumuzda abi sen de öyleydin. Ama dün daha farklı bir oyun gördük Fenerbahçe'de. Öyle ki Oğuz Altay'la 16'da konuştuğumuzda ben böyle bir Fenerbahçe'yi son 5-10 yıldır izlemedim dedi. Çok çok iyi bir Fenerbahçe miydi? Değildi belki ama hazır anlamında, hazır görüntü anlamında belki de Ağustos'un altısında görülebilecek bir Fenerbahçe iyi düşündürdü diyebilir miyiz? Ne dersin dün için?
6: Şimdi genel bir çizgi yapalım. Bu yıl Dünya Kupası'ndan da dolayı işte Başakşehir de Şamudrov, işte Kalecisi Muhammed vesaire giden oyuncuları oldu. Bu açıdan baktığımız zaman genel itibariyle Türk takımlarının Avrupa kupalarında özellikle erken oynayan takımların sıkıntı yaşadığını gördük. Galatasaray bile işte yani hazırlık maçlarında ne kadar sıkıntı yaşadı gördük. Bunun en güzel örneği Başakşehir elendi. Yani bizim TFF birincilikte oynatmayacağımız bir takıma yani şampiyonla oynayamayacak bir takıma maalesef Başakşehir elendi. Beşiktaş inanılmaz zorlandı. Her iki maçta da rakip 10 kişi kalmasaydı işi çok zordu. Hele hele ikinci maçın ilk yarısında iki direkten dönen top 10 kişi kalması için çok zor olurdu, elenebilirdi. Fenerbahçe'de Gornik karşısında son 30 dakika ikinci maçın ilk maçta çok iyi yani çok iyi oynamadı. Tek topun hakimiydi, tek kalede de oynadı demeyelim. Topun hakimiydi ama ve lakin Fenerbahçe ikinci üçüncü golü bulamadı. O yüzden baktığımız zaman bu tarz dönemlerde Fenerbahçe'nin tur atlaması çok büyük bir avantajdı. Aynı Beşiktaş gibi. Bir taraftan dünkü maç ise üzerine koymuş Fenerbahçe. Yani ideal 11 diyeceği, evet şimdi sayalım hemen. Semedo, solda Osterwolde, işte stoperler. Mert'i oynatacak anlaşılan. Geri hat beşlisi ideal beşlisi. transfer oraya olmayacak. Ön tarafa yani ilk 11 transfer olmayacak. Ön tarafa gelelim. Kante Gündüz'ü ideal. Ayrılan olmazsa 7. Sağ taraf ideal. 8. Sol tarafa Kerem işte Leo olmazsa ideal 9. Asensio ideal 10. Belki Talisca değişir. Yani Fenerbahçe sezon bu sezon oynayacağı ideal 11 ile sahadaydı. Belki Talisca'nın yerine ki doğuda çok formda. İşte Talisca'yı Asensio'nun yerine kesersin. Belki Asensio'yu kanada atarsın vesaire. Sezon içindeki ilk 11'in 10'uyla sahadaydı Fenerbahçe. Bu bir avantajdı. Ve bunu ilk yarı çok net bir şekilde gördük. Birbirini tanıyan futbolcular vardı ve etkili oynadı. Çok anormal iyi oynadı mı? Hayır, ama ilk 20 dakika rakibi boğdu. İkinci yarı hatalar var mıydı? Dün seninle yayında da konuştuk. İsmail Hoca'nın hataları vardı. Özellikle İrfan Can oyunu alması. Sidiki Şerif ve Musaba. Evet, Musaba elindeyse kullanacaksın artık yani. Sonuçta göndereceksin. Evet, doğru. Ama kontrol atak için kullanabilirdin. Elindeyse kullan kadrodaysa. Sidiki Şerif'i atabilirdi oyuna. Daha hızlı bir oyuncu Talisca'dan. Çünkü Talisca 10 metre top süremez. Onu yayın oralarda buluşturacaksın topla. Kaleye 25-30 metre, 35 metrede buluşturacaksın. Arkaya atılan topları koşamaz. Arka koşu yapamaz Talisca. O yüzden yapmış olduğu oyuncu değişiklikleri çok doğru değildi. Bu da Fenerbahçe'nin ikinci yarı skor anlamında etkin olmasına, pozisyon üretme anlamında etkin olmasına engelledi ki bir dönemde bir sıra şeyde de böyle 60-80 arası da rakip baskı kurar gibi oldu ki son dakikada da golü buluyorlardı. Eğer Nathan Ake o kritik perdelemeyi yapmasaydı, topu dokunmayıp golü engellemek böyle bir şey işte. Ama galibiyet önemliydi. Zor bir deplasmana gidecek Fenerbahçe. Ben o deplasmanda bulunmuştum biraz Fenerbahçe maçında Aykut Kocaman döneminde. Aynı bizim Bursa Spor, Eskişehir Spor, Ankara Gücü taraftarı gibi düşünün. Çok ateşli bir taraftarı var. Oraya iki farklı üstünlükle ekmek büyük bir avantaj. Bardağın dolu tarafından bol bol bakmalıyız.
5: Peki o kör sıralama dediğimiz noktaya geleceğim. Dinleyicilerimizin mesajlarını da okuduktan sonra 13 oyuncu üzerinden ilerleyip geleceğim oraya. Son böyle bir 15-20 yılı hatırlayarak geleceğim oraya. Eksiğim mutlaka olur. Eksiğim mutlaka vardır ama aktarabildiğimiz kadarıyla, konuşabildiğimiz kadarıyla konuştuğumuz bölümler olacak. Tabii birçok isim var akıllarda. Birçok isim var buraya ekleyebileceğimiz. Ben bunları böyle toparlamaya çalışırken ekleyeceğim aklımda olmayan ve aklıma gelmesi ihtimali olan isimler özelinde de şöyle bir anda aynı anda yoğunlaşıyorum. İşte buraya az önce de konuştuğumuz gibi belki neyse oradan detay vermeyeyim ama birçok isim de eklenebilirmiş. Onu söyleyeyim, sadece bunlarla kalmayabilirmişiz. Onu da aktarayım Erkan Tiryaki. Ama mesajlara bakacağım, mesajların ardından şöyle hızlıca o kör sıralamaya, biraz da tatlı oluyor o bölüm. Oraya döneceğim seninle birlikte. Kariyer açısından bakalım. Kariyer açısından ama şimdi kariyer açısından demişken çok
6: evet, onu
5: iyi olması.
6: Lütfen. Kariyer mi fayda mı? Şimdi Roberto şöyle. Carlos daha kariyerlidir ama Gökçek ve Dersson daha faydalıdır. Nasıl olacağını söylesen bana.
5: Şöyle hem kariyere bakalım hem de bulunmuş olduğu, sansasyonel olduğu, işte dünyaca çokça konuşulan, ya nasıl olur da bu takıma bu isim gelen, mesela bunları söylerken bahsettiğim ismi akıllarda canlandırabiliyoruz az çok. Nasıl olur da bu takıma bu oyuncu gelir denilen büyük başarıya Türk tarihinin, Türk transfer tarihinin, futbol tarihinin en iyi transferlerinden dedirten, en iyi transferi belki dedirtmez ama en iyi transferlerinden dedirten hali hazırda ya da geçmişte oynayan isimlerden de bahsederiz mutlaka. Unutmayın dediği birçok isim var ama şimdi mesela Popescu'ya, Hacı'ya kadar gitmeyeceğim. Oralara kadar veya Ortega dedik az önce, oraya kadar gitmeyeceğim. Eser Bey yine bir isimden bahsetmiş, unutmayın demiş. Unutmadık, yazdık peki. Snyder Ballon d'Or'da ikinci olmuş bir insan, nasıl onu demeyip de Mesut diyebiliyorsunuz demiş mesela, bak buraya değinmiş. Objektif olmak adına Roberto Carlos demiştim, Beşiktaşlıyım diyorum demiş. Roberto Carlos derken Beşiktaşlıyım demiş dinleyicimiz. Yani şöyle Pepe'yi eklemeniz konusunda bir problem olduğunu gördüm ben. O yüzden ondan bahsettim.
6: Pepe'yi ikona koyuyorum yani. Evet. Sıralamaya bağlı ama yani hem bir stoper olması, o zaman az önce dedim ya Salah bence önüne geçmiştir dedim ya, yani Roberto Carlos'u tartışmaya bile gerek yok, gelmiş geçmiş. En şey transfer demek lazım ya yani, hücum oyuncuları da daha gözde, daha ön planda olduğu için. Ama savunma açısından da baktığımız zaman Pepe gelmiş geçmiş en önemli stoper.
5: Peki Fenerbahçe ilişkin ekleyeceğim farklı bir detay var mı diye ben sorayım son kısımda bu listeye geçmeden önce.
6: Yok yani, dün zaten yayından sonra da yeterince konuştuk. Bugün de özetlediğimi düşünüyorum. Sadece hocanın İrfan Can Kahveci, evet kazanmak istiyor. Fenerbahçe için önemli bir oyuncu. Fenerbahçe için uzun yıllardır hizmet veren bir oyuncu. Tabii ki kazanmaya çalışmak lazım ama onu kazanmaya çalışırken aynı eşit değeri Sidik Şerif'e de, işte Asensio'ya da, diğer oyunculara da, yani kazanmak istediği diğer oyunculara da vermek lazım. Ben bu yıl mesela Oğuz Aydın'dan anormal ümitliyim. Dün de girdi, çok iyi oynadı 5 dakikada. Ben bu takımda oynayabilirim mesajı verdi. Yani belki ilerleyen haftalarda şunu da görebiliriz, Oğuz'u sağ bekle oynatabilir hoca. Ama Oğuz da ciddi bir nasıl söyleyeyim? Ya yani şunu söyleyeyim. İrfan Can Kahveci'nin eğer tam tersi performans göstermiyorsa antrenmanda, İrfan Can Kahveci'nin 55'te girdiği yerde Oğuz Aydın 85'te girmez oyuna. Eşit şans vermek lazım.
5: Peki. Aynı zamanda Yaşar Bey de bize yazan dinleyicilerimizden biri ki, müdürlerim selamlar, saygılar demiş. Erkan müdürüme söylerim demiş. Erkan Tiryaki bizlerle. Carlos Madrid, Real Madrid'in artı o zamanki Brezilya takımının sol bekidir. Her zaman bir numara Carlos'tur demiş. Mesela seninle böyle fikir ayrılığına düştüğümüz bir noktada Yaşar Bey ilk defa uzun süre sonra benle aynı fikirde. Senin karşında onu da söyleyelim.
6: Ya
5: bugün altın harflerle yazmak gerekiyor.
6: Anlamında baktım sanırım. Evet. Ama buna da saygı duyuyorum. Hayır diyemem. Asla hayır diyemem. Ama mesela Pepe'ye derim. Yani Pepe salağın önünde değil yani.
5: Peki. Abi 16 yapalım ya. Kimse böyle kalmasın akılda. Ya da 1-2 oyuncudan bahsedelim.
6: 16
5: ya.
6: Mı 10 mu yapacağız?
5: 10 yapmayalım, 16 yapalım. Çok mu uzun?
6: 16 o.
5: Abi kimse böyle kalmasın akılda çünkü. Tamam, gelen giden çok oyuncu var.
6: Paylaşalım da.
5: Paylaşalım. Ben zaten burada paslaşırız, paylaşırız da, ama ben sana isim sorayım. Düşünme tamam. Hakkın var tabii ama dinleyicilerimizden gelen önerilerle beraber, ya bunu nasıl es geçerim diyeceğim isimler var çünkü, onu da söyleyeyim.
6: Tamam. Ama kısa bir 16
5: kısa olurum. Kısa olurum.
6: Bazılarını hiç yorum da yapmayayım hatta.
5: Bildiğin Süper Ligi takım takım yorumluyor gibi düşün ya, 2-3 takım daha tamam. Eklediğinde. Çok böyle uzayacak iş biraz gibi ama Drogba ile başlayayım ben mesela. 16 sıra var. Hangi sıraya koyarsın? Kör sıralamadayız. Erkan Tiryaki Reis.
6: Neler geleceğini ben de inan düşünmüyorum.
5: Abi çok iyi isimler var.
6: Söyleyeyim hiçbir evet. Bazı sosyal medyada tabii ki yani ne diyorduk ona, izlenme oranı yüksek olması için önceden çalışıyor olabilirler ama biz ilk defa bunu konuşuyoruz. İsimler Didier Drogba düşünüyorum.
5: Abi çalışıyor olsak dinleyicilerimiz zaten emin. Ben sana kopya vermem yani, bunu biliyor dinleyicilerimize.
6: Biliyorum. Evet. Asla vermezsin.
5: Vermem sen. Abi ben seni ters düşürmek için uğraşırım ben yayında, yani onu söyleyeyim.
6: Sen bana yayın açısından bahsediyorum. Tabii. Yayındaki biz atışıyoruz ya.
5: Tabii.
6: Yayın açısından bahsediyorum, yoksa benim can kardeşimsin.
5: Eyvallah.
6: Yağmurlu havada su vermezsin.
5: Sen abi yayında vermem. Anlamında. Derim ki abi yayın bitsin vermezsin. Bakarız derim. Yani.
6: Vermez.
5: Burada stüdyoda olsan vermez. Su var mı desen, abi yayın bitsin bakarız der Erkan abi. Dikkat et derim. Aynen.
6: Yani, şey olarak bakmayacağım. Karışık yani forvetler arasında bakmıyorum.
5: Yok, genele bakacağız.
6: Evet. Didier Drogba. Çünkü gelecek isimler de var. 5 numara.
5: 5 dedin Drogba'ya.
6: Evet.
5: Peki. Bakalım. Carlos dedik. Roberto Carlos'tayız.
6: Ya şimdi kendimle tezata düşemem. 2 numara.
5: Abi ama yani bence doğru yolu buluyorsam tezata da düş ya. Doğru yolu yani buluyorsam tezata düşerim ben.
6: Ya sana çekilmem. Söyleyeyim. %50.1 %49.9 kısmında kalıyorum Salah. Şey peki konusunda abi. Yani bugün ruh halim Salah diyor. Belki Salah'ın vermiş olduğu heyecandan
5: abi,
6: dolayı.
5: Abi bir psikopatlık yapıp Salah'ı eklemediysem ne yapacaksın peki?
6: Ya o zaman bir numaraya
5: demedim. Koyarız. Yok öyle bir şey mümkün değil. O kadar kafanı karıştırmayayım, tamam peki.
6: Varsa Şili milli takımının Alex'in dünyanın gelmiş geçmiş en iyi ön libero dediği Maldonado'yu koyarız.
5: Quaresma'dayım.
6: Güzel.
5: Evet. Güzel.
6: Şimdi öyle kanatlar var ki şimdi ne? Hayır, 6 numara Quaresma.
5: Quaresma'yı 6 dedin.
6: Evet.
5: Onu kısa yazabildik. Q7 dedik hemen. Eto'dayım. Bak onu konuşmadık hiç. Ya onlar var da. Yani Eto'lar var. Daha oralara giden
6: şimdi
5: ama.
6: Kusura bakmasın Galatasaraylılar. Ben bir takımım olsa benim oyun anlayışıma göre Drogba'yı mı koyarım, Eto'yu mu koyarım? Abi Drogba'yı koyarım ama kariyer olarak baktığın zaman Eto'nun işte Barcelona'nın o efsane ilk çıktığı Ronaldinho Eto. Daha sonra Messi Ronaldinho Eto. Daha sonra Messi Henry Eto. Yani o üçlünün hepsinde vardı. Ve yani Afrika futbolunun tekrar söz sahibi olmasına, o Kamerunluların, Songun filan sıfır kolluyla oynarlardı bir dönem. FIFA yasakladı sonra. Onlar Dünya Kupası'nda sıfır kolluyla oynuyor diye bir eleme maçında oynamışlardı herhalde. Yani Samuel Eto Yani Barcelona, ondan sonra Chelsea kariyeri vardı. Inter. Inter'de Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Inter kariyeri de kötü geçmemişti hatırladığım kadarıyla. Eto Drogba'nın önüne koyuyorum. 4 numara.
5: Peki abi, bu arada dinleyicilerimiz yazıyor. Bir uyarı yapayım. Yazmayın lütfen daha fazla isim. Çünkü onu da ekleyemedik deyip. Bak mesela şu anda 18'e çıkarttım abi sayıyı. 18'e tamam. Çıktı. Onu da eklemedik. O eklenmesi olur mu?
6: Hızlı şey yapalım. Seyirciler beğendim. Dinleyiciler yapıyoruz. Beğenmedim.
5: Ne dedik abi en son? Orayı kaçırdım ben bu yeri yaparken.
6: Samuel Eto 4 dedim.
5: 4 dedin. 4'e yazmıştım zaten. Bak onu Antalya tekrar klavye. Evet. Anelka dedik. Anelka dedik.
6: 6'ya kimi koymuştuk? Quaresma'yı koyduk. Keşke 7'ye koysaydım ki Drogba'nın arkasına koysaydım. Anelka'ya pişman oldum. Ondan dolayı 7 numara.
5: Anelka'ya 7 numara diyorsun.
6: Sen de hep babalarla başladın. Öyle bir şey
5: deseydin. Abi biraz zorladım seni, evet.
6: Biraz 18'leri falan doldursaydık.
5: Doldurmadın işte. Bak. Herkesi başa yazdın.
6: Herkesi başa yazdın.
5: 18. sıraya gidip kimi yazacaksın? Sonda kim denk gelecek? İstemediğin birini yazacaksın.
6: Tamam.
5: Peki. Hızlıca Podolski ile ilerledim.
6: 15.
5: Podolski'ye 15 diyorsun.
6: Evet, tabii canım, yani şimdi yani Podolski'yi dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 11'ini kursak Nasri, 17. takımda falan yer alır
5: abi,
6: yani.
5: Nasri dedim, Antalya'ya gittim, Nasri dedim.
6: 18.
5: Nasri burada sonda yer alır diyorsun.
6: Nasri'nin yani. Samir Nasri'nin tek şeyi Barcelona şeydi. Arsenal, ondan sonra kısa bir dönem herhalde Barcelona'da mı oynamış? Öyle Nasri oynamış mıydı? Arsenal'deki 4-5 yılı Samir Nasri'nin iyi topçuydu. İnanılmaz iyi topçuydu ama yani çok kısa bir süre dünya futboluna damga vurdu.
5: Osimhen.
6: Ya şimdi bana kızmayın. Şimdi
5: evet Osimhen, abi ya. Kalmadı ama sen de onu düşünecektin biraz Erkan Tiryaki. O
6: şöyle
5: kadar çok
6: düşüneceğiz. Hayır bak. Hı. Öyle bir sıraya yazacağım ki kızacaklar. Drogba'yı şimdi Osimhen kaç milyon euro?
5: Abi 75 milyon 80'e aldı geldi Galatasaray. Evet. 75-80'e geldi.
6: Drogba'yı bugün Osimhen'in yaşında 250 milyon euroya alırsınız. Doğru. Anelka'yı 300 milyon euroya alırsınız atıyorum. Quaresma'yı 150 milyon euroya alırsınız.
5: Evet.
6: Saydığımız isimleri diyorum. O yüzden yani Osimhen'in bugüne kadar kazanmış olduğu tek şey Napoli ile şampiyonluk. Onun için de kazanmış bir şey yok. Şu anda
5: 8'e yazacaksın belli oldu.
6: İçinde 3 ne 8'e?
5: Kaça yazıyorsun?
6: 9.
5: Hadi ya.
6: Kariyer açısından bakıyoruz ama biz.
5: Abi ama dedik ya
6: yok.
5: Az önce ben ne dedim? Geldi, nasıl gelir böyle bir oyuncu? Vay be dedirten isimleri de baz alıyoruz.
6: Tamam
5: peki.
6: 9 yani dağları 9 da geldi
5: dedim.
6: Yani.
5: Peki
6: 9.
5: Dağlarına da bakacağız. Robinho dedim.
6: Ya Robinho da çok önemli. Real Madrid ya, kariyeri özellikle. Öyle
5: bol keseden salladın. 2 Carlos, 4 Eto derken.
6: 11. Onun da 4 yılı falan var ya. 4-5 evet. Yıl. Mesela Robinho Marcelo birlikte geldi. Marcelo oynadı, bırakana kadar oynadı yani. Carlos'tan devralıp oynadı yani.
5: Mario Gomez.
6: Ya kızmasın Beşiktaşlar da şimdi.
5: Abi kızacak herkes artık, söyleyeyim sana.
6: Aslında kariyer olarak Osimhen'den daha fazla ama Osimhen yani bu da gelir mi kısmında yok. Yani,
5: bir dakika Erkan Tiryaki öyle bir başlangıç vardı. Yaptı ki öyle zora soktuk ki onu.
6: Hayır
5: şimdi
6: ama.
5: Kim gelse kızmasın diyeceksin. Çünkü ya, abi bol sen... keseden 1-2-3-4-5 diye gittin ya.
6: Hayır,
5: altları düşün.
6: Hayır. Bak çok net. Boş olsa da şey yapmazdım. Öyle ilk 5'e almam Mario Gomez'i. Mario Gomez. Bak şunu yaparsak şimdi sen bana bilmiyorum varsa vardır herhalde o isimlerden birisi. Az sonra gelince söylerim. Normalde birinci sıraya koyarım gönlümden ya da ilk ikiye koyarım. Ama az sonra belki çok arkalarda söyleyeceğim.
5: Evet,
6: kariyer
5: abi,
6: açısından geliyor. Mario Gomez önemli bir kariyer ama Mario Gomez geldi lan nasıl geldi
5: 12
6: dersek olmaz. 11 boş mu?
5: 11'i Robinho'yu koydum. Robinho'dan daha kötü
6: ayıp
5: diyorsun.
6: Ayıp olur ya. Ayıp olur.
5: Abi 10 boş.
6: Yapacak bir şey yok.
5: 10 verelim. 10 boş
6: mu?
5: 15.
6: Yok ona
5: 15,
6: başkasını evet. Koyacağım 12.
5: Abi tamam ona başkasını koyarsın. Zaten bir 10'un kaldı, bir 8'in kaldı oralarda. Tabii haricinde hatırlatayım. 3 ve tamam. 1 kaldı. 3. sıra, 1. sıra, 8. sıra, tamam. 10. sıra. Yani bilmiyorum orada 1, 3, nasıl 8, ilerleyecek. 10. Bakalım.
6: Hadi.
5: Osimhen dedik, Mario Gomez dedik, Nasri dedik, Podolski dedik, Robinho dedik ve geldik. Kime geldik? Pepe'ye.
6: Ne kaldı ilk 10'da?
5: Abi ilk 10'da 8 kaldı, 10 kaldı, 3 kaldı, 1 kaldı.
6: 8.
5: Bol keseden gittin. Anelka'yı 7'ye
6: yo,
5: koydum.
6: Yok net 8. Ya net 8 kızmayın yani.
5: Tamam şimdi peki. Pepe, kızılacak şimdi, bir şey yok orada. Pepe, doğru bak orada.
6: Bak Pepe şöyle.
5: Abi
6: bak,
5: en
6: Pepe
5: doğru şöyle. Kararın bu olabilir söyleyeyim sana şu an.
6: Bak sana bir şey Pepe şöyle. Ya nasıl gelir Pepe Türkiye'ye diyecek yaşta gelmedi. Pepe Türkiye'ye gelir. o yaşta gelirdi. Ondan sonra da dağda oynadı, ha Porto'da 40 yaşına evet. kadar falan da oynadı. 34'te geldi. O yaşta gelir. Ama kariyer anlamında da ilk 5'tedir. Ama ikisinin ortası 8'e koydum.
5: Peki. Kör sıralama yaptık. Bu sıralamada Erkan Tiryaki ile devam ediyoruz. Mesaj yağıyor. Yani böyle bir etkileşim yok. O kadar çok mesaj var ki. Hepsini en son okuyacağız ama. Mesela Ribery'i eklememiştim. Onu söyleyeyim.
6: Kime?
5: Ribery'i eklememiştim. Adebayor yazan var. Onu eklememiştim.
6: Ama Ribery'i ekleseydim Ribery'i 25. sıra derdim. Yani Ribery geldiği zaman Anelka'nın bonusu dendi. Yani Ribery Sidiki Şerif gibi geldi Türkiye'ye. Aynı Sidiki Şerif'le birebir geldi. Sidiki Şerif de işte genç çocuk, Fransa milli takımında oynayabilir mi ki? Fransızlar alt yaş kategorilerini ondan dolayı çağırıyor. Çok yüksek bonservis bedeli verdi Fenerbahçe. Aldı başına gitti.

0: Gideceğim Nani diyeceğim.
1: Abi Nani de çok önemli bir oyuncu. Yani Manchester United artık Portekiz milli takımı çok çok önemli bir oyuncu. Nani'ye ondan sonrasına kaldı 12, 13.
0: 13 kaldı.
1: 13'e koyalım.
0: Yani Erkan Tiryaki der ki Robinho Nani'den daha kariyerli ve daha ön plana çıkan.
1: Robinho kimden? Tabii canım Robinho. Evet, yani peki, hemen hemen benzer.
0: Peki. Van Persie dedim.
1: Kim?
0: Van Persie.
1: İlk 5 tane vardı. 1-3.
0: 1-3 var. 10 var. En yakın.
1: Abi Snyder'e ayıp oldu şimdi ya.
0: Ayıp olacak abi birilerine. Sen ayıp
1: abi
0: edeceksin.
1: Abi normalde ilk 4'te. 4'e kimi koymuşum ben ya?
0: Eto demişsin abi. İşte bol keseden gittin. Eto'yu başa yazdık biz ilk 4'e.
1: Ama Eto'nun arkasına yazmak lazımdı. 5'e
0: bir değiştirme hakkı veriyorum abi. Bir değiştirme hakkın var.
1: Bir değiştirme hakkım olsun mu?
0: Var abi olsun. Çünkü çok bol keseden gittin. Olmaz öyle.
1: İlk onu say. İlk onu say o zaman.
0: Carlos, Eto, Drogba, Quaresma, Anelka, Pepe, Osimhen. Bunlar ilk 9'du. 10 boş.
1: Quaresma kaçtaydı?
0: Quaresma 6'daydı. Carlos 2'de. Eto 4'te.
1: Quaresma'nın ilk gelişi sükseydi. İkinci gelişi mecburdu. Yani yoktu. Talibi yoktu ki.
0: Eto
1: i̇kinci
0: 4'te.
1: Gelişinde daha faydalı oldu. Quaresma'yı oraya alalım. Van Persie'yi oraya alalım. Van Persie 4'e de yani çok büyük bir transferdi orada.
0: Bu arada Eto'da 4'te onu söyleyeyim.
1: Manchester'da oynamadı ama Manchester'da oynamayarak geldi o sezon ama bir önceki sezon hatta ben basın toplantısında sormuştum. Sadece 3 isim sayabiliyorduk 2013 yılında. Hı hı. 2012'de 2013 yılında 3 tane hücum oyuncusu sayabiliyorduk. Ronaldo, Messi, Van Persie. İşte konsol oyunu aldığın zaman bu üçlüyü fantasy 11'inde oynatırdın. Yani sağda Messi solda, Ronaldo ileride Van Persie'ydi. Böyle bir oyuncuydu Van Persie. Çok üst düzey oynadı. 2 gol krallığı.
0: Quaresma'ya yani. Ne demiştin abi? Onu söyleyeyim. Onu hatırlayayım.
1: Onu attık mecburen. Onu sıraya attık.
0: Quaresma 10 dedik. Peki. Kimle devam ediyoruz? Guti. Bak 15. sıra Guti.
1: Ya Guti.
0: Yani diyor ki Erkan Tiryaki Robinho'dan işte Gomez'den Nani'den daha geri planda diyor.
1: Onun da önemli bir ismiydi ama Guti sadece kariyerinde Real Madrid döneminde çok büyük bir yıldızdı. Real Madrid'in her dönemi, o dönem Los Galacticos döneminin her anında vardı. Ama yılda 40 maç oynama yani bir Beckham değildi. Bir işte ne bileyim Raul değildi. Yani yok mecbur kör sıralama olduğu için arkalara koyacağız. Başka değiştirme hakkın yok. Çünkü
0: yok
1: ilk üçün yeri var. Var. En yakın ilk üçten sonraki sıra hangisiyse oraya koy.
0: Abi ilk 3'ten sıra sonraki sıra 14 Guti. Nani'den sonra gelir.
1: Kesinlikle 14 olamaz Guti. Ama özür diliyorum. Beşiktaşlardan da şey yani bu kör sıralama olduğu için. Yani fikrim 14 olduğu için değil kesinlikle. Mecbur.
0: Peki, peki Snyder'e döndüm. 3 ve 1 var elinde. Öyle söyleyeyim. Onun yakışacağı yerlerden 3 ve 1 var.
1: Abi unuttum kim var ya. 3'e saklıyordum Snyder'i.
0: Var abi işte bir şeyler var.
1: 3 abi Snyder. Bak Snyder prime zamanında geldi. Yani sadece prime zamanı olarak katsak desek peki. Ki yani Türkiye'ye en formda olarak kim geldi prime zamanı olarak bir numaraya Snyder'ı yazarsın. Snyder. Ya bu da olur mu dedik yani günlerce.
0: 1 numaraya yazıyorsun.
1: 3 numaraya yazıyorum
0: ama,
1: ya Snyder'i.
0: Tamam peki öyle desek 1 numaraya yazarsın dedin ya oradan da böyle bir manşet çıkartayım.
1: Öyle desem 1 numaraya yazarım.
0: İşte manşet çıkartayım
1: desek,
0: istedim çarpıtayım istedim konuyu çarpıtamadım.
1: En prime zamanı desek 1 numaraya yazarım yani. Peki. Nasıl geldi bu adam? Gerçekten de Snyder'di o ya.
0: Ben 1 numarayı senin yerine doldurdum bu arada abi. Soracağım geçeceğim sadece ama tamam. Doldurdum. Neredeyiz? Nerede kaldık? Salah dedik, Guti dedik. Salah'ı doldurduk 1 numarayla çünkü sen en başta söyledin diye Erkan Tiryaki.
1: Evet.
0: Van Persie dedik, Nani dedik, Kante.
1: Hadi ya.
0: Evet.
1: Ama Kante Arap Yarımadası'ndan
0: geldi. Abi 16 ile 17 yani, kaldı geldi. Bu arada. Yani.
1: Şimdi şeyi olmadı. Hak ediyor Kante. Ya Kante nasıl gelir 15. sıradan hak ediyor ama en böyle kariyerli futbolcuda da ilk 5'i hak ediyor. Ondan dolayı yapacak bir şey yok. Evet. Yani kesinlikle hak etmiyor. Yani söyle sen söyle sırasını ben bilmiyorum rakamları.
0: 16-17 zaten... kaldı. Mesut Özil. Kaç? Mesut Özil kaldı. 16-17'yi paylaştıracaksın abi oraya. Bari onların
1: olmadı,
0: arasında adaleti sağla. Bak
1: ama.
0: Bari onların arasında olmadı, adaleti sağla. Kante mi abi, Mesut Özil mi daha üstte olur? Onun Mesut, arasında sağla.
1: Mesut da Kante ilk onda olur ya. Ya olmadı bu sıralama. Yok. Kabul
0: abi
1: etmiyorum.
0: Çok ben abarttım bu arada. Biraz hani burada işin neyi çıktı? Cılıkı çıktı öyle söyleyeyim.
1: 10 kişi olur ya. 10 kişi. Yaşar abi bana kumpas kurdu ya.
0: Biraz öyle oldu. Şimdi ne yapıyoruz? En azından bak, yani... ben sana şunu söylüyorum. En azından Kante ile Mesut Özil arasındaki adalet.

0: Kante sağlı. Hangisi daha üstte olsun?
1: En azından Özil önde olur. Özil önde olur. Kante sonda olsun. Ne yapalım?
0: Yani sen olmadı diyorsun yani ki bak. Diyorsun ki abi Podolski, Guti, Nani, Gomez, Robinho, Q7, Osimhen, işte Quaresma, Osimhen, Pepe, Anelka, bunların hepsi Mesut Özil'den, Kante'den öndedir diyorsun.
1: Abi Alex'i sormadın ya.
0: Evet.
1: Alex'i ben 18. sıraya saklamıştım.
0: Evet.
1: Ya Alex mi geldi? Çünkü evet gelir yani. Çünkü Avrupa kariyeri Parma inanılmaz başarısız geçmiş. Portekiz, Brezilya milli takımında Copa Amerika kadrosunda olan ama Dünya Kupası'na seçilemeyen, yani Avrupa'da barınamamış genç bir oyuncu. Gelecek de var yani, şey çünkü geldiğinde 24-25 yaşındaydı. Ondan dolayı Alex'i 18'e koyacaktım. Linç yiyecektim. Ha, en faydalı olmuştu da ilk ikiye koyardım Hacı ile Alex'i de. Hacı'yı söylemedin abi sen. Nasıl oldu bu? Bu sayılmaz Hacı ya.
0: Hacı'yı söylemedik Hacı de gelmiş? Ortega'yı söyledik mi de Hacı'yı söylemedin diyorsun abi.
1: Abi ama Hacı, şimdi Ortega ile Hacı'yı, Ortega yeni Maradona'ydı. Barınamadı. Adamın üstesinde biri, adam Barcelona'da oynadı ya şey Hacı.
0: Taferini söyledin mi de Hacı diyorsun mesela bana?
1: Bak George Hacı Stabükreş'in olduğu işte yarı finaller oynadığı zamanlar Şampiyon Kulüpler Kupası'nda. Yani bugünün Liverpool'uydu Stabükreş.
0: Şöyle söyleyeyim, 20 yıl dedik ya, 15-20 yıl dedik ya. Erkan Tiryaki.
1: Ben 5 numarayı da Hacı'ya saklamıştım.
0: Tamam ama 15-20 yıl dedik ya, son 15 yıllık süreç dedik, 20 yıllık süreç dedik ya.
1: Tamam, oldu.
0: Bu saydığın isimlerde oldu, bu 18 ismin oldu, arasında tamam. Bana Hacı'ya yakın, Hacı ile oynamış bir isim söyle ya. Oradan bak mesela olaya. Ya da oynamıştan ziyade.
1: Doğru. Ederson'u da koymadın. Ederson'u
0: koymadım. Evet. Sonra. Ondan da orada benim hatam abi. Var bizim de hatalarımız. Maalesef.
1: Ama çok kötü bir sıralama oldu. İlk 5'e çok... kefilim.
0: Sayayım mı?
1: İlk 5'e kefilim. İlk 5'e kefilsin.
0: İlk 5'e kefilsin. Eto ile beraber.
1: Tamam. Kefilim.
0: Peki. Salah'ı 1 numaraya koydu Erkan Tiryaki. Carlos'a 2 numara dedi. En kariyerli ve aynı zamanda geldiğinde o bu oyuncu nasıl gelir dedirten oyunculara baktık. Kariyer açısını da geçtim. Mesela Osimhen öyle dedirtti. Napoli'den geldi ama hala da dedirtiyor. Hala da 1 numara. Diğer tarafta Salah 1 dedik. Carlos 2 dedik. Sneijder 3 dedi Erkan Tiryaki. Eto 4 dedi. Drogba 5 dedi. Drogba bu oyunculardan arkada gelir dedi. Mesela Van Persie için 6. sırayı işaret etti. Anelka'yı 7'ye koydu. Pepe'yi 8'e koydu.
1: Gerisini saymasan da olur.
0: Gerisini sayacağım. Mesela dedi ki tüm bu saydığım isimlerden daha alta koyacağım bir isim var dedi. O da Osimhen dedi. Kimse kusura bakmasın dedi Erkan Tiryaki.
1: Osimhen'i daha da alta koyardım. Mesut'la Kante'yi unuttum.
0: Bak bir de onu da söylüyor. Peki. Quaresma'yı 10 numaraya koydu.
1: Değil, Osimhen daha bir şey başa... Napoli'de bir şampiyonluğu var Osimhen'in. Bugün dünyanın en iyi 3 ya da 4 santraforundan biri benim gözümde. Ama Osimhen daha Şampiyonlar Ligi kazanmadı. Osimhen daha Premier Lig kazanmadı. Peki. La Liga kazanmadı. Avrupa gol kralı olmadı. Anlatabildim mi?
0: Peki. Hızlıca tamamlıyorum. Biraz uzattık bu bölümü. Robinho'yu 11 numaraya koydu. Onun yanına Mario Gomez dedi. 12. sırada 13'te Nani, 14'te Guti, 15'te Podolski, 16'da pişman olduğu Özil ve 17'de Kante.
1: Evet. Guti'de de pişmanım.
0: 18'de Nasri. Burada değiştirmek istesen evet dediğin
1: bu
0: gibi.
1: Bu iş hangi? Bu birazcık sosyal medya işi. Buna nereye bakarsan bak 5 futbolcuya da 10 futbolcuyla yaparlar. 20 futbolcuyla olur mu bu iş ya?
0: Ben dürüst olayım mı? Bu konuda çok tecrübeli değilim abi. Benim de böyle sıralama hatam oldu yani sorarken. Bir de
1: yok,
0: 18
1: ya da 10. 18 yapmayacağız. 5 ya da 10'dur.
0: Aynen. İlk 5 ya da 10'dur. İlk 5 yapacağız.
1: Ama bunu çeşitlendirelim eğer dinleyicilerimiz beğendiyse.
0: Çeşitlendiririz. Hızlıca değiştirelim konumuzu da. Bu çünkü tamam. Yaklaşık 20 dakika boyunca, 25 dakika boyunca kaldığımız bir konu oldu. Fenerbahçe'yi konuştuk. Salah dedik. Salah gündemini konuştuk. Salah az sonra imza atacak. 19.30'da evet. İmza töreni olacak. Aytekin Akay'la da konuştuğumuz bölüm olacak ama ben diğer tarafta hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'un Salah gündemine ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım Erkan Tiryaki.
1: Son olarak şunu söyleyeyim. Biraz sabırlı olsun Trabzonspor. Salah çünkü Dünya Kupası süreci girdi vesaire. Dünya Kupası'ndan sonra dinlendi. Erken de veda etti Mısır. Son 16'da herhalde. Yaklaşık bir aydır antrenman yapmıyor. Sezon öncesi kampı geçirmedi. Liverpool'da ligin son bir iki ayını zaten çok sıradan geçirdi. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden elendikten sonra Galatasaray'ı yenip çeyrek finalde elenmişlerdi herhalde. Çok formda gelmeyebilir. Büyük bir ihtimalle Fatih Hoca onu ilk maçlarda son 15 dakika, son 20 dakika oyuna atar. Sonra ilk 11 oynatır ama 50-55 dakika oynatır. Yani Salah'ın 90 dakikaya gelmesi için Eylül ayındaki hani bir ay sonra, bir buçuk ay sonra Eylül ayındaki milli arayı beklemek lazım. Ya biz daha fazla Salah'ı seyretmek istiyoruz. Şeyine girmesin Trabzon taraftarı. Eğer dinliyorlarsa çok da dinleyici olduğunu biliyorum Trabzon cephesinden. Sabırlı olsunlar Muhammed Salah'ta, Fatih Hoca'ya bıraksınlar. Fatih Hoca yönlendirsin. Fatih Hoca yönlendirir. Futbolcunun dilinden de anlar. Dünyanın en iyi futbol

0: oyuncularıyla da oynadı. Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Bu açıdan yıldız futbolcu egosu nasıl yönetilir çok iyi bilir. Zenit'te oynadı. Zenit'te Avrupa şampiyonu oldu biliyorsun. UEFA kupasını aldı. O yüzden Fatih Hoca'ya bırakalım. Büyük ihtimal işte eleme maçlarında 15-20 dakika oynar, sonra işte bir anda 90 dakika süremezsiniz. Lig 11 oynarsa 50-55 dakika oynar. Sakatlık riskinden korumak lazım. Çünkü yaşı ilerledi. Adele Premier Lig'deki tempoya alışmış bir oyuncu burada kolay kolay sakatlanacağını düşünmüyorum, ama Premier Lig'de sertlik topa, burada birazcık sertlik yıldızlara, burada hakemlere de görev düşüyor. Yıldızları da korumak lazım. Çok net söylüyorum. Yani her yerinde böyledir. Eğer kasti olarak oyuncuyu yıpratma çabası varsa buna dikkat etmek lazım. Ben Fatih Hoca'ya güvenilsin ama bir anda 90 dakika anormal bir performans olmasını beklemeyelim. Eylül ayından itibaren yavaş yavaş form tutar. Ekim-Kasım ayını bulur. Onu da amorti edecek futbolcular vardır. Yani Muhammed Salah'ı yanında gören futbolcu zaten ekstra oynar. O yüzden Trabzonspor inanılmaz büyük bir transfer yaptı. Tebrik ediyorum. Trabzon'a da hayırlı olsun.
1: Beşiktaş bugün Çek ekibiyle karşılaşacak. 11'ler belli oldu olacak gibi bir durum var. Ki 11'ler belli oldu olacak gibi bir durum var derken Beşiktaş Radek'le karşılaşacak. Kralov'la. Beşiktaş'ın bu maçta 11'i Nübel Kale'de, Murillo, Yalo, Emirhan, Ottara dörtlüsü savunmada. Salih, Orkun, Olaytan ortalığını varken kanatlarda İlhan ve Çerni'yi görüyoruz. İleride de Oh var. Beşiktaş'ta 11 böyle. Erkan Tiryaki.
0: Yani Beşiktaş, yani rakibi hiç bilmiyorum. Şehri çok iyi biliyorum. Mükemmel bir şehir. Üniversite şehri. Kralove'de Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası takip etmiştim. Praha böyle 2 saat bir uzaklıkta. Güzel bir şehir. Giden Beşiktaş muhabirleri birazcık da şeyin tadını çıkarsa şehrin. Beşiktaş'ın sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum Çek takımı. Ama yine de kontrollü olmak lazım. Beşiktaş'ta ideal 11'ine daha kavuşamadı. Mutlaka transferlere, özellikle 10 numara pozisyonu sol kanat ve santrafora Oh'la bitmez sezon. Çok net söyleyeyim, açık söylüyorum. Yani Oh Beşiktaş'ın ancak ikinci santraforu olur. Bu da Beşiktaş'ın büyüklüğünü gösterir. Yani Oh Beşiktaş'ın ikinci santraforu olmalı. Orada bambaşka bir yıldız olmalı. O yüzden sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ben Beşiktaş'ın bu turda. Gerçi en son Başakşehir Inter turku için Başakşehir ilk maçtan fişi çeker demiştim. Dilimi ısırarak Beşiktaş için iyisi olur diyeyim inşallah.
1: Tabii Michelin'de zor olanı geçmek Beşiktaş için bu karşılaşma öncesinde söyleyeyim.
0: Çok zor bir rakip geçti Beşiktaş bu arada.
1: Çok doğru. Yani playoff'ta mı karşılaşırdı yoksa işte direkt ligde çelme takan takım mı olurdu Michelin? Normal iyi bir Michelin.
0: Michelin ligde karşılaşırsın abi. Evet. Michelin çok mesela, iyi takım.
1: Tabii.
0: Danimarka takımı yani.
1: Evet. Erken playoff diyebiliriz veya ne dersin? Erken
0: yani
1: final diyoruz.
0: Elemelerin erken finali.
1: Erken final konuşuyoruz ya hep. Yani burada elemelerinde erken playoff'u dersin orada.
0: Evet.
1: Belki.
0: Elemelerin erken finaliydi, evet.
1: Peki. Erkan Tiryaki, yavaş yavaş teşekkür edeceğim gündeme ilişkin. Konuşmak istediğin,
0: çok
1: detaylandırmak istediğin
0: ederim.
1: Farklı bir konu yoksa.
0: Yok, ben de birazcık İstanbul'u özlemişim, tadını çıkartayım.
1: Abi selamlar ve kolaylıklar dileyim ben
0: selamlar,
1: sana. O zaman İstanbul'da
0: ederim.
1: Kadıköy'desin an itibariyle. Selamlarımı
0: ileteyim.
1: Evet,
0: nereden biliyor? Ha, Kadıköy'e geçiyorum.
1: Nereden biliyorsun diyor Erkan Tiryaki. Unutuyor söylediğini, Kadıköy'e doğru geçiyorum dediğini
0: çok
1: yayından önce.
0: Ya şunu söyleyeyim.
1: Abi senin içinde kaldı orada Anelkalar Etolar. Söyleyeyim
0: yıllarca İstanbul'da yaşadım. Fenerbahçe muhabirliği yaptık biliyor zaten dinleyicilerimiz. Ankara'da şimdi yeni görevimizden dolayı Ankara'dayız. Ayda bir de olsa gelmeye çalışıyorum maçlara vesaire, eski dostları görmeye, hem de mesleğimizi sürdürmemizi gereği. Şu anda Avrupa Modern Pentatlon şampiyonasındayım. Modern Pentatlon'u söyleyeyim ben sana, nedir?
1: Tabii.
0: Eskrim. Bak önce kendinden düşün. Önce gireceksin havuzda, yüzeceksin. Yüzmeden çıkacaksın, eskrim. Eskrim ne? Kılıç. Eskrim yapacaksın. Sonra oradan çıkacaksın. Engel parkuru. Engel parkuru da bu ninja şeyleri oluyor ya. Survivor gibi düşün ama asla ayağın yere değmiyor. Bir sürü engel parkurundan geçiyorsun. Atlıyorsun, zıplıyorsun. Şey gibi. Ondan sonra da koşuyorsun. 2 kilometre koşuyorsun. Sıcağını alnında. Sonra da atış yapıyorsun. Yoruldun değil mi dinlerken? Böyle bir şey spor. Olimpiyatın en önemli sporu. Burada da İstanbul'da düzenleniyor Burhan Felek Spor Salonu'nda. İnanılmaz bir ilgi var. Türkiye mükemmel bir organizasyon daha yapıyor. İlke Özyüksel'de kadın sporcumuz, yine bir kadın sporcumuz finale çıktı. İnşallah Avrupa şampiyonu olacak. Bütün yani 3 kanal canlı verecek. 3 spor kanalı canlı verecek Türkiye'deki şu an aktif olan karasal yayından izleyebileceğiniz. Başta TRT olmak üzere cumartesi günü finali izleyin. Yüreğiniz kızımızla olsun. İnşallah Avrupa şampiyonu olacak. Bu da büyük bir başarı olur.
1: İlke Özyüksel Mihrioğlu'na da başarılar dileyelim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

0: yükseltti bizi, finale taşıdı bizi. Tabii Erkan Tiryaki de yerinden aktardı. Detayları aktarmaya da devam edecek. Konuşacağız, konuşmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür
1: Her
0: ediyorum
1: zaman
0: Erkan
1: dostum.
0: Tiryaki.
1: Ben
0: Ağzına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Teşekkür
0: Selamlar.
1: ederim.
0: Sağ ol, var ola. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile konuştuk. Erkan Tiryaki ile birlikteydi ki onunla değerlendirdiğimiz noktada şöyle uzun uzadıya oyuncuları, futbolcular üzerinden kör sıralama deriz ya, tatlı oluyor, güzel oluyor ki tam da bence yeri Salah gibi bir ismi konuşurken, onu Türkiye'ye getirmişken, teknik taktik açıdan artık doymuşken onunla ilgili yorumlara, detaylara, hatta doymadık diyenler için az sonra ve Muhammed Salah özelinde bir reklama gittiğimizde de şöyle sizlerle kısa paslarda onun tanıtımını paylaşırız. Kısa Paslar YouTube kanalıyla işbirliği içerisinde olduğumuz, yani paylaşımlı işbirliği içerisinde olduğumuz bu içerikleri hazırladıkları anda sizler için prodüksiyon ekibimizle beraber geçirip, prodüksiyon kısmından geçirip teknik anlamda sizlere sunduğumuz o içeriği sizlerle buluştururum. Doymadık diyorsanız, ama biz biraz da bu kısmından yaklaştık. Robinho da gelmişti demiş dinleyicimiz. Robinho'yu da yazdı. Ama tabii ben biraz orada 18-19 sıralama yapınca, 18-19 isim yapınca o biraz orada olmadı yani. 5-10 oyuncuyla yapacağın bir şey olur o. Hani kalan oyuncular da, ya şu da var ama şimdi bunların arasında onu konuşamayız deyip geçiştireceğimiz oyuncular olurdu muhtemelen. Kaldı ki buna rağmen konuşmadığımız, mesela ben Adebayor'u da yazmak isterim ama ne oluyor? 25 oyuncu oluyor. Öyle olunca da liste. Yine birçok oyuncuyu konuştuğumuz, Drogba'yı, Carlos'u, Quaresma'yı, Eto'yu, Anelka'yı, Podolski'yi, Nasri'yi, Gomez'i, Robinho'yu, Osimhen'i, Pepe'yi, Guti'yi, Salah'ı, Sneijder, Van Persie, Nani, Kante ve Mesut Özil'i konuştuğumuz bir bölüm olmuş oldu. Tabi sıraladığımız aynı zamanda. Erkan Tiryaki'nin çok fazla orada sıralarken pişmanlığı da oldu olmadı değil. O pişmanlığa götürmek zaten bu işin de amacı o. İşin esprisinde. Bonucci'yi unuttuk demiş. Unuttuk, evet, doğru. Hagi, Maradona, Messi, Ronaldinho, Zidane ayarında bir adam demiş. Erkan Bey'e bunu söylemiş. Bir ismi unuttunuz demiş ama kimi unuttuk acaba? O, yanlış yazdınız onu. Bir düzeltirseniz unuttuğumuz ismi en azından sizden daha doğru dinleyelim. Mesut'un gelmesi hiç şaşırtmadı. Vay be, denecek bir transfer değil. Kante de öyle demiş Anıl Bey. Peki. Kolay gelsin Berk, Türkiye'ye gelen ilk yabancı bomba transferi Malatyaspor yaptı demiş. Carlos Serginho demiş. Onur Güzel'in mesajı böyle. Onur Güzel neyi düşünerek, nereden yola çıkarak buraya gitti? Biraz daha detaylandırsın. Carlos Serginho özeline siz aynı düşünmüyoruz haliyle düşünüyor musunuz diye sorayım. Turan Bey, Drogba bir numaradır demiş. Bana kalırsa da öyle, biliyor musunuz? Carlos Drogba ile mesela Carlos Salah'la yarıştırana kadar Carlos Drogba'yı yarıştırırdım mesela, orası için. Arkadaşım gözünü seveyim bir sorsana demiş. Sezonda 41, 39, 35 gol atmış. Kaç kişiyi tanımış? İstanbul'dan Yiğit ben demiş. Berkçim selamlar demiş. Beşiktaş konusu demiş. Beşiktaş'a ilişkin 11 açıklandı mı demiş. Açıklandı tabii. Konuşuyoruz, konuşacağız, detaylandıracağız. 11'i de açıkladık, az önce sizlerle paylaştık. Nübel Kale'de Murillo, Yalo, Emirhan, Ouattara dörtlüsü savunmadayken Salih, Orkun, Olaytan orta alanı var. İlhan ve Černý'yi sağda ve solda göreceğiz. Solda İlhan olacak. Oh da ileride olacak. Kralov kentinde oynanan maçta ve işte Çekya'da oynanan karşılaşmada, ilk maç deplasmanda dediğimiz anlarda. Fenerbahçe Prag'da eşleşirse özel bir prosedür var mı? Neyi sormak istediğinizi anlayamadım. Ümraniye'den Ertuğrul ben, iyi yayınlar demiş. İyi yayınlar deyip kenara çekilmeyi tercih etmiş. Teşekkür ediyoruz. Kubilay Bey der ki Fenerbahçeliyim ama Salah 150 milyon euro değerlemeye ulaşan biri olarak Türkiye'ye gelmiş en iyi transfer diyebilirim demiş. Peki. Burayı da bayağı konuştuk. Buraları bayağı bir işledik. Onu da söyleyeyim. Hızlıca mesajlara göz gezdirdiğim anlarda görüyorum ki birçok mesajı da okumadık. Hızlıca okuyalım isterim. Değinelim isterim. Hasta mısın kardeşim demiş. Sesten öyle anlaşılıyor değil mi? Biraz var. Biraz var ama iyiyim. Hasta olmamıza rağmen ayakta rahat atlatılan bir hastalık. Teşekkür ediyorum. Ben bir şey sorabilir miyim? Sezon boyu performans açısından Salah mı Greenwood mu demiş. Kite diyen var burada. Onu eklemediniz. Dzeko'yu eklemediniz. Hamşi'yi eklemediniz diyen var. Bak, o kadar oyuncu ekledik, ona rağmen eklemeyen var. Berk selamlar, yayınlar kardeşim. Emre Tile ve akşamları görme şansımız var mı demiş. Çağlar Gedik. Tabii Emre abi dün haber masasında yer alınca Çok zor olur Emre abi, hem sabah hem akşam, ama zaman zaman böyle yoğunluklarımızda, Göksel'in çağrısı aracının yoktuğunda, dün özelinde yoktuğunda, Emre abi sağ olsun hemen orada sizlerle buluştu. O da güzel oldu, çok keyifli oldu, ben de takip ettim. Icardi unuttunuz maalesef, Icardi'yi demiş. Bak unuttuk, evet doğru diyorsun, haklısın. Bir numara Eto'dur, iki Anelka demiş. Bak oradan geliyor konuya. Hiç Osimhen'ler, Osimhen zaten burada çok öne çıkardığımız isim değil ama Osimhen değil de belki Drogba'lar, işte Salah'lar, Carlos'lar, Pepe'ler, ki Beşiktaş'ta Kenan Bey mesela az önce Pepe'yi çok öne çıkardı. Onlara hiç bakmıyor bile. Peki. Beşiktaş rakibiyle karşılaşacak. Çek ekibiyle karşılaşacak. Kralov'la karşılaşacak. Nübel kalede bugün. Murillo, Yalo, Emirhan Attara dörtlüsü savunmada. Salih Orkun, Olayten ortalığını varken İlhan Çerni kanatları var. Oh ileride Beşiktaş'ta. Bunu aktarayım ve öyle gideyim araya. Araya gideceğim. Aranın ardından kaldığımız yerden hem Trabzonspor'da Aytekin Akay'la Salah gündemini konuşacağız. Hem de öncesinde, belki o transfer gündemi öncesinde, imza töreni öncesinde, Beşiktaş'ta hem Nübel'den çok bahsettik ya, hem de diğer tarafta Vincenzo Italiano'nun açıklamalarından şöyle bir hatırladığımız yerler olacak. Açıklamaya gideceğiz, basın toplantısına gideceğiz. Tekrardan hatırlayacağız. Ara aranın ardından buradayım.
1: Berksayar'la haber masası devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Reklam bitti. Reklam.
9: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
8: Reklam.

0: Ünlünün 24 saati.
1: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
2: Trabzonspor Mısır'ın sultanını Trabzon'a getiriyor. Bordo Maviler Liverpool'dan ayrılan 34 yaşındaki Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Adı uzun süre Beşiktaş'ta arılan ancak siyah beyazlı ekiple anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah Karadeniz temsilcisiyle el sıkıştı ve Bordo Mavili formayı giydi. Sağ kanattan merkeze yaptığı koşular, sol ayağıyla ürettiği goller ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle tanınan Salah artık Bordo mavili formayla sahne alacak. Peki Muhammed Salah kimdir? Salah'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Negrin kasabasında dünyaya geldi. Futbola Makovlu'nun altyapısında başlayan

0: Salah henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi. Mısır ekibiyle çıktığı 45 maçta 12 gol kaydeden genç kanat 2012 yılında Basel'e transfer olarak Avrupa'ya adım attı. İsviçre temsilcisinde 79 karşılaşmada 20 gol atan Salah 2 lig şampiyonluğu yaşarken 2013'te sezonun oyuncusu seçilmişti. Özellikle Avrupa kupalarında Chelsea'ye karşı sergilediği performans ona Premier Lig'in kapısını açacaktı. Ocak 2014'te Chelsea'ye transfer olan Salah, İngiltere'deki ilk döneminde beklediği süreleri bulamadı ve 19 maçta 2 gol attı. Bunun üzerine İtalya'ya kiralanan Mısırlı oyuncu Fiorentina formasıyla 26 maçta 9 gol kaydederek yeniden çıkışa geçti. Ardından Roma'ya giden Salah, burada geçirdiği 2 sezonda 83 karşılaşmaya çıktı ve 34 gol attı. Roma'daki performansını milli takıma da taşıyan Salah, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda 2 gol ve 2 asist üreterek Mısır'ın finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Kulüp ve milli takım formasıyla sergilediği futbolun ardından Liverpool 2017 yazında Roma'ya 42 milyon euro ödeyerek Salah'ı kadrosuna katmıştı. Aynı yıl Dünya Kupası Afrika elemelerinde de ülkesinin en önemli oyuncusu olan Salah attığı 5 golle 3. turun gol kralı oldu. Kongo karşısında biri uzatma dakikalarında gelen 2 gol kaydeden yıldız oyuncu Mısır'ı 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na taşımıştı. Salah'ın Liverpool kariyeri ise daha ilk sezonunda tarihe geçti. Tüm kulvarlarda 52 maça çıkan sağ kanat 44 gol ve 14 asist üreterek Premier Lig'de gol kralı oldu. Everton karşısında attığı golle de 2018 FIFA Puşkaş ödülünü kazanmıştı. 9 senelik Liverpool kariyerine 442 maç, 257 gol ve 120 asistle tamamlayan Salah, kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu. Bu süreçte 2 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi'nin de aralarında bulunduğu 8 büyük kupa kazandı. 4 kez Premier Lig'de gol kralı olan Salah, 3 kez de İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın oyuncusu seçildi. Özellikle 2014-2015 sezonunda attığı 29 gol ve yaptığı 18 asistle 38 maçlık Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla gole doğrudan katkı sağlayan oyuncu olmuştu. Ancak Liverpool'daki son sezonunda önceki yılların gerisinde kalarak 42 maçta 12 gol ve 10 asist üretti. Patlayıcı sureti ve birebirdeki denemeleri azalırken oyun kurulumundaki ve son paslardaki rolü daha fazla öne çıktı. Salah'ın en büyük silahı sağ kanattan merkeze yaptığı koşular. Bunu hepimiz biliyoruz. Sol ayağıyla uzak köşeyi hedefleyebilen Mısırlı yıldız, savunma arkasına hareketlenme zamanlaması, pozisyon bilgisi ve bitiriciliğiyle az sayıda temastan gol çıkarabiliyor. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi gerekiyor. Eskisi kadar yoğun pres yapamaması ve süretini her maç aynı seviyede kullanamaması çevresindeki oyuncuların savunma dengesini korumasını daha önemli hale getiriyor. Trabzonspor açısından bakıldığında bu transferin katacağı profil oldukça net. Bordo Mavililer hücum hattına gol ve asist katkısı yanında liderlik, büyük maç tecrübesi ve dünya çapında bir yıldız eklemiş oldu. Peki sizce Muhammed Salah Trabzonspor'da fark yaratabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol.
2: Berksay'da Haber Masası devam ediyor.
3: Haber Masası'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Salah'ı dinledik. Salah'ı daha böyle yakından dinledik diyeceğim ama daha ne kadar yakından bileceğiz. Öyle bir oyuncu işte Salah ama hatırladık diyelim. Biraz daha geçmişini hatırladık diyelim. Biraz daha detaylarına indik diyelim. Yani bir farklı transfer videosunun ya da işte içeriğinin, sesinin hazırlanıp sizlere sunulduğu gibi bir hazırlık değil bu. Orada onu aktararak girmiş olayım. Salah'ı hatırlamış olduk biraz da tekrardan yaptıklarıyla. Beşiktaş maçı öncesinde Kralov maçı öncesinde Nübel dün Vincenzo Italiano ile beraber basın toplantısı düzenledi. Onları dinleyelim. Ardından imza törenine yakın, yani Trabzon'a dönerek Salah'ın imza törenine yakın 19.30 civarında, 19.25 civarında Aytekin Akay ile konuşmaya devam edeceğiz. Sadece onunla değil, Salah gündemini onunla konuşurken Beşiktaş'ta maç önünü yeniden değerlendirip yeniden maç önünde maça yaklaştığımız anlarda Ömercan Özmen'le 11'i yorumlayacağız. 11'i konuştuğumuz bölüm olacak. Nübel ve Vincenzo Italiano'nun açıklamalarındayız.
4: Kaldılar.

0: erken sezon maçları, o yüzden de yüzde yüz fit olan bir takıma karşı oyuncular oynayabileceğimizi söyleyebiliriz. Zor olacak gerçekten, çünkü çok yüksekte basan bir takım, aynı zamanda çok fazla da orta açmak isteyeceklerdir, şans yaratmak isteyeceklerdir ve ceza sahasında çok fazla oyuncuyla eklenen bir takıma karşı oynayacağız. Yani tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız ama biz de hazırız.
1: Oğuzhan Bey, sözü vermeden önce sorularımız yarınki müsabaka ile ilgili olacak, bunu da bilatmasını bir kez daha yapmış olayım.
2: Öncelikle başarılar diliyorum Mümbel'e. Şunu sormak istiyorum. Takıma tabii kamptan sonra takıldı transfer süreci ve Dünya Kupası nedeniyle ama uyumu çok iyiydi. İlk iki maçta kritik kurtarışlar yaptı, gol yemedi, taraftarlardan da beğeni topladı. Uyum sürecini ve performansını nasıl değerlendirir şu ana kadar ki?
3: Yeah, the adaptation with the team, with the staff, with everyone here was quite good. The first days and all the first weeks went very well. I had good chats, good talks with the other guys, with other players. I'm happy to be here, I'm honest. And yeah, the start was also good with the whole team. We defend very well. Two clean sheets, very important for us, especially for a goalkeeper, but for the whole team. Gives you stability for the rest of the games as well.
0: Adaptasyon sürecinin iyi geçtiğini söyleyebilirim. Hem takım açısından hem de staff açısından gayet iyi bir ilişkim olduğunu söyleyebilirim. Herkesle iyi diyaloglar kurdum. Şu ana kadar bütün çalışanlarla gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Yani ilk haftalar, özellikle ilk hafta gayet güzel geçti. Şu anda çok mutluyum burada. Aynı zamanda iyi de başlangıç yaptık. Takım olarak da bence iyi savunduğumuzu düşünüyorum. İki tane maçı da gol yemeden bitirdim. Yani bu kale için çok önemlidir ama aynı zamanda takım için çok önemlidir. Çünkü size gelecek maçlara daha bir stabilite sağlar diye düşünüyorum.
4: Efeci Mersaşan Spor Öncelik ve tekrardan hoş geldin diyorum ben Aleksandr Nübel'e. Beşiktaş taraftarı çok özel bir taraftar grubu. İlk maçına da çıktı Tüpraş Stadyumu'nda. Neler hissetti bunu merak ediyorum. Taraftarla ilgili neler düşünüyorum?
3: Yeah, the fans are special, are crazy. The atmosphere was amazing. For the first game we played against Midtjylland. Yeah, atmosphere in the beginning when I came out was goosebumps. I had goosebumps, and hopefully we will have the fans like there's always behind us. I think so, and we're happy. The crowd and the Besiktas fans are so good and known. I think in whole Europe.
0: Gerçekten özel bir taraftar grubuna sahip olduğunuzu düşünüyorum. Çok deli bir taraftar grubuna sahip olduğunuzu düşünüyorum. Sahadaki atmosfer gerçekten inanılmazdı. Özellikle ilk sahaya çıktığımda tüylerim diken diken olduğunu söyleyebilirim. Umarım taraftarımız bütün sezon boyunca hep arkamızda böyle bizi destekleyecek. Gerçekten onlarla beraber çok mutluyum. Harika bir taraftar grubuna sahibiz. Gerçekten aynı zamanda da Avrupa'da tanınan bir taraftar grubu.
1: Son soru Kartal Bey.
5: Öncelikle hoş geldiniz diyorum Nübel'e. Geçmişte de Beşiktaş'a birçok Alman teknik adam, Alman oyuncu geldi. Hepsi performans anlamında, adaptasyon anlamında sıkıntı çekmediler. En son mesela Beck vardı, Roberto Hilbert vardı. Beşiktaş'a gelirken bunları göz önünde bulundurdu mu? Çünkü talipleri olan bir kaleciydi. Beşiktaş'ı seçmesindeki en büyük etken nedir? Bu isimlerden veya herhangi bir birinden görüş aldı mı?
3: Yes, I had also some other options, but I was here, especially my family was here before. They were here in Istanbul or had a look for the city and for the club, very big club. I've played before already against Fener and Gala many years ago. But then the first time we were here now, and also I spoke with some other guys, as you said, with Andreas Beck. I spoke with him where he was living, how everything was here, and he said it was an amazing time, a lot of emotions, and I feel the same in the beginning now with the two first games. So I'm very excited for the next week and yeah.
0: Evet, başka opsiyonlarım da vardı. Ama buraya daha önceden ailem de geldi. Ailem şehri gördü. Ben de gördüm. İstanbul'a baktılar, kulübü incelediler ve ne kadar büyük bir kulübe geldiğimizin de farkındayız. O yüzden bu kararı vermem de etkili oldu. Daha önceden de yıllar önce Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı da oynamıştım. O yüzden burayı daha biliyorum. Gelmeden önce Bek'le de konuştum. Onun burada hayatını nasıl yaşadığına dair konuştum. Buradaki durumları sordum. O da bana dedi ki ben burada mükemmel bir zaman geçirdim. Çok duygusal anlar, güzel anlar da yaşadım. Şimdi iki maç oynadıktan sonra da gerçekten geleceğe çok heyecanlı bir şekilde baktığımı söyleyebilirim.
1: Şimdi böyle basın toplantımıza katıldığı için teşekkür ederiz. Kendisine uğurlayalım. Hocamızla devam edeceğiz.
3: Teşekkür ederim. Hoşça kal.
6: Buongiorno a tutti, ma io credo che, come ripeto tutte le volte, in Europa non esistono partite dove non le devi preparare bene, dove non devi essere attento, dove non devi prendere sotto gamba nulla, perché il nostro avversario è un avversario che se è arrivato dove è arrivato ha valore e quindi dobbiamo cercare di fare una partita attenta, di qualità. E siccome la prima di andata, cercare di fare un ottimo risultato per prepararci bene nella gara di ritorno. Penso che la vittoria del turno precedente ci abbia dato grande autostima e mi auguro si possa ripetere, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento, quello che si è visto nella prima gara di qualificazione, dove siamo stati davvero bravi a superare un ostacolo difficile. E adesso vediamo se siamo pronti a superare anche questo esame qua.
0: Herkese günler demek istiyorum. Kendimi çok tekrar ediyorum ama bunu söylemek zorundayım. Avrupa'da kolay maç yoktur. Her maça hazır olmanız gerekiyor, dikkatli olmanız gerekiyor ve asla kafanızda kolaylaştırmamanız gerekiyor iş maçı. Çünkü bu maçları kağıt üstünde böyle kazanamazsınız. Aynı zamanda rakibimiz de geldiği yere şu ana kadar hak ederek geldiler. O yüzden bizim de çok dikkatli olmamız gerekiyor ve kalitemizi en yüksek seviyede göstermemiz gerekiyor. İlk maçta da, yani ilk turda da aldığımız güzel sonuçlardan dolayı da takımımızın özgüveni yükseldi. Ve ikinci maç için, yani bu tur için bize daha yardımcı olacağını düşünüyorum bu özgüven aynı zamanda. Geçen maçtaki aynı karakteri sahaya göstermemiz lazım. Çünkü gerçekten çok zor bir rakibe karşı oynamıştık. Bu engeli çok iyi bir şekilde aştık. Ve bakalım yarın tekrar bu engeli aşabilecek miyiz? Bunu göreceğiz.
1: Evet, sorulara geçelim. Atilla abi senle başlayalım. Mikrofonunuzu
7: Türkiye'de başarıyla görev yapan İtalyan teknik adamların voleyboldan futbola kadar, milli takıma kadar başarısını gördükten sonra Signor Italiano'yu burada görmek de beni mutlu ediyor. Gazeteci olarak mutlu ediyor. Taraftar olarak değil. Şimdi acaba istediği kadro eksiksiz mi gidiyor bu maça? Bağlayarak yani açıkça sorayım. Trossard var mı kadroda, yok mu? Oynayabilecek mi yarın? Lisanssız çıktı mı, çıkmadı mı?

0: di arrivare al nostro obiettivo, che è quello di portare la squadra dentro in Europa. È il nostro obiettivo e speriamo di raggiungerlo. Per quanto riguarda Trossard, siamo felici di averlo con noi, finalmente è arrivato. Ha fatto solamente due allenamenti, non verrà con noi per questa trasferta, ce l'avremo per la gara di ritorno ed è un elemento che per noi aggiungerà qualità, esperienza e non vediamo l'ora di averlo al 100%.
1: Öncelikle güzel sözleriniz için size teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Daha önce de dediğim gibi bu tura geçmek istiyorsak bizim akıllı olmamız gerekiyor, olgun olmamız gerekiyor. Hedeflerimize ulaşabilmek için bu karakteristikleri göstermemiz gerekiyor. Kalitemizi iyi bir şekilde gösterip çok zeki olmamız gerekiyor. İlk maçta da bence yapılması gereken şeyleri iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu yaptıklarımızdan dolayı da özgüven kazandık. Şimdiki maç için de iyi çalıştık. Ve bu çalışmalarımız bu karakterle beraber bence bizi ileri taşıyacaktır, daha ileri götürecektir. Avrupa'da biz böyle devam etmek istiyoruz. Trossard konusunda ise aramıza geldiği için çok mutluyum. Sonunda gerçekten geldi. Biz de dört gözle bekliyorduk gelmesini. Şu ana kadar iki idmana çıktı. O yüzden bizimle beraber yarın maçta gelmeyecek. Bizimle beraber olmayacak. Ama ikinci maç için ne olacağını beraber göreceğiz. Trossard da gerçekten bize bir kalite katacak. Onunla beraber çalışmak için, sahada görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Orgun Bey.
3: Öncelikle yarın için başarılar diliyorum. Slovakya kampının son maçının ardından bir cümle kurmuştunuz. İyi şeylerin, gelecekteki iyi şeylerin kırıntısını görüyorum diye. İlk maçların ardından size oyuncular neler hissettirdi? O gelişim süreciyle alakalı, Midland eşleşmesi sonrası. Bundan sonraki aşamalar adına bu oyuncu grubu neler vaat ediyor size?

0: tuğla adım adım beraber üzerine koya koya hep beraber gelişiyoruz. Daha iyi olmak için çalışıyoruz. Daha kaliteli olmak için çalışıyoruz. Daha agresif olmak için çalışıyoruz. Ama rakibimize karşı da onlara en büyük saygıyla beraber saygı duyuyoruz rakibimize. Onlara karşı oynayacağız. Çünkü kulübümüz Avrupa'da ilerlemek istiyor. Ve kulübümüz için her şeyi yapmaya hazırız. Avrupa'da devam edebilmek için.
1: Bugün biraz erken sonlandıracağız, biliyorsunuz uçağımız var. Son soruyu sizden alalım.
2: Yarın için başarılar diliyorum öncelikle. Gelen transferlerden Trossard hariç tutuyorum. 3 oyuncu oynadı 2 maçta da. Fakat Kottara'yı göremedik bugüne kadar. Acaba antrenman eksikliği mi var? Henüz hazır değil mi? Ya da geçen sene yaşadığı sakatlık falan etken olabilir mi? Son durumunu öğrenebilir miyiz? Kadroyu bir sonraki maçta görev alma ihtimali var mı?
3: Kampo. Insomma è arrivato in qualche giorno a parte per un problema che si portava dietro da dall'anno scorso, quindi non ha iniziato col gruppo, piano piano è cresciuto, piano piano sta iniziando ad essere al 100%, mentre Ridvan ha dimostrato di essere un giocatore affidabile, un giocatore forte. Abbiamo loro due più, stiamo adattando anche Yasin in quella zona, quindi credo che in quella zona di campo abbiamo grande affidabilità, abbiamo grandi giocatori, abbiamo giocatori di qualità. Kassoum è un giovane, penso che se dovessimo avere tante partite, quelle rotazioni famose che abbiamo sempre cercato di proporre verranno riproposti. Per me, se entriamo in Europa e abbiamo tre competizioni da giocare, tre partite a settimana, tutti avranno la possibilità di giocare. Siamo alla seconda ufficiale e penso che tanti di loro hanno messo piede in campo, adesso ne abbiamo un'altra. Io credo che il nostro obiettivo deve essere, il nostro focus, arrivare nei gironi. Dal momento in cui arriviamo nei gironi, questo gruppo sarà coinvolto totalmente, questo gruppo sarà tutto reso partecipe di una stagione che speriamo sia importante. Per adesso il focus è solamente qualificarci, chi gioca, chi non gioca, chi di più, chi meno. Il nostro focus è superare questo turno, cercare di arrivare in Europa e poi, come ho detto prima, tutti avranno la possibilità di mettere minuti, presenze e giocare.
0: Kasım geç geldi, kampa geç geldi. Geçen sene olan bir sakatlığından dolayı da tek başına çalıştı ilk başlarda. Yani grupla beraber, takımla beraber çalışmadı. Yavaş yavaş ama o da kendini göstermeye başladı, gelişmeye başladı. Yüzü yüzüne ulaşmaya yavaş yavaş başladı. Onun pozisyonunda aynı zamanda Ridvan var. Ridvan'a çok güvenilebilir bir oyuncu. Aynı zamanda çok iyi bir oyuncu. Yani o pozisyonda iki oyuncumuz var, bu iki isim var. Artı Yasin'i de oraya adapte etmeye çalışıyoruz. Yasin'i de oraya sokmaya çalışıyoruz. Gerçekten yani sol bek pozisyonu takımda bana en güven yerlerden biri, çünkü çok kaliteli ayaklara sahibiz orada. Kasım da genç bir arkadaş, biliyorsunuz, ve gruplara kaldığımız zaman, yani haftada 3 maç yaptığımız zaman herkes oynayacaktır. O hani meşhur rotasyon konusu var ya, herkes o zaman oynamaya başlayacak. Herkes dün kadar 2 tane resim maçı yaptık ve o 2 resim maçta da takımın çoğu oynadığını söyleyebilirim. Şu andaki tek odağımız, tek hedefimiz Avrupa'da gruplara kalmak. Gruplara kaldıktan sonra zaten takımda herkes ama herkes oynayacak, herkes süre bulacak. Şu anda tekrar ediyorum, tek fokusumuz, hedefimiz grup. Şu anda kimin oynayıp oynamaması önemli değil. Çünkü zaten biz gruplara kaldıktan sonra herkes işin içine dahil olacak, herkes süre bulacak, herkes oynayacak.
1: Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz. Hocamın da ekleyeceği bir şey yoksa kapatabiliriz.
4: Açıklamalar böyleydi. Nübel ve Vincenzo Italiano'nun açıklamaları bu şekildeydi. Beşiktaş Çekya'dan avantajlı dönmek istiyor ve siyah beyazlar saatler 20'yi gösterdiğinde Kralov'la karşılaşacaklar. Nübel Kale'de Murillo sağ bekte, Otara sol bekte yeni transfer. Emirhan ve Yalo stoper tandemindeyken Salih Özcan'ı, Orkun'u ve aynı zamanda Olaytan'ı orta alanda görüyoruz. Solda İlhan, sağda Çerni, ileride de Oh var. Tabii gündem buyken 19.30'a da yaklaştığımız anlarda Muhammed Salah'ın imza törenini de bekliyoruz. Onu söyleyelim. Muhammed Salah'ın imza törenini beklediğimiz Trabzon'da görüntüler güzel. Onu da aktarayım. İmza töreninde açıklamalar, imza töreninde görüşler, fikirler olacaktır. Mutlaka oralara da gideceğiz. Onları da konuşacağız, detaylandıracağız. Hatta şöyle Aytekin Akay'dan fikir alalım. Aytekin Akay'la konuşalım isterim. Reklamım var mı diye kontrol edeyim. Reklama gideyim. Reklamın ardından Aytekin Akay'la, Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay'la konuşarak devam edelim.
5: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
6: Reklam.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Reklam bitti.
8: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Aytekin Akaya'ya sonra tekrardan ulaşmaya çalışacağız. Muhtemelen çekmeyen bir yerde ama kalabalık alanlarda genellikle bu problem de yaşanıyor. Buradan tekrar hatırlatmış olalım GSM operatörlerine. Belki bir yetkili, belki bir bu işlere artık bir el atma zamanı geldi diyecek birisi çıkar ve bunları duyar. Kalabalık ortamlarda, bir stadyumda olsun, 50 bin kişinin, 10 bin kişinin, 40 bin kişinin, 100 bin kişinin olduğu ortamda olsun bu altyapıları sorgulamak gerekiyor. Diyeyim, belki o reklamlarda atılan, işte verilen vaatler, reklamlarda gösterilen detaylar, işte mağaralarda, denizlerde, farklı noktalarda birçok orada da çekiyormuş, burada da mı çekiyor gibi şeylerimiz var ya, işte onları da bir kenara itmiş oluyoruz bunları hatırlayınca, bunları görünce. Bu problemleri çünkü sadece aramaya çalıştığımız insanlar değil, bizler de yaşıyoruz ya. Bir stadyuma gittiğimizde ya da bir yoğun bir yerde olduğumuzda, Allah göstermesin, büyük afetlerde zaten hepimiz yaşıyoruz. Bizler de dediğim stadyumda dediğim örnekler, tecrübeler belki burada hafif kalır. Giden var, gitmeyen var, ilgilenen var, ilgilenmeyen var, futbolla detaylandıran var, detaylandırmayan var, ama yani burada da bunu bir hatırlatmak gerekiyor artık. Böyle zamanlarda diyelim. Muhammed Salah'ın imza töreni özelinde Ömercan Özmen'le konuşarak devam edeceğiz. Ömercan Özmen'le değerlendirerek devam edeceğiz. İmza töreni ilişkin tüm detayları da, açıklamaları da, oradaki sesleri de, tezahüratları da sizlerle paylaşıyor olacağız tabii, ama şunu da hatırlatayım. Beşiktaş'ın Çekya deplasmanı var. Siyah beyazlar saat 20'de Kraloğlu'la karşılaşacaklar. Murillo sağ bekte demiştik az önce. Nübel Kale'de Yalo, Emirhan stoper tandeminde, Attuara sol bekte. Salih Orkun, Olaytan orta alanı varken Çerni sağda, İlhan sol kanatta. Oh ileri uçta Beşiktaş'ta. Ömercan'la önce Beşiktaş'ın 11'ini konuşalım. Muhtemel üzerinde dün ilerleyip değerlendirdiğimiz, detaylandırdığımız birçok şey vardı Beşiktaş özelinde. Ve sonrasında Salah gündemine doğru da geçeriz. Ömercan, hoş geldin, selamlar.
1: Selamlar Berk, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın 11'ini nasıl buldun? Tekrar hatırlatayım. Nübel, Murillo, Yalo, Emirhan, Outara, Salih, Orkun, Olaytan, Çerni, İlhan ve diğer tarafta da ileri uçta.
1: Tabii muhtemel 11 ya da ideal.

ihtimal 11. Aslında sahada Oğutlar'a bugün 11'de başlayacak. O tabii ki gözlerimizin üstünde olduğu oyunculardan biri olacak yeni transferler arasında. Rıdvan oynamıştı hatırlayacaksan geçtiğimiz turda. Beşiktaş'ın 11'i aslına bakarsan dengeli bir 11. Yani bir sol stoper ihtiyacı bence hala devam ediyor ama Emirhan'ın da asla kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Orada Calo ile yakalayacakları bir uyum çok yararlı olacak Beşiktaş için ama en zayıf karnı diyelim merkez savunması gibi görünüyor Beşiktaş'ın. Mourinho'nun bence İtalyano ile birlikte bulduğu rol de çok değerli. Çünkü geçtiğimiz maçta da gördük, sık sık ceza sahası koşuları attı. Sık sık orada gol vuruşlarını yapabileceği bölgelere girdi ve o vuruş şanslarını da buldu. Bu bence çok önemli bir dokunuş hücum opsiyonları anlamında. Çünkü işte Serni genellikle çizgiye basarak oynadı orada. Biraz daha pas ayağı oldu. Ve ekstra bir sağ beki ceza sahasına gönderip orada gol pozisyonlarına iki kere, üç kere sokmak. Bu çok değerli. Ekstra artı bir adamı oraya göndermiş oluyorsunuz. Savunmaların çoğunu kırmanız için farklı bir yöntem anlamına geliyor bu. Özellikle bu tip maçlarda işte kağıt üstünde daha zayıf, sizin karşınızda kapanabilme ihtimali yüksek olan takımlara karşı orada yapacağınız tahmin edilemez ve aynı zamanda maç içinde sürdürülebilir bu tip hücum varyasyonları etkili. O yüzden Mourinho'nun performansında yükselecektir Beşiktaş'ta. Salih Oleytan ve Orkun orta sahasını görüyoruz. Bence enerji düzeyi de yüksek bir orta saha Berk bu. Özellikle Oleytan, yani evet, çok iyi maçlar çıkartmadığı zamanlarda da oyunda kalabilen bir isim fiziksel anlamda, güç anlamında ki sezon öncesinde, sezonun başında yine dediğimiz gibi bu tip Avrupa eleme maçlarında en çok ihtiyacı olan şey, Türk takımlarımız adına konuştuğumda, bu tempo ve fiziksel güç. Çünkü genellikle sezon başında çok düşük bir fiziksel güce sahip oluyor temsilcilerimiz ama Olaitan'ın oradaki varlığı Beşiktaş'a bence hem ofansta hem defansta fiziksel anlamda koşu kalitesi olarak çok önemli bir değer katıyor. Orkun Salih ikilisi, zaten şunu söylemiştim, yani bir önceki bağlantımızda da Beşiktaş'la ilgili konuşurken belirtmiştim. Salih sanki uzun zamandır Beşiktaş'ta oynuyor gibi hissettirecek bence diye düşünüyordum ki beklediğim gibi oldu. Oradaki uyum çok erken yakalandı. Bu bence telepatik uyum veya birbirinin oyuncu profillerini tamamlama durumu çok değerli. Hem savunmada hem de orta saha bölgesinde. Orta sahada böyle bir uyum yakalaması Salih ile Orkun'un. O yüzden Beşiktaş adına bence iyi anlamda bahsedeceğimiz durumlardan bir tanesi ki bu iki oyuncunun bence pas konusunda da kalitesi yüksek. O anlamda da Beşiktaş oyuna hükmetmek anlamında bu üçlü orta saha oyuncusuyla başarılı olabilir diye düşünüyorum. Tabii İlhan'dan da bahsetmek gerekiyor. Bizim İlhan'ı her izlediğimiz maçta, her gördüğümüz maçta zaten yeteneği ve yapabilecekleriyle ilgili olumlu fikirlerimiz çoğalıyor diyebilirim ben. Onun da gelişimi, oyunun içinde olması, süreler bulması Beşiktaş'ın bugün içinde, geleceği içinde çok değerli. Çünkü 20 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. İlerleyen yıllarda çok başka şeyler konuşabilir. Yüksek maç sayılarına doğru kurgularla beraber devam ederse. Zaten en önde de Oh var. Oraya bir forvet transferi zaten Beşiktaş'ın gündeminde. İşte Vlahovic de çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Oh'un bence en büyük avantajı bir takım oyuncusu olması. Tabii ki golcülüğü anlamında, işte belki yetenek seti anlamında soru işaretleri olabilir ama onun bir takım oyuncusu gibi hareket etmesi ve yüksek enerji, yüksek motivasyonla oynaması yine Beşiktaş'ın çok fazla işte ısıran, pres gücünü yükselten ve içeride o coşkuyu hissettirebilen bir takım olmasını sağlıyor. Çok da kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum yani forvet anlamında. Oh, evet, bir forvet gelmesi elzem Beşiktaş'a ama o forvet geldiğinde de rotasyon anlamında veya beraber oynamak anlamında, çünkü destekleyici de bir oyuncu olabilir. Önemli bir profil olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Bu akşam da açıkçası Beşiktaş'ın kazanabileceği bir akşam net anlamda. Zaten dediğimiz gibi rakip, şimdi izlemedim. Açıkçası hiçbir maçını izlemedim. Şu anda diziliş anlamında konuşuyorum. Üçlü bir savunma görünüyor arka tarafta. İşte iki tane bek, önlerinde iki tane orta saha oyuncusu ve ön üçlü. Muhtemelen iyice kapandığında bu bir beşli göreceğiz beklerle beraber. Hatta öndeki Darida ve Dançak'la beraber bu beşli belki yediliye bile dönebilir. Orada bir geçiş hücumu kovalayacaktır öndeki 3 oyuncusuyla. Bu kilidi açmak biraz Beşiktaş için zor olacak ama bu kilitler açılmadığında
hep görüyoruz. Orkun gibi bir isim devreye giriyor. Uzaktan şut anlamında çok büyük bir kalite. Bu çok büyük bir artı. Bugün de yine Orkun'un muhtemelen rakip kapandığında yay çevresinde belki biraz daha geriden bulabileceği şut pozisyonları çok değerli olacak. Keza Serne'nin çok eleştirilen bir oyuncu. Evet, yani ben de o oyuncu şu anda Serne'nin fiziksel olarak %100'ünde olduğunu asla düşünmüyorum. Zaman zaman işte defansın arkasına bulduğu topları götürmekte de zorlanan bir oyuncu. Ama biraz zaman vermek de gerekiyor. Şu an sezon başında. Oraya bir transfer istem

0: Cerni'yi çizgiyle bastırıp orada bir istasyon oluşturup Mourinho'nun, Orkun'un, Oh'un o bölgelere girmesi. O yüzden bu tip maçlarda onun da içeri doğru topu çekip atabileceği uzak direğe şutlar etkili olacaktır. Gününde olursa Beşiktaşlı oyuncular bence bu karşılarına çıkma ihtimali yüksek olan defans bloğunu kırabilirler ve dün Fenerbahçe'nin yaptığı gibi erken bir golle beraber de oyunun üstünlüğünü eline alıp oldukça sakin, konsantrasyonu yüksek ikinci golü, üçüncü golü arayıp oyunu kontrol edeceği bir karşılaşma olabilir diye düşünüyorum belki.
1: Diğer tarafta Trabzon'da tarihi bir akşam yaşıyoruz. Tarihi bir gün yaşıyoruz. Tarihi bir imzayı izleyeceğiz ve sizlere aktaracağız. Salah imzayı atıyor. Trabzonspor'un süper yıldızı 2 yıl boyunca Trabzonspor'da forma giyecek ve bu imzayı atması an meselesi. An meselesi dediğimiz anlarda da 19.30'da bekliyorduk. Görsel bir şölen var. Onun yanında hemen ardından Trabzon stadyumu yanıyor. Papara Park yanıyor. Onu aktaralım. Onun yanında artık çıkması bekleniyor. Taraftarla buluşması bekleniyor. Bu imzayı atması bekleniyor. Ona ayrılan yerde oturması bekleniyor. Salah'ın ve çok büyük bir transfer, çok iyi bir transfer. Diğer tarafta ilk sıraya yazanlar bugün hep burada bir ayrıma düşenlerdi ama yani gelmiş geçmiş en iyi transfer diyenler ağırlıkta Türkiye'de an itibariyle. Sen neler söylersin Salah için? Sen neler söylersin Muhammed Salah transferi ve bu akşam için?
2: Şöyle, Salah bence de çok büyük bir transfer. Yani açıkçası şaşırtan da bir transfer oldu. Trabzon camiası için çok büyük bir figür oldu. Yani bunu oyun anlamında da baktığımız zaman bence çok çok önemli bir ekleme. Çünkü çok büyük bir lider. Hem milli takımında hem işte Liverpool'da zaten yıllarca izledik. Çok şey başarmış. Premier Lig
0: tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen bir Muhammed Salah'tan bahsediyoruz. O yüzden Fatih Tekke'nin oluşturmaya çalıştığı kurgu, geçtiğimiz sene takımın yükselişi, genç oyuncular derken böyle bir figürün takımın içinde olması bence bütün camianın havasını zaten gördüğümüz gibi bugün de Salah'ın ilk haberleri çıkmaya başladığı andan gördüğümüz gibi çok yükseltti. Bence bu oyuncu grubunun içinde de çok pozitif karşılanacak bir durum. Çünkü dediğim gibi gençle bir takım Trabzonspor, gençliğe de önem veren bir takım. Aynı zamanda da bir yolu yürüyen takım. Bu yolu yürürken güvenebileceğiniz, size liderlik edebilecek çok fazla şeyi başarmış, global anlamda da futbolun en tepesinde yer alan bir isim. Çok değerli. Diğer yandan tabii ki bir de bunun işte Trabzon şehrinin, Trabzonspor'un dünyada duyulması anlamında getirdiği birçok pozitif var. Muhtemeldir ki birçok getireceği maddi anlamda pozitiflik var. Ki daha da genele yayarsak bence Türkiye Ligi ve Türk futbolu içinde çok büyük bir şölen oldu bu global anlamda. O yüzden her anlamıyla çok pozitif yaklaştığım bir transfer. Tabii ki maliyetleri yüksek. Yani bu kadar büyük bir oyuncuyu maliyeti düşük tutarak zaten kadronuza katmanız çok zor. Yani burada seninle çok fazla yayın yaptık, çok fazla konuştuk. Genel anlamda Türk futbolundaki bu transfer çılgınlığına bakış açımda bellidir. Yani ben yetiştirmek, genç oyuncuları oynatmak, Avrupa'nın, dünyanın çok göz önünde olmayan liglerinde de az paralar harcayarak çok önemli oyuncular alıp bunların üzerinden para kazanmanın değerli olduğunu düşünen bir futbol severim, bir gazeteciyim. Ama bir yerde kesinlikle bu tip figürlerin de o ligin kalitesini yükseltmek, o takımın çehresini değiştirmek, kalitesini yükseltmek anlamında değerli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çok önemli isimler geldi gitti Trabzonspor'a ama bu Muhammed Salah transferi Trabzonspor tarihinde de çok önemli bir yere altın harflerle ismini yazdırmış bir transfer olacak. Tabii ki performansını göreceğiz. Umuyorum bir sakatlık yaşamaz. Sürekli olarak Muhammed Salah izleme şansı yakalarız. O saha içini sonra konuşuruz ama dediğim gibi hem Türk futbolu için hem Trabzonspor için çok büyük bir transfer olduğunu düşünüyorum. Türk futboluna gelmiş geçmiş en iyi transfer diyebilir miyiz? Aslında geçen gün bununla ilgili bir tweet atmıştım. Yani insanlar ne düşünür acaba diye. Ya birçok da oyuncu çıktı. Yani mesela benim de aklıma Eto geldi. Tabii ki Muhammed Salah Liverpool'da çok şey başardı. Muhammed Salah Mısır milli takımını bence belli bir seviyeden başka bir seviyeye yükselişinde çok büyük rol oynadı. Premier Lig tarihine çok büyük bir iz bıraktı. Ama tabii ki tüm kariyer olarak baktığınızda onun da inişleri çıkışları çok normaldir ki olmuştur. Türk futbol tarihinin belki en iyi, en yüksek

0: profili transferi diyemesek de kesinlikle o ilk sıralara yazacağımız isim Muhammed Salah.
1: Sağ içini de mutlaka çokça konuşacağız. Senin beklenti, gol beklentisin kısmından bakacak olursak birçok isme bugün Trabzonspor stadyumunun etrafında imza törenini bekleyen birçok taraftara bugün bu soruldu. Sen gol beklentisinde ne düşürüyorsun Salah tarafında asist ve gol kısmında? Süper Lig özelinde konuşuyorum.
0: Yani geçtiğimiz sezona baktığımızda 12 gol 10 asist yapmış bir oyuncu 34 maçta forma giyerek bence Trabzonspor'un genel anlamda tabii ki bu sezon oynayacağı futbolu da biraz görmek lazım. Muhammed Salah'ın gol atmama ihtimali olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bence çift taneleri sayıları görecektir sağlıklı olduğu sürece, doğru oyunlar oynandığı sürece çift taneliği net şekilde göreceğini düşünüyorum. Ve asist gol anlamında çift taneli haliyle göreceğini düşünüyorum. Artık gerisi de yani 10-10 yapsa zaten şaşırmayacağınız bir şey ama Muhammed Salah'tan şöyle bir performans gelse de bence şaşırılacak gibi değil. İşte 15-15, 15-20, belki 20-10 yani bu tip performanslarda görebiliriz ama tabii çok da alışık olmadığı bir lig atmosferini de yaşayacak Muhammed Salah. Yani yıllarca, çok uzun yıllar Premier Lig, onun öncesinde bir İtalya Ligi macerası var. Tabii Basel tarafı var. Ama hep söylüyoruz yani ben de bu görüşe pek katılmayan, ligi bilen oyuncu gibi söylemlere çok katılmayan bir düşüncedeyim ama tabii ki o geçiş sürecinde yaşayacak Muhammed Salah. Her transferde vardır. Bunu hep konuşuruz ama bu isim Muhammed Salah olduğu için biraz o alışma sürecini konuşmadık çok normal olarak. Burada bir yaşayacağı alışma süreci var. Çok sevileceği bir yere geldi. Herkes tarafından çok önemseneceği bir yere geldi. Futbolla yaşayan bir şehre geldi. Son yıllarda stadı doldurmak konusunda problemler yaşasa da Trabzonspor. Ama bu yükselişle beraber ben stadın da dolacağını düşünüyorum. O yüzden Muhammed Salah ilk başlarda o alışma sürecini atlatırken hem Fatih Tekke'ye çok ihtiyaç duyacak, hem kulüp personeline, profesyonellerine, hem de Trabzonspor taraftarının ona göstereceği destek ve evinde hissettireceği, burası sanki uzun zamandır onun eviymiş gibi hissettireceği bir desteğe ihtiyaç duyacak. Tüm bunlar olumlu şekilde ilerledikçe Muhammed Salah'ın gol atmama ihtimalinin olmadığını düşünüyorum ben.
1: Peki şöyle bir Papara Park'a gidelim, Trabzon'a gidelim. Oradan itibariyle durum böyle. Hala Salah bekleniyor. Salah için hazırlanan hoş geldin görseli ön plana çıkartılıyor. Salah için hazırlanan o koltuk hala boş ve taraftarlar sabırsızca onu bekliyor. Saatlerimiz 19.50'yi gösteriyor. 19.50'ye yaklaşıyor daha doğrusu. 19.48. Trabzon'da ses bu şekilde, atmosferi sesle sizlere aktarmaya, paylaşmaya çalıştık. Çalışacağız da, devam edeceğiz de. Ömercan, hem Salah gündemine hem de Beşiktaş'ın Kralov karşılaşması öncesinde söyleyeceğin ekstra farklı bir detay var mıdır diye sorayım ben son bölümde, son kısımda. Programı bitirmeye yakın Salah içeriğine L1 üçgende Ufukhan Karaca'nın ağzından dinleyeceğiz. Oraya döneceğim ama son kez sana sorayım her iki gündem maddesinde.
2: Tabii çok teşekkür ederim belki öncelikle. Beşiktaş maçı için umuyorum ki bol gollü, turu garantilediğimiz, yüksek kalitede futbol oynadığımız güzel bir karşılaşma olur. Salah için de şunu söyleyebilirim. Yani biliyorsun Ankaralı bir gazeteciyim, Ankara'da yaşıyorum. Yani benim girip baktığım ilk şey fikstürde Trabzonspor'un ne zaman Ankara deplasmanına geleceği oldu. Böyle bir etki, çok büyük bir figür. Onu izlemek, onun futbolundan belki futbolumuz adına yararlanmak çok değerli olacak. Trabzonspor'a da, Muhammed Salah'a da hayırlı olsun diyelim. Umuyoruz ki keyifli bir Süper Lig sezonuyla beraber Muhammed Salah'a da sağlıklı bir şekilde izleyelim diyeyim. Ve sana iyi yayınlar dileyim. Ağzına sağlık diyeyim.
1: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Ömercan Özmen. Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. Ömercan Özmen'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca şöyle bir Trabzon'da tarihi akşamı beklediğimizi, Salah'ın imza atacağı anları beklediğimizi hatırlatayım, sizlerle paylaşayım. Ve Trabzon'da bu imza 2 yıllık imza olacak. 2 yıl boyunca Trabzonspor'a kendisini bağlayan imzayı atmış olacak Muhammed Salah. Bu imza ile beraber tabii Türk futbol tarihinde çok çok farklı bir eşik açılmış olacak. Geçen yılda benzer şeyleri bu oyuncu nasıl gelir kısmıyla bir Osimhen'de hatırlıyorduk, konuşuyorduk. Devre arasında belki Belki Kante aynı şekilde çok büyük oyuncu, çok iyi oyuncu alındı deniliyordu, konuşuluyordu. Tabii orada yaş kısmı, maliyeti, tüm bunlar ayrı noktalara koyulacak detaylardı. Mesela Kante'de, Salah'ta bunlar konuşuluyorken Osimhen'de konuşulmuyordu ama gel gelelim işin neticesine baktığınızda Salah'ın katkı sağlayacağı kısımdan, aynı zamanda Salah'ın geçmişinden çok da şüphe edilmeyen bir noktada gibi duruyor. Türk futbol camiası ağırlıkla öyle olduğunu söyleyebilirim. Ağırlıklı olarak öyle olduğunu aktarabilirim, sizlerle paylaşabilirim. Trabzon'da tarihi akşam dedik, Salah imzayı atıyor dedik ve Trabzonspor'un süper yıldızı diyelim, dünyaca ünlü yıldızı 2 yıllık imzayı atacak az sonra. 19.30'da başlaması planlanıyordu ve 19.50'yi gördük an itibariyle. Oraya da şöyle ara ara gidelim. Atmosfer böyle. Seslerin denemesi yapılıyor tabii. Orada konuşmalar da başlayacak, anons da başlayacak. Tüm bunlar detaylandırılacak. Salah'ı dinleyelim. Lebir Üçgen'de Ufuk Kağan Karaca'nın anlatımıyla Salah'ı dinleyelim. Sonrasında oraya tekrardan dönelim. Orayı tekrardan konuşalım sizlerle. Paylaşalım isterim. Zira an itibariyle orada Salah gündemine ilişkin detaylar böyle şu anlık. Şöyle tekrardan dönmüş olayım. Henüz başlamadı. Başlamasını bekliyoruz. Peki, oradayız.

0: Henüz Salah çıkmadı. 19.30'da bekleniyordu. Tabii sarkması da muhtemel. 19.51 saatlerimiz ve Trabzon'da bir şov var. Bir görsel şov, görsel şölen var diyelim. Burada Trabzonspor taraftarının tıklım tıklım sahayı doldurduğunu, stadyumu doldurduğunu ki sahaya da böyle taştılar mı ne oldu bilmiyorum ama merdiven boşlukları görülmüyor mesela. Biraz zor taşmak tabii orada ama şu güvenlik önlemlerinde de diğer tarafta Salah'ın beklendiği anlardayız. Muhammed Salah az sonra kendisine ayrılan bölüme çıkıp taraftarla buluşup belki üçlü çekip belki orada onları selamlayıp belki o taraftarı bir coşku anında böyle uzun uzun ayakta tutup Salah onları selamladıktan sonra imzasını atacaktır. Açıklamalar belki olacaktır. Başkan özelinde, Ertuğrul Doğan özelinde açıklamalar gelecektir. Detaylandırılacaktır. Salah'ı beklediğimiz anlardayız. Basın mensuplarının saha içerisinde onun çıkışını da gözlediği yerde böyle bir hareketlik görmüyor değilim. Az önce yarım saat 40 dakikalık bölüme nazaran bir hareketlik var şu an. Salah bekleniyor. Ama bir tekrar gidelim. Orada Muhammed Salah için bir stadyumdan anons yapılıyor.
1: Hepinize teşekkür ediyoruz. Yeşil sahaya dev bir isim çıkacak. Hep beraber büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Stadı doldurdunuz. Hepinize teşekkür ediyoruz.
0: Böyle bir anons yapıldı. Bekliyorlar taraftarlar. Bekliyorlar Trabzon camiası, Trabzonspor camiası. Flash show şu an an itibariyle. Her yer karanlık. Stadyumda bordo mavi ışıklar yanıyor, sönüyor ve tüm herkes telefonlarının flaşıyla çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Trabzon'da, Trabzonspor'da Salah'ı böyle karşılıyorlar.
1: Yansı müsabakalarda defalarca tüm Türkiye'ye izletti ki
0: yine bahsettiğimiz ambiyansı anons ediyorlar.

Ve Salah'ın çıkması biraz daha sürecek gibi duruyor. Onun imza töreni adına stadyum tıka basa dolu, onu aktaralım. Ve ben de parantezin, daha doğrusu haber masasının parantez açtığımız bölümüne böylece sona geldim ve sonuna geldiğimi hatırlatayım sizlere. Salah imzayı atacak, onu bekliyoruz. Trabzon'da tarihi bir gün, tarihi bir akşam diyoruz. Diğer tarafta Beşiktaş, Nübel, Murillo, Yalo, Emirhan, Outtara, Salih, Orkun, Olaytan, İlhan, Çerni, Ohla 11'de yer alacak. Bu 11'le Kralov karşısında turu aralamak adına ilk maçta ön plana çıkacak ve bu 11'de tabii Beşiktaş'ta Kralov karşısında yaklaşık 5 dakika sonra başlayacak maçın 11'i olacak. Bunu da sizlerle paylaşayım, sizlere aktarayım. Hızlıca Salah'ın imzasını beklediğimiz anlarda onu dinlerken, o gelirken stadyumda şarkılarla Salah bekleniyor. Taraftar şov Trabzon'da Papara Park'ta.

Ve Muhammed Salah sahaya çıkıyor Trabzon'da. Trabzonspor taraftarlarıyla buluşuyor bu imza gününde. Ertuğrul Doğan'la beraber gördük Muhammed Salah'ı. Ertuğrul Doğan önce taraftara götürüyor yıldız oyuncuyu. 10 numaralı formasıyla Salah sahada. Kökten geliriz, kökten gideriz hep böyle. Deniz durmaz. Ve o sırada stadyumda şarkılar onlara eşlik ediyor. Tabii şarkı belki olmasa Trabzonspor taraftarlarının o sesini, o heyecanını daha net anlayabileceğiz ki bunu görmek mümkün, onu söyleyeyim. Salah giderken sürekli Ertuğrul Doğan'a bir şeyler söylüyor. O atmosferde, meşalelerin arasında, oradaki o yangın yerine dönen tribünlere bakarken şaşkınlığını gizleyemiyor, bunu söyleyelim. 2 yıllık sözleşme imzalayacak. İmza töreni burada olacak. Muhammed Salah'ın Papara Park'ta imza töreni düzenleniyor an itibariyle ve Ertuğrul Doğan'la, başkan Sayın Ertuğrul Doğan'la beraber Muhammed Salah, dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah taraftarlarla buluşuyor, Trabzonsporlarla buluşuyor. Üçü çektiriyor.

0: Muhammed Salah tribünleri selamlamaya devam ediyor ve yavaş yavaş kendisine ayrılan bölüme doğru geçiyor. Ertuğrul Doğan'la beraber imza töreni olacak. Tabii aynı zamanda Kralov maçı da başladı, başlayacak. Beşiktaş Çek Cumhuriyeti takımı Kralov'la, Çekya takımı Kralov'la karşılaşacak ve karşılaşmanın başlamasına artık çok az bir süre kaldı. Saniyeler kaldı. Göksel'in çağrısı araç maçın anlatımında, detaylandırılmasında, dakika skorda sizlerle olacağı gibi. Aynı zamanda zaman zaman orada Muhammed Salah'a ilişkin, imza törenine ilişkin bir detay olduğunda, açıklama olduğunda oraya da mutlaka dönüyor olacağız tabii. Sizlerle birlikteliğimiz bu şekilde sürecek. Muhammed Salah imza töreninde Ertuğrul Doğan'la beraber kendisine ayrılan bölüme doğru gidiyor. Başkan Sayın Ertuğrul Doğan'la birlikte o bölüme doğru geçiyor. Bunu aktaralım. Muhammed Salah imza için oraya doğru gidiyor. Beşiktaş'ta Nübel, Murillo, Yalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaytan, İlhan, Çerni ve Oh 11'i var. Bunu da aktaralım diyeyim. Ve ben Berk Sayar, yayında 2 saat boyunca sizlerle birlikteydim. Muhammed Salah'ın kısa paslarda kısa dinlediğimiz ve bildiğimiz o biraz hatırlayalım dediğimiz bölümünü dinleyerek tamamlayacağız. Sonrasında Göksel'in çağrısı araç sizlerle olacak. Hem Beşiktaş'ta Beşiktaş maçı için, hem Beşiktaş'ın Kralov maçı için, hem de Salah'ın imza töreni için.
1: Berk Sayar'da haber masası sona erdi.

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Trabzonspor Mısır'ın sultanını Trabzon'a getiriyor. Bordo Maviler Liverpool'dan ayrılan 34 yaşındaki Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Adı uzun süre Beşiktaş'ta arılan ancak siyah beyazlı ekiple anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah Karadeniz temsilcisiyle el sıkıştı ve Bordo Mavili formayı giydi. Sağ kanattan merkeze yaptığı koşular, sol ayağıyla ürettiği goller ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle tanınan Salah artık Bordo mavili formayla sahne alacak. Peki Muhammed Salah kimdir? Salah'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Negrin kasabasında dünyaya geldi. Futbola Makovlu'nun altyapısında başlayan Salah henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi. Mısır ekibiyle çıktığı 45 maçta 12 gol kaydeden genç kanat 2012 yılında Basel'e transfer olarak Avrupa'ya adım attı. İsviçre temsilcisinde 79 karşılaşmada 20 gol atan Salah 2 lig şampiyonluğu yaşarken 2013'te sezonun oyuncusu seçilmişti. Özellikle Avrupa kupalarında Chelsea'ye karşı sergilediği performans ona Premier Lig'in kapısını açacaktı. Ocak 2014'te Chelsea'ye transfer olan Salah, İngiltere'deki ilk döneminde beklediği süreleri bulamadı ve 19 maçta 2 gol attı. Bunun üzerine İtalya'ya kiralanan Mısırlı oyuncu...
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Senin Saraç'la dakika skor başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Tabii kesmiş bulunduk kısa paslar Salah içeriğini sonrasında sizlerle yeniden paylaşacağız. Ama kesme nedenimiz şu ki Trabzonspor'da imza töreni var. Muhammed Salah imza töreninde böyle bir sevgi hayatımda ilk defa görüyorum diyor Muhammed Salah. Ertuğrul Doğan'la birlikte oraya bir gideceğiz ama gitmeden önce dakika skor programındayız ve Beşiktaş karşılaşması da başladı. 0-0'lık eşitlik var. 5. dakika içerisindeyiz. Maç boyu sizlerle birlikte konuklarımızla olmaya devam edeceğiz. Ama kısa bir imza törenindeki konuşmaları da anbean sizlere aktarmayı istiyoruz tabii ki. Muhammed Salah Trabzonspor'da. Bakalım Muhammed Salah ve Ertuğrul Doğan neler söylüyor.
5: Very soon for me. The last couple of days it's an experience I never had in my life. I just want to thank every one of you for being here today and yesterday. You showed me so much love and I never expect that reception. I'm here to win. I want to win something with this club because you guys show me so much love and I really really appreciate that. I want to thank the president also for make that happen and I'm very happy to be here and I can't wait to see you in a pitch again.

0: Merhaba. Keşke Türkçe konuşabilseydim. Ama Türkçe konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Ben de böyle bir karşılamayı ilk kez görüyorum hayatımda. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. İnanılmazdı benim adıma da. Hem kulübümüzdeki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum burada olmaktan dolayı. Ve burada bir şeyler kazanmak için buradayım. Bu kulüp için kupalar kazanmak için buradayım. Ve sizlerle maçları oynamaya, antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum.
1: Evet, yeni transferimiz Muhammed Salah'a teşekkür ediyoruz. Şimdi ise bu anlamlı buluşmayı simgeleyen imza anına geçiyoruz.

0: Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi başkanımız Sayın Ertuğrul'dan günün anısına imza kalemini oyuncumuza takdim ediyor.
1: Açıklamalar bu şekildeydi. Açıklamalar gelmeye devam ederse tabii ki bizler de sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bordo Mavililerle 2 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcu Muhammed Salah için Papara Park'ta imza töreni düzenleniyor. Ve Beşiktaş şu anda Çekya'da 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Radeç Kralove mücadelesinde Kralov da diyebiliriz esasında. Radeç Kralov Beşiktaş mücadelesinde 0-0'lık eşitlik varsa kanattan iyi geldi Beşiktaş bu arada. İçeriye çevrilen top son anda kaleci Adam Zadrazil. Etkili bir atak şansıydı. Düzeltiyorum, Kralov içinmiş bu arada. Yani formalar çok benziyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Aman dikkat, tehlike kaçırmışız kalemizde. Çubuklu formayla, beyaz üzerine siyah çubuklu formayla Kralov yer alıyor. Sahada siyah formayla Beşiktaş yer alıyor. İkinci dakikada sarı kart gördü bu arada Kralov. Van Buren sarı kartı gören oyuncuydu. 11'lere de göz atalım. Kralov da kaleyi Zadrazil koruyor. Savunma üçlüsünde Uhrinçat, Çihak ve Çeh yer alıyor. František Çeh. Onların hemen önündeki ikili de Darida ve Dancak ikilisi var. Sağ kanat bekte Kuchera, sol kanat bekte Horak. İleri üçlüde ise sağ kanatta ikinci dakikada sarı kart gören Van Buren, sol kanatta Slonchik, ileri uçta Mihailik yer alıyor. Beşiktaş'ta ise kaleyi Alexander Nübel koruyor temsilcimiz de. Sağ bekte Murillo, sol bekte Ouattara, stoper ikilisi olarak Emirhan ve Calo ikilisi var. Onların hemen önünde Salih Özcan, sağ kanatta Vaclav Černý, sol kanatta İlhan Fakılı. Merkezde Orkun Kökçü ve Olayten ikilisi, ileri uçta ise Yengü Oh yer alıyor. Beşiktaş yine etkili geldi bu arada. Bu kez Yengü Oh Salih'in ortasında ceza sahasında şık bir voley ama top tam ayağına oturmadı. Asfalt'ta dışarıya çıktı. Etkili geldik Kralov Kalesi'ne. Diğer maçlar da başladı. Sona eren mücadeleler de var. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu mücadelesi 18'de başlamıştı. Kup Skopje ve Craiova karşı karşıya geldiler. 1-1'lik eşitlik vardı o mücadelede. Polonya temsilcisi Jagiellonia Rangers mücadelesinde 46. dakika içerisindeyiz. 2-1'lik Jagiellonia üstünlüğü var Rangers karşısında. 52. dakikasında olduğumuz Maccabi Tel Aviv CSKA Sofya mücadelesinde CSKA Sofya'nın 2-0'lık üstünlüğü var. 10. dakikasında olduğumuz Lincoln Red Imes Omonia mücadelesi 0-0 devam ediyor. Salzburg Pafoş'la 0-0 beraberlikle devam ettiriyor mücadeleyi. Lech Poznan Klaksvik mücadelesi de 0-0 devam eden bir başka mücadele. 20.45'te PAOK Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. 21'de Tun Vikingur mücadelesi var. Saat 22'de ise Benfica Hearts ile karşı karşıya gelecek. Hayır, anladım. Tam mesajınızı okumayayım. Ercan Bey, 9 dakika değil 30 saniye. Ben yeni yayının başına geçtim. Yani 1. dakikadan beri dakika skora başlamadık. Hayır. Öyle bir rekor kabul etmiyorum. Beşiktaş etkili geliyor bu arada yine. İlhan Fakılı sağına çekti. Baktı kaleye, İlhan Fakılı içeriye çevirdi. Ters bir vuruş. Kornere gidiyor top. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanacak Beşiktaş. Aykut Bey yazmış. Oh Koreli kardeş topa uçan tekme attı. Tekvandocu bu kardeşimiz diyor. Beşiktaş sağ kanattan köşe vuruşunu kullanacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Haydi Beşiktaş diyoruz. Top direğe de temas etti bu arada. İlginç bir pozisyonda İlhan Fakılı'nın içeriye çevirdiği topta savunma karşıladı. Orkun Kökçü sağ kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Ceza sahası içi kalabalık, orta geldi. Arka direğe doğru kafa vuruşu Sola açıldı top ve sol kanattan atağımız devam edecek. Şimdi de Salih Özcan'la. Salih Özcan yerden pas, oyuna genişlik kazandırıyor. Atak tazeliyoruz. Olaytan'a geldi top. Olaytan da sağ kanada bıraktı. Vaclav Černý şimdi içeriye baktı. Černý'nin pası da sağ kanatta. Bir verkat Černý pozisyonu zorlamaya devam etti. Černý baskıya devam etti. Taç. Beşiktaş taç atışını kullanacak. 11. dakika içerisindeyiz. Vaclav Černý pozisyonu zorlayan isim de Beşiktaş'ta. Şimdi Orkun Kökçü Salih Özcan'a kazandırdı. Sol kanat atak yönü bir kez daha. Ouattara bugün sol bekte. Bir dinleyicimiz daha yazmış da benim yani 10 saniye sürdü ya Orkun Kökçü'yü görünce. Çünkü ben ekrana yeni geçtim bu arada yani. Hani az önce çünkü Salah'ın basın toplantısındaydık. Ekran yeni önüme geldi. Ekran önüme geldi ve çubuklu siyah beyaz giyen bir takım atak yapıyordu, öyle söyleyeyim. UEFA Konferans Ligi'nde de 3. eleme turu mücadeleleri var. Inter Turku Vaduz'la karşı karşıya geliyor. 2-1'lik Inter Turku üstünlüğüyle sonuçlandı o mücadele. Noah Sion mücadelesinde 2-1'lik Noah üstünlüğü var. 10 kişi Sion şu anda. 51. dakikadayız. Helsinki Manderwell mücadelesi 0-0 devam ediyor. Jablonec Riga Skola karşısında 2-0 önde dakika 56. Palde Rapid Wien mücadelesinde 1-1'lik eşitlik var. Bu arada Radeç tehlikeli geldi uzak mesafe. Dikkat edelim. Aspark da dışarıda. Uygun bir fırsat yakaladılar. Neyse ki top kalemizi bulmuyor. Slonczyk gole yaklaşan isim Radeş'te. Sheriff 0, Sengalen 0, Göteborg 0, Kent 0, Rakow 0, Hammarby 0, Inter Club 1, Flora Tallinn 0, Dinamo Kiev 1, Karabağ 0, Debrecen 0, Kopenhag 0, Riga 1, Yuri 0, Žalgiris Vilnius 0, Hajduk Split 1. Şu anda devam eden mücadelelerin sonuçları. Yine sol kanattan geliyoruz İlhan Fakalı'yla. Attı pasını merkeze. Orkun Kökçü içeriye doğru baktı. Orkun Kökçü sol kanatta da bir boşluk var. Orkun yerden oynadı. Oh, topuk pası denedi bu kez ama Yang Yoh'un pası yerini bulmuyor. Top da oradan dışarıya çıkıyor. Kale vuruşuyla oyunu hareketlendirecek Çekya temsilcisi. 20.30'da Beitar Yerusalem. Avusturya Viyen'le karşılaşacak. 21'de Twente. Dunajska Streda ile karşılaşacak. Ajax Schalburn maçı da 21'de. Hapoel Tel Aviv'de Katowice ile karşı karşıya gelecek 21'de. 21.30'da Valur Nordjylland ile karşılaşıyor. Borac Banja Luka Vitebsk karşısında olacak. Lugano Runavik mücadelesi yine 21.30'da. Sporting Braga'da Dinamo Minsk'i ağırlayacak. 21.45'te Rijeka Ilves Tamper'le karşı karşıya geliyor. Bohemians da Midtjylland'le karşılaşacak. Saat 22'de ise günün kapanış mücadeleleri. Hibernian, Şikendia, Treflori, Drita ve Partizan Topol mücadeleleri olacak.

15. dakika içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Çekya'da güneş yeni yeni batıyor. Orada da şu anda Kralov karşısında Beşiktaş 0-0'lık eşitlik devam ediyor karşılaşmada.

Beşiktaş sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ceza sahası içi yine kalabalık. Orkun Kökçü bir kez daha topun başındaki isim. Orkun Kökçü ceza sahası içerisindeki arkadaşlarına bakıyor. 0-0'lık eşitlik var. Orta geldi Öndüre'ye. Kafa vuruşu, top dışarıda. Mourinho ceza sahası içerisinde yükseldi. Kafa vuruşunu yaptı ama top dışarıya gidiyor. Bir kez daha tehlikeli geldi Kralov Kalesi'ne. Şöyle bir istatistiklere de baktığımızda maçta henüz isabetli şut yok. %72 ile topla oynuyoruz. %28 ile topla oynuyor Kralov. Tek şutu var Radeç Kralov'un. O da isabetsiz. Bizim de iki şutumuz var. İkisi de isabetsizdi. Hatta üçüncü şutumuzu da attık. O da isabetsiz oldu. 95 başarılı pas bizden, 30 başarılı pas onlardan geldi şu ana kadar. İki köşe vuruşu kullandık. Ve şimdi de sağ kanatta Černý ile geliyoruz. Černý yerden pas. Orkun Kökçü'ye. Orkun Černý'yi düşündü yeniden ama pas yerini bulmadı. Yeniden topu çalma şansımız var. Çaldık topu, içeriye çevirdi. Ottara dokundu ama olmuyor. Mourinho ile Ottara baskıyı yaptılar. Mourinho çaldı topu. Sonrasında Yengio ceza sahası içerisinde dokundu topa ama top çerçeveyi bulmuyor. Top dışarıda out. Etkimizi göstermeye başladık. Şu dakikalarda bulacağımız bir gol gerçekten çok iyi olur. Midtjylland karşısında Beşiktaş gerçekten çok iyi bir performans göstermişti ve sonucunu da almıştı. Bugün de iyi başladık. Bakalım nasıl şekillenecek mücadele. Bu arada Sion'un golü geldi. 2-2'lik eşitlik var Noah Sion mücadelesinde de. Diğer tarafta imza töreni de devam ediyor. Açıklamalar gelirse eğer oradan da paylaşmaya devam edeceğiz. Bordo Mavililerle 2 yıllık sözleşme imzaladı Muhammed Salah. Papara Park'ta imza töreni düzenleniyor. Şu anda sahayı turlamaya devam ediyor Muhammed Salah. Taraftarları selamlıyor. Tıklım tıklım tribünler gerçekten. Görkemli bir imza töreni var orada da. 0212-273-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden hatırlatmış olalım WhatsApp hattımızın numarasını da. Černý ile rakip yarı sahaya taşıdık yine topu. Černý kendisi götürdü, kaleye baktı. Černý yerden pas, sekti top. Yeniden Černý buluştu topla. Solunda Ottara vardı Černý'nin, orayı gördü. Orkun Kökçü de pas atacak arkadaşını aradı. Şimdi Mourinho ile paslaştı. Orkun şut açısı arıyor. Orkun Olaytan'ın önüne bırakmak istedi ama iki oyuncu birden kapattı o bölgeyi. Devre arasında bu arada Eral Pısı bizimle birlikte olacak. Devre arasında Eral Pısı ile birlikte ilk yarının değerlendirmesini yapacağız. Sonrasında ikinci yarıda 60. dakika itibariyle Yunus Aydın bizimle birlikte olacak. Birlikte maçın sonuna kadar gideceğiz. Yunus Aydın'la maç sonunda yine Eral Pısı ve Alper Üstünta bizimle birlikte olacak isimler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve tabii ki sizlerin de yorumlarını bekliyoruz. 0212-273-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Emirhan Topçu kendi yarı sahasında buluştu topla. Yerden pas sol kanada doğru Emirhan Topçu'dan İlhan Fakalı ile paslaştı. Emirhan Topçu yeniden ileriye aktarmak istedi ama hızlı bir top oluyor. Ottara için doğrudan out'a gitti bu top. Dinamo Kiev'in Karabağ karşısındaki 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Ponomarenko topu ağlarla buluşturan isimdi tabi. Avrupa Ligi tarafına baktığımızda da orada Jagiellonia Rangers karşısında 2-1 önce. Rangers'ın da yeni teknik direktörü Derek McInnes ile birlikte pek iyi başlamadı McInnes'in kariyeri diyebiliriz. Çünkü Dundee United karşısında alınan beraberlikle lig başladı. Şimdi Jagiellonia karşısında 2-1 geride Rangers. Schmidt'in attığı 2 gol. Montoya 1 de kendi kalesine attı. Esasında 3 gol diye Jagiellonia'dan geldi ama 1'i kendi kalesineydi.
Kluj karşısında Tromsø 3-0 önce. Orada da ilginç işler oluyor gerçekten. Hayne Larsen'in 2 golü ve İsak'ın attığı gol skoru belirliyor şu ana dek orada. Orta alanda topa hakim olmayı başarıyoruz yine bu bölümde. Topla oynama üstünlüğü bizde. Daha çok atak yapan biziz, daha çok şut atan biziz. Artık gol bulmamız gerekiyor. 21. dakika içerisindeyiz. Top kontrollü bir şekilde Alexander Nübel'e kadar geldi. %75 ile topla oynuyoruz. %25 ile topla oynuyor Radeç Kralov. Vaclav Černý pas hatası yaptı. Orta alanda bir top kaybı ama hemen geri kazandık. Salih Özcan'la pas arası onlardan geldi bu kez. Hızlı çıkmak istiyorlar. Çabuk geri döndük biz de. O aradıkları kontra atak fırsatlarını, boş alanları onlara vermiyoruz şu ana dek. Hem savunmada hem hücumda daha iyi başlayan taraf Beşiktaş. Tabii hazırlık maçları da devam ediyor. Bugün Fiorentina 21'de Deportivo La Coruña ile karşı karşıya gelecek. Monaco'da Getafe ile 21'de karşı karşıya geliyor. Malaga'da El Arabi Doha ile karşılaşacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 22. dakika içerisindeyiz. Kralov yeni bir atak geliştirmek istiyor. František Čech ile birlikte yerden pasını attı Daniel Horak'a. Horak da merkeze döndü. Atak bir anda sağ kanada evrildi. İki oyuncu birden kapattı o bölgede. Kuchera topla buluştu. Yerden pas bir kez daha Kuchera'ya geçmedi ama şut şansı arıyorlar. Yine Slončić ile sol kanat atak yönü. İçeriye çevrilen top. El oynama beklentimiz var. Ve el oynama kararı da geliyor. Karşılaşmanın hakeminden Rumen hakem Horatiu Fesnić. El oynamayı tespit ediyor Fesnić. Yardımcıları da Aleksandru Şerey ve Aleksandru Voda. Masofiçka Arena'da 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Daniel Horak el oynayan isimdi az önceki pozisyonda.

Yeniden hareketlendi oyun, hızlı bir şekilde topu çalmayı başardılar. Uzak mesafeden gelişine bir şut, dışarıya gidiyor. Bir anda fırsat yakaladılar Yakup Uhrinçat'la birlikte. Yani esasında Andrej Mihalik'in topuğundan sekti, bir şans pozisyonuydu. Gelişine bir şut, top dışarıda, neyse ki kalemizi bulmadı ama biz de onların kalelerini bulamadık henüz. İsabetli bir şut bulamadık karşılaşmada. Şimdi Emirhan Topçu'yla yeni bir atak hazırlığı. Sol kanada doğru uzun bir pas geldi Emirhan Topçu'dan. Ouattara baskıyı kurdu. Bu bölümde topla biraz daha fazla oynamaya başladılar. Yerden pas. Jalo girdi araya ve şimdi atak şansı, atak sırası bizde. Sağ kanattan gelişiyor atağımız. 24. dakikada Vaclav Černý yerden pasını attı ama pasın gittiği noktada hiçbir takım arkadaşı yok, hiçbir Beşiktaşlı yok. Černý'nin pasında. Yine deneyeceğiz bu kez. Topla buluşan isim Ouattara. Sol kanada oynadı İlhan Fakalı. Birebir de rakibini karşısına aldı. İlhan Fakalı sağına çekti, vurdu ama top kaleci Zadrazil'de kalıyor. Adam Zadrazil. Karşılaşmadaki ilk isabetli şutumuz oldu böylelikle. İlhan Fakalı sağına çekti. Yokladı kaleyi ama zor bir top olmadı kaleci Zadrazil için. ...25. dakika içerisindeyiz. Top kaptanda Orkun Kökçü'de. Sol kanada oynadı Emirhan Topçu. Atağa destek veriyor. Emirhan Topçu da yerden oynadı. Şimdi Ouattara kendini gösterdi. İlhan Fakalı'nın pası Yengioh'a. İlhan yeniden top istiyor. Yengioh yerde kaldı. Kalkıyor karşılaşmanın hakemi. Yatarak müdahale. Ama orta alanda top onlarda. Hızlı bir atak şansı, dikkat etmek lazım. Neyse ki bastılar topa ve biz de geri dönme şansı yakaladık. Savunma yerine yerleşti şu dakikada. Helsinki bu arada beraberlik golünü yakaladı. Motherwell karşısında zaten az önce öne geçmişti penaltıdan. Masmanisen'in attığı golle Motherwell 72. dakikada golden 6 dakika sonra cevap geliyor. Birbirlik eşitlik geliyor mücadeleye. Noah Sion mücadelesinde de iki takımda 10 kişi. Onu da hatırlatmış olalım. 2-2'lik eşitlik devam ediyor o karşılaşmada da. Şimdi sağ kanattan gelişen Kralov atağı, içeriye çevrilen top, karşılıyoruz bu topu. Hızlı atak şansı olabilir. Ouattara ters kanadı gördü. Vaclav Černý'nin arkasında kalan top. Taç onlar kullanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde gol çıkan karşılaşma sayısı çok az. Hatta bizimle aynı seansta başlayan mücadelelerden gol sesi çıkmadı şu ana kadar bizim karşılaşmada dahil olmak üzere. Lincoln Redheim 0, Omonia Nikosia 0, Radeč Kralov 0, Beşiktaş 0, Salzburg 0, Pafos 0, Lech Poznan 0, Klaksevik 0. Karşılaşmalar bu şekilde devam ediyor. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Konferans Ligi tarafında daha fazla gol çıktı şu anda Avrupa Ligi'ne oranla. Savunma arkasına uzun bir top geldi. Yengioh'a doğru ama biraz hızlı bir top oluyor. Savunmadan gelen top kaleci Adam Zadrazil'de kaldı. Radeč Kralov'un kalecisi Adam Zadrazil 4 sezondur bu takımın formasını giyiyor. 26 yaşındaki kaleci. Kariyerinde 125 maça çıkmıştı. Bu maç 126. maçı. 7 sarı kartı, bir de kırmızı var. Kaleci Adam Zadrazil'in kariyerine baktığımızda ve İlhan Fakalı'nın şu anda bir problemi var. Kramponu ile ilgili bir problemi sanıyorum. Kenarda o problem, o sorun gideriliyor. Artık 28. dakika içerisindeyiz karşılaşmada. İlhan Fakalı da tekrar oyun alanında taç atışıyla oyunu orta alandan hareketlendik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yedeklere baktığımızda Kralov'da yedek kulübesinde Vizek, Wagner, Lutvicek, Neto, Valenta, Ponikelski, Trubac, Hodek, Regza, Abdullahi, Umar ve Kubur
Şans bekleyen isimler Lucas Kuber'da yedekler arasında yer alıyor. Beşiktaş'ta ise Doğan Alemdar, Emmanuel Agbadu, Taylan Bulut, Felix Udokay, Rıdvan Yılmaz, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Amir Hacı Ahmetoviç, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy yedekler arasında yer alan isimler. Bir anda kalemize etkili geldiler bu arada. Neyse ki topu karşılamayı başardık. Bu arada Trabzonspor'da da imza töreni sona erdi. Muhammed Salah taraftara sesleniyor sanıyorum şu anda. Bir oraya gidelim hemen çok kısa. Muhammed Salah neler diyor dinleyelim.

Biz her yer Trabzon diyor mikrofondan taraftarlara Muhammed Salah. Kengi oh şimdi topla buluştu. Beşiktaş atakları devam ediyor. İlhan Fakıl'ı içeriye çevirmek istedi. Yükseltti topu Çerni için. Yüksek bir top oluyor. Top kalecide kaldı. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Karşılaşmada 30. dakika içerisindeyiz. 2 şut onlardan geldi. 6 şut bizden geldi. Tek isabeti var. İlhan Fakıl'ın şutu kalecide kalmıştı. Şimdi Ottara kendi yarı sahasında atak hazırlıkları Beşiktaş'tan. Ben Göksel'in Çağrısı Araş ortaya karışık programındasınız. Aynı zamanda dakika skor programındasınız sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Tabii bugün ortaya karışık formatında gitmiyoruz ama o fon müziğini kullanınca akıllara gelmiştir diye söyleyeyim dedim. Dakika skor programına sizler de katkıda bulunmak için, mesaj göndermek için 0-212-273-10-10'dan bizlerle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

Şimdi kendi yarı sahamızda savunma hattına çekilmiş durumdayız. Bir duran top fırsatı yakaladılar ama tehlikeli bir yer değil. Zaten iyi de kullanamadılar. Karşı atak şansı olabilir. Černý topu önüne istedi. Černý'nin önüne doğru geldi top. İyi bir top geldi. Karşı karşıya pozisyon olabilir. Černý kaybetti topu. Václav Černý. Yani çok müsait bir fırsattı. Şu sıralarda Černý biraz eleştirilerin odak noktası esasında. Ve bugün de bu fırsatın kaçması onun adına da pek iyi olmadı. Ve şimdi de bir pas hatası kritik bir noktada Černý'den geldi. Sağ kanattan atak hazırlığı Kralov'dan dikkat etmek gerekiyor. Ceza sahası içinde 4 oyuncu var Kralov'da. Orta geldi içeriye Nübel topu yakaladı ama dışarıdan geldiğini işaret ediyor. Karşılaşmanın hakemi topun sağ kanattan köşe vuruşu kullanılacak. Van Buren köşe vuruşunu takımına kazandıran isimdi. İkinci dakikada sarı kart görmüştü Van Buren. Şu ana dek iki köşe vuruşu kullandı Beşiktaş. Bir köşe vuruşu da Radeç Kralov kullandı. Ve şimdi ceza sahamıza kalabalık bir şekilde geldiler. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. 32. dakika içerisindeyiz. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanıyor Çekya temsilcisi. Ceza sahasına orta geldi. Nübel çift yumrukla uzaklaştırıyor. Sol kanada doğru açılan top şimdi sol kanattan taç atışı kullanacak Radeç Kralov. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Golsüz eşitlik devam ediyor. 33. dakika içerisindeyiz karşılaşmada. Ve yeni bir atak hazırlığı arıyor Radeç Kralov. Kendi yarı sahalarına kadar gelmiş durumda topta. Bu arada Kopenhag'da ikinci golü buldu. Debrecen deplasmanında 2-0'a getirdi skoru Kopenhag. İlk gol Gabriel Pereira ile gelmişti. Bir dinleyicimizin mesajı var. Mete Bey yazmış. Mete Bey diyor ki ben şunu anlamıyorum. 35 yaşındaki Mohamed Salah 17 milyon garanti ücret yani bonus falan 20 milyon verebiliyorsun. 25 yaşındaki Salah'a 30 verin o zaman getirin abi. O zaman bütün kulüplerimize söylüyorum bunu demiş. Dinleyicimiz şöyle bir sorun var orada. Mete Bey 25 yaşındaki Salah'a bırakın 30'u 100 verseniz de bu lige gelmek istemiyor. 5 büyük ligi istiyor haklı olarak. Yani o kadar basit değil. Yani Transfermarkt'ta görülen değeri verince oyuncuyu almak yani biraz hayal oluyor. Yani şu anda mesela düşünüyorum. Yani kim diyebiliriz? Herhangi bir yıldız ismi mesela. Yani düzenli forma giyen bir yıldız ismi. Aklımıza getirelim çok büyük böyle yıldız olmasın. Hani 70-80 milyon euro bandında kim olabilir diye düşünüyorum. Ya Barcelona'da forma giyen bir isim mesela. Frankie de Jong diyeceğim ama onun da artık zamanı biraz geçiyor gibi. İşte Bayern Münih'ten Musiala örneğini verebiliriz mesela. Musiala bir hayaldi yani. Veya yine Bayern Münih'ten gidelim. Olise diyelim. Çok büyük bir yıldız söyledim evet ama yani şu anda piyasa değeri 100 milyon euro yazıyor. Daha fazlasını isterlerdi. Hadi sponsorlar kaynak 200 milyon euro getirildi. Olise gelir mi bu lige? Gelmez. Vallahi Göksel'in kardeşim 23-24 yaşında Roma'da oynuyordu. Chelsea'ye geçti 6-7 milyona oynuyordu. Ha siz şey diyorsunuz parlamadan getirin diyorsunuz. O da ama işte onun için de büyük bir scouting ağı lazım. Çok büyük başarısızlıklara da hazır olmak lazım. Mesela Ajax yıllardır övülüyor. O scouting ağını bu sefer o şansı tutturamadılar. O kadar iyi isimler bulamadılar. Son iki yıldır sürünüyor mesela Ajax. Bir dinleyicimiz de yazmış mesela. Haaland'ı getir bakalım getirebiliyor musun? Mesela şu da bir gerçek. İşte Haaland Trabzonspor'a daha önce önerildi şeklinde haberler vardı. Salzburg'da oynarken işte Necati Ateş Galatasaray'a önerdi falan. Tamam da o Haaland bu Haaland olur muydu bizim ligde? Öyle de bir gerçek var.
Salah diyorsunuz mesela, 23-24 yaşında Roma'dan Chelsea'ye değil de Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a gelseydi günümüzdeki Salah olur muydu? Bu da bir gerçek. Ve kulüplerimizin de direkt senelik yatırımlar yapıp doğrudan başarıya gittiği, ki taraftarın da bunu beklediği bir senaryoda mesajınızın devamında gördüm. 6-7 milyona oynayan oyuncuyu 15-16 verirsen o yaşta da getirirsin diye. Yani adı sanı duyulmamış bir futbolcuya 15-16 milyon vermesi çok doğru bir hamle olmuyor. Ya mesela bunu Beşiktaş Al-Musrati'de yaptı ki bilindik bir oyuncuydu Al-Musrati. Hala onun zorluklarını yaşıyor. Bunun en büyük örneği Ribery'dir. Geldi ve oldu yani bu. Ama işte bakın, verdiğiniz örneğin devamına bakalım. Ribery geldi, muhteşem bir yetenek. O zaman çok da parlamamıştı. Hafiften parladı. Ribery kaçtı gitti, yok oldu Ribery yani. ...37. dakika içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik var. Kralov Beşiktaş mücadelesinde artık normal sürede ilk yarının sona ermesine 9 dakika kaldı. Bizdeki antrenman sisteminde hiçbir futbolcu ileriye gitmez. Her gelen oyuncu, dikkat edin, ilk geldiği sene özellikle işte Premier Lig'den vesaire üst düzey liglerden geldiği zaman çok iyi performans gösteriyor. İkinci seneden itibaren yavaş yavaş düşüşe geçiyor demiş bir dinleyicimiz. Černi sarı kart gördü bu arada. Hem bu mesaj hem de Černi ekrana gelmişken bizim bence şunu da yapmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. İşte Černi bunun bir örneği mesela. Yani Avrupa'da rakiplerin, mesela ligdeki rakiplerin Avrupa maçlarında ona karşı yıldızlaşmış isimleri göz boyamak için, taraftarın hoşuna gitmek için almamak gerekiyor. Beşiktaş şu anda Černi'den beklediği katkıyı alabildi mi? Alamadı. Geriye gitme durumu var mı? Var. Geçen seneden geriye giden bir performansla başladı. Rangers senesinden geriye giden bir performans geçen sezon vardı. Bundan da vazgeçilmeli bence. 38. dakika içerisinde 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Bir duran top fırsatı, Černi sarı kart gördü ve iki oyunculu baraj var. Etkili bir noktadan duran top kullanacaklar. Bir yan top şansı şimdi Kralov için.

Bu pozisyon Kralov'dan geldi. Abi verdiğiniz örnekler çok saçma. Bizim kendi ligimizde altyapımızdan çıkan çocuklar bile hafif parladı mı yurt dışına kaçmaya çalışıyorlar. Oradaki adam Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona varken Türkiye'ye gelip niye kariyerini bitirsin ki diyor bir dinleyicimiz. Doğru. Mesela Como örneğini verecekler. Nico Paz örneğini verecekler ama orada da sağlam bir yapılanma ve bir Serie A takımından bahsediyoruz. Katılıyorum mesaja. Ankara'dan Aydın Bey yazmış. Yan Diomande faciasını ne yapacağız peki demiş. Ne o facia bilmiyorum ben. Yani şeyse eğer, şunu çok duydum mesela, Dünya Kupası'nda görüyorlar Yan Diomande'yi getirmek lazım falan, sonra kimse ilgilenmiyor falan diye kızıyorlar. Yani sezon boyu anlattım Yan Diomande'yi, bir alakası olmaz bizim ligle, hatta Leipzig seviyesinde bir takıma bir daha düşeceğini zannetmiyorum yani. Bu arada ceza sahası dışından Orkun Kökçü kaleyi yokladı. Az farkla dışarıya çıktı. 2020 Temmuz tarihli haber. Dortmund yerine Trabzonspor'u tercih etseydi bugünkü durumunda olabilir miydi demiş bir dinleyicimiz. Haberin içeriğine baktığımda Borussia Dortmund'un Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'yi ilk keşfeden takımlardan birinin Trabzonspor olduğu ortaya çıktı. Evet, doğrudur yani, bunlar olabilir. Şöyle bir örnek de var. Şevşenko için de aynısı söyleniyor. Yani Şevşenko'nun işte ilk gençlik yıllarında Trabzonspor'a önerildiği şeklinde önerilmiş olabilir ama sonra kariyeri öyle şekillenir miydi, konu o. En basitinden Arda Güler örneğini verebiliriz mesela. Arda Güler Fenerbahçe'de kalsaydı bu kadar parlayabilir miydi? Parlayamazdı bence. Tabii tartışılır bir konu ama olmayan senaryolar üzerinden tartışmak da ne kadar doğru gerçi. Maça dönelim. 41. dakika içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik var. Az önce kalemize tehlikeli geldiler. Ve yaklaşık 10 dakikadır biraz daha oyun üstünlüğünü ele almış durumda Radeš Kralov. Şu ana dek 7 şut, bizden 2 şut onlardan geldi. Ve bir oyuncu değişikliği de geldi onlardan. Kučera oyundan çıktı. Ludvíček oyuna dahil oldu. Şu ana dek 3 sarı kart var. Biri bize çıktı. Vaclav Černý'e çıktı. Diğer 2 sarı kart onlara, Uhrinčat ve Van Buren sarı kartı gören isimlerdi. Yan Yoh şimdi önünü aldı topu. Yan Yoh vurdu üst direkte. Üst direkten dışarıya çıktı top. Ceza yayında sırtı kaleye dönük. Yan Yoh topla buluştu. Yüzünü de döndü kaleye. Şutunu çekti. Sert bir şut. Direğe çarpan top out'a gidiyor. Üst direkte patlıyor top. Yan Yoh'la gole yaklaştık. Öne geçmemiz işten bile değildi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Fenerbahçe denemeye getirip beğenmedi, gönderdi ve bugün Real Madrid'de getiriyoruz ama devamı yok maalesef diyor dinleyicimiz Yan Diomande için mesela. Ya çok doğru. Ya mesela şöyle isimler de var. İşte o kulüplerin çatısı altında olmasa o paraya etmeyecek işte, veya o kulüplerin yakınından bile geçemeyecek isimler de var mesela. Nicholas Jackson. Bu arada Beşiktaş yine etkili geldi. Sağ çaprazdan pozisyonu zorlamaya devam ediyoruz ama köşe vuruşu son müdahale onlardan, korner. Yan Yoh bu dakikalarda etkili olmaya başladı sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bu kez de sağ çaprazdan pozisyonu zorladı ama 3 oyuncu arasında son müdahale onlardan. Son müdahale kaleciden köşe vuruşu kullanılacak. Sağ kanattan Orkun Kökçü köşe vuruşunu kullanıyor. Orta geldi içeriye doğru, kafayla karşılanan top Olaytan. Bir kafa vuruşu da ondan geldi. En geriye kadar o attı ara. O da Alexander Nübel'e kadar döndü. 43. dakika içerisindeyiz. İlk yarıda normal sürede artık son dakikalar içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Şimdi Salih Özcan sol kanada bıraktı. O attı ara. İstediği gibi yönlendiremiyor topu ve hızlı bir atak şansı Radeš Kralov için. Dikkat etmek lazım. Sudilek yerden pasını attı.

0: Sağ kanattan atakları devam ediyor. Ceza sahasına kadar geldiler. Solda bir boşluk. Şut geldi. Çizgiden çıkarttık. Çizgiden çıkarttık. Çok etkili geldiler kalemize. Çizgiden çıkartıyor Emirhan Topçu. Sol kanattan başlayan atak içeriye çevrildi. Arkaya açılan top sağ çaprazdan gelişine bir şut. Çizgi önünde son müdahale neyse ki Emirhan Topçu'dan. Çok iyi bir noktada Emirhan Topçu. Nübel'de hakkını veriyor Emirhan Topçu'nun. Çok etkili geldiler kalemize ve şimdi de sol kanattan köşe vuruşu kullanıyorlar. Orta geldi. Ceza sahasına bir dokunuş. İkincisi gelmedi. Top bizde. Karşı atak şansı olabilir. Ottara şimdi buluştu topla. Olaytan'a aktardı. Sol kanatta Olaytan. Yerden pasını attı Orkun Kökçü'ye. Orkun'un pası Çerni'ye. Ceza sahası karşı karşıya. Çerni ayağından fazla açıyor bu kez de. Vaclav Çerni ayağından fazla açtı topu. Karşı karşıya pozisyondan yararlanamıyoruz. Top kalecide kaldı. Yani ikinci yarıda tabii birazdan Eral pasıyla da bunu konuşacağız ama bir Çerni hamlesi gelebilir. Sol kanattan gelişen bir atak daha bu kez Kralov'dan. Yerden pas, benzer bir pozisyon yakaladılar yine Verkat. Ceza sahasında offside beklentilerimiz var. Korner kararı. Bayrak havaya kalkmadı. Korner kararı geliyor. Slonchik pozisyonun içerisindeki isimdi. Sol çaprazdan özellikle fazla gelmeye başladılar. Son müdahale Murillo'dandı. Slonchik şimdi kaleye vurdu. Nübel seken top. Düdükte geliyor. Shout. Son müdahale onlardan. Acil Raşitsa 20'li demiş dinleyicimiz. Katılıyorum. Yani Çerni'nin devam etmemesi gerekiyor bu performansla. Ya tabii her hoca 60'a kadar beklemek ister. Vincenzo Italiano da bunu isteyecektir belki ama gerçekten bir yarıda gösterilebilecek ne kadar kötü performans olabilirse o kadar kötü performans göstermiş olabilir Çerni. Yani sarı kartı var, harcadığı fırsatlar var, pas hataları var ki bunların hepsi kritik noktalarda. Önemsiz bir anda yapılan pas hatası değil mesela. O pas hatası neredeyse kalemizde gole mal oluyordu. 45 artı 1'inde sonuna geldik artık sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve artık gözler Rumen hakemde. İlk yarı sona ermek üzere. Evet, ilk yarının son düdüğü geliyor. İlk yarının sonucu Radeç Kralov 0, Beşiktaş 0. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Ve şimdi bağlantımıza geçeceğiz. Devre arasında Eral Pısı ile birlikte olacağız. Karşılaşmanın değerlendirmesi için Eral Pısı. Daha doğrusu ilk yarının değerlendirmesi için bizimle birlikte olacak. Aynı şekilde maç sonunda da Eral Pısı bizimle birlikte olacak isimlerden ve hemen bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Hoş geldin Eralp.
1: Merhaba Gökçen'im, tekrardan hoş bulduk.
0: Yani ilk yarıda üstün başladığımız bir karşılaşma ama sonrasında iki net pozisyon Radeç Kralov'dan nasıl değerlendiriyorsun? Yani en çok konuşulacak konu herhalde Vaclav Çerni.
1: Evet, senin de söylediğin gibi Beşiktaş'ta herhalde en çok aksayan taraf sağ ön oldu karşılaşmanın ilk yarısında. Yani Çerni'nin hem karşılaşmanın ilk yarısında bir sarı kartı var hem de ilk yarının son dakikalarında harcadığı pozisyon, yani bence asla izahı olmayan pozisyonlar. Yani özellikle deplasmandaki bir karşılaşmada bunları atmanız gerekiyor ki yani Çerni'nin kaçırdığı pozisyonun ardından Beşiktaş kalesinde gol de görebilirdi. Yani ilk yarıya geride de gidebilirdik. O yüzden bu tip pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Çerni'yi ben önceki eşleşme olan Midland eşleşmesinde de çok beğenmemiştim her iki karşılaşmada da. O yüzden bugün aslında yani hocanın da rotasyonu çok sevdiğini bilerekten aslında sağ ön tarafta bir Raşit hamlesi görmeyi bekliyordum. Ancak hoca bir kez daha burada Vaclav Çerni'ye süre vermeyi tercih etti ilk 11'de. Bunun da aslında şaşırdığım etkenlerden birisiydi karşılaşmanın başında. İlk yarıda da gördük ki Beşiktaş'ta en çok aksayan taraf bir kez daha Vaclav Çerni'nin kanadı oldu. Yani Beşiktaş'ta Sayın Başkan Serdar Dalı dün de bir açıklama yapmıştı. Bizim zaten iki tane sağ kanadımız var. normalde yani sağ kanat alma gibi planımız yoktu Salah sürecinden önce demişti. Ancak Sayın Başkan da herhalde bugünkü ilk kere izledikten sonra bu kararını değiştirecektir diye umut ediyorum. Çünkü yani bu şekilde sezonun geçeceğini çok fazla düşünmüyorum Beşiktaş tarafında. Yani burada hem Çerni hem de Raşit Say'a güvenilerek bir sezona çıkılamaz bana kalırsa. Karşılaşmaya dönecek olursak yani özellikle ilk 20-25 dakika bence çok temposuz başladı karşılaşma. Burada birazcık da rakibin etkisiyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir önceki eşleşme Midland karşılaşmalarına bakarsak daha fizik gücü yüksek bir takımdı. O yüzden kaynaklı olarak da Beşiktaş tempoyu yükselterek oynamıştı. Ancak burada Kralove'nin bu kadar yüksek tempoda oynamadığını bence ilk yarıda gördük. O yüzden de karşılaşmada çok fazla pozisyon olmamıştı. Özellikle karşılaşmanın ilk yarım saatlik diliminde. Ancak son 15 dakikada hem Beşiktaş önce Yang Yol'la bir pozisyon yakaladı. Ardından Kralove gole çok yaklaştı ve Emirhan Topçu inanılmaz bir müdahalede bulundu çizgi üzerinde. Yani burada her iki takım da az önce de belirttiğim gibi devre arasında önde gidebilirdi ilk yarının ardından. Yani deplasmandaki karşılaşmalarda her zaman gol yememek önemlidir. Burada her ne kadar rakibimiz Beşiktaş'a göre düşük profilli bir takım da olsa yani burada skor dezavantajını arkanızı almak istemezsiniz. O yüzden de önceliğiniz gol yememek olmalı. Yani ben yine de Beşiktaş'ın ikinci yarıda maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ta kötü tarafı söyledik az önce. Çerni dedik. Bence iyi tarafa da İlhan Fakılı'yı yazmamız gerekiyor. Yani hakikaten de Beşiktaş'ın o aradığı pırpır kanat oyuncusunu buldu diyebiliriz. Yani burada İlhan sezon içerisinde son vuruş tercihlerini de eğer ki elit bir seviyeye çıkartabilirse bence Beşiktaş'ın rotasyon kalitesini de ciddi derecede güçlendirecektir diye düşünüyorum. Çünkü ya özellikle boş alanda yaptığı koşularla beraber Beşiktaş hücumlarını dizayn etti diyebiliriz ilk yarıda. Yani inanılmaz bir geçiş oyuncusu. Özellikle bu tip kontrol atakları değerlendirmede de bence İlhan sezon içerisinde Beşiktaş adına çok değerli olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki şöyle bir baktığımızda yedek kulübesine ikinci yarıda değişiklik bekliyor musun? Yani Çerni'ye 60'a kadar sabredilecek mi sence?
1: Ya bence ilk değişiklik hamlesi Çerni Raşit'sa hamlesi olacaktır Beşiktaş'ta. Burada hem Çerni'nin sarı kartı bir etken hem de ilk yarıdaki nispeten Beşiktaş adına zayıf oyunu bir etkendir diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten de 11 oyuncuya baktığımız anda herhalde ya bütün Beşiktaş taraftarının hatta bütün futbol kamuoyunun en kötü gördüğü isim Vaksal Çerni'dir ilk yarının ardından. O yüzden bence ilk değişiklik o tarafta olacaktır diye düşünüyorum ve umut ediyorum. Yani Beşiktaş'a baktığımız zaman aslında rotasyon kalitesi çok yüksek bir takım değil. Bunu önceki bağlantılarımızda da değerlendirmiştik. Beşiktaş'ın sadece ilk 11'e değil aslında yedek kulübesine de takviye yapması lazım. Beşiktaş'ın hamle yapma sayısı çok az. Oyunu değiştirebilecek oyuncu azlığına dikkat çekmiştik önceki programlarımızda da. O yüzden kaynaklı olarak da yani Beşiktaş bu tip tıkanan karşılaşmalarda oyunu değiştirebilecek bir oyuncu eksikliğini ciddi derecede arıyor diyebiliriz. Burada yedek kulübesine de baktığımız anda özellikle hücum hattını değiştirebilecek net bir oyuncu eksikliği bence göze çarpıyor. Tabii ki burada forvet olarak Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan gibi isimler var ama onların da özellikle sezonu iyi başlamaması ve formsuz durumu bence Yang Yohu yedekleme açısından da burada Vincenzo Italiano'nun elini biraz da olsa yavaşlatıyor diyebiliriz. Çünkü hakikaten de burada Yang Yohu yedekleyecek net bir oyuncusu yok Beşiktaş'ın. O yüzden zaten Beşiktaş'ın net bir şekilde forvet takviyesi gündemde. Yanın dışına baktığımız zaman da orta sahayı kuvvetlendirebilecek isimleri var. Ama şu anda orta sahaya bir takviye bence gerekmiyor ikinci yarıda öncelikli olarak. Çünkü Orkun ve Salih orada artık yani net demirbaşlar oldu diyebiliriz. Olayı tanıda ilk yarıda çok kötü bulmadım. Özellikle ilk karşılaşmada yani Midland eşleşmesinin ilk karşılaşmasında birazcık son vuruşlarda yetersiz kalmıştı ve eleştirilerin odağında kalan isim olmuştu kendisi. Yani bugün kendisine çok fazla iş düşmedi son vuruş anlamında ama yani çok kötü bir performans sergilediğini söyleyemeyiz bence. O yüzden de dediğim gibi bence değişiklikler burada ilk olarak Vaksal Çerni etrafında olacak. Yani duruma göre bence Salih ya da Olay Tan'dan beni çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü yani biraz daha hücuma dönük oyuncular alabiliriz orta saha güvenliğini ikinci plana atarak.
0: Bir dinleyicimiz İbrahim Bey diyor ki yayınlar dilerim. Bugünkü Beşiktaş Süper Lig'de ancak küme düşmeme mücadelesi verir. Küme de düşerse şaşırmam bu performanstan. Önceki yıllarda Kasım'ı zor gören Beşiktaş bu haliyle Eylül'de lige havlu atar diyor.
1: Ben şu an için bunları söylemek tabii ki çok zor. Çünkü daha çok başındayız ligimizin. Ama Beşiktaş'a baktığımız anda şu an hem Galatasaray'dan hem de Fenerbahçe'den, hatta buraya artık bence Trabzonspor'u da net bir şekilde dahil edebiliriz. Kadro kalitesi olarak net bir şekilde geride olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden de şu an için yani şampiyonluğu geçtim. Şampiyonluk yarışında olmasını zikretmemiz bence çok güç bir ihtimal Beşiktaş'ın. Ama burada Beşiktaş taraftarının en büyük güvencesi tabii ki de Vincenzo Italiano olacaktır bence sezon içerisinde. Yani geçtiğimiz 4-5 yıllık sürece baktığımız an Beşiktaş'ın en büyük eksikliği hoca istikrarıydı. Sürekli bir hoca değişikliği oldu Beşiktaş'ta. Her 5-6 ayda bir hoca gitti, yeni bir hoca geldi. Ben Vincenzo Italiano'nun uzun vadeli Beşiktaş'ta kalacağını düşünüyorum. En azından kontratını tamamlayacağını düşünüyorum 2 sezon boyunca. O yüzden de yani Beşiktaş'ın oyun planını en azından Beşiktaş taraftan istediği gibi hücum futbolu şeklinde sahaya yansıtacağını düşünüyorum sezon içerisinde. Bu da en azından Beşiktaş taraftarını ilk olarak mutlu edecektir. Ama tabii ki de bu şampiyonluğa şu anki süreçte bence yeterli olmayacak. Çünkü az önce de bahsettik. Yani hem Beşiktaş'ın kadro kalitesi şu anda rakiplerinin çok gerisinde, hem de ya bu kadro kalitesinin yanında rotasyonu da Beşiktaş'ın çok zayıf. Ya Beşiktaş hocasının burada en büyük artısı, en büyük farkı sürekli bir rotasyon yapma çabası. Bunu hem Bologna döneminde hem de Fiorentina döneminde gördük. Yani 101 karşılaşmaya farklı ilk 11'lerde çıkan bir hoca burada Beşiktaş'a geldin. 3 karşılaşmanın ikisine aynı 11'de çıktı. Bu karşılaşmada ise sadece yani sakatlanan Rıdvan yerine Kasım Oğuttara ile başladı. Bu da Beşiktaş rotasyonu ne kadar dar olduğunu bize gösteriyor aslında.
0: Öcal Bey diyor ki demek ki sorun Sergen Yalçın'da değilmiş diyor, ama orada bence büyük bir sorun vardı.
1: Ya kesinlikle büyük bir sorun vardı artık. Yani Beşiktaş Sergen Yalçın ilişkisinin uzun ya da sağlıklı bir ilişki olmasını çok güç bir ihtimaldi. Yani geçtiğimiz sezonlardan ki Beşiktaş'ın son iki saha karşılaşmalarına baktığımız zamanda da taraftarlarında ciddi homurtuları vardı ki hatta yani bir taraftar kendisine su şişesi bile fırlatmıştı Sayın Sergen Yalçın'ın. O yüzden de artık o birliktelik sürmeyecekti. Yani Sergen Hoca da bence geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Beşiktaş'ta teknik direktörlüğü kafasında bitirmişti. Hatta Beşiktaş'ta bence yani kısa vadede teknik direktörlüğü de bence kafasında bitirmiştir diye düşünüyorum Sergen Hoca'nın. Yani çok yakın bir gelecekte ben takım çalıştıracağını da düşünmüyorum. Yani bu sezonu Sergen Hoca ile başlamak bence Beşiktaş açısından çok büyük bir hata olurdu. Çünkü geçtiğimiz sezonun ardından yine aynı hatalar yapılırsa yani bence burada Sergen Yalçın'ın Beşiktaş adına ne kadar değerli bir profil, ne kadar önemli bir karakter olduğunu biliyoruz. Bence artık o da ciddi derecede aksayan bir durum olurdu ve Sergen Yalçın'ın da büyük ihtimalle hocalık kariyeri bile bitebilirdi. Çünkü yani zaten şu an bile çok fazla tartışılan bir konu Sergen Hoca'nın hocalık kariyeri. Yani eğer ki olumsuz bir durumda, ki çok yüksek ihtimalle olumsuz bir durum olurdu Sergen Hoca ile sezona başlanılsaydı, özellikle Avrupa serüveni açısından Beşiktaş'ın, yani Sergen Hoca'nın da hocalık hayatına büyük bir etki yazabilirdi bu.
0: Abi bizim kulüplere değil Muhammed Salah, kimi getirirsen getir maalesef 3 ay içinde bitiyorlar. Şu an Beşiktaş'ın oynadığı takıma bakın. Beşiktaş'tan kaç kalem attı ama Beşiktaş bir gol bile atamadı 45 dakikada diyor bir dinleyicimiz.
1: Ya bunu tabii ki de sadece bir 45 dakikada ya da bir maç üzerinden yorumlamak şu an için birazcık absürt kaçar. Çünkü yani rakip burada birazcık tabiri caizse oyunu çirkefleştirerek oynadı ilk yarıda. Beşiktaş burada gol pozisyonlarına girdi. Az önce de bahsetmiştik. Özellikle Yang Yoh'un direkten dönen şutu ve Kerni'nin son dakikada yakaladığı pozisyon golle sonuçlansa Beşiktaş devre arasında önde girecekti. Ha geride de girebilirdi. Rakip takım da burada o pozisyonları yakaladı. Ama bunu sadece bir yarı üzerinden ya da bir maç üzerinden değerlendirmek birazcık şu an için saçma olabilir yani. Çünkü Beşiktaş'ın bir önceki eşleşmesi Midtjylland'a bakarsak, yani Midtjylland Beşiktaş'tan çok üstün bir takımdı. Hem kadro kalitesi olarak hem de birbirleriyle oynama alışkanlığı oyunculara sahip bir ekipti ve Ya Beşiktaş iki karşılaşmada rakibini yenmeyi başardı ve üstün bir oyunla yendi. Yani Beşiktaş geçiş oyunu oynayarak yenmedi burada rakibini. O yüzden de dediğim gibi bu tür eşleşmelerde özellikle profil olarak düşük takımlar birazcık daha çirkefli ön plana çıkartabiliyorlar. Bu da tabii ki karşılaşmanın profilini de değiştiriyor aslında oynanan oyun açısından. O yüzden de Beşiktaş'ın çok fazla pozisyona girememesinin ana sebebi de rakibin oyunu kendi yarı sahasında kabullenmesi.
0: Peki. Erel, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim Yüksel'in. Umarım maç sonunda daha iyi bir yayında görüşürüz.
0: Erel Pısı ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından ikinci yarı heyecanında yeniden birlikte olacağız.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musunuz şeyde? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Oh'un birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Oğuzhan olacağından sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun Salih Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, o Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan orta da tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santraforun boşa çıkması için daha fazla imkan olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Oh'un Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısrar haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi Italiano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve şimdi Beşiktaş'ın önceki senelerde esnemeye müsait bir kadrosu yoktu ama şu an sanki ona uygun bir kadro mühendisliği yapılıyor. Maç içerisinde böyle sahte 9'lu bir 4-4-2 ya da 3-4-2-1'e dönüşünü de izler miyiz acaba diyorum. Santraforunuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani Oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı. Trossard'un savunma arkasına koştuğu zaman Oh'un önünde konumlandığı ve plaseyle belki fazlasıyla pozisyon bitirebildiğini de görebiliriz. Çünkü oyuncunun hani komplike rolleri gerçekleştirebilecek yeteneği var, yapmışlığı da var. Ama tabii bunları yapabilmesi için ona özgürlük tanıyacak bir arka olması da lazım. Çünkü geriye koştuğunu çok görür müyüz bilmiyorum. Gerek de yok. Yani ona bu rahatlığı beki sağlayacak. Beke yardıma Salih gelecek falan. Orta saha o bölgeye gidecek. Kaymalar falan filan. Kaymalar önemli hale geliyor. Ki Italiano'nun zaten daha önce çalıştırdığı takımlarda bunlar var. Vallahi Beşiktaş'ı da denkleme sokan hamleler geliyor. Önder Özen ve Graf'ı da kullanıyor herhalde. Çünkü bizim HT Spor muhabiri, iyi muhabiri Oğuzhan Genç de öyle diyor. Yani Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden döndü diyor Eduard Graf. Ve o etkisini hissettirdi diyor. İşte Alexander Nübel'in ikna sürecinde aktif rol almış. Sonra Salih Özcan transferinde devreye girmiş Graf. Ve işte Trossard sürecinde de görüşmelerde bulunmuş. Ben size geçen sene ne dedim? Özellikle söyledim. Graf ne yapıyor diye sordum, hatırlayın. 12 sene Dortmund'da çalışmış. Sonra gelmiş Beşiktaş'a scouting direktörü olmuş. Kimi bulmuş getirmiş kardeşim diye gelir şimdi böyle ilk soru. Futbola böyle bakıyoruz çünkü hemen birini bulması lazım diye. Şimdi Dortmund scout sisteminde Sancho'lar, Haaland'lar, Bellingham'lar, Dembele'ler, 16 yaşında keşfedilmiş Pulisic'leri Graf çıkarmadı yani, bir şey yok. Öyle de zannedilmesin. Yani bu adam için en doğru cümle şu olabilir belki, tek başına hani yıldız çıkaran değil de yıldız çıkaran o sistemin mimarlarından biri. Ve sistem kurmak için getirdiğin adamı birkaç ayda atıl bıraktın geçen sene. Yani ama onun bağlantılarını global pazardaki yerini kullanmadığın için ne oldu? Patladı. Nasıl orada kolektif akıl yaratacaktı, veri toplayacak, yaş profili olacak, yeniden satış stratejisini üstüne koyacak, sonra havuz dolmaya başlayacak değil mi? Öyledir yani. Sonra Dortmund niye sürekli yıldız düşürüyor? Çünkü onlar transfer yapmıyor kardeşim. Proje yapıyorlar, proje alıyorlar. İnşallah burada da bu arada proje üretilen günlerine denk geliriz. Maliyeti karşılayan değil de hani üreten sistemi mimarı olarak da överiz inşallah. Ama şimdi tabii Galatasaray Fenerbahçe çok hardcore bir rekabet var. Beşiktaş oraya kafa sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla da böyle bir umut olduğu için de connection'ı kullanılmış şu ana kadar grafın. İyi de olmuş. İyi topçu çünkü abi. Gelen oyuncu iyi topçu yani. O da sabırlı anılan bir adam. Bak kaç yere gitti geldi. Çok macerası var onun da yani. Bir gün anlatırız. İşte 4 tane kiralık dönemi var. Sürekli küçümsenmesi var. O da veri analizleriyle Brighton'da galiba keşfediliyor. Anfield'da sonra şov yapıyor. Arsenal'a ikinci tercih olarak geliyor ama takımın kritik oyuncularından birine dönüşüyor. Önemli işleri var yani. Belçika'da genç yaşlardan beri Lea diye çağrılıyor. Yakın çevresi de diyor ki sakin adam. Gösterişten uzak adam. Kendi halinde bir adamdır. Ama ver görevi yapsın gibi de bir kariyeri gözümüzün önünde. O yüzden şimdi Beşiktaş'ta da yapılacak çok iş var ya hani. Ben yaparım kardeşim diyecek türden bir oyuncu olduğu için bence iyi oldu. Kağıt üstünde tabii, gerisi performans işi. Bakalım görelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nübel'i de söyleyeyim bak, yani Dünya Kupası yolculuğumuza çok denk geldi. Onu anlatamadık, kaynadı arada. Kısaca değineyim en azından. Hatta şöyle yapayım, bizim Recep Reis'in verileri de boşa gitmesin. Ersin'le arasındaki fark üzerinden anlatayım kaleci. Şimdi iki kalecinin sayısal verileri böyle yan yana koyulduğunda dikkat çeken ilk unsur Nübel'in kurtarış yüzdesinin yaklaşık %69 seviyesinde kalırken Ersin'in %70 bile daha yüksek bir orana işaret etmesi. Ama şimdi bu farkı yorumlarken hani maruz kalınan şut sayısı, oynanan lig kalitesi gibi bağlamlar da var. Onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü biri Bundesliga, biri Süper Lig, hücum yoğunluğu, şut kalitesi, bunlar birbirinden farklı. Kaleyi gole kapatma oranı bakımından Nübel'in 34 maçta 11 maç kalesini gole kapattığını görüyoruz. %32'lik bir oran yapıyormuş. Ersin

0: devam ediyor.
1: Yeniden birlikteyiz, ikinci yarı heyecanında. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, az önce yine Çerniyeli bir fırsattan yararlanamadı Beşiktaş. Şimdi Radeş Kralov bir taç atışı kullanacak. Sol kanattan taç atışı kullanıldı. Ceza alanının içerisinde bir başka top da vardı. O yüzden taç atışının tekrarlanmasını istiyor Rumen hakem. Az önce ceza sahası dışından denediğimiz bir şut. Önce kaleciden sekti. Sonrasında da dönen topta Çerni topu yan ağlara nişanlamıştı. İleriye doğru aktarılan bir top. Şimdi ön alan baskımız sürüyor. Top kaleciye kadar geldi. Yengyo ön alanda baskıyı kuran isim. 51. dakika içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Saha içerisine iyice yerleşmiş durumdayız. Hataya zorladık onları. Etkili bir atak şansı şimdi. Yengyo hareketlendi topa. Kaleci çıktı kalesinden. Topu kontrolü altına alıyor. 51. dakika içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Karşılaşmada sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Orta alanda bir kez daha topu kazanmayı başardı. Kola Aytan sağ kanatta Çerni'nin koşusunu gördü. Kafayla karşılanan top. Ve sol kanattan şimdi Kralov için bir atak şansı daha. Yerden paslaşmalar Smolčić. Top kaybı geldi. Smolčić'ten pas arasını yaptı. Olaytan'da kaldı top. Olaytan kendi ekseninde iyi döndü. Topla birlikte önünü boşaltmayı başardı. Junior Olaytan yerden pası Orkun.

Kökçü'ye geldi. Orkun Kökçü'den de sol kanada. İlhan Fakılı ile gelişiyor atağımız. İlhan Fakılı çekti sağına. İlhan Fakılı yerden pas denedi. Seken top Olaytan'da kaldı. Hücumumuz devam ediyor. Salih Özcan'la Orkun Kökçü'ye aktardı şimdi. Orkun Kökçü'den de sol kanada o attı araya kadar geldi top. 52. dakika içerisindeyiz. Golsüz eşitlik sürüyor. Kralov Beşiktaş mücadelesinde. İlhan Fakalı'nın pası Yengi Oha geldi. Şimdi sol kanatta o attı ara. Yeniden Orkun Kökçü Junior Olaytan açtı. Ellerini top istiyor Salih Özcan'dan. Murillo'ya geldi top. Çerni'de hücuma katıldı bir kez daha. Çerni'den iyi pas sağ kanada. Olaytan topukla bıraktı Murillo'ya. Ama top yine onlarda kalıyor. Hücumumuzu gerçekleştiremedik. Bir kez daha kazandık topu. Murillo, Černi'nin çabası vardı. Orada ikinci yarıda daha iyi bir görüntü veriyor. Şu ana kadar Vaclav Černi. Sağ kanattan taç atışını kullanıyoruz. Ve Thiago Jallo'ya kadar geldi top. Thiago Jallo yerden pasını aktardı. Orta alanda Salih Özcan'a geldi. Bu top Salih Özcan'da atak yönünü değiştirdi. Sol kanada çevirdi. O attı araya kadar geldi top. İlhan Fakılı çizgiye kadar gitti. Topu istiyor. Bir kez daha Thiago Jallo buluştu topla. 53. dakikadayız. Murillo ile gelişiyor atağımız. Murillo merkeze iyi bir pas. Orkun Kökçü de soldaki boşluğu gördü. İlhan Fakılı. İlhan birebir de aldı rakibini karşısına. Sol kanat içeriye çevirdi İlhan korner. Yatarak müdahale geliyor İlhan Fakılı'nın topuna. Köşe vuruşu kullanılacak. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanacağız. Kralov karşısında golü istiyoruz. Golü arzulamaya devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ouattara yanlış görmediysem köşe vuruşunu kullanmak için. O bölgede ceza sahası içerisi kalabalık. Ouattara yaptı ortayı kafayla karşılanan top yeniden Ouattara buluştu topla yerden pası İlhan Fakılı'ya. İlhan yaptı ortayı içeriye doğru arkaya açılan top sağ kanatta Vaclav Černi buluştu topla. Černi bir ortada ondan kafayla karşılanan top Orkun Kökçü'ye geldi. Orkun aldı soluna Orkun Kökçü vurdu savunmadan sekte yükselen top atak devam ediyor şimdi ceza sahası içerisi. Topu kontrolümüz altına alamadık. Orkun Kökçü kendini yere bıraktı. Bir sakatlık yaşıyor. Oyunda devam ediyor bu arada. Vaclav Černi sağ kanattan. Atağı devam ettiren isim Černi. Aldı topu önüne. Černi topla birlikte kat etti. Černi içeriye doğru çevirdi. Dışarı tarafa gelen top. Şut geldi. Son anda kaleci. Son anda kaleci Orkun Kökçü'nün şutu. Bir kez daha kaleci kornere çeliyor topu. 55. dakikada. Etkili geldik kalelerine. Köşe vuruşunu pasla kullandık şimdi Junior Olaytan yerden pas dışarıya doğru geldi. Vaclav Černi baktı ceza sahasına Černi yaptı ortayı kafa Ohtan ama kaleye yönelmiyor top uzaklaştırıyor savunma. Tromso 5 yaptı bu arada Cluj deplasmanında. Jalgiris Vilnius'ta Hajduk Split mücadelesi 3-1. Hajduk Split üstünlüğü var. Twente 14 dakikada 2-0'a getirdi durumu. Dunajska Streda karşısında. Ajax Shelburne karşısında 1-0 önde. Hapoel Tel Aviv Katowice karşısında 1-0 önde. Černi ile gelişen bir atak daha ama top kaybı geliyor bu kez. Dinamo Kiev'de Karabağ karşısında 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 2-0 Beşiktaş alır dayanamaz bu kadar gömülmeye diyor Kralov için. Derfin Yunus Dane. Yine atak arıyoruz. Kralov karşısında 12 şutumuz var. 3 isabetimiz var. 4 şutları var, 2 isabetleri var. Şu ana dek karşılaşmada tek oyuncu değişikliği ilk yarıda onlardan gelmişti. 42. dakikada Kuchera yerini Ludvicek'e bırakmıştı sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 56. dakika içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor karşılaşmada. Junior Olaytan sağ kanatta boşluğu gördü. Vaclav Černi baktı içeriye. Vaclav Černi. Černi sağına çekti. Černi çevirdi içeriye. Yengi Oh şut açısı arıyor. Yengi Oh kalabalık içerisinde kaybetti topu. Junior Olaytan şimdi

Birazdan Yunus Aydın da bizimle birlikte olacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yunus Aydın 60. dakika itibariyle bizimle birlikte olacak. Yerden pas geldi. Yine Yengi Oha. Şimdi Ouattara pozisyonu zorluyor ama iki oyuncu karşısında topu kaybetti Ouattara. Daha doğrusu topa dokunamadı da. Ve yine kontra atak kovalıyorlar ama ikinci yarıda daha oyun üstünlüğünü elimize almış durumdayız. Atakları da buluyoruz ama bir türlü golü bulamadık Çekya'da Kralov deplasmanında. Junior Olaytan yerden pasını aktardı. Şimdi Orkun Kökçü'ye sol kanatta Ouattara. Yeni bir atak hazırlığı. Yengi Oh'a doğru pas. Ceza sahası Yengi Oh şutunu attı. Savunmadan sekiyor. Yengi Oh döndü şutunu attı ama savunmadan seken top taç sol kanattan kullanılacak. Taç atışı ve iki oyuncu değişikliği daha gelecek. Kralov'da hazırlıklar var. Üçüncü oyuncu değişikliğini yapacak Radeç Kralov. Vaclav Černý sol kanada doğru uzun bir top gönderdi Ouattara. Boşlukta kendini gösterdi Ouattara. Yerden pası Orkun Kökçü'yü geçen top Yengi Oh önünü almak istedi. Yengi Oh vurdu. Üstten dışarıya çıkıyor top bu kez. Yengi Oh üstten vurdu top dışarıya çıktı. Bir kez daha etkili geldik.

0: Umar Abdullahi ve Valenta oyuna giriyor. Dançak ve Van Buren oyundan çıkan isimler. Sarı kartlı oyuncularını oyundan çıkartıyor. Daha doğrusu birini çıkartıyor bu sarı kartlı oyunculardan. David Torres. Topu kazanmayı başardık şimdi. Engi vurdu yine ceza sahası dışından ama top dışarıda. Korner beklentileri de var. Ama karşılaşmanın hakemi aynı fikirde değil. Out'u işaret ediyor. Kaleyi çok fazla yoklamaya başladık ama... İsabeti bulamıyoruz. Ve Yunus Aydın da hattımızda olacak. Hemen kendisini de hattımıza alalım. Hoş geldin Yunus.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, selamlar.
0: Beşiktaş ikinci yarıda etkisini artırmaya başladı ama o gol, beklediğimiz gol bir türlü gelmiyor. Yengio özellikle yani bulduğu yerden vurmaya başladı, artık öyle bir maça döndü ama 0-0'lık eşitlik var şu dakikaya kadar. Nasıl değerlendiriyorsun mücadeleyi?
1: Dediğin gibi ikinci yarının aslında başlangıcıyla beraber Beşiktaş'ın da mutlak hakimiyetini gördük oyunda. Hem az önce Çerni'nin kaçırdığı pozisyonda hem de Oh'un girdiği birçok pozisyonda aslında Beşiktaş'ın kolay pozisyon harcadığını gördük. Maçın mutlak hakimi yani %63'e yakın toplu oynaması var. %60'ın üstünde gol beklentisi 1.23. Ya 17 şutu var. Yani Beşiktaş'ın tamamen oyunun hakimi. Direkten dönen bir şutu var Beşiktaş'ın. Oh'un ilk yarıdaki şutu. Yani net maçın hakimi olduğunu söylemek lazım. Tabii oyun umut verici. Beşiktaş'ta fizikalite olarak iyi olduğunu görüyoruz. Bir deplasman maçı için tabii ki şu an 0-0. Hani Beşiktaş'ın kendi evinde oynanacak bir maç daha var. Umut verici ama çok net gol pozisyonlarından da yararlanamadığını Beşiktaş'ın söylemek lazım. Yani bugün burada yenecek bir gol tabii orada oyunun hesabını tamamen değiştirebilir. Ama şu an itibariyle turun geneline bakacak olursak Beşiktaş'ın net bir şekilde turun favorisi olduğunu söylemek lazım. Vincenzo Italiano için de oyun anlamında tatmin edici bir oyun oluyordu. Ama tabii ki gol çok çok önemli ve şu an itibariyle Beşiktaş'ın en büyük eksiği gol bulamaması.
0: Kesinlikle öyle ve Vincenzo Italiano'dan da şu ana kadar hamle gelmedi. İlk yarının en çok eleştirilen ismi aslında Çerni'ydi. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani diri bir takım olduğu için şu an itibariyle Beşiktaş, az önce söylediğim yani fizikalite olarak iyi duruyor ayakta. Bir oyuncu değişikliğine gerek duymadı ama Çerni hem ilk yarıda hem de ikinci yarının başından itibaren hani yani özellikle az önce kaçırdığı gol, ya boş kale diyemeyiz, kale boş değildi ama hani dönen topta kalecinin yerde yattığı bir pozisyonda hani birçok kişi artık bakmadı bile diyelim pozisyona. Dönen topta Çerni ile buluştuğunda gol zannetti. İyi bir performans, iyi bir maç geçirmiyor şüphesiz. Yani şimdi sol tarafta Trossard'ın uzun vadede oynayacağını düşünürsek zaten yakın gündemde Beşiktaş Muhammed Salah'la ilgileniyordu. Hani yani Çerni'nin de önüne mutlaka bir isim alınması gerektiğini hatırlatan bir performans var Vaslav Çerni'den. Çünkü çok net pozisyonlar harcadı.
0: Yani kesinlikle öyle ki yaptığı pas hatası da mesela hata mal olmuştu. Yani orta alanda toplu olduğu her anda hata yapan bir Çerni var. Geriye giden bir Çerni var. Şimdi hızlı bir atak şansı Beşiktaş için. Junior Olaytan'da gelişiyor atak. Olaytan'ın yerden pası Çerni'ye ulaşmadı. İlhan Fakalı'ya geldi top. İlhan Fakalı vurdu. Savunmadan sekti. Yeniden Çerni ceza sahasında. Çerni rakibini karşısına aldı. Savunma yerine yerleşti. Ve bir hücumdan daha eli boş dönüyor Beşiktaş. Yani İlhan Fakalı olumlu sinyaller vermeye devam ediyor ama tabii o da bir sol kanat için yeterli mi?
1: Tabii ki değil ama hani beklenilenden daha fazlasını verecek kesin hem maddi olarak. Hani yani İlhan transferi geldiğinde belki hani birçok taraftar için hani no name bir isim gibi geldi birçok futbol severe göre ama yani bugün sahada verdikleri bence beklenilenin daha üstünde, en azından şu an bu seviyede hani performansını takdir ettiğimiz oyunculardan birisi ve baktığın zaman dediğim gibi yani beklenilenin ve verilen paranın üstünde bir oyun oynuyor olması şu an için tatmin edici ama tabii ki bölgesi için net bir 11 oyuncusu olduğunu söylemek mümkün değil ki yani bölgesini alan oyuncuları da baz aldığın zaman. Ama iyi bir alternatif mi? Yani sene içerisinde Beşiktaş 3 kulvarda devam edebilirse inşallah Avrupa Kupası'nda, Lig'de, Ziraat Türkiye Kupası'nda. Yani buralarda hem iyi bir alternatif hem de iyi bir rotasyon oyuncusu olacak bu ortada. Sezonu iyi başladı hazır fizik olarak da. Yani şu an Beşiktaş fizikalite olarak sahada iyi diyorsak Bunun sebeplerinden birisi İlhan'ın gösterdiği performans. Ama uzun vadede tabii ki bu takımın ilk 11 oyuncusu olacağını düşünmek çok gerçekçi olmaz.
0: Ouattara'yı nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani ben mesela şimdi az önce beklenilenler üzerinden gittiğimiz için hani söylüyorum. Yani şu an itibariyle baktığımda bence yine yani beklenilenin bir üstünü verdi. En azından bu maç için söylüyorum. Yani Monaco'dan beri hani takip edenler bilirdi. Zaten istikrarı olan bir oyuncu. Yani geçtiğim sene 20 maçın üstünde oynadı. Ama tabii ki savunma zafiyetleri olan bir oyuncu. Bunu biliyoruz. Yani şu anda mesela sarı kart gördü. Hani daha temiz müdahale edebileceği bir pozisyonda riske girmeyip rakibine faul yaptı. Ve kritik yerden free kick kullanacak rakibimiz. Ama hücum katkısı Beşiktaş'ın özellikle iç sahada topa mutlak hakim olduğu maçlarda. Yani sol taraf için iyi bir alternatif. Ama tabii ki orada önünde bir star oynayacağını unutmamak lazım. Trossard üzerinde söylüyorum. Defansif özelliklerini iyileştirmediği sürece yani şu an Fenerbahçe'de Archie Brown neyle eleştiriliyorsa yani kendisi de aynı şeylerle eleştirmeye devam edecek. Ama maça Beşiktaş'ın hakim olduğu yani Beşiktaş'ın %55-%60 ve üstünde toplu oynadığı her maçta çok değerli.
0: Ouattara'nın pozisyonu aslında gitse oyuncu karşı karşıya kalacaktı. Yani mantıklı bir hamlede denilebilir.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani kesinlikle katılıyorum. Yani Beşiktaş'ın genel transfer politikasında da bu arada hani genel kadro yapılanmasında da aslında birkaç tane çok eksik parça tabii kaldı. Bunlardan birisi bence stoper. Yani hani şu an bizim hafta boyunca sosyal medyada özellikle Beşiktaşlı gazetecilerden gördüğümüz yani aslında Emirhan da olur sezon bitirilir ben asla katılmıyorum. Ya bence Beşiktaş'ın mutlaka bu konuda bir yani sene başında ismi geçtiği gibi illa Virgil van Dijk ayarında olmasına gerek yok ama bir stoper getirmesi gerekiyor. Bir santrafor zaten başta Vlahovic olmak üzere Beşiktaş'ın teklifleri zaten var. Oraya da bir yıldız getirmek istiyorlar ve yani şimdi Muhammed Salah ismi geçtikten sonra sağ taraf için mutlaka bir sağ ön oyuncusu da alacaklardır diye düşünüyorum. Onun haricinde şu an Beşiktaş gerçekten hocasıyla birlikte İtalyan ile birlikte iyi bir görüntü veriyor ama yani minimumda 3 bölgeye daha transfer lazım. Yani şu an itibariyle kanat sorununu sağ ön hariç çözmüş görünüyorlar. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ın ligde iddialı olabilmek için ki Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor yani gerçekten iyi ekipler oldular. Minimumda 3 transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın.
0: Slonček şimdi serbest vuruşu kullanacak.

0: işaret verildi. Kalabalık bir baraj var. Barajdan seken top Alexander Nübel'de kalıyor. Nübel yine bildiğimiz gibi yani bence Beşiktaş adına sezonun en iyi transferlerinden. Trossard'ı görmediğimiz için daha henüz hatta en iyisi diyebiliriz verimlilik açısından. Trossard ne zaman oynayacak Yunus?
1: Yani Lisa bugün UEFA Lisesi'ne hani bildirildikten sonra aslında bir lisans problemi de vardı. Lisansını da çıkartacaktı. Henüz lisansı da çıkmadı. Ligin başlamasına resmi olarak da 8 gün var. Ama ben yani önümüzdeki turdan itibaren, ligin ilk haftası itibaren forma giyeceğini düşünüyorum. Nübel konusunda ben kesinlikle hani şu an izlediklerimiz arasında bence en iyi transfer ve Beşiktaş'ın kaleci rotasyonu Nübel ve Doğan Alemdar'la birlikte yani geçen seneye göre çok daha bence iç açıcı ve güven verici oldu. Yani baktığın zaman hani geçen sene Beşiktaş'ın işte Ersin'le Rutkular işte 300 bin euroya yarım dönem rotasyonu doldursun diye gelen kaleciler. Yani bu isimlerden sonra hani bir Doğan bir de aynı zamanda Nübel hani bence Beşiktaş tarafına güven de veriyor. Kaleci problemi yaşamayacaklarını düşünüyordum uzun bir süre.
0: Peki bir diğer tarafta da tabii Beşiktaş'ta yani her bölgeye transfer lazım deniliyorduk. Sonrasında tamam çok transfer geldi ama işte az önce sayıyoruz kaçı 11 oyuncusu. Ya Muhammed Salah olayından sonra ivme kaybeden bir Beşiktaş var. Leandro Trossard hamlesini neredeyse unutacak duruma geldi taraftar.
1: Yani mental olarak o kadar yanlış süreç yönetildi ki şimdi yani Muhammed Salah'la alakalı şunu hep söylüyorum. Yani evet Beşiktaş takımının bir teklifi olabilir ve bu teklifin üzerine çıkmayabilir. Bu gayet iyi bir duruştur. Yani evet bu Beşiktaşlık duruşudur ya da profesyonel bir duruştur. Ben teklifimi yaparım, kabul ederse de etmezse etmez dersiniz. Ama bu şartlarda oyuncuyu ikna edemiyorsanız işte iş biraz yönetim başarısızlığına gidiyor. Ki bu transferi işte sizin ezeli rakiplerinizden birisi tamamlayıp 2 seneliğine Trabzon'u işte kastediyorum getirirse. Ancak burada tabii şöyle bir durum var. Beşiktaş tarafı için şunu söylemek bence daha doğru. Bu süreci hani parayı vermek vermemekten ziyade yöneticileriyle bile o kadar kötü yönettiler ki. Yani yöneticiler adeta bir gazeteci gibi, gazeteciyi de bırakalım bir duyumcu gibi. Ya işte Muhammed Salah yazıp alev atmalar. Sonra zaten o yöneticiyle yolları ayırdı Beşiktaş. Ha belki ihraç da edileceği söyleniyor ama hani yani sonuçta Beşiktaş'ta Salah'ın menajeri yani Beşiktaş'ın taraftarının o çarpanını hissettiler bunu yani Beşiktaş Türkiye'nin en büyük camialarından birisi. Ve burada bu yaratılan algının Salah tarafından ekonomik olarak nasıl değerlendirileceğinin öngörülememesi çok çok büyük bir yönetim zafiyetiydi. Dediğin gibi ciddi anlamda mental olarak da Beşiktaş orada güç kaybetti. Yani dediğin gibi Trossard transferi hani bir kere zaten yani Sayın Başkan Serdal Adalın'ın Muhammed Salah tezahüratlarını duymadım gülümsedim demesi falan yani tamamen bence fiyasko. Bence doğru da söylemiyor oradan. Süreci yönetmek adına artık bu talepte bulunuyor. Yani yönetimin istediği şartlarda transferi bitirebilseydi aynı ayarda bir oyuncu olduğu için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama Mason Greenwood, Aziz Yıldırım olayı gibi 50 milyon euro istiyormuş Marsilya. İşte 1 lira aşağısına inmiyormuş ha. Ben 40 da vermiyorum. Usulen 39 veriyorum deyip bitirebilselerdi olabilirdi. Ama bir yerde artık taraftar bu kadar heyecanlanmışken ki oyuncunun da baktığında şimdi taleplerini gördük %20 verecek Trabzonspor Salah ürünlerinden. Ama tabii burada şöyle bir durum var. Beşiktaş bu sözleşmeyi yapsa bir yıllık yapacaktı. Trabzonspor tarafı aynı ürünü veremeyeceği için 2 yıllık verecek. Aynı para 17 milyon çarpı 2 olacak. Ama hani sonuçta bitirebildiler mi? Bitirebildiler. Ben Beşiktaş tarafının çok büyük bir yönetim zafiyeti içinde olduğunu düşünüyorum. Ve sezon içerisinde Salah'ın gösterdiği her iyi performansla Beşiktaş o hafta kötü gittiyse karşılığına çıkacaktır. Bence çok yanlış yaptılar.
0: Trabzonspor'da Muhammed Salah'la yani anlaşmasının detaylarını açıkladı. Maaş 10 milyon euro. İmza parası her sezon için 7 milyon euro. Muhammed Salah özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya %20 pay. Menajerlik ücreti oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i. Yani burada Beşiktaş'ta söylenenlerin dışında bizim Ali Mert Kılıç...
1: 850 bin euro. Evet, yıllık 850 bin euro istiyorlar.
0: Ali Mert Kılıç var spor yorumcularından. O da yazmış mesela. Koskoca Beşiktaş Başkanı şu imza parasını karşılayacak sponsor bulamadı. Menajer çok istiyor diye taraftarı kandırdı diyor.
1: Ya vallahi katılmamak elde değil. Katılmamak elde değil. Yani çünkü 7,5 milyon euro falan menajer istiyor dediler. Şimdi

0: söylüyorsun. Yani 850 bin euro yapıyor yılda. Ki menajeri zaten her yerde söylüyor. Menajerin tek oyuncusu Muhammed Salah. Başka bir oyuncusu yok. Zaten çocukluk arkadaşı. Hani kendisi de bu süreçte yaptığı açıklamada diyor ki Muhammed Salah benim son transfer. Son transferini yapıyor şu an Muhammed Salah büyük ihtimalle. Sonrasında ben kendi işime döneceğim diyor. Hani o yüzden bu son transferden de bir menajer payı istemiş olabilir. Evet, belli ki istemiş. Ama yani bunun bahsedilen Beşiktaş yönetiminin iddia ettiği paranın onda biri olması yani gerçekten çok açıklamaya muhtaç bir durum.
1: Bu arada Ottara ikinci seriden oyundan atıldı. Yani bir dinleyicimiz de yazmış. Çok acemice bir oyundan atılma diyor.
0: Çok kısa sürede yani bir de çok kısa sürede çok düşük konsantrasyon iki sarıdan gitti. Yani işte tabii savunma zafiyetleri olduğunu söylemiştik.
2: Görebildiğimiz i̇şte kadarıyla.
1: Evet.
0: Cidden Beşiktaş açısından da hani tabii bir anda oyunun dengesini değiştiren bir durum oldu. Beşiktaş çünkü oyunun mutlak hakimiydi. Ya belki ilerleyen dakikalarda golü bulup İstanbul'daki maç için dağıtlatabilirdi her şeyi ama tabii şu an sahada bir kişi eksik olmak geride kalan 17-18 dakikayı daha zor hale getirecek.
1: 73. dakika içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik var. Yani ya İstanbul'da tur atlanabilir ama bu tarz rakipler ben her zaman onu söylüyorum. Mesela ön elemelerde işte böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Sonra takımlar veda ettiğinde de işte atıyorum Molde gibi bir takım veya herhangi bir takım çeyrek finale yükseldiğinde ah biz olsaydık bakın onlar bile geldiye dönüyor. Ama şu anda mesela Kralov karşısında Beşiktaş'ın bu kadar zorlandığını unutmamak lazım. Geçen sene de aynısını Lozan için söylüyorduk.
0: Kesinlikle Dünya Kupası'nda da bunu yaşadık yani Paraguay bile geldi odalara diyorlar. Ya abi Paraguay seni yenerek geldi. Yani hani gerçeklerden çok uzaklaşmamak lazım. Hani Paraguay şansı Almanya'yı yenerek değil Paraguay seni de yenerek oraya geldi. Yani evet buralarda sağlam olmak lazım ama işte ya başta transferler de olmak üzere. Ya ben sadece Beşiktaş üzerinden gitmeyeyim. Ya mesela Fenerbahçe'de transfer bu hafta içerisinde açıklanacak dedi Sayın Aziz Yıldırım divanda. Sonrasında futboldan sorumlu yönetici Cihan Bey, Cihan Kamer playoff'a kadar yetiştireceğiz dedi. Hani kadro planlamasını tabii daha erken oturtmak çok çok önemli. Ama biz bu konularda aslında Avrupa'nın yani %90'ına göre daha çok para veriyor olmamıza rağmen bu işi de hızlı çözemiyoruz.
1: Kesinlikle öyle ve Beşiktaş'ta hala değişiklik yok değil mi bu arada? Yani ben mi kaçırdım diye düşünüyorum. Yok.
0: Yani
1: Raşit hamlesi olabilirdi mesela.
0: Katılıyorum. Yani katılıyorum. Çünkü yani Vlahovic tarafı için hani bir şey ekleyecektim. Çok kısa oldu. Ekleyeyim hemen sonrası. Şimdi birazdan değişiklikleri yapacak. Büyük ihtimalle olacak. Kenarda hızlanır görüyoruz ama yani Avrupa'da bizim verdiğimiz maaşları veren oyuncular yani 15 milyon euro Beşiktaş Vlahovic'e verdi. Yani 5-6 milyon euroluk teklif alıyor Avrupa'nın 5 büyük liginden. Yani bunlara rağmen bitiremiyoruz transferleri. Tabii ya bu da bizim için çok büyük dezavantaj. Yani Milos Rachissa ile alakalı da şöyle. Bence de hani değerlendirilecek oyunculardan birisi ama şu an herhalde Rıdvan'la Semih oyuna girmek için hazırlanıyorlar.
1: Rıdvan ve Semih oyuna dahil olacak. Černý sanıyorum 18 numara yandı şu anda. Oyundan evet Černý çıkıyor. Vaklav Černý oyundan çıktı. Semih Kılıçsoy oyuna dahil oluyor. Rıdvan Yılmaz da tabii Ottara atılınca orada bir bek çekecek oraya ama kimi oyundan çıkartacak bakalım. Bir oyuncu değişikliği daha var bu arada. İlhan Fakıl'a çıkıyor oyundan. Ya bir kanat bek olarak muhtemelen Rıdvan'ı kullanacak. Vincenzo Italiano, Salih Özcan orada bir karışıklık da var. Kim çıkacağını anlamadı şu anda. Endidi oyuna girecek. Orkun Kökçü çıkıyor. Nasıl değerlendiriyorsun değişiklikleri?
0: Yani biraz daha tabii dinç bir takım haline getirmeye çalıştı. Daha teknik oyuncuları kenara aldı. İşte başta Orkun olmak üzere şu an gördüğümüz. Ama tabii işte tam söylemek istediğim şey yani Beşiktaş şu an gol atmaktan ziyade tamam ileriye Semih'i aldı ama hani biraz daha fizik olarak ayakta kalalım ve mümkünse 0-0'da bitebiliyorsa iyi olur gibi bir duruma geldi oyun. Ama baktığımızda hani şu an için yani çok amatörce bir hata. Yani çünkü fizik olarak yıpranmaya başlamışlardı. Ama işte gereksiz bir kırmızı kart. İki sarıdan kırmızı bir de. Yani çok eleştiriye açık. Gerçekten çok eleştiriye açık.
1: İkinci yarının başında yani, bu baskıyı yakaladığımızda atmamız gerekiyordu yani. Orada fırsat kaçtı.
0: Evet kesinlikle. Yani kesinlikle Çarmi'nin pozisyonu işte onun kaçırdıkları. Hala fiziksel olarak Beşiktaş sahada daha üstün. Ama ya yani o momentum yani düştü ve tabii her türlü geçiş oyununa çok daha müsait oluyorsunuz. Yani Beşiktaş tarafı için ya şurada Allah korusun yenecek bir gol, iki gol. Ya bir gol bile orada sizin oynayacağınız oyunu çok değiştirmenize sebep olacak.
1: Şimdi Ndidi'de oyunda Beşiktaş atak arıyor ama tabii sahada sayısal olarak eksik olmanın da dezavantajını görmeye başladı Beşiktaş. 77. dakikayı bitiriyoruz. 78. dakika içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bu arada yani şu da bir gerçek mesela Beşiktaş'ta işte Muhammed Salah'a verilmeyen miktar, vazgeçilen, masadan kalkılan miktar yarısından fazlası Vlahovic için gözden çıkartılabiliyor. Şimdi Muhammed Salah'ın durumuna bakıp Vlahovic'in de durumuna bakmak gerekiyor. Yani o zaman Vlahovic'e de verilmemesi gerekiyor. Yani dün çıkan görüntüleri gördük. Adam partiden partiye koşuyor şu anda yani. Futbolla çok alakası olan bir isim değil şu sıralar Vlahovic ve aslında uzun zamandır öyle.
0: Ve gelmemek için de elinden geleni yapıyor. Yani şimdi Muhammed Salah tarafına baktığın zaman Muhammed Salah ismi Türkiye'ye önerildi. Yani dört büyüklerin dörde de önerildi bu arada. Yani Beşiktaş ve Trabzonspor ilgilendi. Fenerbahçe ve Galatasaray ilgilenmedi. Yoksa hani bu Trabzonspor'un aklında olan ya da Beşiktaş'ın transfer planlamasında olan yani İtalyano'nun acaba alsak mı dediği isimlerden birisi falan değildi. Önerildi. Şimdi Vlahovic'e Beşiktaş gidiyor. Oyuncu gelmemek için adeta çırpınıyor. Son durak olarak görüyor. Yani birkaç hafta daha bakacak. Bu transferleri tamamlayamazsa eğer sonrasında evet tamam ben geliyorum diyecek. Ve Beşiktaş da o parayı 15 milyon euro o zaman yine verecek. Ya yani bu baktığın zaman bizim ülke futbolumuz adına eleştirel bir şey tabii. Ama yani ben mesela şu an işte hafta içerisinde mesela yaptığımız yayınlardan birinde yani Vlahovic mi Onuachu mu gibi bir şey konuşuldu Fenerbahçe için. Ya yani ben dedim ki net Onuachu bence. Hele ki Fenerbahçe kısa sürede risk almak istemiyorsa diye. Yani birçok anlamda eleştiri açık ama orada Vlahovic olan fikrim olduğu için burada yeniliyorum. Ya yani bence adeta kumar oynamak Vlahovic'i almak. Yani ha Beşiktaş'ın buradaki B planı çok güçsüz değil. Yani o belki sezonun bir kısmını götürebilir ama ya 15 milyon euro verdiğiniz bir oyuncudan da verim alamayacaksanız bu tabii çok üzücü bir senaryo olur. Yani çok tabii pozitif bir şey değil Beşiktaş adına.
1: Bu arada bir dinleyicimiz diyor ki Orkun sakat değilse çıkması büyük hata diyor. Nasıl değerlendirirsin?
0: Ya fizik kaliteyi arttırmak için dediğim gibi tamamen çıkarttı. Yani orada aslında oyuncu kalitesini biraz daha ayakta tutmak hani kaliteden ziyade aslında biraz daha işte Semih gibi, Endili gibi fizik kuvveti güçlü olan oyuncuları son 15 dakikada sahada tutabilmek adına bunu yarattı ama hani Orkun'un 90 dakika oyunda kalması bir oyunu yönlendiren olarak maalesef olarak sezon içerisinde Orkun'un 90 dakika sahada kalacağı birçok maç izleyeceğiz ama 10 kişi kalması Beşiktaş'ın ana planlarda olmadığı için yani çok hatalı bir değişiklik olarak görmüyorum.
1: Bu arada golü bulduk. İlginç bir pozisyon. Semih Kılıçsoy seviniyor. Ben ters bir vuruş olarak gördüm. Sağ kanattan gelişen atak. Beşiktaş golü buluyor. 80. dakikada 10 kişi kaldı Beşiktaş. Bakalım pozisyonun tekrarında daha net göreceğiz. Sağ kanattan gelişen atak. Olaytan atağı başlattı. Güzel de bir pas aktardı. Ndidi yaptı ortayı. Son dokunuş Semih Kılıçsoy'dan. Top ağlarla buluşuyor. Beşiktaş 1-0 önde. Kralov karşısında. Yani ilaç gibi geldi herhalde bu gol Yunus.
0: Ya kesinlikle. Yani dediğim gibi çünkü çok Beşiktaş sahada üstünlüğünü ortaya koymuştu. Kırmızı olmasa belki yani şu noktadan sonra 2'ye gidecek, 3'e gidecek bir maçtı. Ama buna rağmen Beşiktaş golü yine buldu. Yani artık dediğim gibi hani, turu geçecek Beşiktaş. Bununla ilgili bir şüphe yok. Ama hani o şey değiştireceğimiz başka şeyler var. Umut Dağlan'ın kartı ya da işte Orkun'un belki çıkarılması gibi az önce hani yorum üzerine söylüyorum. Başka şeyler konuşacağız. Tur anlamında bence bir problem yok ama dediğim gibi ilaç gibi geldi gol. Yani çünkü burada oyunu 0-0'lık değil ama hani bir geçiş oyunundan 1-0 tam terse gelmesi skorun. Orada Beşiktaş'ın biraz daha temkinli olmasını sağlayacaktı. Bence bugün burada 10 kişi sırada kazanacak olmak turun kapısında bizi aralıyor.
1: Olaytan'ın golde payı büyük tabii. Semih Kılıçsoy yine golü atan isim. Bireysel performansları golde. Nasıl bir parantez açarsın?
0: Olaytan gerçekten topu çok iyi getirdi. Semih adına tabii yani Beşiktaş'ta geçmeyen bir sezonun ardından burada bu kadar kritik bir anda çıkıp gol atması çok güzel bir şey. Yani Semih Kılıçsoy için hani işte eleştiriliyor neden oynamıyor ilk 11'de değil. Yani hem milli takım bazında hem Süper Lig'de Beşiktaş bazında çok eleştiri var. Hepimiz görüyoruz, biliyoruz ama bugün senin için de iyi bir sezon.

son başlangıcı oluyor Beşiktaş adına. Yani bence kalitesi gerçekten çok iyi oyunculardan bir tanesi. Daha fazla da fırsat verebilir, daha fazla değerlendirilebilir aslında. Ama şu an itibariyle hani Beşiktaş tarafında

0: nelerin farklı olmasını bekliyorsun?
1: Ya bir kere tabii daha fazla topa sahip olmak bir numaralı plan olacaktır Beşiktaş'ın kendi seyircisi önünde. Trossard'ı bir kere ben en belirgin, yani kendi sahasında taraftarına karşı Trossard'ı izleteceğini düşünüyorum. İlk önce en belirgin fark olacaktır. Bu da belki bizim işte az önce bahsettiğimiz hani Trossard'ın belki atacağı bir gol, dün Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un nasıl gol atması değiştirdiyse bazı şeyleri, aynı şekilde bir mental olarak Trabzon'a Salah transferini unutturabilir Beşiktaş taraftarına. Ama tabii burada belki önümüzdeki hafta Beşiktaş 3 golle 4 golle geçebilir. Ama burada dediğim gibi konuşulacak şeyin Beşiktaş'ta, ya bu maçı belki 2-0 3-0 bitecekken neden şu an bu skorda olduğunu olmak, İtalyanların da takılacağı taraf olacaktır açıkçası. Hani mutlaka ikisine bakacaktır. Çünkü çok belirgin bir kadro kalitesi farkı var. Fenerbahçe'de mesela örnek diyorum, ön elemelerden gidiyorum özellikle. Gornik maçında akan oyundan gol bulamamıştı yani iki maçta da. Bir penaltı, bir free kick'ten gol bulmuştu. Bu hatalarını, ya bu pozisyon yaratmaları hepsini gelişte gelişte gidecekler. Ama ben şu an itibariyle Beşiktaş takımını genel olarak geçen senenin bu zamanlarına oranla çok daha hazır gördüm. Teknik direktörle uyum geçen seneye oranla çok daha farklı oldu zaten. Hem taraftar nezdinde hem yani oyuncu antrenör ilişkisi açısından hepimizin malumu göz önünde. Ama tabii ki burada her türlü camianın özellikle Galatasaray hariç, şu an Fenerbahçe ve Beşiktaş bu konuda bence zirvede, kırılgan olduğunu unutmamak lazım. Yani burada bu tur atlarsınız, playoff'ta geçemezsiniz, lige kötü başlarsınız. Yani ilk hafta, ikinci hafta şu an hakkında çok iyi konuştuğumuz İtalyanların koltuğu sallanmaya başlayabilir. Bunu Solskjaer için de, Van Bronckhorst için de hep söylüyorduk. Fenerbahçe'de İsmail Hoca için de geçerli. Şu anda eleştiriliyor. Hep bir tabii alınan skorlara oranla gidiliyor. Ama lig başladığı zaman daha gerçekçi yorumlar yapılabiliyor. Hani İtalyano için de bence öyle. Ve çok sempatik. Zaten İtalyan, yani Akdeniz iklimi insanı, her zaman Türkiye'ye çok da bir şekilde pozitif gelir. Yani Vincenzo Montella da bunun en büyük örneklerinden birisi. Milli takımımızın başında benzer iklimin insanlarıyız. Ama dediğim gibi kalıcı başarı ya da başarısızlıklar bu konuda çok çok önemli ölçüt oluşturuyor. Şu an için iyi bir başlangıç. Ama dediğim gibi sadece şu an için iyi bir başlangıç. Beşiktaş az önce bahsettiğimiz stoper gibi, işte kanat oyuncusu gibi, santrofor gibi eksiklerini kapatmadığı sürece bu kadar iddialı gelen bir Trabzon ve geçen seneden hazır Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arkasında bir şampiyonluk adayı henüz olacak bir kadroda değil bence.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki, Fenerbahçe ile ilgili soruyor. Fenerbahçe ile adı anılan bütün golcülerden daha doğru bir tercih olmaz mı Onuachu? Türkiye Ligi'nde Osimhen'den sonraki en iyi golcü diyor.
1: Bence güncel performansta Osimhen'den de daha iyi oynuyor. Yani geçen sene hani Osimhen'in Galatasaray'a yani çok eksik bıraktığını, sezonun büyük bir kısmında oynamadığını, devamlılığını bence çok çok eleştirebiliriz diye düşünüyorum. Ya Onuachu, yani ben şimdi şöyle benzetiyorum. Ali Koç'un ilk geldiği dönemde, Emre Belezoğlu'nun sportif direktör yapıldığı dönemde çok hazır ve risksiz oyunculara gidilmişti. Hatta hatırlar herkes, ya o dönemde bu oyuncular da Trabzonspor'dan alınmıştı. Novak gibi, Sosa gibi hazır oyunculara gidilmişti. Hatta o zamanda bir proje olarak şu söylenmişti. Yani bir yıl içerisinde başarı getirecek oyuncular diye. Bence aynı şekilde yani şu an Onuachu da bu isimlerden bir tanesi. Yani zaten ligin gol kralı Şomrodov'la birlikte. Hani çok çok iyi bir santrafor. Hani hava toplarındaki başarısı zaten tartışılmaz. Yani alıp hani yarın oynatmaya başlayabileceğim bir oyuncu. Bence Fenerbahçe'nin mutlaka değerlendirmesi gerekiyor. Trabzon'da satış listesine zaten. Yani 20-25 milyon dolar verilebilir mi? Bence çok rahatlıkla verilebilir oyuncuya. Bence Fenerbahçe'nin de değerlendirmesi lazım. Yani Cirasi gibi, Vlahovic gibi isimlere gidilmesindense bence de Onuachu çok daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada Nubel'in harika bir kurtarışı var. Gerçekten bazı kurtarışları çok basit gösteriyor ama Beşiktaş'ın şu an gol yememesinde yani kurtarışlarının çok çok büyük payı var.
0: Tam onu söyleyecektim ya, üst üste kritik kurtarışlar gelmeye devam ediyor Alexander Nübel'den de. Yani hani yere yatsa inanılmaz bir kurtarış olarak gözükecekti ama öyle şov tarafında değil Nübel işin.
1: Hiç değil, hiç değil. Yani hani gerçekten bu da tabii daha keyifli hale getiriyor. Yani aslında biliyoruz kurtarışı ne kadar güzel olduğunu ama çok kolay gösteriyor kurtarışları. Ya az önceki pozisyon özellikle hani 18'in içinde içeriden vuruyor ama çok rahat bir şekilde kurtardı. Yani gerçekten iyi bir kaleci. Az önce kaleci rotasyonundan bahsettik. Yani

0: bence çok doğru iş yaptı Beşiktaş. Çok doğru bir kaleci. Yani birkaç yılını üst üste garanti altına aldı diyebiliriz.
1: Bir sıfırlık üstünlüğümüz sürüyor ve değişiklikler de var. Şimdi Beşiktaş'ta da bir değişiklik var. İki değişiklik hatta. Agbadu giriyor. Mustafa Erhan Hekimoğlu giriyor. Oh ve Salih Özcan oyundan çıkıyor. Nasıl yorumlarsın değişiklikleri Yunus?
0: Artık son dakikalarda tabii daha yani gol yememek üzere bir değişiklik Vincenzo Italiano'nun. Ya doğru bence. Ya 10 kişi artık çok normal süre bitmesine 3 dakika kadar bir vakit kaldı. Ya uzatmalarla birlikte maksimum 7-8 dakika. Ya burada 1-0 bitirme isteğini takımın gol yemeden maçı bitirmesi. Bunların hepsi tabii haneye çok artı yazacak. Buna da önem vermesi çok normal hocanın. Ya takımın bu savunma stratejisinin yerinde kalması, gol yemeden bir 90 dakika bitirilmesi sezona başlarken ekstra tabii ki önem içeriyor. Ama yani sezonun açısından artık yani şunu söylemek lazım. Sezonun artık başlaması, savunma sistemlerinin oturması elbette vakit alacaktır. Ama ben şu an itibariyle Beşiktaş'ın savunma disiplinini topun arkasına geçtiği zamanki konsantrasyonunu 10 kişiyken dahi beğendiğimi söylemem gerekiyor. Ya geçen sene göre çok daha hazır bir Beşiktaş var. Bugün 10 kişi kalmasalardı daha farklı bir skoru izleyebilirdik. Şu an itibariyle 89. dakikaya gireceğiz birazdan. Yani 1-0 devam ediyor mücadele. Ya iyi bir Beşiktaş gördüm ama bu iki değişiklik özelinde dediğim gibi yani çok anlayışla karşılamak lazım. 10 kişi ve son 2 dakikada hali hazırda öndeyken savunma yönelik hamleler bence çok normal.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Salah'tan sonra çıta çok yükseldi. Galatasaray acaba beklemekle doğru karar mı? Verdi rakipler ne yaparsa ona göre transfer yapmak gibi diye soruyor.
0: Yani ben Galatasaray'ın rakipleri baz alarak transfer yapmayacağını şuradan örnekleyeceğim. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da düzenlenen bir organizasyonda sanırım divandaydı. Dursun Özbek hani sanki onlara göre mi transfer yapacağız diyerek Fenerbahçe'yi işaret etti. Hani Galatasaray'ın bunu çok referans aldığını düşünmüyorum ben. Çünkü hali hazırda baktığında Galatasaray'ın bekleme sebepleri yani lig için değil gerçekten Şampiyonlar Ligi için transferler yapmaya çalışıyorlar. İşte Leao bu isimlerden bir tanesi baktığın zaman. Yani işte hala Can'la görüşmeye devam ediyorlar. İşte Reinders'le görüşüyorlardı gibi. Yani birçok isim var. Bu isimleri tabii ki tamamlamak çok kolay değil. Evet biraz gecikildiği konusunda ben de hemfikirim. Ancak Galatasaray'ın kadrosunun güncellik için yeterli olduğunu, işte açılış maçı da keza çok zor değil. Bu nedenle biraz daha bekleme sürelerinin olduğunu ve tabii ki Dünya Kupası nedeniyle bu sürecin biraz daha yavaşladığını da söylemek lazım. Evet biraz gecikildi. Hani Galatasaray taraftarı da bu konuda sabırsızlığına devam ediyor. Ama yani bu çok Galatasaray yönetimini pozitif anlamda hani besleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani her zaman Galatasaray yönetimi bekleyip doğru hamleler. Geçen sene Leroy Sané çok erken gelmişti Haziran'ın başında. Onun haricinde işte Singo için, Osimhen için beklendi. Ama geçen sene beklemelerin hepsinin bir alt metni vardı. İşte Osimhen için banka teminatı, işte Osimhen'in ekonomisi yaratılmaya çalışıyor deniyordu. Bu sene neyin beklendiği konusunda gerçekten hani Ugo Çukwu transferi haricinde çok net bir şekilde bir hareketlilik yok. Taraftar da lig başlayana kadar sabredecektir.
1: Direkt dibinde yine Nübel inanılmaz kurtardı.
0: Gerçekten çok çok iyi bir kurtarış. Yani şu an skorun 1-1'e gelmemesi için tek başına adeta hani son 5-6 dakikada 3 kritik kurtarış yaptı. Yani büyük iş yapıyor. Bence bu sene çok söz ettirecek adından. Yani ligin en formda kalecilerinden birisi olacağını düşünüyorum. Belki de ligin en iyi kalecisi olacak bu sene.
1: Geçen sezon Stuttgart'ta da hem anlattığım hem izlediğim maçlarda çok beğendiğim kalecilerdendi Alexander Nübel. Ya bence sezonun transferlerinden olabilir Beşiktaş adına. Özellikle bu kadar kaleci sıkıntısı çektiği uzun yılların ardından Beşiktaş'ta ilaç gibi geldi. Hani Fabri'den bu yana böyle çok etkili bir kaleci hatırlamıyorum ben Beşiktaş için.
0: Kesinlikle yani şu an baktığında hani hem Nübel'de hem Doğan Alemdar'da kaleci rotasyonu bir güven veriyor. Yani hani Mert'li, Ersin'li, Utkulu. Arada bir değişen hani kötü yabancı kaleci rotasyonundan sonra hani şu an Nübel yani bir kurtarış daha yaptı şu an bu arada. Yani evet. Çok bence güven veriyor. Dediğin gibi hani hem Stuttgart'taki performansı hem de bu sene hani bizim ligimizin şut kalitesini biraz baz alırsak hani Nübel için hani gerçekten adından çok övgüyle bahsedeceğimiz arada, güzel bir sezon bekliyor bence Nübel'i.
1: Bu arada 9 save oranına baktım. Kurtarış oranına baktım. 9 kurtarış yaptı şu anda bu kurtarışıyla birlikte bu maçta.
0: Yani çok önemli, çok değerli ama tabii işte Beşiktaş açısından da maçın ne kadar üstün oynanırken nereden nereye geldiği konusunda da bir işaret. Hani bunu da söylemek lazım. Hani çok rahat bir gidişatı vardı maçın. Endover'in 9 kurtarışı öne çıktı bir maç haline geldi bir anda. Hani bence bu da hani not olarak düşünmesi gereken şeylerden bir tanesi. Ama işte bu tarz durumlarda iyi bir kaleciniz olması, sağlam bir kaleciniz olması. İşte bugün o şu bahsettiğim şutlardan iki tanesi girse ya da öne geçmeden atılan bir tanesi girse bambaşka şeylerden bahsedeceğiz. O yüzden Nubel'in bugün gösterdiği performansta uzun vadede Beşiktaş'ın yani hem ligdeki hem Avrupa'daki yürüyüşünde çok çok değerli.
1: Artık son düdüğü bekliyoruz karşılaşmada. 1-0'lık Beşiktaş'ın üstünlüğü var. 90+3'teyiz. Artık maçın son düdüğünü bekliyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, uzun bir top geldi ileriye doğru. Orta alanda bir şans daha arıyor Radeç Kralov. Uzun bir top daha onlardan, şu pozisyonu da savuşturalım derken faul kararı, bir sakatlık da var bu pozisyonda. Emirhan Topçu yerde kalan isim oldu ve herhalde artık buradan sonra mücadele sona erecektir. Emmanuel Agbadu'nun elinde top şimdi. Alexander Nübel de o bölgeye geldi ve bakalım Emirhan Topçu'nun da umarım ciddi bir şey yoktur. Ters düştü biraz yere çünkü. Umar pozisyonun içerisindeki bir diğer isim. Kullanılmasını istedi karşılaşmanın hakemi. Kendi yarı sahamızdan serbest vuruşu kullanacağız. Alexander Nübel kullanacak. Arkadaşlarından sağ içerisine dağılmalarını, ileriye doğru çıkmalarını istedi. Gözler karşılaşmanın Rumen hakeminde. 90+4'ün sonlarına geliyoruz artık. +3 gösterilmişti. Nübel vurdu topa ve son düdük geliyor. Beşiktaş Çekya'da Radeç Kralov karşısında 1-0 kazanıyor. 10 kişi kaldığımız mücadelede. Semih Kılıçsoy'un attığı golle Beşiktaş 1-0 kazandı. Otara'nın kırmızı kart gördüğü mücadelede Vincenzo Italiano da oyuncular kadar terledi gerçekten son bölümde. Ve nasıl değerlendirirsin karşılaşmayı Yunus? Gerçekten zor bir karşılaşmaydı Beşiktaş açısından. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra ama 80. dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı gol. Maç sonu programımıza başlıyoruz. Maç sonu programına hoş geldiniz. Yunus Aydın'la birlikteyiz. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı Yunus?
0: Dediğin gibi hocam çok terlemiş, hemen gitti. Oyunculardan önce soyunma odasına gitti hemen. Yani tabii Beşiktaş açısından turu bence garantiydi bir maç oldu. Hani skorun 1-0 olması bizim için orada çok risk teşkil ettiğini düşünmüyorum. Çünkü yani hem 10 kişiyken atılan bir gol. Ya ortada bu kadar bariz bir fark var aslında ve 10 kişi kalmamıza rağmen oyunun hakimiyetini kaybetmedik. Bu açıdan çok çok değerli buluyorum. Beşiktaş'ın hem oyun kalitesi olarak hem fizik kalite olarak net bir şekilde rakibine üstünlüğünü gördük. Önümüzdeki hafta sol sahasında takıma eklenmesiyle birlikte, taraftar baskısıyla birlikte Beşiktaş'ın, bu arada Beşiktaş taraftarını tebrik etmek lazım. Bugün deplasman tribünleri gayet kalabalıklardı. Yani takımlarına destek çıktılar. Şu anda Beşiktaş futbolcular da deplasman tribününe doğru geçiyorlar. Yani ben burada Beşiktaş'ın önümüzdeki haftada zorlanacağını düşünmüyorum. Çok rahat belki 2-3 farklı bir galibiyet göreceğiz. Ama tabii ki Ottara'nın kartı, 2 sarı kart çok acemiceydi. Yani burada kendi adına çıkarması gereken ve hocanın Vincenzo Italiano'nun kendisini uyaracağı konular mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş tarafının dediğim gibi yani hem oyundaki gelişimi hem de bugün Avrupa'da yoluna iyi gidişatı, hem taraftarı umut oluyor, hem de Trossard gibi transferlerde dediğim gibi az önce de konuştuk. Yani Muhammed Salah transferinin olmaması taraftarda bir burukluk yarattı ama sonuçlar böyle gittiği sürece hani mutlaka yönetime de hocaya da olan inanç artacaktır. Ama Beşiktaş tarafının minimumda az önce söylediğim gibi bir santrafor, mutlaka bir stoper ve mutlaka bir kanat oyuncusu alması ligdeki şampiyonluk yarışının tutunabilmesi adına önemli. Çünkü geçen senenin liginin ilk üçünün şu anda iyi takımlar kurduğunu, Trabzonspor'un bir efsane aldığını, bir fenomen aldığını ve bunu Beşiktaş'ın elinden aldığını da unutmamak lazım. Beşiktaş'ın mutlaka hamleler yapıp ligde ve Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için gerekli pozisyonları az önce söyledik. Ama şu an itibariyle bu turda, bu seviyede mutlak bariz bir fark var. Beşiktaş da tabii ki bunu kullandı. Önümüzdeki hafta rahat bir maç olacaktır. Beşiktaş üstüne çıkacaktır. Ama dediğim gibi eleştiriler oyun özelinde mutlaka olmalı ve hamleler yapılmalı.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. 60. dakikadan bu yana birlikteydik maç esnasında da. Ağzına sağlık değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bağlantılarımız devam ediyor. Maç sonu bağlantılarımız ve Eralp Isı'yla devam ediyoruz. Eralp Isı hattımızda. Eralp, hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'im. Tekrardan hoş bulduk.
1: Radeç Kralov karşısında Beşiktaş 1-0 kazanan taraf oldu. Üstün olduğumuz mücadeleydi.

0: İkinci yarıda kaçan fırsatlar, sonrasında Otara'nın gördüğü kırmızı kart. Yani tam maç gidiyor mu acaba derken Semih Kılıçsoy'un gelen golü. Tabii ki parantez açmamız gereken bir Alexander Nübel de var. Sözü sana bırakıyorum. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
1: Evet, seninle söylediğin gibi ikinci yarıda bariz üstün olan bir Beşiktaş vardı. Yani bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 3 resmi karşılaşmaya bakarsak benim en çok dikkatimi çeken ve en çok hoşuma giden şey hocanın devre arası reaksiyonları oldu. Beşiktaş bu 3 karşılaşmanın da özellikle 45 ve 60. dakikalar arasında net üstünlük kurmayı başardı rakiplerine karşı. Ya bu da dediğim gibi net bir hoca dokunuşudur. Yani Vincenzo Italiano'nun takıma verdiği direktifler sayesinde olmuş bir durumdur. Bu benim yani şu geride kalan 3 karşılaşmada en çok dikkatimi çeken etken oldu Beşiktaş karşılaşmalarında. Yani ikinci yarıyı genel hatlarıyla değerlendirecek olursak net bir Beşiktaş üstünlüğü olduğunu varsayabiliriz ikinci yarıda. İlk yarıda da pozisyonlar bulmuştuk evet, ama ikinci yarıda daha fazla pozisyona giren Beşiktaş vardı. Oyunu tamamen rakip yarı sahaya yayan bir Beşiktaş vardı. Bu da zaten 10 kişi kalmasına rağmen skor üstünlüğünde maçın sonunda arkasını almayı başardı temsilcimiz. Çok önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki bu tip karşılaşmalarda özellikle deplasmanda ana planınız yenilmemek olmalı. Beşiktaş burada oyunu 0-0'a da güzel bağlamıştı 10 kişi kaldığı durumda. Ancak atılan gol tabii ki de burada biraz daha tuzu biberi olduğu için, yani İstanbul'da işimiz çok daha rahat olacaktır rakibe karşı. İstanbul'da zaten ben rahat bir galibiyet bekliyorum Beşiktaş'tan, ama yani bu karşılaşmada hem yükselen oyuncular hem henüz daha sezona hazır olmadığını gösteren oyuncular derken alınan galibiyet tabii ki de Beşiktaş'tan önemli bir etken oldu. İlk eşleşme Midland maçlarına baktığımız zaman daha hazır bir Beşiktaş vardı bana kalırsa. Bu karşılaşmada o kadar da oyun üstünlüğünü eline alabilen bir Beşiktaş görmedik saha içerisinde. Yani tabii ki de az önce bahsetmiştik, İkinci yarıda tamamen Beşiktaş odaklı bir maç oynandı. Ama baktığımızda Midland eşleşmelerinde daha planlı bir şekilde hareket eden ve kondisyonu daha yüksek olan bir Beşiktaş vardı. Ya bu tip düşüşler tabii ki de sezon içerisinde belli başlı maçlarda olacaktır Göksel'in. Az önce de bahsettiğim gibi burada önemli olan galibiyetle dönmekti. Beşiktaş bunu başardı. Yani bence burada en büyük parantezi Alexander Nübel'i açmamız gerekiyor. 3 maçta da gol yememe başarısı gösterdi ve ya kalesinde hakikaten de sağlam bir performans sergiledi bu maçlarda. Bu karşı geride bıraktığımız karşılaşmada da bence en iyi karşılaşmalarından birisini geçirdi diyebiliriz Beşiktaş forması altında. Ya hakikaten de kaleci transferinin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi diyebiliriz Alexander Nübel için. Kasım Oltara'nın kırmızı kartına değinecek olursak, gördüğü 2 sarı kart da bana kalırsa doğruydu. Ama Oltara'dan önce rakibin 10 kişi kalması gerekirdi bana kalırsa. Burada Emirhan'a yapılan müdahale, yani net bir şekilde bileğine bastığını görüyoruz oyuncunun. Bana kalırsa 2. sarıdan kırmızı kart görmesi gerekirdi. Oltara'yı kırmızı kartı dışında da çok fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim maalesef. Yani hoca da zaten basın toplantısında değinmişti. Kasım Oltara bize en erken katılan oyunculardan birisi, ama geldikten sonra daha sakatlığını tam atlatamamıştı ve o yüzden de kampın büyük bir bölümünü sadece düz koşu yaparak geçirdi demişti. Yani bugün de sahada bunu gördük bana kalırsa. Henüz net bir şekilde hazır olmayan bir Oltara var. Tabii ki de hocanın oyun sistemi içerisinde bekler çok önemli. Burada hem Oltara hem de Murillo, hatta yeri geldiğinde Rıdvan ve Taylan sezon içerisinde çok değerli asetler olacak Beşiktaş açısından. Ama baktığımız anda henüz hocanın oyun felsefesini tam olarak işleyemediğini gördük bence bu karşılaşmada Kasım Oltara'nın.
0: Peki öte yandan tabii ki ikinci maç Otara olmayacak ikinci maçta. Nasıl bir yani turun gidişatı için nasıl bir senaryo bekliyorsun? Rahat bir maç mı olacak sence İstanbul'da?
1: Bence rahat bir karşılaşma olacaktır Göksel'in. Burada deplasmanda alınan galibiyet bence tur kapısını araladı diyebiliriz. İstanbul'da daha rahat bir karşılaşma geçirecektir Beşiktaş, ki ben o karşılaşmada Leandro Trossard'ın da Beşiktaş forması altında ilk sürelerini alacağını tahmin ediyorum. Yani ilk 11'de başlamasa bile bence burada Vincenzo Italiano oyunun ikinci yarısında kendisine süre verecektir. Yani çok farklı bir skor görsek bile bence en azından bir yarım saatlik dilimde Trossard'ı görmek isteyecektir hoca. Onun dışında Oltara'nın kırmızı kartının çok fazla bir şeyi etkileyeceğini sanmıyorum. Baktığınız zaman Rıdvan orada iyi bir performans göstermeye devam etti bana kalırsa

0: girdikten sonra ki Rıdvan'ın da sakatlığını tam atlatamadığını varsayarsak yani yine orada Yasin Özcan ismini de kullanabilir Vincenzo İtalyano. Hoca zaten bu tip durumlarda rotasyon yapmayı çok seven bir hoca. O yüzden de yani henüz Kasım-Otlar anında hazır olmadığı bir görüntü çizdiğini varsayarsak bence ikinci karşılaşmada da yokluğu çok fazla hissedilmeyecektir. Yani Beşiktaş taraftarına herhalde bu maçın ardından sorsak ikinci maçta kimlerin yokluğu en az hissedilir diye bence Şenli'den sonra en çok Kasım-Oltara ismi ön plana çıkardı ki o yüzden de ben yani çok fazla Oltara'ya arayacağını zannetmiyorum ikinci karşılaşmada Beşiktaş'ın.
1: Peki. Herhalde çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in sonunda yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Eral Pısı ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve bir diğer bağlantımıza geçelim. Alper Üstündağ bizimle birlikte olacak. Hemen kendisini hattımıza alalım. Bağlantımızı gerçekleştirelim.

0: Ve hattımızda Alper Üstündağ var. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Göksel'in, herkese iyi geceler diliyorum.
0: Yani kırmızı karttan sonra acaba maç gidiyor mu dedik ama Semih Kılıçsoy'un söyleyecek son bir sözü vardı. 1-0'lık galibiyet geldi Beşiktaş'tan. Nasıl değerlendiriyorsun abi maçın genelini ilk olarak?
1: Ben İtalyan hocadan geçtiğimiz karşılaşmada, turu geçtiğimizde sihirbaz İtalyano diye bahsetmiştim sevgili Göksel'in sevgili canım programına bağlandığımda. İtalyano hoca tam bir sihirbaz. Beşiktaşlılar katılır katılmaz ama İtalyano hoca gerçekten sihirbazlığını yine son 15 dakika içerisinde gösterdi. Yani kolay değil. Çenli gibi, İlhan gibi, Orkun gibi 3 tane yıldızını oyundan çıkarıyorsun. Yerine Semih'i, Rıdvan'ı ve Endidi'yi alıyorsun. Büyük risk değil mi? Evet. Yani aldığın 3 oyuncu da aslında o 3 kalitede değil. Ama öylesine bir değişiklik ki Olayta'nın klaspası, Endidi'nin ortası, Semih'in golü. Söylenecek fazla söz yok. Gerçekten İtalyano bence Muhammed Salah Beşiktaş'a gelmedi ama bence Beşiktaş'ın Muhammed Salah'a İtalyano hoca oldu. Beşiktaş'ın Muhammed Salah'a kaleci Nübel oldu. Evet. Gerçekten Beşiktaş iyi yolda. Beşiktaş kaybetmeyeceği karşılaşmalar oynuyor. Bak şunu çok net söylüyorum. Emirhan'ın çizgiden çıkardığı topun dışında rakibe pozisyon vermemek, Nübel'e gelen normal toplar diyelim. Gerçekten bir kere Nübel Muslera kalitesinde bir kaleci. Ve bence Muslera'dan daha da iyi bir kaleci aldı Beşiktaş. Alman kaleci Beşiktaş'ın 3 karşılaşmada da gol yemeyen efsanesi oldu. Kurtardığı toplar çok kritik toplar değil belki ama
0: bugün tam Beşiktaş'a kurtarış yapmış yani öyle bir istatistik.
1: Bak Beşiktaş'a güven veren kurtarışlar yapıyor Göksel'in. Evet. Yani hani şunu söyleyebilir futbol severler. Ya Hredeş takımı da ne buldu ki Nübel çıkardı? Hayır öyle değil. Yani bir karşı karşıya pozisyon var topla beraber. Yani belki klas bir vuruş yaptı futbolcu, Çek futbolcu ama inanılmaz bir kurtarış. Yani Nübel'in kurtarışlarını kimse basite almasın. Nübel Beşiktaş'ın gerçekten çok önemli transferlerinden bir tanesi. İtalyan hocanın yapmış olduğu hamlelerdeki, değişiklikteki o hamleler Beşiktaş'a maçı kazandırdı. Semih Kılıçsoy adına çok sevindim. Hani İtalya'ya gittikten sonra biliyorsun hani Beşiktaş'a geri dönüşü, Beşiktaş'tan tekrar gönderilir diye düşünceler var. Olabilir, yetersiz. Bana göre Beşiktaş'ın kesinlikle bir santrafora ihtiyacı var. Orası kocaman bir gerçek. Ama attığı golle Beşiktaş'a can verdi Semih Kılıçsoy. Yani playoff yolunda çok önemli bir adım atmasına sebebiyet verdi Semih Kılıçsoy. Ki bana göre Beşiktaş bu işi bitirdi. Yani Çekya'da alınan galibiyet İnönü Stadyumu'nda kendi saha ve taraftar avantajıyla Beşiktaş turlayacaktır. Playoff biletini alacaktır. Yani UEFA Avrupa Ligi'ne doğru merhaba demeye hazırlanıyor siyah beyazlar. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Buna da katılıyorum. Ya Beşiktaş taraftarlardan şu yönde de çok mesajlar geldi. Beşiktaş'ın bu karşılaşmayı farklı kazanması gerekmez miydi Alper Üstündağ diye soranlar oldu. Evet doğru. Beşiktaş bu maçı farklı kazanabilirdi. Ama Hredeş takımı kendi sahasında oynuyor. Değişik bir takım. Herkesin bildiği bir takım değil. İtalyano hoca da temkinli bir futbol oynattı. Yani Emirhan'ın çizgiden çıkardığı top, bak tekrar söylüyorum sevgili Göksel'in, yani o çizgiden çıkardığı top belki de maçın dönüş anıydı.
0: Evet.
1: Ve sonrasında Beşiktaş'ın bulduğu pozisyonlar var. Çerni ile bulduğu pozisyon var, Orkun'la bulduğu pozisyon var, Oh'la bulduğu pozisyon var. Yani Beşiktaş golü bulabilirdi ama olmayınca olmuyor. Ama tekrar söylüyorum yani 76'da yapılan o değişiklik, Çenli, İlhan, Orkun'un çıkıp Semih, Rıdvan, Endir üçlüsünün girmesi ve golde iki futbolcunun etkisinin çok büyük olması gerçekten takdir edecek bir nokta. Tabii 71'de 10 kişi kalan bir Beşiktaş, kırmızı kartı, Ouattara'nın görmesi büyük talihsizlik. Ama ben hep söylüyorum Beşiktaş'ın bir sol stopere, Beşiktaş'ın bir sol beke, Beşiktaş'ın bir merkez orta sahaya ve Beşiktaş'ın iyi bir kule santrafora ihtiyacı var sevgili Göksel'in. Yani bunu bu akşam bir kez daha gördük ki topu forvetin arkasında sağlı sollu yayacak bir oyuncu yok. Evet Orkun Çöpçü çok büyük bir kalite ama merkez orta saha belki Trossard'la beraber bunu Beşiktaş başarabilir mi orasını bilmiyorum. Ama Beşiktaş'ın sol beki kan ağlıyor. Yani bu iş Ouattara ile ve Rıdvan'la olmaz demiştim. Rıdvan'la olmamıştı. Ouattara ile de olmadığını gördük. Ouattara'nın gördüğü kırmızı kart kesinlikle doğru. İki sarı kartta da hakem haklı. Ama tabii şurayı söylemeden de geçemeyeceğim. Yani hep Türk hakemlerine laf ediyoruz ama yani yurt dışında olan hakemlerin de bazı pozisyonlarda VAR'a gitmeme inadını anlayamıyorum. Yani dün Fenerbahçe maçında aynısını yaşadık. Dün aynısını Fenerbahçe maçında yaşadık. Ayağa basma pozisyonu ve belki de net kırmızı kart, VAR'a gitmedi hakem. Rakip 10 kişi kalmadı. Bugün aynısını Beşiktaş maçında yaşadık. Yine arkadan ayağa basılan, evet kötü niyet olmayabilir. Kötü niyet olmayabilir. Ama bu futbol oyununda kötü niyet, iyi niyet aramıyoruz. Evet. Yani orada kötü niyet diye bir şey yok. Orada sen arkada topuğuna Emirhan'ı bastıysan VAR'a gideceksin ya da gördüğünü vereceksin. Kırmızı kartla atacaksın. Rakip 10 kişi kalacak. Haksız mıyım?
0: Doğru abi, haklısın.
1: Yani o yüzden hakemler gerçekten Avrupa'da da Türk hakemlerini maalesef aratmıyor. Çok üzücü. Çünkü Ludeş takımının orada 10 kişi kalması demek Beşiktaş'ın daha rahat futbola ve farkı gitmesi gerekirdi. O hatlar atıldıktan sonra belki herkes endişeye kapıldı 71'de ama işte diyorum ya, İtalyan hocanın o 71'de kırmızı kart yedikten sonra yaptığı 3 değişiklik Beşiktaş'a golü getirdi. Ve siyah beyazlar 1-0'lık galibiyetle ayrılıyor Çekya'dan. Bu çok önemli bir avantaj ve İnönü Stadyumu'nda önümüzdeki Perşembe günü ben Beşiktaş'ın turlayacağına inanıyorum sevgili Gökhan'ım.
0: Peki abi, yine şöyle baktığımızda Beşiktaş'ta transferlerden, yani ihtiyaçlardan bahsediyorsun ama ne zaman doldurulacak bu ihtiyaçlar? Çünkü 8 gün sonra artık lig başlıyor ve Avrupa'da da sezon başladı artık.
1: Yani transferlerin ne zaman tamamlanacağı mı diyorsun?
0: Evet abi.
1: Yani transferlerin ne zaman tamamlanacağı konusunda bir kere Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferi bir kere gardı düşürdü. Yani her ne kadar Muhammed Salah transferi Beşiktaş'ı etkilememiş gibi gözükse de, Beşiktaş'la üzülmemiş gibi gözükmeye çalışsa da, Serdal Adalı ben taraftarın Trossard'ın imzasında ya Allah Bismillah Muhammed Salah dediğini duymadım, ben neye güldüm orada, Beşiktaş taraftarının o heyecanına güldüm diyerek geçiştirmesi, ki buna kimse inanmadı, biraz gard düştü açıkçası. Yani o kadar Muhammed Salah transferine odaklandı ki Beşiktaş, Trossard'ın yani lisansını çıkartmayı unutmuşlar. Düşünebiliyor musun yani?
0: Evet.
1: Neyse ki o yetişti. Büyük ihtimalle önümüzdeki maçta Trossard forma giyecektir diye düşünüyorum rövanş maçında. Beşiktaş taraftarları da heyecanla bekliyor. Ama artık Beşiktaş futbol takımı transferlerini yavaş yavaş tamamlaması gerekiyor. Neden? Çünkü çok kısa bir zaman kaldı. Sezonun başlamasına ligde bu sefer Ekim'de Kasım'da havlu atan Beşiktaş modelinden uzak durmak istiyor siyah beyazlılar. Bunun haricinde Avrupa'da playoff karşılaşması kolay olmayacak. Ve Beşiktaş'ın artık tam kadro olarak sezona hazırlanıyor olduğunu görmek istiyor Beşiktaş taraftarı. Ama tekrar söylüyorum, Muhammed Salah transferinde büyük hata yapıldı. Basına haber sızdırıldı. Sonrasında olmuş bir transfer nasıl olmadı, orası tartışılır ama tabii ki Beşiktaş taraftarlarına da hak vermek lazım. Bu kadar yüksek rakamlar verilir miydi Muhammed Salah için? Ama sonuçta artık Salah transferi defteri kapandı. Ve Salah Trabzonspor'a hayırlı olsun. Beşiktaş'ın artık yeni isimler üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yani santrafor bölgesinde bir Charlotte ismi vardı, bir Vlahovic ismi vardı.

0: Yani çok zaman kaybetti Beşiktaş. Ve bir an önce Beşiktaş'ın yönetimin yeniden toparlanıp yeniden İtalyan Hoca ile beraber Önder Özen'le birlikte planlama doğrultusunda transferlere yönelmesi lazım. Çünkü dediğim gibi yani zaman artık daraldı sevgili Göksel'in. Yani transferlerin yapılması gereken bir dönemdeyiz. Şunu söyleyebilir. Biz yine transferler yaptık, iyi isimler aldık. Galatasaray hiçbir şey yapmadı. O Galatasaray'ın bileceği iş. Yani Beşiktaş'ın bu saatten sonra rakip takımlarla uğraşacak bir zamanı yok. O yüzden Beşiktaş'ın bir an önce transferde düğmeye basması lazım. Doğru isimleri tercih etmesi lazım. Tekrar söylüyorum. Beşiktaş'ın bir sol beke, bir sol stopere, bir merkez orta sahaya ve bir de santrafora ihtiyacı var ama kule santrafora ihtiyacı var. Yani Beşiktaş bu dört oyuncuyla bir an önce yani hamlelerini yapması lazım. Çünkü baktığın zaman Rıdvan'la Oğuzhan ile lig tamamlanır mı? Bana göre tamamlanmaz. Sol stoperde zaman Emirhan'la mı doldurulmalı yoksa iyi bir isim alınabilir mi? Bugün Akbudu da demek ki performansını beğenmiyor ki İtalyan hoca. Onu yedekte tutuyor, oynatmıyor. Evet. Merkez orta sahaya baktığın zaman orada sadece Orkun Kökçü'yle olacak bir iş değil bu. Chanli ya da Trossard o yeteneklere sahip isimler değil. Yani merkez orta saha oynamak bambaşka bir şeydir. Beşiktaş'ın kule santraforunda yani bu santrafor mevkine baktığında Oh ve Semih'in dışında bir santrafor var. Mustafa Hekimoğlu var hani. Ama Mustafa Hekimoğlu da maalesef Beşiktaş'ta istediği performansı bir türlü ortaya koyamıyor ki bana göre gerçekten Mustafa Hekimoğlu da çok ayrı bir nokta. Maalesef madem konu açıldı söyleyeyim. Yani Mustafa Hekimoğlu'nun yerinde olsam sabah akşam antrenman yaparım. Nevzat Demir tesislerinde yatarım ve o Beşiktaş formasını giymek için elimden geleni yaparım. Yani o yüzden Mustafa Hekimoğlu aslında çok önemli bir santrafor. Bakalım ki bu durum karşısında Mustafa Hekimoğlu da performansını artırıyor diyorlar ama Anadolu takımlarından da teklifler var Mustafa Hekimoğlu'na. Burayı nasıl tamamlayacak bilmiyorum. Beşiktaş'ın 3. eleme turunda Gredeş karşısında büyük ihtimalle turu İnönü Stadyumu'nda geçecektir. Tabii bunun sonucunda da playoff'unda da Zagreb-Zalgiris herhalde değil mi? Bu maçının galibiyle.
1: Kaybedeniyor abi. O Şampiyonlar Ligi'nde oynandığı için o maç kaybedip UEFA'ya düşen tarafla eşleşecek Beşiktaş.
0: Tamam. Yani orada şimdi şu anda net bir şey var mı Beşiktaş'ın rakibi konusunda?
1: Ya Zalgiris olacak gibi gözüküyor kalite farkına baktığımızda abi ama
0: yani yüksek ihtimalle. Bir şey yok. Yüksek ihtimalle Zagreb-Zalgiris o maçın galibi gelecektir. Yani Beşiktaş'ın
1: zaten şöyle bir baktım ilk maç 5-0 bitmiş yani. Zalgiris geldi diyebiliriz herhalde.
0: İşte şöyle ben sevgili Göksel'in ben de sana bir soru sorayım. Sen Avrupa maçlarını anlattığın için sana bu soruyu soruyorum. Yani Beşiktaş Zalgiris'i geçebilecek güçte. Yani ben Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kalacağını düşünüyorum açıkçası. Yani bir endişem yok. Sadece yapılan transferlerin zamanında yapılması gerekiyor. Bilmiyorum yanılıyor muyum?
1: Kesinlikle abi yani çünkü oyuncuların birbirine alışmasının ne kadar önemli olduğunu her geçen maç görüyoruz işte. Midtjylland'in mesela yaşadığı en büyük problem buydu. Yani yeni bir takım kurdu onlarda ve şu anda da mesela Bohemians karşısında bile gol bulamıyorlar esasında. Yani bizim maçta da çok hata yaptıklarını gördük. Biz orada fırsatı iyi değerlendirdik ki Zalgiris de senin de söylediğin gibi bizden çok daha alt kademede bir takım olduğu için bence de UEFA Avrupa Ligi'ne gidilebilir ama Beşiktaş için UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak bir hedef midir? Bence değil.
0: Yani artık bu saatten sonra yani Beşiktaş Konferans Ligi'ne mi gitmeli, UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeli diye soracak olursa herkes. Beşiktaş'ın artık ana yeri ligle beraber UEFA Avrupa Ligi. Ama kesinlikle. Beşiktaş'ın öncelikli olarak sevgili Göksel'in yani Avrupa'yı düşünürken tabii ki düşünecek Beşiktaş bu sonuçta ama bunu düşünürken kadroyu da tamamlaması gerekiyor. Yani artık bazı şeylere takılmanın zamanı geçti. Yani İtalyan hoca tam bir sihirbaz. Gerçekten mükemmel bir hoca. Beşiktaş için bulunmaz Hint kumaşı. Geçtiğimiz senenin dışında yedek kulübesinde daha hırslı, daha istekli, takıma hamleleri yapan, taktiği sistemi olan, futbolcularla diyaloğu, kolej havası niteliğinde olan bir teknik adam var. Bu çok önemli bir artı Beşiktaş için. Ve bunun yanında Beşiktaş'ın hani hep bir mantık vardır. Atanın tutanı niye olacak? Bir kere Beşiktaş'ın şu anda tutanı iyi. Evet. Beşiktaş'ın atanı da iyi olursa Beşiktaş bu işi bu sene kıvırabilir. Ama

0: lig anlamında hakikaten 2026-2027 sezonu çok güzel geçecek. Hem Fenerbahçe, hem Trabzonspor, hem Beşiktaş, Galatasaray da mutlaka transferler yapacaktır. Yani bu senelik o kadar kolay olmayacak. Fenerbahçe Galatasaray arasında geçmeyecektir. Bu anlamda Beşiktaş, dediğim gibi tekrar söylüyorum, o dört noktaya, yani sol bek, sol stoper, merkez orta saha ve santrafor mevkiine kule santraforu aldığı takdirde Beşiktaş da bu sene şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesi olacaktır. Ve Avrupa'da, eğer UEFA Avrupa Ligi'nde, eğer ben Konferans Ligi'ni yani çok da tabii ki o da bildik ama Beşiktaş için artık UEFA Avrupa Ligi'nde olduktan sonra orada hedef gruptan çıkmak olacaktır. Beşiktaş bunu başarabilecek güçte, hocasıyla, futbolcusuyla, kolej havasıyla bu sene bambaşka bir Beşiktaş var. Bugün Tanju Çolak'ın bir açıklamasını seyrettim sevgili Göksel'in. Beşiktaş Ekim'de Kasım'da havlu atar. Yine ne bekliyor ki Beşiktaş taraftarı gibi açıklaması var. Ben Tanju Hoca'ya katılmıyorum. Beşiktaş bu sene yani hocasıyla ve kolej havası takımıyla beraber Ekim'de Kasım'da havlu atmak değil, zirveye oynayan, zirvede sonuna kadar kalabilecek bir Beşiktaş görüyorum. Ama dediğim gibi yani sakatlıklar Beşiktaş'ın belini bükebilir. Bu anlamda sakatlıkların belini bükmemesi için mutlaka ve mutlaka eksik bölgelerin tamamlanması şart sevgili Göksel'in.
1: Peki Alper abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Tüm Beşiktaşları da tebrik ediyorum galibiyetten dolayı.
1: Görüşmek üzere abi. İyi geceler. Alper Üstünza ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve şöyle bir açıklamalara da bakalım tabii ki. Maç sonunda neler söylendi, hep birlikte bakalım.

0: Vincenzo Italiano maç sonunda diyor ki kafamda olan şey takımın biraz daha ileri çıkmasıydı, o yüzden oyuna forvet ekledim. Gömülü kalmamamız gerekiyordu. O karar sonrasında ödüllendirildik ve golü bulduk diyor. Bu takım yaklaşık bir aydır birlikte temeli oturttuğumuzu düşünüyorum. Bu takımın daha çok ilerleyebileceğini düşünüyorum. Hep birlikte ileride neler olacağını göreceğiz diyor Vincenzo Italiano. Savunma arkası koşular için ikinci forveti attım ve Semih golü attı. Semih'in golü attığına çok sevindim. Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Bugünkü sonuçtan dolayı çok mutluyum. Bugün gördük. Hep söylediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Bugünkü maç çok zordu. 10 kişi kaldık. Bütün çocuklar ruhunu ortaya koydu. Bu yüzden çok mutluyum diyor Vincenzo Italiano. Emirhan Topçu. O tür koşulların pek fazla yoktur ama topun oraya geleceğini hissettim. Oraya koştum ve top oraya geldi. Güzel de oldu diyor çizgiden çıkarttığı top hakkında. Vincenzo Italiano ilk geldiği gün tanışmadan savunma dedi diyor Emirhan Topçu. İlk yarı kötü başladık ama ikinci yarıda toparladık. 10 kişi kaldık. O da zordu ama golü bulduk. Güzel bir goldü. İyi çalışmıştık. Zorlu bir rakip olduğunu biliyorduk. Haftaya tekrar oynayacağız. Mutluyuz. Bizim için güzel bir sonuç diyor Emirhan Topçu. Sözlerine şu şekilde devam ediyor. Hoca ilk geldiği günden bu yana savunma dedi. Tanışmadan savunma dedi. Savunmaya çok önem veriyor. Bizi zorluyor. Elimizden geleni yapıyoruz. 3 maçtır gol yemiyoruz. İnşallah böyle devam eder diyor. Semih Kılıçsoy da maç sonunda çok mutluyum. Tekrar geri döndüğüm ve takıma katkı sağladığım için bugün galip geldik. İnşallah ikinci maçta da istediğimiz skoru almak ve turu geçmek istiyoruz. 10 kişi kalmak zor bir durum ama her takıma gol atabiliriz. Orada ben de hissettim. Orada bulunmak önemliydi. Ufak bir dokunuşla golü attım diyor Semih Kılıçsoy. Birazdan tabii Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı da başlayacak. An be an sizlere aktarmaya devam edeceğiz. O basın toplantısını da sevgili Radyo Gol dinleyicileri, İtalyano'nun açıklamaları, flash röportajdaki açıklamaları da devam ediyor. Kafamda olan şey takımın biraz daha ileri çıkmasıydı. O yüzden oyuna forvet ekledim. Gömülü kalmamamız gerekiyordu. O karar sonrasında ödüllendirildik ve golü bulduk. Bence ikinci yarıda ruhumuz çok daha farklıydı. Çok daha istekliydik. Daha fazla şans bulduk ama önemli bir konu var. Daha bitirici olmamız gerekiyor. 3 maçta da gol yemedik. Bundan dolayı da çok mutluyum. Gol yediğinizde daha kırılgan oluyorsunuz. Savunmada daha fazla hata yapabiliyorsunuz. Bu olmadığı için çok mutluyum. İkinci yarı aslında Midtjylland'ın ikinci maçı gibiydi. Bugün de öyle oldu. İleride daha iyi olabiliriz. Ben buna inanıyorum diyor Vincenzo Italiano ve birazdan basın toplantısında da kendisini dinleyeceğiz. Neler söyledi göreceğiz. Şöyle bir flash röportajlara bakıyorum bir yandan sizlerle paylaşabilmek adına. Evet, Vincenzo Italiano şu anda basın toplantısında. Hemen hız kesmeden Vincenzo Italiano'ya gidiyoruz. Bakalım neler söylüyor.
1: Hani gol atması onun için, ona da bir moral, daha çok çalışması için, daha çok öğrenmesi için önemli bir...

0: Asla ama asla ben takımın 10 kişi kalmasını istemem. Bu çünkü gerçekten çok zor bir şey. Ama biz bunu bugün başardık. Mutlu oldum bir başka konuda. İkinci maçta geçen maç Milot, bu maç Semih yedekten girerek gol attılar. Bu bence takım mentalitesi için harika bir şey. Çünkü takımın nasıl bir ruhla oynadığını gösteren bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Şimdi dinlenmemiz gerekiyor. İstanbul'a döneceğiz. Sonra ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız. Çünkü daha bitmiş bir şey yok. Daha bu maçın ikinci ayağı var. O yüzden bitmiş bir şey asla yok. Hazırlanmamız gerekiyor. Bir parantez Semih açayım. Onun gol attığı için çok mutluyum. Çünkü oynamayan bir atak oyuncusunun gol attığı zaman gerçekten mutlu oluyorum. Çünkü onların gole ihtiyacı var. Şimdi artık hazırlık zamanı ikinci maç için. Komplimenti.
1: 3 maç geride kaldı.
0: Abbiamo fatto 3 partite dall'inizio, 3 partite, 3 vittorie, 0 gol subiti. Abbiamo dominato tutte queste partite, e 2 partite erano in trasferta. Cosa vorresti dire di questa cosa? La seconda cosa, dopo siamo rimasti 10 uomini, mentre Oh giocava, hai messo Semi al gioco, di solito non vediamo una cosa del genere, questo cambio invece siamo stati premiati. Cosa vorresti dire sul cambio anche?
2: No, intanto sul fatto che per tanti momenti della partita abbiamo avuto veramente la sensazione di poter avere il pallino del gioco sempre noi, di non concedere niente all'avversario. Abbiamo mollato un po' verso la fine del primo tempo, abbiamo rischiato qualcosa, però anche nel secondo siamo partiti forti, abbiamo avuto 4-5 palle per fare gol, non abbiamo più concesso niente all'avversario e di questo noi dobbiamo cercare di lavorare bene, perché dobbiamo diventare una squadra che si comporta spesso e sempre in questa maniera qua. Per quanto riguarda il cambio, secondo me era giusto mettere insieme a Q un compagno nel momento in cui potevamo avere la possibilità di ripartire, perché se avessimo pensato solo a difendere potevamo complicare veramente questa partita, e siamo stati premiati da un subentrante, come è successo la partita scorsa, e diciamo che è un cambio che alla fine ci ripaga del coraggio che abbiamo avuto nell'aggiungere un altro attaccante in un momento di difficoltà.
3: Questa spiegherà bene, eh?
0: Sì. Maç içindeki çoğu anda aslında topa sahip olduğumuzu hissettim. Bu hisse sahiptim ve rakibe de çok top vermedik. Sadece ilk yarının sonlarına doğru birazcık aksaklık yaşadık bu konularda. Ama onun dışında 4-5 tane şans yakaladık. Onlara da çok fazla vermedik. Böyle olmamız gerekiyor. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Ama daha da iyi olmamız gerekiyor. Bu asla yetmez. Değişik hakkında konuşmam gerekirse o andaki düşüncem, Oh'un yanına bir arkadaşa ihtiyacı olduğunu düşündüm. Bir takım arkadaşına ihtiyacı olduğunu düşündüm. Çünkü kontra yakalamak istedim daha fazla. Eğer sadece savunma yapmak isteseydim, oraya bir savunma oyuncusu alsaydı daha da gömülecektik de bence işimiz çok daha zorlaşacaktı. Bu yaptığımız karardan dolayı da ödüllendirildik en sonunda. Geçen Michelin maçtaki yine bench'ten gelen bir oyuncu gol attı. Bu konuda da gerçekten çok mutluyum. Cesur olduk. Bu cesurluğun karşısında da kazandık oyuna bir ofansif oyuncu olarak. Bu yüzden çok mutluyum.
4: Hocamın ekleyeceği bir şey yoksa...
0: Senin moyacın cereniyen tefini ama.
2: Grazie.
0: Teşekkürler. Grazie.

Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle maç sonunu noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Beşiktaş, Radeç Kralov karşılaşmasında sizlerle birlikteydim. Daha doğrusu Radeç Kralov Beşiktaş mücadelesinde ve 1-0'lık üstünlükle sahadan ayrıldık. Birazdan kim ne dedi bölümümüz sizlerle olacak.

0: Kim ne dedi?
1: Kilo olabiliyor. İtalyano'nun kattığı Beşiktaş'a bir işler olduğu çok bariz sahada. Ama netice itibariyle belli başlı noktalarda Trossard zaten sol tarafa gelecek. Sağ taraf korkunç durumda Beşiktaş'ın. Sağ kanadı inanılmaz durumda. Ya Çerni ile Menni ile... Ya Çerni... devrası tweet de attım ben. Çerni artı U23. Çerni artı U27. Çerni artı U19 falan. Bu hikayeleri geçsin Beşiktaş. Bak bu hikayeleri geçsin Beşiktaş. Beşiktaş gerekiyorsa Çerni'den çıkıp oraya bir tane taş gibi sağ açık alırsın. Taş gibi bir sağ açık alırsın. Arkasına bir tane gurbetçi bulursun gerekiyorsa. Çok daha düşük seviye. İlhan'ın sağ kanadını bulabiliyorsan al İlhan'ın sağ kanadını.
2: İnanılmaz olur.
1: Ama ön tarafa hiç tartışmasız taş gibi bir sağ açık gerekiyor. Çerni ile beraber idare eden bir sağ açık değil. Çok güçlü bir sağ açık gerekiyor. Çünkü Çerni'nin bence mental anlamda, psikolojik anlamda problemleri olduğunu düşünüyorum ben. Sadece oyun anlamında değil. Yani fiziksel olarak zaten eksik bir oyuncu ama kafada da aslında birçok noktada geriye gitmiş vaziyette. Yani Çerni bu kadar kötü oyuncu değil tabii ki. O yüzden de orada bir Çerni problemi var. Orta sahada çok hareketli, çok dinamik, çok belki de maçın oyuncusu olabilecek bir olay tam var ama yine de final pasında, final vuruşunda çok da aslında Beşiktaş'ın istediği seviye değil. Oh, hep söylediğimiz şey deli gibi mücadele ediyor. İnanılmaz stoperleri yoruyor. Bugün de stopere kırmızı göstertebilirdi. Her pozisyonun içine dalıyor. Kamikaze gibi. Ölümünü oynuyor. Çok güzel. Şut çekiyor, deniyor ama Oh'un da daha iyisine bu takımın ihtiyacı var. Bu kadar basit. Oh'un da daha iyisine ihtiyacı var. O yüzden de bu maç güzel bir alarm oldu Beşiktaş'ın. Ben şey alarmları severim. Galibiyetin olduğu alarmları severim. Yani
2: daha iyiler çıkartırız.
1: Tabii. Yani en azından bu kadar probleme rağmen deplasmanda kazanmak çok önemli. Deplasmanda kazandı Beşiktaş. Turun da yarısından fazlasını bence geçmiş durumda artık. İstanbul'da bu takıma Beşiktaş'ın yenilme ihtimali ben düşük görüyorum. Ama problemleri saklarsak Beşiktaş'a kötülük etmiş oluruz. O yüzden de şey de diyen olabilir ya, galip geldik. Hani olumsuz mu konuşuyorsunuz? Valla galip geldi Beşiktaş ama rakip de bütçe olarak, oyun olarak çok zayıf bir takım. Bunu da kabul edelim. Yani o yüzden de bu galibiyet, nüvel odaklı galibiyet, sorunların üstünü örtmemesi lazım.
2: Ya burada nübelin öne çıkmaması lazım.
1: Evet, tabii ki.
2: Müthiş oynadı gerçekten. Birazdan onu da detaylıca konuşacağız. Sercan, genel bir değerlendirmeni alalım karşılaşmayla alakalı. Beşiktaş artık hani Fırat abi %50'yi geçti ama bence %90'lara geldi tur noktasında. Çok ilk yarıda belki çok etkili olamadı ama karşılaşmanın genelinde özellikle ikinci yarıda ilk 15-20 dakikada çok etkili oynadı Beşiktaş. 1-0 kazandı ve artık herhalde playoff için dev bir adım attı.
3: Tebrik ederim Beşiktaşları, Beşiktaşlıları ve Beşiktaş dostları, Beşiktaş'ı da. Tur için önemli bir avantaj elde etti. Çok çok büyük bir olasılıkla İstanbul'da daha farklı şekilde Trossard'ın da eklenmesiyle birlikte burada daha iyi bir oyun, daha iyi bir galibiyet alacaktır. Beşiktaş'ta bu maçta ben direkt cümleye gireceğim kişi Vincenzo Italiano. Gerçekten belki rakibi bizim Türkiye Ligimizde Krolove 8. 9. 10. orta sıralarda yetenek havuzunda olan, yetenek kalitesinde olan bir takım. Ancak Beşiktaş'ta evet birlikte oynayan ancak halen eksikleri olan bir takım. Ön tarafıyla alakalı kalite problemi devam ediyor. Bu böyle bir rakibe dahi 2-3 tane net gol pozisyonu verdi Beşiktaş. Ama ne olursa olsun daha sezonun başında Çerni'nin form grafiği tartışılabilir. Yedek kulübesi tartışılabilir. Ancak daha ligin başında, sezonun başında 3 maç, 3 galibiyet, gol yemedi. Kazanma alışkanlığı gibi Beşiktaş'ın geçen yıldan itibaren en büyük eksikliği olan, geçen yılın son bölümünde özellikle göze çarpan kazanma alışkanlığı durumunu Beşiktaş elde etti. Bunu nasıl elde etti? Bugün kırmızı gördü, attı, elde etti. Belli dönemlerde iyi oynamadı. İlk Midtjylland maçında hemen rakibi kırmızı gördü, öyle bir maçta elde etti. İkinci Midtjylland maçında ikinci yarıda kırmızı gördü, ittire ittire attı. Beşiktaş elindeki kadroya göre maçın içerisinde bazen teknik direktörünün bugün itibariyle Beşiktaş 10 kişi kaldığında

0: Üçlü orta saha çift forvete döndü.
1: Çok değerli bence.
0: Bu şimdiye kadar çok denk geldiğimiz bir teknik direktör hamlesi değil.
1: Takıma da bir mesaj veriyorsun.
0: 10 kişi kaldıktan sonra stoperini ön taraftan bir oyuncunu çıkartıp stoperini alırsın. Ve futbolcu grubuna şu mesajını verirsin. Biz bu maçı gol yemeden bitirelim, razıyız. Sen Semih'i öne atarak, O Yangü ile birlikte ön tarafta tutarak bulabilirseniz sıkıştırın. Vincenzo Italiano'nun rahmetli Mircea Lucescu'dan itibaren birçok yabancı teknik direktör geldi Beşiktaş'a. Ancak sağ kenarındaki duruşu, hal ve hareketleri, tavrı, basın toplantılarındaki açıklaması ve iletişim dili ve oynattığı futbol. Zaman zaman bu Beşiktaş'ı sezon içerisinde mağlup olduğu maçları göreceğiz. Ancak ezildiği maçları görmeyeceğiz. Tam sallanırken Beşiktaş yumruk attığını göreceğiz. Bunun da en büyük sebebinin ben Vincenzo Italiano olduğunu düşünüyorum. Bugün kusursuz bir oyun. Alexander Nübel. Muhteşem bir oyun. Yani bu göz, ben 2000'den itibaren Beşiktaş maçlarını ezbere bilirim. Bu gözler Oscar Cordoba ayarında bir kaleci görüyor. Oscar Cordoba'da kalecilik meziyetleri, liderlik özelliği,
1: oyun kurması.
0: Alexander Nübel'de liderlik var, soğukkanlık var. En önemlisi bir pozisyonları görüyoruz. Uçmuyor Nübel.
1: Özete girmez ama aslında o kadar net bir kurtarış ki, çünkü duracağı yeri çok iyi.
0: İyi bir kaleci durduğu noktayla kendisini belli eder. Bir tane pozisyon çıkarttı. Ceza sahası içerisinde üstten gelirken tık tık indirdi. Tık tık indirdiği top. O gerçekten ne kadar iyi yer tuttuğunu gösteriyor. Alexander Nübel, Emirhan Topçu harika oynadı. Salih eşlik etti. Olaytan'a şu söyleyeceğim. Yani Olaytan Beşiktaş sosyal medyasında falan eleştirilir.
1: Beğenilmez.
0: Nedeni Anadolu'dan geldi. Geçen yıl işte kötü bir Beşiktaş'a eklendi.
1: Çok özel yetenekli de değil.
0: Değil. Olaytan Avusturya'da Sturm Graz'dan, aklıma geldiği için dünden, Sturm Graz'dan Beşiktaş'ın 6 milyon euroya bu sezon itibariyle U23 kontenjanında aldığı oyuncu olsun. Çok daha farklı yorumlar yapılırdı. Hakkını teslim etmek gerekiyor. Olaytan bugün Nübel'le, Emirhan'la birlikte, Salih'le birlikte kusursuz oynayan oyunculardan biriydi.
1: Yani 3'te 3 çalım, 5'te 5 ikili mücadele kazanma, 7 tane sahipsiz top kazanma, 4 tane kilit pas. 4 kilit pas çok değerli. Dün galiba Marco Asensio'nun rakamıydı bu kilit pas sayısında. Junior Olaytan hakikaten bir orta sahadan 8'den ne bekleniyorsa herhalde Bora abi onu ortaya koydu.
2: Bugün yapması gereken, üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Belki sezon içerisinde yerine daha iyi bir oyuncu gelecek. Daha kaliteli bir oyuncu gelecek. Ama bunu ilk maçtan sonra da söylemiştim. Olaytan Beşiktaş'a sezon içerisinde her zaman faydalı olacaktır. Tabii ki çok büyük eksikleri var. Bu eksikler düzelmeyecek eksikler. Bunu bilerek Olaytan'ı kabul etmek bence daha mantıklı. Ama oyuncunun bu tarz mücadele gücüyle, fizik kalitesiyle katkı vereceği çok karşılaşma olacaktır sezon içerisinde. Beşiktaş'ı öncelikle tebrik ederek bir başlayayım. Kazanması gereken bir maçı kazandı diyelim aslında. Çok da hakikaten büyütmemek lazım. Çünkü bu maçları büyütürsek, bu tarz galibiyetleri büyütürsek daha sonra sezon içerisinde başka senaryolarda biraz üzülebiliriz. Teknik direktörün kesinlikle net bir dokunuşu var maçın içerisinde. Hem ikinci yarıya başlangıç anlamında, hem de 10 kişi kaldıktan sonra risk alarak, belki de çoğu teknik adamın kolay kolay almayacağı bir risk alarak çift forvete dönmesi. Bu da elindeki malzemeye ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Elindeki malzeme maksimum bunu oynar diyerek bu değişiklikleri yapması değerli. Bu maç üzerinde değerli. Ama şu bir gerçek ki, yani Beşiktaş gibi bir büyük takımın kadrosunda Nübel gibi nasıl bir süper yıldızı övüyorsak, Çenli gibi bir oyuncunun da maalesef olmaması lazım. Beşiktaş ilk 11'inde. Hatta bence Beşiktaş kadrosunda. Çenli tabii ki yetenekleri olan bir oyuncu. Belki geçmişinde parlak sezonları da oldu. Ama bu fizik kalitesiyle şu anki Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Kralove'de bile zor oynayabilecek olan, ki Kralove vasat bir takım, Çenli'nin bu fizik kalitesiyle Beşiktaş takımında olmaması lazım. Bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Yani Suudi Arabistan Ligi'nde bile oynasa belki kabul edebileceğiz bir performans gösteriyor Çenli. Yani Beşiktaş'ın bu anlamda çok fazla riske girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sezonun çok erken döneminde karşımıza gelmiş bir fırsattır bu karşılaşma. Ve bu fırsatı Beşiktaş'ın değerlendirip teklifleri çok fazla incelemeyip, kar zarar ortalamasını çok fazla düşünmeyip Beşiktaş'ın oraya sağ açığına hakikaten çok ama çok net bir oyuncusu almış.

0: olması lazım.
1: Ben orada hani rotasyon çerni falan deniyor ama hani yedeğe gelsin, öne bir oyuncu gelsin. Ben bu oyuncunun bu mental haliyle yedekten gelip de katkı verebileceğini düşünmüyorum. O yüzden Beşiktaş'ın oraya iki oyuncu bence düşünmesi lazım.
0: Evet.
1: İtalyano ile ilgili...

0: Hoca bunu tamamen rakibin gücü ölçüsüyle karar verdi. Yani rakip bugün Midtjylland olsaydı ve Beşiktaş 10 kişi kalmış olsaydı bence bu riski almazdı. Çünkü rakibin çok etkin bir şekilde gelmeyeceğini İtalyan da çok rahatlıkla görüyor. Ben bunu yakalamışken bu rakibi 11 olsun 10 olsun ben buna zaten pozisyon bulabilir mi? Kafanın bir tarafında hep düşünüyor. Yani ezber değişiklik yapmadı. Yaptığı her değişiklik Beşiktaş'ın bütün sorunlarına ilaç oldu sadece.
1: Bak, Avrupa'dan 3'te 3 yapmak hocaya yazar. Cesur oynaması Beşiktaş'ın hocaya yazar. 10 kişi kalmışken ikinci forveti sokması hocaya yazar. Bunlar hocanın çok büyük katkıları. Beşiktaş 3'te 3 yaptıysa Midtjylland maçlarını hatırla, bu Nübel'e yazar. Bunlar Beşiktaş'ın önemli artıları. Ama bu artılar Beşiktaş'ın geleceği açısından diğer eksileri kapatmamalı. Bu takım Çerni'nin performansını gördük. Oh deli gibi mücadele ediyor ama oraya da bir takviye olması gerektiğini gördük. Bu takıma acilen, özellikle bugün Emirhan iyiydi ama sol stoper zaten bakıyor. Bu takıma acilen sağ açık, kreatif orta saha ve bir tane forvet gerekiyor ilk 11'ine hemen. Hızlı bir şekilde. Çünkü eğer bunu almazsa, Beşiktaş buralara doğru hamleler yapmazsa, tüm bu kurmaya çalıştığı sisteme rağmen sezon yine Aralık Ocak gibi biter. O yüzden de Beşiktaş'ın yapması gereken şey çok güçlü bir sağ açık. Öyle U20 böyle düşük seviye değil, çok güçlü bir sağ açık. Çok iyi bir forvet, çok iyi kreatif, hücumcu bir orta saha. Çünkü bu tip maçlarda Orkun, Salih, Olaytan kreatif anlamda çok güçlü değil
0: Tabii, tabii.
1: bunlar. Savunmaları çok güçlü, taş gibi ama kreatif olmak başka bir şey. O yüzden de Beşiktaş bu transfer politikasını izlemesi lazım. Yani 3'te 3 yaptık. Bu turu da geçiyoruz. Bir sonraki turdaki takımı da geçeriz. Ki geçebilir
0: Geçer, bu
1: Beşiktaş.
0: kadro da geçer.
1: Ama yine de bu olumlu tablo hataların, gerçeklerin üstünü kapatmaması lazım. Çok Beşiktaş bu hatalara düştü. Çok böyle sezon başı güzel maçlar oldu. Çok böyle Galatasaray'ı 5-0 yendi. Her şey
0: Evet,
1: güllük
0: doğru.
1: gülistanlık gözüktü. Bunlar çok büyük, bak bunlar Beşiktaş'a hep zarar verdi. Burada Beşiktaş kazandığı maçtan sonra dahi bile biz eksiklikleri konuşmamız lazım. Kazandığı maçtan, bugün kazandı, güzel, süper. Deplasmanda, çek deplasmanı, kazanmışsın, 1-0 dönüyorsun, harika. 10 dakika, 20 dakika överim bu takım ben. Övebiliriz, övebileceğimiz şeyler çıkar. Olaytan'ın koşması, işte ne bileyim Nübel'in performansı, önde o mücadele ediyor, bir sürü şey bulurum ya. Ama burada uzun uzun eksikleri konuşmamız lazım ki o eksikler üzerine bir Beşiktaş o işleri tamamlamaya, halletmeye çalışması lazım. Çerni mesela bize bir şey gösteriyor. Çok iyi oynayan Olaytan, çok iyi oynayan Olaytan bile bize bir şey gösteriyor. O bize bir şeyler gösteriyor. Bunlar hep böyle, bir kere daha söylüyorum, kötü oyuncular demiyorum. Özellikle o için, Olaytan için kötü oyuncu falan demem. Çerni de bu arada kötü oyuncu değil de düşmüş. Belli ki düşmüş. Ama burada Beşiktaş buralara çok doğru hamleler yapmadıktan sonra, bak bir ton emek,
0: Tabii, boşa gidebilir yani.
1: başkanın da emeği, hocanın da emeği, Önder Özen'in emeği, İtalyan'ın emeği, hepsi boşa gider. O yüzden de buralara çok üst düzey, iş tartışmasız oyuncular alması lazım Beşiktaş.
0: Kesinlikle. Yani ben orada tabii ki şimdi yani eskiye dönmek anlamında söylemiyorum. Ben verilen açıklamayla alakalı aklıma geldiği için Sergin Hoca son görevi bıraktıktan sonra bir açıklama yapmıştı Beşiktaş'la ilgili konuşurken. Yani hakikaten %100 katıldığım bir durum. Hani bir teknik adam bir takımın oyununu tabii ki geliştirebilir, belli bir noktaya getirebilir. Ama bir şampiyonluk yarışındaki takımlarla aramızdaki kadro kalitesi farkı 60'lar 70'lerse istediğin hocaya getir, orada şampiyonluğa oynayamazsın. Bence %100 doğru bir yorum. Çünkü 5'i 10'u kapatabilirsin ama fark bu kadarsa bunu kapatman çok zor olur. Beşiktaş'ın bence bu kadar pozitif bir teknik adam bulmuşken, yakalamışken ve Beşiktaş'ın genlerine çok uygun bir teknik adam yakalamışken yani burayı da sanki Sercan hemen halletmesi gerekiyor. Yoksa hakikaten bu hocanın mentalitesine, bu oyuncuları aşılamaya çalıştığı şeye yazık olacak.
2: Son derece katılıyorum söylediğine. Önce teşhisi yapalım, tedaviyi nasıl yapacağımızı anlayabiliriz. Geçen yıl Galatasaray 77 gol atmış. Fenerbahçe 77 gol atmış. Trabzonspor 61 gol atmış. Beşiktaş 59 gol atmış. Arada gol farkında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında derin bir uçurum var. Yenilen gollerde Galatasaray 30 gol yemiş, Fenerbahçe 37, Trabzonspor 39, Beşiktaş 40. Geçen yılki bu kadronun

0: İçerisine Nübel gibi çok kaliteli bir kaleci eklendi ve maç kurtarabilecek. Geçen yılda Beşiktaş'ın Mert'le başlayan, Ersin'le devam eden süreçte bireysel hatalardan gol yediğini çok gördük. Buradan şuraya bağlıyorum abi. Geçen yıl Beşiktaş'ın yaşadığı büyük sorun bu yıl itibariyle geri tarafta halledilmiş kaleciyle nokta atışı bir transfer. Ancak Fenerbahçe Greenwood'u ekledi. Trabzonspor Beşiktaş'tan gol daha fazla gol attı. Salah ekledi, Aralı ekledi. Galatasaray bakıyor kesin ekler.
1: Ekleyecek.
0: Beşiktaş bu yıl itibariyle tüm konsantrasyonunu hücum hattını zenginleştirmek adına kullanmalı. Ben demiyorum ki stopere takviye yapılmasın. Asla bir öyle bir şey demiyorum. Bunun elbette transferi yapacak olanlar, kadro planlaması içerisinde olanlar daha iyi anlar ve bilir. Ancak eğer işin sonunda bir tercihte bulunacaksa Beşiktaş kulübü yetkilileri parayı da, eforu da, oyuncu hakkını da ön tarafa kullanmak zorunda. Vaslav Černý'e bel bağlayarak, Vaslav Černý'e güvenerek bir sezona daha başlanmamalı. Bu kadar kötü oyuncu olduğunu da düşünmüyorum Černý'nin. Ancak zamanla geriye doğru gitmiş. Fiziksel olarak geriye gitmiş olmasını daha da ürkütücü olarak görüyorum. Trossard sol taraf için evet, zaten şu an itibariyle Türkiye'nin en iyi transferlerinden biri. Ancak efor, zaman mesai ve para harcanacaksa sağ kanada ve santrafor harcanmalı.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Maç sonu programımıza başlıyoruz. Maç sonu programına hoş geldiniz. Yunus Aydın'la birlikteyiz. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı Yunus?
7: Dediğin gibi hoca da çok terliymiş, hemen gitti. Oyunculardan önce soyunma odasına gitti hemen. Yani tabii Beşiktaş açısından turu bence garantiydi bir maç oldu. Hani skorun 1-0 olması bizim için orada çok risk teşkil ettiğini düşünmüyorum. Çünkü yani hem 10 kişiyken atılan bir gol. Yani ortada bu kadar bariz bir fark var aslında ve 10 kişi kalmamıza rağmen oyunun hakimiyetini kaybetmedik. Bu açıdan çok çok değerli buluyorum. Beşiktaş'ın hem oyun kalitesi olarak hem fizik kalite olarak net bir şekilde rakibine üstünlüğünü gördük. Önümüzdeki hafta sol saatinde takıma eklenmesiyle birlikte, taraftar baskısıyla birlikte Beşiktaş'ın, bu arada Beşiktaş taraftarını tebrik etmek lazım. Bugün deplasman tribünleri gayet kalabalıklardı. Yani takımlarına destek çıktılar. Şu anda Beşiktaş futbolcular da deplasman tribününe doğru geçiyorlar. Yani ben burada Beşiktaş'ın önümüzdeki haftada zorlanacağını düşünmüyorum. Çok rahat belki 2-3 farklı bir galibiyet göreceğiz. Ama tabii ki Otlar'ın kartı, iki sarı kart çok acemiceydi. Yani burada kendi adına çıkarması gereken ve hocanın Vincenzo Italiano'nun kendisini uyaracağı konular mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş tarafının dediğim gibi yani hem oyundaki gelişimi hem de bugün Avrupa'da yoluna iyi gidişatı, hem taraftarı umut oluyor, hem de Trossard gibi transferlerde dediğim gibi az önce de konuştuk. Yani Muhammed Salah transferinin olmaması taraftarda bir burukluk yarattı ama sonuçlar böyle gittiği sürece hani mutlaka yönetime de hocaya da olan inanç artacaktır. Ama Beşiktaş tarafının minimumda az önce söylediğim gibi bir santrafor, mutlaka bir stoper ve mutlaka bir kanat oyuncusu alması ligdeki şampiyonluk yarışının tutunabilmesi adına önemli. Çünkü geçen senenin liginin ilk üçünün şu anda iyi takımlar kurduğunu, Trabzonspor'un bir efsane aldığını, bir fenomen aldığını ve bunu Beşiktaş'ın elinden aldığını da unutmamak lazım. Beşiktaş'ın mutlaka hamleler yapıp ligde ve Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için gerekli pozisyonları az önce söyledik. Ama şu an itibariyle bu turda, bu seviyede mutlak bariz bir fark var. Beşiktaş da tabii ki bunu kullandı. Önümüzdeki hafta rahat bir maç olacaktır. Beşiktaş üstüne çıkacaktır. Ama dediğim gibi eleştiriler oyun özelinde mutlaka olmalı ve hamleler yapılmalı.
6: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. 60. dakikadan bu yana birlikteydik maç esnasında da. Ağzına sağlık değerli yorumların için.
7: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
6: Teşekkürler. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bağlantılarımız devam ediyor. Maç sonu bağlantılarımız ve Eralp Isı'yla devam ediyoruz. Eralp Isı hattımızda. Eralp, hoş geldin.
7: Merhaba Göksel'im, tekrardan hoş bulduk.
6: Radeç Kralov karşısında Beşiktaş 1-0 kazanan taraf oldu. Üstün olduğumuz mücadeleydi. İkinci yarıda kaçan fırsatlar sonrasında Ottara'nın gördüğü kırmızı kart. Yani tam maç gidiyor mu acaba derken Semih Kılıçsoy'un gelen golü. Tabii ki parantez açmamız gereken bir Alexander Nübel de var. Sözü sana bırakıyorum. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
7: Evet, seninle söylediğin gibi ikinci yarıda bariz üstün olan bir Beşiktaş vardı. Yani bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 3 resmi karşılaşmayla bakarsak benim en çok dikkatimi çeken ve en çok hoşuma giden şey hocanın devre arası reaksiyonları oldu. Beşiktaş bu 3 karşılaşmanın da özellikle 45 ve 60. dakikalar arasında net üstünlük kurmayı başardı rakiplerine karşı. Ya bu da dediğim gibi net bir hoca dokunuşudur. Yani Vincenzo Italiano'nun takıma verdiği direktifler sayesinde olmuş bir durumdur. Bu benim yani şu geride kalan 3 karşılaşmada en çok dikkatimi çeken etken oldu Beşiktaş karşılaşmalarında. Yani ikinci yarıyı genel hatlarıyla değerlendirecek olursak net bir Beşiktaş üstünlüğü olduğunu varsayabiliriz ikinci yarıda. İlk yarıda da pozisyonlar bulmuştuk evet, ama ikinci yarıda daha fazla pozisyona giren Beşiktaş vardı. Oyunu tamamen rakip yarı sahaya yayan bir Beşiktaş vardı. Bu da zaten 10 kişi kalmasına rağmen skor üstünlüğünde maçın sonunda arkasını almayı başardı temsilcimiz. Çok önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki bu tip karşılaşmalarda özellikle deplasmanda ana planımız yenilmemek olmalı. Beşiktaş burada oyunu 0-0'a da güzel bağlamıştı 10 kişi kaldığı durumda. Ancak atılan gol tabii ki de burada biraz daha tuzu biberi oldu işin. Yani İstanbul'da işimiz çok daha rahat olacaktır rakibe karşı. İstanbul'da zaten ben rahat bir galibiyet bekliyorum Beşiktaş'tan, ama yani bu karşılaşmada hem yükselen oyuncular hem henüz daha sezona hazır olmadığını gösteren oyuncular derken alınan galibiyet tabii ki de Beşiktaş'tan önemli bir etken oldu. İlk eşleşme Midland maçlarına baktığımız zaman daha hazır bir Beşiktaş vardı bana kalırsa. Bu karşılaşmada o kadar da oyun üstünlüğünü eline alabilen bir Beşiktaş görmedik saha içerisinde. Yani tabii ki de az önce bahsetmiştik, İkinci yarıda tamamen Beşiktaş odaklı bir maç oynandı. Ama baktığımızda Midland eşleşmelerinde daha planlı bir şekilde hareket eden ve kondisyonu daha yüksek olan bir Beşiktaş vardı. Ya bu tip düşüşler tabii ki de sezon içerisinde belli başlı maçlarda olacaktır Göksel'in. Az önce de bahsettiğim gibi burada önemli olan galibiyetle dönmekti. Beşiktaş bunu başardı. Yani bence burada en büyük parantezi Alexander Nübel'i açmamız gerekiyor. 3 maçta da gol yememe başarısı gösterdi ve ya kalesinde hakikaten de sağlam bir performans sergiledi bu maçlarda. Bu karşı geride bıraktığımız karşılaşmada da bence en iyi karşılaşmalarından birisine geçirdi diyebiliriz Beşiktaş forması altında. Ya hakikaten de kaleci transferinin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi diyebiliriz Alexander Nübel için. Kasım Ottara'nın kırmızı kartına değinecek olursak, gördüğü 2 sarı kart da bana kalırsa doğruydu. Ama Ottara'dan önce rakibin 10 kişi kalması gerekirdi bana kalırsa. Burada Emirhan'a yapılan müdahale, yani net bir şekilde bileğine bastığını görüyoruz oyuncunun. Bana kalırsa 2. sarıdan kırmızı kart görmesi gerekirdi. Ottara'yı kırmızı kartı dışında da çok fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim maalesef. Yani hoca da zaten basın toplantısında değinmişti. Kasım Ottara bize en erken katılan oyunculardan birisi, ama geldikten sonra daha sakatlığını tam atlatamamıştı ve o yüzden de kampın büyük bir bölümünü sadece düz koşu yaparak geçirdi demişti. Yani bugün de sahada bunu gördük bana kalırsa. Henüz net bir şekilde hazır olmayan bir Ottara var. Tabii ki de hocanın oyun sistemi içerisinde bekler çok önemli. Burada hem Ottara hem de Murillo, hatta yeri geldiğinde Rıdvan ve Taylan sezon içerisinde çok değerli asetler olacak Beşiktaş'ından. Ama baktığımız anda henüz hocanın oyun felsefesini tam olarak işleyemediğini gördük bence bu karşılaşmada Kasım Ottara'nın.
6: Peki öte yandan tabii ki ikinci maç Ottara olmayacak ikinci maçta. Nasıl bir yani turun gidişatı için nasıl bir senaryo bekliyorsun? Rahat bir maç mı olacak sence İstanbul'da?
7: Bence rahat bir karşılaşma olacaktır Göksel'in. Burada deplasmanda alınan galibiyet bence tur kapısını araladı diyebiliriz. İstanbul'da daha rahat bir karşılaşma geçirecektir Beşiktaş ki ben o karşılaşmada Leandro Trossard'ın da Beşiktaş forması altında ilk sürelerini alacağını tahmin ediyorum. Yani ilk 11'de başlamasa bile bence burada Vincenzo Italiano oyunun ikinci yarısında kendisine süre verecektir. Yani çok farklı bir skor görsek bile bence en azından bir yarım saatlik dilimde Trossard'ı görmek isteyecektir hoca.
1: Onun dışında Oğuzhan'ın kırmızı kartını çok fazla bir şey

0: etkileyeceğini sanmıyorum. Baktığınız zaman Rıdvan orada iyi bir performans göstermeye devam etti bana kalırsa oyuna girdikten sonra, ki Rıdvan'ın da sakatlığını tam atlatamadığını varsayarsak yani yine orada Yasin Özcan ismini de kullanabilir Vincenzo İtalyano. Hoca zaten bu tip durumlarda rotasyon yapmayı çok seven bir hoca. O yüzden de yani henüz Kasım Oktaran'ın da hazır olmadığı bir görüntü çizdiğini varsayarsak bence ikinci karşılaşmada da yokluğu çok fazla hissedilmeyecektir. Yani Beşiktaş taraftarına herhalde bu maçın ardından sorsak ikinci maçta kimlerin yokluğu en az hissedilir diye, bence Şenli'den sonra en çok Kasım Oktara ismi ön plana çıkardı ki o yüzden de ben yani çok fazla Oktara'yı arayacağını zannetmiyorum ikinci karşılaşmada Beşiktaş'ın.
1: Peki Herhal, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in, sonunda yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Herhal Pısı ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve bir diğer bağlantımıza geçelim. Alper Üstünta bizimle birlikte olacak. Hemen kendisini hattımıza alalım. Bağlantımızı gerçekleştirelim.

0: Ve hattımızda Alper Üstündağ var. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Göksel'in, herkese iyi geceler diliyorum.
0: Yani kırmızı karttan sonra acaba maç gidiyor mu dedik ama Semih Kılıçsoy'un söyleyecek son bir sözü vardı. 1-0'lık galibiyet geldi Beşiktaş'tan. Nasıl değerlendiriyorsun abi maçın genelini ilk olarak?
1: Ben İtalyan hocadan geçtiğimiz karşılaşmada, turu geçtiğimizde sihirbaz İtalyano diye bahsetmiştim sevgili Göksel'in sevgili canım programına bağlandığımda. İtalyano hoca tam bir sihirbaz. Beşiktaşlılar katılır katılmaz ama İtalyano hoca gerçekten sihirbazlığını yine son 15 dakika içerisinde gösterdi. Yani kolay değil, Çenli gibi, İlhan gibi, Orkun gibi 3 tane yıldızını oyundan çıkarıyorsun. Yerine Semih'i, Rıdvan'ı ve Endidi'yi alıyorsun. Büyük risk değil mi? Evet. Yani aldığın 3 oyuncu da aslında o 3 kalitede değil. Ama öylesine bir değişiklik ki Olayta'nın klaspası, Endidi'nin ortası, Semih'in golü. Söylenecek fazla söz yok. Gerçekten İtalyano bence Muhammed Salah Beşiktaş'a gelmedi ama bence Beşiktaş'ın Muhammed Salah'a İtalyano hoca oldu. Beşiktaş'ın Muhammed Salah'a kaleci Nübel oldu. Evet. Gerçekten Beşiktaş iyi yolda. Beşiktaş kaybetmeyeceği karşılaşmalar oynuyor. Bak şunu çok net söylüyorum. Emirhan'ın çizgiden çıkardığı topun dışında rakibe pozisyon vermemek, Nübel'e gelen normal toplar diyelim. Gerçekten bir kere Nübel Muslera kalitesinde bir kaleci. Ve bence Muslera'dan daha da iyi bir kaleci aldı Beşiktaş. Alman kaleci Beşiktaş'ın 3 karşılaşmada da gol yemeyen efsanesi oldu. Kurtardığı toplar çok kritik toplar değil belki ama
0: bugün tam
1: Beşiktaş'a
0: yapmış yani öyle bir istatistik.
1: Bak Beşiktaş'a güven veren kurtarışlar yapıyor Göksel'in. Evet. Yani hani şunu söyleyebilir futbol severler. Ya Hredeş takımı da ne buldu ki Nübel çıkardı? Hayır öyle değil. Yani bir karşı karşıya pozisyon var topla beraber. Yani belki klas bir vuruş yaptı futbolcu, Çek futbolcu ama inanılmaz bir kurtarış. Yani Nübel'in kurtarışlarını kimse basite almasın. Nübel Beşiktaş'ın gerçekten çok önemli transferlerinden bir tanesi. İtalyan hocanın yapmış olduğu hamlelerdeki, değişiklikteki o hamleler Beşiktaş'a maçı kazandırdı. Semih Kılıçsoy adına çok sevindim. Hani İtalya'ya gittikten sonra biliyorsun hani Beşiktaş'a geri dönüşü, Beşiktaş'tan tekrar gönderilir diye düşünceler var. Olabilir, yetersiz. Bana göre Beşiktaş'ın kesinlikle bir santrafora ihtiyacı var. Orası kocaman bir gerçek. Ama attığı golle Beşiktaş'a can verdi Semih Kılıçsoy. Yani playoff yolunda çok önemli bir adım atmasına sebebiyet verdi Semih Kılıçsoy ki bana göre Beşiktaş bu işi bitirdi. Yani Çekya'da alınan galibiyet İnönü Stadyumu'nda kendi saha ve taraftar avantajıyla Beşiktaş turlayacaktır. Playoff biletini alacaktır. Yani UEFA Avrupa Ligi'ne doğru merhaba demeye hazırlanıyor siyah beyazlar. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Buna da katılıyorum. Yani Beşiktaş taraftarlardan şu yönde de çok mesajlar geldi. Beşiktaş'ın bu karşılaşmayı farklı kazanması gerekmez miydi Alper Üstündağ diye soranlar oldu. Evet doğru. Beşiktaş bu maçı farklı kazanabilirdi. Ama Hredeş takımı kendi sahasında oynuyor.

0: değişik bir takım. Herkesin bildiği bir takım değil. İtalyan hoca da temkinli bir futbol oynattı. Yani Emirhan'ın çizgiden çıkardığı top, bak tekrar söylüyorum sevgili Göksel'in. Yani o çizgiden çıkardığı top belki de maçın dönüş anıydı.
1: Evet.
0: Ve sonrasında Beşiktaş'ın bulduğu pozisyonlar var. Çerni ile bulduğu pozisyon var, Orkun'la bulduğu pozisyon var, Oh'la bulduğu pozisyon var. Yani Beşiktaş golü bulabilirdi ama olmayınca olmuyor. Ama tekrar söylüyorum, yani 76'da yapılan o değişiklik, Çerni, İlhan, Orkun'un çıkıp Semih Rıdvan, Endil üçlüsünün girmesi ve golde iki futbolcunun etkisinin çok büyük olması gerçekten takdir edecek bir nokta. Tabii 71'de 10 kişi kalan bir Beşiktaş, kırmızı kartı o Attara'nın görmesi büyük talihsizlik. Ama ben hep söylüyorum, Beşiktaş'ın bir sol stopere, Beşiktaş'ın bir sol beke, Beşiktaş'ın bir merkez orta sahaya ve Beşiktaş'ın iyi bir kule santrafora ihtiyacı var sevgili Göksel'in. Yani bunu bu akşam bir kez daha gördük ki topu forvetin arkasında sağlı sollu yayacak bir oyuncu yok. Evet, Orkun Kökçü çok büyük bir kalite ama merkez orta saha, belki Trossard'la beraber bunu Beşiktaş başarabilir mi, orasını bilmiyorum ama Beşiktaş'ın sol beki kan ağlıyor. Yani bu iş Ovattare ile ve Rıdvan'la olmaz demiştim. Rıdvan'la olmamıştı. Ovattare ile de olmadığını gördük. Ovattare'nin gördüğü kırmızı kart kesinlikle doğru. İki sarı kartta da hakem haklı. Ama tabii şurayı söylemeden de geçemeyeceğim. Yani hep Türk hakemlerine laf ediyoruz ama yani yurt dışında olan hakemlerin de bazı pozisyonlarda VAR'a gitmeme inadını anlayamıyorum. Yani dün Fenerbahçe maçında aynısını yaşadık. Dün aynısını Fenerbahçe maçında yaşadık. Ayağa basma pozisyonu ve belki de net kırmızı kart, VAR'a gitmedi hakem. Rakip 10 kişi kalmadı. Bugün aynısını Beşiktaş maçında yaşadık. Yine arkadan ayağa basılan, evet kötü niyet olmayabilir. Kötü niyet olmayabilir. Ama bu futbol oyununda kötü niyet, iyi niyet aramıyoruz. Yani orada kötü niyet diye bir şey yok. Orada sen arkada topuna Emirhan'ı bastıysan VAR'a gideceksin ya da gördüğünü vereceksin, kırmızı kartla atacaksın, rakip 10 kişi kalacak. Haksız mıyım?
1: Doğru abi, haklısın.
0: Yani o yüzden hakemler gerçekten Avrupa'da da Türk hakemlerini maalesef aratmıyor. Çok üzücü. Çünkü Ludeş takımının orada 10 kişi kalmasına Beşiktaş'ın daha rahat futbolla beraber farkı gitmesi gerekirdi. O hatlar atıldıktan sonra belki herkes endişeye kapıldı 71'de ama işte diyorum ya, İtalyan hocanın o 71'de kırmızı kart yedikten sonra yaptığı 3 değişiklik Beşiktaş'a golü getirdi. Ve siyah beyazlar 1-0'lık galibiyetle ayrılıyor Çekya'dan. Bu çok önemli bir avantaj ve İnönü Stadyumu'nda önümüzdeki Perşembe günü ben Beşiktaş'ın turlayacağına inanıyorum sevgili Göksel.
1: Peki abi, yine şöyle bir baktığımızda Beşiktaş'ta transferlerden, yani ihtiyaçlardan bahsediyorsun ama ne zaman doldurulacak bu ihtiyaçlar? Çünkü 8 gün sonra artık lig başlıyor ve Avrupa'da da sezon başladı artık.
0: Yani transferlerin ne zaman tamamlanacağı mı diyorsun?
1: Evet abi.
0: Yani transferlerin ne zaman tamamlanacağı konusunda bir kere Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferi bir kere gardı düşürdü. Yani her ne kadar Muhammed Salah transferi Beşiktaş'ı etkilememiş gibi gözükse de, Beşiktaş'la üzülmemiş gibi gözükmeye çalışsa da, Serdal Adalı ben taraftarın Trossard'ın imzasında ya Allah Bismillah Muhammed Salah dediğini duymadım, ben neye güldüm orada, Beşiktaş taraftarının o heyecanına güldüm diyerek geçiştirmesi, ki buna kimse inanmadı, biraz gard düştü açıkçası. Yani o kadar Muhammed Salah transferine odaklandı ki Beşiktaş, Trossard'ın yani lisansını çıkartmayı unutmuşlar. Düşünebiliyor musun yani?
1: Evet.
0: Neyse ki o yetişti. Büyük ihtimalle önümüzdeki maçta Trossard forma giyecektir diye düşünüyorum. Rövanş maçında. Beşiktaş taraftarları da heyecanlı bekliyor. Ama artık Beşiktaş futbol takımı transferlerini yavaş yavaş tamamlaması gerekiyor. Neden? Çünkü çok kısa bir zaman kaldı. Sezonun başlamasına ligde bu sefer Ekim'de Kasım'da havlu atan Beşiktaş modelinden uzak durmak istiyor siyah beyazlılar. Bunun haricinde Avrupa'da playoff karşılaşması kolay olmayacak. Ve Beşiktaş'ın artık tam kadro olarak sezona hazırlanıyor olduğunu görmek istiyor Beşiktaş taraftarı. Ama tekrar söylüyorum, Muhammed Salah transferinde büyük hata yapıldı. Basına haber sızdırıldı. Sonrasında olmuş bir transfer nasıl olmadı, orası tartışılır ama tabii ki Beşiktaş taraftarlarına da hak vermek lazım. Bu kadar yüksek rakamlar verilir miydi Muhammed Salah için? Ama sonuçta artık Salah transferi defteri kapandı. Ve Salah Trabzonspor'a hayırlı olsun. Beşiktaş'ın artık yeni isimler üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yani santrafor bölgesinde bir Charlotte ismi vardı, bir Vlahovic ismi vardı. Yani çok zaman kaybetti Beşiktaş. Ve bir an önce Beşiktaş'ın yönetimin yeniden toparlanıp, yeniden İtalyan hocayla beraber, Önder Özen'le birlikte planlama doğrultusunda transferlere yönelmesi lazım. Çünkü dediğim gibi yani zaman artık daraldı sevgili Göksel'in. Yani transferlerin yapılması gereken bir dönemdeyiz. Ha, şunu söyleyebilir. Biz yine transferler yaptık, iyi isimler aldık. Galatasaray hiçbir şey yapmadı. O Galatasaray'ın bileceği iş. O Galatasaray'ın bileceği iş. Yani Beşiktaş'ın bu saatten sonra rakip takımlarla uğraşacak bir zamanı yok. O yüzden Beşiktaş'ın bir an önce transferde düğmeye basması lazım. Doğru isimleri tercih etmesi lazım. Tekrar söylüyorum. Beşiktaş'ın bir sol beke, bir sol stopere, bir merkez orta sahaya ve bir de santrafora ihtiyacı var, ama kule santrafora ihtiyacı var. Yani Beşiktaş bu dört oyuncuyla bir an önce yani hamlelerini yapması lazım. Çünkü baktığın zaman Rıdvan'la Ovattare'yle lig tamamlanır mı? Bana göre tamamlanmaz. Sol stoperde zaman Emirhan'la mı doldurulmalı, yoksa iyi bir isim alınabilir mi? Bugün Akkudu da demek ki performansını beğenmiyor ki İtalyan hoca. Onu yedekte tutuyor, oynatmıyor. Evet. Merkez orta sahaya baktığın zaman orada sadece Orkun Kökçü'yle olacak bir iş değil bu. Chanli ya da Trossard o yeteneklere sahip isimler değil. Yani merkez orta saha oynamak bambaşka bir şeydir. Beşiktaş'ın kule santraforunda, yani bu santrafor mevkine baktığında Oh ve Semih'in dışında bir santrafor. Mustafa Hekimoğlu var hani. Ama Mustafa Hekimoğlu da maalesef Beşiktaş'ta istediği performansı bir türlü ortaya koyamıyor ki. Bana göre gerçekten Mustafa Hekimoğlu da çok ayrı bir nokta. Maalesef, madem konu açıldı söyleyeyim. Yani Mustafa Hekimoğlu'nun yerinde olsam sabah akşam antrenman yaparım, Nevzat Demir tesislerinde yatarım ve o Beşiktaş formasını giymek için elimden geleni yaparım. Yani o yüzden Mustafa Hekimoğlu aslında çok önemli bir santrafor. Bakalım ki bu durum karşısında Mustafa Hekimoğlu da performansını artırıyor diyorlar, ama Anadolu takımlarından da teklifler var Mustafa Hekimoğlu'na. Burayı nasıl tamamlayacak bilmiyorum. Beşiktaş'ın 3. eleme turunda Gredeş karşısında büyük ihtimalle turu İnönü Stadyumu'nda geçecektir. Tabii bunun sonucunda da playoff'unda da Zalgiris herhalde, değil mi? Bu maçının galibiyle.
1: Kaybedeniyor abi. O Şampiyonlar Ligi'nde oynandığı için o maç kaybedip UEFA'ya düşen tarafla eşleşecek Beşiktaş.
0: Ah, tamam. Yani orada şimdi şu anda net bir şey var mı Beşiktaş'ın rakibi konusunda?
1: Ya Zalgiris olacak gibi gözüküyor kalite farkına baktığımızda abi, ama
0: yani yüksek ihtimalle.
1: Bir şey yok.
0: Yüksek ihtimalle Zalgiris o maçın galibi gelecektir. Yani Beşiktaş'ın
1: zaten şöyle bir baktım, ilk maç 5-0 bitmiş yani. Zalgiris geldi diyebiliriz herhalde.
0: İşte şöyle, ben sevgili Göksel'in, ben de sana bir soru sorayım. Sen Avrupa maçlarını anlattığın için sana bu soruyu soruyorum. Yani Beşiktaş Zalgiris'i geçebilecek güçte. Yani ben Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kalacağını düşünüyorum açıkçası. Yani bir endişem yok. Sadece yapılan transferlerin zamanda yapılması gerekiyor. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
1: Kesinlikle abi, yani çünkü oyuncuların birbirine alışmasının ne kadar önemli olduğunu her geçen maç görüyoruz. İşte Midtjylland'in mesela yaşadığı en büyük problem buydu. Yani yeni bir takım kurdu onlarda ve şu anda da mesela Bohemians karşısında bile gol bulamıyorlar esasında. Yani bizim maçta da çok hata yaptıklarını gördük. Biz orada fırsatı iyi değerlendirdik ki Zalgiris de senin de söylediğin gibi bizden çok daha alt kademede bir takım olduğu için bence de UEFA Avrupa Ligi'ne gidilebilir, ama Beşiktaş için UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak bir hedef midir? Bence değil.
0: Yani artık bu saatten sonra yani Beşiktaş Konferans Ligi'ne mi gitmeli, UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeli diye soracak olursa herkes, Beşiktaş'ın artık ana yeri ligle beraber UEFA Avrupa Ligi. Ama kesinlikle Beşiktaş'ın öncelikli olarak sevgili Göksel'in, yani Avrupa'yı düşünürken tabii ki düşünecek Beşiktaş bu sonuçta, ama bunu düşünürken kadroyu da tamamlaması gerekiyor. Yani artık bazı şeylere takılmanın zamanı geçti. Yani İtalyan hoca tam bir sihirbaz. Gerçekten mükemmel bir hoca. Beşiktaş için bulunmaz Hint kumaşı. Geçtiğimiz senenin dışında yedek kulübesinde daha hırslı, daha istekli, takıma hamleleri yapan, taktiği sistemi olan, futbolcularla diyaloğu, kolej havası niteliğinde olan bir teknik adam var. Bu çok önemli bir artı Beşiktaş için. Ve bunun yanında Beşiktaş'ın hani hep bir mantık vardır. Atanın tutanın iyi olacak. Bir kere

0: Beşiktaş'ın şu anda tutanı iyi.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın atanı da iyi olursa Beşiktaş bu işi bu sene kıvırabilir. Ama lig anlamında hakikaten 2026-2027 sezonu çok güzel geçecek. Hem Fenerbahçe, hem Trabzonspor, hem Beşiktaş, Galatasaray da mutlaka transferler yapacaktır. Yani bu senelik o kadar kolay olmayacak. Fenerbahçe Galatasaray arasında geçmeyecektir. Bu anlamda Beşiktaş, dediğim gibi tekrar söylüyorum, o dört noktaya, yani sol bek, sol stoper, merkez orta saha ve santrafor mevkiine kule santraforu aldığı takdirde Beşiktaş da bu sene şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesi olacaktır. Ve Avrupa'da, eğer UEFA Avrupa Ligi'nde, eğer ben Konferans Ligi'ni yani çok da tabii ki o da bildik ama Beşiktaş için artık UEFA Avrupa Ligi'nde olduktan sonra orada hedef gruptan çıkmak olacaktır. Beşiktaş bunu başarabilecek güçte. Hocasıyla, futbolcusuyla, kolej havasıyla bu sene bambaşka bir Beşiktaş var. Bugün Tanju Çolak'ın bir açıklamasını seyrettim sevgili Göksel'in. Beşiktaş Ekim'de Kasım'da havlu atar. Yine ne bekliyor ki Beşiktaş taraftarı gibi bir açıklaması var. Ben Tanju Hoca'ya katılmıyorum. Beşiktaş bu sene yani hocasıyla ve kolej havası takımıyla beraber Ekim'de Kasım'da havlu atmak değil, zirveye oynayan, zirvede sonuna kadar kalabilecek bir Beşiktaş görüyorum. Ama dediğim gibi yani sakatlıklar Beşiktaş'ın belini bükebilir. Bu anlamda sakatlıkların beli bükmemesi için mutlaka ve mutlaka eksik bölgelerin tamamlanması şart sevgili Göksel'in.
1: Peki Alper abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Tüm Beşiktaşlıları da tebrik ediyorum galibiyetten dolayı.
1: Görüşmek üzere abi. İyi geceler. Alper Üstünza ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve şöyle bir açıklamalara da bakalım tabii ki. Maç sonunda neler söylendi, hep birlikte bakalım.

Vincenzo Italiano maç sonunda diyor ki kafamda olan şey takımın biraz daha ileri çıkmasıydı. O yüzden oyuna forvet ekledim. Gömülü kalmamamız gerekiyordu. O karar sonrasında ödüllendirildik ve golü bulduk diyor. Bu takımla yaklaşık bir aydır birlikte temeli oturttuğumuzu düşünüyorum. Bu takımın daha çok ilerleyebileceğini düşünüyorum. Hep birlikte ileride neler olacağını göreceğiz diyor Vincenzo Italiano. Savunma arkası koşular için ikinci forveti attım ve Semih golü attı. Semih'in golü attığına çok sevindim. Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Bugünkü sonuçtan dolayı çok mutluyum. Bugün gördük. Hep söylediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Bugünkü maç çok zordu. 10 kişi kaldık. Bütün çocuklar ruhunu ortaya koydu. Bu yüzden çok mutluyum diyor Vincenzo Italiano. Emirhan Topçu. O tür koşulların pek fazla yoktur ama topun oraya geleceğini hissettim. Oraya koştum ve top oraya geldi. Güzel de oldu diyor çizgiden çıkarttığı top hakkında. Vincenzo Italiano ilk geldiği gün tanışmadan savunma dedi diyor Emirhan Topçu. İlk yarı kötü başladık ama ikinci yarıda toparladık. 10 kişi kaldık. O da zordu ama golü bulduk. Güzel bir goldü. İyi çalışmıştık. Zorlu bir rakip olduğunu biliyorduk. Haftaya tekrar oynayacağız. Mutluyuz. Bizim için güzel bir sonuç diyor Emirhan Topçu. Sözlerini şu şekilde devam ediyor. Hoca ilk geldiği günden bu yana savunma dedi. Tanışmadan savunma dedi. Savunmaya çok önem veriyor. Bizi zorluyor. Elimizden geleni yapıyoruz. 3 maçtır gol yemiyoruz. İnşallah böyle devam eder diyor. Semih Kılıçsoy da maç sonunda çok mutluyum. Tekrar geri döndüğüm ve takıma katkı sağladığım için bugün galip geldik. İnşallah ikinci maçta da istediğimiz skoru almak ve turu geçmek istiyoruz. 10 kişi kalmak zor bir durum ama her takıma gol atabiliriz. Orada ben de hissettim. Orada bulunmak önemliydi. Ufak bir dokunuşla golü attım diyor Semih Kılıçsoy. Birazdan tabii Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı da başlayacak. An be an sizlere aktarmaya devam edeceğiz. O basın toplantısını da sevgili Radyo Gol dinleyicileri, İtalyano'nun açıklamaları, flash röportajdaki açıklamaları da devam ediyor. Kafamda olan şey takımın biraz daha ileri çıkmasıydı. O yüzden oyuna forvet ekledim. Gömülü kalmamamız gerekiyordu. O karar sonrasında ödüllendirildi.

0: yönlendirildik ve golü bulduk. Bence ikinci yarıda ruhumuz çok daha farklıydı. Çok daha istekliydik. Daha fazla şans bulduk ama önemli bir konu var. Daha bitirici olmamız gerekiyor. 3 maçta da gol yemedik. Bundan dolayı da çok mutluyum. Gol yediğinizde daha kırılgan oluyorsunuz. Savunmada daha fazla hata yapabiliyorsunuz. Bu olmadığı için çok mutluyum. İkinci yarı aslında Midtjylland'ın ikinci maçı gibiydi. Bugün de öyle oldu. İleride daha iyi olabiliriz. Ben buna inanıyorum diyor Vincenzo Italiano ve birazdan basın toplantısında da kendisini dinleyeceğiz. Neler söyledi göreceğiz. Şöyle bir flash röportajlara bakıyorum bir yandan sizlerle paylaşabilmek adına. Evet, Vincenzo Italiano şu anda basın toplantısında. Hemen hız kesmeden Vincenzo Italiano'ya gidiyoruz. Bakalım neler söylüyor.
1: Hani gol atması onun için ona da bir moral, daha çok çalışması için, daha çok öğrenmesi için önemli bir...

0: fatto vedere ottime cose, abbiamo sbagliato qualcosina, non bisogna rimanere in inferiorità numerica, quello dobbiamo stare più attenti, abbiamo anche sofferto, diciamo che dobbiamo lavorare, è da un mese che siamo insieme, dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista, alcuni aspetti sono davvero belli perché quando giochiamo, giochiamo bene, intanto ci prendiamo questa vittoria. Prepariamo la gara di ritorno perché il nostro obiettivo è superare il turno e dobbiamo cercare di farlo a tutti i costi.
1: İyi akşamlar diliyorum herkese. Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyum. Ve aynı zamanda bence bugün hepimiz gördük ki Avrupa'da kolay maç diye bir şey yoktur. Her deplasman zor bir deplasmandır. Her rakip de sizi zorlayabilir. Bugün gerçekten çok çok önemli bir galibiyet aldık. İkinci maçı da çalışmamız lazım. İyi yaptığımız şeyler de vardı bugün. Aynı zamanda bazı hatalarda yaptığımı söyleyebilirim. Özellikle 10 kişi kalmamız bizim için çok kötü oldu. Bunu yapmamamız gerekiyordu. Bu yüzden de çok acı çektik sahada. Bir aydır beraberiz yaklaşık. Bu takımın çok daha potansiyeli var. Çok daha büyüyebilir, çok daha ileri gidebilir. Ama bazı şeyleri de değiştirmemiz lazım. Bazı konularda gerçekten çok büyük potansiyele sahip bu takım. Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Ve ilk maçı kazandığımız için çok mutluyum. İkinci maça kazanmamız gerekiyor. Ne olursa olsun bu maçı kazanmamız gerekiyor. İkinci maça tur atlamamız lazım.
2: Çok sana çok teşekkür
3: ederim. Öncelikle
2: çok çok
3: teşekkür ederim. Takımımızdan, hocamızdan. La squadra siete.
2: Şimdi solun transferleri
3: verelim. Retransferimenti.
2: Camiasının, taraftarlarının içinin rahatlatılmasına ihtiyaç.
3: I tifosi hanno bisogno di avere un po' di fiducia. Ok, sulla partita deve chiedere, sulla partita. È stata una parte difficile, anche lo sapevamo già, siamo rimasti dopo 10 uomini e anche tutti aspettavamo che la nostra esistenza caderebbe. Però con uno sforzo extra dei giocatori abbiamo vinto. E poi la prossima partita, se Michi ha segnato, sarà titolare o giochiamo con un'altra formazione. E complimenti ancora, in bocca al lupo per la prossima partita.
0: Ma la verità è che abbiamo anche saputo difendere in inferiorità numerica, non è mai facile e ripeto, è un qualcosa che bisogna evitare perché in 10 uomini diventa difficile, ma nonostante tutto per la seconda volta fa gol uno che subentra dalla panchina, è l'ultima partita Milot in questa semi, quindi vuol dire che la mentalità della squadra inizia a essere di uno spirito di gruppo importante. Sono contento perché alla fine erano tutti felici e vediamo adesso, ci riposiamo, torniamo a Istanbul e prepareremo bene questa gara di ritorno perché ancora non è nulla di finito, perché non è finito niente, perché ancora c'è la gara di ritorno, vedremo come la prepareremo e sono contento per Semi, sono contento perché quando fa un gol un attaccante è sempre bello e vediamo come la prepareremo quella di ritorno.
1: İşin gerçeği, gerçekten 10 kişi savunmak çok zordur ve bunun gerçekten çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Çok zor bir işi başardık bugün. Asla ama asla ben takımın 10 kişi kalmasını istemem. Bu çünkü gerçekten çok zor bir şey. Ama biz bunu bugün başardık. Mutlu olduğum bir başka konuda, ikinci maçta geçen maç Milot, bu maç Semih, yedekten girerek gol attılar. Bu bence takım mentalitesi için harika bir şey. Çünkü takımın nasıl bir ruhla oynadığını gösteren bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Şimdi dinlenmemiz gerekiyor. İstanbul'a döneceğiz. Sonra ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız. Çünkü daha bitmiş bir şey yok. Daha bu maçın ikinci ayağı var. O yüzden bitmiş bir şey asla yok. Hazırlanmamız gerekiyor. Bir parantez, Semih için, onun gol attığı için çok mutluyum. Çünkü bir oynamayan bir atak oyuncusunun gol attığı zaman gerçekten mutlu oluyorum. Çünkü onların gole ihtiyacı var. Şimdi de artık hazırlık zamanı ikinci maç için.
3: Complimenti.
2: 3 match.
3: Abbiamo fatto 3 partite dall'inizio, 3 vittorie, 0 gol subiti. E abbiamo dominato tutte queste partite e due partite erano in trasferta. Cosa vorresti dire di questa cosa? La seconda cosa, dopo siamo rimasti 10 uomini, mentre Oh giocava, hai messo Semih al gioco, di solito non vediamo una cosa del genere, questo cambio invece siamo stati premiati. Cosa vorresti dire sul cambio anche?
0: No, intanto sul fatto che per tanti momenti della partita abbiamo avuto veramente la sensazione di poter avere il pallino del gioco sempre noi, di non concedere niente all'avversario. Abbiamo mollato un po' verso la fine del primo tempo, abbiamo rischiato qualcosa, però anche nel secondo siamo partiti forti, abbiamo avuto 4-5 palle per fare gol, non abbiamo più concesso niente all'avversario e di questo noi dobbiamo cercare di lavorare bene, perché dobbiamo diventare una squadra che si comporta spesso e sempre in questa maniera qua. Per quanto riguarda il cambio, secondo me era giusto mettere insieme a Q un compagno nel momento in cui potevamo avere la possibilità di ripartire, perché se avessimo pensato solo a difendere potevamo complicare veramente questa partita, e siamo stati premiati da un subentrante come è successo la partita scorsa, e diciamo che è un cambio che alla fine ci ripaga del coraggio che abbiamo avuto nell'aggiungere un altro attaccante in un momento di difficoltà.
4: Questa spiegherà bene, eh?
1: Sì.
3: Maç içindeki çoğu anda aslında topa sahip olduğumuzu hissettim, bu hisse sahiptim ve rakibe de çok top vermedik. Sadece ilk yarının sonlarına doğru birazcık aksaklık yaşadık bu konularda. Ama onun dışında 4-5 tane şans yakaladık, onlara da çok fazla vermedik. Böyle olmamız gerekiyor, böyle devam etmemiz gerekiyor ama daha da iyi olmamız gerekiyor. Bu asla yetmez. Değişik hakkında konuşmam gerekirse o andaki düşüncem, Oh'un yanına bir arkadaşa ihtiyacı olduğunu düşündüm. Bir takım arkadaşına ihtiyacı olduğunu düşündüm. Çünkü kontra yakalamak istedim daha fazla. Eğer sadece savunma yapmak isteseydim, oraya bir savunma oyuncusu alsaydım daha da gömülecektik de bence işimiz çok daha zorlaşacaktı. Bu yaptığımız karardan dolayı da ödüllendirildik en sonunda. Sen geçen Michelin maçtaki bir yine bench'ten gelen bir oyuncu gol attı. Bu konuda da gerçekten çok mutluyum. Cesur olduk. Bu cesurluğun karşısında da kazandık oyuna bir ofansif oyuncu olarak. Bu yüzden çok mutluyum.
5: Hocam, ekleyeceği bir şey yoksa
3: senin boyu acınca renyen tepini yağma.
0: Grazie.
3: Teşekkürler. Grazie.

Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle maç sonunu noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Beşiktaş Radeç Kralov karşılaşmasında sizlerle birlikteydim. Daha doğrusu Radeç Kralov Beşiktaş mücadelesinde ve 1-0'lık üstünlükle sahadan ayrıldık. Birazdan kim ne dedi bölümümüz sizlerle olacak.

0: sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Kilo olabiliyor. İtalyanın kattığı Beşiktaş'a bir işler olduğu çok bariz sahada. Ama netice itibariyle belli başlı noktalarda Trossard zaten sol tarafa gelecek. Sağ taraf korkunç durumda Beşiktaş'ın. Sağ kanadı inanılmaz durumda. Ya Çerni ile Menli ile... Ya Çerni... Devrası tweet de attım ben. Çerni artı U23. Çerni artı U27. Çerni artı U19 falan. Bu hikayeleri geçsin Beşiktaş. Bak bu hikayeleri geçsin Beşiktaş. Beşiktaş gerekiyorsa Çerni'den çıkıp oraya bir tane taş gibi sağ açık alırsın. Taş gibi bir sağ açık alırsın. Arkasında bir tane gurbetçi bulursun gerekiyorsa. Çok daha düşük seviye. İlhan'ın sağ kanadını bulabiliyorsan al İlhan'ın sağ kanadını.
3: İnanılmaz olur.
2: Ama ön tarafa hiç tartışmasız taş gibi bir sağ açık gerekiyor. Çerni ile beraber idare eden bir sağ açık değil. Çok güçlü bir sağ açık gerekiyor. Çünkü Çerni'nin bence mental anlamda, psikolojik anlamda problemleri olduğunu düşünüyorum ben. Sadece oyun anlamında değil. Yani fiziksel olarak zaten eksik bir oyuncu ama kafada da aslında birçok noktada geriye gitmiş vaziyette. Yani Çerni bu kadar kötü oyuncu değil tabii ki. O yüzden de orada bir Çerni problemi var. Orta sahada çok hareketli, çok dinamik, çok belki de maçın oyuncusu olabilecek bir olay tam var ama yine de final pasında, final vuruşunda çok da aslında Beşiktaş'ın istediği seviye değil. Oh, hep söylediğimiz şey deli gibi mücadele ediyor. İnanılmaz stoperleri yoruyor. Bugün de stopere kırmızı göstertebilirdi. Her pozisyonun içine dalıyor. Kamikaze gibi. Ölümünü oynuyor. Çok güzel. Şut çekiyor, deniyor ama Oh'un da daha iyisine bu takımın ihtiyacı var. Bu kadar basit. Oh'un da daha iyisine ihtiyacı var. O yüzden de bu maç güzel bir alarm oldu Beşiktaş için. Ben şey alarmları severim. Galibiyetin olduğu alarmları severim. Yani
3: daha iyiler çıkartır.
2: Tabii. Yani en azından bu kadar probleme rağmen deplasmanda kazanmak çok önemli. Deplasmanda kazandı Beşiktaş. Turun da yarısından fazlasını bence geçmiş durumda artık. İstanbul'da bu takıma Beşiktaş'ın yenilme ihtimali ben düşük görüyorum. Ama problemleri saklarsak Beşiktaş'a kötülük etmiş oluruz. O yüzden de şey de diyen olabilir. Ya galip geldik. Hani olumsuz mu konuşuyorsunuz? Valla galip geldi Beşiktaş. Ama rakip de bütçe olarak, oyun olarak çok zayıf bir takım. Bunu da kabul edelim. Yani o yüzden de bu galibiyet, nüvel odaklı galibiyet sorunların üstünü örtmemesi lazım.
3: Ya burada nübelin öne çıkmaması lazım.
2: Evet tabii ki.
3: Müthiş oynadı gerçekten. Biraz da onu da detaylıca konuşacağız. Ercan, genel bir değerlendirmeni alalım karşılaşmayla alakalı. Beşiktaş artık hani Fırat abi %50'yi geçti ama bence %90'lara geldi tur noktasında. Çok ilk yarıda belki çok etkili olamadı ama karşılaşmanın genelinde özellikle ikinci yarıda ilk 15-20 dakikada çok etkili oynadı Beşiktaş. 1-0 kazandı ve artık herhalde playoff için dev bir adım attı.
4: Tebrik ederim Beşiktaşları, Beşiktaşlıları ve Beşiktaş dostları. Beşiktaş'ı da tur için önemli bir avantaj elde etti. Çok çok büyük bir olasılıkla İstanbul'da daha farklı şekilde Trossard'ın da eklenmesiyle birlikte burada daha iyi bir oyun, daha iyi bir galibiyet alacaktır. Beşiktaş'ta bu maçta ben direkt cümleye gireceğim kişi Vincenzo Italiano. Gerçekten belki rakibi bizim Türkiye Ligimizde Krolove 8. 9. 10. orta sıralarda yetenek havuzunda evet. olan, yetenek kalitesinde olan bir takım. Ancak Beşiktaş'ta evet birlikte oynayan ancak halen eksikleri olan bir takım. Ön tarafıyla alakalı kalite problemi devam ediyor. Bu böyle bir rakibe dahi 2-3 tane net gol pozisyonu verdi Beşiktaş. Ama ne olursa olsun daha sezonun başında Çerni'nin form grafiği tartışılabilir. Yedek kulübesi tartışılabilir. Ancak daha ligin başında, sezonun başında 3 maç, 3 galibiyet, gol yemedi. Kazanma alışkanlığı gibi Beşiktaş'ın geçen yıldan itibaren en büyük eksikliği olan, geçen yılın son bölümünde özellikle göze çarpan kazanma alışkanlığı durumunu Beşiktaş elde etti. Bunu nasıl elde etti? Bugün kırmızı gördü, attı, elde etti. Belli dönemlerde iyi oynamadı. İlk Midtjylland maçında hemen rakibi kırmızı gördü, öyle bir maçta elde etti. İkinci Midtjylland

0: Gülen maçında ikinci yarıda kırmızı gördü. İttire ittire attı. Beşiktaş elindeki kadroya göre maçın içerisinde bazen teknik direktörünün bugün itibariyle Beşiktaş 10 kişi kaldığında üçlü orta saha çift forvete döndü.
1: Çok değerli bence.
0: Bu şimdiye kadar çok denk geldiğimiz bir teknik direktör hamlesi değil.
1: Takıma da bir mesaj veriyorsun.
0: 10 kişi kaldıktan sonra stoperini ön taraftan bir oyuncunu çıkartıp stoperini alırsın ve futbolcu grubuna şu mesajını verirsin. Biz bu maçı gol yemeden bitirelim, razıyız. Sen Semih'i öne atarak, Ouyangü ile birlikte ön tarafta tutarak bulabilirseniz sıkıştırın. Vincenzo Italiano'nun rahmetli Mircea Lucescu'dan itibaren birçok yabancı teknik direktör geldi Beşiktaş'a. Ancak sağ kenarındaki duruşu, hal ve hareketleri, tavrı, basın toplantılarındaki açıklaması ve iletişim dili ve oynattığı futbol. Zaman zaman bu Beşiktaş'ı sezon içerisinde mağlup olduğu maçları göreceğiz. Ancak ezildiği maçları görmeyeceğiz. Tam sallanırken Beşiktaş yumruk attığını göreceğiz. Bunun da en büyük sebebinin ben Vincenzo Italiano olduğunu düşünüyorum. Bugün kusursuz bir oyun. Alexander Nübel. Muhteşem bir oyun. Yani bu göz, ben 2000'den itibaren Beşiktaş maçlarını ezbere bilirim. Bu gözler Oscar Cordoba ayarında bir kaleci görüyor. Oscar Cordoba'da kalecilik meziyetleri, liderlik özelliği,
1: oyun kurması.
0: Alexander Nübel'de liderlik var, soğukkanlık var. En önemlisi bir pozisyonları görüyoruz. Uçmuyor Nübel.
1: Özete girmez ama aslında o kadar net bir kurtarış ki, çünkü duracağı yeri çok iyi.
0: İyi bir kaleci durduğu noktayla kendisini belli eder. Bir tane pozisyon çıkarttı. Ceza sahası içerisinde üstten gelirken tık tık indirdi. Tık tık indirdiği top. O gerçekten ne kadar iyi yer tuttuğunu gösteriyor. Alexander Nübel, Emirhan Topçu harika oynadı. Salih eşlik etti. Olaytan'a şu söyleyeceğim. Yani Olaytan Beşiktaş sosyal medyasında falan eleştirilir.
1: Beğenilmez.
0: Nedeni Anadolu'dan geldi. Geçen yıl işte kötü bir Beşiktaş'a eklendi.
1: Bu özel yetenekli de değil.
0: Değil. Olaytan Avusturya'da Sturm Graz'dan, aklıma geldiği için dünden, Sturm Graz'dan Beşiktaş'ın 6 milyon euroya bu sezon itibariyle U23 kontenjanında aldığı oyuncu olsun. Çok daha farklı yorumlar yapılırdı. Hakkını teslim etmek gerekiyor. Olaytan bugün Nübel'le, Emirhan'la birlikte, Salih'le birlikte kusursuz oynayan oyunculardan biriydi.
1: Yani 3'te 3 çalım, 5'te 5 ikili mücadele kazanma, 7 tane sahipsiz top kazanma, 4 tane kilit pas. 4 kilit pas çok değerli. Dün galiba Marco Asensio'nun rakamıydı bu. Kilit pas sayısında Junior Olaytan hakikaten bir orta sahadan 8'den ne bekleniyorsa herhalde Bora abi onu ortaya
2: bugün
1: koydu.
2: Bugün yapması gereken, üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Belki sezon içerisinde yerine daha iyi bir oyuncu gelecek. Daha kaliteli bir oyuncu gelecek. Ama bunu ilk maçtan sonra da söylemiştim. Olaytan Beşiktaş'a sezon içerisinde her zaman faydalı olacaktır. Tabii ki çok büyük eksikleri var. Bu eksikler düzelmeyecek eksikler. Bunu bilerek Olaytan'ı kabul etmek bence daha mantıklı. Ama oyuncunun bu tarz mücadele gücüyle, fizik kalitesiyle katkı vereceği çok karşılaşma olacaktır sezon içerisinde. Beşiktaş'ı öncelikle tebrik ederek bir başlayayım. Kazanması gereken bir maçı kazandı diyelim aslında. Çok da hakikaten büyütmemek lazım. Çünkü bu maçları büyütürsek, bu tarz galibiyetleri büyütürsek daha sonra sezon içerisinde başka senaryolarda biraz üzülebiliriz. Teknik direktörün kesinlikle net bir dokunuşu var maçın içerisinde. Hem ikinci yarıya başlangıç anlamında, hem de 10 kişi kaldıktan sonra risk alarak, belki de çoğu teknik adamın kolay kolay almayacağı bir risk alarak çift forvete dönmesi. Bu da elindeki malzemeye ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Elindeki malzeme maksimum bunu oynar diyerek bu değişiklikleri yapması değerli. Bu maç üzerinde değerli. Ama şu bir gerçek ki, yani Beşiktaş gibi bir büyük takımın kadrosunda Nübel gibi nasıl bir süper yıldızı övüyorsak, Çenli gibi bir oyuncunun da maalesef olmaması lazım. Beşiktaş ilk 11'inde. Hatta bence Beşiktaş kadrosunda. Çenli tabii ki yetenekleri olan bir oyuncu. Belki geçmişinde parlak sezonları da oldu. Ama bu fizik kalitesiyle şu anki Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Kralove'de bile zor oynayabilecek olan, ki Kralove vasat bir takım, Çenli'nin bu fizik kalitesiyle Beşiktaş takımında olmaması lazım. Bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Yani Suudi Arabistan Ligi'nde bile oynasa belki kabul edebileceğiz bir performans gösteriyor Çenli. Yani Beşiktaş'ın bu anlamda Çok fazla riske girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sezonun çok erken döneminde karşımıza gelmiş bir fırsattır bu karşılaşma. Ve bu fırsatı Beşiktaş'ın değerlendirip teklifleri çok fazla incelemeyip, kar zarar ortalamasını çok fazla düşünmeyip Beşiktaş'ın oraya sağ açığına hakikaten çok ama çok net bir oyuncu alması lazım.
1: Ben orada hani rotasyon çerni falan deniyor ama hani yedeğe gelsin, öne bir oyuncu gelsin. Ben bu oyuncunun bu mental haliyle yedekten gelip de katkı verebileceğini düşünmüyorum. O yüzden Beşiktaş'ın oraya iki oyuncu bence düşünmesi lazım. Evet. İtalyano ile ilgili...
0: İzleyenlerimize teşekkür etmemiz lazım. Programın hemen başında ilgiden alakadan dolayı.
1: Çok teşekkür ederiz. Yorumlar da var olun. Güzel. Tüm yani yorumlarınızı...
0: Kitleden dolayı da çok teşekkür
1: ederim. Okumaya gayret göstereceğiz. Beğenilerinizi rica ediyoruz. Programımıza sağ olun, var olun. İlginiz, alakanız için. İtalyano konusunda şunu söylemek isterim. Ya bence o kadar pragmatist bir teknik adam ki saha içerisindeki tüm sorunu fark edip hemen hamle yapabiliyor. Çift santrafora dönmek rakip 10 kişiyle alakalı tabii ki bir risk barındırır ama bence hoca bunu tamamen rakibin gücü ölçüsüyle karar verdi. Yani rakip bugün Midtjylland olsaydı ve Beşiktaş 10 kişi kalmış olsaydı bence bu riski almazdı. Çünkü rakibin çok etkin bir şekilde gelmeyeceğini İtalyan da çok rahatlıkla görüyor. Ben bunu yakalamışken bu rakibi 11 olsun 10 olsun ben buna zaten pozisyon bulabilir mi? Kafanın bir tarafında hep düşünüyor. Yani ezber değişiklik yapmadı. Yaptığı her değişiklik Beşiktaş'ın bütün sorunlarına ilaç oldu sahada.
3: Bak Avrupa'da 3'te 3 yapmak hocaya yazar. Cesur oynaması Beşiktaş'ın hocaya yazar. 10 kişi kalmışken ikinci forveti sokması hocaya yazar. Bunlar hocanın çok büyük katkıları. Beşiktaş 3'te 3 yaptıysa Midtjylland maçlarını hatırla, bu Nübel'e yazar. Bunlar Beşiktaş'ın önemli artıları. Ama bu artılar Beşiktaş'ın geleceği açısından diğer eksileri kapatmamalı. Bu takım Çerni'nin performansını gördük. Oh deli gibi mücadele ediyor ama oraya da bir takviye olması gerektiğini gördük. Bu takıma acilen, özellikle bugün Emirhan iyiydi ama sol stoper zaten bakıyorlar. Bu takıma acilen sağ açık, kreatif orta saha ve bir tane forvet gerekiyor ilk 11'ine hemen. Hızlı bir şekilde. Çünkü eğer bunu almazsa Beşiktaş, buralara doğru hamleler yapmazsa tüm bu kurmaya çalıştığı sisteme rağmen sezon yine Aralık Ocak gibi biter. O yüzden de Beşiktaş'ın yapması gereken şey çok güçlü bir sağ açık. Öyle U20 böyle düşük seviye değil, çok güçlü bir sağ açık. Çok iyi bir forvet. Çok iyi kreatif, hücumcu bir orta saha. Çünkü bu tip maçlarda Orkun, Salih, Olaytan kreatif anlamda çok güçlü değil bunlar.
1: Tabii, tabii.
3: Ha, savunmaları çok güçlü. Taş gibi ama kreatif olmak başka bir şey. O yüzden de Beşiktaş bu transfer politikasını izlemesi lazım. Yani 3'te 3 yaptık. Bu turu da geçiyoruz. Bir sonraki turdaki takımı da geçeriz.
1: Geçebilir geçer, Beşiktaş. Bu kadro da geçer.
3: Ama yine de bu olumlu tablo hataların, gerçeklerin üstünü kapatmaması lazım. Çok Beşiktaş bu hatalara düştü. Çok böyle sezon başı güzel maçlar oldu. Çok böyle Galatasaray'ı 5-0 yendi. Her şey güllük gülistanlık gözüktü. Bunlar çok büyük, bak bunlar Beşiktaş'a hep zarar verdi. Burada Beşiktaş kazandığı maçtan sonra dahi bile biz eksiklikleri konuşmamız lazım. Kazandığı maçtan, bugün kazandı güzel süper. Deplasmanda çek, deplasmanda kazanmışsın, 1-0 dönüyorsun, harika. 10 dakika 20 dakika överim bu takım ben. Övebiliriz, övebileceğimiz şeyler çıkar. Olaytan'ın koşması, işte ne bileyim Nübel'in performansı, önde oh mücadele ediyor, bir sürü şey bulurum ya. Ama burada uzun uzun eksikleri konuşmamız lazım ki o eksikler üzerine bir Beşiktaş o işleri tamamlamaya, halletmeye çalışması lazım. Çerni mesela bize bir şey gösteriyor. Çok iyi oynayan Olaytan, çok iyi oynayan Olaytan bile bize bir şey gösteriyor. Oh bize bir şeyler gösteriyor. Bunlar hep böyle bir kere daha söylüyorum, kötü oyuncular demiyorum. Özellikle Oh için, Olaytan için kötü oyuncu falan demem. Çerni de bu arada kötü oyuncu değil de düşmüş. Belli ki düşmüş. Ama burada Beşiktaş buralara çok doğru hamleler yapmadıktan sonra bak bir ton emek.
1: Tabii tabii boşa gidecek.
3: Başkanın da emeği, hocanın da emeği, Önder Özen'in emeği, İtalyan'ın emeği, hepsi boşa gider. O yüzden de buralara çok üst düzey iş tartışmasız oyuncular alması lazım.
1: Kesinlikle. Yani ben orada tabii ki şimdi yani eskiye dönmek anlamında söylemiyorum. Ben verilen açıklamayla alakalı aklıma geldiği için Sergin Hoca son görevi bıraktıktan sonra bir açıklama yapmıştı Beşiktaş'la ilgili konuşurken. Yani hakikaten %100 katıldığım bir durum. Hani bir teknik adam bir takımın oyununu tabii ki geliştirebilir, belli bir noktaya getirebilir. Ama bir şampiyonluk yarışındaki takımlarla aramızdaki kadro kalitesi farkı 60'lar 70'lerse istediğin hocaya getir, orada şampiyonluğa oynayamazsın. Bence %100 doğru bir yorum. Çünkü 5'i 10'u kapatabilirsin ama fark bu kadar.

0: bunu kapatman çok zor olur. Beşiktaş'ın bence bu kadar pozitif bir teknik adam bulmuşken, yakalamışken ve Beşiktaş'ın genlerine çok uygun bir teknik adam yakalamışken yani burayı da sanki Sercan hemen halletmesi gerekiyor. Yoksa hakikaten bu hocanın mentalitesine, bu oyuncuları aşılamaya çalıştığı şeye yazık olacak.
1: Son derece katılıyorum söylediğine. Önce teşhisi yapalım, tedaviyi nasıl yapacağımızı anlayabiliriz. Geçen yıl

0: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında derin bir uçurum var. Yenilen gollerde Galatasaray 30 gol yemiş, Fenerbahçe 37, Trabzonspor 39, Beşiktaş 40. Geçen yılki bu kadronun içerisine Nübel gibi çok kaliteli bir kaleci eklendi ve maç kurtarabilecek. Geçen yılda Beşiktaş'ın Mert'le başlayan, Ersin'le devam eden süreçte bireysel hatalardan gol yediğini çok gördük. Buradan şuraya bağlıyorum abi. Geçen yıl Beşiktaş'ın yaşadığı büyük sorun bu yıl itibariyle geri tarafta halledilmiş kaleciyle. Nokta atışı bir transfer. Ancak Fenerbahçe Greenwood'u ekledi. Trabzonspor Beşiktaş'tan gol, daha fazla gol attı. Salah ekledi, Aral'ı ekledi. Galatasaray bakıyor, kesin ekler.
1: Ekleyecek.
0: Beşiktaş bu yıl itibariyle tüm konsantrasyonunu hücum hattını zenginleştirmek adına kullanmalı. Ben demiyorum ki stopere takviye yapılmasın. Asla bir öyle bir şey demiyorum. Bunun elbette transferi yapacak olanlar, kadro planlaması içerisinde olanlar daha iyi anlar ve bilir. Ancak eğer işin sonunda bir tercihte bulunacaksa Beşiktaş kulübü yetkilileri, parayı da, eforu da, oyuncu hakkını da ön tarafa kullanmak zorunda. Vaslav Černý'e bel bağlayarak, Vaslav Černý'e güvenerek bir sezona daha başlanmamalı. Bu kadar kötü oyuncu olduğunu da düşünmüyorum Černý'nin. Ancak zamanla geriye doğru gitmiş. Fiziksel olarak geriye gitmiş olmasını daha da ürkütücü olarak görüyorum. Trossard sol taraf için evet, zaten şu an itibariyle Türkiye'nin en iyi transferlerinden biri. Ancak efor, zaman mesai ve para harcanacaksa sağ kanada ve santrafor harcanmalı.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Maç sonu programımıza başlıyoruz. Maç sonu programına hoş geldiniz. Yunus Aydın'la birlikteyiz. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı Yunus?
7: Dediğin gibi hoca da çok terliymiş, hemen gitti. Oyunculardan önce soyunma odasına gitti hemen. Yani tabii Beşiktaş açısından turu bence garantiydi, bir maç oldu. Hani skorun 1-0 olması bizim için orada çok risk teşkil ettiğini düşünmüyorum. Çünkü yani hem 10 kişiyken atılan bir gol. Yani ortada bu kadar bariz bir fark var aslında ve 10 kişi kalmamıza rağmen oyunun hakimiyetini kaybetmedik. Bu açıdan çok çok değerli buluyorum. Beşiktaş'ın hem oyun kalitesi olarak hem fizik kalite olarak net bir şekilde rakibine üstünlüğünü gördük. Önümüzdeki hafta sol saatinde takıma eklenmesiyle birlikte, taraftar baskısıyla birlikte Beşiktaş'ın, bu arada Beşiktaş taraftarını tebrik etmek lazım. Bugün deplasman tribünleri gayet kalabalıklardı. Yani takımlarına destek çıktılar. Şu anda Beşiktaş futbolcular da deplasman tribününe doğru geçiyorlar. Yani ben burada Beşiktaş'ın önümüzdeki haftada zorlanacağını düşünmüyorum. Çok rahat belki 2-3 farklı bir galibiyet göreceğiz. Ama tabii ki Otlar'ın kartı, iki sarı kart çok acemiceydi. Yani burada kendi adına çıkarması gereken ve hocanın Vincenzo Italiano'nun kendisini uyaracağı konular mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş tarafının dediğim gibi yani hem oyundaki gelişimi hem de bugün Avrupa'da yoluna iyi gidişatı, hem taraftarı umut oluyor, hem de Trossard gibi transferlerde dediğim gibi az önce de konuştuk. Yani Muhammed Salah transferinin olmaması taraftarda bir burukluk yarattı ama sonuçlar böyle gittiği sürece hani mutlaka yönetime de hocaya da olan inanç artacaktır. Ama Beşiktaş tarafının minimumda az önce söylediğim gibi bir santrafor, mutlaka bir stoper ve mutlaka bir kanat oyuncusu alması ligdeki şampiyonluk yarışının tutunabilmesi adına önemli. Çünkü geçen senenin liginin ilk üçünün şu anda iyi takımlar kurduğunu, Trabzonspor'un bir efsane aldığını, bir fenomen aldığını ve bunu Beşiktaş'ın elinden aldığını da unutmamak lazım. Beşiktaş'ın mutlaka hamleler yapıp ligde ve Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için gerekli pozisyonları az önce söyledik. Ama şu an itibariyle bu turda, bu seviyede mutlak bariz bir fark var. Beşiktaş da tabii ki bunu kullandı. Önümüzdeki hafta rahat bir maç olacaktır. Beşiktaş üstüne çıkacaktır. Ama dediğim gibi eleştiriler oyun özelinde mutlaka olmalı ve hamleler yapılmalı.
6: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. 60. dakikadan bu yana birlikteydik maç esnasında da. Ağzına sağlık değerli yorumların için.
7: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
6: Teşekkürler. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

0: Bağlantılarımız devam ediyor. Maç sonu bağlantılarımız ve Eralp Isı'yla devam ediyoruz. Eralp Isı hattımızda. Eralp, hoş geldin.
1: Merhaba Göksel'im, tekrardan hoş bulduk.
0: Radeç Kralov karşısında Beşiktaş 1-0 kazanan taraf oldu. Üstün olduğumuz mücadeleydi. İkinci yarıda kaçan fırsatlar, sonrasında Ottara'nın gördüğü kırmızı kart. Yani tam maç gidiyor mu acaba derken Semih Kılıçsoy'un gelen golü. Tabii ki parantez açmamız gereken bir Alexander Nübel de var. Sözü sana bırakıyorum. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
1: Evet, seninle söylediğin gibi ikinci yarıda bariz üstün olan bir Beşiktaş vardı. Yani bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 3 resmi karşılaşmayla bakarsak benim en çok dikkatimi çeken ve en çok hoşuma giden şey hocanın devre arası reaksiyonları oldu. Beşiktaş bu 3 karşılaşmanın da özellikle 45 ve 60. dakikalar arasında net üstünlük kurmayı başardı rakiplerine karşı. Ya bu da dediğim gibi net bir hoca dokunuşudur. Yani Vincenzo Italiano'nun takıma verdiği direktifler sayesinde olmuş bir durumdur. Bu benim yani şu geride kalan 3 karşılaşmada en çok dikkatimi çeken etken oldu Beşiktaş karşılaşmalarında. Yani ikinci yarıyı genel hatlarıyla değerlendirecek olursak net bir Beşiktaş üstünlüğü olduğunu varsayabiliriz ikinci yarıda. İlk yarıda da pozisyonlar bulmuştuk evet, ama ikinci yarıda daha fazla pozisyona giren Beşiktaş vardı. Oyunu tamamen rakip yarı sahaya yayan bir Beşiktaş vardı. Bu da zaten 10 kişi kalmasına rağmen skor üstünlüğünde maçın sonunda arkasını almayı başardı temsilcimiz. Çok önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki bu tip karşılaşmalarda özellikle deplasmanda ana planımız yenilmemek olmalı. Beşiktaş burada oyunu 0-0'a da güzel bağlamıştı 10 kişi kaldığı durumda. Ancak atılan gol tabii ki de burada biraz daha tuzu biberi olduğu için, yani İstanbul'da işimiz çok daha rahat olacaktır rakibe karşı. İstanbul'da zaten ben rahat bir galibiyet bekliyorum Beşiktaş'tan, ama yani bu karşılaşmada hem yükselen oyuncular hem henüz daha sezona hazır olmadığını gösteren oyuncular derken alınan galibiyet tabii ki de Beşiktaş'tan önemli bir etken oldu. İlk eşleşme Midland maçlarına baktığımız zaman daha hazır bir Beşiktaş vardı bana kalırsa. Bu karşılaşmada o kadar da oyun üstünlüğünü eline alabilen bir Beşiktaş görmedik saha içerisinde. Yani tabii ki de az önce bahsetmiştik, İkinci yarıda tamamen Beşiktaş odaklı bir maç oynandı. Ama baktığımızda Midland eşleşmelerinde daha planlı bir şekilde hareket eden ve kondisyon daha yüksek olan bir Beşiktaş vardı. Ya bu tip düşüşler tabii ki de sezon içerisinde belli başlı maçlarda olacaktır Göksel'in. Az önce de bahsettiğim gibi burada önemli olan galibiyetle dönmekti. Beşiktaş bunu başardı. Yani bence burada en büyük parantezi Alexander Nübel'i açmamız gerekiyor. 3 maçta da gol yememe başarısı gösterdi ve ya kalesinde hakikaten de sağlam bir performans sergiledi bu maçlarda. Bu karşı geride bıraktığımız karşılaşmada da bence en iyi karşılaşmalarından birisini geçirdi diyebiliriz Beşiktaş forması altında. Ya hakikaten de kaleci transferinin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi diyebiliriz Alexander Nübel için. Kasım Ottara'nın kırmızı kartına değinecek olursak, gördüğü 2 sarı kart da bana kalırsa doğruydu. Ama Ottara'dan önce rakibin 10 kişi kalması gerekirdi bana kalırsa. Burada Emirhan'a yapılan müdahale, yani net bir şekilde bileğine bastığını görüyoruz oyuncunun. Bana kalırsa 2. sarıdan kırmızı kart görmesi gerekirdi. Ottara'yı kırmızı kartı dışında da çok fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim maalesef. Yani hoca da zaten basın toplantısında değinmişti. Kasım Ottara bize en erken katılan oyunculardan birisi, ama geldikten sonra daha sakatlığını tam atlatamamıştı ve o yüzden de kampın büyük bir bölümünü sadece düz koşu yaparak geçirdi demişti. Yani bugün de sahada bunu gördük bana kalırsa. Henüz net bir şekilde hazır olmayan bir Ottara var. Tabii ki de hocanın oyun sistemi içerisinde bekler çok önemli. Burada hem Ottara hem de Murillo, hatta yeri geldiğinde Rıdvan ve Taylan sezon içerisinde çok değerli asetler olacak Beşiktaş'ından. Ama baktığımız anda henüz hocanın oyun felsefesini tam olarak işleyemediğini gördük bence bu karşılaşmada Kasım Ottara'nın.
0: Peki öte yandan tabii ki ikinci maç Ottara olmayacak ikinci maçta. Nasıl bir yani turun gidişatı için nasıl bir senaryo bekliyorsun? Rahat bir maç mı olacak sence İstanbul'da?
1: Bence rahat bir karşılaşma olacaktır Göksel'in. Burada deplasmanda alınan galibiyet bence tur kapısını araladı diyebiliriz. İstanbul'da daha rahat bir karşılaşma geçirecektir Beşiktaş ki ben o karşılaşmada Leandro Trossard'ın da Beşiktaş forması altında ilk sürelerini alacağını tahmin ediyorum. Yani ilk 11'de başlamasa bile bence burada Vincenzo Italiano oyunun ikinci yarısında kendisine süre verecektir yani.

0: Çok farklı bir skor görsek bile bence en azından bir yarım saatlik dilimde Trossard'ı görmek isteyecektir hoca. Onun dışında Oltaran'ın kırmızı kartını çok fazla bir şeye etkileyeceğini sanmıyorum. Baktığınız zaman Rıdvan orada iyi performans göstermeye devam etti bana kalırsa oyuna girdikten sonra, ki Rıdvan'ın da sakatlığını tam atlatamadığını varsayarsak yani yine orada Yasin Özcan ismini de kullanabilir Vincenzo İtalyano. Hoca zaten bu tip durumlarda rotasyon yapmayı çok seven bir hoca. O yüzden de yani henüz Kasım Oltaran'ın da hazır olmadığı bir görüntü çizdiğini varsayarsak bence ikinci karşılaşmada da yokluğu çok fazla hissedilmeyecektir. Yani Beşiktaş taraftarına herhalde bu maçın ardından sorsak ikinci maçta kimlerin yokluğu en az hissedilir diye, bence Şenli'den sonra en çok Kasım Oltaran ismi ön plana çıkardı ki o yüzden de ben yani çok fazla Oltaran'a arayacağını zannetmiyorum ikinci karşılaşmada Beşiktaş'ın.
1: Peki Herhal, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in, sonunda yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Herhal Pısı ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve bir diğer bağlantımıza geçelim. Alper Üstünta bizimle birlikte olacak. Hemen kendisini hattımıza alalım. Bağlantımızı gerçekleştirelim.

0: Ve hattımızda Alper Üstündağ var. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Göksel'in, herkese iyi geceler diliyorum.
0: Yani kırmızı karttan sonra acaba maç gidiyor mu dedik ama Semih Kılıçsoy'un söyleyecek son bir sözü vardı. 1-0'lık galibiyet geldi Beşiktaş'tan. Nasıl değerlendiriyorsun abi maçın genelini ilk olarak?
1: Ben İtalyan hocadan geçtiğimiz karşılaşmada, turu geçtiğimizde sihirbaz Italiano diye bahsetmiştim sevgili Göksel'in sevgili canım programına bağlandığımda. İtalyano hoca tam bir sihirbaz. Beşiktaşlılar katılır katılmaz ama İtalyano hoca gerçekten sihirbazlığını yine son 15 dakika içerisinde gösterdi. Yani kolay değil, Çenli gibi, İlhan gibi, Orkun gibi 3 tane yıldızını oyundan çıkarıyorsun, yerine Semih'i, Rıdvan'ı ve Endidi'yi alıyorsun. Büyük risk değil mi?
0: Evet.
1: Yani aldığın 3 oyuncu da aslında o 3 kalitede değil. Ama öylesine bir değişiklik ki Olayta'nın klaspası, Endidi'nin ortası, Semih'in golü. Söylenecek fazla söz yok. Gerçekten Italiano bence Muhammed Salah Beşiktaş'a gelmedi ama bence Beşiktaş'ın Muhammed Salah'a Italiano hoca oldu. Beşiktaş'ın Muhammed Salah'a kaleci Nübel oldu.
0: Evet.
1: Gerçekten Beşiktaş iyi yolda. Beşiktaş kaybetmeyeceği karşılaşmalar oynuyor. Bak şunu çok net söylüyorum. Emirhan'ın çizgiden çıkardığı topun dışında rakibe pozisyon vermemek, Nübel'e gelen normal toplar diyelim. Gerçekten bir kere Nübel Muslera kalitesinde bir kaleci. Ve bence Muslera'dan daha da iyi bir kaleci aldı Beşiktaş. Alman kaleci Beşiktaş'ın 3 karşılaşmada da gol yemeyen efsanesi oldu. Kurtardığı toplar çok kritik toplar değil belki ama
0: bugün tam
1: Beşiktaş'a
0: yapmış yani öyle bir istatistik.
1: Bak Beşiktaş'a güven veren kurtarışlar yapıyor Göksel'in. Evet. Yani hani şunu söyleyebilir futbol severler. Ya Hredeş takımı da ne buldu ki Nübel çıkardı? Hayır öyle değil. Yani bir karşı karşıya pozisyon var topla beraber yani belki klas bir vuruş yaptı futbolcu, Çek futbolcu ama inanılmaz bir kurtarış. Yani Nübel'in kurtarışlarını kimse basite almasın. Nübel Beşiktaş'ın gerçekten çok önemli transferlerinden bir tanesi. İtalyan hocanın yapmış olduğu hamlelerdeki, değişiklikteki o hamleler Beşiktaş'a maçı kazandırdı. Semih Kılıçsoy adına çok sevindim. Hani İtalya'ya gittikten sonra biliyorsun hani Beşiktaş'a geri dönüşü, Beşiktaş'tan tekrar gönderilir diye düşünceler var. Olabilir, yetersiz. Bana göre Beşiktaş'ın kesinlikle bir santrafora ihtiyacı var. Orası kocaman bir gerçek. Ama attığı golle Beşiktaş'a can verdi Semih Kılıçsoy. Yani playoff yolunda çok önemli bir adım atmasına sebebiyet verdi Semih Kılıçsoy. Ki bana göre Beşiktaş bu işi bitirdi. Yani Çekya'da alınan galibiyet İnönü Stadyumunda kendi saha ve taraftar avantajıyla Beşiktaş turlayacaktır. Playoff biletini alacaktır. Yani UEFA Avrupa Ligi'ne doğru merhaba demeye hazırlanıyor siyah beyazlar. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Buna da katılıyorum. Ya Beşiktaş taraftarlardan şu yönde de çok mesajlar geldi. Beşiktaş'ın bu kadar

0: karşılaşmayı farklı kazanması gerekmez miydi Alper Üstündağ diye soranlar oldu. Evet doğru. Beşiktaş bu maçı farklı kazanabilirdi. Ama Kuledeş takımı kendi sahasında oynuyor. Değişik bir takım. Herkesin bildiği bir takım değil. İtalyan hoca da temkinli bir futbol oynattı. Yani Emirhan'ın çizgiden çıkardığı top. Bak tekrar söylüyorum sevgili Göksel'in. Yani o çizgiden çıkardığı top belki de maçın dönüş anıydı.
1: Evet.
0: Ve sonrasında Beşiktaş'ın bulduğu pozisyonlar var. Çerni ile bulduğu pozisyon var. Orkun'la bulduğu pozisyon var. Oh'la bulduğu pozisyon var. Yani Beşiktaş golü bulabilirdi. Ama olmayınca olmuyor. Ama tekrar söylüyorum. Yani 76'da yapılan o değişiklik. Çerni, İlhan, Orkun'un çıkıp Semih Rıdvan, Endiri üçlüsünün girmesi. Ve golde iki futbolcunun etkisinin çok büyük olması. Gerçekten takdir edecek bir nokta. Tabii 71'de 10 kişi kalan bir Beşiktaş. Kırmızı kartı. O Atara'nın görmesi büyük talihsizlik. Ama ben hep söylüyorum Beşiktaş'ın bir sol stopere, Beşiktaş'ın bir sol beke, Beşiktaş'ın bir merkez orta sahaya ve Beşiktaş'ın iyi bir kule santrafora ihtiyacı var sevgili Göksel'in. Yani bunu bu akşam bir kez daha gördük ki topu forvetin arkasında sağlı sollu yayacak bir oyuncu yok. Evet Orkun Kökçü çok büyük bir kalite ama merkez orta saha belki Trossard'la beraber bunu Beşiktaş başarabilir mi? Orasını bilmiyorum ama Beşiktaş'ın sol beki kan ağlıyor. Yani bu iş Ouattara ile ve Rıdvan'la olmaz demiştim. Rıdvan'la olmamıştı. Ouattara ile de olmadığını gördük. Ouattara'nın gördüğü kırmızı kart kesinlikle doğru. İki sarı kartta da hakem haklı. Ama tabii şurayı söylemeden de geçemeyeceğim. Yani hep Türk hakemlerine laf ediyoruz ama yani yurt dışında olan hakemlerin de bazı pozisyonlarda VAR'a gitmeme inadını anlayamıyorum. Yani dün Fenerbahçe maçında aynısını yaşadık. Dün aynısını Fenerbahçe maçında yaşadık. Ayağa basma pozisyonu ve belki de net kırmızı kart VAR'a gitmedi hakem. Rakip 10 kişi kalmadı. Bugün aynısını Beşiktaş maçında yaşadık. Yine arkadan ayağa basılan evet kötü niyet olmayabilir. Kötü niyet olmayabilir. Ama bu futbol oyununda kötü niyet, iyi niyet aramıyoruz. Evet. Yani orada kötü niyet diye bir şey yok. Orada sen arkada topuna Emirhan'ı bastıysan VAR'a gideceksin ya da gördüğünü vereceksin, kırmızı kartla atacaksın, rakip 10 kişi kalacak. Haksız mıyım?
1: Doğru abi, haklısın.
0: Yani o yüzden hakemler gerçekten Avrupa'da da Türk hakemlerini maalesef aratmıyor. Çok üzücü. Çünkü Kuledeş takımının orada 10 kişi kalmasına Beşiktaş'ın daha rahat futbolla beraber farkı gitmesi gerekirdi. O hatlar atıldıktan sonra belki herkes endişeye kapıldı 71'de ama işte diyorum ya İtalyan hocamla 71'de kırmızı kart yedikten sonra yaptığı 3 değişiklik Beşiktaş'a golü getirdi ve siyah beyazlar 1-0'lık galibiyetle ayrılıyor Çekya'dan. Bu çok önemli bir avantaj ve İnönü Stadyumu'nda önümüzdeki Perşembe günü ben Beşiktaş'ın turlayacağına inanıyorum sevgili Göksel.
1: Peki abi yine şöyle bir baktığımızda Beşiktaş'ta transferlerden yani ihtiyaçlardan bahsediyorsun ama ne zaman doldurulacak bu ihtiyaçlar? Çünkü 8 gün sonra artık lig başlıyor ve Avrupa'da da sezon başladı artık.
0: Yani transferlerin ne zaman tamamlanacağı mı diyorsun?
1: Evet abi.
0: Yani transferlerin ne zaman tamamlanacağı konusunda bir kere Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferi bir kere gardı düşürdü. Yani her ne kadar Muhammed Salah transferi Beşiktaş'ı etkilememiş gibi gözükse de Beşiktaş'la üzülmemiş gibi gözükmeye çalışsa da Serdal Adalı ben tarafların Trossard'ın imzasında ya Allah Bismillah Muhammed Salah dediğini duymadım. Ben neye güldüm orada Beşiktaş taraftarının o heyecanına güldüm diyerek geçiştirmesi ki buna kimse inanmadı. Biraz gard düştü açıkçası. Yani o kadar Muhammed Salah transferine odaklandı ki Beşiktaş Trossard'ın yani lisansını çıkartmayı unutmuşlar. Düşünebiliyor musun yani?
1: Evet.
0: Neyse ki o yetişti. Büyük ihtimalle önümüzdeki maçta Trossard forma giyecektir diye düşünüyorum. Rövanş maçında. Beşiktaş taraftarları da heyecanlı bekliyor. Ama artık Beşiktaş futbol takımı transferlerini yavaş yavaş tamamlaması gerekiyor. Neden? Çünkü çok kısa bir zaman kaldı. Sezonun başlamasına ligde bu sefer Ekim'de Kasım'da havlu atan Beşiktaş modelinden uzak durmak istiyor siyah beyazlılar. Bunun haricinde Avrupa'da playoff karşılaşması kolay olmayacak. Ve Beşiktaş'ın artık tam kadro olarak sezona hazırlanıyor olduğunu görmek istiyor Beşiktaş taraftarı. Ama tekrar söylüyorum Muhammed Salah transferinde büyük hata yapıldı. Basına haber sızdırıldı. Sonrasında olmuş bir transfer nasıl olmadı orası tartışılır ama tabii ki Beşiktaş taraftarlarına da hak vermek lazım. Bu kadar yüksek rakamlar bir

0: edilir miydi Muhammed Salah için? Ama sonuçta artık Salah transferi defteri kapandı. Ve Salah Trabzonspor'a hayırlı olsun. Beşiktaş'ın artık yeni isimler üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yani santrafor bölgesinde bir Charlotte ismi vardı, bir Vlahovic ismi vardı. Yani çok zaman kaybetti Beşiktaş. Ve bir an önce Beşiktaş'ın yönetiminin yeniden toparlanıp yeniden İtalyan Hoca ile beraber Önder Özen'le birlikte planlama doğrultusunda transferlere yönelmesi lazım. Çünkü dediğim gibi yani zaman artık daraldı sevgili Göksel'in. Yani transferlerin yapılması gereken bir dönemdeyiz. Şunu söyleyebilir. Biz yine transferler yaptık, iyi isimler aldık. Galatasaray hiçbir şey yapmadı. O Galatasaray'ın bileceği iş. Yani Beşiktaş'ın bu saatten sonra rakip takımlarla uğraşacak bir zamanı yok. O yüzden Beşiktaş'ın bir an önce transferde düğmeye basması lazım. Doğru isimleri tercih etmesi lazım. Tekrar söylüyorum. Beşiktaş'ın bir sol beke, bir sol stopere, bir merkez orta sahaya ve bir de santrafora ihtiyacı var, ama kule santrafora ihtiyacı var. Yani Beşiktaş bu dört oyuncuyla bir an önce yani hamlelerini yapması lazım. Çünkü baktığın zaman Rıdvan'la Oğatlar ile lig tamamlanır mı? Bana göre tamamlanmaz. Sol stoperde zaman Emirhan'la mı doldurulmalı, yoksa iyi bir isim alınabilir mi? Bugün Akbudu da demek ki performansını beğenmiyor ki İtalyan Hoca. Onu yedekte tutuyor, oynatmıyor. Evet. Merkez orta sahaya baktığın zaman orada sadece Orkun Kökçü ile olacak bir iş değil bu. Chanli ya da Trossard o yeteneklere sahip isimler değil. Yani merkez orta saha oynamak bambaşka bir şeydir. Beşiktaş'ın kule santraforunda, yani bu santrafor mevkine baktığında Oh ve Semih'in dışında bir santrafor. Mustafa Hekimoğlu var hani. Ama Mustafa Hekimoğlu da maalesef Beşiktaş'ta istediği performansı bir türlü ortaya koyamıyor ki. Bana göre gerçekten Mustafa Hekimoğlu da çok ayrı bir nokta. Maalesef, madem konu açıldı söyleyeyim. Yani Mustafa Hekimoğlu'nun yerinde olsam sabah akşam antrenman yaparım, Nevzat Demir tesislerinde yatarım ve o Beşiktaş formasını giymek için elimden geleni yaparım. Yani o yüzden Mustafa Hekimoğlu aslında çok önemli bir santrafor. Bakalım ki bu durum karşısında Mustafa Hekimoğlu da performansını artırıyor diyorlar, ama Anadolu takımlarından da teklifler var Mustafa Hekimoğlu'na. Burayı nasıl tamamlayacak bilmiyorum. Beşiktaş'ın 3. ön eleme turunda Gredeş karşısında büyük ihtimalle turu İnönü Stadyumu'nda geçecektir. Tabii bunun sonucunda da playoff'unda da Zalgiris herhalde, değil mi? Bu maçının galibiyle.
1: Kaybedeniyor abi. O Şampiyonlar Ligi'nde oynandığı için o maç kaybedip UEFA'ya düşen tarafla eşleşecek Beşiktaş.
0: Tamam. Yani orada şimdi şu anda net bir şey var mı Beşiktaş'ın rakibi konusunda?
1: Ya Zalgiris olacak gibi gözüküyor kalite farkına baktığımızda abi, ama
0: yani yüksek ihtimalle. Bir şey yok. Yüksek ihtimalle Zalgiris o maçın galibi gelecektir. Yani Beşiktaş'ın
1: zaten şöyle bir baktım, ilk maç 5-0 bitmiş yani. Zalgiris geldi diyebiliriz herhalde.
0: İşte şöyle, ben sevgili Göksel'in, ben de sana bir soru sorayım. Sen Avrupa maçlarını anlattığın için aslında sana bu soruyu soruyorum. Yani Beşiktaş Zalgiris'i geçebilecek güçte. Yani ben Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kalacağını düşünüyorum açıkçası. Yani bir endişem yok. Sadece yapılan transferlerin zamanda yapılması gerekiyor. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
1: Kesinlikle abi, yani çünkü oyuncuların birbirine alışmasının ne kadar önemli olduğunu her geçen maç görüyoruz. İşte Midtjylland'in mesela yaşadığı en büyük problem buydu. Yani yeni bir takım kurdu onlarda ve şu anda da mesela Bohemians karşısında bile gol bulamıyorlar esasında. Yani bizim maçta da çok hata yaptıklarını gördük. Biz orada fırsatı iyi değerlendirdik ki Žalgiris de senin de söylediğin gibi bizden çok daha alt kademede bir takım olduğu için bence de UEFA Avrupa Ligi'ne gidilebilir, ama Beşiktaş için UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak bir hedef midir? Bence değil.
0: Yani artık bu saatten sonra yani Beşiktaş Konferans Ligi'ne mi gitmeli, UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeli diye soracak olursa herkes, Beşiktaş'ın artık ana yeri ligle beraber UEFA Avrupa Ligi. Ama kesinlikle Beşiktaş'ın öncelikli olarak sevgili Göksel'in, yani Avrupa'yı düşünürken tabii ki düşünecek Beşiktaş sonuçta, ama bunu düşünürken kadroyu da tamamlaması gerekiyor. Yani artık bazı şeylere takılmanın zamanı geçti. Yani İtalyan Hoca tam bir sihirbaz. Gerçekten mükemmel bir hoca. Beşiktaş için bulunmaz Hint kumaşı. Geçtiğimiz senenin dışında yedek kulübesinde daha hırslı, daha istekli, takıma hamleleri yapan, taktiği, sistemi olan, futbolcularla diyaloğu, kolej havası niteliğinde olan bir teknik adam var. Bu çok önemli bir artı Beşiktaş için. Ve bunun yanında Beşiktaş'ın, hani hep bir mantık vardır, atanın tutanı iyi olacak. Bir kere Beşiktaş'ın şu anda tutanı iyi.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın atanı da iyi olursa Beşiktaş bu işi bu sene kıvırabilir. Ama lig anlamında hakikaten 2026-2027 sezonu çok güzel geçecek. Hem Fenerbahçe, hem Trabzonspor, hem Beşiktaş, Galatasaray da mutlaka transferler yapacaktır. Yani bu senelik o kadar kolay olmayacak. Fenerbahçe Galatasaray arasında geçmeyecektir. Bu anlamda Beşiktaş, dediğim gibi tekrar söylüyorum, o dört noktaya, yani sol bek, sol stoper, merkez orta saha ve santrafor mevkiine kule santraforu aldığı takdirde Beşiktaş da bu sene şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesi olacaktır. Ve Avrupa'da, eğer UEFA Avrupa Ligi'nde, eğer ben Konferans Ligi'ni, yani çok da tabii ki o da bildik ama Beşiktaş için artık UEFA Avrupa Ligi'nde olduktan sonra orada hedef gruptan çıkmak olacaktır. Beşiktaş bunu başarabilecek güçte. Hocasıyla, futbolcusuyla, kolej havasıyla bu sene bambaşka bir Beşiktaş var. Bugün Tanju Çolak'ın bir açıklamasını seyrettim sevgili Göksel'in. Beşiktaş Ekim'de, Kasım'da havlu atar. Yine ne bekliyor ki Beşiktaş taraftarı gibi açıklaması var. Ben Tanju Hoca'ya katılmıyorum. Beşiktaş bu sene yani hocasıyla ve kolej havası takımıyla beraber Ekim'de, Kasım'da havlu atmak değil, zirveye oynayan, zirvede sonuna kadar kalabilecek bir Beşiktaş görüyorum. Ama dediğim gibi yani sakatlıklar Beşiktaş'ın belini bükebilir. Bu anlamda sakatlıkların beli bükmemesi için mutlaka ve mutlaka eksik bölgelerin tamamlanması şart sevgili Göksel'in.
1: Peki Alper abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Tüm Beşiktaşlıları da tebrik ediyorum galibiyetten dolayı.
1: Görüşmek üzere abi. İyi geceler. Alper Üstünza ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ve şöyle bir açıklamalara da bakalım tabii ki. Maç sonunda neler söylendi, hep birlikte bakalım.

Vincenzo Italiano maç sonunda diyor ki kafamda olan şey takımın biraz daha ileri çıkmasıydı, o yüzden oyuna forvet ekledim. Gömülü kalmamamız gerekiyordu. O karar sonrasında ödüllendirildik ve golü bulduk diyor. Bu takımla yaklaşık bir aydır birlikte temeli oturttuğumuzu düşünüyorum. Bu takımın daha çok ilerleyebileceğini düşünüyorum. Hep birlikte ileride neler olacağını göreceğiz diyor Vincenzo Italiano. Savunma arkası koşular için ikinci forveti attım ve Semih golü attı. Semih'in golü attığına çok sevindim. Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Bugünkü sonuçtan dolayı çok mutluyum. Bugün gördük. Hep söylediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Bugünkü maç çok zordu. 10 kişi kaldık. Bütün çocuklar ruhunu ortaya koydu. Bu yüzden çok mutluyum diyor Vincenzo Italiano. Emirhan Topçu. O tür koşulların pek fazla yoktur ama topun oraya geleceğini hissettim. Oraya koştum ve top oraya geldi. Güzel de oldu diyor çizgiden çıkarttığı top hakkında. Vincenzo Italiano ilk geldiği gün tanışmadan savunma dedi diyor Emirhan Topçu. İlk yarı kötü başladık ama ikinci yarıda toparladık. 10 kişi kaldık, o da zordu ama golü bulduk. Güzel bir goldü. İyi çalışmıştık. Zorlu bir rakip olduğunu biliyorduk. Haftaya tekrar oynayacağız. Mutluyuz. Bizim için güzel bir sonuç diyor Emirhan Topçu. Sözlerini şu şekilde devam ediyor. Hoca ilk geldiği günden bu yana savunma dedi. Tanışmadan savunma dedi. Savunmaya çok önem veriyor. Bizi zorluyor. Elimizden geleni yapıyoruz. 3 maçtır gol yemiyoruz. İnşallah böyle devam eder diyor. Semih Kılıçsoy da maç sonunda çok mutluyum. Tekrar geri döndüğüm ve takıma katkı sağladığım için bugün galip geldik. İnşallah ikinci maçta da istediğimiz skoru almak ve turu geçmek istiyoruz. 10 kişi kalmak zor bir durum ama her takıma gol atabiliriz. Orada ben de hissettim. Orada bulunmak önemliydi. Ufak bir dokunuşla golü attım diyor Semih Kılıçsoy. Birazdan tabii Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı da başlayacak. An be an sizlere aktarmaya devam edeceğiz. O basın toplantısını da sevgili Radyo Gol dinleyicileri, İtalyano'nun açıklamaları flash röportaj.

0: önümüzdeki açıklamaları da devam ediyor. Kafamda olan şey takımın biraz daha ileri çıkmasıydı. O yüzden oyuna forvet ekledim. Gömülü kalmamamız gerekiyordu. O karar sonrasında ödüllendirildik ve golü bulduk. Bence ikinci yarıda ruhumuz çok daha farklıydı. Çok daha istekliydik. Daha fazla şans bulduk ama önemli bir konu var. Daha bitirici olmamız gerekiyor. 3 maçta da gol yemedik. Bundan dolayı da çok mutluyum. Gol yediğinizde daha kırılgan oluyorsunuz. Savunmada daha fazla hata yapabiliyorsunuz. Bu olmadığı için çok mutluyum. İkinci yarı aslında Midtjylland'ın ikinci maçı gibiydi. Bugün de öyle oldu. İleride daha iyi olabiliriz. Ben buna inanıyorum diyor Vincenzo Italiano ve birazdan basın toplantısında da kendisini dinleyeceğiz. Neler söyledi göreceğiz. Şöyle bir flash röportajlara bakıyorum bir yandan sizlerle paylaşabilmek adına. Evet, Vincenzo Italiano şu anda basın toplantısında. Hemen hız kesmeden Vincenzo Italiano'ya gidiyoruz. Bakalım neler söylüyor.
1: Hani gol atması onun için, ona da bir moral, daha çok çalışması için, daha çok öğrenmesi için önemli bir

0: e vediamo come la prepareremo quella di ritorno.
1: İşin gerçeği gerçekten 10 kişi savunmak çok zordur ve bunu gerçekten çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Çok zor bir işi başardık bugün. Asla ama asla ben takımın 10 kişi kalmasını istemem. Bu çünkü gerçekten çok zor bir şey ama biz bunu bugün başardık. Mutlu olduğum bir başka konuda ikinci maçta geçen maç Milot, bu maç Semih yedekten girerek gol attılar. Bu bence takım mentalitesi için harika bir şey. Çünkü takımın nasıl bir ruhla oynadığını gösteren bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Şimdi dinlenmemiz gerekiyor. İstanbul'a döneceğiz. Sonra ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız. Çünkü daha bitmiş bir şey yok. Daha bu maçın ikinci ayağı var. O yüzden bitmiş bir şey asla yok. Hazırlanmamız gerekiyor. Bir parantez Semih için, onun gol attığı için çok mutluyum. Çünkü oynamayan bir atak oyuncusunun gol attığı zaman gerçekten mutlu oluyorum. Çünkü onların gole ihtiyacı var. Şimdi de artık hazırlık zamanı ikinci maç için.
2: Complimenti.
3: 3 maç geride kaldı.
2: Abbiamo fatto 3 partite dall'inizio, 3 partite, 3 vittorie, 0 gol subiti. Abbiamo dominato tutte queste partite, 2 partite erano in trasferta. Cosa vorresti dire di questa cosa? La seconda cosa, dopo siamo rimasti 10 uomini, mentre Oh giocava, hai messo Semih al gioco. Di solito non vediamo una cosa del genere, questo cambio invece siamo stati premiati. Cosa vorresti dire sul cambio anche?
0: No, intanto sul fatto che per tanti momenti della partita abbiamo avuto veramente la sensazione di poter avere il pallino del gioco sempre noi, di non concedere niente all'avversario. Abbiamo mollato un po' verso la fine del primo tempo, abbiamo rischiato qualcosa, però anche nel secondo siamo partiti forti, abbiamo avuto 4-5 palle per fare gol, non abbiamo più concesso niente all'avversario e di questo noi dobbiamo cercare di lavorare bene, perché dobbiamo diventare una squadra che si comporta spesso e sempre in questa maniera qua. Per quanto riguarda il cambio, secondo me era giusto mettere insieme a Q un compagno nel momento in cui potevamo avere la possibilità di ripartire, perché se avessimo pensato solo a difendere potevamo complicare veramente questa partita, e siamo stati premiati da un subentrante come è successo la partita scorsa, e diciamo che è un cambio che alla fine ci ripaga del coraggio che abbiamo avuto nell'aggiungere un altro attaccante in un momento di difficoltà.
4: Questa spiegherà bene, eh?
2: Sì.
1: Maç içindeki çoğu anda aslında topa sahip olduğumuzu hissettim. Bu hisse sahiptim ve rakibe de çok top vermedik. Sadece ilk yarının sonlarına doğru birazcık aksaklık yaşadık bu konularda. Ama onun dışında 4-5 tane şans yakaladık. Onlara da çok fazla vermedik. Böyle olmamız gerekiyor. Böyle davetimiz gerekiyor. Ama daha da iyi olmamız gerekiyor. Bu asla yetmez. Değişik hakkında konuşmam gerekirse o andaki düşüncem Oh'un yanına bir arkadaşa ihtiyacı olduğunu düşündüm. Bir takım arkadaşına ihtiyacı olduğunu düşündüm. Çünkü kontra yakalamak istedim daha fazla. Eğer sadece savunma yapmak isteseydim, oraya bir savunma oyuncusu alsaydım daha da gömülecektik ve bence işimiz çok daha zorlaşacaktı. Bu yaptığımız karardan dolayı da ödüllendirildik en sonunda. Sen geçen Michelin maçtaki bir yine bench'ten gelen bir oyuncu gol attı. Bu konuda da gerçekten çok mutluyum. Cesur olduk. Bu cesurluğun karşısında da kazandık oyuna bir ofansif oyuncu olarak. Bu yüzden çok mutluyum.
5: Hocamın ekleyeceği bir şey yoksa
2: senin boyu acınca renyen tepini yağma.
0: Grazie.
2: Teşekkürler.
0: Grazie.

Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle maç sonunu noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Beşiktaş Radeç Kralov karşılaşmasında sizlerle birlikteydim. Daha doğrusu Radeç Kralov Beşiktaş mücadelesinde ve 1-0'lık üstünlükle sahadan ayrıldık. Birazdan kim ne dedi bölümümüz sizlerle olacak.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar sala düzelme demektir. Emek, iyileşme demektir. Bir şeyin düzelmesini ifade eder. Dolayısıyla ismiyle müsemma bu adam yıllardır ismiyle milyonlarca insanı heyecanlandırır durur. İtirazım yok. Ama biz yine de analize başlamadan önce bir şeyi netleştirelim. Salah'ı konuşurken hangi Salah'tan bahsettiğimizi bilmemiz lazım. 2024-25 sezonuyla 25-26 sezonu arasında istatistiksel olarak bir makas açıklığı var. Bunu görmezden gelmek doğru olmaz. Şimdi 24-25'te Salah Premier Lig tarihinin en yüksek gol katkısı rekoruna ortak oldu. 38 maç, 29 gol, 18 asist. Liverpool şampiyonluğa taşıdı, sezon oyuncusu seçildi ve çok üst düzey bir performans. 25-26 bambaşka bir Salah portresi karşımıza çıktı. Orada da 27 maç var, 7 gol 7 asist. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol 3 asist. Şimdi bunun dışında sık konuşulmayan ama çok önemli bir veri daha var. Dribbling başarısı yaklaşık %26'ya düşmüş durumda. Şimdi eski Salah'ı bilenler için bu rakam anlamlı çünkü o Salah kanatta birebir durumlarda gözü kapalı geçerdi. Bunu geçen sene ben gittim yerinde de izledim de eşe dosta dedim ki Salah bırakmış dedim. Bakın kelimeme dikkat edin lütfen. Bırakmış dedim. Çünkü bu rakamların, bu makas açıklığının en önemli sebebi bence abi Liverpool'un bozulan ortamının etkisi var. Arne Slot'ta yaşananlar ve benden daha iyi biliyorsunuz Liverpool'da bazı şeyler bozuldu. Takım kimyası bozuldu. Şeyi biliyorsunuz erkenden oyundan almalar, Salah'ın kontrat beklentisi falan bunların bir sürü etkisi vardı. Yani evet sadece sahada verilere odaklandınız işte ön alanda top kapma rakamları son sezonlarda önemli ölçüde geriledi diyebiliriz. Ama Liverpool'daki o rock'n'roll ortamı da geriledi. Yani bireysel değil de daha kolektif de düşünmek lazım orayı. Sırf hani 34 yaşında diye tek başına verilere ihalede bırakmamak lazım. Sonuçta Dünya Kupası'nda da Mısır'ı tarihte ilk kez son 16'da gördük. O taşıdı. Ve turnuvada kilit pas sıralamasında en üst isimlerin arasına girdi. Toplam 16 kilit pası var. 90 dakika başına 4.26 kilit pas. Bu ne demek? Messi gibi, Hakimi gibi isimlerle omuz omuz olan bir rakam. Yani Salah tükenmiş bir oyuncu değil. Asistçi kimliği var, oyun zekası var, ceza sahasındaki sezgileri hala çok yüksek ve işliyor. Kaybettiği şey ya da öyle görünen şey, işte burası benim için karışık. Yani bireysel hız ve dribbling kapasitesi, kazandığı şey pozisyonel olgunluk, kilit pas hassasiyeti. Hani bir laf vardır, bir boksörün en son kaybolan şey yumruğudur derler. Futbol uyarlarsak bir futbolcunun en son kaybolan şeyi tekniği ve oyun zekasıdır. Tamam. Şimdi uyarlayalım Trabzonspor'a. Ama dediğim gibi şimdi şöyle de video çekmiştim ben. Olağanüstü ve Salah kelimelerini yan yana kullanmıştım geçmişte. Adamın bir yırtılma dönemi var yine Arne Slot'la. Sonra işte sözleşme krizi oldu. Ben de kimse konuşmadı diye o zaman hatta goller hep ikinci yarılarda atıyordu falan, onu da söylemiş olalım. Trabzonspor'un 4-2-3-1 sisteminde Salah'ın en doğal konumu sağ kanat. Ve bu noktada Onuachu ile kurulacak ilişki önemli. İlk akla gelen bağlantı tabii ki Salah'ın Onuachu'ya yapacağı servisler. Bunlar var ve gerçek. Onuachu geçen sezon ligin gol krallığını 22 golle bitirdi. İçeri yapılan doğru ortalar, yarı alan pasları onun için dönüşüme en hazır pozisyonlardır. Şimdi dedik ya Salah 90 dakikada 4.26 kilit pas üretebiliyor diye. Şimdi Onuachu'nun beslenme kapasitesini bu ciddi şekilde arttırır demektir. Ama bu ilişkinin tek yönlü olduğunu düşünmek de eksiklik olabilir. Çünkü Onuachu'nun varlığı da Salah'ın oyununu özgürleştirecek. Geçen sezon Onuachu olmadığında onun için alıştırılmış o orta saha organizasyonu işlevsiz kalmıştı. Şu an böyle bir durumda Salah'a gerektiğini santrafor pozisyonuna da taşıyabilirsiniz ya da çok daha farklı geçiş esaslı bir oyun kurabilirsiniz. Onuachu'nun derinliğe koşması, hava topu hakimiyeti, Salah'ın o arkada gelen koşularla ceza sahasına girmesi gibi bir toplu bir şey izleyebiliriz. Sekanslar bütünü izleyebiliriz. Yani bu ikili hem birbirine servis yapan hem de birbirinin önüne alan açan bir simbiyoz derler yaratabilir.

Yani bu kombinasyonun kağıt üzerindeki korkutuculuğu bence inkar edilemez. Bir de 4-2-3-1 dedik. Abi Aral, Muçi, Salah bir arada kağıt üstünde, yani Türk futbolu için çok heyecan verici bir üçlü bu. Yani bu üçlü arkalarındaki iki orta sahanın yükünü arttıracak. Tamam, işin doğrusu bu ama Trabzonspor'da eminim ki Fatih Tekke de bunun farkında. Diğer yandan sette rakip savunmasına sökme baskısı yaratacak. Hem de geçiş anlarında rakip savunmayı böyle iki ateş arasında bırakacak. Muçi geçen sezon 11 gol attı. Teknik kapasitesi yüksek, dar alanda çalışıyor, asist üretiyor, gol üretiyor. Aral bence kritik bir konumda. Hem yaratıcı hem bağlantı kurucu bir rol üstleniyor. Ve Salah geliyor. Geçişlerde üçüncü bir tehdit geliyor. Rakip savunmayı dağıtacak bir caydırıcılık geliyor. Ceza sahası çevresinde topu her aldığında rakip takıma ekstra önlem geliyor. Ekstra markaj zorunluluğu doğuruyor. Bunlar da Muçi'ye ve Aral için alan geliyor demektir. Ve ama bu üçlünün arkasındaki iki orta sahanın yükü, evet, göz ardı edilmemeli. Hem geçişte boşluk kapatacak, hem topa sahip olmada denge sağlayacak. Tabii ki o yükü lig başlayınca onu konuşuruz. Tamam. Ama Trabzonspor bu kimyayı doğru kurgularsa, orta saha yapısını doğru oluşturursa, ha, Wagner Pina'yı da ekleyelim bu tabloya. Çünkü geçen sezon sağ bekte 7 asisti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence çok ciddi bir hücum katkısı aldı bir bekten. Çizgide etkili, dinamik, ileri çıkmaktan korkmayan bir profil ve bu profil Salah'la uyumlanırsa, yani Salah içe kestiği anlarda Pina derinliği açılabilir, çizgiyi ele alabilir, ortaları yapabilir. Pina ileri çıktı, Salah içeri kayıp oyun kurma bölgesine dahil olabilir. Yani elbette Salah'ın yük olacağı işlerden biri de Pina'nın sırtına kalacak. Onu inkar edemeyiz ama Pina da bunu kaldıracak bir oyuncu gibi durdu geçen sezon. Ve sağ koridor ciddi bir tahmin edilemezlik vaat ediyor, onu söyleyeyim. Yani rakip takımların sağ kanat savunma organizasyonunu karmaşık bir probleme dönüştürecek. Adamda enerji var, dinamizm var, Salah'ta kabiliyet var, isminin bir korkusu var. Hakikaten Trabzonspor'u bu tarafta ligin en üretken koridoru halinde izleyebiliriz. Sahada olup bitenden bağımsız olarak bu transferin bir boyutu daha var. Bu boyutu da bence küçümsemek hata olabilir. O da şu, abi adamın Instagram'da 67 milyon takipçisi var, belki daha fazla. Yani dünya genelinde büyük kulüplerin çoğunu geride bırakan bir kitlesel ağırlık var. Haaland da merak edecek falan ne yapıyor diye. Guardiola da arada bakacak. Adam zaten Afrika'nın gururu, Mısır'ın gururu. Trabzonspor formasını giydiği an o görünürlülük bambaşka bir düzeye ulaşıyor. Yani önce coğrafi boyuta bakalım. Şimdi Türkiye Orta Doğu'ya kapı olan bir ülke. Ve Trabzonspor şu ana kadar bu pazarın hiçbir kısmına da dokunamamış bir marka. Şehir olarak dokundu. Maşallah var da Arapların ilgisinin şey olarak bu futbol başlığında yok. Şimdi sen Mısır, Suudi Arabistan, efendime söyleyeyim Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika pazarı, burada artık görünürlülük kazanıyorsun. Ve bunu sponsorluk gelirine yansıtabilirsin, bilinirliliğine yansıtabilirsin. Bir de başarıyla birleştirirsen tamam. Çünkü şimdi Salah mesela şu anda pek çok küresel dev markayla anlaşması var. Bir kısmını çekeceksin, Trabzonspor'la masaya oturacaksın yani. Bu hayalci bir senaryo olmaz. Çünkü adamlar şuna bakarlar. Salah nerede oynuyor değil de global görünürlüğüne yatırım yapıyor ya. Biz onu daha çok gösteririz diyeceksin. Mesela sosyal medya tarafında da tablo çarpıcı. Sen Salah'ı kanal olarak kullansan marka bilinirliğini katlamak için çok büyük bir fırsata dönüştürürsün. Zaten forma satışıydı, lisans üründü, bunlar göz ardı edilmiyordur. Çünkü Salah adını taşıyan ürün sadece Türkiye'de satılmaz, dışarıda da. Büyük bir potansiyeli vardır, ölçülebilir bir potansiyeli vardır. Zaten Salah'ın müzakere sürecinde biliyoruz işte %20 pay istedi, Beşiktaş sürecinde de hatırlayın pay çok fazla istendi falan, öyle konular vardı. Oyuncu kendi markasının değerini biliyor, onun pazarlama gücünün farkında. Bunu Trabzonspor absorbe edebilirse uzun vadede uluslararası marka değerinde de kalıcı bir sıçrama yaşayabilir. Çünkü böyledir. Böyledir abi. Adam her yerde ilgi çeker. Mesela Roma'da başarılı olmaya başlayınca abi gittiği caminin cemaatiyle bile röportaj yapmışlardı. Diyorlar ki işte cemaatten abi hacı amca diyor ki arabasını işte dışarı park ederdi. İmamla konuşurdu. Biz cemaat olarak onunla gurur duyduk. Ya oluyor böyle şeyler. Yani reklamlar, sosyal mesajlar, yardım kuruluşları, saygı mertebesi ya da çocukların kahramanı olma noktasında Muhammed Salah şahane bir isim. Şimdi Salah'a bakıyorsun. Damat adayı gibi olacak ama içkisi yok, sigarası yok. Ramazan'da orucunu tutar. Mazbut yaşar. O topraklar için kıymetli. Örnek alınabilecek görüntüler bunlar. Çok konuşmaz. Biraz içe kapanık, utanmaz.

0: Yangaçtır doğrusunu söylemek gerekirse. Sosyal medyayı iş için kullanır ama kendi açısından biraz şeydir. Çok röportaj vermez maalesef. Hiç dövmesi yoktur. Acayip saçlar falan görmezsin. Bunun bir tane haylazlığı var. Bazen arkadaşları gelirken köşeri yemeği getirirlermiş. Bilmiyorum bilir misiniz o yemeği? Böyle pirinç, makarna, mercimek, nohut, sarımsak ve domates sosuyla yapılan bir yemek. Arkadaşlarıyla ne zaman buluşsa bazen Mısır'dan bu yemeği getiriyorlar. Daha arabada, arabanın içinde çeker baba kapşonu kafasına, arabada bitirir yemeği. Yani fırlamalı bu kadar. Ama arkadaşlarıyla da hala görüşüyor, onu da söyleyelim. Köklerinden de kopmamış. Hala çocukken takıldığı yerlere giden bir adam. Çocukken gittiği kafelerde masa tenisiyle bilardo oynarmış. Bayramda akrabalarını, komşularını muhakkak ziyaret eder. Hatta bunu anlatmıştım. Çocukluk arkadaşı kaza geçiriyor bir gün. Tak ziyaretli bizimki. Bahire'de evlendi mesela ama köy yerinde de ayrı bir düğün yapıyor. İnsanlara yardıma zaten devam. Böyle fonları falan var. Böyle bir adam yani. Güne sabah namazıyla falan başlıyor ya. Şeyi düşündüm biliyor musun? Fatih Tekke ile ikisi yan yana geldiğinde nasıl muhabbet döner acaba? Vallahi merak ediyorum. Hayata dair falan yani. Bak şu an benim en büyük hayalim şu olurdu bir yayıncı olarak. Sağımda Fatih Tekke hoca. Solumda Sala. Sadece hayatı konuşuyoruz. Anladın mı? Bak, hiç öyle futbol falan yok abi. Sadece hayat. Ne muhabbet döner biliyor musun? Yani hele mutluysa Sala. Alışmışsa falan diyorum sana bak. Yani acayip kafalar yanar şu sohbette. Ha tersini de söyleyeyim yeri gelmişken. Salah'ın oyuncu profilinin özgü bir risktir bu. Kendi koşullarının oluşmadığı, beklentisinin karşılanmadığı ortamlarda performansı aşağı doğru çeker. Onu da söyleyeyim. Oynayamamaktan nefret eder. Yani senaryo ona göre de oluşsun da çünkü ciddi rakamlara bağlanmış bir oyuncu. Beklenen verimi alamamak Trabzonspor'u zor bir pozisyona sokabilir. Doğru konumlandırma, sahada doğru kurgu sağlandığı takdirde ben Salah en az 2 sezonda iş yapabilir diyorum. Gözümle Liverpool'u izleyip biraz bırakmış dememe rağmen. Ama eğer cümlesi çok önemli. Her şey doğru gittiğinde büyük kazanım. Bir şeyler ters gittiğinde ağır yüktür böyle isimler. Transfer böyledir zaten de. Ama ismin büyüklüğü açısından bu vurguyu yapmamız lazım. Güzel insanlar bu transferin doğruluğunu, yanlışlığını tartışabilir, tartışabiliriz. Tartışacağız da. Ama ortada şu var. Salah olunca bazı planlamalar askıya alınabiliyor. Çünkü öyle bir isim. Yani muhteşem bir isim. Futbolcu olmasaydım ne olurdum bilmiyordum demişti Salah. O kadar hızlı bir adamdı ki. Hani ben de şey demiştim. Kargocu olurdu muhtemelen diye. Şimdi o hızda eksildi diye dilimi sivritmem hemen. Hakikaten çok büyük bir isim çünkü. Hem saha içi hem saha dışı. Yani Liverpool'un din değiştirdiğini söyleyen taraftarları vardı. Onu söyleyeyim. Ama en çok neye kızıyorum biliyor musun? Küçükken Salah topçu olacağım dediğinde diyorlar ki. Bu bize de ders olsun diye söylüyorum genç kardeşlerime. Ya bırak diyorlar topu mopu vatanına faydalı ol. Vatanına milletine faydalı birey ol diyor. Ne oldu şimdi? Adam top oynayarak dünya kadar adamın inancını bile etkiliyor yani. Etrafındaki insanlar onu harcamayı yemin etmişken adam gülücük saçıp durmuş yani. Ve böyle bir adam böyle bir yıldıza dönüşmüş. Yani futbolu da böyle küçümsüyorlar. İşte sadece mühendisler dünyayı kurtarır zannediyorlar ya onun için söylüyorum. Neyse. Güzel adam yani. Bir gün vurmuş gitmiş kapısına hocanın. Sol bek oynuyor. Ondan sonra demiş beni oynat ya forvet oynarım falan. 4 gol birden atıyor işi döndürüyor falan. Sonra Basel'den çağrılınca da hikaye dönüşüyor. Hatta kendi ifadesidir Basel olmasaydı böyle bir oyuncu olmazdım diyor. Oradan sonra neye dönüştü yani? Bir asırdan fazla süredir 20 lig golüne en çabuk ulaşan Liverpool oyuncusu Salah. Üstelik diğerlerinde olmayan bir yetenek daha var. O yüzden söyledim Salah bir sosyal kahraman bir kanaat önderi. Öyle değil mi? Hayırlı uğurlu olsun. İlk fırsatta Trabzon'dayız, stat'tayız. İzlemek için de sabırsızlanıyoruz efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Kilo olabiliyor. İtalyano'nun kattığı Beşiktaş'a bir işler olduğu çok bariz sahada ama netice itibariyle belli başlı noktalarda Trossard zaten sol tarafa gelecek. Sağ taraf korkunç durumda Beşiktaş'ın. Sağ kanadı inanılmaz durumda. Ya Çerni ile Menli ile ya Çerni devrası tweet de attım ben. Çerni artı U23. Çerna artı U27, Çerna artı U19 falan, bu hikayeleri geçsin Beşiktaş. Bak bu hikayeleri geçsin Beşiktaş. Beşiktaş gerekiyorsa Çerni'den çıkıp oraya bir tane taş gibi sağ açık alırsın. Taş gibi bir sağ açık alırsın. Arkasında bir tane gurbetçi bulursun gerekiyorsa. Çok daha düşük seviye. İlhan'ın sağ kanadını bulabiliyorsan al İlhan'ın sağ kanadını.
5: İnanılmaz olur.
4: Ama ön tarafa hiç tartışmasız taş gibi bir sağ açık gerekiyor. Çerni ile beraber idare eden bir sağ açık değil. Çok güçlü bir sağ açık gerekiyor. Çünkü Çerni'nin bence mental anlamda, psikolojik anlamda problemleri olduğunu düşünüyorum ben. Sadece oyun anlamında değil. Yani fiziksel olarak zaten eksik bir oyuncu ama kafada da aslında birçok noktada geriye gitmiş vaziyette. Yani Çerni bu kadar kötü oyuncu değil tabii ki. O yüzden de orada bir Çerni problemi var. Orta sahada çok hareketli, çok dinamik, çok belki de maçın oyuncusu olabilecek bir olay tam var ama yine de final pasında, final vuruşunda çok da aslında Beşiktaş'ın istediği seviye değil. Oh, hep söylediğimiz şey, deli gibi mücadele ediyor. İnanılmaz stoperleri yoruyor. Bugün de stopere kırmızı göstertebilirdi. Her pozisyonun içine dalıyor. Kamikaze gibi. Ölümünü oynuyor. Doğru. Çok güzel. Şut çekiyor, deniyor ama Oh'un da daha iyisine bu takımın ihtiyacı var. Bu kadar basit. Oh'un da daha iyisine ihtiyacı var. O yüzden de bu maç güzel bir alarm oldu Beşiktaş için. Ben şey alarmları severim. Galibiyetin olduğu alarmları severim. Yani
5: daha iyiler çıkartır.
4: Tabii. Yani en azından bu kadar probleme rağmen deplasmanda kazanmak çok önemli. Deplasmanda kazandı Beşiktaş. Turun da yarısından fazlasını bence geçmiş durumda artık. İstanbul'da bu takıma Beşiktaş'ın yenilme ihtimali ben düşük görüyorum. Ama problemleri saklarsak Beşiktaş'a kötülük etmiş oluruz. O yüzden de şey de diyen olabilir ya, galip geldik. Hani olumsuz mu konuşuyorsunuz? Valla galip geldi Beşiktaş ama rakip de bütçe olarak, oyun olarak çok zayıf bir takım. Bunu da kabul edelim. Yani o yüzden de bu galibiyet, nüvel odaklı galibiyet, sorunların üstünü örtmemesi lazım.
5: Yani burada nüvelin öne çıkmaması lazım.
4: Evet, tabii ki.
5: Müthiş oynadı gerçekten. Birazdan onu da detaylıca konuşacağız. Sercan, genel bir değerlendirmeni alalım karşılaşmayla alakalı. Beşiktaş artık hani Fırat abi %50'yi geçti ama bence %90'lara geldi tur noktasında. Çok ilk yarıda belki çok etkili olamadı ama karşılaşmanın genelinde özellikle ikinci yarıda ilk 15-20 dakikada çok etkili oynadı Beşiktaş. 1-0 kazandı ve artık herhalde playoff için dev bir adım attı.
6: Tebrik ederim Beşiktaşları, Beşiktaşlıları ve Beşiktaş dostları. Beşiktaş'ı da tur için önemli bir avantaj elde etti. Çok çok büyük bir olasılıkla İstanbul'da daha farklı şekilde Trossard'ında eklenmesiyle birlikte burada daha iyi bir oyun, daha iyi bir galibiyet alacaktır. Beşiktaş'ta bu maçta ben direkt cümleye gireceğim kişi Vincenzo Italiano. Gerçekten belki rakibi bizim Türkiye Ligimizde Krolove 8. 9. 10. orta sıralarda yetenek havuzunda evet. olan, yetenek kalitesinde olan bir takım. Ancak Beşiktaş'ta evet birlikte oynayan ancak halen eksikleri olan bir takım. Ön tarafıyla alakalı kalite problemi devam ediyor. Bu böyle bir rakibe dahi 2-3 tane net gol pozisyonu verdi Beşiktaş. Ama ne olursa olsun daha sezonun başında Çerni'nin form grafiği tartışılabilir. Yedek kulübesi tartışılabilir. Ancak daha ligin başında, sezonun başında 3 maç, 3 galibiyet, gol yemedi. Kazanma alışkanlığı gibi Beşiktaş'ın geçen yıldan itibaren en büyük eksikliği olan, geçen yılın son bölümünde özellikle göze çarpan kazanma alışkanlığı durumunu Beşiktaş elde etti. Bunu nasıl elde etti? Bugün kırmızı gördü, attı, elde etti. Belli dönemlerde iyi oynamadı. İlk Midtjylland maçında hemen rakibi kırmızı gördü, öyle bir maçta elde etti. İkinci Midtjylland maçında ikinci yarıda kırmızı gördü, ittire ittire attı. Beşiktaş elindeki kadroya göre maçın içerisinde bazen teknik direktörünün bugün itibariyle Beşiktaş 10 kişi kaldığında üçlü orta saha çift forvete döndü.
5: Çok değerli bence.
6: Bu şimdiye kadar çok denk geldiğimiz bir teknik direktör hamlesi değil.
5: Takıma da bir mesaj veriyorsun.
6: 10 kişi kaldıktan sonra stoperini ön taraftan bir oyuncunu çıkartıp stoperini alırsın ve futbolcu grubuna şu mesajını verirsin. Biz bu maçı gol yemeden bitirelim, razıyız. Sen Semih'i öne atarak, Ouyang'u ile birlikte ön tarafta tutarak bulabilirsem, bulabilirseniz sık.

sıkıştırın. Vincenzo Italiano'nun Mircea Lucescu'dan itibaren birçok, rahmetli Mircea Lucescu'dan itibaren birçok yabancı teknik direktör geldi Beşiktaş'a. Ancak sağ kenarındaki duruşu,

0: Muhteşem bir oyun. Yani bu göz ben 2001 2000'den itibaren Beşiktaş maçlarını ezbere bilirim. Bu gözler Oscar Cordoba ayarında bir kaleci görüyor. Oscar Cordoba'da kalecilik meziyetleri, liderlik özelliği,
1: oyun kurması.
0: Oyun kurması. Alexander Nübel'de liderlik var, soğukkanlık var. En önemlisi bazı bir pozisyonları görüyoruz. Uçmuyor Nübel.
1: Özete girmez ama aslında o kadar net bir kurtarış ki çünkü duracağı yeri çok iyi.
0: İyi bir kaleci durduğu noktayla evet. Kendisini belli eder. Bir tane pozisyon çıkarttı. Ceza sahası içerisinde üstten gelirken tık tık indirdi. Tık tık indirdiği top. O gerçekten ne kadar iyi yer tuttuğunu gösteriyor. Alexander Nübel, Emirhan Topçu harika oynadı. Salih eşlik etti. Olaytan'a şu söyleyeceğim. Yani Olaytan Beşiktaş sosyal medyasında falan eleştirilir.
1: Beğenilmez.
0: Beğenilmez. Nedeni Anadolu'dan geldi. Geçen yıl işte kötü bir Beşiktaş'a eklendi.
1: Çok özel yetenekli de değil.
0: Değil. Olaytan Avusturya'da Sturmgraz'dan aklıma geldiği evet. için dünden. Sturmgraz'dan Beşiktaş'ın 6 milyon euroya bu sezon itibariyle U23 kontenjanında aldığı oyuncu olsun. Çok daha farklı yorumlar yapılırdı. Hakkını teslim etmek gerekiyor. Olaytan bugün Nübel'le, Emirhan'la birlikte, Salih'le birlikte kusursuz oynayan oyunculardan biriydi.
1: Yani 3'te 3 çalım, 5'te 5 ikili mücadele kazanma, 7 tane sahipsiz top kazanma, 4 tane kilit pas. 4 kilit pas çok değerli. Dün galiba Marco Asensio'nun rakamıydı bu. Kilit pas sayısında. Junior Olaytan hakikaten bir orta sahadan 8'den ne bekleniyorsa herhalde Bora abi onu ortaya
2: bugün,
1: koydu.
2: Bugün yapması gereken, üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Belki sezon içerisinde yerine daha iyi bir oyuncu gelecek. Daha kaliteli bir oyuncu gelecek. Ama bunu ilk maçtan sonra da söylemiştim. Olaytan Beşiktaş'a sezon içerisinde her zaman faydalı olacaktır. Tabii ki çok büyük eksikleri var. Bu eksikler düzelmeyecek eksikler. Bunu bilerek Olaytan'ı kabul etmek bence daha mantıklı. Ama oyuncunun bu tarz mücadele gücüyle, fizik kalitesiyle katkı vereceği çok karşılaşma olacaktır sezon içerisinde. Beşiktaş'ı öncelikle tebrik ederek bir başlayayım. Kazanması gereken bir maçı. Kazandı diyelim aslında. Çok da hakikaten büyütmemek lazım. Çünkü bu maçları büyütürsek, bu tarz galibiyetleri büyütürsek daha sonra sezon içerisinde başka senaryolarda biraz üzülebiliriz. Teknik direktörün kesinlikle net bir dokunuşu var maçın içerisinde. Hem ikinci yarıya başlangıç anlamında hem de 10 kişi kaldıktan sonra risk alarak, belki de çoğu teknik adamın kolay kolay almayacağı bir risk alarak çift forvete dönmesi. Bu da elindeki malzemeye ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Elindeki malzeme maksimum bunu oynar diyerek bu değişiklikleri yapması değerli. Bu maç üzerinde değerli. Ama şu bir gerçek ki yani Beşiktaş gibi bir büyük takımın kadrosunda Nübel gibi nasıl bir süper yıldızı övüyorsak Çenli gibi bir oyuncunun da maalesef olmaması lazım. Beşiktaş ilk 11'inde. Hatta bence Beşiktaş kadrosunda. Çenli tabii ki yetenekleri olan bir oyuncu. Belki geçmişinde parlak sezonları da oldu. Ama bu fizik kalitesiyle şu anki Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Kralove'de bile zor oynayabilecek olan ki Kralove vasat bir takım. Çenli'nin bu fizik kalitesiyle Beşiktaş takımında olmaması lazım. Bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Yani Suudi Arabistan Ligi'nde bile oynasa belki kabul edebileceğiz bir performans gösteriyor Çenli. Yani Beşiktaş'ın bu anlamda çok fazla riske girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sezonun çok erken döneminde karşımıza gelmiş bir fırsattır bu karşılaşma. Ve bu fırsatı Beşiktaş'ın değerlendirip teklifleri çok fazla incelemeyip, kar zarar ortalamasını çok fazla düşünmeyip Beşiktaş'ın oraya sağ açığına hakikaten çok ama çok net bir oyuncu alması lazım.
1: Ben orada yani rotasyon Çenli falan deniyor ama hani yedeğe gelsin, öne bir oyuncu gelsin. Ben bu oyuncunun bu mental haliyle yedekten gelip de katkı verebileceğini düşünmüyorum. O yüzden Beşiktaş'ın oraya iki oyuncu bence düşünmesi lazım. Evet. İtalyano ile ilgili...
0: İzleyenlerimize teşekkür etmemiz lazım. Programın hemen başında ilgiden alakadan dolayı.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Yorumlar da çok olun. Güzel.
1: Tüm yani yorumlarınızı...
0: Kitleden dolayı da çok teşekkür
1: ederim. Okumaya gayret göstereceğiz. Beğenilerinizi rica ediyoruz. Programımıza sağ olun, var olun. İlginiz, alakanız için. İtalyano konusunda şunu söylemek isterim. Bence o kadar pragmatist bir teknik adam ki saha içerisindeki tüm sorunu fark edip hemen hamle yapabiliyor. Çift santrafora dönmek rakip 10 kişiyle alakalı tabii ki bir risk barındırır ama bence hoca bunu tamamen rakibin gücü ölçüsüyle karar verdi. Yani rakip bugün Midtjylland olsaydı ve Beşiktaş 10 kişi kalmış olsaydı bence bu riski almazdı. Çünkü rakibin çok etkin bir şekilde gelmeyeceğini İtalyan da çok rahatlıkla görüyor. Ben bunu yakalamışken bu rakibi 11 olsun 10 olsun ben buna zaten pozisyon bulabilir mi? Kafanın bir tarafında hep düşünüyor. Yani ezber değişiklik yapmadı. Yaptığı her değişiklik Beşiktaş'ın bütün sorunlarına ilaç oldu sahada.
3: Bak Avrupa'dan...

0: 3'te 3 yapmak hocaya yazar. Cesur oynaması Beşiktaş'ın hocaya yazar. 10 kişi kalmışken ikinci forveti sokması hocaya yazar. Bunlar hocanın çok büyük katkıları. Beşiktaş 3'te 3 yaptıysa Midtjylland maçlarını hatırla, bu Nübel'e yazar. Bunlar Beşiktaş'ın önemli artıları. Ama bu artılar Beşiktaş'ın geleceği açısından diğer eksileri kapatmamalı. Bu takım Çerni'nin performansında gördük. Oh deli gibi mücadele ediyor ama oraya da bir takviye olması gerektiğini gördük. Bu takıma acilen, özellikle bugün Emirhan iyiydi ama sol stoper zaten bakıyorlar. Bu takıma acilen sağ açık, kreatif orta saha ve bir tane forvet gerekiyor ilk 11'ine hemen. Hızlı bir şekilde. Çünkü eğer bunu almazsa, Beşiktaş buralara doğru hamleler yapmazsa, tüm bu kurmaya çalıştığı sisteme rağmen sezon yine Aralık Ocak gibi biter. O yüzden de Beşiktaş'ın yapması gereken şey çok güçlü bir sağ açık. Öyle U20 böyle düşük seviye değil, çok güçlü bir sağ açık. Çok iyi bir forvet, çok iyi kreatif, hücumcu bir orta saha. Çünkü bu tip maçlarda Orkun, Salih, Olaytan kreatif anlamda çok güçlü değil bunlar.
1: Tabii, tabii.
0: Ha, savunmaları çok güçlü, taş gibi ama kreatif olmak başka bir şey. O yüzden de Beşiktaş bu transfer politikasını izlemesi lazım. Yani 3'te 3 yaptık. Bu turu da geçiyoruz. Bir sonraki turdaki takımı da geçeriz.
1: Geçer Beşiktaş. Bu kadro da geçer.
0: Ama yine de bu olumlu tablo hataların, gerçeklerin üstünü kapatmaması lazım. Çok Beşiktaş bu hatalara düştü. Çok böyle sezon başı güzel maçlar oldu. Çok böyle Galatasaray'ı 5-0 yendi. Her şey güllük gülistanlık gözüktü. Bunlar çok büyük, bak bunlar Beşiktaş'a hep zarar verdi. Burada Beşiktaş kazandığı maçtan sonra dahi bile biz eksiklikleri konuşmamız lazım. Kazandığı maçtan, bugün kazandı, güzel, süper. Deplasmanda, çek deplasmanı, kazanmışsın, 1-0 dönüyorsun, harika. 10 dakika, 20 dakika överim bu takım ben. Övebiliriz, övebileceğimiz şeyler çıkar. Olaytan'ın koşması, işte ne bileyim Nübel'in performansı, önde o mücadele ediyor, bir sürü şey bulurum ya. Ama burada uzun uzun eksikleri konuşmamız lazım ki o eksikler üzerine bir Beşiktaş o işleri tamamlamaya, halletmeye çalışması lazım. Çerni mesela bize bir şey gösteriyor. Çok iyi oynayan Olaytan, çok iyi oynayan Olaytan bile bize bir şey gösteriyor. Oh bize bir şeyler gösteriyor. Bunlar hep böyle bir kere daha söylüyorum, kötü oyuncular demiyorum. Özellikle oh için, Olaytan için kötü oyuncu falan demem. Çerni de bu arada kötü oyuncu değil de düşmüş. Belli ki düşmüş. Ama burada Beşiktaş buralara çok doğru hamleler yapmadıktan sonra bak bir ton emek.
1: Tabii tabii boşa gidecek.
0: Başkanın yani. Da emeği, hocanın da emeği, Önder Özen'in emeği, İtalyan'ın emeği, hepsi boşa gider. O yüzden de buralara çok üst düzey iş tartışmasız oyuncular alması lazım.
1: Kesinlikle. Yani ben orada tabii ki şimdi yani eskiye dönmek anlamında söylemiyorum. Ben verilen açıklamayla alakalı aklıma geldiği için Sergin Hoca son görevi bıraktıktan sonra bir açıklama yapmıştı Beşiktaş'la ilgili konuşurken. Yani hakikaten %100 katıldığım bir durum. Hani bir teknik adam bir takımın oyununu tabii ki geliştirebilir, belli bir noktaya getirebilir. Ama bir şampiyonluk yarışındaki takımlarla aramızdaki kadro kalitesi farkı 60'lar 70'lerse istediğin hocaya getir, orada şampiyonluğa oynayamazsın. Bence %100 doğru bir yorum. Çünkü 5'i 10'u kapatabilirsin ama fark bu kadarsa bunu kapatman çok zor olur. Beşiktaş'ın bence bu kadar pozitif bir teknik adam bulmuşken, yakalamışken ve Beşiktaş'ın kendilerine çok uygun bir teknik adam yakalamışken yani burayı da sanki Sercan hemen halletmesi gerekiyor. Yoksa hakikaten bu hocanın mentalitesine, bu oyuncuları aşılamaya çalıştığı şeye yazık olacak.
2: Son derece katılıyorum söylediğine. Önce teşhisi yapalım, tedaviyi nasıl yapacağımızı anlayabiliriz. Geçen yıl Galatasaray 77 gol atmış. Fenerbahçe 77 gol atmış. Trabzonspor 61 gol atmış. Beşiktaş 59 gol atmış. Arada gol farkında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında derin bir uçurum var. Yenilen gollerde Galatasaray 30 gol yemiş, Fenerbahçe 37, Trabzonspor 39, Beşiktaş 40. Geçen yılki bu kadronun içerisine Nübel gibi çok kaliteli bir kaleci eklendi ve maç kurtarabilecek. Geçen yılda Beşiktaş'ın Mert'le başlayan, Ersin'le devam eden süreçte bireysel hatalardan gol yediğini çok gördük. Buradan şuraya bağlıyorum abi. Geçen yıl Beşiktaş'ın yaşadığı büyük sorun bu yıl itibariyle geri tarafta halledilmiş. Kaleciyle nokta atışı bir transfer. Ancak Fenerbahçe Greenwood'u ekledi. Trabzonspor Beşiktaş'tan gol, daha fazla gol attı. Salah ekledi, Aral'ı ekledi. Galatasaray bakıyor, kesin ekler.
1: Ekleyecek.
2: Beşiktaş bu yıl itibariyle tüm konsantrasyonunu hücum hattını zenginleştirmek adına kullanmalı. Ben demiyorum ki stopere takviye yapılmasın. Asla bir öyle bir şey demiyorum. Bunun elbette transferi yapacak olanlar, kadro planlaması içerisinde olanlar daha iyi anlar ve bilir. Ancak eğer işin sonunda bir tercihte bulunacaksa Beşiktaş kulübü yetkilileri, parayı da, eforu da, oyuncu hakkını da ön tarafa kullanmak zorunda. Vaslav Černý'e bel bağlayarak, Vaslav Černý'e güvenerek bir sezona daha başlanmamalı. Bu kadar kötü oyuncu olduğunu da düşünmüyorum Černý'nin. Ancak zamanla geriye doğru gitmiş. Fiziksel olarak geriye gitmiş olmasını daha da ürkütücü olarak görüyorum. Trossard sol taraf için evet, zaten şu an itibariyle Türkiye'nin en iyi transferlerinden biri. Ancak efor, zaman mesai ve para harcanacaksa sağ kanada ve santrafor harcanmalı.
3: Kim ne dedi?
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de büyük bir heyecanla beklenen isim kim diye sorsak ilk sırada herkes Greenwood'dan bahseder ki hakikaten de heyecanla beklenilmesi gereken biri. Daha 16 yaşında Manchester United'da forma şansı bulmuş, kısa sürede ana planın tamamen bir parçası haline gelmiş bir oyuncu. Belki de başına o malum dava gelmeseydi şu anda adının başka türlü anılması çok da inanılmaz bir noktaya ulaşabilirdi hikayesi ki hala daha oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama oyun olgunluğu var mı? Oyun olgunluğu da var. Fenerbahçe'nin bakın şöyle örnekleyeyim. Kanatlarından bahsettiğimiz zaman genellikle geçtiğimiz sezona döndüğümüzde geçişi oynayabilen ama işi bitirme kısmında, tamamlama kısmında o tamamlayıcı hareketlerde, bileşik hareketlerde zaman zaman sorunlar yaşayabilen bir takımdan bahsediyorduk. Halsipes'te Kerem'e güveniyordu. O da istenilen seviyede de beklenti seviyesinde bir katkı sağlayamamıştı mesela. Tabii birazdan Fenerbahçe'nin geniş kadrosuyla oyuncunun uyumunun nasıl sağlanacağını, İsmail Kartal'ın oynatabilme ihtimali yüksek oyuna nasıl bir katkı sağlayacağını falan tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde şey yapalım, oyuncunun üst düzey yeteneklerine bir mercek tutalım. Recep Reis de sağ olsun notlar çıkardı, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor, istatistikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim, sonra beyin tarafına, beyin fırtınası tarafına geçeriz. Hız, teknik irade diyeceğim. Evet, hız Gora'daki Garavel Usta sahnesi gibi olacak ama oyuncuyu tanımlamak istediğim zaman bu üç ifade yerine böyle cuk oturan sözcükler. Oyuncu öncelikle aşırı hızlı bir kanat ve Fenerbahçe'nin kanatlarda hızlı oyuncu kesinlikle ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu dedik, 2 sene önceki hızına sahip değil. Bununla beraber Nene hızlı bir futbolcu ama ilerideki üretkenliğe bu hızı yansıtmada sorunlar yaşayan bir isim. Yani teknik açıdan bazı spesifik sorunları var. Mesela Beşiktaş maçı. Çok iyi bir pres ama maçın başında kaçırdığı inanılmaz basit bir pozisyon. İşte o tarz pozisyonlarda Greenwood o topu iki ayağıyla da zaman zaman kafasıyla hatta ağlarda buluşturabilecek bir isim. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene Tedesco ne demişti biz onunla basın buluşması yaptığımızda? Nene de Kerem de çalımcı dripling yapabilen oyuncular değil demişti. Bizim öyle bir ihtiyacımız var demişti. Kapat parantez. Şimdi öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 18 yaşında Manchester United'da kanat forvet olarak kullanılmış, bu görevi yapabilmiş birisi. Marsilya kariyerine bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asistle oynamış. 14.39 gol beklentisi yaratmış. 5.81 asist beklentisi yaratmış. Bir kere 14.39 ekstrem bir gol beklentisi, onu söyleyeyim. Maç başına %51 başarılı driblingi var ve bunu dinamizmi yüksek Fransa

Liginde yapıyor. Yani Fransa Liginde bir oyuncu geçtiğiniz zaman arkasından sizi yakalaması çok zor değil. Kolaylıkla yakalar. Ama kusursuz patlayıcılığı, topla beraber uzaması, özellikle topla ilişkilerin iyi olması, dribbling yaparken hızlı hareket edebilmesi, ayak değiştirebilmesi, iki ayağını da etkin bir biçimde kullanabilmesi, bunların hepsi bir araya geldiği zaman tam teşekküllü bir kanat forveti ortaya çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin santrafor atıyorum gelecek sezon 16 gol attı diyelim, Greenwood bunun üstüne çıkabilir. Bir de işin mental boyutu var. Manchester'dayken yine söylüyoruz. Önemli bir göreve sahipti malumunuz ve hakkında bir dava çıktı, bir taciz davası. Onun sonrasında takımdan ayrılmanız, buna rağmen sonrasında yaptığınız geri dönüş, Marsilya'da ortaya koyduğunuz sayılar, bunların hepsi çok konuşuldu. Bu sezon ne dedik? 16 gol 7 asistten bahsediyoruz. Geçen sezon ligde 21 gol 65 asistlik performans var. Doğru hatırlıyorsam 16-54'te gol beklensin. %46'lık bir ikili mücadele kazanma oranı var. Oyuncu her ne kadar hani kanattaki golcünüz olacak dedik, orada görev alacak. İşte kanat forvet, içe kat eden inside forvet falan böyle konuştuk ama yani pas ilişkileri de kötü olmayan bir isim. Yani şöyle söyleyeyim, %82 pas isabetiyle oynamış geçen sezon Fransa Ligi'nde. Kendi yarı sahası %80, rakip yarı sahası %87'ye 80 düzeltiyorum. Bu da yanında hani Asensio konumlanacaksa o zaman dersin ki tamam, bunların ilişkisi güzel olur. Sana bu hayali kurdurur. Çünkü Marco Asensio malumuz üst düzey bir pasör, üst düzey bir oyun görüşüne sahip. Greenwood'un da içeri koşu attığını düşünün. Bununla birleşince hani geçen sezon 3. bölge gol sorunu falan var ya, bunları ortadan kaldıracaktır. Yani kısacası şu: hız, teknik irade. Bunlar üst düzey bir oyuncu. Bir de golcülük meziyetleri var. Zaten istatistikler söyledik. Geçen sezon, ondan önceki sezon yaptığı şeylerden bahsettik. Gol sahasında özellikle bir oyuncu. İki ayağını da az önce söyledim ya, etkin bir biçimde kullanabiliyor. Böyle bir kabiliyetten bahsediyoruz. Şimdi günümüz futbolunda topu hızlı oynamak çok önemli bir hale geldi diyor herkes, değil mi? Ama daha önemli bir şey var abi. Daha hızlı düşünmek. İşte bu hızlı düşünme dediğimiz beceri, o çift ayaklı olduğu için harekete geçebilme babında çok iyi yapabilen bir oyuncu Greenwood. Onu söyleyeyim. Ki Süper Lig özeline bakalım. Bu oyuncuyu bulunmaz hit kumaşı yapar. Niye? Abi çünkü bizim ligin tepki süresi uzun. Yani hamle hızı düşük. Öyle bir durumda Greenwood'un varsa, Greenwood modeli futbolcuların varsa bunlar fark yaratırlar abi. Ha, bizim söylediğimizin dışında şeye bakalım her zamanki gibi. Yani scout tabanlı web sitelerine falan bir bakalım. Ne oluyor, ne diyor söyleyelim. Tabii Coach Voice çok önemli. Diyor ki birebir kaldığında şut atmadan önce kendisine yarım metrelik bir alan yaratmada mükemmel. Şut çekerken diyor topa zahmetsizce vurarak çok az bir güç harcıyor gibi görünüyor ama çok sert şutlar çıkarabiliyor. Tekniği hatta bu yönüyle diyor Jermain Defoe'ye benziyor. Breaking the Lines'in raporuna baktığımızda ise şu sözleri görmekteyiz. Sözlükte diyor bitirici kelimesine baksanız Greenwood'un resmi çıkar. Böyle iddialı bir ifade var. Soğukkanlılığını öne çıkarıyor analiz ve şu detayı veriyor. Top kanattan ona geldiğinde doğrudan rakibin üzerine gitmeye hazırdır. Topu aniden soluna veya sağına çekip bekletmeden şut atması savunmacıyı dengesiz yakalar ve şut açısını genişletir diyor. Sağ içi konumlanması, total futbol analize bakalım. Genellikle 4-2-3-1 sisteminde sağ kanatta görev aldığını, ancak pas bağlantılarını kurmak için sıklıkla merkezdeki boşluklara veya kendi yarı sahasına kadar indiği belirtiliyor. Bu içe kat etme eğilimleri rakip sol bekleri üzerine çekerek sağ kanatta kendi bek oyuncusuna da bindirme alanı yaratmasını sağlıyor. Şimdi Breaking the Lines raporu topla mesafe kat etme metriklerinde Greenwood'un Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki forvetler arasında %90'lık dilinde yer aldığını vurguluyor. Derin savunma bloklarını topla dripling yaparak kırmada çok önemli bir rol üstlendiğinden bahsediyor güzel insanlar. Peki Fenerbahçe'de nasıl kullanılabilir? Şimdi oyuncunun Fenerbahçe'deki işlevine ilişkin yorum yapman için önce İsmail Kartal'ı biraz bilmek lazım. Yani önceki sezonlarda oynattığı o oyun şablonuna bir bakmak gerekiyor. Oradaki tabloyu çünkü oturtmadan oyuncunun görevine ilişkin biz de net bir şey söyleyemeyiz. İsmail Kartal 2024'te Fenerbahçe'nin başındayken iki kanat oyuncusu kullanıyordu ama ikisi de statikti abi. Biri Tadic, biri İrfan Kahveci. Ve oradaki dinamizm çok tartışılıyordu. Ve yani kanat bek olarak konumlanmış, devşirilmiş Osayi ve Ferdi de arkadaydı. Bugün Fenerbahçe'nin bekleri Osayi ve Ferdi kalibresinde değil. Ama bu kez kanatlarda işte Greenwood Kerem hayal ettiriyor eğer transfer bu şekilde biterse. Bu da daha farklı bir kurguyu beraberinde getirse de Fenerbahçe tabii muhtemelen yine 4-2-3-1 yazacağız. Bu oyunda iki inside kanadın olduğu
bir ortam olacak yani Kerem ve Greenwood.

0: Bu bağlamda bekler çizgi kullanacaklar. Dolayısıyla savunma güçlerinin yoğunluk olduğu isimlerin de olması lazım. Yani savunma çok önemli. Bu arada mesela Greenwood'un özgürleşmesinin temelinde o var. Arkasındaki bek yatar. Yani hem dinamik, hem savunma yönü güçlü, hem de çizgiyi tamamen kullanılabilen bir isim bulmak çok zor. Ama böyle bir isim bulunabildiği takdirde şunun altını çizmem lazım. Greenwood'un bu beki açacağı alanlar, Greenwood'un sağlayacağı rahatlık ve Greenwood'a sağlanacak rahatlık kadar önemli. Yani hücumda çoğunluğu bir bek aracılığıyla dahi sağlayabilirsiniz böyle bir durumda. Yani şimdi Greenwood'un arkasındaki ismin onu rahatlatması üzerinde duruyorum ama şunu da söyleyeyim. Greenwood'un varsa savunma yapmasını da beklemeyeceksin. Oyuncunun o özelliğe de sahip olması lazım. Çünkü Greenwood'un savunma metrikleri düşük. Yani az önce bahsettiğim scout raporlarında da sürekli altı çizilen yönlerden bir tanesi savunma eksikliği. Tamamen hücum oyuncusu Greenwood yani. O takımınızdaysa o bölgede beke çok fazla yardım beklemeyeceksiniz abi. O yüzden sağ bek de çok önemli. Hani bunu bir kenara yazalım. Ben hep böyle solu çizdim ama. Yani bununla beraber şimdi Fenerbahçe muhtemelen sezonu iki tane 6-8'e başlayacak. Bu aşikar. Biri Guendouzi, diğeri Kante gibi olsa. Önlerinde Asensio'da hani pres gücü yüksek bir isim olmasa da önceki Şimanski dönemi gibi. Ama orada Asensio derinleşir. Ön alandaki beyin olur. Greenwood burada ikinci golcü olarak da konumlanır. Kerem'in de daha half space'te kalacağı bir formasyon olur. O zaman marjinal fayda çok yükselir Fenerbahçe'de, onu söyleyeyim. Ki bana kalırsa Vedat Muriç hamlesinden sonra Fenerbahçe yani perdeyi de yüksekten açtı. Ve bu oyuncuyu şu ayda bitiriyor olmak bence bu transfer başarısı. Bence yönetimine güç gösterisi, onu da söyleyeyim. Evet, Hakan Safi'nin adaylık sürecinden beri aslında Fenerbahçe'nin gündeminde bir isim. İşte marketleri kaç diyorlardı, 54 mi 50 mi bir şey söylüyorlardı. Rakamlarla aram çok şey değil, Fenerbahçe getirmiş oldu. Oyuncunun yapabileceklerini, potansiyelini zaten siz de biliyordunuz, biz de sıralamış olduk. Bütün bunları göz önüne aldığınızda eğer ben de puan vereceksem Fenerbahçe'nin bu transferine A plus dışında başka bir puan vereceğimi zannetmiyorum. Ama hep ne diyoruz? Bunlar kağıt üstünde mevzular. Yani Fenerbahçe aslında senelerce yüksek potansiyelli bir sürü adam getirdi. Ama şampiyonluk ortamını yaratamadı. O ortam olacak, onun içinde biz o oyuncuya bakacağız, onu söylemek lazım. Yani özellikle Fenerbahçe dediği zaman bu iş böyledir. Bir tane örnek vereyim. Holger Osijek hocayken kaç sene evvel tesisin etrafına duvarlar ördürmüştü. Sahanın üzerini cam bloklarla kapatmış, biliyor musun? Yani tesis şeyde kalamıştı o zamanlar. İnsanlar hani insanlarla arasında o duvarı çekme zorundaydı. Çekme zorunda hissetti kendini. Çünkü sürekli denetleyen, sürekli tepki veren bir kitle vardı. Mesele duvar örmek değil de hikaye yaratabilmek, ortam kurabilmek olduğu anlaşıldığında şampiyonluklar geldi zaten Fenerbahçe'ye. Onun için Greenwood iyi topçu ama onu büyütüp yükseltecek olan da yaratılacak ortamdır efendim. Onu da söyleyeyim. Ben Ufuk Kağan Karacan, bu Express'ti. Gündemin hızına değil, bilginin özüne odaklandık. Bir sonraki Express'te görüşmek üzere.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Maç sonu programımıza başlıyoruz. Maç sonu programına hoş geldiniz. Yunus Aydın'la birlikteyiz. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı Yunus?
5: Dediğin gibi hoca da çok terliymiş. Hemen gitti. Oyunculardan önce soyunma odasına gitti hemen. Yani tabii Beşiktaş açısından çok bence garantiydi bir maç oldu. Hani skorun 1-0 olması bizim için orada çok risk teşkil ettiğini düşünmüyorum. Çünkü yani hem 10 kişiyken atılan bir gol. Yani ortada bu kadar bariz bir fark var aslında ve 10 kişi kalmamıza rağmen oyunun hakimiyetini kaybetmedik. Bu açıdan çok çok değerli buluyorum. Beşiktaş'ın hem oyun kalitesi olarak hem fizik kalite olarak net bir şekilde rakibine üstünlüğünü gördük. Önümüzdeki hafta sol saatinde takıma eklenmesiyle birlikte, taraftar baskısıyla birlikte Beşiktaş'ın, bu arada Beşiktaş taraftarını tebrik etmek lazım. Bugün deplasman tribünleri gayet kalabalıklardı. Yani takımlarına destek çıktılar. Şu anda Beşiktaş futbolcular da deplasman tribününe doğru geçiyorlar. Yani ben burada Beşiktaş'ın önümüzdeki haftada zorlanacağını düşünmüyorum. Çok rahat belki 2-3 farklı bir galibiyet göreceğiz. Ama tabii ki Ottana'nın kartı, 2 sarı kart çok acemiceydi. Yani burada kendi adına çıkarması gereken ve hocanın Vincenzo Italiano'nun kendisini uyaracağı konular mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş tarafının dediğim gibi yani hem oyundaki gelişimi hem de bugün Avrupa'da yoluna iyi gidişatı, hem taraftarı umut oluyor, hem de Trossard gibi transferler, dediğim gibi

0: Az önce de konuştuk. Yani Muhammed Salah transferinin olmaması taraftarda bir burukluk yarattı ama sonuçlar böyle gittiği sürece hani mutlaka yönetime de hocaya da olan inanç artacaktır. Ama Beşiktaş tarafının minimumda az önce söylediğim gibi bir santrafor, mutlaka bir stoper ve mutlaka bir kanat oyuncusu alması ligdeki şampiyonluk yarışının tutunabilmesi adına önemli. Çünkü geçen senenin liginin ilk üçünün şu anda iyi takımlar kurduğunu, Trabzonspor'un bir efsane aldığını, bir fenomen aldığını ve bunu Beşiktaş'ın elinden aldığını da unutmamak lazım. Beşiktaş'ın mutlaka hamleler yapıp ligde ve Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için gerekli pozisyonları az önce söyledik. Ama şu an itibariyle bu turda, bu seviyede mutlak bariz bir fark var. Beşiktaş da tabii ki bunu kullandı. Önümüzdeki hafta rahat bir maç olacaktır. Beşiktaş üstüne çıkacaktır. Ama dediğim gibi eleştiriler oyun özelinde mutlaka olmalı ve hamleler yapılmalı.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. 60. dakikadan bu yana birlikteydik maç esnasında da. Ağzına sağlık değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bağlantılarımız devam ediyor. Maç sonu bağlantılarımız ve Eralp Isı'yla devam ediyoruz. Eralp Isı hattımızda. Eralp, hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'im. Tekrardan hoş bulduk.
1: Radeç Kralov karşısında Beşiktaş 1-0 kazanan taraf oldu. Üstün olduğumuz mücadeleydi. İkinci yarıda kaçan fırsatlar sonrasında Ottara'nın gördüğü kırmızı kart. Yani tam maç gidiyor mu acaba derken Semih Kılıçsoy'un gelen golü. Tabii ki parantez açmamız gereken bir Alexander Nübel de var. Sözü sana bırakıyorum. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
2: Evet, seninle söylediğin gibi ikinci yarıda bariz üstün olan bir Beşiktaş vardı. Yani bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 3 resmi karşılaşmayla bakarsak benim en çok dikkatimi çeken ve en çok hoşuma giden şey hocanın devre arası reaksiyonları oldu. Beşiktaş bu 3 karşılaşmanın da özellikle 45 ve 60. dakikalar arasında net üstünlük kurmayı başardı rakiplerine karşı. Ya bu da dediğim gibi net bir hoca dokunuşudur. Yani Vincenzo Italiano'nun takıma verdiği direktifler sayesinde olmuş bir durumdur. Bu benim yani şu geride kalan 3 karşılaşmada en çok dikkatimi çeken etken oldu Beşiktaş karşılaşmalarında. Yani ikinci yarıyı genel hatlarıyla değerlendirecek olursak net bir Beşiktaş üstünlüğü olduğunu varsayabiliriz ikinci yarıda. İlk yarıda da pozisyonlar bulmuştuk evet ama ikinci yarıda daha fazla pozisyona giren Beşiktaş vardı. Oyunu tamamen rakip yarı sahaya yayan bir Beşiktaş vardı. Bu da zaten 10 kişi kalmasına rağmen skor üstünlüğünde maçın sonunda arkasını almayı başardı temsilcimiz. Çok önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki bu tip karşılaşmalarda özellikle deplasmanda ana planınız yenilmemek olmalı. Beşiktaş burada oyunu 0-0'a da güzel bağlamıştı 10 kişi kaldığı durumda. Ancak atılan gol tabii ki de burada biraz daha tuzu biberi olduğu için yani İstanbul'da işimiz çok daha rahat olacaktır rakibe karşı. İstanbul'da zaten ben rahat bir galibiyet bekliyorum Beşiktaş'tan ama yani bu karşılaşmada hem yükselen oyuncular hem henüz daha sezona hazır olmadığını gösteren oyuncular derken alınan galibiyet tabii ki de Beşiktaş'tan önemli bir etken oldu. İlk eşleşme Midland maçlarına baktığımız zaman daha hazır bir Beşiktaş vardı bana kalırsa. Bu karşılaşmada o kadar da oyun üstünlüğünü eline alabilen bir Beşiktaş görmedik saha içerisinde. Yani tabii ki de az önce bahsetmiştik. İkinci yarıda tamamen Beşiktaş odaklı bir maç oynandı. Ama baktığımızda Midland eşleşmelerinde daha planlı bir şekilde hareket eden ve kondisyonu daha yüksek olan bir Beşiktaş vardı. Ya bu tip düşüşler tabii ki de sezon içerisinde belli başlı maçlarda olacaktır Göksel'in. Az önce de bahsettiğim gibi burada önemli olan galibiyetle dönmekti. Beşiktaş bunu başardı. Yani bence burada en büyük parantezi Alexander Nübel'i açmamız gerekiyor. 3 maçta da gol yememe başarısı gösterdi ve ya kalesinde hakikaten de sağlam bir performans sergiledi bu maçlarda. Bu karşı geride bıraktığımız karşılaşmada da bence en iyi karşılaşmalarından birisine geçerli diyebiliriz Beşiktaş forması altında. Ya hakikaten de kaleci transferinin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi diyebiliriz Alexander Nübel için. Kasım Oltara'nın kırmızı kartına değinecek olursak gördüğü 2 sarı kart da bana kalırsa doğruydu. Ama Oltara'dan önce rakibin 10 kişi kalması gerekirdi bana kalırsa. Burada Emirhan'a yapılan müdahale yani net bir şekilde bileğine bastığını görüyoruz oyuncunun. Bana kalırsa 2. sarıdan kırmızı kart görmesi gerekirdi. Oltara'yı kırmızı kartı dışında da çok fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim maalesef. Yani hoca da zaten basın toplantısında değinmişti. Kasım Oltara bize en erken katılan oyunculardan birisi ama geldikten sonra daha sakatlığın tam atlatamamıştı ve o yüzden

0: kampın büyük bir bölümünü sadece düz koşu yaparak geçer demişti. Yani bugün de sahada bunu gördük bana kalırsa. Henüz net bir şekilde hazır olmayan bir Oğuzhara var. Tabii ki de hocanın oyun sistemi içerisinde bekler çok önemli. Burada hem Oğuzhara hem de Murillo, hatta yeri geldiğinde Rıdvan ve Taylan sezon içerisinde çok değerli asetler olacak Beşiktaş açısından. Ama baktığımız anda henüz hocanın oyun felsefesini tam olarak işleyemediğini gördük bence bu karşılaşmada Kasım Oğuzhara'nın.
1: Peki öte yandan tabii ki ikinci maç Otara olmayacak ikinci maçta. Nasıl bir yani turun gidişatı için nasıl bir senaryo bekliyorsun? Rahat bir maç mı olacak sence İstanbul'da?
0: Ya bence rahat bir karşılaşma olacaktır Göksel'in. Burada deplasmanda alınan galibiyet bence tur kapısını araladı diyebiliriz. İstanbul'da daha rahat bir karşılaşma geçirecektir Beşiktaş ki ben o karşılaşmada Leandro Trossard'ın da Beşiktaş forması altında ilk sürelerini alacağını tahmin ediyorum. Yani ilk 11'de başlamasa bile bence burada Vincenzo Italiano oyunun ikinci yarısında kendisine süre verecektir. Yani çok farklı bir skor görsek bile bence en azından bir yarım saatlik dilimde Trossard'ı görmek isteyecektir hoca. Onun dışında Oltaran'ın kırmızı kartını çok fazla bir şeye etkileyeceğini sanmıyorum. Baktığınız zaman Rıdvan orada iyi bir performans göstermeye devam etti bana kalırsa oyuna girdikten sonra ki Rıdvan'ın da sakatlığını tam atlatamadığını varsayarsak yani yine orada Yasin Özcan ismini de kullanabilir Vincenzo Italiano. Hoca zaten bu tip durumlarda rotasyon yapmayı çok seven bir hoca. O yüzden de yani henüz Kasım Oltaran'ın da hazır olmadığı bir görüntü çizdiğini varsayarsak bence ikinci karşılaşmada da yokluğu çok fazla hissedilmeyecektir. Yani Beşiktaş taraftarına herhalde bu maçın ardından sorsak ikinci maçta kimlerin yokluğu en az hissedilir diye bence Şenli'den sonra en çok Kasım Oğuzhara ismi ön plana çıkardı ki o yüzden de ben yani çok fazla Oğuzhara'yı arayacağını zannetmiyorum ikinci karşılaşmada Beşiktaş'ın.
1: Peki herhalde çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in sonunda yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Eral Pısı ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve bir diğer bağlantımıza geçelim. Alper Üstündağ bizimle birlikte olacak. Hemen kendisini hattımıza alalım. Bağlantımızı gerçekleştirelim.

0: Ve hattımızda Alper Üstündağ var. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Göksel'in, herkese iyi geceler diliyorum.
0: Yani kırmızı karttan sonra acaba maç gidiyor mu dedik ama Semih Kılıçsoy'un söyleyecek son bir sözü vardı. 1-0'lık galibiyet geldi Beşiktaş'tan. Nasıl değerlendiriyorsun abi maçın genelini ilk olarak?
1: Ben İtalyan hocadan geçtiğimiz karşılaşmada, turu geçtiğimizde sihirbaz Italiano diye bahsetmiştim sevgili Göksel'in sevgili canım programına bağlandığımda. Hı hı. Italiano hoca tam bir sihirbaz. Beşiktaşlılar katılır katılmaz ama Italiano hoca gerçekten sihirbazlığını yine son 15 dakika içerisinde gösterdi. Yani kolay değil. Çenli gibi, İlhan gibi, Orkun gibi 3 tane yıldızını oyundan çıkarıyorsun. Yerine Semih'i, Rıdvan'ı ve Endidi'yi alıyorsun. Büyük risk değil mi? Evet. Yani aldığın 3 oyuncu da aslında o 3 kalitede değil. Ama öylesine bir değişiklik ki Olayta'nın klas pası, Endidi'nin ortası, Semih'in golü. Söylenecek fazla söz yok. Gerçekten Italiano bence Muhammed Salah Beşiktaş'a gelmedi ama bence Beşiktaş'ın Muhammed Salah'a Italiano hoca oldu. Beşiktaş'ın Muhammed Salah'a kaleci Nübel oldu. Evet. Gerçekten Beşiktaş iyi yolda. Beşiktaş kaybetmeyeceği karşılaşmalar oynuyor. Bak şunu çok net söylüyorum. Emirhan'ın çizgiden çıkardığı topun dışında rakibe pozisyon vermemek, Nübel'e gelen normal toplar diyelim. Gerçekten bir kere Nübel Muslera kalitesinde bir kaleci. Ve bence Muslera'dan daha da iyi bir kaleci aldı Beşiktaş. Alman kaleci Beşiktaş'ın 3 karşılaşmada da gol yemeyen efsanesi oldu. Kurtardığı toplar çok kritik toplar değil belki ama
0: bugün tam Beşiktaş'a kurtarış yapmış, yani öyle bir
1: istatistik. Bak Beşiktaş'a güven veren kurtarışlar yapıyor Göksel'in. Evet. Yani hani şunu söyleyebilir futbol severler. Ya Hredeş takımı da ne buldu ki Nübel çıkardı? Hayır öyle değil. Yani bir karşı karşıya pozisyon var topla beraber. Yani belki

0: klas bir vuruş yaptı futbolcu, Çek futbolcu, ama inanılmaz bir kurtarış. Yani Nübel'in kurtarışlarını kimse basite almasın. Nübel Beşiktaş'ın gerçekten çok önemli transferlerinden bir tanesi. İtalyan hocanın yapmış olduğu hamlelerdeki, değişiklikteki o hamleler Beşiktaş'a maçı kazandırdı. Semih Kılıçsoy adına çok sevindim. Hani İtalya'ya gittikten sonra biliyorsun, hani Beşiktaş'a geri dönüşü, Beşiktaş'tan tekrar gönderilir diye düşünceler var. Olabilir, yetersiz. Bana göre Beşiktaş'ın kesinlikle bir santrafora ihtiyacı var. Orası kocaman bir gerçek. Ama attığı golle Beşiktaş'a can verdi Semih Kılıçsoy. Yani playoff yolunda çok önemli bir adım atmasına sebebiyet verdi Semih Kılıçsoy. Ki bana göre Beşiktaş bu işi bitirdi. Yani Çekya'da alınan galibiyet, İnönü Stadyumu'nda kendi sağ ve taraftar avantajıyla Beşiktaş turlayacaktır. Playoff biletini alacaktır. Yani UEFA Avrupa Ligi'ne doğru merhaba demeye hazırlanıyor siyah beyazlar. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Buna da katılıyorum. Yani Beşiktaş taraftarlardan şu yönde de çok mesajlar geldi. Beşiktaş'ın bu karşılaşmayı farklı kazanması gerekmez miydi Alper Üstündağ diye soranlar oldu. Evet, doğru. Beşiktaş bu maçı farklı kazanabilirdi. Ama Kredeş takımı kendi sahasında oynuyor. Değişik bir takım. Herkesin bildiği bir takım değil. İtalyan hoca da temkinli bir futbol oynattı. Yani Emirhan'ın çizgiden çıkardığı top. Bak tekrar söylüyorum sevgili Göksel'in. Yani o çizgiden çıkardığı top belki de maçın dönüş anıydı.
1: Evet.
0: Ve sonrasında Beşiktaş'ın bulduğu pozisyonlar var. Çerney'le bulduğu pozisyon var. Orkun'la bulduğu pozisyon var. Oh'la bulduğu pozisyon var. Yani Beşiktaş golü bulabilirdi. Ama olmayınca olmuyor. Ama tekrar söylüyorum, yani 76'da yapılan o değişiklik, Çerney, İlhan, Orkun'un çıkıp Semih Rıdvan, Endir Yuşusu'nun girmesi ve golde iki futbolcunun etkisinin çok büyük olması gerçekten takdir edecek bir nokta. Tabii 71'de 10 kişi kalan bir Beşiktaş, kırmızı kartı Ouattara'nın görmesi büyük talihsizlik. Ama ben hep söylüyorum, Beşiktaş'ın bir sol stopere, Beşiktaş'ın bir sol beke, Beşiktaş'ın bir merkez orta sahaya ve Beşiktaş'ın iyi bir kule santrafora ihtiyacı var sevgili Göksel'in. Yani bunu bu akşam bir kez daha gördük ki topu forvetin arkasında sağlı sollu yayacak bir oyuncu yok. Evet, Orkun Kökçü çok büyük bir kalite, ama merkez orta saha, belki Trossard'la beraber bunu Beşiktaş başarabilir mi, orasını bilmiyorum, ama Beşiktaş'ın sol beki kan ağlıyor. Yani bu iş Ouattara ile ve Rıdvan'la olmaz demiştim. Rıdvan'la olmamıştı. Ouattara ile de olmadığını gördük. Ouattara'nın gördüğü kırmızı kart kesinlikle doğru. İki sarı kartta da hakem haklı. Ama tabii şurayı söylemeden de geçemeyeceğim. Yani hep Türk hakemlerine laf ediyoruz, ama yani yurt dışında olan hakemlerin de bazı pozisyonlarda VAR'a gitmeme inadını anlayamıyorum. Yani dün Fenerbahçe maçında aynısını yaşadık. Dün aynısını Fenerbahçe maçında yaşadık. Ayağa basma pozisyonu. Ve belki de net kırmızı kart, VAR'a gitmedi hakem. Rakip 10 kişi kalmadı. Bugün aynısını Beşiktaş maçında yaşadık. Yine arkadan ayağa basılan, evet kötü niyet olmayabilir. Kötü niyet olmayabilir. Ama bu futbol oyununda kötü niyet, iyi niyet aramıyoruz. Yani orada kötü niyet diye bir şey yok. Orada sen arkada topuna Emirhan'ı bastıysan VAR'a gideceksin ya da gördüğünü vereceksin. Kırmızı kartla atacaksın. Rakip 10 kişi kalacak. Haksız mıyım?
1: Doğru abi, haklısın.
0: Yani o yüzden hakemler gerçekten Avrupa'da da Türk hakemlerini maalesef aratmıyor. Çok üzücü. Çünkü Kredeş takımının orada 10 kişi olmasına Beşiktaş'ın daha rahat futbolla beraber farkı gitmesi gerekirdi. Ouattara atıldıktan sonra belki herkes endişeye kapıldı 71'de, ama işte diyorum ya, İtalyan hocanın 71'de kırmızı kart yedikten sonra yaptığı 3 değişiklik Beşiktaş'a golü getirdi. Ve siyah beyazlar 1-0'lık galibiyetle ayrılıyor Çekya'dan. Bu çok önemli bir avantaj ve İnönü Stadyumu'nda önümüzdeki Perşembe günü ben Beşiktaş'ın turlayacağına inanıyorum sevgili Gülsen.
1: Peki abi, yine şöyle baktığımızda Beşiktaş'ta transferlerden, yani ihtiyaçlardan bahsediyorsun, ama ne zaman doldurulacak bu ihtiyaçlar? Çünkü 8 gün sonra artık lig başlıyor ve Avrupa'da da sezon başladı artık.
0: Yani transferlerin ne zaman tamamlanacağını diyorsun?
1: Evet abi.
0: Yani transferlerin ne zaman tamamlanacağı konusunda bir kere Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferi bir kere gardı düşürdü. Yani her ne kadar Muhammed Salah transferi Beşiktaş'ı etkilememiş gibi gözükse de, Beşiktaş'ta üzülmemiş gibi gözükmeye çalışsa da, Serdal Adalı ben taraftarın Trossard'ın imzasında ya Allah Bismillah Muhammed Salah dediğini duymadım. Ben neye güldüm o arada, Beşiktaş taraftarının o

0: heyecanla güldü diyerek geçiştirmesi, ki buna kimse inanmadı. Biraz gard düştü açıkçası. Yani o kadar Muhammed Salah transferine odaklandı ki Beşiktaş, Trossard'ın yani lisansını çıkartmayı unutmuşlar. Düşünebiliyor musun yani?
1: Evet.
0: Neyse ki o yetişti. Büyük ihtimalle önümüzdeki maçta Trossard forma giyecektir diye düşünüyorum rövanş maçında. Beşiktaş taraftarları da heyecanlı bekliyor. Ama artık Beşiktaş futbol takımı transferlerini yavaş yavaş tamamlaması gerekiyor. Neden? Çünkü çok kısa bir zaman kaldı sezonun başlamasına. Ligde bu sefer Ekim'de Kasım'da havlu atan Beşiktaş modelinden uzak durmak istiyor siyah beyazlılar. Bunun haricinde Avrupa'da playoff karşılaşması kolay olmayacak. Ve Beşiktaş'ın artık tam kadro olarak sezona hazırlanıyor olduğunu görmek istiyor Beşiktaş taraftarı. Ama tekrar söylüyorum, Muhammed Salah transferinde büyük hata yapıldı. Basına haber sızdırıldı. Sonrasında olmuş bir transfer nasıl olmadı, orası tartışılır ama tabii ki Beşiktaş taraftarlarına da hak vermek lazım. Bu kadar yüksek rakamlar verilir miydi Muhammed Salah için? Ama sonuçta artık Salah transferi defteri kapandı. Ve Salah Trabzonspor'a hayırlı olsun. Beşiktaş'ın artık yeni isimler üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yani santrafor bölgesinde bir Charlotte ismi vardı, bir Vlahovic ismi vardı. Yani çok zaman kaybetti Beşiktaş. Ve bir an önce Beşiktaş'ın yönetimin yeniden toparlanıp yeniden İtalyan Hoca ile beraber Önder Özen'le birlikte planlama doğrultusunda transferlere yönelmesi lazım. Çünkü dediğim gibi yani zaman artık daraldı sevgili Göksel'in. Yani transferlerin yapılması gereken bir dönemdeyiz. Şunu söyleyebilir. Biz yine transferler yaptık, iyi isimler aldık. Galatasaray hiçbir şey yapmadı. O Galatasaray'ın bileceği iş. O Galatasaray'ın bileceği iş. Yani Beşiktaş'ın bu saatten sonra rakip takımlarla uğraşacak bir zamanı yok. O yüzden Beşiktaş'ın bir an önce transferde düğmeye basması lazım. Doğru isimleri tercih etmesi lazım. Tekrar söylüyorum. Beşiktaş'ın bir sol beke, bir sol stopere, bir merkez orta sahaya ve bir de santrafora ihtiyacı var, ama kule santrafora ihtiyacı var. Yani Beşiktaş bu dört oyuncuyla bir an önce yani hamlelerini yapması lazım. Çünkü baktığın zaman Rıdvan'la Ouattara'yla lig tamamlanır mı? Bana göre tamamlanmaz. Sol stoperde zaman Emirhan'la mı doldurulmalı, yoksa iyi bir isim alınabilir mi? Bugün Ankudu da demek ki performansını beğenmiyor ki İtalyan hoca onu yedekte tutuyor, oynatmıyor. Evet. Merkez orta sahaya baktığın zaman orada sadece Orkun Kökçü ile olacak bir iş değil bu. Chanli ya da Trossard o yeteneklere sahip isimler değil. Yani merkez orta saha oynamak bambaşka bir şeydir. Beşiktaş'ın kule santraforunda, yani bu santrafor mevkine baktığında oh be Semih'in dışında bir santrafor. Mustafa Hekimoğlu var hani. Ama Mustafa Hekimoğlu da maalesef Beşiktaş'ta istediği performansı bir türlü ortaya koyamıyor ki. Bana göre gerçekten Mustafa Hekimoğlu da çok ayrı bir nokta. Maalesef, madem konu açıldı söyleyeyim. Yani Mustafa Hekimoğlu'nun yerinde olsam sabah akşam antrenman yaparım, Nevzat Demir tesislerinde yatarım ve o Beşiktaş formasını giymek için elimden geleni yaparım. Yani o yüzden Mustafa Hekimoğlu aslında çok önemli bir santrafor. Bakalım ki bu durum karşısında Mustafa Hekimoğlu da performansını artırıyor diyorlar ama Anadolu takımlarından da teklifler var Mustafa Hekimoğlu'na. Burayı nasıl tamamlayacak bilmiyorum. Beşiktaş'ın 3. öneleme turunda Gredeş karşısında büyük ihtimalle turu İnönü Stadyumu'nda geçecektir. Tabii bunun sonucunda da playoff'unda da Zalgiris herhalde, değil mi? Bu maçının galibiyle.
1: Kaybedeni abi. O Şampiyonlar Ligi'nde oynandığı için o maç kaybedip UEFA'ya düşen tarafla eşleşecek Beşiktaş.
0: Tamam. Yani orada şimdi şu anda net bir şey var mı Beşiktaş'ın rakibi konusunda?
1: Ya Zalgiris olacak gibi gözüküyor kalite farkına baktığımızda abi, ama
0: yani yüksek ihtimalle.
1: Bir şey yok.
0: Yüksek ihtimalle Zalgiris o maçın galibi gelecektir. Yani Beşiktaş'ın
1: ya abi, zaten şöyle bir baktım, ilk maç 5-0 bitmiş yani. Zalgiris geldi diyebiliriz herhalde.
0: İşte şöyle, ben sevgili Göksel'in, ben de sana bir soru sorayım. Sen Avrupa maçlarını anlattığın için aslında sana bu soruyu soruyorum. Yani Beşiktaş Zalgiris'i geçebilecek güçte. Yani ben Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kalacağını düşünüyorum açıkçası. Yani bir endişem yok. Sadece yapılan transferlerin zamanda yapılması gerekiyor. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
1: Kesinlikle abi, yani çünkü oyuncuların birbirine alışmasının ne kadar önemli olduğunu her geçen maç görüyoruz işte. Midtjylland'in mesela yaşadığı en büyük problem buydu. Yani yeni bir takım kurdu onlar da.

0: Ve şu anda da mesela Bohemians karşısında bile gol bulamıyorlar esasında. Yani bizim maçta da çok hata yaptıklarını gördük. Biz orada fırsatı iyi değerlendirdik ki Žalgiris de senin de söylediğin gibi bizden çok daha alt kademede bir takım olduğu için bence de UEFA Avrupa Ligi'ne gidilebilir, ama Beşiktaş için UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak bir hedef midir? Bence değil.
1: Yani artık bu saatten sonra yani Beşiktaş Konferans Ligi'ne mi gitmeli, UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeli diye soracak olursa herkes, Beşiktaş'ın artık ana yeri ligle beraber UEFA Avrupa Ligi. Ama kesinlikle Beşiktaş'ın öncelikli olarak sevgili Göksel'in, yani Avrupa'yı düşünürken tabii ki düşünecek Beşiktaş sonuçta, ama bunu düşünürken kadroyu da tamamlaması gerekiyor. Yani artık bazı şeylere takılmanın zamanı geçti. Yani İtalyano hoca tam bir sihirbaz. Gerçekten mükemmel bir hoca. Beşiktaş için bulunmaz Hint kumaşı. Geçtiğimiz senenin dışında yedek kulübesinde daha hırslı, daha istekli, takıma hamleleri yapan, taktiği sistemi olan, futbolcularla diyaloğu, kolej havası niteliğinde olan bir teknik adam var. Bu çok önemli bir artı Beşiktaş için. Ve bunun yanında Beşiktaş'ın, hani hep bir mantık vardır, atanın tutanı iyi olacak. Bir kere Beşiktaş'ın şu anda tutanı iyi.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ın atanı da iyi olursa Beşiktaş bu işi bu sene kıvırabilir. Ama lig anlamında hakikaten 2026-2027 sezonu çok güzel geçecek. Hem Fenerbahçe, hem Trabzonspor, hem Beşiktaş, Galatasaray da mutlaka transferler yapacaktır. Yani bu sene lig o kadar kolay olmayacak. Fenerbahçe Galatasaray arasında geçmeyecektir. Bu anlamda Beşiktaş, dediğim gibi tekrar söylüyorum, o dört noktaya, yani sol bek, sol stoper, merkez orta saha ve santrafor mevkiine kule santraforu aldığı takdirde Beşiktaş da bu sene şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesi olacaktır. Ve Avrupa'da, eğer UEFA Avrupa Ligi'nde, eğer ben Konferans Ligi'ni yani çok da tabii ki o da bir lig, ama Beşiktaş için artık UEFA Avrupa Ligi'nde olduktan sonra orada hedef gruptan çıkmak olacaktır. Beşiktaş bunu başarabilecek güçte. Hocasıyla, futbolcusuyla, kolej havasıyla bu sene bambaşka bir Beşiktaş var. Bugün Tanju Çolak'ın bir açıklamasını seyrettim sevgili Göksel'in. Beşiktaş Ekim'de Kasım'da havlu atar. Yine ne bekliyor ki Beşiktaş taraftarı gibi açıklaması var. Ben Tanju Hoca'ya katılmıyorum. Beşiktaş bu sene yani hocasıyla ve kolej havası takımıyla beraber Ekim'de Kasım'da havlu atmak değil, zirveye oynayan, zirvede sonuna kadar kalabilecek bir Beşiktaş görüyorum. Ama dediğim gibi yani sakatlıklar Beşiktaş'ın belini bükebilir. Bu anlamda sakatlıkların beli bükmemesi için mutlaka ve mutlaka eksik bölgelerin tamamlanması şart sevgili Göksel'in.
0: Peki Alper abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Tüm Beşiktaşları da tebrik ediyorum galibiyetten dolayı.
0: Görüşmek üzere abi. İyi geceler. Alper Üstünzağ ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve şöyle bir açıklamalara da bakalım tabii ki. Maç sonunda neler söylendi, hep birlikte bakalım.

Vincenzo Italiano maç sonunda diyor ki kafamda olan şey takımın biraz daha ileri çıkmasıydı. O yüzden oyuna forvet ekledim. Gömülü kalmamamız gerekiyordu. O karar sonrasında ödüllendirildik ve golü bulduk diyor. Bu takım yaklaşık bir aydır birlikte temeli oturttuğumuzu düşünüyorum. Bu takımın daha çok ilerleyebileceğini düşünüyorum. Hep birlikte ileride neler olacağını göreceğiz diyor Vincenzo Italiano. Savunma arkası koşular için ikinci forveti attım ve Semih golü attı. Semih'in golü attığına çok sevindim. Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Bugünkü sonuçtan dolayı çok mutluyum. Bugün gördük. Hep söylediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Bugünkü maç çok zordu. 10 kişi kaldık. Bütün çocuklar ruhunu ortaya koydu. Bu yüzden çok mutluyum diyor Vincenzo Italiano. Emirhan Topçu. O tür koşulların pek fazla yoktur ama topun oraya geleceğini hissettim. Oraya koştum ve top oraya geldi. Güzel de oldu diyor çizgiden çıkarttığı top hakkında. Vincenzo Italiano ilk geldiği gün tanışmadan savunma dedi.

0: Diyor Emirhan Topçu. İlk yarı kötü başladık ama ikinci yarıda toparladık. 10 kişi kaldık. O da zordu ama golü bulduk. Güzel bir goldü. İyi çalışmıştık. Zorlu bir rakip olduğunu biliyorduk. Haftaya tekrar oynayacağız. Mutluyuz. Bizim için güzel bir sonuç diyor Emirhan Topçu. Sözlerini şu şekilde devam ediyor. Hoca ilk geldiği günden bu yana savunma dedi. Tanışmadan savunma dedi. Savunmaya çok önem veriyor. Bizi zorluyor. Elimizden geleni yapıyoruz. 3 maçtır gol yemiyoruz. İnşallah böyle devam eder diyor. Semih Kılıçsoy da maç sonunda çok mutluyum. Tekrar geri döndüğüm ve takıma katkı sağladığım için bugün galip geldik. İnşallah ikinci maçta da istediğimiz skoru almak ve turu geçmek istiyoruz. 10 kişi kalmak zor bir durum ama her takıma gol atabiliriz. Orada ben de hissettim. Orada bulunmak önemliydi. Ufak bir dokunuşla golü attım diyor Semih Kılıçsoy. Birazdan tabii Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı da başlayacak. An be an sizlere aktarmaya devam edeceğiz. O basın toplantısını da sevgili Radyo Gol dinleyicileri, İtalyano'nun açıklamaları, flash röportajdaki açıklamaları da devam ediyor. Kafamda olan şey takımın biraz daha ileri çıkmasıydı. O yüzden oyuna forvet ekledim. Gömülü kalmamamız gerekiyordu. O karar sonrasında ödüllendirildik ve golü bulduk. Bence ikinci yarıda ruhumuz çok daha farklıydı. Çok daha istekliydik. Daha fazla şans bulduk ama önemli bir konu var. Daha bitirici olmamız gerekiyor. 3 maçta da gol yemedik. Bundan dolayı da çok mutluyum. Gol yediğinizde daha kırılgan oluyorsunuz. Savunmada daha fazla hata yapabiliyorsunuz. Bu olmadığı için çok mutluyum. İkinci yarı aslında Midtjylland'ın ikinci maçı gibiydi. Bugün de öyle oldu. İleride daha iyi olabiliriz. Ben buna inanıyorum diyor Vincenzo Italiano ve birazdan basın toplantısında da kendisini dinleyeceğiz. Neler söyledi göreceğiz. Şöyle bir flash röportajlara bakıyorum bir yandan sizlerle paylaşabilmek adına. Evet, Vincenzo Italiano şu anda basın toplantısında. Hemen hız kesmeden Vincenzo Italiano'ya gidiyoruz. Bakalım neler söylüyor.
1: Hani gol atması onun için, ona da bir moral, daha çok çalışması için, daha çok öğrenmesi için önemli bir...

0: fatto vedere ottime cose, abbiamo sbagliato qualcosina, non bisogna rimanere in inferiorità numerica, quello dobbiamo stare più attenti, abbiamo anche sofferto, diciamo che dobbiamo lavorare, è da un mese che siamo insieme, dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista, alcuni aspetti sono davvero belli perché quando giochiamo, giochiamo bene, intanto ci prendiamo questa vittoria. Prepariamo la gara di ritorno perché il nostro obiettivo è superare il turno e dobbiamo cercare di farlo a tutti i costi.
1: İyi akşamlar diliyorum herkese. Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyum. Ve aynı zamanda bence bugün hepimiz gördük ki Avrupa'da kolay maç diye bir şey yoktur. Her deplasman zor bir deplasmandır. Her rakip de sizi zorlayabilir. Bugün gerçekten çok çok önemli bir galibiyet aldık. İkinci maçı da çalışmamız lazım. İyi yaptığımız şeyler de vardı bugün. Aynı zamanda bazı hatalar da yaptığımı söyleyebilirim. Özellikle 10 kişi kalmamız bizim için çok kötü oldu. Bunu yapmamamız gerekiyordu. Bu yüzden de çok acı çektik sahada. Bir aydır beraberiz yaklaşık. Bu takımın çok daha potansiyeli var. Çok daha büyüyebilir, çok daha ileri gidebilir. Ama bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Bazı konularda gerçekten çok bir potansiyele sahip bu takım. Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Ve ilk maçı kazandığımız için çok mutluyum. İkinci maça kazanmamız gerekiyor. Ne olursa olsun bu maçı kazanmamız gerekiyor. İkinci maça tur atlamamız lazım.
2: Complimenti.
1: Sia la squadra siete. Allora i trasferimenti. I tifosi hanno bisogno di avere un po' di fiducia. Ok, sulla partita deve chiedere. Sulla partita. È stata una parte difficile, anche lo sapevamo già. Siamo rimasti dopo 10 uomini e anche tutti aspettavamo che la nostra resistenza caderebbe. Però con uno sforzo extra dei giocatori abbiamo vinto. E poi la prossima partita. Se Michia ha segnato sarà titolare o giochiamo con un'altra formazione. E complimenti ancora, in bocca al lupo per la prossima partita.
0: Ma la verità è che abbiamo anche saputo difendere in inferiorità numerica, non è mai facile e ripeto, è un qualcosa che bisogna evitare perché in 10 uomini diventa difficile, ma nonostante tutto per la seconda volta fa gol uno che subentra dalla panchina, è l'ultima partita Milot in questa semi, quindi vuol dire che la mentalità della squadra inizia a essere di uno spirito di gruppo importante. Sono contento perché alla fine erano tutti felici e vediamo adesso, ci riposiamo, torniamo a Istanbul e prepareremo bene questa gara di ritorno perché ancora non è nulla di finito, perché non è finito niente, perché ancora c'è la gara di ritorno, vedremo come la prepareremo e sono contento per Semi, sono contento perché quando fa un gol un attaccante è sempre bello e vediamo come la prepareremo quella di ritorno.
1: Gerçekten 10 kişi savunmak çok zordur ve bunu gerçekten çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Çok zor bir işi başardık bugün. Asla ama asla ben takımın 10 kişi kalmasını istemem. Bu çünkü gerçekten çok zor bir şey ama biz bunu bugün başardık. Mutlu olduğum bir başka konuda, ikinci maçta geçen maç Milot, bu maç Semih yedekten girerek gol attılar. Bu bence takım mentalitesi için harika bir şey. Çünkü takımın nasıl bir ruhla oynadığını gösteren bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Şimdi dinlenmemiz gerekiyor. İstanbul'a döneceğiz. Sonra ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız. Çünkü daha bitmiş bir şey yok. Daha bu maçın ikinci ayağı var. O yüzden bitmiş bir şey asla yok. Hazırlanmamız gerekiyor. Bir parantez Semih için, onun gol attığı için çok mutluyum. Çünkü oynamayan bir atak oyuncusunun gol attığı zaman gerçekten mutlu oluyorum. Çünkü onların gole ihtiyacı var. Şimdi de artık hazırlık zamanı ikinci maç için.
2: Complimenti. 3 maç geride kaldı.
1: Abbiamo fatto 3 partite dall'inizio, 3 partite, 3 vittorie, 0 gol subiti. 3
2: maçta da rakiplerini
3: hücum anlamında
2: abbiamo dominato tutte queste partite e due partite erano in trasferta. Cosa vorresti dire di questa cosa? La seconda cosa, dopo siamo rimasti 10 uomini mentre Oh giocava, hai messo semi al gioco, di solito non vediamo una cosa del genere, questo cambio invece siamo stati premiati. Cosa vorresti dire sul cambio anche?
0: No, intanto sul fatto che per tanti momenti della partita abbiamo avuto veramente la sensazione di poter avere il pallino del gioco sempre noi, di non concedere niente all'avversario. Abbiamo mollato un po' verso la fine del primo tempo, abbiamo rischiato qualcosa, però anche nel secondo siamo partiti forti, abbiamo avuto 4-5 palle per fare gol, non abbiamo più concesso niente all'avversario e di questo noi dobbiamo cercare di lavorare bene, perché dobbiamo diventare una squadra che si comporta spesso e sempre in questa maniera qua. Per quanto riguarda il cambio, secondo me era giusto mettere insieme a Q un compagno nel momento in cui potevamo avere la possibilità di ripartire, perché se avessimo pensato solo a difendere potevamo complicare veramente questa partita, e siamo stati premiati da un subentrante come è successo la partita scorsa, e diciamo che è un cambio che alla fine ci ripaga del coraggio che abbiamo avuto nell'aggiungere un altro attaccante in un momento di difficoltà.
4: Questa spiegava bene, eh?
2: Sì. Maç içindeki çoğu anda aslında topa sahip olduğumuzu hissettim, bu hisse sahiptim ve rakibe de çok top vermedik. Sadece ilk yarının sonlarına doğru birazcık aksaklık yaşadık bu konularda. Ama onun dışında 4-5 tane şans yakaladık, onlara da çok fazla vermedik. Böyle olmamız gerekiyor, böyle devam etmemiz gerekiyor ama daha da iyi olmamız gerekiyor. Bu asla yetmez. Değişik hakkında konuşmam gerekirse o andaki düşüncem, Oh'un yanına bir arkadaşa ihtiyacı olduğunu düşündüm. Bir takım arkadaşına ihtiyacı olduğunu düşündüm. Çünkü kontra yakalamak istedim daha fazla. Eğer sadece savunma yapmak isteseydim, oraya bir savunma

oyuncu sağlasaydı daha da gömülecektik de bence işimiz çok daha zorlaşacaktı. Bu yaptığımız karardan dolayı da ödüllendirildik en sonunda. Sen geçen Michelin maçtaki gibi yine bence

Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle maç sonunu noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Beşiktaş Radeç Kralov karşılaşmasında sizlerle birlikteydim. Daha doğrusu Radeç Kralov Beşiktaş mücadelesinde ve 1-0'lık üstünlükle sahadan ayrıldık. Birazdan kim ne dedi bölümümüz sizlerle olacak.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar sala düzelme demektir. Emek, iyileşme demektir. Bir şeyin düzelmesini ifade eder. Dolayısıyla ismiyle müsemma bu adam yıllardır ismiyle milyonlarca insanı heyecanlandırır durur. İtirazım yok. Ama biz yine de analize başlamadan önce bir şeyi netleştirelim. Salah'ı konuşurken hangi Salah'tan bahsettiğimizi bilmemiz lazım. 2024-25 sezonuyla 25-26 sezonu arasında istatistiksel olarak bir makas açıklığı var. Bunu görmezden gelmek doğru olmaz. Şimdi 24-25'te Salah Premier Lig tarihinin en yüksek gol katkısı rekorunu ortak oldu. 38 maç, 29 gol, 18 asist. Liverpool şampiyonluğa taşıdı, sezon oyuncusu seçildi ve çok üst düzey bir performans. 25-26 bambaşka bir Salah portresi karşımıza çıktı. Orada da 27 maç var, 7 gol 7 asist. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol 3 asist. Şimdi bunun dışında sık konuşulmayan ama çok önemli bir veri daha var. Dribbling başarısı yaklaşık %26'ya düşmüş durumda. Şimdi eski Salah'ı bilenler için bu rakam anlamlı çünkü o Salah kanatta birebir durumlarda gözü kapalı geçerdi. Bunu geçen sene ben gittim yerinde de izledim de eşe dosta dedim ki Salah bırakmış dedim. Bakın kelimeme dikkat edin lütfen. Bırakmış dedim. Çünkü bu rakamların, bu makas açıklığının en önemli sebebi bence abi Liverpool'un bozulan ortamının etkisi var. Arne Slot'ta yaşananlar ve benden daha iyi biliyorsunuz Liverpool'da bazı şeyler bozuldu. Takım kimyası bozuldu. Şeyi biliyorsunuz erkenden oyundan almalar, Salah'ın kontrat beklentisi falan bunların bir sürü etkisi vardı. Yani evet sadece sahada verilere odaklandınız işte ön alanda top kapma rakamları son sezonlarda önemli ölçüde geriledi diyebiliriz. Ama Liverpool'daki o rock'n'roll ortamı da geriledi. Yani bireysel değil de daha kolektif de düşünmek lazım orayı. Sırf hani 34 yaşında diye tek başına verilere ihalede bırakmamak lazım. Sonuçta Dünya Kupası'nda da Mısır'ı tarihte ilk kez son 16'da gördük. O taşıdı. Ve turnuvada kilit pas sıralamasında en üst isimlerin arasına girdi. Toplam 16 kilit pası var. 90 dakika başına 4.26 kilit pas. Bu ne demek? Messi gibi, Hakimi gibi isimlerle omuz omuz olan bir rakam. Yani Salah tükenmiş bir oyuncu değil. Asist çekimliği var, oyun zekası var, ceza sahasındaki sezgileri hala çok yüksek ve işliyor. Kaybettiği şey ya da öyle görünen şey, işte burası benim için karışık. Yani bireysel hız ve dribbling kapasitesi, kazandığı şey pozisyonel olgunluk, kilit pas hassasiyeti. Hani bir laf vardır, bir boksörün en son kaybolan şey yumruğudur derler. Futbola uyarlarsak bir futbolcunun en son kaybolan şeyi tekniği ve oyun zekasıdır. Tamam. Şimdi uyarlayalım Trabzonspor'a. Ama dediğim gibi şimdi şöyle de video çekmiştim ben. Olağanüstü ve Salah kelimelerini yan yana kullanmıştım geçmişte. Adamın bir yırtılma dönemi var yine Arne Slot'la. Sonra işte sözleşme krizi oldu. Benle kimse konuşmadı diye o zaman hatta goller hep ikinci yarılarda atıyordu falan, onu da söylemiş olalım. Trabzonspor'un 4-2-3-1 sisteminde Salah'ın en doğal konumu sağ kanat. Ve bu noktada Onoaçu ile kurulacak ilişki önemli. İlk akla gelen bağlantı tabii ki Salah'ın Onoaçu'ya yapacağı servisler. Bunlar var ve gerçek. Onoaçu geçen sezon ligin gol krallığını 22 golle bitirdi. İçeri yapılan doğru ortalar, yarı alan pasları onun için dönüşüme en hazır pozisyonlardır. Şimdi dedik ya Salah 90 dakikada 4.26 kilit pas üretebiliyor diye. Şimdi Onoaçu'nun beslenme kapasitesini bu ciddi şekilde arttırır demektir. Ama bu ilişkinin tek yönlü olduğunu düşünmek de eksiklik olabilir. Çünkü Onoaçu'nun varlığı da Salah'ın oyununu özgürleştirecek. Geçen sezon Onoaçu olmadığında onun için alıştırılmış o orta saha organizasyonu işlevsiz kalmıştı. Şu an böyle bir durumda Salah'a gerektiğini santrafor pozisyonuna da taşıyor.

0: çevirebilirsiniz ya da çok daha farklı geçiş esaslı bir oyun kurabilirsiniz. Onancho'nun derinliğe koşması, hava topu hakimiyeti, Salano arkada gelen koşularla ceza sahasına girmesi gibi bir toplu bir şey izleyebiliriz. Sekanslar bütünü izleyebiliriz. Yani bu ikili hem birbirine servis yapan hem de birbirinin önüne alan açan bir simbiyoz derler yaratabilir. Yani bu kombinasyonun kağıt üzerindeki korkutuculuğu bence inkar edilemez. Bir de 4-2-3-1 dedik. Abi Aral, Muçi, Salah bir arada kağıt üstünde yani Türk futbolu için çok heyecan verici bir üçlü bu. Yani bu üçlü arkalarındaki iki orta sahanın yükünü arttıracak. Tamam, işin doğrusu mu ama Trabzonspor'da eminim ki Fatih Tekke de bunun farkında. Diğer yandan sette rakip savunmasına sökme baskısı yaratacak. Hem de geçiş anlarında rakip savunmayı böyle iki ateş arasında bırakacak. Muçi geçen sezon 11 gol attı. Teknik kapasitesi yüksek, dar alanda çalışıyor, asist üretiyor, gol üretiyor. Aral bence kritik bir konumda. Hem yaratıcı hem bağlantı kurucu bir rol üstleniyor. Ve Salah geliyor. Geçişlerde üçüncü bir tehdit geliyor. Rakip savunmayı dağıtacak bir caydırıcılık geliyor. Ceza sahası çevresinde topu her aldığında rakip takıma ekstra önlem geliyor. Ekstra markaj zorunluluğu doğuruyor. Bunlar da Muçi ve Aral için alan geliyor demektir. Ve ama bu üçlünün arkasındaki iki orta sahanın yükü evet göz ardı edilmemeli. Hem geçişte boşluğu kapatacak hem topa sahip olmada denge sağlayacak. Tabii ki o yükü lig başlayınca onu konuşuruz. Tamam ama Trabzonspor bu kimyayı doğru kurgularsa, orta saha yapısını doğru oluşturursa, Wagner Pina'yı da ekleyelim bu tabloya. Çünkü geçen sezon sağ bekte 7 asisti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence çok ciddi bir hücum katkısı aldı bir bekten. Çizgide etkili, dinamik, ileri çıkmaktan korkmayan bir profil ve bu profil Salah'la uyumlanırsa, yani Salah içe kestiği anlarda Pina derinliği açılabilir, çizgiyi ele alabilir, ortaları yapabilir. Pina ileri çıktı, Salah içeri kayıp oyun kurma bölgesine dahil olabilir. Yani elbette Salah'ın yük olacağı işlerden biri de Pina'nın sırtına kalacak. Onu inkar edemeyiz ama Pina da bunu kaldıracak bir oyuncu gibi durdu geçen sezon. Ve sağ koridor ciddi bir tahmin edilemezlik vaat ediyor, onu söyleyeyim. Yani rakip takımların sağ kanat savunma organizasyonunu karmaşık bir probleme dönüştürecek. Adamda enerji var, dinamizm var, Salah'ta kabiliyet var, isminin bir korkusu var. Hakikaten Trabzonspor'u bu tarafta ligin en üretken koridoru halinde izleyebiliriz. Sahada olup bitenden bağımsız olarak bu transferin bir boyutu daha var. Bu boyutu da bence küçümsemek hata olabilir. O da şu, abi adamın Instagram'da 67 milyon takipçisi var, belki daha fazla. Yani dünya genelinde büyük kulüplerin çoğunu geride bırakan bir kitlesel ağırlık var. Haaland da merak edecek falan ne yapıyor diye. Guardiola da arada bakacak. Adam zaten Afrika'nın gururu, Mısır'ın gururu. Trabzonspor formasını giydiği an o görünürlülük bambaşka bir düzeye ulaşıyor. Yani önce coğrafi boyuta bakalım. Şimdi Türkiye Orta Doğu'ya kapı olan bir ülke. Ve Trabzonspor şu ana kadar bu pazarın hiçbir kısmına da dokunamamış bir marka. Şehir olarak dokundu. Maşallah var da Arapların ilgisinin şey olarak bu futbol başlığında yok. Şimdi sen Mısır, Suudi Arabistan, efendime söyleyeyim Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika pazarı burada artık görünürlülük kazanıyorsun. Ve bunu sponsorluk gelirine yansıtabilirsin, bilinirliliğine yansıtabilirsin. Bir de başarıyla birleştirirsen tamam. Çünkü şimdi Salah mesela şu anda pek çok küresel dev markayla anlaşması var. Bir kısmını çekeceksin, Trabzonspor'la masaya oturacaksın yani. Bu hayalci bir senaryo olmaz. Çünkü adamlar şuna bakarlar. Salah nerede oynuyor değil de global görünürlüğüne yatırım yapıyor ya. Biz onu daha çok gösteririz diyeceksin. Mesela sosyal medya tarafında da tablo çarpıcı. Sen Salah'ı kanal olarak kullansan marka bilinirliğini katlamak için çok büyük bir fırsata dönüştürürsün. Zaten forma satışıydı, lisans üründü, bunlar göz ardı edilmiyordur. Çünkü Salah adını taşıyan ürün sadece Türkiye'de satılmaz, dışarıda da. Büyük bir potansiyeli vardır, ölçülebilir bir potansiyeli vardır. Zaten Salah'ın müzakere sürecinde biliyoruz işte %20 pay istedi, Beşiktaş sürecinde de hatırlayın. Pay çok fazla istendi falan, öyle konular vardı. Oyuncu kendi markasının değerini biliyor, onun pazarlama gücünün farkında. Bunu Trabzonspor absorbe edebilirse uzun vadede uluslararası marka değerinde de kalıcı bir sıçrama yaşayabilir. Çünkü böyledir. Böyledir abi. Adam her yerde ilgi çeker. Mesela Roma'da başarılı olmaya başlayınca abi gittiği caminin cemaatiyle bile röportaj yapmışlardı. Diyorlar ki işte cemaatten abi hacı amca diyor ki arabasını işte dışarı park ederdi. İmamla konuşurdu. Biz cemaat olarak onunla gurur duyduk. Ya oluyor böyle şeyler. Yani reklamlar, sosyal mesajlar, yardım kuruluşları, saygı mertebesi ya da çocukların kahramanı olma noktasında Muhammed Salah şahane bir isim. Şimdi Salah'a bakıyorsun, damat adayı gibi olacak ama içkisi yok, sigarası yok. Ramazan orucunu tutar, mazbut yaşar, o topraklar için kıymetli. Örnek alınabilecek görüntüler bunlar. Çok konuşmaz, biraz içe kapanık ve utangaçtır doğrusunu söylemek gerekirse. Sosyal medyayı iş için kullanır ama kendi açısından biraz şeydir. Çok röportaj vermez maalesef. Hiç dövmesi yoktur. Acayip saçlar falan görmezsin. Bunun bir tane haylazlığı var. Bazen arkadaşları gelirken köşeri yemeği getirirlermiş. Bilmiyorum bilir misiniz o yemeği? Böyle pirinç, makarna, mercimek, nohut, sarımsak ve domates sosuyla yapılan bir yemek. Arkadaşlarıyla ne zaman buluşsa bazen Mısır'dan bu yemeği getiriyorlar. Daha arabada, arabanın içinde çeker baba kapşonu kafasına, arabada bitirir yemeği. Yani fırlamalı bu kadar. Ama arkadaşlarıyla da hala görüşüyor, onu da söyleyelim. Köklerinden de kopmamış. Hala çocukken takıldığı yerlere giden bir adam. Çocukken gittiği kafelerde masa tenisiyle bilardo oynarmış. Bayramda akrabalarını, komşularını muhakkak ziyaret eder. Hatta bunu anlatmıştım. Çocukluk arkadaşı kaza geçiriyor bir gün. Tak ziyaretti bizimki. Tahire'de evlendi mesela ama köy yerinde de ayrı bir dün yapıyor. İnsanlara yardıma zaten devam. Böyle fonları falan var. Böyle bir adam yani. Güne sabah namazıyla falan başlıyor ya. Şeyi düşündüm biliyor musun? Fatih Tekke ile ikisi yan yana geldiğinde nasıl muhabbet döner acaba? Vallahi merak ediyorum. Hayata dair falan yani. Bak şu an benim en büyük hayalim şu olurdu bir yayıncı olarak. Sağımda Fatih Tekke hoca, solumda Salah. Sadece hayatı konuşuyoruz. Anladın mı? Hiç öyle futbol falan yok abi. Sadece hayat. Ne muhabbet döner biliyor musun? Yani hele mutluysa Salah, alışmışsa falan diyorum sana bak. Yani acayip kafalar yanar şu sohbette. Ha tersini de söyleyeyim yeri gelmişken. Salah'ın oyuncu profiline özgü bir risktir bu. Kendi koşullarının oluşmadığı, beklentisinin karşılanmadığı ortamlarda performansı aşağı doğru çeker. Onu da söyleyeyim. Oynayamamaktan nefret eder. Yani senaryo ona göre de oluşsun da çünkü ciddi rakamlara bağlanmış bir oyuncu. Beklenen verimi alamamak Trabzonspor'u zor bir pozisyona sokabilir. Doğru konumlandırma, sahada doğru kurgu sağlandığı takdirde ben Salah en az 2 sezonda iş yapabilir diyorum. Gözümle Liverpool'u izleyip biraz bırakmış dememe rağmen. Ama eğer cümlesi çok önemli. Her şey doğru gittiğinde büyük kazanım. Bir şeyler ters gittiğinde ağır yüktür böyle isimler. Transfer böyledir zaten de. Ama ismin büyüklüğü açısından bu vurguyu yapmamız lazım. Güzel insanlar bu transferin doğruluğunu, yanlışlığını tartışabilir, tartışabiliriz. Tartışacağız da. Ama ortada şu var. Salah olunca bazı planlamalar askıya alınabiliyor. Çünkü öyle bir isim. Yani muhteşem bir isim. Futbolcu olmasaydım ne olurdum bilmiyordum demişti Salah. O kadar hızlı bir adamdı ki. Hani ben de şey demiştim. Kargocu olurdu muhtemelen diye. Şimdi o hızda eksildi diye dilimi sivritmem hemen. Hakikaten çok büyük bir isim çünkü. Hem saha içi hem saha dışı. Yani Liverpool'un din değiştirdiğini söyleyen taraftarları vardı. Onu söyleyeyim. Ama en çok neye kızıyorum biliyor musun? Küçükken Salah topçu olacağım dediğinde diyorlar ki, bu bize de ders olsun diye söylüyorum genç kardeşlerime. Ya bırak diyorlar topu mopu, vatanına faydalı ol. Vatanına, milletine faydalı birey ol diyor. Ne oldu şimdi? Adam top oynayarak dünya kadar adamın inancını bile etkiliyor yani. Etrafındaki insanlar onu harcamayı yemin etmişken adam gülücük saçıp durmuş yani. Ve böyle bir adam böyle bir yıldıza dönüşmüş. Yani futbolu da böyle küçümsüyorlar. İşte sadece mühendisler dünyayı kurtarır zannediyorlar ya, onun için söylüyorum. Neyse. Güzel adam yani. Bir gün vurmuş gitmiş kapısına hocanın. Sol bek oynuyor. Ondan sonra demiş beni oynat ya, forvet oynarım falan. 4 gol birden atıyor, işi döndürüyor falan. Sonra Basel'den çağrılınca da hikaye dönüşüyor. Hatta kendi ifadesidir, Basel olmasaydı böyle bir oyuncu olmazdım diyor. Oradan sonra neye dönüştü yani? Bir asırdan fazla süredir 20 lig golüne en çabuk ulaşan Liverpool oyuncusu Salah. Üstelik diğerlerinde olmayan bir yetenek daha var. O yüzden söyledim, Salah bir sosyal kahraman, bir kanaat önderi. Öyle değil mi? Hayırlı, uğurlu olsun. İlk fırsatta Trabzon'dayız, stat'tayız. İzlemek için de sabırsızlanıyoruz efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. kim ne dedi?
3: Etkili olabiliyor.

0: kattığı Beşiktaş'a bir şeyler olduğu çok bariz sahada. Ama netice itibariyle belli başlı noktalarda Trossard zaten sol tarafa gelecek. Sağ taraf korkunç durumda Beşiktaş'ın. Sağ kanadı inanılmaz durumda. Ya Çerni ile Menli ile, ya Çerni devrası tweet de attım ben. Çerni artı U23, Çerni artı U27, Çerni artı U19 falan, bu hikayeleri geçsin Beşiktaş. Bak bu hikayeleri geçsin Beşiktaş. Beşiktaş gerekiyorsa Çerni'den çıkıp oraya bir tane taş gibi sağ açık alırsın. Taş gibi bir sağ açık alırsın. Arkasında bir tane gurbetçi bulursun gerekiyorsa. Çok daha düşük seviye. İlhan'ın sağ kanadını bulabiliyorsan al İlhan'ın sağ kanadını.
1: İnanılmaz olur.
0: Ama ön tarafa hiç tartışmasız taş gibi bir sağ açık gerekiyor. Çerni ile beraber idare eden bir sağ açık değil. Çok güçlü bir sağ açık gerekiyor. Çünkü Çerni'nin bence mental anlamda, psikolojik anlamda problemleri olduğunu düşünüyorum ben. Sadece oyun anlamında değil. Yani fiziksel olarak zaten eksik bir oyuncu ama kafada da aslında birçok noktada geriye gitmiş vaziyette. Yani Çerni bu kadar kötü oyuncu değil tabii ki. O yüzden de orada bir Çerni problemi var. Orta sahada çok hareketli, çok dinamik, çok belki de maçın oyuncusu olabilecek bir olay tam var ama yine de final pasında, final vuruşunda çok da aslında Beşiktaş'ın istediği seviye değil. O hep söylediğimiz şey, deli gibi mücadele ediyor. İnanılmaz stoperleri yoruyor. Bugün de stopere kırmızı göstertebilirdi. Her pozisyonun içine dalıyor. Kamikaze gibi. Ölümünü oynuyor. Çok güzel. Şut çekiyor, deniyor ama Oğun da daha iyisine bu takımın ihtiyacı var. Bu kadar basit. Oğun da daha iyisine ihtiyacı var. O yüzden de bu maç güzel bir alarm oldu Beşiktaş için. Ben şey alarmları severim. Galibiyetin olduğu alarmları severim. Yani
1: daha iyiler çıkartırız.
0: Tabii. Yani en azından bu kadar probleme rağmen deplasmanda kazanmak çok önemli. Deplasmanda kazandı Beşiktaş. Turun da yarısından fazlasını bence geçmiş durumda artık. İstanbul'da bu takıma Beşiktaş'ın yenilme ihtimali ben düşük görüyorum. Ama problemleri saklarsak Beşiktaş'a kötülük etmiş oluruz. O yüzden de şey de diyen olabilir, ya galip geldik. Hani olumsuz mu konuşuyorsunuz? Valla galip geldi Beşiktaş ama rakip de bütçe olarak, oyun olarak çok zayıf bir takım. Bunu da kabul edelim. Yani o yüzden de bu galibiyet, Nübel odaklı galibiyet, sorunların üstünü örtmemesi lazım.
1: Yani burada Nübel'in öne çıkmaması lazım.
0: Evet tabii ki.
1: Müthiş oynadı gerçekten. Biraz da onu da detaylıca konuşacağız. Ercan, genel bir değerlendirmeni alalım karşılaşmayla alakalı. Beşiktaş artık hani Fırat abi %50'yi geçti ama bence %90'lara geldi tur noktasında. Çok ilk yarıda belki çok etkili olamadı ama karşılaşmanın genelinde özellikle ikinci yarıda ilk 15-20 dakikada çok etkili oynadı Beşiktaş. 1-0 kazandı ve artık herhalde playoff için dev bir adım attı.
2: Tebrik ederim Beşiktaşları, Beşiktaşlıları ve Beşiktaş dostları. Beşiktaş'ı da tur için önemli bir avantaj elde etti. Çok çok büyük bir olasılıkla İstanbul'da daha farklı şekilde Trossard'ın da eklenmesiyle birlikte burada daha iyi bir oyun, daha iyi bir galibiyet alacaktır. Beşiktaş'ta bu maçta ben direkt cümleye gireceğim kişi Vincenzo Italiano. Gerçekten belki rakibi bizim Türkiye Ligimizde Krolove 8. 9. 10. orta sıralarda yetenek havuzunda olan, yetenek kalitesinde olan bir takım. Ancak Beşiktaş'ta evet birlikte oynayan ancak halen eksikleri olan bir takım. Ön tarafıyla alakalı kalite problemi devam ediyor. Bu böyle bir rakibe dahi 2-3 tane net gol pozisyonu verdi Beşiktaş. Ama ne olursa olsun daha sezonun başında Çerni'nin form grafiği tartışılabilir. Yedek kulübesi tartışılabilir. Ancak daha ligin başında, sezonun başında 3 maç, 3 galibiyet, gol yemedi. Kazanma alışkanlığı gibi Beşiktaş'ın geçen yıldan itibaren en büyük eksikliği olan, geçen yılın son bölümünde özellikle göze çarpan kazanma alışkanlığı durumunu Beşiktaş elde etti. Bunu nasıl elde etti? Bugün kırmızı gördü, attı, elde etti. Belli dönemlerde iyi oynamadı. İlk Midtjylland maçında hemen rakibi kırmızı gördü, öyle bir maçta elde etti. İkinci Midtjylland maçında ikinci yarıda kırmızı gördü, ittire attı. Beşiktaş elindeki kadroya göre maçın içerisinde bazen teknik direktörünün bugün itibariyle Beşiktaş 10 kişi kaldığında üçlü orta saha çift forvete döndü.
1: Çok değerli bence.
2: Bu şimdiye kadar çok denk geldi.

0: Bizim bir teknik direktör hamlesi değil.
1: Takıma da bir mesaj veriyorsun.
0: 10 kişi kaldıktan sonra stoperini ön taraftan bir oyuncunu çıkartıp stoperini alırsın. Ve futbolcu grubuna şu mesajını verirsin. Biz bu maçı gol yemeden bitirelim, razıyız. Sen Semih'i öne atarak, Ouyangü ile birlikte ön tarafta tutarak bulabilirseniz sıkıştırın. Vincenzo Italiano'nun rahmetli Mircea Lucescu'dan itibaren birçok yabancı teknik direktör geldi Beşiktaş'a. Ancak sağ kenarındaki duruşu, hal ve hareketleri, tavrı, basın toplantılarındaki açıklaması ve iletişim dili ve oynattığı futbol. Zaman zaman bu Beşiktaş'ı sezon içerisinde mağlup olduğu maçları göreceğiz. Ancak ezildiği maçları görmeyeceğiz. Tam sallanırken Beşiktaş yumruk attığını göreceğiz. Bunun da en büyük sebebinin ben Vincenzo Italiano olduğunu düşünüyorum. Bugün kusursuz bir oyun. Alexander Nübel. Muhteşem bir oyun. Yani bu göz, ben 2000'den itibaren Beşiktaş maçlarını ezbere bilirim. Bu gözler Oscar Cordoba ayarında bir kaleci görüyor. Oscar Cordoba'da kalecilik meziyetleri, liderlik özelliği,
1: oyun kurması.
0: Alexander Nübel'de liderlik var, soğukkanlık var. En önemlisi bir pozisyonları görüyoruz. Uçmuyor Nübel.
1: Özete girmez ama aslında o kadar net bir kurtarış ki, çünkü duracağı yeri çok iyi.
0: İyi bir kaleci durduğu noktayla kendisini belli eder. Bir tane pozisyon çıkarttı. Ceza sahası içerisinde üstten gelirken tık tık indirdiği top. O gerçekten ne kadar iyi yer tuttuğunu gösteriyor. Alexander Nübel, Emirhan Topçu harika oynadı. Salih eşlik etti. Olaytan'a şu söyleyeceğim. Yani Olaytan Beşiktaş sosyal medyasında falan eleştirilir.
1: Beğenilmez.
0: Nedeni Anadolu'dan geldi. Geçen yıl işte kötü bir Beşiktaş'a eklendi.
1: Bu özel yetenekli de değil.
0: Değil. Olaytan Avusturya'da Sturm Graz'dan, aklıma geldiği için dünden, Sturm Graz'dan Beşiktaş'ın 6 milyon euroya bu sezon itibariyle U23 kontenjanında aldığı oyuncu olsun, çok daha farklı yorumlar yapılırdı. Hakkını teslim etmek gerekiyor. Olaytan bugün Nübel'le, Emirhan'la birlikte, Salih'le birlikte kusursuz oynayan oyunculardan biriydi.
1: Yani 3'te 3 çalım, 5'te 5 ikili mücadele kazanma, 7 tane sahipsiz top kazanma, 4 tane kilit pas. 4 kilit pas çok değerli. Dün galiba Marco Asensio'nun rakamıydı bu kilit pas sayısında. Junior Olaytan hakikaten bir orta sahadan 8'den ne bekleniyorsa herhalde Bora abi onu ortaya koydu.
2: Bugün yapması gereken, üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Belki sezon içerisinde yerine daha iyi bir oyuncu gelecek. Daha kaliteli bir oyuncu gelecek. Ama bunu ilk maçtan sonra da söylemiştim. Olaytan Beşiktaş'a sezon içerisinde her zaman faydalı olacaktır. Tabii ki çok büyük eksikleri var. Bu eksikler düzelmeyecek eksikler. Bunu bilerek Olaytan'ı kabul etmek bence daha mantıklı. Ama oyuncunun bu tarz mücadele gücüyle, fizik kalitesiyle katkı vereceği çok karşılaşma olacaktır sezon içerisinde. Beşiktaş'ı öncelikle tebrik ederek bir başlayayım. Kazanması gereken bir maçı kazandı diyelim aslında. Çok da hakikaten büyütmemek lazım. Çünkü bu maçları büyütürsek, bu tarz galibiyetleri büyütürsek daha sonra sezon içerisinde başka senaryolarda biraz üzülebiliriz. Teknik direktörün kesinlikle net bir dokunuşu var maçın içerisinde. Hem ikinci yarıya başlangıç anlamında, hem de 10 kişi kaldıktan sonra risk alarak, belki de çoğu teknik adamın kolay kolay almayacağı bir risk alarak çift forvete dönmesi. Bu da elindeki malzemeye ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Elindeki malzeme maksimum bunu oynar diyerek bu değişiklikleri yapması değerli. Bu maç üzerinde değerli. Ama şu bir gerçek ki, yani Beşiktaş gibi bir büyük takımın kadrosunda Nübel gibi nasıl bir süper yıldızı övüyorsak, Çenli gibi bir oyuncunun da maalesef olmaması lazım. Beşiktaş ilk 11'inde. Hatta bence Beşiktaş kadrosunda. Çenli tabii ki yetenekleri olan bir oyuncu. Belki geçmişinde parlak sezonları da oldu. Ama bu fizik kalitesiyle şu anki Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Kralove'de bile zor oynayabilecek olan, ki Kralove vasat bir takım, Çenli'nin bu fizik kalitesiyle Beşiktaş takımında olmaması lazım. Bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Yani Suudi Arabistan Ligi'nde bile oynasa belki kabul edebileceğiz bir performans gösteriyor Çenli. Yani Beşiktaş'ın bu anlamda çok fazla riske girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sezonun çok erken döneminde karşımıza gelmiş bir fırsattır bu karşılaşma. Ve bu fırsatı Beşiktaş'ın değerlendirip teklifleri çok fazla incelemeyip, kar zarar ortalamasını çok fazla düşünmeyip Beşiktaş'ın oraya sağ açığına hakikaten çok ama çok net bir oyuncu alması lazım.
1: Ben orada, yani rotasyon Çenli falan deniyor ama hani yedeğe gelsin öne bir oyuncu gelsin. Ben bu oyuncunun bu mental haliyle yedekten gelip de katkı verebileceğini düşünmüyorum. O yüzden Beşiktaş'ın oraya iki oyuncu bence düşünmesi lazım. Evet. İtalyano ile ilgili...
0: İzleyenlerimize teşekkür etmemiz lazım. Programın hemen başında ilgiden alakadan dolayı.
1: Çok teşekkür ederiz. Yorumlar sağ olun, var olun. Tüm yani yorumlarınızı
0: kitleden dolayı da çok teşekkür
1: ederim. Okumaya gayret göstereceğiz. Beğenilerinizi rica ediyoruz. Programımıza sağ olun, var olun. İlginiz, alakanız için. İtalyano konusunda şunu söylemek isterim. Ya, bence o kadar pragmatist bir teknik adam ki saha içerisindeki tüm sorunu fark edip hemen hamle yapabiliyor. Çift santrafora dönmek rakip 10 kişiyle alakalı tabii ki bir risk barındırır ama bence hoca bunu tamamen rakibin gücü ölçüsüyle karar verdi. Yani rakip bugün Midtjylland olsaydı ve Beşiktaş 10 kişi kalmış olsaydı bence bu riski almazdı. Çünkü rakibin çok etkin bir şekilde gelmeyeceğini İtalyan da çok rahatlıkla görüyor. Ben bunu yakalamışken bu rakibi 11 olsun 10 olsun ben buna zaten pozisyon bulabilir mi? Kafanın bir tarafında hep düşünüyor. Yani ezber değişiklik yapmadı. Yaptığı her değişiklik Beşiktaş'ın bütün sorunlarına ilaç oldu sadece.
3: Bak Avrupa'da 3'te 3 yapmak hocaya yazar. Cesur oynaması Beşiktaş'ın hocaya yazar. 10 kişi kalmışken ikinci forveti sokması hocaya yazar. Bunlar hocanın çok büyük katkıları. Beşiktaş 3'te 3 yaptıysa Midtjylland maçlarını hatırla, bu Nübel'e yazar. Bunlar Beşiktaş'ın önemli artıları. Ama bu artılar Beşiktaş'ın geleceği açısından diğer eksileri kapatmamalı. Bu takım Çerni'nin performansını gördük. Oh deli gibi mücadele ediyor ama oraya da bir takviye olması gerektiğini gördük. Bu takıma acilen, özellikle bugün Emirhan iyiydi ama sol stoper zaten bakıyor. Bu takıma acilen sağ açık, kreatif orta saha ve bir tane forvet gerekiyor ilk 11'ine hemen. Hızlı bir şekilde. Çünkü eğer bunu almazsa, Beşiktaş buralara doğru hamleler yapmazsa tüm bu kurmaya çalıştığı sisteme rağmen sezon yine Aralık Ocak gibi biter. O yüzden de Beşiktaş'ın yapması gereken şey çok güçlü bir sağ açık. Öyle U20 böyle düşük seviye değil, çok güçlü bir sağ açık. Çok iyi bir forvet, çok iyi kreatif, hücumcu bir orta saha. Çünkü bu tip maçlarda Orkun, Salih, Olaytan kreatif anlamda çok güçlü değil bunlar.
1: Tabii, tabii.
3: Ha, savunmaları çok güçlü, taş gibi ama kreatif olmak başka bir şey. O yüzden de Beşiktaş bu transfer politikasını izlemesi lazım. Yani 3'te 3 yaptık. Bu turu da geçiyoruz. Bir sonraki turdaki takımı da geçeriz.
1: Geçebilir geçer, Beşiktaş. Bu kadro da geçer.
3: Ama yine de bu olumlu tablo hataların, gerçeklerin üstünü kapatmaması lazım. Çok Beşiktaş bu hatalara düştü. Çok böyle sezon başı güzel maçlar oldu. Çok böyle Galatasaray'ı 5-0 yendi. Her şey güllük gülistanlık gözüktü. Bunlar çok büyük, bak bunlar Beşiktaş'a hep zarar verdi. Burada Beşiktaş kazandığı maçtan sonra dahi bile biz eksiklikleri konuşmamız lazım. Kazandığı maçtan, bugün kazandı, güzel, süper. Deplasmanda, çek deplasmanı kazanmışsın, 1-0 dönüyorsun, harika. 10 dakika, 20 dakika överim bu takım ben. Övebiliriz, övebileceğimiz şeyler çıkar. Olaytan'ın koşması, işte ne bileyim Nübel'in performansı, önde o mücadele ediyor, bir sürü şey bulurum yani. Ama burada uzun uzun eksikleri konuşmamız lazım ki o eksikler üzerine bir Beşiktaş o işleri tamamlamaya, halletmeye çalışması lazım. Çerni mesela bize bir şey gösteriyor. Çok iyi oynayan Olaytan, çok iyi oynayan Olaytan bile bize bir şey gösteriyor. Oh bize bir şeyler gösteriyor. Bunlar hep böyle, bir kere daha söylüyorum, kötü oyuncular demiyorum. Özellikle oh için, Olaytan için kötü oyuncu falan demem. Çerni de bu arada kötü oyuncu değil de düşmüş. Belli ki düşmüş. Ama burada Beşiktaş buralara çok doğru hamleler yapmadıktan sonra bak bir ton emek,
1: tabii tabii boşa gidecek.
3: Başkanın yani. Da emeği, hocanın da emeği, Önder Özen'in emeği, İtalyan'ın emeği, hepsi boşa gider. O yüzden de buralara çok üst düzey iş tartışmasız oyuncular alması lazım.
1: Kesinlikle. Yani ben orada tabii ki şimdi yani eskiye dönmek anlamında söylemiyorum. Ben verilen açıklamayla alakalı aklıma geldiği için Sergin Hoca son görevi bıraktıktan sonra bir açıklama yapmıştı Beşiktaş'la ilgili konuşurken. Yani hakikaten %100 katıldığım bir durum. Hani bir teknik adam bir takımın oyununu tabii ki geliştirebilir, belli bir noktaya getirebilir. Ama bir şampiyonluk yarışındaki takımlarla aramızdaki kadro kalitesi farkı 60'lar 70'lerse istediğin hocaya getir, orada şampiyonluğa oynayamazsın. Bence %100 doğru bir yorum. Çünkü 5'i 10'u kapatabilirsin ama fark bu kadarsa bunu kapatman çok zor olur. Beşiktaş'ın bence bu kadar pozitif bir teknik adam bulmuşken, yakalamışken ve Beşiktaş'ın genlerine çok uygun bir teknik adam yakalamışken yani burayı da sanki Sercan hemen halletmesi gerekiyor. Yoksa hakikaten bu hocanın mentalitesine, bu oyuncuları aşılamaya çalıştığı şeye yazık olacak.
0: Son derece katılıyorum söylediğine. Önce teşhisi yapalım.

0: tedaviyi nasıl yapacağımızı anlayabiliriz. Geçen yıl Galatasaray 77 gol atmış. Fenerbahçe 77 gol atmış. Trabzonspor 61 gol atmış. Beşiktaş 59 gol atmış. Arada gol farkında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında derin bir uçurum var. Yenilen gollerde Galatasaray 30 gol yemiş, Fenerbahçe 37, Trabzonspor 39, Beşiktaş 40. Geçen yılki bu kadronun içerisine Nübel gibi çok kaliteli bir kaleci eklendi ve maç kurtarabilecek. Geçen yılda Beşiktaş'ın Mert'le başlayan, Ersin'le devam eden süreçte bireysel hatalardan gol yediğini çok gördük. Buradan şuraya bağlıyorum abi. Geçen yıl Beşiktaş'ın yaşadığı büyük sorun bu yıl itibariyle geri tarafta halledilmiş kaleciyle nokta atışı bir transfer. Ancak Fenerbahçe Greenwood'u ekledi. Trabzonspor Beşiktaş'tan gol daha fazla gol attı. Salah ekledi, Aralı ekledi. Galatasaray bakıyor kesin ekler.
1: Ekleyecek.
0: Beşiktaş bu yıl itibariyle tüm konsantrasyonunu hücum hattını zenginleştirmek adına kullanmalı. Ben demiyorum ki stopere takviye yapılmasın. Asla bir öyle bir şey demiyorum. Bunun elbette transferi yapacak olanlar, kadro planlaması içerisinde olanlar daha iyi anlar ve bilir. Ancak eğer işin sonunda bir tercihte bulunacaksa Beşiktaş kulübü yetkilileri parayı da, eforu da, oyuncu hakkını da ön tarafa kullanmak zorunda. Vaslav Černý'e bel bağlayarak, Vaslav Černý'e güvenerek bir sezona daha başlanmamalı. Bu kadar kötü oyuncu olduğunu da düşünmüyorum Černý'nin. Ancak zamanla geriye doğru gitmiş. Fiziksel olarak geriye gitmiş olmasını daha da ürkütücü olarak görüyorum. Trossard sol taraf için evet zaten şu an itibariyle Türkiye'nin en iyi transferlerinden biri. Ancak efor, zaman mesai ve para harcanacaksa sağ kanada ve santrafora harcanmalı.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Maç sonu programımıza başlıyoruz. Maç sonu programına hoş geldiniz. Yunus Aydın'la birlikteyiz. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı Yunus?
7: Dediğin gibi hoca da çok terlemiş, hemen gitti. Oyunculardan önce soyunma odasına gitti hemen. Yani tabii Beşiktaş açısından turu bence garantiydi bir maç oldu. Hani skorun 1-0 olması bizim için orada çok risk teşkil ettiğini düşünmüyorum. Çünkü yani hem 10 kişiyken atılan bir gol. Yani ortada bu kadar bariz bir fark var aslında ve 10 kişi kalmamıza rağmen oyunun hakimiyetini kaybetmedik. Bu açıdan çok çok değerli buluyorum. Beşiktaş'ın hem oyun kalitesi olarak hem fizik kalite olarak net bir şekilde rakibine üstünlüğünü gördük. Önümüzdeki hafta sol saatinde takıma eklenmesiyle birlikte, taraftar baskısıyla birlikte Beşiktaş'ın, bu arada Beşiktaş taraftarını tebrik etmek lazım. Bugün deplasman tribünde gayet kalabalıklardı. Yani takımlarına destek çıktılar. Şu anda Beşiktaş futbolcular da deplasman tribününe doğru geçiyorlar. Yani ben burada Beşiktaş'ın önümüzdeki haftada zorlanacağını düşünmüyorum. Çok rahat belki 2-3 farklı bir galibiyet göreceğiz. Ama tabii ki Otlar'ın kartı, iki sarı kart çok acemiceydi. Yani burada kendi adına çıkarması gereken ve hocanın Vincenzo Italiano'nun kendisini uyaracağı konular mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş tarafının dediğim gibi yani hem oyundaki gelişimi hem de bugün Avrupa'da yoluna iyi gidişatı, hem taraftarı umut oluyor, hem de Trossard gibi transferlerde dediğim gibi az önce de konuştuk. Yani Muhammed Salah transferinin olmaması taraftarda bir burukluk yarattı ama sonuçlar böyle gittiği sürece hani mutlaka yönetime de hocaya da olan inanç artacaktır. Ama Beşiktaş tarafının minimumda az önce söylediğim gibi bir santrafor, mutlaka bir stoper ve mutlaka bir kanat oyuncusu alması ligdeki şampiyonluk yarışının tutunabilmesi adına önemli. Çünkü geçen senenin liginin ilk üçünün şu anda iyi takımlar kurduğunu, Trabzonspor'un bir efsane aldığını, bir fenomen aldığını ve bunu Beşiktaş'ın elinden aldığını da unutmamak lazım. Beşiktaş'ın mutlaka hamleler yapıp ligde ve Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için gerekli pozisyonları az önce söyledik. Ama şu an itibariyle bu turda, bu seviyede mutlak bariz bir fark var. Beşiktaş da tabii ki bunu kullandı. Önümüzdeki hafta rahat bir maç olacaktır. Beşiktaş üstüne çıkacaktır. Ama dediğim gibi eleştiriler oyun özelinde mutlaka olmalı ve hamleler yapılmalı.
6: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. 60. dakikadan bu yana birlikteydik maç esnasında da. Ağzına sağlık değerli yorumların için.
7: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
6: Teşekkürler. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bağlantılarımız devam ediyor. Maç sonu bağlantılarımız ve Eralp Isı'yla devam ediyoruz. Eralp Isı hattımızda. Eralp, hoş geldin.
1: Merhaba Göksel'im, tekrardan hoş bulduk.
6: Radeç Kralov karşısında Beşiktaş 1-0 kazanan taraf oldu. Üstün olduğumuz mücadeleydi. İkinci yarıda kaçan fırsatlar, sonrasında Ottara'nın gördüğü kırmızı kart. Yani tam maç gidiyor mu acaba derken Semih Kılıçsoy'un gelen golü. Tabii ki parantez açmamız gereken bir Alexander Nübel de var. Sözü sana bırakıyorum. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
1: Evet, seninle söylediğin gibi ikinci yarıda bariz üstün olan bir Beşiktaş vardı. Yani bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 3 resmi karşılaşmayla bakarsak benim en çok dikkatimi çeken ve en çok hoşuma giden şey hocanın devre arası reaksiyonları oldu. Beşiktaş bu 3 karşılaşmanın da özellikle 45 ve 60. dakikalar arasında net üstünlük kurmayı başardı rakiplerine karşı. Ya bu da dediğim gibi net bir hoca dokunuşudur. Yani Vincenzo Italiano'nun takıma verdiği direktifler sayesinde olmuş bir durumdur. Bu benim yani şu geride kalan 3 karşılaşmada en çok dikkatimi çeken etken oldu Beşiktaş karşılaşmalarında. Yani ikinci yarıyı genel hatlarıyla değerlendirecek olursak net bir Beşiktaş üstünlüğü olduğunu varsayabiliriz ikinci yarıda. İlk yarıda da pozisyonlar bulmuştuk evet, ama ikinci yarıda daha fazla pozisyona giren Beşiktaş vardı. Oyunu tamamen rakip yarı sahaya yayan bir Beşiktaş vardı. Bu da zaten 10 kişi kalmasına rağmen skor üstünlüğünde maçın sonunda arkasını almayı başardı temsilcimiz. Çok önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki bu tip karşılaşmalarda özellikle deplasmanda ana planınız yenilmemek olmalı. Beşiktaş burada oyunu 0-0'a da güzel bağlamıştı 10 kişi kaldığı durumda. Ancak atılan gol tabii ki de burada biraz daha tuzu biberi olduğu için, yani İstanbul'da işimiz çok daha rahat olacaktır rakibe karşı. İstanbul'da zaten ben rahat bir galibiyet bekliyorum Beşiktaş'tan, ama yani bu karşılaşmada hem yükselen oyuncular hem henüz daha sezona hazır olmadığını gösteren oyuncular derken alınan galibiyet tabii ki de Beşiktaş'tan önemli bir etken oldu. İlk eşleşme Midland maçlarına baktığımız zaman daha hazır bir Beşiktaş vardı bana kalırsa. Bu karşılaşmada o kadar da oyun üstünlüğünü eline alabilen bir Beşiktaş görmedik saha içerisinde. Yani tabii ki de az önce bahsetmiştik, İkinci yarıda tamamen Beşiktaş odaklı bir maç oynandı. Ama baktığımızda Midland eşleşmelerinde daha planlı bir şekilde hareket eden ve kondisyon daha yüksek olan bir Beşiktaş vardı. Ya bu tip düşüşler tabii ki de sezon içerisinde belli başlı maçlarda olacaktır Göksel'in. Az önce de bahsettiğim gibi burada önemli olan galibiyetle dönmekti. Beşiktaş bunu başardı. Yani bence burada en büyük parantezi Alexander Nübel'i açmamız gerekiyor. 3 maçta da gol yememe başarısı gösterdi ve ya kalesinde hakikaten de sağlam bir performans sergiledi bu maçlarda. Bu karşı geride bıraktığımız karşılaşmada da bence en iyi karşılaşmalarından birisini geçirdi diyebiliriz Beşiktaş forması altında. Ya hakikaten de kaleci transferinin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi diyebiliriz Alexander Nübel için. Kasım Ottara'nın kırmızı kartına değinecek olursak, gördüğü 2 sarı kart da bana kalırsa doğruydu. Ama Ottara'dan önce rakibin 10 kişi kalması gerekirdi bana kalırsa. Burada Emirhan'a yapılan müdahale, yani net bir şekilde bileğine bastığını görüyoruz oyuncunun. Bana kalırsa 2. sarıdan kırmızı kart görmesi gerekirdi. Ottara'yı kırmızı kartı dışında da çok fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim maalesef. Yani hoca da zaten basın toplantısında değinmişti. Kasım Ottara bize en erken katılan oyunculardan birisi, ama geldikten sonra daha sakatlığın tam atlatamamıştı ve o yüzden de kampın büyük bir bölümünü sadece düz koşu yaparak geçirdi demişti. Yani bugün de sahada bunu gördük bana kalırsa. Henüz net bir şekilde hazır olmayan bir Ottara var. Tabii ki de hocanın oyun sistemi içerisinde bekler çok önemli. Burada hem Ottara hem de Murillo, hatta yeri geldiğinde Rıdvan ve Taylan sezon içerisinde çok değerli asetler olacak Beşiktaş açısından. Ama baktığımız anda henüz hocanın oyun felsefesinin tam olarak işleyemediğini gördük bence bu karşılaşmada Kasım Ottara'nın.
6: Peki öte yandan tabii ki ikinci maç Ottara olmayacak ikinci maçta. Nasıl bir yani turun gidişatı için nasıl bir senaryo bekliyorsun? Rahat bir maç mı olacak sence İstanbul'da?
1: Bence rahat bir karşılaşma olacaktır Göksel'in. Burada deplasmanda alınan galibiyet bence tur kapısını araladı diyebiliriz.

0: İstanbul'da daha rahat bir karşılaşma geçirecektir Beşiktaş ki ben o karşılaşmada Leandro Trossard'ın da Beşiktaş forması altında ilk sürelerini alacağını tahmin ediyorum. Yani ilk 11'de başlamasa bile bence burada Vincenzo Italiano oyunun ikinci yarısında kendisine süre verecektir. Yani çok farklı bir skor görsek bile bence en azından bir yarım saatlik dilimde Trossard'ı görmek isteyecektir hoca. Onun dışında Oltaran'ın kırmızı kartını çok fazla bir şeye etkileyeceğini sanmıyorum. Baktığınız zaman Rıdvan orada iyi bir performans göstermeye devam etti bana kalırsa oyuna girdikten sonra ki Rıdvan'ın da sakatlığını tam atlatamadığını varsayarsak yani yine orada Yasin Özcan ismini de kullanabilir Vincenzo Italiano. Hoca zaten bu tip durumlarda rotasyon yapmayı çok seven bir hoca. O yüzden de yani henüz Kasım Oltaran'ın da hazır olmadığı bir görüntü çizdiğini varsayarsak bence ikinci karşılaşmada da yokluğu çok fazla hissedilmeyecektir. Yani Beşiktaş taraftarına herhalde bu maçın ardından sorsak ikinci maçta kimlerin yokluğu en az hissedilir diye bence Şenli'den sonra en çok Kasım Oltara ismi ön plana çıkardı ki o yüzden de ben yani çok fazla Oltara'yı arayacağını zannetmiyorum ikinci karşılaşmada Beşiktaş'ın.
1: Peki Eral, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in sonunda yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Eral Pısı ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve bir diğer bağlantımıza geçelim. Alper Üstünca bizimle birlikte olacak. Hemen kendisini hattımıza alalım. Bağlantımızı gerçekleştirelim.

0: Ve hattımızda Alper Üstündağ var. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Göksel'in, herkese iyi geceler diliyorum.
0: Yani kırmızı karttan sonra acaba maç gidiyor mu dedik ama Semih Kılıçsoy'un söyleyecek son bir sözü vardı. 1-0'lık galibiyet geldi Beşiktaş'tan. Nasıl değerlendiriyorsun abi maçın genelini ilk olarak?
1: Ben İtalyan hocadan geçtiğimiz karşılaşmada, turu geçtiğimizde sihirbaz Italiano diye bahsetmiştim sevgili Göksel'in sevgili canım programına bağlandığımda. İtalyano hoca tam bir sihirbaz. Beşiktaşlılar katılır katılmaz ama İtalyano hoca gerçekten sihirbazlığını yine son 15 dakika içerisinde gösterdi. Yani kolay değil, Çenli gibi, İlhan gibi, Orkun gibi 3 tane yıldızını oyundan çıkarıyorsun, yerine Semih'i, Rıdvan'ı ve Endidi'yi alıyorsun. Büyük risk değil mi? Evet. Yani aldığım 3 oyuncu da aslında o 3 kalitede değil. Ama öylesine bir değişiklik ki Olayta'nın klas pası, Endidi'nin ortası, Semih'in golü. Söylenecek fazla söz yok. Gerçekten Italiano bence Muhammed Salah Beşiktaş'a gelmedi ama bence Beşiktaş'ın Muhammed Salah'a Italiano hoca oldu. Beşiktaş'ın Muhammed Salah'a kaleci Nübel oldu. Evet. Gerçekten Beşiktaş iyi yolda. Beşiktaş kaybetmeyeceği karşılaşmalar oynuyor. Bak şunu çok net söylüyorum. Emirhan'ın çizgiden çıkardığı topun dışında rakibe pozisyon vermemek, Nübel'e gelen normal toplar diyelim. Gerçekten bir kere Nübel Muslera kalitesinde bir kaleci. Ve bence Muslera'dan daha da iyi bir kaleci aldı Beşiktaş. Alman kaleci Beşiktaş'ın 3 karşılaşmada da gol yemeyen efsanesi oldu. Kurtardığı toplar çok kritik toplar değil belki ama
0: bugün tam Beşiktaş'a kurtarış yapmış, yani öyle bir istatistik.
1: Bak Beşiktaş'a güven veren kurtarışlar yapıyor Göksel'in. Evet. Yani hani şunu söyleyebilir futbol severler. Ya Hredeş takımı da ne buldu ki Nübel çıkardı? Hayır öyle değil. Yani bir karşı karşıya pozisyon var topla beraber. Yani belki klas bir vuruş yaptı futbolcu, Çek futbolcu ama inanılmaz bir kurtarış. Yani Nübel'in kurtarışlarını kimse basite almasın. Nübel Beşiktaş'ın gerçekten çok önemli transferlerinden bir tanesi. İtalyan hocanın yapmış olduğu hamlelerdeki, değişiklikteki o hamleler Beşiktaş'a maçı kazandırdı. Semih Kılıçsoy adına çok sevindim. Hani İtalya'ya gittikten sonra biliyorsun hani Beşiktaş'a geri dönüşü, Beşiktaş'tan tekrar gönderilir diye düşünceler var. Olabilir, yetersiz. Bana göre Beşiktaş'ın kesinlikle bir santrafora ihtiyacı var. Orası kocaman bir gerçek. Ama attığı golle Beşiktaş'a can verdi Semih Kılıçsoy. Yani playoff yolunda çok önemli bir adım atmasına sebebiyet verdi Semih Kılıçsoy. Ki bana göre Beşiktaş bu işi bitirdi. Yani Çekya'da alınan galibiyet.

0: net. İnönü Stadyumunda kendi saha ve taraftar avantajıyla Beşiktaş turlayacaktır. Playoff biletini alacaktır. Yani UEFA Avrupa Ligi'ne doğru merhaba demeye hazırlanıyor siyah beyazlar. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Buna da katılıyorum. Yani Beşiktaş taraftarlardan şu yönde de çok mesajlar geldi. Beşiktaş'ın bu karşılaşmayı farklı kazanması gerekmez miydi Alper Üstündağ diye soranlar oldu. Evet, doğru. Beşiktaş bu maçı farklı kazanabilirdi. Ama Kredeş takımı kendi sahasında oynuyor. Değişik bir takım. Herkesin bildiği bir takım değil. İtalyan hoca da temkinli bir futbol oynattı. Yani Emirhan'ın çizgiden çıkardığı top. Bak tekrar söylüyorum sevgili Göksel'in. Yani o çizgiden çıkardığı top belki de maçın dönüş anıydı.
1: Evet.
0: Ve sonrasında Beşiktaş'ın bulduğu pozisyonlar var. Çerni'yle bulduğu pozisyon var. Orkun'la bulduğu pozisyon var. Oh'la bulduğu pozisyon var. Yani Beşiktaş golü bulabilirdi. Ama olmayınca olmuyor. Ama tekrar söylüyorum, yani 76'da yapılan o değişiklik, Çenli, İlhan Orkun'un çıkıp Semih Rıdvan Endiri üçlüsünün girmesi ve golde iki futbolcunun etkisinin çok büyük olması gerçekten takdir edilecek bir nokta. Tabii 71'de 10 kişi kalan bir Beşiktaş, kırmızı kartı Ouattara'nın görmesi büyük talihsizlik. Ama ben hep söylüyorum, Beşiktaş'ın bir sol stopere, Beşiktaş'ın bir sol beke, Beşiktaş'ın bir merkez orta sahaya ve Beşiktaş'ın iyi bir kule santrafora ihtiyacı var sevgili Göksel'in. Yani bunu bu akşam bir kez daha gördük ki topu forvetin arkasında sağlı sollu yayacak bir oyuncu yok. Evet, Orkun Kökçü çok büyük bir kalite ama merkez orta saha belki Trossard'la beraber bunu Beşiktaş başarabilir mi? Orasını bilmiyorum ama Beşiktaş'ın sol beki kan ağlıyor. Yani bu iş Ouattara ile Rıdvan'la olmaz demiştim. Rıdvan'la olmamıştı. Ouattara ile de olmadığını gördük. Ouattara'nın gördüğü kırmızı kart kesinlikle doğru. İki sarı kartta da hakem haklı. Ama tabii şurayı söylemeden de geçemeyeceğim. Yani hep Türk hakemlerine laf ediyoruz ama yani yurt dışında olan hakemlerin de bazı pozisyonlarda VAR'a gitmeme inadını anlayamıyorum. Yani dün Fenerbahçe maçında aynısını yaşadık. Dün aynısını Fenerbahçe maçında yaşadık. Ayağa basma pozisyonu ve belki de net kırmızı kart VAR'a gitmedi hakem. Rakip 10 kişi kalmadı. Bugün aynısını Beşiktaş maçında yaşadık. Yine arkadan ayağa basılan, evet kötü niyet olmayabilir. Kötü niyet olmayabilir. Ama bu futbol oyununda kötü niyet, iyi niyet aramıyoruz. Yani orada kötü niyet diye bir şey yok. Orada sen arkada topuna Emirhan'ı bastıysan VAR'a gideceksin ya da gördüğünü vereceksin. Kırmızı kartla atacaksın. Rakip 10 kişi kalacak. Haksız mıyım?
1: Doğru abi, haklısın.
0: Yani o yüzden hakemler gerçekten Avrupa'da da Türk hakemlerini maalesef aratmıyor. Çok üzücü. Çünkü Kredeş takımının orada 10 kişi kalmasına Beşiktaş'ın daha rahat futbolla beraber farkı gitmesi gerekirdi. Ouattara atıldıktan sonra belki herkes endişeye kapıldı 71'de ama işte diyorum ya, İtalyan hocanın o 71'de kırmızı kart yedikten sonra yaptığı 3 değişiklik Beşiktaş'a golü getirdi. Ve siyah beyazlılar 1-0'lık galibiyetle ayrılıyor Çekya'dan. Bu çok önemli bir avantaj ve İnönü Stadyumunda önümüzdeki Perşembe günü ben Beşiktaş'ın turlayacağına inanıyorum sevgili Göksel.
1: Peki abi, yine şöyle bir baktığımızda Beşiktaş'ta transferlerden, yani ihtiyaçlardan bahsediyorsun ama ne zaman doldurulacak bu ihtiyaçlar? Çünkü 800 gün sonra artık lig başlıyor ve Avrupa'da da sezon başladı artık.
0: Yani transferlerin ne zaman tamamlanacağını diyorsun?
1: Evet abi.
0: Yani transferlerin ne zaman tamamlanacağı konusunda bir kere Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferi bir kere gardı düşürdü. Yani her ne kadar Muhammed Salah transferi Beşiktaş'ı etkilememiş gibi gözükse de, Beşiktaş'ta üzülmemiş gibi gözükmeye çalışsa da, Serdal Adalı ben taraftarın Trossard'ın imzasında ya Allah Bismillah Muhammed Salah dediğini duymadım. Ben neye güldüm orada? Beşiktaş taraftarının o heyecanına güldüm diyerek geçiştirmesi, ki buna kimse inanmadı. Biraz gard düştü açıkçası. Yani o kadar Muhammed Salah transferine odaklandı ki Beşiktaş, Trossard'ın lisansını çıkartmayı unutmuşlar. Düşünebiliyor musun yani?
1: Evet.
0: Neyse ki o yetişti. Büyük ihtimalle önümüzdeki maçta Trossard forma giyecektir diye düşünüyorum rövanş maçında. Beşiktaş taraftarları da heyecanlı bekliyor. Ama artık Beşiktaş futbol takımı transferlerini yavaş yavaş tamamlaması gerekiyor. Neden? Çünkü çok kısa bir zaman kaldı sezonun başlamasına. Ligde bu sefer Ekim'de Kasım'da havlu atan Beşiktaş modelinden uzak durmak istiyor siyah beyazlılar. Bunun haricinde Avrupa'da playoff karşılaşması kolay olmayacak. Beşiktaş'ın artık tam kadro olarak sezona hazırlanıyor olduğunu görmek istiyor Beşiktaş taraftarı. Ama tekrar söylüyorum, Muhammed Salah transferinde büyük hata yapıldı, basına haber sızdırıldı, sonrasında olmuş bir transfer nasıl olmadı orası tartışılır ama tabii ki Beşiktaş taraftarlarına da hak vermek lazım. Bu kadar yüksek rakamlar verilir miydi Muhammed Salah için? Ama sonuçta artık Salah transferi defteri kapandı. Salah Trabzonspor'a hayırlı olsun. Beşiktaş'ın artık yeni isimler üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yani santrafor bölgesinde bir Charlot ismi vardı, bir Vlahovic ismi vardı. Yani çok zaman kaybetti Beşiktaş. Ve bir an önce Beşiktaş'ın yönetimin yeniden toparlanıp yeniden İtalyan Hoca ile beraber Önder Özen ile birlikte planlama doğrultusunda transferlere yönelmesi lazım. Çünkü dediğim gibi yani zaman artık daraldı sevgili Göksel'in. Yani transferlerin yapılması gereken bir dönemdeyiz. Şunu söyleyebilir. Biz yine transferler yaptık, iyi isimler aldık. Galatasaray hiçbir şey yapmadı. O Galatasaray'ın bileceği iş. Yani Beşiktaş'ın bu saatten sonra rakip takımlarla uğraşacak bir zamanı yok. O yüzden Beşiktaş'ın bir an önce transferde düğmeye basması lazım. Doğru isimleri tercih etmesi lazım. Tekrar söylüyorum. Beşiktaş'ın bir sol beke, bir sol stopere, bir merkez orta sahaya ve bir de santrafora ihtiyacı var ama kule santrafora ihtiyacı var. Yani Beşiktaş bu dört oyuncuyla bir an önce yani hamlelerini yapması lazım. Çünkü baktığın zaman Rıdvan Novatlar ile lig tamamlanır mı? Bana göre tamamlanmaz. Sol stoperde zaman Emirhan'la mı doldurulmalı yoksa iyi bir isim alınabilir mi? Bugün Akbudu da demek ki performansını beğenmiyor ki İtalyan hoca. Onu yedekte tutuyor, oynatmıyor. Evet. Merkez orta sahaya baktığın zaman orada sadece Orkun Kökçü ile olacak bir iş değil bu. Chanli ya da Trossard o yeteneklere sahip isimler değil. Yani merkez orta saha oynamak bambaşka bir şeydir. Beşiktaş'ın kule santraforunda yani bu santrafor mevkine baktığında oh be Semih'in dışında bir santrafor. Mustafa Hekimoğlu var hani. Ama Mustafa Hekimoğlu da maalesef Beşiktaş'ta istediği performansı bir türlü ortaya koyamıyor ki bana göre gerçekten Mustafa Hekimoğlu da çok ayrı bir nokta. Maalesef madem konu açıldı söyleyeyim. Yani Mustafa Hekimoğlu'nun yerinde olsam sabah akşam antrenman yaparım. Nevzat Demir tesislerinde yatarım ve o Beşiktaş formasını giymek için elimden geleni yaparım. Yani o yüzden Mustafa Hekimoğlu aslında çok önemli bir santrafor. Bakalım ki bu durum karşısında Mustafa Hekimoğlu da performansını artırıyor diyorlar ama Anadolu takımlarından da teklifler var Mustafa Hekimoğlu'na. Burayı nasıl tamamlayacak bilmiyorum. Beşiktaş'ın 3. ön eleme turunda Gredeş karşısında büyük ihtimalle turu İnönü Stadyumu'nda geçecektir. Tabii bunun sonucunda da playoff'unda da Zalgiris herhalde değil mi? Bu maçının galibiyle.
1: Kaybedeniyor abi. O Şampiyonlar Ligi'nde oynandığı için o maç kaybedip UEFA'ya düşen tarafla eşleşecek Beşiktaş.
0: Tamam. Yani orada şimdi şu anda net bir şey var mı Beşiktaş'ın rakibi konusunda?
1: Ya Zalgiris olacak gibi gözüküyor. Kalite farkına baktığımızda abi ama
0: yani yüksek ihtimalle.
1: Bir şey yok.
0: Yüksek ihtimalle Zalgiris o maçın galibi gelecektir. Yani Beşiktaş'ın
1: ya abi zaten şöyle bir baktım ilk maç 5-0 bitmiş yani. Zalgiris geldi diyebiliriz herhalde.
0: İşte şöyle ben sevgili Göksel'in ben de sana bir soru sorayım. Sen Avrupa maçlarını anlattığın için aslında sana bu soruyu soruyorum. Yani Beşiktaş Zalgiris'i geçebilecek güçte. Yani ben Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kalacağını düşünüyorum açıkçası. Yani bir endişem yok. Sadece yapılan transferlerin zamanda yapılması gerekiyor. Bilmiyorum yanılıyor muyum?
1: Kesinlikle abi yani çünkü oyuncuların birbirine alışmasının ne kadar önemli olduğunu her geçen maç görüyoruz işte. Midtjylland'in mesela yaşadığı en büyük problem buydu. Yani yeni bir takım kurdu onlarda ve şu anda da mesela Bohemians karşısında bile gol bulamıyorlar esasında. Yani bizim maçta da çok hata yaptıklarını gördük. Biz orada fırsatı iyi değerlendirdik ki Žalgiris de senin de söylediğin gibi bizden çok daha alt kademede bir takım olduğu için bence de UEFA Avrupa Ligi'ne gidilebilir ama Beşiktaş için UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak bir hedef midir? Bence değil.
0: Yani artık bu saatten sonra yani Beşiktaş konferans ligine mi gitmeli, UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeli diye soracak olursa herkes. Beşiktaş'ın artık ana yeri ligle beraber UEFA Avrupa Ligi. Ama kesinlikle. Beşiktaş'ın öncelikli olarak sevgili Göksel'in yani Avrupa'yı düşünürken tabii ki düşünecek Beşiktaş bu sonuçta ama bunu düşünürken kadroyu da tamamlaması gerekiyor. Yani artık bazı şeyleri

0: takılmanın zamanı geçti. Yani İtalyan hoca tam bir sihirbaz. Gerçekten mükemmel bir hoca. Beşiktaş için bulunmaz Hint kumaşı. Geçtiğimiz senenin dışında yedek kulübesinde daha hırslı, daha istekli, takıma hamleleri yapan, taktiği sistemi olan, futbolcularla diyaloğu, kolej havası niteliğinde olan bir teknik adam var. Bu çok önemli bir artı Beşiktaş için. Ve bunun yanında Beşiktaş'ın, hani hep bir mantık vardır, atanın tutanı iyi olacak. Bir kere Beşiktaş'ın şu anda tutanı iyi.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın atanı da iyi olursa Beşiktaş bu işi bu sene kıvırabilir. Ama lig anlamında hakikaten 2026-2027 sezonu çok güzel geçecek. Hem Fenerbahçe, hem Trabzonspor, hem Beşiktaş, Galatasaray da mutlaka transferler yapacaktır. Yani bu senelik o kadar kolay olmayacak. Fenerbahçe Galatasaray arasında geçmeyecektir. Bu anlamda Beşiktaş, dediğim gibi tekrar söylüyorum, o dört noktaya, yani sol bek, sol stoper, merkez orta saha ve santrafor mevkiine kule santraforu aldığı takdirde Beşiktaş da bu sene şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesi olacaktır. Ve Avrupa'da, eğer UEFA Avrupa Ligi'nde, eğer ben Konferans Ligi'ni, yani çok da tabii ki o da bildik ama Beşiktaş için artık UEFA Avrupa Ligi'nde olduktan sonra orada hedef gruptan çıkmak olacaktır. Beşiktaş bunu başarabilecek güçte, hocasıyla, futbolcusuyla, kolej havasıyla bu sene bambaşka bir Beşiktaş var. Bugün Tanju Çolak'ın bir açıklamasını seyrettim sevgili Göksel'in. Beşiktaş Ekim'de Kasım'da havlu atar. Yine ne bekliyor ki Beşiktaş taraftarı gibi açıklaması var. Ben Tanju Hoca'ya katılmıyorum. Beşiktaş bu sene yani hocasıyla ve kolej havası takımıyla beraber Ekim'de Kasım'da havlu atmak değil, zirveye oynayan, zirvede sonuna kadar kalabilecek bir Beşiktaş görüyorum. Ama dediğim gibi yani sakatlıklar Beşiktaş'ın belini bükebilir. Bu anlamda sakatlıkların beli bükmemesi için mutlaka ve mutlaka eksik bölgelerin tamamlanması şart sevgili Göksel'in.
1: Peki Alper abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Tüm Beşiktaşları da tebrik ediyorum galibiyetten dolayı.
1: Görüşmek üzere abi. İyi geceler. Alper Üstünza ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve şöyle bir açıklamalara da bakalım tabii ki. Maç sonunda neler söylendi, hep birlikte bakalım.

Vincenzo Italiano maç sonunda diyor ki kafamda olan şey takımın biraz daha ileri çıkmasıydı. O yüzden oyuna forvet ekledim. Gömülü kalmamamız gerekiyordu. O karar sonrasında ödüllendirildik ve golü bulduk diyor. Bu takım yaklaşık bir aydır birlikte temeli oturttuğumuzu düşünüyorum. Bu takımın daha çok ilerleyebileceğini düşünüyorum. Hep birlikte ileride neler olacağını göreceğiz diyor Vincenzo Italiano. Savunma arkası koşular için ikinci forveti attım ve Semih golü attı. Semih'in golü attığına çok sevindim. Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Bugünkü sonuçtan dolayı çok mutluyum. Bugün gördük. Hep söylediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Bugünkü maç çok zordu. 10 kişi kaldık. Bütün çocuklar ruhunu ortaya koydu. Bu yüzden çok mutluyum diyor Vincenzo Italiano. Emirhan Topçu. O tür koşulların pek fazla yoktur ama topun oraya geleceğini hissettim. Oraya koştum ve top oraya geldi. Güzel de oldu diyor çizgiden çıkarttığı top hakkında. Vincenzo Italiano ilk geldiği gün tanışmadan savunma dedi diyor Emirhan Topçu. İlk yarı kötü başladık ama ikinci yarıda toparladık. 10 kişi kaldık. O da zordu ama golü bulduk. Güzel bir goldü. İyi çalışmıştık. Zorlu bir rakip olduğunu biliyorduk. Haftaya tekrar oynayacağız. Mutluyuz. Bizim için güzel bir sonuç diyor Emirhan Topçu. Sözlerini şu şekilde devam ediyor. Hoca ilk geldiği günden bu yana savunma dedi. Tanışmadan savunma dedi. Savunmaya çok önem veriyor. Bizi zorluyor. Elimizden geleni yapıyoruz. 3 maçtır gol yemiyoruz. İnşallah böyle devam eder diyor. Semih Kılıçsoy da maç sonunda çok mutluyum. Tekrar geri döndüğüm ve takıma katkı sağladığım için bugün galip geldik. İnşallah ikinci maçta da istediğimiz skoru almak ve turu geçmek istiyoruz. 10 kişi kalmak zor bir durum ama her takıma gol atabiliriz. Orada ben de hissettim. Orada bulunmak önemliydi. Ufak bir dokunuşla golü attım diyor.

Semih Kılıçsoy. Birazdan tabii Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı da başlayacak. An be an sizlere aktarmaya devam edeceğiz. O basın toplantısını da sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Italiano'nun açıklamaları, flash röportajdaki açıklamaları da devam ediyor. Kafamda olan şey takımın biraz daha ileri çıkmasıydı. O yüzden oyuna forvet ekledim.

0: Maçta da gol yemedik. Bundan dolayı da çok mutluyum. Gol yediğinizde daha kırılgan oluyorsunuz. Savunmada daha fazla hata yapabiliyorsunuz. Bu olmadığı için çok mutluyum. İkinci yarı aslında Midtjylland'ın ikinci maçı gibiydi. Bugün de öyle oldu. İleride daha iyi olabiliriz. Ben buna inanıyorum diyor Vincenzo Italiano ve birazdan basın toplantısında da kendisini dinleyeceğiz. Neler söyledi göreceğiz. Şöyle bir flash röportajlara bakıyorum bir yandan sizlerle paylaşabilmek adına. Evet, Vincenzo Italiano şu anda basın toplantısında. Hemen hız kesmeden Vincenzo Italiano'ya gidiyoruz. Bakalım neler söylüyor.
1: Hani gol atması onun için, ona da bir moral, daha çok çalışması için, daha çok öğrenmesi için önemli bir...

0: Gerçekten çok zor bir şey ama biz bunu bugün başardık. Mutlu olduğum bir başka konuda, ikinci maçta geçen maç Milot, bu maç Semih yedekten girerek gol attılar. Bu bence takım mentalitesi için harika bir şey. Çünkü takımın nasıl bir ruhla oynadığını gösteren bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Şimdi dinlenmemiz gerekiyor. İstanbul'a döneceğiz. Sonra ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız. Çünkü daha bitmiş bir şey yok. Daha bu maçın ikinci ayağı var. O yüzden bitmiş bir şey asla yok. Hazırlanmamız gerekiyor. Bir parantez Semih için, onun gol attığı için çok mutluyum. Çünkü oynamayan bir atak oyuncusunun gol attığı zaman gerçekten mutlu oluyorum. Çünkü onların gole ihtiyacı var. Şimdi artık hazırlık zamanı ikinci maç için.
1: Complimenti.
2: 3 maç geride kaldı.
1: Abbiamo fatto 3 partite dall'inizio, 3 partite, 3 vittorie, 0 gol subiti. Abbiamo dominato tutte queste partite, due partite erano in trasferta. Cosa vorresti dire di questa cosa? La seconda cosa, dopo siamo rimasti 10 uomini, mentre Oh giocava, hai messo Semih al gioco, di solito non vediamo una cosa del genere, questo cambio invece siamo stati premiati. Cosa vorresti dire sul cambio anche?
3: No, intanto sul fatto che per tanti momenti della partita abbiamo avuto veramente la sensazione di poter avere il pallino del gioco sempre noi, di non concedere niente all'avversario. Abbiamo mollato un po' verso la fine del primo tempo, abbiamo rischiato qualcosa, però anche nel secondo siamo partiti forti, abbiamo avuto 4-5 palle per fare gol, non abbiamo più concesso niente all'avversario e di questo noi dobbiamo cercare di lavorare bene, perché dobbiamo diventare una squadra che si comporta spesso e sempre in questa maniera qua. Per quanto riguarda il cambio, secondo me era giusto mettere insieme a Q un compagno nel momento in cui potevamo avere la possibilità di ripartire, perché se avessimo pensato solo a difendere potevamo complicare veramente questa partita, e siamo stati premiati da un subentrante come è successo la partita scorsa, e diciamo che è un cambio che alla fine ci ripaga del coraggio che abbiamo avuto nell'aggiungere un altro attaccante in un momento di difficoltà.
4: Questa spiega va bene, eh?
1: Sì.
0: Maç içindeki çoğu anda aslında topa sahip olduğumuzu hissettim. Bu hisse sahiptim ve rakibe de çok top vermedik. Sadece ilk yarının sonlarına doğru birazcık aksaklık yaşadık bu konularda. Ama onun dışında 4-5 tane şans yakaladık. Onlara da çok fazla vermedik. Böyle olmamız gerekiyor. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Ama daha da iyi olmamız gerekiyor. Bu asla yetmez. Değişiklik hakkında konuşmam gerekirse o andaki düşüncem, Oh'un yanına bir arkadaşa ihtiyacı olduğunu düşündüm. Bir takım arkadaşına ihtiyacı olduğunu düşündüm. Çünkü kontra yakalamak istedim daha fazla. Eğer sadece savunma yapmak isteseydim, oraya bir savunma oyuncusu alsaydım daha da gömülecektik ve bence işimiz çok daha zorlaşacaktı. Bu yaptığımız karardan dolayı da ödüllendirildik en sonunda. Sen geçen Michelin maçtaki bir yine bench'ten gelen bir oyuncu gol attı. Bu konuda da gerçekten çok mutluyum. Cesur olduk. Bu cesurluğun karşısında da kazandık oyuna bir ofansif oyuncu olarak. Bu yüzden çok mutluyum.
5: Hocamın ekleyeceği bir şey yoksa
1: senin oyuncu renyen tepini yağma.
3: Grazie.
1: Teşekkürler.
3: Grazie.

Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle maç sonunu noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Beşiktaş Radeç Kralov karşılaşmasında sizlerle birlikteydim. Daha doğrusu Radeç Kralov Beşiktaş mücadelesinde ve 1-0'lık üstünlükle sahadan ayrıldık. Birazdan kim ne dedi bölümümüz sizlerle olacak.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musunuz şeyde? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Oh'un birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Oğuzhan olacağından sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun Salih Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, o Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan orta da tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santrafor'un boşa çıkması için daha fazla imkan olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Oh'un Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısrar haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi İtalyano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve şimdi Beşiktaş'ın önceki senelerde esnemeye müsait bir kadrosu yoktu ama şu an sanki ona uygun bir kadro mühendisliği yapılıyor. Maç içerisinde böyle sahte dokuzlu bir 4-4-2 ya da 3-4-2-1'e dönüşünü de izler miyiz acaba diyorum. Santraforunuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani Oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı. Trossard'ın savunma arkasına koştuğu zaman Oh'un önünde konumlandığı ve plaseyle belki fazlasıyla pozisyon bitirebildiğini de görebiliriz. Çünkü oyuncunun hani komplike rolleri gerçekleştirebilecek yeteneği var, yapmıştı da var. Ama tabii bunları yapabilmesi için ona özgürlük tanıyacak bir arka olması da lazım. Çünkü geriye koştuğunu çok görür müyüz bilmiyorum. Gerek de yok. Yani ona bu rahatlığı beki sağlayacak. Beke yardıma Salih gelecek falan. Orta saha o bölgeye gidecek. Kaymalar falan filan. Kaymalar önemli hale geliyor. Ki İtalyano'nun zaten daha önce çalıştırdığı takımlarda bunlar var. Vallahi Beşiktaş'ı da denkleme sokan hamleler geliyor. Önder Özen ve Graf'ı da kullanıyor herhalde. Çünkü bizim HT Spor muhabiri, iyi muhabiri Oğuzhan Genç de öyle diyor. Yani Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden döndü diyor Eduard Graf. Ve o etkisini hissettirdi diyor. İşte Alexander Nübel'in ikna sürecinde aktif rol almış. Sonra Salih Özcan transferinde devreye girmiş Graf. Ve işte Trossard sürecinde de görüşmelerde bulunmuş. Ben size geçen sene ne dedim? Özellikle söyledim. Graf ne yapıyor diye sordum, hatırlayın. 12 sene Dortmund'da çalışmış. Sonra gelmiş Beşiktaş'a scouting direktörü olmuş. Kimi bulmuş getirmiş kardeşim diye gelir şimdi böyle ilk soru. Futbola böyle bakıyoruz çünkü hemen birini bulması lazım diye. Şimdi Dortmund scout sisteminde Sancho'lar, Haaland'lar, Bellingham'lar, Dembele'ler, 16 yaşında keşfedilmiş Pulisic'leri Graf çıkarmadı yani, bir şey yok. Öyle de zannedilmesin. Yani bu adam için en doğru cümle şu olabilir belki, tek başına hani yıldız çıkaran değil de yıldız çıkaran o sistemin mimarlarından biri. Ve sistem kurmak için getirdiğin adamı birkaç ayda atıl bıraktın geçen sene. Yani ama onun bağlantılarını global pazardaki yerini kullanmadığın için ne oldu? Patladı. Nasıl orada kolektif akıl yaratacaktı, veri toplayacak, yaş profili olacak, yeniden satış stratejisini üstüne koyacak, sonra havuz dolmaya başlayacak değil mi? Öyledir yani. Sonra Dortmund niye sürekli yıldız düşürüyor? Çünkü onlar transfer yapmıyor kardeşim. Proje yapıyorlar, proje alıyorlar. İnşallah burada da bu arada proje üretilen günlerine denk geliriz.

0: maliyeti karşılayan değil de hani üreten sistemi mimarı olarak da överiz inşallah. Ama şimdi tabii Galatasaray, Fenerbahçe çok hardcore bir rekabet var. Beşiktaş oraya kafa sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla da böyle bir umut olduğu için de connection'ı kullanılmış şu ana kadar grafın. İyi de olmuş. İyi topçu çünkü abi. Gelen oyuncu iyi topçu yani. O da sabırla anılan bir adam. Bak kaç yere gitti geldi. Çok macerası var onun da yani. Bir gün anlatırız. İşte 4 tane kiralık dönemi var. Sürekli küçümsenmesi var. O da veri analizleriyle Brighton'da galiba keşfediliyor. Enfield'da sonra şov yapıyor. Arsenal'a ikinci tercih olarak geliyor ama takımın kritik oyuncularından birine dönüşüyor. Önemli işleri var yani. Belçika'da genç yaşlardan beri Lea diye çağrılıyor. Yakın çevresi de diyor ki sakin adam. Gösterişten uzak adam. Kendi halinde bir adamdır. Ama ver görevi yapsın gibi de bir kariyeri gözümüzün önünde. O yüzden şimdi Beşiktaş'ta da yapılacak çok iş var ya hani ben yaparım kardeşim diyecek türden bir oyuncu olduğu için bence iyi oldu. Kağıt üstünde tabii gerisi performans işi. Bakalım görelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nübel'i de söyleyeyim bak yani Dünya Kupası yolculuğumuza çok denk geldi. Onu anlatamadık kaynadı arada. Kısaca değineyim en azından. Hatta şöyle yapayım bizim Recep Reis'in verileri de boşa gitmesin. Ersin'le arasındaki fark üzerinden anlatayım kaleci. Şimdi iki kalecinin sayısal verileri böyle yan yana koyulduğunda dikkat çeken ilk unsur Nübel'in kurtarış yüzdesinin yaklaşık %69 seviyesinde kalırken Ersin %70 bile daha yüksek bir orana işaret etmesi ama şimdi bu farkı yorumlarken hani maruz kalınan şut sayısı, oynanan lig kalitesi gibi bağlamlar da var. Onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü biri Bundesliga, biri Süper Lig, hücum yoğunluğu, şut kalitesi bunlar birbirinden farklı. Kaleyi gole kapatma oranı bakımından Nübel'in 34 maçta 11 maç kalesini gole kapattığını görüyoruz. %32'lik bir oran yapıyormuş. Ersin'in kalesini gole kapatmada 8 maç olduğunu söyleyelim. Şimdi stil açısından bakalım ama bence orada fark daha belirgin. Nübel yüksek çizgi savunmasına uygun. Ayağıyla oyun kuran, çıkışları da cesur davranan bir kaleci. Ersin daha çizgi kalecisi, daha refleks odaklı bir yapıya sahipti. Yani Beşiktaş'ın kalesi uzun zamandır sahip olmadığı bir upgrade'e uğrayacak tıpkı Trossard'dan Messi gibi. Bu kaleci transferi sonrası Beşiktaş savunma hattını daha yükseğe çekebilir. Topa sahip olma oranını arttırabilir. Bence taktiksel olarak da kendi taktiğine uygun bir kaleci profili seçmiş. Beşiktaş savunması geçen sezon topu geriden çıkarmakta zorlanıyordu diyeceğim hafif kalacak yani. En azından bir alternatif daha gelmiş oldu bu pas alış verişine. El alem ne diyor onu da söylersek kaleciyle ilgili yakın mesafeden gelen şutlarda ve ani gelişen pozisyonlarda vücut koordinasyonunu çok hızlı ayarlayarak kritik kurtarışlar yapabiliyor diyor Breaking the Lines. Monaco ve Stuttgart dönemlerinde yapılan veri analizlerinde rakiplerin ceza sahasına kestiği ortaları havada yakalama yüzdesi standart kaleci ortalamalarında oldukça üzerindedir diyor Bavarian Football Work. Manuel Neuer'in veliahtı olarak gösterilse de Neuer gibi kalesini terk edip savunma arkasına sızan topları çok uzak mesafelerde süpürme konusunda daha çekimser ve derinde oynayan bir karaktere sahip diyor yine bir başka analiz. Şimdi Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki hareketliliğine baktığımız zaman gerçekten ihtiyaç olan bölgelere kalite arttırıcı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Ben o yüzden kaleci transferinin de oynama devamlılığı olan ve Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Italiano'nun da oynadığı plana uyan bir isim olması açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum ki bence bir kaleci transferi konuşuyorsak önemli bir metriktir abi. Ne kadar maça çıktı? Çünkü görüyoruz yani geçen sezonda baya maça çıkmış. O yüzden kağıt üzerinde yine onu söyleyelim. Etkili bir hamle olduğunu söylüyoruz. Tabii ki lig başlayacak. Performans göreceğiz. Asıl değerlendirme seansı o zaman olacak. Ne vaat ediyordu, ne oldu, neden oldu. Tamam? Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Kilo olabiliyor. İtalyanın kattığı Beşiktaş'a bir işler olduğu çok bariz sahada. Ama netice itibariyle belli başlı noktalarda Trossard zaten sol tarafa gelecek. Sağ taraf korkunç durumda Beşiktaş'ın. Sağ kanadı inanılmaz durumda. Ya Çerni ile Menli ile yani Çerni devrası tweet de attım ben. Çerni artı U23. Çerni artı U27. Çernartı U19 falan bu hikayeleri geçsin Beşiktaş. Bak bu